0: beraber deneyim yaptık. Yani ve olabilecek en sert takımlar yani. Fransa, Belçika, İtalya bu anlamda
1: Temaslı oynayan takımlar.
0: çok zor ya. Hem fiziksel anlamda hem oyun planı anlamında. Yani bu süreç bizi bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor hocam. Ama benim burada itirazım şu olabilirdi. Ya Montella bize bir şey anlatması gerekiyordu gelecek adına, değişimle ilgili. Ya Samet Akaydın hala milli takımda oluyorsa orada Ümit milli takımdaki stoper kardeşlerimizin tamamı küser yani. Küser yani. Şimdi sen Ümit milli takımdasın, hala Samet Akaydın varsa orada bir sorun var yani. Ya kusura bakmasınlar yani, Samet Akaydın hadi ondan önce oynuyordu da, yani Samet Akaydın en son nerede oynadı, hala milli takıma geliyor. Biraz ayıp olmuyor mu mesela, genç stoper oynayan genç oyunculara biraz ayıp olmuyor mu? İşte Yusuf Akçiçek yok bildiğim kadarıyla. İşte Yusuf Akçiçek, bilmişim sakat da olabilir, hani haksızlık da etmiyorum ama duymadım okumadım öyle bir şeyi. İşte Yusuf Akçiçek'e biraz ayıp olmuyor mu yani?
1: Bir de bu aslında yani hak eden oyuncunun hakkına da girilmesi olmuyor mu?
0: Yüzdürüz hocam, kırarsın yani, hani o şeyi, inancını yitirir, o
1: Motivasyonunu.
0: ya bütün ligin motivasyonu gider yani. Düşün hocam, 19-20 yaşında Süper Lig'de stopersin, Samet Akaydın'ı görürsen de o inancını kaybedersin orada hocaya. Olmaz yani. Şimdi Samet Akaydın milli takıma, ben diyorum her zaman ya, Samet Akaydın yarın öbür gün Montella yaşlandığında ya onu bırakmaması lazım yani. Hani ailesi falan bıraksa onun peşinden gitmesi lazım yani. Hani hastalandığında uzak doğuya gitse Montella, Samet Akaydın'ın uzak doğuya gidip onun başında beklemesi lazım. Yani bak, öz babası yapmaz onu şu an Montella'nın yaptığını yani. Doğru bulmuyorum ama hani o vefa işi de önemlidir. Bak, bunu da yapan adamı da unutma hayatım boyunca yani. Sana kimse bunu yapmaz yani. Çünkü bunu açıklayamıyorum ben. Teknik, psikolojik, ya sosyolojik hiçbir konuda Samet'in milli takımda neden olduğunu ben anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım yani.
1: İbrahim, aslında
0: o
1: ben
0: yüzden yani, evet hocam.
1: bunu ilk kez söyleyeceğimdi. Aklıma geldi. Ya aslında milli takıma da bir kriter koysalar. Mesela son 5 keredir milli takım kadrosuna çağrılıp eğer 5 maçta da oynamıyorsa bence 6. maç çağrılmamalı.
0: Ya o kriter, biz onu idare edemeyiz hocam. O kriter ayağımıza dolanır
1: Ya
0: ya.
1: 5 maçta oynamıyorsa
0: Ya
1: niye bir daha çağrılmasın o
0: söylediğim,
1: zaman?
0: evet, senin yani söylediğini anlıyorum tabii ki hocam, çok iyi diyorsun ki ya, performans yoksa ne işi var milli takımda, %100 seninle aynı fikirdeyim. Ama kriter koyduğunda bu sefer o kriter de bizde yanlış yorumlanır hocam, çıkamazlar işin içinden yani. Hani biz şeyi de idare edemiyoruz biliyorsun, hani yasak koyuyoruz, neden yasak koyuyoruz ya da sınırsız bir şey yapıyoruz, onu ne orada da acayip şey. Mesela hakemlerde Avrupa'ya bak, yaş ortalamasını yükseltiyorlar, deneyime ihtiyaç var çünkü hakemde. Ama mesela futbolcularda yaş ortalaması düşürüyorlar. Biz de futbolcuda yaş ortalamasını arttırıyoruz. Hakem de gencecik çocukları sahaya gönderiyor. Sonra diyoruz ki burada bir problem var. Problem planlamanda. Planlamayı yanlış yapıyorsun yani.
1: Orhan Bey sana selamlar söylemiş. Diyor ki
0: Aleyküm.
1: Lemina'nın yokluğunda etkisi olmadı mı? Trabzonspor kaybında sadece
0: Tabii.
1: Osimhen'e bağlamak ne kadar doğru? İbrahim Bey'e sorabilir misiniz
0: aynı
1: şartlıca?
0: fikirdeyim, çünkü Osimhen'e şöyle bağlardık yani. Galatasaray müthiş bir hücum organizasyonları planlamıştır. Yani oyunun tamamını da doğru oynuyordur. Bitiricilikte sorun yaşıyordur. Evet, bugün Osimhen'den okurduk. Yani bitiricilik sorunu, Galatasaray savunma sorunu yaşadı. O savunma bloğunun da orta sahada önemli oyuncularından biri yoktu. Evet, doğru söylüyor yani, oradan da okunacak tabii ki.
1: Evet. Peki o zaman son olarak söylemek istediğim takım şeyler var mı? Milli araya da gidiyoruz. Sen ümitli misin maçlardan? Biraz da bir
0: ya
1: gerçekleri de
0: ümitli
1: konuşmak
0: değilim mi?
1: lazım.
0: Ya ümitli değilim hocam yani, ama bir şey yani, karamsar değilim gelecek adına. Yani birilerinin o planlamayı yapması lazım. Bunlar geçiştir. Bir takımlar zaten bir jenerasyonlardan geçer hocam. İyi bir jenerasyon yakalarsınız, o jenerasyonu alırsınız ama değişimi yapmanız lazım. Değişim arada sancılı olabilir tabii ki. Mesela Hırvatlar bunu yapıyorlar yıllardır, değil mi? Mesela aslında biz Hırvatistan'a benzer bir şey çıkartabiliriz. Yani o nüfusla onlar çıkartabiliyorsa, değil mi? Yani bizim çıkarmamız lazım bu kadar genç nüfusla ortaya sağlıklı bir şey çıkar. Arada bir dalgalanma olur ama mesela bu geçiş çok çok problemli geçiş. Yani bu kadar yani milli takım seviyesinde oynama konusunda bana göre problemli oyuncuların bir arada olduğu bir dönem, ister istemez, hele hele bu kadar sert organizasyonlarda beni endişelendiriyor tabii ki.
1: Ömer Bey diyor ki abi kontenjanından Mert, Kaan Ayhan filan çağrılmamış. Ne enteresan. Abi siz ne yapacak? Bu bizim çocuklar demiş.
0: İşte Samet Akaydın almışlar bu sefer herhalde. O abi kontenjanına herhalde o giriyor diye düşünüyorum.

0: İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam ben teşekkür ediyorum.
0: İçin bizlere değerli
1: ben teşekkür ederim. Çok memnunum. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Bir soru daha geldi son anda. Ertuğrul Bey'den gelmiş. Çağatay Bey, İbrahim Bey'e sorar mısın? Özhan Pulat için geleceğin en iyi teknik direktörlerinden biri olacak dedi. Ama Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbol nasıldı? Sorabilir
1: misin? Ben mi demişim Özhan Pulat'la ilgili?
0: Öyle.
1: Yok asla. O zaman hiç tam tersi.
0: Ertuğrul
1: tam
0: Bey.
1: Tersi şöyle yorum yapmıştım. Alanya galibiyetinden sonra. Eyüp'ün bu kadar duygularına yenilen bir teknik direktörün geleceği bana pek parlak gelmiyor demiştim yani.
0: Evet, neyse, bu konuyu da çözüme birinci ağız olarak yanıtlamış olduk. İbrahim Yavuz, kendine iyi bak.
1: Teşekkürler hocam, sağ ol, selamlar,
0: görüşmek
1: yayınlar.
0: Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Sağ ol.
0: Evet, 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bakalım Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Razi Kaya'ya teşekkür ediyorum. Cihan Aydın'a teşekkür ediyorum. Dün programdan sonra yine takip alan Selahattin Güler'e teşekkür ediyorum. Cem Özdemir'e teşekkürler. Dün takibi alanlardan programdan sonra Akif Tuncer'e çok teşekkürler. İsmail Kılıçalp'e, Kemalettin Karapınar'a, hepsini not ederim, affetmem, Yusuf Turbaş'a çok teşekkürler. Özlem de Özlem'e teşekkürler. Yine bakıyorum buradan. Evet. Takip isteklerinden sonra gelelim sizlerden gelen Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlara. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum demiş Rüstem Bey. Devre arasında Lukaku'dan çıkılıp hareketli bir golcü, bir de sol kanada oyun kurucu bir oyuncu alınsa nasıl olur demiş. Bence Fenerbahçe adına çok yararlı bir hareket olur. Faruk Gergöz'e teşekkürler. Çok çok doğru, net tespitlerim var. Çok teşekkürler. Hocam, İbrahim Yavuz'un yarın 12 programı var ama sizin güzel Türkçeniz ayrı bir tat katar demiş. İkinizin de yorumları çok doğru. O yüzden bir düşünün. İbrahim Yavuz'la beraber bir program yapsanız çok güzel olur. Teşekkürler Bayram Olcay. Mehmet Bey var. Yayınlar Çağatay Hocam. Oo, Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Uzun zamandır yoktunuz. Kenan Bey, Kırklareli'nden ona da, Kenan Adaya da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Şehmuz Akgül, çok sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Hakan Ogündür, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi Rabbim seni de korusun Hüseyin Mecit. İsmail Demir Öncel, evet, benim arkadaşımın oğlu, U19 Gelişim Ligi'nde, bakalım açalım buradan. Cevizli Anadolu Spor Küçükçekmece Sinop karşılaşması varmış. Çarşamba günü, yarın saat 14'te Kartal 75. yıl stadındaymış. Ben de hafta sonu Kartal 75. yılda maç yaptım. Sevgili okuldan arkadaşım Safiye'ye de buradan sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Sinan Apple'dan Yılmaz Korkmaz takibi almış. İsmail Kuzubaşoğlu'na da teşekkürler. O da takibi almış. Bir yandan da mesajlarınıza bakmaya devam edeceğim. Ama bir yandan da ligin de değerlendirmesini yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam, tabii gelen mesajların birazcık daha kısa yazarsanız mutlu olurum. Adem Bey diyor ki, daha önce yaşandığı için söylüyorum, acaba bazı futbolcular ya da takımları, bazı oyuncuları bilerek sakat olduğunu belirterek milli takıma göndermiyor olabilir mi? Bildiğim kadarıyla Uluslar Ligi olduğu için bunu yazıyorum demiş. Mersin'den selam yollayan bir dinleyicimiz var. İsminizi de yazsaydınız. Berat diye gördüm WhatsApp'ınızda, Berat Bey'e de. Kadife ses güzelmiş. Ramazan Karakaya, teşekkürler. Selamlar Çağatay Hocam, hoş geldiniz. İbrahim Yavuz'la sohbet çok güzeldi. Her zaman bağlayabilir misiniz? Uğur ben, İstanbul'dan saygılar diliyorum. Sizi de severek dinliyorum demişler. Çok çok teşekkürler. Gelen mesajları da İbrahim Hoca, Fenerbahçe 6 değil 15 maç oynadı. Neden sormadınız? Şimdi gördüm. İsminizle bakalım. Ahmet Vahap. Bazı mesajlar geç gelebiliyor internetten dolayı. Kusura bakmayın. Eyüp hocası hakkında Yakup Çınar olumlu konuşmuştu

Yakup Çınar yapmıştı hocam demiş. Evet, ama İbrahim Yavuz diye yazdığınız için ben de sordum. Ben Berke'nin milli takıma çağrılmamasına çok takım. Çok iyi performans olmasına rağmen yediye bile almadılar ve kampı terk etti. Küstü kısacası demiş Mehmet Bey. Evet, haklı. Berke'nin de öyle bir durumu oldu. Bence de Berke çok yetenekli bir kaleci. Çağırsaydın gelirdik Çağatay Hocam. Bayramoğlu yakında demiş Yunus Bey. Bir dahaki maçı çağırdım. Turnuvamız var. Ama işte elimizden ayağımızdan geldiği sürece biz de takımımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde benim de sevdiğim aslında futbol konseyi gibi bir bölüm yapıyorlar. Moderatör Adil Demir Çubuk dostumuz bunu yapıyor ve her haftada Hürriyet Spor'da yayınlıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un tek tek değerlendirmeleri Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Aslan ve Mehmet Ayan tarafından da yapılıyor. Mehmet Ayan'ı da biliyorsunuz geçen hafta yayın almıştık. Fenerbahçe ile başlayalım. Eyüp Spor maçı böyle bir galibiyete aç olan sarı lacivertlere ilaç gibi geldi diyor. Fenerbahçe ben hep yarıştayım dedi deyip Güntekin Onay bakın neler söylemiş. Muriç en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin erken öne geçmesi ve skorun kısa sürede 3-0'a gelmesi zaten zayıf olan Eyüp Spor'u maçtan kopardı ve disiplinden uzaklaştırdı. Skora, gole ve bu tip bir galibiyete aç olan Fenerbahçe'de adeta gole doydu ve doyurdu. Muriç sadece attığı gollerle değil, hücumun her anında oynadığı futbolla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin Eyüp'ü farklı yenmesi üstüne konuşulacak bir şey değil. Ama böyle bir iştahla ve istekle oynaması, ben buradayım, her zaman yarıştayım mesajı vermesi önemliydi diyor Güntekin Onay. Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan da diyor ki takımdaki temel sorunlar devam ediyor. Şahane bir skor, oyuncular üzerindeki o stresi attılar. Takımın kendine güveni yerine geldi. Bu nokta çok önemli. Rakip güçsüzdü gibi eleştirilere bakmayın. 8-0'lık galibiyet mental açıdan her takımı kendine getirir. Ama bir noktada yanılmayalım. Fenerbahçe'nin temel sorunları devam ediyor. Bu takımın sağlıklı ve formda bir Asensio'ya ihtiyacı var. Bir cümlede Vedat Muriç'e adanmışlığı ve pas dağılımındaki başrolü ve usta işi golleriyle bu sezon sarı lacivertli takımın en önemli artısı. Mehmet Ayan diyor ki milli ara sonrası nasıl döneceği önemli. Eyüp Spor Teknik Direktörü'nün maç sonu açıklamaları çok öğretici oldu. Özhan Hoca yenilgiyi tek faktöre bağlamak yerine çeşitlendirdi. Fenerbahçe için moral olmakla birlikte takımdaki oyuna dönük araçların tam da anlaşılabileceği bir test olmadı sanki. Muriç için, İrfan Can için, en çok da İsmail Kartal Hoca için dingin günler getirdi 8-0. Fenerbahçe'nin 8-0'ına şaşmak yerine milli ara dönüşündeki yeterliliğe bakmak gerekir. Roma, Gaziantep serisindeki oyun tartışmaları sürerse 8'de tartışılır, 18'de. Ve Uğur Meleke, mevsim normallerine dönüşün sinyali diyor. Fenerbahçe'de mevsim normallerine dönüş sinyalleri veren bir 11 vardı sahada. Orta sahaya İrfan enjeksiyonu işe yaradı. 3 benzer ön libero yerine orada bir tane farklı kreatif futbolcu olması olumlu etkiledi Fenerbahçe oyununu. Ayrıca Vedat Muriç de sadece kutu golcüsü değil, aynı zamanda bağlantı oyununu da iyi oynayarak çok katkı yaptığı farklı skora. Tabii ki Eyüp'ün de şu kadrosunun Erzurum'la beraber ligin en zayıf iki ekibinden biri olduğunu söylemek gerek demiş Uğur Meleke Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorumda. Az sonra tabii Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumlarını da sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, hayırlı programlar, reytingleri kırıyorsun, dört büyükleri güzel analiz ediyorsun Çağatay kardeşim. Feriköy Spor'un Bal Ligi maçları başladığında seni Feriköy maçına davet edeceğim, seviliyorsun demişler. Valla seve seve gelirim Nejat Yılmaz.
Ben böyle amatör maçları izlemeyi acayip seviyorum. Nerede, nereye yakınsam, hatta böyle bazen bu belki mesleki deformasyon da olabilir, meslek hastalığı da olabilir ama böyle yakınımda halı saha maçı falan varsa gidiyorum bazen izliyorum, biliyor musunuz? Hani 8-9, 9-10 güzel maç olursa her zaman izlerim. Selam olsun hocam Ankara'dan, sorarım size, iyi dediniz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 puan önünde demiş Enver Kılıç. Sizlerden gelen mesajlar ve evet takiplere bakalım. Samet Işık Instagram'da Çağatay Hoca adresine takip almış. Çok teşekkürler. Dinçer Can Arslan, size de çok teşekkür ediyorum. Takip aldığınız için çok değerlisiniz benim için. Spor yazarı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan evet fotoğraflar da geliyor. Nerede olduklarına dair, müsait olup olmadıklarını da yazıyorlar. Hiç merak etmeyin, onların hepsine bağlanacağız. Gelelim WhatsApp'tan 0212 273 1010. Hocam geçen gün seni görmüşler. Devamlı okuyayım. Seninle fotoğraf çektirmek için sıraya dizilmiş, doğru mu diye. Yaşar Bey, bu güzel esprileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Yok, o gördüğünüz muhtemelen sinek falandır, dişi sinekler. Daha kimseyle fotoğraf çektirilmedik. Merhaba Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Şener Acar. Kartal Tesisleri bana yakın, sizi desteklemek ve tanışmak için gelmek isterim. Vallahi çok teşekkürler. Olur, buradan iletirim. Maçımız ne zamansa ben de sizle tanışmayı çok ama çok mutlu olurum. Adem Bey diyor ki futbol böyle bir oyun işte, eğer Fenerbahçe Eyüpspor maçında puan kaybetse ya da kötü oynasaydı herkes hocanın İrfan'ı ve Kerem'i niye 11'de oynattığını sorgulayacaktı demiş. Evet, haklı. Çünkü Türkiye'de maçlar skor üzerinden okunuyor, her zaman söylüyoruz. Yani skor üzerinden değil, yani skor yorumculuğu yapmıyoruz biz, hani nacizane spor yorumculuğunun peşindeyiz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Analizlerimizi öyle yapıyoruz. Tolga Koç diyor ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Eyüpspor maçında Asensio'yu hazırlamak için 10 dakika şans verebilir miydi İsmail Hoca? Verebilirdi ama tabii belki onun da bir korkusu olabilir. Sakatlığının nüksetmesi adına belki bunu da düşünmüş olabilir. Master Veranda çalışanları herhalde, onlar da takip etmeye başlamışlar. Teşekkürler. Hakan Yürür Durmaz. Bakalım sizin felsefeniz neymiş? Evet, good thing take time, be patient demişler. Yani iyi şeyler zaman alır, sabırlı olun. Güzel bir slogan. Ona da sevgilerimiz olsun Hakan Bey'e. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takibi alan Çağatay Hoca adresini. Yunus Altun'a çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam NTV'deki yorumların altına imzamı atarım demiş. Dinçer Bey çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Devam ediyoruz. Hocam güldük, eğlendik. Gelelim önemli konuya. Bu akşam hangi maçı izleyelim demiş. Herhalde Aykut Bey değil mi? Söyleyeceğim Aykut Bey. Programı da vereceğim, merak etmeyin. Devam edelim. İsimlerinizi de yazarsanız lütfen çok mutlu olurum. Evet, yani bu konuda Ercan Bey, inanın benim de içimde bir kanayan yara. Evlatlarımız kafede katlediliyor, okulda katlediliyor. Biz evlatlarımızı nasıl koruyacağız demiş. Evet, çok söylemek istediğimiz şey var ama işte mikrofon olunca da böyle bazen korkuyorum, bu otokontrolü de kaybetmek istemiyorum. Hocam Kartal testleri dediniz. Ben de Kartal'da oturuyorum. Bilgi verebilir misiniz bana? Tabii maç olduğu zaman Yunus Emre'den sizlerle de paylaşacağım. Harika olur ya, süper olur. Yemekler benden ama yemekleri ben ısmarlayacağım. Çay ya da kahve. Ertuğrul ben demiş. Haftanın ilk 11'ine Fenerbahçe'den hiçbir futbolcuyu yazmayanlara selam olsun demişler. Hangi 11'de yazmışlar Ertuğrul Bey, bana da yayının bilgisini verirseniz ya da neresinin ilk 11 yaptığını verirseniz çok mutlu olurum. Çağatay Hocam, Nurullah ben, yayını anca açabildim. Konuşuldu mu bilmiyorum ama yeni stoperimiz Opong çok kısa oynamasına rağmen gelecek için olumlu sinyaller verdi. Bence siz ne düşünüyorsunuz demiş. Nurullah Bey, Opong gayet iyi bir stoper.
ve çok genç. Hatta daha önce de bilgisini vermiştim. Trabzonspor'da Çibike Vivo'nun satılma ihtimaline karşın alınacak ilk stoperdi. Yani bunun da bilgisini verelim. Belki bilmeyenler de olabilir. Her şeyi bilmek zorunda da olmayabiliriz. Kendi adıma da konuşayım.

0: Yani bu yaşıma kadar ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Bana gelin sorun Çağatay niye bilirsiniz de ben haddimi bilirim. Gerçekten böyledir. Yani öğrenmenin yaşı yok. Bakalım Yenal Bay'ı olması lazım. Artık resimlerden de tanıyoruz. Çağatay Hocam kendinden küçük bir takıma 8 atmak bence saçma bir olay. Centilmenlik gereği ayağını çekersin toptan. Bence bu şekilde olmamalıydı. Abi hesap çok gelir biz öderiz. Siz misafirsiniz demiş. İsme bakalım. Metin Bey. Ne demek Metin Bey? O zaman tatlılar benden olur. Sergen Yalçın YouTube programında Candaş Tolga ile beraber demişler Ertuğrul Bey. Teşekkürler bu bilgi. Programın ne zaman Çağatay Hocam HT Spor'da diye bir dinleyicimizden de bilgi gelmiş. Perşembe sabahı 9.15'te 09.15'te Habertürk ekranlarında olacağım. Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Ediz Ercan'a teşekkür ediyorum. İzmir'e selamlar. Instagram'dan takibi alan isimlere de tek tek teşekkür etmeye devam ediyorum. Serhat Yılmaz'a, Necati İbrahim Kamış'a çok teşekkürler. Akın Karali'ye çok teşekkürler. Yunus Altun'a çok teşekkürler. Ömer Bey'e de zaten söylemiştik. Evet, dediğimiz gibi o kadar çok arka arkaya mesaj geliyor ki tüm mesajları da okumak istiyorum. Dinçer Can Arslan, hocam ben teşekkür ederim. Senin gibi kaliteli yorumculara ihtiyaç var. Eski TRT yorumcuları gibisin demişler. Sağ olun. Bu övgü dolu sözleriniz benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Ya zaten hani TRT'nin de eski duayen spikerlerini hatırlayın. Onların maç anlatışı gerçekten bir başkaydı. Hepsi benim de arkadaşım ama gerçekten bu işin tadı daha farklı oluyor. Yani ben maç anlatılırken çok farklı böyle aşırı bağırmasından yana değilim. Her meslektaşıma tabii ki saygım var. Ama böyle üstatlar olduğu zaman daha da farklı dinliyorsunuz. Çünkü o insanın sesi sizin evlerinize misafir oluyor. Ve belli bir süre sonra da hani akıllarınızda, hafızanızda yer alıyor. O yüzden bunlar çok kıymetli işler. Bakalım isimlerinizi lütfen yazın. Ömer Bey de yazmış. Eskiden forma üzerinde gördüğümüz markaya güven duyardık. Şimdi kaçar hale geldik demişler. Ferhat Baki, Çağatay Bey sizi dinlerken çok keyif alıyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Ferhat Bey selamlar, sevgiler. Kucak dolusu şu an kulakları Radyo Gold'de olan herkese, gönüllerini bize açan herkese çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. O aranın hemen ardından çok değerli spor yazarları, Türkiye'nin en önemli isimleri, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporları, Trabzonsporlu spor yazarları şu anda sırayla beni bekliyor olacak. Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de. Fonu birazcık uzun tuttuk. Çünkü tabii spor yazarı dostlarımız da yayında olabiliyor. Onlara geri dönüş yapıyorum. Onlarla ne zaman bağlantıya geçeceğimizi saatleri de bildiriyoruz. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler vardı. Sizi de kırmamak adına spor yazarlarımızdan ben de ricada bulunuyorum. Mesela şu an haberi yok ama Alper Üstündağ vardı biliyorsunuz. İki tane dinleyicimiz vardı. Bir öncesinde, bir hafta öncesinde yazmıştı. Ben de bir yandan Alper'in numarasına bakıyorum. Alper Üstündağ'ı bağlayabilir misiniz demişti. Şimdi Alper'in şu an aradığından haberi yok ama en azından onun da samimiyetine güvenerek bir Alper'e yoklama çekeceğiz. Alper'cim müsait misin? Evet. Ses okuyorsun peki, yok dinleyicilerimizden Alper Üstün'de alabilir misin diye. Şimdi sesini de mikrofona verdim. Hani dinleyicilerimizin isteklerini cevap verme anlamında sana da samimiyetine güvenerek bir sormak istedim sevgili Alper Üstün'de.
1: Elbette onları kırmamak lazım.
0: Müsait misin peki şu anda?
1: Çok kısa, tabii ki müsaitim.
0: Kısa bir yorum istesem senden, özellikle milli araya girmiş 22 günde bir ara var Alper. Bu ara Beşiktaş'a ne kadar katkı sağlar. Bir Ahmet Spor mağlubiyeti oldu ama bir gol atsaydı o maç berabere bitseydi Beşiktaş lider oluyordu. Bu ayrıntıyı da göstereyim.

0: göz ardı etmemek lazım. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya şimdi öncelikle sevgili Çağatay, yani ben biliyorsun Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, Alper Üstündağ ile Kazan Kandor Instagram hesabımda da hep paylaşıyorum. Yani senin programın nezdinde de Radyo Gol'de futbol severlerle paylaşayım. Bir kere bu hakem hatalarının önüne nasıl geçeceğiz? Önce bunu konuşmamız lazım. Yani Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Başakşehir'i hepsini bir kenara koyalım. Yani Süper Lig ve birincilikte inanılmaz bir havuz varken bu havuzun içerisinde hakemlerin, takımların haklarını gasp etmeye hakkı yok. Yani 2 kere 2 4. Dünya VAR sistemini çatır çatır uygularken, doğru sistemi dünya uygularken biz niye liglerimizde VAR sistemini hala uygulayamıyoruz? Yani dünyada hakem hataları artık azaldı ama bizim ülkemizde azalmak yerine her geçen gün fazlalaşıyor.
0: VAR'ın başındakiler yani, de yabancı Alper.
1: İşte Türkiye'de VAR var ama yok. Şimdi bu yabancı sevdası nereden geliyor? Ya öncelikli olarak bunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi Anthony Taylor Hoca hepimizin değer verdiği, takdir ettiği, ya müthiş bir hakemdi. Evet. Ama ne işi var benim ülkemde hakem direktörü olarak? Yani bizim ülkemizde Ali Aydınlar, Selçuk Dereliler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, adını hatırlayamadım bir sürü hakem varken, yani Anthony Taylor'a mı kaldı Türk hakemliği? Bu bir. İkincisi, en önemli husus, bunun özellikle altını hep çiziyorum sevgili Çağatay. Yahu Süper Lig'de bir maç bile yönetmemiş Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Komitesi Başkanlığında ne iş var? Allah rızası için bir kişi çıksın bunun açıklamasını yapsın. 2,5 senedir Türk futbolunda hakemlik mertebesi yerlerde geziyor. Türkiye Futbol Federasyonu statü gereği kendisini görevden alamıyor. Ama Ferhat Gündoğdu çıkıp kendine şu soruyu sormuyor. Yahu hakemlerden herkes dertleniyor. Ben bu işi beceremiyorum, istifa edeyim demiyor. Ve Ferhat Gündoğdu bu görevde kalmaya devam ettiği müddetçe biz her sezon hakemleri konuşmaya devam edeceğiz. Bak, Ferhat Gündoğdu gelene kadar da konuşuyorduk hakemleri. Ama Ferhat Gündoğdu da VAR sistemi artık tap noktada. Yani bu işin çözülmesi gerekiyor. Ya Dünya Kupası'na biz bir tane bile hakem gönderemedik. Yani hiç mi utanması yok mesela? Ferhat Gündoğdu çıkıp da kendine bu soruyu sormuyor mu? Çok merak ediyorum sevgili Çağatay. Şimdi konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım. Hadi Fenerbahçe'yi konuşalım. Hadi Galatasaray'ı, Trabzonspor'u konuşalım. Nasıl konuşacağız? Her maçta hakem hatası varken. Bak, Amespor'un hakkını teslim ederim. Amespor Beşiktaş'ı hak ederek yenmiştir. Beşiktaş'ta İtalyano hocanın yapmış olduğu rotasyon Beşiktaş'ın başına dert açmıştır. Avrupa maçı yorgunluğu da bir bahanedir. Ve Beşiktaş tel tel dökülmüştür Diyarbakır'da. Burası kocaman bir gerçek. Ama Ali Şansalan hoca İspanyol hocayla birlikte doğru kararları vermiş olsaydı, o düdükler doğru çalsaydı, maçın skorunu etki eder miydi? Bence alasıyla ederdi. O yüzden kimse hakemleri korumaya kalkmasın, ben hakkımla da maç kazandım demesin. Çünkü hakemler maçlara çok ciddi etkide bulunuyor. Göstermiş olduğu sarı kartlar yanlış, kırmızı kartlar yanlış, vermiş olduğu penaltılar, vermemiş olduğu penaltılar. Ya var, niye var Türkiye'de mesela? Ya neden var sistemi var? Biri çıksın bana bunu söylesin yahu. Ya o zaman Türkiye'de mesela Selçuk Dereli benim Alper Üstündağ'la Kazan Kanyo'ya bağlandığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Hakikaten de çok hoşuma gitmişti. Demişti ki, ya VAR hakemleri Riva'da oturmasın. VAR hakemleri gelsin, maçlarda o atmosferin içerisinde otursun. O heyecanı yaşasın, hakemlere yardımcı olsunlar. Yani Riva'da sessiz ortamda, oradaki çiftlik ortamında sakin, sessiz o atmosferi yaşamadan kararları veremezler demişti. Bu bir. İkincisi, yurt dışından gelen hakemlere Türk futbolu kalmamış demişti. Ve en önemlisi, yahu biz maç yönetmişiz, VAR sistemiyle beraber maç yönetseydik demek ki dünyanın iyi hakemi olurduk demişti. Ya şimdi o kadar hak veriyorum ki sevgili Çağatay. Yani orta hakemler sırtını VAR'a yasladı. VAR verirse verir, vermezse vermez diyor. Yani genç hakemler gençleştirme operasyonunda ortaya atıldı. Bütün tecrübeli hakemler yok edildi. Ve gençleştirme operasyonunda da büyük baskı altında gençler belli, gördüklerini çalamıyorlar. Bu ne zaman çözülecek peki? Yani bu problem 6. hafta bitti. Milli araya da gidildi. Haydi sana fırsat Ferhat Gündoğdu başkan. Et istifanı, yeni bir başkan gelsin. Türk futbolunu düzeltme hamleleri başlasın. Ya şimdi diyorlar ki mesela Türkiye Futbol Federasyonu yeni cezalar getiriyor. Hak mahrumiyeti cezası getiriyormuş, para cezası getiriyormuş. İşte 2'ye 3'e katlanacakmış, 4'e 5'e katlanacakmış. Yani diyorlar ki başkanlar, yardımcıları, yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler kimse konuşmasın. Hakemler hatalarını yapsın, yapmaya devam etsin. Biz de onları görevlendirmeye devam edelim diyorlar. Bunun başka bir cevabı olamaz sevgili Çağatay. Hı hı.
0: Peki bir de Beşiktaşlı taraftarlar bayağı bir yazıyorlar da o sorulardan ortak düşüncelerden yola çıkarak sana o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum Alper Üstün'de.
1: Tabii.
0: Vincenzo Italiano'nun bu kadar rotasyon yapması ne kadar doğru sence?
1: Ya bir kere ben rotasyona karşıyım. Şimdi hep bunu şunu söylüyorum. Sen eğer Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsan her maça değer vereceksin. Rakip küçümsemeyeceksin. En iyi 11'inle sahada olacaksın. Hocam sen İtalyan hocam çok değerli bir teknik adam. Gerçekten maçı yaşayan bir teknik adam. Beşiktaş'a kolej havasını getiren bir teknik adam. Takdir de ettiğim bir teknik adam. Yani en başta geldiğimde ya Beşiktaş bunu nereden buldu diye bir varyansını etmiştim ama sonrasındaki oynattığı futbolla gerçekten iyi bir teknik adam olduğunu, maçı yaşadığını hepimize gösterdi. Burası kabul etmemiz gereken bir nokta. Ama hocam sen rotasyonu yapacaksın elbette. Fakat maçı aldıktan sonra 60'tan 65'ten sonra rotasyonlara gideceksin. Bu bir. İkincisi madem 11'de rotasyon istiyorsun o zaman onu Türkiye Kupası'nda yapacaksın. Yani senin Avrupa'da ve ligde başarı sağlaman için en iyi 11'lerle sahada olman lazım ki İtalyan Hoca da bence Diyarbakır'da Amespor maçında dersini almıştır diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi benim de dikkatimi çekiyor. Genel bir baktığında sen de çok iyi biliyorsun ki her Türk ekibi Avrupa dönüşünde bir sıkıntı yaşıyor. Bu niye oluyor Alper?
1: Ya Avrupa dönüşünde aslında şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. 2000 yılında Fatih Terim'in başı kel miydi? Futbolcuların canı yok muydu? Yani 2000 yılına dönelim bakalım. 4 tane yabancı ile beraber mücadele eden Galatasaray hem Süper Ligi hem Türkiye Kupası'nı hem de UEFA Kupası'nı kaldırmış. Hı-hı. Ve 3 günde 4 günde bir maç yapmışlar. Yani onlar Avrupa dönüşünde mesela Galatasaray'da Avrupa dönüşlerinde o zaman puan kaybediyordu. Ama rotasyon yoktu. Aynı 11'le mücadele etmeye çalışıyordu. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bir kere futbolda milyon eurolar kazanan futbolcunun yorulma hakkı yok. Hangimiz milyon euroları cebimize koyuyoruz? Söyleyin. Hangimiz? Siz milyon eurolar kazanıyorsanız sizin işiniz buysa ve haftada en az 8-10 tane antrenman yapıp bir tane maç yapma zorunluluğunuz varsa, iki maç yapma zorunluluğunuz varsa bu kurallara uyacaksınız. Yani Avrupa dönüşünde işte ben yorgundum, kaybettim. Yani bunu Türk takımları maalesef son dönemde yaşıyor. Galatasaray Avrupa'ya gidiyor geliyor, Fenerbahçe gidiyor geliyor, Beşiktaş gidiyor geliyor, Trabzonspor gidiyor geliyor ama her dönüşte böyle bir zayiat yaşıyorlar. Bunun önüne geçmek için de o zaman şöyle bir şey lazım. O zaman akıllara şu soru geliyor. Şimdi Galatasaray'da devamlı kasık sakatlıkları yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de adale sakatlıkları yaşanıyor. Beşiktaş'a bakıyorsun son dönemlerde tendon sakatlıkları yaşanıyor. O zaman siz kamp dönemlerini iyi geçiremiyorsunuz hocam. Yani kondisyonda sıkıntı var. Yani temelde sıkıntı var. Takımı sezonu hazırlamada sıkıntı var. O zaman ne yapacaksın? Şöyle bir teknik heyetine de bir göz atacaksın. Şöyle bir kulüp doktorlarına da göz atacaksın derim. Yani Beşiktaş'ın özellikle Amespor karşısında, yani tamam Marsilya karşısında ayakta alkışladığımız bir Beşiktaş vardı. Fransız ekibine sahayı dar etti siyah beyazlar ama sen Diyarbakır'da tel tel döküldün. Ya o Agbu'nun hali neydi? Olaytan'ın hali neydi? Yani İlhan Fakıl'ın hali neydi? İnanılır gibi değil. Yani bu kadar Nübel'in hali neydi? Yani siyahla beyaz geceyle gündüz farkı vardı Perşembe ile Pazar arasında. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani önce kendine dönüp bakacaksın. Şapkayı masaya koyacaksın. Bir teknik heyete, bir kulüp doktorlarına, bir kondisyonerlerine bakacaksın. Ondan sonra bu eleştiriyi yapacaksın. Avrupa'dan sonra hep yorgunluk bahane olarak sunulur mu? Hayır. Bahane olarak sunulmaz. Sen profesyonel futbolcusan arkadaş, antrenmanını doğru yapacaksın, düzgün yapacaksın, takım iyi çalışacak ve çıkacak 3 günde bir, 4 günde bir topunu oynayacak takımlar. Yani Avrupa'da Real Madrid'in, Chelsea'nin, Manchester United'ın, Bayern Münih'in bunların canı yok mu? Yani bu futbolcular 3-4 günde bir maç yapıyor. Aynı 11'lerle sahadalar hep. Demek ki neymiş? Kamp dönemindeki temel çok önemliymiş. Yani oraya bakacaksın. Önce oradan gelmesi gerekiyor sağlamlığın. Ve takımlarımız maalesef kamp dönemlerini çok iyi geçirmediği için sezon içerisinde böyle yorgunluklar ve sakatlıklar meydana geliyor.
0: Alper tabi dizilerde de oynadığın için sana dizilerle alakalı bir soru gelmiş. Nurullah Bey de diyor ki Alper Üstün'den sorar mısınız? Kanıt dizisinin kaç bölümünde oynadı acaba diye.
1: Kanıt 32-64-90. 3 tane başrolüm var orada. Ben aynı zamanda spor spikerliği yaparken, yani ben mutfaktan yetişme bir sunucuyum. 98'de başladım bu sektöre. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro mezunuyum. Herkes şey zannediyor olabilir. Ya Alper Üstün'den spor spikeriyken Şemsiye'yle oyunculuğa

0: indi diyenler olabilir. Hayır, konservatuvarlı bir oyuncuyum. O yüzden de birçok dizim, birçok sinema filmim ve Türkiye'de de reklam yıldızıyım, biliyorsun sevgili Çağatay. İnsanlar en çok Kanıt yayınlandığı için Kanıt'ta sadece oynadım zannediyorlar. İzlemek isteyenler de 32-64-90'a dikkatle bakabilir. TV2'de yayınlanıyor her gece.
1: Muhammed Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Alper Üstün daha sorar mısınız? Uzaktan atılan iki gol Nübel'ı mı yazar?
0: Bir kere öncelikli olarak hatayı yapana yazar. Yani birincisi Rıdvan'a yazar. İkincisi Salih'e yazar. Üçüncüsü Nübel'e yazar. Hı. Neden? Çünkü Rıdvan hata yaptı, bir anda gol geldi. Salih hata yaptı, evet, bir anda gol geldi. Ama üçüncü golde Nübel'in ciddi hatası var. Yani orada Salih'i ateşe attı. Salih hata yaptı. Ama üç golde de, yani şunu ben Alper Üstün'de TV YouTube hesabında da söyledim sevgili Çağatay. Ben Nübel'e hiç yakıştıramadım. Hani diyorduk ya, Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde, atanın tutanın iyi olacak diye. Hı hı. Yani ben tutanın Diyarbakır'da Beşiktaş kalesinde iyi olmadığını gördüm. Yani Nübel herhalde Almanya milli takımına seçilmesinden dolayı o heyecanla beraber kalesinde titreyerek durdu. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü, hı hı, Nübel kalitesindeki bir kalecinin yemeyeceği gollerdi o 3 golde.
1: Alper'cim, şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki, yani senin de müsaaden istersen mesajlardan gidelim. Çünkü sana da çok soru var. Mesela Sedat Uzun diyor ki, hocam Alper Üstündağ selamlar. Bence futbolcularda doymuşluk var. Yani artık çok zengin futbolcular. Ben olmazsam yerime kimse dolduramaz mantığı var ve çok yanlış diyor.
0: Ya doymuşluk şöyle, bence doymuşluk Türkiye'de sadece Galatasaray'da olmalı. Çünkü 4 senedir şampiyon oluyorlar. O başarıya doydular, artık transfer istiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar ki bence Galatasaray yönetimi orada çok büyük hata yaptı. Uğurcan Çakır'a, Barış Alper Yılmaz'a, Yunus'a, Sanchez'e, Abdülkerim'e teklifler vardı. Bu teklifler değerlendirilmedi 5. sene şampiyonluğu düşünülerek. Doymuşluk derken, yani başarıya doymuşluk olmalı. Paraya doymuşluk olursa futbolcunun hayatı Batuhan Karadeniz gibi olur, biliyorsun. Benim muhabirlik dönemimde sevgili Batuhan'ın bana söylediği bir laf var, 16 yaşındaydı, hiç unutmuyorum. Ya Alper abi dedi, 15 sene oynasam dedi, her sene 1 milyon euro alsam dedi, 15 milyon euro mu olur 15 senede dedi. Ya bu mantıklı olan futbolcuların sonu yorumculuk oluyor. Evet. Ama iyi bir futbolcunun, kaliteli bir futbolcunun, o zaman Arda Güler de doydum desin. Arda Güler'in şu anda yok, çok 7 sülalesine yetecek parası var Arda Güler'in. Ya o zaman o da doydum desin, oynamasın Real Madrid'de. Yani daha bu kadar genç yaşta. Ya ben buna katılmıyorum. Ya futbolculuk profesyonellik gerektirir. O yüzden doymuşluk sadece başarıya doymuşluk olabilir. Ama paraya doymuşluk futbolcunun sonunu getirir.
1: Ercan Bey de diyor ki, bakın şimdi ben de bunu çok merak ettim diyor. Senin söylediğin aynı dönemlerde Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda benim ilk ortaokul ve lise arkadaşım Aykut Taşkın var. Tanır mı kendileri demiş. Bu soruyu da sormuş.
0: Vallahi 2004 mezunuyum ben. Aykut diye bir arkadaşım yoktu ama muhtemelen ya benim altım ya benim üstümdür. Hı hı.
1: Yine sıradan devam ediyorum. Çok mesaj geldi. Murat Bey diyor ki, hocam bence iki gole yapacak hiçbir şey yok. Top çok kötü bir yere gitti. Bir kaleci için diğer gollerde katılıyorum. Özellikle ilk gol ayakta kalsa o golü yemez bence demiş. Hocam sorar mısın demişler. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü WhatsApp'tan bakmak durumunda kalıyorum. Murat Bey, Orkun nasıl istikrarlı oynuyor? Aynı antrenmanı yapmıyor mu? Sorabilir misin Alper Üstündağ'a?
0: Yani işte aynı antrenmanı yapmıyor derken, Orkun'un temeli sağlam. Salih'in temeli sağlam. Yani bunlar, biliyorsun, ben her zaman söylüyorum. Ülkemizdeki altyapı sorunu Türkiye'de kanayan bir yara. Yani bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, yani İskoçya'da, burada olunan altyapı olguları çok sağlam. Yani her bir futbolcunun bugün, bakın, gurbetçi oyuncuların hepsine bakın, hepsi taş gibi ayakta duruyorlar. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle hani Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ı ayrı tutuyorum bu söylemlerimden. Yani ikisinin zaten temeli çok sağlam ama bakın, şurası da çok kocaman bir gerçek. Yani bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. İyi olanı da bozar. Eğer kamp dönemini iyi geçirmezsen, antrenman programını iyi uygulamazsan, temeli sağlam olanı da bozarsın. Yani o yüzden burada hani Orkun mesela ayağında bir sıkıntı yaşıyor son dönemlerde, dikkat edersen.
1: Evet. İşte
0: Salih arka kalflarda sıkıntı yaşıyor. Şimdi o zaman bunlar niye sıkıntı yaşıyor mesela? Yani sen temeli sağlam olanı da bozarsın. Şimdi onlar evet sağlam temellerde bir yere kadar gidiyorlar, güçlüler, Avrupa mantığıyla devam ediyorlar. Bak, yabancı futbolcular öyle kolay kolay kendilerini bırakmıyorlar ama mesela Fenerbahçe'de bir Asensio, yani futbolculuk dönemi

0: döneminde bu kadar sakatlanmamış. Asensio uzun dönemdir takımına dönemiyor. Galatasaray'da Singo. Mesela siyahiler hep sağlam deriz. Singo bir türlü dönemiyor. Yani işte Beşiktaş'ta çok ciddi sakatlıklar meydana gelmedi. Demek ki bu takımlar arasında aslında mesela Trabzonspor'da birçok sakat var. Ameliyat olan futbolcular var. Yani o yüzden mesela bunların içerisinde aslında belki de en iyi çalışan Beşiktaş olsa gerek.
1: Batagov 6 aydır yok.
0: Kim?
1: Batagov 6 aydır yok Trabzon'da.
0: Mesela yani işte bak Trabzon'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok ciddi sakatlıklar var. Yani uzun süredir oynayamayan oyuncular var. Ama Beşiktaş'ta mesela böyle yok. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki dört büyükler arasında aslında en iyi çalışan yine Beşiktaş bir şekilde. Ama bak Vlahovic'de de mesela bir sakatlık meydana geldi. Vlahovic'de mesela milli takımdan affını istemiş. Dinlenmek istediğini, tedavisinin burada İstanbul'da sürmesini istemiş. Yani Beşiktaş'ta da mesela yavaş yavaş bu yorgunluklarla beraber sakatlıklar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben her zaman yani bir futbol adamı olarak da, eski bir futbolcu aynı zamanda futbol antrenörü olarak da şunu söyleyeyim. Kesinlikle kamp dönemleri çok önemlidir. Kamp dönemlerinde yapılan idmanlar çok önemlidir. Orayı nasıl sağlam geçersen o şekilde yola devam edersin. Örnek vereyim ben buna. Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğunda biliyorsun ki oradaki idmanların bir ay sonunda sakatlandı Arda Güler. Ama şimdi Arda Güler sakatlanıyor mu? Hayır. Maşallah nazar değmesin, sakatlanmıyor. Neden? Çünkü sistematik olarak öyle bir antrenman programı uyguluyorlar, öyle bir kamp dönemi geçiriyorlar ki yurt dışındaki bu büyük takımlar işte sakatlık falan yaşamıyorlar. Aynı 11'le de sahada tank gibi mücadele ediyorlar.
1: Bunun aktif dinlenmesi var, pasif dinlenmesi var. Yani antrenman teknikleri çok ayrı bir şey. Orhan Bey diyor ki, hani Futbol Federasyonu Başkanı Hoca Osmanoğlu başkanlar konuşsun ceza vermeyeceğiz dememiş miydi hocam demiş.
0: Vallahi bilmiyorum, yeni cezalar getiriyorlarmış. Yani yeni disiplin maddeleri gündemde, devre arasında bu milli arada uygulanıp hayata geçirilecek diye duydum. Yani hem hak mahrumiyeti cezalarının hem para cezalarının, özellikle hakemleri eleştirenlerin yani bu lig bitmez, bu hakemlerle bu lig bitmez ifadesini bile kullananların çok ağır para cezalarına mahkum edileceği konuşuluyor. Yani hakemler bu kadar hata yapacak, insanlar çileden çıkacak. Yani mağdur edebiyatı yapmasın kimse diye cevap verilecek, cezalar patlatılacak, o hakemler yine görev almaya devam edecek. Ne âlâ ya? Ya vallahi yani hakikaten bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum ama yani Türk hakemleri yerlerde geziniyor. Gençleştirme operasyonu adı altında Ferhat Gündoğdu bir şey çıkardı ortaya. Tecrübeli hakemler vardı, birkaç tane tecrübeli hakem vardı, onlara yol verdi. Şimdi daha da kötü oldu. Bir de yabancı hakemleri başımıza dert etti. Yani hakem direktörümüz yabancı, var hakemlerimiz yabancı. O zaman o kadar tecrübeli hakem var. Ya bu hakemlere yazık günah değil mi? Orada Bünyamin Gezer var, Selçuk Dereli var, Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var. Ya bu hocalardan hiç mi faydalanmayacaksınız? Bu hocaların sunduğu projeleri hiç mi değerlendirmeyeceksiniz arkadaş?
1: Evet.
0: Ya konuş bitmez. Türk hakemliğini ve Türkiye'deki altyapı konusunu sabaha kadar konuşurum seninle sevgili Çağatay.
1: Birazcık dizilerden konuşmaya devam edelim çünkü sorular geliyor Alper. Alper hocamın resmine baktım. Katil rolünde mi oynadı? Eğer öyleyse başarılı olmuş mu? Katil miydi nerede?
0: Vallahi Kanıt'ın aşağı yukarı 150 tane bölümü vardı. Hı-hı. 150 bölüm arasında en iyi bölüm 64. bölüm seçilmişti. Yani ilk 3 bölüm arasındaydı Kanıtlar arasında. O 64. bölümde de Uyur Gezer Şefik rolü var. Ondan bahsediyor herhalde.
1: Ya sende de katil tipi yok. O yüzden sordum Alper.
0: Yok, bebek yüzlü katil bu.
1: Peki o zaman son olarak milli araya girdik. Milli aradaki rakiplerimizi de değerlendirecek olursak, ki çok da değerlendirmeye gerek yok bence. Neler yani düşünüyorsun sevgili Alper üstünde?
0: Şöyle aslında.
1: 3 tane çok zorlu maç.
0: Ya şöyle aslında önce 2 tanesi var. Yani Türkiye'de oynayacağız. Yani Kocaeli'de, Bursa'da oynayacağız. Yani buralar bir kere milli takımımıza uğurlu geliyor. Burada kazandı milli takımımız. Yani İstanbul'da oynatılmasın milli maçlar. Gerçekten İstanbul'da taraftar topluluğu nedense uyum sağlayamıyor ve takım üzerinde de etki yaratamıyor. Ama Anadolu'ya gittiğinde, bugün Konya'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Erzurum'da, yani oynandığı zaman maçlar gerçekten çok farklı bir milli takım seyredebiliyoruz. Orada daha rahat sanırım futbolcuların kafaları. Şimdi Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağız. Bir kere kolay maç değil. Karşında koskoca Fransa milli takımı var. Yani Cuma günü bence kazanmak çok kolay olmayacak milli takımımız adına. Ama pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız İtalya mücadelesi bence dişimize göre. Dünya Kupası'nda yıllardır yaralamayan bir İtalya var. İtalya'yı gözümüzde bu kadar büyütmemek lazım. Sonrasında Belçika milli takımıyla oynayacağız. Belçika milli takımı da aslında bizim kadromuzdan çok farklı değil. Ekim ayında oynayacağımız maçlarda. İşte orada da Belçika ve İtalya deplasmanları olacak Ekim ayında da. Yani ben Uluslar Ligi'nde çok ümitsiz değilim, umutsuz değilim. Sadece benim söylemek istediğim milli takım anlamında şu önemli bence. Yani biz niye grup maçlarına değer veriyoruz? Grup maçlarından şampiyonlara gitmek için mücadele ediyoruz. Bunu başarıyoruz ama sonrasında oraya gidince neden 3 maçta geri geliyoruz? Bence aslında sorulması gereken en önemli soru bu. Yani tamam, Uluslar Ligi'ni oynayalım, Avrupa Şampiyonası için avantajlı bir hale gelelim, sonra Avrupa Şampiyonası'na katılalım 2028, ama gidelim 3 maçta geri gelelim. Ya bir kere bu mantıktan kopmalıyız. Ya bu mantıktan uzaklaşmalıyız. Yani milli takımda özellikle Montella Hoca yine prenslerini takıma dahil etmiş. Yani ben anlamıyorum Samet Akaydın'ı, İrfan Can Kahveci'yi, Merih Demiral'ı. Yani nasıl alıyor hala milli takıma Montella Hoca? Ben hayret ediyorum. Yani hangi vasıflarıyla, hangi başarılarıyla milli takıma davet ediliyorlar? İşte Uğurcan Çakır'ın performansı düşük, Yunus Akgün'ün, Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani bunların performansı yerlerdeyken milli takıma çağrılıyor olması milli takıma ne kadar avantaj sağlayacak? Burası da tartışılacak en önemli konulardan bence bir tanesi sevgili Çağatay.
1: Alper Üstünler, çok teşekkür ediyoruz. Habersiz aradık ama sen her zamanki gibi mütevazılığına gene naifliğinle yayınımıza katıldın. Çok teşekkürler. İşin gücün rast gitsin Alper Üstünler.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de öyle tüm dinleyenlerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: İnşallah en kısa zamanda dizilerden de teklifler gelir ama daha güzel rollerde.
0: Geldi aslında, geldi. Uzak, geçen hafta tatildeydim. Uzak şehirden teklif geldi.
1: Sana mı uzaktı?
0: Yok, bir gün içerisinde beni Mardin'e davet ettiler. Yeni bir avukat rolü dahil olacaktı diziye ama ben tatilde olduğum için şartlar uymadı. O yüzden de giremedik diziye. Olsun, başka dizi olur inşallah.
1: Olsun, uzak şehirdeymişsin zaten, bir dahakine.
0: Aynen öyle. Alper Üstündağ TV YouTube hesabımı, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Instagram hesabımı da lütfen takip etsin futbol severler.
1: Görüşmek üzere, hoşçakal.
0: İyi yayınlar.
1: Alper Üstündağ'a da bağlandık, biliyorsunuz eski program yapımcılarımızdan. Fatih Doğan aramış. Fatih, beni dinliyorsan ben seni yayından sonra arayacağım. Alp Pehlivan yine aynı şekilde, evet şimdi gördüm. Fatih Aydemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Fatih Albayrak'a da teşekkürler. Soydan Ünaldı'ya teşekkürler. Ediz Bey'e teşekkürler. Serhat Yılmaz'a teşekkürler. Zaten diğer isimleri de okumuştum. Gelen mesajlara da bakıyorum. Çağatay Hocam, ülkemizde bu kadar her şey bahis oynanmaya devam ettiği sürece hakem konusu düzelmez demiş Rüstem Bey, şimdi gördüm. Çünkü cep telefonundan hoparlöre verdiğim için aynı anda bakamıyorum mesajlara. Fatih Bey diyor ki, ben şahsen Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u bu kadar farklı yenmesinin birazcık taraftarı kandırdığını düşünüyorum. İsmail Kartal'la ligi başarılı bitirmemiz mümkün değil. Zaman maalesef beni haklı çıkaracak yorumu yapmış. Sizler de mesajlarınızı Çağatay Hoca Instagram adresinde yollayabilirsiniz ya da 0212 273 1010'da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz ki zaten şu anda hepsine tek tek bakıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer Galatasaray diyelim. Beşiktaş'ı da konuştuk ve bakın, Hürriyet'in futbol konseyinde Galatasaray ile ilgili hangi yorumlar yapılmış, onlara bakalım. Mehmet Arslan, derbinin özeti Thomas Reis, Okan Buruk'u mat etti. Okan Buruk'u mat etti Thomas Reis, özeti bu. Tek bir ezberi var Galatasaray'ın: önde baskı, kazanılan top ve sonuç. Bu plan Osimhen oynarken işliyor ama onun yokluğunda bir kabusa dönüşüyor ve sıradanlaşıyor Galatasaray. Thomas Reis bu zaafı mükemmel değerlendirdi. Orta alanı Fabinho ile ele geçirdi ve hızlı ataklarla Galatasaray'ı savunmada çaresiz bıraktı. Muhammed Salah gibi bir oyuncunun nasıl değerlendirilmesinin gerektiğini de gösterdi diyor. Mehmet Ayan neler söylemiş? Trabzonspor harika oynadı, Galatasaray dağınıktı. Trabzonspor'un oyununu hocaya bağlamaktan ziyade Muhammed Salah'la ilişkilendirmek gerekiyor. Formsuz Onaçu 11'de olmayınca format tamamen onun oyununa döndü. Yerden

Geçiş yoğun, sette illa topu havalandırmayan model kendi taç atışından gol yeme başarısına ulaşan rakip önünde tabii ki sonuçlar aldı. Trabzonspor harika oynadı. Galatasaray'a gelince

0: yemeye çalışan yöneticilerin düello kültüründen haberi yok, pusucu onlar demiş. Ve Uğur Meleke, Rice tüm tercihlerinden olumlu sonuçlar aldı. Derbide Thomas Rice'ın tüm tercihinin olumlu sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Onaçu sahadayken havadan futbola mecbur hisseden takım Ju ile yerden oynadı. İlk bir saatte neredeyse topu hiç havaya kaldırmadılar ve yerden oyununa farkı açtılar derbide. Bir başka tercih Saviola da golüyle haklı çıkardı hocasını. Ben Thomas Rice'ın daha önce Bochum ve Schalke ile de büyük maçlarda özel stratejilerle iyi sonuçlar aldığını, Bayern'i, Dortmund'u geriden gelip yendiğini hatırlıyorum. Ve Güntekin Onay, Salah'a bu kadar boş alan bırakırsanız her şeyi yapar. Thomas Rice ilk maçında gördük ki hem Trabzonspor'u hem de Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş. Merkezi kapatıp orta alanı daha çok mücadele etmekle görevlendirip organizasyonu Fabinho'ya, geçiş hücumlarında Muhammed Salah'a emanet etmiş. Zaten Osimhen'siz Galatasaray gol bölgesinde sorun yaşıyor. Trabzonspor'a karşı da ciddi tehdit oluşturamadılar. Sezon başından beri geçişlerde arkada bıraktığı alanlara çare bulamayan Galatasaray, Trabzon'da bunu fazlasıyla yaşadı. Muhammed Salah gibi süper bir yıldıza bu kadar alan ve zaman verirseniz hat-trick de yapar, hatta daha da fazlasını yapar demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da, mesajlar da devam ediyor. İsimleriniz, evet, Mustafa Bey yazmış. Türk futbolcusu duygularıyla oynuyor. Ne yazık ki pozisyon bilgisi ve sadakati zayıf. Bu da sistem üzerine oynamayı zorlaştırıyor. Takımda buna örnek olarak İlkay Gündoğan, ülkemizin sistemsizlik sistem olmuş gerçek bu. Tüm Fenerbahçeliler takımın teknik direktörü değil, takımın taraftarı olalım, takımın arkasında olalım, hep beraber sezon sonu şampiyon olalım yorumu yapmışlar. Muhtemelen avukat Enes Bey'den gelen bir mesaj. Evet, resimden de tanıdığım üzere. Beşiktaş yöneticileri ve yorumcuları gerçekten tebrik ediyorum. 6 haftanın sonunda liderden sadece 1 puan gerideler ve hakem faktörüyle birkaç puan kaybettiler. Haklarını cansiperane savunuyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorum, son yıllarına hakkını savunmadığı için kaybettiği şampiyonluklar aklıma geliyor ve diyorum ki Fenerbahçe Beşiktaş gibi hakkını savunmadığı sürece bu devran böyle sürer yorumu yapmış. Hem Çağatay Hoca hem Alper Üstün daha duble keyiflendik demiş. İsminiz Volkan Bey, çok teşekkürler, sağ olun. Sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Çok mesaj var, bir yandan da cep telefonuma bakayım çünkü saatler ilerledi. O yüzden vakit kaybetmemek de lazım. Dolayısıyla spor yorumcularımızdan, son arananlardan. Allah'tan bu son arananlar var ya telefonda. O yüzden hemen ulaşabiliyoruz. Milliyet Gazetesi spor yazarı, sizlerin de sevdiği isimlerden bir tanesi, sevgili Aksal Yavuz var. Şu anda cep telefonundan da onu arıyorum. Aksal abi de açarsa. Aksal abi, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Radyo Gol dinleyenleri seni bekliyor. Yorumlarını özlemişler Aksal abi.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz sağ olun.
0: Bu sabah da seni izlemişler.
1: Öyle mi? Demek izleniyoruz bayağı Çağatay.
0: Evet, izleniyorsun Aksal abi. Salah, evet. Salah yaylasına da gitmişsin. Son durumları alabilir miyiz? Bir hafta önce Trabzon'daydın. Yaylalar ne durumda? Atmosfer ya, nasıl? Trabzon'da ortam, moraller nasıl?
1: Ya şöyle başlayayım. Yaylalara 15 gün, 20 gün sonra kar yağmaya başlar. Onu bir kere söyleyelim de, yazın zaten sahilde 35-40 derece sıcak olduğu zaman yukarılarda soba yanar. O yüzden 2-3 hafta sonra kar yağmaya başlar diyorum. Ya Trabzon'da moraller çok yüksek. Eğer bu maç tersine olmuş olsaydı şu an başka bir şeyler konuşurduk. Ama dediğim gibi, yani Galatasaray gibi şampiyonun en büyük adaylarından bir takıma farklı galip gelmek hakikaten moral motivasyonunu artırıyor insanın. Dün de İstanbul'da böyle bir birkaç yere gittim, maça gidip gelen arkadaşlarla konuştum. Herkesin ortak cümlesi şu yönde sevgili Çağatay. Bu kadar derbiye gittik geldik.

0: Avrupa'da maça gittik geldik ama böyle bir keyfi hiçbir karşılaşmada hiçbir derbide yaşamadıklarını söyledi. Tabi bunda gidenler bilir, Papara Park'ın etrafında böyle görsel eğlenceli horon olsun ve benzeri oyunlar oynarlar. Tabi daha önce sizin yayınlarınızdan bir tanesinde şunu söylemiştim. Salah Trabzonspor'a imza attıktan sonra 1996 yılında Trabzonspor Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiğinde futbola küsenler tekrar tribünlere dönmesiyle birlikte stadın etrafı tribünler çok daha renkli oluyor, onu da söyleyeyim. Vallahi her şey yolunda Trabzonspor'da.
1: Evet. Aksal abi, sorular geliyor. Thomas Reis için senin fikirlerini, düşüncelerini merak eden dinleyicilerimiz var.
0: Biliyorsun Thomas Reis gelmeden önce Abdullah Avcı mı olsun, Şenol Hocam mı olsun veya başka bir teknik adam olsun diye çok ortaya görüşler atıldı. O anlamda papatya fallarına bakılmıştı ve tabii ki bir grup diyelim Şenol Hocam'ın gelmesini istedi, bir grup Abdullah Avcı gelsin dedi, başkaları başka bir hoca olsun dedi. Burada yönetimin almış olduğu Reis kararına şöyle bir yorum yapayım. Yani Sayın Ertuğrul Doğan herkesin de gönlünü yapmış oldu. Tabii burada bugün eğer Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyan'a konuşuyorsak, onun bir İtalyan ekolünü Beşiktaş'a getirmesi, bir disiplinle takım oluşturmasında çok büyük katkı olduğuna göre Trabzonspor'da da daha önce Samspor'dan tanıdığımız ve ülke futbolunu iyi bilen bir teknik adamın Trabzonspor'da başarılı olacağını söylemek mümkün. Onun için iyi bir karar verildi.
1: Milli ara Aksal abi, Trabzonspor'a olumlu mu yansır? Bu konudaki düşüncelerini de alabilir miyiz?
0: Vallahi benim baktığım pencere şu: bugün hem Fenerbahçeliler hem de Trabzonsporlar çok mutlular. Elde ettikleri skorlara bakarak bunu söylüyorum. Bunun iki hafta sürmesi harika bir duygu. Onu söyleyeyim bir kere. O anlamda Galatasaraylılara ve Beşiktaşlılar bir an önce sonraki lig maçını yapıp bu mağlubiyeti unutmak isteyecekleri için acele ederler. Ama şimdi bir de Trabzonspor'a sakatlar var. Mesela Galatasaray maçında bana göre sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi Melih'ti.
1: Onu da sormuşlar Aksal abi, Melih'i nasıl buldu diye.
0: Melih'ti. Ben bundan yaklaşık 2 ay önce bir programda şöyle bir cümle kullanmıştım.
1: Milli takıma da çağrıldı bu arada Aksal abi yani.
0: Evet evet. Şimdi nihayetinde Trabzonspor altyapısının bir oyuncusu. İyi de tanırım, iyi de bilirim. Burada sahaya sürülen kadroya bakıldığında şöyle bir cümle kullandım. Melih'in geçen sene geldiği takım ve bu yıl oynadığı takım, bu yıl Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından bir tanesi. Ama bu süreçte ne kadar katkı sağlayabilir? Diyelim ki Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Evet, ancak bir sonraki maçta aynı oyunun garantisini veremeyebiliriz. O anlamda Falcorelli'nin bir an önce inleşmesi lazım. Çünkü orada Trabzonspor'un eksiği var. Bu eksiğin de giderilmesi için birkaç oyuncudan benzer dediğimi almanız gerekir. Ha olmadı. Devre arasında Trabzonspor oraya bir transfer yapar diye tahmin ediyorum. Ama iyi.
1: Evet. Yani dönmesi Trabzon adına bayağı bir olumlu olacaktır diyorsun.
0: Ya tabii ki, mesela bak Çağatay, ben maçtan 2-3 saat önce HT Spor'da da anlattım. Yani benzer analizleri yaptık. Trabzonspor anlattığımız gibi oynadı. Çünkü Trabzonspor'un eksiği çok fazla. Orta sahadaki sıkıntı elinizi belinizi büküyor. Mesela çok net söylüyorum, Trabzonspor'a saldıran bir ekibe Trabzonspor bu sonuçları alır. Ancak Trabzonspor'a karşı oynayıp da oyunu kendi sahasında kabul eden takımlara karşı benzer skoru yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bir lider özelliklere sahip orada bir oyuncuya ihtiyacınız var. Yani oyunu çift yönlü oynayacak.
1: Evet. Aksal abi, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Herkese de selamlar.
1: Aleyküm selam. Hoşça kal Aksal abi. Aksal Yavuz'dan da son değerlendirmeleri aldık. Instagram'a bakalım. Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlar var mı? Hemen kontrol edelim. Arkasından da 0212 273 10 10'da gelen mesajları okuyacağım. Bakıyorum, evet, Erdem Karasungur'a teşekkürler Instagram'da takip alan isimlerden. Fatih Aydemir'e teşekkürler, reklamcık pazarlama diyor. Fatih Albayrak'a söylemiştim herhalde. Bakalım yine gelen yorumlara. Necat Yılmaz teşekkürler, çok da güzel kalpler, övgü dolu sözleriniz için. Yine bakıyorum buradan. Gelelim diğer 0212 273 10'da gelen mesajlara da bakıyoruz. Programı da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama tabii Hürriyet Konseyi'nden devam ediyoruz. Mehmet Ayan bakalım neler söylemiş. Futbolda gösteriş temaşa ana unsur olduğu için emekçiler göz ardı ediliyor. Sosyolojik bir olgudur, itiraza yer yok. Ancak rakip sizin düzeninizi bozarken önce emekçileri hedef alıyor kuşkusuz. Besni Kasi'nin oyunu Salih Özcan'ı bozma üzerineydi. Üçüncü goldeki hatasından söz etmiyorum. İlk yarıdaki baskılı oyunun nedeni Salih Özcan'ı kımıldatmamaktı. Tamamen taktik başarısıdır. Beşiktaş'ın böyle yenilgilere kredisi şimdilik var. Marsilya maçındaki Görkem'in görev zararı demek gerekiyor. Mehmet Ayan. Uğur Melike'ye bakalım. Sürekli savunma arkası koşu yaparak hücum denediler demiş Beşiktaş için. Beşiktaş İlk 1,5 ay itibarıyla Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımıydı. Ancak Ahmet'in özellikle Beşiktaş orta sahasında Salih Özcan, Orkun Kökçü bağlantısını keserek galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Furkan Soyalp Salih'le gölge oyunu oynadı maç boyunca ve çok da başarılı oldu. Ayrıca Ahmet neredeyse hiç orta yapmadan hep savunma arkası koşu deneyerek yaptı hücumlarını. Samuel Balet ile Gift Orban'la çok da başarılı oldular bu stratejide. Ahmet haklı liderlikle girdi araya diyor Uğur Meleke. Ve Güntekin Onay'a bakalım. Güntekin Onay da agresif oyun ve uzaktan atılan iki gol Beşiktaş'ı sersemletti demiş. Futbolda bu hafta sonu şuna bir kez daha şahit olduk. Tribünler doluysa, coşkulu bir seyirci varsa, sahadaki takım da bu coşkuya oynadığı futbolla cevap verirse bu durum tüm dengeleri değiştiriyor. Trabzon'da da Diyarbakır'da da bu net bir şekilde görüldü. Ahmet Spor'un agresif ve sert oyunu, ön alan baskısı ve ceza sahası dışından bulduğu iki gol Beşiktaş'ı sersemletti. Adeta yere yıktı. Ayağa kalkıp toparlanmaya başlayınca da Alexander Nübel ve Salih Özcan'ın hatasıyla 3. gol geldi. Zaten böyle bir deplasmanda 3 gol yedikten sonra 4 gol atıp kazanmanız 10 yılda bir mümkün olur. Beşiktaş yaptığı hatalarla ve ilk yarıdaki Ahmet Spor'un yoğun mücadelesine cevap veremeyerek yenilgiyi hak etti. Ancak siyah beyazların ikinci yarıdaki güçlü oyunu ve kararlılığı ümit verici. Bu tip deplasmanlarda ve yoğun maç temposundaki grafiği ise düşündürücü diyor Güntekin Onay. Ve son olarak Mehmet Aslan, bir Anadolu takımının geçişi böyle oynaması harika. Önce iki takımını da kutlayarak başlayalım. Şahane bir 90 dakika izledim. Ahmet Spor sert ve agresif bir baskıyla Beşiktaş'ı paralize etti. Bir Anadolu takımının geçiş oyununu bu kadar mükemmel uyguladığına tanık olmak güzel. Beşiktaş için söyleyeceğim şeylerse klasik. Her Türk ekibi gibi Avrupa dönüşü sıkıntı yaşadı. Yine de maçı çevirmek için gerekli momentumu yakaladıklarında bireysel bir hata ile 3. golü yediler. Kötü oynadılar ama iyi mücadele ettiler demiş. Ve zirve yarışında Güntekin Onay yine şöyle bir toparlama yapmış. Diyoruz ki zirve yarışında dört büyüklerin pahalı transferleriyle Anadolu'da kolay kolay puan kaybetmeyeceği görüşü hakimdi. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Ligimizde gerçekten de kırıcı ve oyunu bozmaya yönelik bir futbol var. Büyük takımların da saha içi organizasyonu eksik. Özellikle Avrupa kupaları devam ettiği sürece büyüklerin puan kayıpları devam edecektir. Bu durumda en avantajlı takım Trabzonspor olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde hem az takım var hem de rakipler yedek kadroyla bile oynasanız yenebileceğiniz güçte. En dezavantajlı ise Beşiktaş olacak. Çünkü Avrupa Ligi maçları Perşembe gecesi oynanıyor ve dönüşleri özellikle de deplasmana gidiyorsanız sonuç bakımından yıkıcı olabiliyor. Ki ben de Beşiktaş'ın maç fikstürüne baktım, gerçekten çok zorluydu. Hatta Baktığımda 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la kendi sahasında, 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanı. Bu maçın 4 gün sonrasında

0: 19'unda, ayın 19'unda, 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanı. 3 gün sonra Crystal Palace'la İstanbul'da kendi evinde oynayacağı maç. Bu maçın hemen ardından 4 gün sonra ayın 26'sında Başakşehir'le karşılaşacak. 1 Kasım'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. 5 Kasım'da da Celtic deplasmanına gidecek. Evet, Beşiktaş'ı da gerçekten çok zor bir fikstür bekliyor. Mehmet Ayan, kritik camia Fenerbahçe. İç siyaseti, takım psikolojisini, hoca otoritesini, oyuncu davranışlarını hizaya soktukları takdirde yarışta olurlar. Yoksa 2027'ye şampiyonluk aday sayısı 3'e iner. Trabzonspor 4-0'la muhteşem bir hava yakalar. Galatasaray hala en güçlü aday. Beşiktaş kırılmamaya çalışacaktır. Deplasman oyun zaafı sebebiyle hoca önlemlerini alacaktır. İlk 6 haftada en büyük şapkayı Ahmet'e çıkarmak ve güzel atmosferler için teşekkür etmek gerekiyor. Dar kumaştan bol gömlek dikme konusunda ustalaşan Selçuk İnan, Kocaelispor'u alkışı hak ediyor. Yenilgisiz Kasımpaşa'da Ceyhun Kazancı, Emre Belezoğlu birlikteliği umut vaat ediyor. Alanyaspor'da çıkışını sürdürüyor demiş. Mehmet Aslan, transferlerle birlikte izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz yorumu yapmış. Bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. En karlı iki takım Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Zirveye yaklaştılar. Bu tür puan kayıplarına bu sezon çok tanık olacağız. Transferlerle birlikte daha kaliteli, izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz. Skorun bilinmezliği hemen her maç için geçerli olacak gibi. Kendi adıma bir şampiyonluk şansı sıralaması yapacak olursam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derim. Tabii ki devre arası takviyelere kadar geçerli bu sıralamam demiş Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan. Ve Uğur Melike, ligin rekabetçi olması Avrupa'daki temsilcilerimizi geliştirecek. Ahmet Spor'un Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla gol atması, gol krallığında Gift Orban'ın zirveyi paylaşması, Diasaba'nın ligde ilk bölümün yıldızlarından olması zaten buraları hak ettiklerinin kanıtı. Kocaeli, Alanya ve Kasımpaşa'da ligin ilk bölümünde gösterdikleri dirençle üst tarafa haklı olarak tutundular. Ligin rekabetçi olması Avrupa'daki 3 temsilcimizi de itecek ve geliştirecektir. Ben bu sezon temsilcilerimizin Avrupa'daki performansları konusunda da umutluyum doğrusu yorumu yapmış Uğur Melike, Hürriyet gazetesindeki futbol konseyinde. Yine bakıyoruz, harika mesajlar gelmiş. Instagram'ı açalım. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alanlar: İbrahim Solmaz'a teşekkür ediyorum, Emre Üsküplü'ye teşekkürler, Metin Aydoğmuş çok teşekkürler, Ferik Köylü Neco'ya teşekkür ediyorum, Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Bugün de programın sonuna geldik. Bugün gönüllerini ve kulaklarını her zaman bizlere açan değerli Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ne kadar teşekkür etsek yine azdır. Ama bizlerle olmak isterseniz yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenilen spor radyosunda kendi saatinde yine en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde saat 14'ü gösterdiğinde görüşebiliriz. Eğer sizler de burada olmak isterseniz yarın hepinizi bu mikrofonlarda bekliyor olacağım. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap başlıyor.

0: Günlerden Salı, Ahmet Konanç zamanı. Gündeme dair konuları, ayrıntıları paylaşacağız. Dün bahsettiğim gibi bir fragman izlemiştik. Başrollerini kimin paylaştığı belli değil. İnanılmaz bir kast var. Harika bir oyuncu düzeyinde müthiş bir çekim. Kameramanından yönetmenine herkes harika. İyi karakterler var, kötü karakterler var. Bir film gibi düşünün. Macera filmi gibi düşünün. Bazen romantik komedi gibi düşünün. Her şey var içinde, filmin içinde bulabiliyorsunuz. Başroller dediğim gibi işte Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Ahmet var, Kocaeli var, Trabzon var, var oğlu var. Ama o kadar enteresan ki bir de kötü karakter var. Merkez Hakem Kurulu var, federasyon var falan diye. Şimdi yarışın içinde kalmış olan bu fragmandan sonra filmin nasıl tamamlanacağını merak ediyoruz. Film de milli aradan sonra gösterime girecekmiş bütün sinemalarda diye. Ben bunu böyle söyledim Ahmet. Şimdi onun sonrasında sen de şunu söyleyebilirsin. Ben sana bir orta yapayım.
1: Yo, ben Rıza, aldım pası mı?
0: Rıza Çalınbay gibi çok güzel muz orta yapayım.
1: Yap abi, dur kahvemi alayım şurada.
0: Fenerbahçe'den yıkıcı performans desem sana, ama bunu yıkıcı performans deyip Eyüp üzerinden inceleme. Kendi içindekileri yıkıcı bir performans diye incele.
1: Bu dünya hep yalan dolan, senin sevgindir asıl olan, sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Tezahüratlarıyla inledi Kadıköy.
2: Doğru mu bağırdım, yüklen?
1: Doğru bağırdı. Tam orada bir abi bağırıyor.
2: Yüklendi miydi?
1: Maraton üst H blok galiba. Yüklen falan diyor. Şimdi herkese merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Üniversitelerin de artık tamamen açılmasıyla, okulların full time artık sürece girmesiyle İstanbul trafiğinde Ahmet Konanç'ın şikayet ayları başladı.
0: Hadi bakalım.
1: Bu sabah yine bin bir güçlükle radyoma, radyo golüme gelme fırsatı yakaladım.
0: Toplu taşıma kullan.
1: Toplu taşıma kullanıyorum ben zaten. Bak onu da söyle. Çok güzel. Bana bu soru geleceğini düşündüm ben. Ben salı günleri...
0: Beni tanıyor olmalısın.
1: Bak eşimi işe... Çocuğumu da okula bıraktığım için bir servis çekiyorum. Arabada 3 kişi var. Mesela ben Kadıköy'e gittiğimde araba kullanmıyorum. Araba kullanmak tek başınayken saçmalık.
0: Kesinlikle öyle.
1: Metro yapıyorum, metrobüs yapıyorum. Allah yapanlardan Allah razı olsun.
0: Zorunlu haller olmadıkça lütfen araç kullanmayınız İstanbul'da.
1: Ama bugün mecburum ben. Çünkü eşimi işe bırakıyorum, çocuğumu okula bırakıyorum, ben geliyorum. Yani şunu da düşündüm. En son çocuğumu bırakıyorum
0: okula
1: diyeyim, isim vermeyeyim şimdi. Orada bir yer olsa, metroya bir mesafem olsa, yürüme mesafem, gene bineceğim. Bırakacağım arabayı. Böyle bir sıkıntı var. Şunu söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe'den başlayacağım. Ama benim anlamadığım bir şey var. Beşiktaşlı arkadaşlar hakeme tam olarak bu hafta niye itiraz ettiler? Mesela Ahmet'in başkanı da çıktı itiraz etti. O haklı. Hı hı. 6 dakikalık maç Diyarbakır'da 12 dakika uzadı. Bence o penaltı değil. Böyle yapıyor ya, elini açtı diyor Ali Şansalan VAR'dan geldikten sonra. Halbuki top adamın eli kapalı. Açtığı şu dirseği, top dirseği değil, vücuduyla temas eden, yumruk yaptığı eline, yani vücudunun oraya geliyor. Top penaltı değil. Hadi verildi.
0: Saatten sonra seninle yayın yapmak istemedim.
1: Vlahovic'in
0: şu saatten sonra ben müsaade istedim.
1: Artık rakibiz.
0: Müsaade istedim.
1: Artık rakibiz. Vlahovic'e penaltı yapıldı denilen pozisyon da penaltı değil. Kaldı ki Vlahovic Fenerbahçe maçında
0: kırmızı kart. Ben İstanbul'da terk ediyorum. Yayını bıraktım, İstanbul'da terk ediyorum. Memlekete geri dönüyorum.
1: Ya bunları konuşacağız da. Niye geldik buraya? Zaten fındık da para etmedi bu sene. Canım sıkkın.
0: Ya parayı burada bulmak zorunda değilsin, git fındığına ya, Allah Allah.
1: Şimdi Vlahovic zaten Fenerbahçe maçında Doğan abi o kırmızı kartı görse Diyarbakır maçına zaten çıkmış. Ahmet maçına zaten çıkmayacak. Tamam mı? Beşiktaş'ta arkadaşların, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalın'ın bu itirazını ben anlamadım. Buraya geleceğim.
0: Yanlış.
1: Ama Fenerbahçe maçına
0: orada. Bu suda yüzme. Burası tehlikeli.
1: Öyle mi? Ahmet Konanç her yerde yüzer. Bak, o suda yüzmeye devam ediyorum. Okyanusu geçtik, derede boğulduk dediniz. Ne okyanusu ya? Eyüp maçı mı okyanus? Çorum maçı mı okyanus? Erzurumspor galibiyeti Dolmabahçe'de, bu mu okyanus? Kötü zamanında bir Fenerbahçe yakaladınız. O Fenerbahçe'yle şimdi oynayın bakalım. Bir de şunu söylüyorum. Galatasaray'a bunları yapan Muhammed Salah. kendisini almayıp transferinden vazgeçip transfer dönemi değersizleştiren Beşiktaş'a 2 hafta sonra acaba neler yapacak? Çok ya korkuyorum Beşiktaş adına.
0: Hayatım boyunca sevgili dinleyenler, gazlı bir arabanın, tüplü bir arabanın benzine geçtikten sonra hızlandığını gördüm ama ben benzinli bir arabanın gaza geçtikten sonra bu kadar hızlandığını ilk defa görüyorum. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya.
1: Baba,
0: bu nasıl bir gazdır ya?
1: Hani ne oldu İtalyano? Bak beni biliyorsun.
0: Ben hocayı eleştirdim.
1: Tamam.
0: Bülent Usta da beni eleştirdi. Sen nasıl öyle dersin dedi. Salih'i kesti mi rotasyonda bir. Ben dedim ki bak rotasyon böyle olmaz.
1: E hani büyük hocaydı?
0: Ben büyük hoca olduğunu hala inanıyorum. Sen inanmıyor musun?
1: İtalyan büyük hoca değil. Normal vasat bir hoca.
0: Vasat bir hoca.
1: Evet.
0: Tabii canım. O yüzden büyük hocalar her zaman Fenerbahçe'ye gelir.
1: Hayır,
0: ve her zaman Fenerbahçe'nin başına büyük hocalar
1: öyle bir şey
0: vardır.
1: Söylemedim ki, sen manipüle diyorsun yine. Klasik Doğan Öncel modunu açtın sen. Evet. Senin de düğmene bastı birisi. Klasik Doğan Öncel. Ben öyle bir şey demedim. Fenerbahçe hep büyük hocalar geliyor. Yanlış hocalar da geliyor. Tedesco'nun içinden geçtik. Şimdi oyuncu bazında başlayayım. Rıdvan sağda yok. O sol kanattaki çocuğumuzun adı neydi bizim? Genç milli takıma seçildi. Allah yolunu açık etsin.
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan ortada yok. Orta saha ortada yok. Kaleci Nubel. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ahmet duvara dubel çakar gibi.
0: Orban'ın golleri çaktı abi. Kurtarabilecek kaleci o Michael, şu Michael, bu Michael diye de anonslar yapıldı. Bazı şutlar vardır. Ölü yaprak gibidir böyle gider.
1: Baba
0: kaleci öyle kalır.
1: Baba,
0: sen kaleye geçmiyor musun halı sahalarda bilmem ne falan?
1: Kalecilik yapmadın zaten mı? Kalecilik kaleci olarak başladım.
0: Hiçbir gün öyle top gelmedi mi sana?
1: Baba ben doğru yerde dururdum, alırdım o topları.
0: Doğru yerde mi dururdun?
1: Tabii ben hayatım boyunca doğru yerde doğru zamanda durdum.
0: Ahmet kale burası, gel burada
1: dur. Ya sen bana Nubel'i mi övüyorsun ya?
0: Yapma Allah aşkına. Alman milli takımına geçiyor. Siz Löw'ü kovdunuz. Alman milli takımına gitti. Adana'ya gittiğinde bitti bu adam dediniz ya, yapmayın ya.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Bu Uğurcan Çakır'ın performansı milli takımda birinci kaleciliği hak ediyor mu?
0: Etmiyor.
1: Etmedi. Amerika'da yaptıkları çok kötü kalecilik. Galatasaray'da.
0: Zaten Galatasaraylılar da şu an şikayetçi.
1: Şikayetçi. Peki Ederson? Ederson
0: ligi
1: nereden?
0: İyi başlayanlardan bir tanesi.
1: Abi çok iyi. Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Çok iyi gidiyor abi Ederson.
0: He, Tarık bak, gitsin diye geçen sene dua ediyordunuz. Allah'ım niye Tarık gelmedi diye. Niye Tarık'ı soktu Alanya maçında diye.
1: Tamam kötüydü
0: hani
1: babacığım.
0: Hani olmayacaktı diye.
1: E tamam kötüye kötü dedik
0: tamam,
1: biz.
0: Tamam demek ki.
1: Kötüye iyi mi diyelim?
0: İlhan Fakılı
1: sen Fenerbahçe medyasından ne bekliyorsun?
0: Rıdvan da o gün kötü olabilir. Ama Marsilya karşısında baba ne güzel top oynuyor Beşiktaş.
1: Hayır.
0: Ay maşallah diyordu.
1: Hayır bak kötü olmak başka bir şey. Bir de bugünden şampiyon ilan edilen Beşiktaş'ın idare edilebilir bir futbol oynaması gerekirken bunu oynamaması başka bir şey. Ederson konusunda ben de yanıldım. Tamam mı? Ben de yanılabiliyorum arada.
0: Çok nadir.
1: Çok nadir.
0: Yani binde bir falan.
1: Aziz Yıldırım'a helal olsun. Alex'i düştüğü çukurdan hani ıslıklandı, alkışlandı ya. Son adamın heykeli dikildi. Çıkardığı gibi Ederson'u da o çukurdan çıkardı. Abi Ederson bir kalecilik yapıyor. Maçı yine yerinde izledim. Allah nasip etti. Kadıköy'de statta izledim. Abi hasta olursun. Yani öyle bir duruş var ki diyorsun ki ben diyorsun dünyanın en iyi kalecisini transfer ettim. Bir de abi Greenwood diye bir adam var. Abi bütün maçların temel direği ya. Şimdi mesela diyorlar ki Saadettin Saran Muhammed Salah'ı alacaktı. Hani 4 gol mü attı? 3 gol.
0: 4.
1: 4 mü attı? Salah 4 mü attı Galatasaray'a?
0: Yok. Galatasaray'a Trabzon 4 attı. Vedat Muriç 4 dedim.
1: Ha, Vedat Muriç. Tamam okey. Şimdi diyorlar ki Saadettin Saran Muhammed Salah alacaktı. Ah ah ah. Şimdi bak bir Muhammed Salah'ı asla değersizleştirmeyin, değersizleştirmem. Muhammed Salah'ı izlemek için Trabzon maçlarını izliyorum. Hastayım. Çok güzel oynuyor. Burada Kasımpaşa maçı var ya sonradan girdi. Onda bile çok güzel oynadı adam. Ama Greenwood varken Greenwood alınır. Aziz Yıldırım da zaten Muhammed Salah alacaktı. Ama Greenwood fırsatı çıkınca Greenwood'u aldı. Hem Greenwood'u hem Salah'ı nasıl alacaksın? Keşke alabilsen. Bugün ne yapardın? Greenwood'u 10 numaraya koyardın. Zaten serbest oynuyor. Çoğu zaman bağlantıya geliyor. Temel direği o yüzden Fenerbahçe'nin. Salah'ı sağa koyardın. Ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım geldi Salah'ı almadı diye bir şey yok. Alacaktı zaten. O da alacaktı. Bugün demi bir kere bir kenara koyalım. İkincisi Beşiktaş'tan mı yürüyoruz abi? Beşiktaş maçından mı yürüyoruz?
0: Nereye doğru?
1: Ha, İtalyano.
0: Şile'ye doğru mu
1: gidiyoruz? İtalyano.
0: Şimdi bak. Doğru mu? Nereye gidiyoruz?
1: Ben
0: Beşiktaş'tan yürürüz her zaman.
1: Fenerbahçe'nin maçı öncesi şöyle bir tahminde bulundum. Dedim ki Fenerbahçe Eyüp'ü yenecek ve çatır çatır yenecek. Hmm. Çevremde arkadaşlarım var, yayında da söyleyeyim. Eze eze yenecek dedim. İki, Trabzonspor Galatasaray'a fark atacak dedim. Videom var.
0: Güzel.
1: Bak fark atı çünkü Galatasaray top oynamıyor abi. Kazandığı birçok maç ucu ucuna ve skandal hakem kararları. 3 dedim Beşiktaş da yenilecek. Beşiktaş'ı neye dayandırdım? Şimdi Beşiktaş'ın fikstürüne baktım. Mesela Eyüp'e son 30 dakika 10 kişi oynayan Eyüp'e kendi sahasında bir golü zar atıp öyle yenmiş. Fenerbahçe 8 tane attı beğenmiyorlar. bak. 2. Beni kötü dönemimde yakaladı. Geniş oynadım. Ben geniş oynayacak bir kadroya sahip değilim. Kaos içinde yakaladı falan filan. Erzurum'u yenmiş. Çorum'u yenmiş. Böyle maçlar kazanmış. Marsilya.
0: Bir bu arada şey gireceğim. Tamam, Beşiktaş Eyüp'e 1-0 zar zor yenmiş mi dedin?
1: Evet.
0: İstatistiğe baktım. Eyüp'ün bir tane şutu var mıymış Beşiktaş'a?
1: Beni ilgilendirmez. Bir tane gol zor atmış. Yarım saat 10 kişi oynamış adamlar.
0: Bir tane gol atmışsın. Sonuç ne? Ne olarak geçiyor puan tablosunda?
1: İşte seni ben işte bunu söylüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. 1-0'lık. Sen 1 olsun bizim olsun diyeceğin maçlar olduğunda ya ben seni burada ki, gene
1: başka bir şey söylüyorum
0: başımın
1: ben.
0: Üstünde.
1: Allah Allah.
0: 8 ben... tane gol attıktan
1: ya
0: sonra.
1: Ya, benden fanatik. De... Ya sen benden fanatiksin ya. Lafı nereye getiriyorsun?
0: Benim ben tek diyorum... ayrıcalığım YouTube kanalım yok.
1: Ya bırak ya ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen Beşiktaş YouTube kanalı aç. Beşiktaş'ta böyle bir eksiklik var. Ciddi söylüyorum.
0: Hiç gerek yok.
1: Ve sen iyi Beşiktaşlısın. Hiç zaten gerek. Beşiktaşlı'nın yanı sıra iyi bir futbol seversin. İyi bir yayıncıysın.
0: Ben...
1: Bak şov yaparsın.
0: Ahmet'in.
1: Bak aç evinde.
0: Ben
1: Beşiktaş'ta, bazı YouTuber'lar
0: puan alabileceğini
1: piyasaya hakim.
0: Söylemiş biri.
1: Senin eksikliğin yaşanıyor.
0: Beşiktaş Ahmet'e inerse şampiyon olur dedim. Bu kadar erken ilk defa konuştum hayatımda. Eğer berabere kalırsa Ş harfini koyarız dedik. Ahmet Ercanlar'la yayında. Ama Beşiktaş'ın puan kaybedebileceği bir maç olarak da masaya yatırdık. Bunu söyledik. Yorgun bir Beşiktaş, Marsilya karşısında çok yorulmuş bir Beşiktaş dedik. Rotasyona gitmeyi çok seven bir hoca, eğer hatalar yaparsa diye konuştuk. Al kayıtları da orada televizyonda duruyor.
1: Fenerbahçe şimdi radyoda anons ediyoruz o zaman. Fenerbahçe
0: Bülent
1: Kadın Fenerbahçeliler Derneği Fenerbahçe, tam cümlesini söyleyeyim abi. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Gülsüm Temelli avukat bizi dinliyor. Bana sürekli mesaj atıyor biliyor musun? Şu anda Radyo Goli dinliyorum diye çok sağlıklı.
0: Sevgiler saygılar olsun.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Çok güzel bir atmosfer.
1: Onu da buradan selamlar.
0: Oluşturdular pazar günü. Gündüz saatine denk gelmesi de onlar için bir avantaj oldu. Saat 17'de olması mücadelenin.
1: Hı hı.
0: Karanfiller dağıtıldı, çiçekler dağıtıldı. En sonunda çiçek gibi bir maç da oldu zaten. Sonuçta evet. Öyle oldu. Güzel valla, tebrik ediyoruz. Tribünlerde her zaman çocukları, kadınları görmek istiyoruz.
1: Şimdi bak, Fenerbahçe Galatasaray maç kazandığı zaman ertesi maçı rakip kim olursa olsun kazanamayabiliyordu. Bu sefer 8-0 kazandı. Eyüp kötü diye bir şey yok. Süper Lig'de kötü takım yok abi. Bir de Fenerbahçe Galatasaray maç kaybettiğinde Eyüp'e, Antep'e bilmem neye karşı daha da zorlanıyordu. Niye? Maça kötü başladığında, gol geciktiğinde stres oluyorsun. Rakip de yere yatıyor. Oyunu geriyor değil mi? Biz bunları yaşadık. Fenerbahçe buna fırsat vermedi. Fenerbahçe kadro kalitesini ortaya koydu. Mesela ben bakıyorum abi. Hoca ile takım kopmuş bilmem ne. Ne yangınlar çıkardılar. Abi golü atan hocaya selam çaktı ya. Yerlisi yabancısı birbiriyle sarıldı.
0: Ne güzel, uzun zamandır hasret. Yani,
1: dolayısıyla evet. Mesela bir de ben geçen hafta şunu söyledim Antep maçı sonrası. Mesela Guendouzi kaçırdı ya abi. Gol Antep'te. Dedim ki Guendouzi zaten o golleri atması için alınmadı. Kesiciliği, alan savunması için atarsa ekstrası dedim. Ve Guendouzi'nin üzerine bir yıpratma kampanyası başladı. Şunu ifade ettim. Bu Guendouzi'yi yıpratmayın kardeşim. Bu Muriç'i yıpratma kampanyası başladı. Bu Muriç'i yıpratmayın. Al sana Guendouzi, al sana Muriç. Ya Muriç gol atmadığı maçlarda bile bir top oynuyor abi. Canlı izlemen lazım Doğan abi. İndiriyor, bağlantı yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İnanılmaz bir adam. Ve Fenerbahçe santraforlu bir oyun oynadığı için artık daha rahat. Fenerbahçe'nin santraforu yoktu. Santrafor oğlu santrafor. Bugün söylüyorum sana. Bak bugünkü performansıyla Vedat Muriç mi Victor Osimhen mi? Vedat Muriç Osimhen'den neyi eksik yapıyor? Bağlantı yapıyor. Hava toplarını indiriyor. Hava topu yapıyor. Vuruyor. Fiziksel üstünlüğü var. Elbette Osimhen başka bir level'ın, seviyenin oyuncusu. Ama bugün Vedat Muriç'in bir eksiği yok. Artı Osimhen de son yıllarda sinyalini verdi. Bu sene de yine öyle başladı. Sakatlanarak. Sakatlanma olayı var abi. Uzun süreli. Mesela hiçbir zaman hiçbir takımında, Galatasaray'da da öncesinde de sezonun tamamında oynamamış. Hep belli ayrılıkları var. Galatasaray'daki sıkıntı da bu Osimhen'siz ayrılık dönemlerinde, Osimhen'den ayrılık dönemlerinde Okan Buruk'un bir sistem üretememesi. Herkes diyor ki mesela...
0: Sana şöyle söyleyeceğim. Salah 7 gol 2 asist. Performans anlamında.
1: Ya zaten Muriç'ten iyi mi? Zaten 3'ünü Galatasaray attı abi.
0: Orban 7 gol 2 asist.
1: Bu Diyarbakır'ın golcüsü değil mi bu çocuk?
0: Ahmet'in, evet.
1: Şey, Ahmet'in sağ mı Diyarbakır? Sağ kanat mı, golcüsü mü?
0: Golcüsü Orban.
1: Orban, evet.
0: Osimhen 6 gol 2 asist.
1: Hı hı.
0: Kaç haftadır oynamıyor, onu da yaz. Vedat Muriç 6 gol 2 asist.
1: Hı hı.
0: Vlahović 5 gol.
1: Soru?
0: Kaç maç oynamışlar?
1: Yani Osimhen daha az oynamış, daha çok gol atmış.
0: Vlahovic az oynamış. Tamam. Orban tamamen Osimhen'in, oynamış. Osimhen'in geldiğinden beri
1: bir oynamış. Tane golünü söyleyeyim sana. Rakibin ayağına bastı. Faul olması lazım. Terse penaltı verildi. Penaltıdan attı. Düş oradan bir gol. Düş. Ben Osimhen. Ben zaten Osimhen kötü topçu der miyim abi? Ama bugün Vedat Muriç'in katkıları Osimhen'le yarışır. Oyun içindeki katkısı. Bir de abi bu Greenwood var ya abi, şiir gibi ya. Bak yine bir golü daha böyle başka goller de attırdı. Kaleye sırtını dönüyor. O orta saha çizgisi var ya, ondan bir 8-10 metre Fenerbahçe kalesine kadar derine iniyor. Bir bağlantı koyuyor, terse topu bir atıyor. Bir de öbür terse bir koşu yapıyor. Rakibi iyice açıyor. Top attığı yerdeki adamın kanal bulmasını sağlıyor. Öbür tarafa geçiyor, bu tarafa geçiyor. Abi Greenwood var ya. Bak şapkam var şu anda kafamda. Dinleyenler görmüyor. Şapkamı çıkarıyorum. Hasta olursun. Türkiye'ye böyle topçular gelmeli. Muhammed Salah inanılmaz ligin kalitesini arttırdı. Ama Leao ne abi? Leao'ya bu kadar para vereceksin. Abi Galatasaraylılar isyan ediyor. Batrakov 20 küsür milyon euro verdiler. Adam yedek kulübesinde ya. Ukoçuk bu. Abi girdiği her maç skandal. Saçma sapan yerde bir kırmızı kart görüyor. Tekme atıyor ya. Galatasaray'ın mevcut transfer politikası bu sene çökmüştür abi. Bir de diyorlar ki İsmail Kartal'ın B planı yok. Ya Okan Buruk'un A planı bile yok. Okan Buruk'un O planı var. Osimhen yoksa Galatasaray, Okan Buruk yok abi. Mesela Beşiktaş'ta Trossard ben beğeniyorum. Olaytan beğeniyorum.
0: Allah razı olsun Ahmet.
1: Ama sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'tan hangi topçuları istersen dersen bana, bir Trossard isterim. O da yerine adam alamazsam Ocak ayında. Bir de Olaytan'ı. Bir numarada Olaytan'ı isterim. Başka kimse istemem. Sen Fenerbahçe'den kim istersin? Greenwood istersin. Muriç istersin. Ederson'a bayılırsın. Bak sana Nubel'i vereyim, bir de Ümraniye tesislerini vereyim dersin. Tamam mı? En azından bir 10 yıllık kiralayayım dersin. Tamam mesela. Ake'yi istersin. Levent Mercan'ı istersin. Türkiye'nin iyi
0: ligin 14. haftasında Fenerbahçe'nin yani 9 puan farkla lider koltuğunda oturduğunu falan düşünüyorum şu an.
1: Aramızdaki hani puan
0: oraya
1: var.
0: Geleceğim şampiyonluk yarışına girer diye. Hani Eyüp kötü bir takım değil abi falan diyorsun. Ya Eyüp, bak Eyüp'ün son 3 haftasını ve bundan sonraki 3 haftasını senin beraber seyredelim. Anladın mı?
1: Dünyayı sen konuş, ben alttan fon yapayım.
0: Sen yap.
1: Kupasını da hayat.
0: Ama ben sonra 3 son sonra bir fon yapacağım. Forma. Bak böyle bir şey, fondan hepimiz içeri alınabiliriz. Ben öyle söyleyeyim yani.
1: Hasretin düştü
0: zaten
1: yüreğine.
0: Gündemde o fon muhabbetleri
1: sadece
0: var.
1: Sadece Fenerbahçe.
0: İnanamıyorum sana Ahmet. Ya güzel gaza geliyorsun da hani öyle bir gazı daha.
1: Ben top oynadım. Hani top.
0: Yer altın zenginliklerinde görmedim. Böyle bir gaz çıkmadı bir yerden, yanandın mı? Hani ne kadar kuru fasulye de yesem böyle bir gaza insan gelemez diye düşünüyorum yani.
1: Eyüp'te
0: İnanamıyorum.
1: Eyüp'te bir pideci keşfettim. Ona gidelim seninle bir gün. Trabzon pidecisi.
0: Son pideyi yemeyecektin Ahmet. Bak o son pideyi yemeyecektin.
1: Eyüp'te buradan gidip çıkınca gidebilirim.
0: Ha, Eyüp iyi dediğin o mu yani? Hani Eyüp dedin abi, yani esnaf anlamında.
1: Ben de buraya nereden geldiğimi düşünüyordum. Eğer bilinçaltında Eyüp var ya, Eyüp öyle çağrışım yapmış abi. Bir de ben yemeği seviyorum ya. Sen yemeği seviyor musun abi?
0: Nübel artı Ümraniye testleri.
1: Ay, ben yemek yemeyi seviyorum abi.
0: Nasıl sınandığımı görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Hani ondan sonra vay efendim falan diye bana Allah sabır vermiş, maşallahım var ya, etkilenmiyorum. Ondan sonra bak sen, sana cevap verdikse sanki camiayı karşıma alıyormuşum gibi.
1: Ama alıyorsun bazı ya, yerlerde.
0: Allah aşkına ben seninle muhatap oluyorum. Ben koskoca camiaları karşıma alır mıyım? Ben bu işi yapıyorum ya, ben manyak mıyım ya?
1: Ay,
0: diyorum ki bak Fenerbahçe'den yıkıcı bir performans geldi ama hani yıkıcı performansın karşılığı önce kendi içindeki o engelleri yıkman gerekiyor dedim. Sen de bunu kabul ettin. Pamuk gibi program yapıyordun bir hafta öncesinde. Ben dedim ki bak gaza gelme, yapma. Zaten galip geleceksin Eyüp maçında. Ama dedim bu İsmail Kartal'ın orada oturmasını sağlamlaştırmayacak ya. Eyüp karşısında tornavidayı aldı, sallanan koltuğunu sıkıştırıyor falan gibi bakma dedim yani. İtalyano'yu da arkadaşlar yere sağlam basalım. Bak Ahmet deplasmanı zor. Beraberlik bile müthiş bir skor olur. Avrupa dönüşü gelmişsin. Oraya gidiyorsun. İç sahadaki performansına bakın dedim Ahmet'in ya. Ben de her şeyi bilen bir adam değil. Ben kahin değilim ya. Sadece birazcık olsun hafif görebilen bir insanım ya, o kadar iyi. Daha bu yaşıma geldim, 50 yaşındayım, gözlük kullanmıyorum ya. Yakınım uzağım falan sıkıntım yok yani.
1: Bak bugün oynansın Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, İtalyano'nun son maçı olur. Kovulur. Rıdvan dediniz ortada yok. Sağ kanat, merkez yok. Kaleci çöktü.
0: Ya hepsi derbide vardı Ahmet.
1: Ya bu Beşiktaş.
0: Fenerbahçe derbisinde vardı Kadıköy'de. Merak etme yani. Gerektiği yerde sahneye çıkıyorlar. Sakin öyle her zaman ya. Sahneye az çıkmak zorunda ya. Değiller ya.
1: Az bir dur ya. Hemen yani. Savunmaya geçme ya.
0: Savunma değil ki oğlum. Gerçekleri hatırlatıyorum sana ben. Savunma değil ki. Sen nasıl unuttun onları hemen?
1: Allah Allah.
0: Hafızayı silebiliyorsun da geçmişi niye silmiyorsun?
1: Ya TGRT'deki programda birisi konuşunca birisi girince kızıyorsun. Beni konuşturmuyorsun abi. Hiç
0: alakası yok. Nereye kızacağım?
1: Bu Beşiktaş nasıl şampiyon olacak abi? Beşiktaş'ın kalite eksikliği var. İtalyano'yu fazla abartıyorsunuz.
0: Yani. Hepsi kötüler Ahmet. Hepsi kötüler. Merak etme ya.
1: Bir de bir şey söyleyeyim. Uğurcan'la ilgili bölündü abi. Yine sen böldün az önce maalesef. Tamam mı? Tamamlayamadım.
0: Ben hiç bölmedim. Performansını da söyledim. Kusura
1: bak. Yarın öbür gün Uğurcan Galatasaray'ın kalesinde çok daha fazla şekilde tartışılacak.
0: Kafayı yiyeceğim ya. Şurayı yiyeyim bari. Şurada bir şey var azıcık.
1: Abi konuşabilir miyim ya?
0: Ben fon yapıyorum ya alttan. O yüzden sen
1: tamam peki. Bence Uğurcan Çakır İstanbul'a hiç gelmemeliydi. Uğurcan Çakır bence ailesini ikna etmeli, Trabzonspor'dan af dilemeli ve bence Trabzonspor'a geri dönmeli. Trabzon'un havası, ekmeği, suyu Uğurcan'a yarıyor abi. Uğurcan Galatasaray'a geldi, dağıldı. Onu çok daha kötü günler bekliyor. Çok
0: trigger
1: kötü goller yiyor.
0: Güldürüyorsun beni gülerken trigger kayışı sesi.
1: Bir de ben Trabzon'daki Uğurcan Çakır'a bakıyorum. Galatasaray'dakine bakıyorum. Trabzon'dayken Uğurcan Çakır böyle atmaca gibi bakıyordu. Galatasaray'da böyle boş gözlerle sağa sola bakıyor abi.
0: Beşiktaş maçlarında da çok iyiydi.
1: Milli takımımızın birinci kalecisinin artık Uğurcan Çakır'ın olmaması lazım. Amerika'da Avrupa Şampiyonası, Şenol Güneşli bir şey daha vardı biliyorsun. Ne goller. Abi adam ondan sonra bile devam etti. Amerika'daki skandal gollerden sonra devam etti. Hala eğer mesela pazar Bursa'daki maçta Fransa'ya karşı kalede Uğurcan Çakır varsa rezalet. Berke'yi alın abi geriye. Berke'nin ne şey
0: var? Bu arada cuma günü Kocaeli'de oynanacak Fransa maçı.
1: Berke'yi milli pazar takım
0: günü,
1: alın abi.
0: Pazar günü Bursa'daki maçta İtalya ile karşı karşıya geleceğiz sevgili dinleyen.
1: Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Sıkıntı Berke'nin mesela milli takım alınması lazım. Biz kaleciden çok sıkıntı yaşıyoruz milli takımda. Galatasaray da yaşıyor. Onların sorunu
0: Berke'nin
1: da.
0: Berke'nin niye gittiğini hatırlat.
1: Berke bir
0: adaletsizlik olduğunu
1: düşündü.
0: Sen Uğurcan'ın o günkü performansıyla Berke'nin yerine geçmesini düşünüyor muydun? Evet ya.
1: Hayır,
0: doğru söylüyorsun.
1: Ondan diyor. Değil. Hiç kadroya alınmadı çocuk. Yedeye bile alınmadı kadroya, bir sonraki bir maç için. Riva'yı terk etti.
0: Yedeye bile mi alınmadı?
1: Abi maç kadrosuna alınmadı çocuk.
0: İlk 11'e alınmadı.
1: Hayır maç kadrosuna alınmadı. İlk 11 olur mu ya? Yedeye bile alınmayınca çocuk bir sonraki maç için ne bekleyeceğim burada dedi. Ben Berke'yim dedi. Performansla adaletsizlik var dedi. Değerlendirilmesinde gitti.
0: Yedek kadroya alınsaydı kalacak mıydı? Belki Uğurcan sakatlanır diye mi bekleyecekti?
1: Abi o değil. İkinci, üçüncü kaleci bile yapılmadı çocuk.
0: Yapılsaydı kalacak mıydı peki?
1: Kalırdı öyle muhtemelen. Değil. Adamı Riva'da bıraktılar maça giderken. Ben bir sonraki maç niye bekleyeyim dedi. Çocuk ben olsam yapmazdım. Bu bir hatadır. Ama bu çocukta bu bir ülkenin bir değeri. Bu çocukla konuş gel. Abi Uğurcan Çakır çok kötü kaleci ya. Çok düştü. İnanılmaz.
0: Kötü diyemezsin. İyi performansı yok diyebilirsin. Kötü diyebilmen için şu an aktif kaleci olman lazım. Teknik direktör olman lazım. Futbolcu olman lazım. Yorumcu olarak kötü diyemezsin bence. Performansı düşük diyebilirsin. Bu adam Galatasaray'a geldi. Trabzon'u şampiyon yaptı. Hı hı. Kötü bir kaleci. Ersin'i de kötü bir kaleci olarak lanse edemeyiz.
1: Bugün için kötü diyorum zaten.
0: Performansı kötü anlamında.
1: Bugün söyleyeyim. İçin kötü diyorum zaten.
0: Kötü kaleci diye.
1: Tamam bugün için kötü performans sergiliyor. Evet. Bir de mesela Galatasaray'da faturayı kime çıkaralım savaşı var.
0: Kimi?
1: Galatasaray'da. Kimileri başkanı yönetime hedef alıyor. Kimileri de o tarafa yakın olanlar da medyasıyla
0: ben
1: kendi içiyle
0: ben şey
1: hocayı
0: sana.
1: Hedef alıyor.
0: Burada, eğer objektif olarak konuşacaksa ben Okanacı'yı suçlarım. Yönetimi suçlamam transfer yapma dedi. 4 sene şampiyon suçlu olmuş abi. Bir hoca
1: biraz böyle sert,
0: transfer yaptırır.
1: Sert
0: abi.
1: Suçlar mısın biraz böyle
0: Okan
1: hocayı?
0: Şampiyon yaptırır anladın mı?
1: Devam yürü abi.
0: Çıkacaksın diyeceksin ki bravo. Ben seni 4 yaptım. Rekoru beraber kıracaksak yönetim olarak sen de tarihe geçeceksen ben de teknik adam olarak tarihe geçeceksek o zaman elimizdeki kadroyu gençleştirmemiz ya da bu kadroya bu isimlerin arkasına alternatiflerini bulmamız gerekiyor demen gerekiyor. Osimhen'siz ben ne yaparım diye yönetime söylemen lazım. Ben Sara olmayınca, Torreira olmayınca ne yaparım diye söylemen lazım. Abdülkerim'in haline baktığında bir sol stoper almamız lazım. Ben devşirme sağ beklerden kurtulmam lazım diyerek bu oluşumu gençlerle mi yaparsın? Ucuz yollu iyi insanlar mı bulursun? Şalayı bulmuşsun, getirmişsin. Alsana bir tane de asker Şalayı gibi. Sürekli yıldız peşinde koşman anlamı nedir yani? İyi bir scout'un vardı, araştırmasını yapıyordun. Ben o konuyu suçlarım yani. Ya dördüncü hakemi suçladığın kadar kendi yönetimini suçlasaydın Okan hocam, anladın mı? Baksana senin gibi girdim konuya. Hı hı. Anladın mı? Ya hakemleri suçladığın kadar, zemini suçladığın kadar, havayı suçladığın kadar kendi yönetimini suçlasaydın şu an zaten lidersin. Bulunduğumuz yere bak, konuma bak. E sen daha önde olabilirdin. 3 puan 5 puan daha önde olurdun. Bundan sonrası için aynı güvenceyi verebiliyor musun? Hadi Osimhen'siz 3 maç daha oyna.
1: İşte ben o yüzden dedim ki Okan Hoca'yı Icardi, o prime zamanı Galatasaray'daki, ikinci prime zamanı Galatasaray'da yaşadı. Teknik direktör yaptı. Sonra Osimhen teknik direktör yaptı. Osimhen yok, Okan Hoca yok abi. Okan Hoca yok. Okan Hoca'nın bütün olayı Osimhen, Icardi gibi bitirici ya da fiziki üstünlüğü olan bir modeli bulup ona sürekli besleme yapmak. Tamam da futbol yarı sahada oynanmıyor ki, tam sahada oynanıyor. Arkasında hep boşluk bırakıyor değil mi Galatasaray? Osimhen olmayınca da aynı oyunu oynamaya devam etti. Aynı oyunu niye oynuyorsun? Osimhen olunca yine topu tutuyor orada. Şişiriyorsun, kafa alıyor, penaltı alıyor, vuruyor, indiriyor. Tamam. Osimhen yok, tutamıyorsun topu. Aynı oyunu niye oynuyorsun? Senin B planın nerede? Adam arkaya bir sarktı. Ya bir de karşıda Muhammed Salah var. Liverpool'daki gollerinin benzerini attı. Bu Osimhen şey,
0: Liverpool'daki benzeri golü atamadı.
1: Attı,
0: İki kişi, üç kişiyi çalımlayıp topu solla bıraktı ya köşeye.
1: Attı bana göre attı.
0: Orada atsaydı evet bir Liverpool golü daha derdi.
1: Bir de Okan Hoca'nın iyi bir teknik direktör olmadığı nereden de belli. Bak Osimhen'siz o aynı oyunu oynamaya çalıştı. Rakipte Salah olmasına rağmen. Maç öncesi Okan Hoca'yı dinliyorum. Dedi ki Thomas Reis şeyden mi geldi abi? Nereden geldi? Bir takımdaydı. Ludogorets mi?
0: Ludogorets'ten geldi.
1: Macaristan takımı mı?
0: Hı hı.
1: Tamam. Ludogorets'in maçlarını izledik. Thomas Reis geçiş oynatıyor. Burada da geçiş oynayacak dedi. Hocam sana bütün golleri yine geçişten attılar.
0: Samsun'da da aynısını yapıyordu zaten.
1: E tamam. Çalıştığın yerden yedin golleri. Ha şunu söylüyorum abi. Dediğini de yapmadı. Hani izlemiş adamı boşuna izlemiş Okan Buruk. Okan Hoca, taraftarın sana tepkisi normal.
0: Bulgaristan takımı.
1: Bulgaristan, özür dileriz, tamam.
0: Macaristan.
1: Okan Hoca, sana taraftarın tepkisi, medyanın tepkisi normal. Bugün medyada görüyorum bazı arkadaşları. Hatta şimdi isim vermeyeyim, bazı spor kanallarında hani bu toplara girmemesi gereken muhabir arkadaşlar ölümüne Okan Buruk'u savunuyorlar. Hani neye göre savunuyorsun? Senin titrin de ona müsait değil. Yönetim bile Okan Buruk'u eleştiriyor. Ve biz bu, mesela bu söylediklerimiz,
0: yönetim Okan Buruk'a güvenimiz tamdır diye başlama yaptı.
1: Öyle söyleyen de var. Bizim Kaya Temel'e göre Galatasaray muhabiri, Fransız teknik direktör arayanlar da var.
0: Aynısını Aziz Başkan da yaptı. İsmail Hoca'ya güvenimiz tam.
1: Ya niye oraya getiriyorsun abi konuyu? Fener'i konuşmuyoruz.
0: Niye gelmesini istemiyorsun ya?
1: Gelmesini istemediğim değil, konu dağılıyor. Tabii ki
0: ama Beşiktaş da İtalyano için aynısını söyler. Bir mağlubiyetten sonra hocaya güvenimiz tamdır diyor.
1: Ya Galatasaray kendi içine bir konuşalım. Tabii ki kıyaslama yaparız ama şu anda...
0: Şurada bir soru sorayım mı sana?
1: Bak yine dağıttı
0: beni. Hadi giriyorum. Buna
1: Galatasaray'daki
0: cevap
1: negatif olayları konuşulmasını Doğan Öncel niye istemiyor?
0: Buna cevap veremezsen üst üste konuşurum. Nefessiz konuşurum.
1: Bak, biliyorum konuşursun.
0: Nefes almadan konuşurum.
1: Ben artık yaşlıyım. Senin kadar gençliğim. Şey mücadele edemem.
0: Beşiktaş'ta.
1: En sonunda bu yayınlara kırbacımla geleceğim.
0: Gel,
1: kırbacımla.
0: Gel vur kırbacı bana. Vur. Vur koştur beni. Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Sor abi.
0: Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik adamına en çok güvenen takımı söyle. Soru bu ortaya, bu kadar basit. Buraya bıraktım. İstediğin kadar düşünme hakkın
1: tamam,
0: var.
1: Tamam söylüyorum.
0: Joker hakkın var.
1: Tamam,
0: telefon
1: söylüyorum.
0: Kullanabilirsin.
1: Tamam
0: seyirciye
1: söylüyorum.
0: Seyirciye sorabilirsin. İstediğine sorabilirsin.
1: Taraftarıyla.
0: Taraftarıyla. Ha. Yönetimiyle, medyasıyla, oyuncusuyla, teknik adamına en çok güvenen takımı söyle şu an.
1: Abi harika sorular soruyorsun. Ama beni zor duruma düşüreceğini zannediyorsun.
0: Gelelim sene 1989-90.
1: Hayır. Sorun şu. Taraftarıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, işte medyasıyla, başkanıyla değil mi? Futbolcusuyla. Hocasına en çok güvenen.
0: Bu hocayla olmaz diyen tribünleri düşün. Bu hocayla olmaz diyen
1: bir dakika, soruyu
0: oyuncuları
1: dağıtma.
0: Düşün. Aynısını söylüyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, medyasıyla, hocasına en çok güvenen takımı söyle.
1: Galatasaray mı? Bence değil.
0: Değil.
1: Beşiktaş mı?
0: Evet.
1: Bence değil.
0: Evet.
1: Değil abi.
0: Evet.
1: Alanya'ya sınıfta kaldın. Ahmet'e sınıfta kaldın.
0: Ya
1: Allah. 1-0 yendin Eyüp'ü, Fenerbahçe 8-0 yendi.
0: Şampiyon
1: o Eyüp son yani. Yarım saat 10 kişi oynandı.
0: Ben Fenerbahçe'de şampiyon oldum
1: Fenerbahçe'de,
0: Ahmet.
1: Fenerbahçe'de medyanın büyük bölümü, yapma, taraftarı, ben büyük İsmail diye bağırdılar.
0: Oluyorum.
1: Başkanı, yönetimi İsmail Kartal'a güveniyor. 10 atmadı diye mi İsmail Kartal'ı sorguluyoruz? Ha, İsmail Kartal'ın da üstünde bir hoca var. Daha ilk maçı ama Trabzonspor'da bu destek hocaya şu an itibariyle daha fazla. Ama Türkiye'de İsmail Kartal kadar yerden yere vurulan bir hoca var mı? Yok. Fenerbahçe'nin hocalarına hep böyle yapılıyor. Yarın Aykut Kocaman gelse, ki bir gün gelecek, dilerim ki Aykut Kocaman doğru zamanda doğru güçle gelsin. Aykut Kocaman'a da aynı saldırılar yapılacak. Ama Ahmet Konanç Aykut Kocaman'ı da naçizane, öyle bir gücü yok ama savunacak. Çünkü mesele burada Fenerbahçe'nin hocalık makamı, ismin kim olduğu önemli değil. İsmail Kartal'a yapılan kimler, kime yapıldı bu ülkede? Veya Aykut Kocaman'a yapılan kimlere yapıldı? Ne yaşadı ya da Italiano ya da Okan Buruk? Hemen onları kıyaslıyorsunuz. Fenerbahçe'de hocaya gayet de güven var abi. Tabii ki eleştiriler de var. Eleştirinin olduğu yerde başarı olur. 8 attı adam, daha ne yapsın? Fransa ikincisini eledi. Daha ne yapsın? 6 tane maç oynayıp 3 ön elemeyle Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra bu takımı soktu. Daha ne yapsın? 8 golde 10'uncuyu at dedi taraftar, oyunu rölantiye almadı. Daha ne yapsın? İtalya Ligi liderini burada sürklase etti. 3-1 yenebilirdi, elinden hakemler aldı. İspanyol hakem aldı Roma'yı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın. Daha ne yapsın?
0: Derbiyi de kazansın.
1: Geçelim abi. Derbide açık oynadı. Motivasyon eksikliği var. Kabul ediyorum. O iş bu iş. O maça Halil Umut Meler'in atanmaması lazımdı. Keşke penaltısını İsmail vermedi Kartal, Fenerbahçe'nin. Penaltıları da mı düdüğü vereceğiz? Keşke. İsmail Kartal verecek.
0: Keşke verseydi. Keşke.
1: Bak yine hasretin düştü. Bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Ben senin adına o kadar mutluyum ki bir insanın umudunu kaybetmemesini, bir insanın hayata tutunmasını,
1: abicim, biz
0: her şeye rağmen tamam, dik durmasını çok güzel bir şekilde lanse ediyorsun şu an.
1: Fenerbahçelilerin meselesi elbette şampiyonluktur, kupadır, başka bir sevinç. Hedef budur. Ama nihai hedef, amaç bu değildir. Şampiyonluk da gelmese bu tribünler doluyor. Bak Beşiktaş maçında, bir daha söylüyorum. Beşiktaş maçında 10 blok ceza aldı, biliyor musun? Şimdi bunların bir kısmı kulübe devretti, bir kısmı etmedi falan filan. Abi bu tribünler saat 5 maçında yine doldu. Ben 2,5 saat kala bir tane video çektim şeyden. Stadın oradan, sokakta kimse yok. Dedim maç 2,5 saat var, dolmayacak herhalde. Cezalılar çok devretmedi ya da satılamadı falan. Ulan maç bir başladı. Tribünler tıklım tıklım abi. Fenerbahçe taraftarının olayı, sevgisi, şampiyonluk falan filan değil abi. Bu takım asla yalnız yürümez. Bu takım asla yalnız yürümez. Tabii ki umutlanacak Fenerbahçeliler. Bu sene olmasın, seneye yine o sene bu sene diye başlayacak. Fenerbahçe demek umut demektir. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi şampiyonluklarıyla sevmedi ki. Öyle Fenerbahçe, ben mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla Fenerbahçeli olmadım ki. Ama birçok Galatasaraylı öyle oluyor. Çünkü Galatasaray'ın kültürü farklı. Aşırı başarı odaklı, saygı duyuyorum bak. Başarı bir kriterdir, saygı duyuyorum. Ama Fenerbahçelilik, Fenerbahçeliliğe giriş aşaması sınıf bir, ders bir. Kupa başarı değildir. Babadan gelen bir mirastır. Başka bir sevgidir. Tarihine bakarsın. Orada başka şeylere tutunursun. O yüzden Fenerbahçeliler yine umutlandınız. Biz hep umutlanacağız. Ve bu devran dönecek. Dönmedi mi abi 2011'de? 2010-2011 şampiyon olduğunda Fenerbahçe 18'e 17 Galatasaray'ın şampiyonlukta önüne geçti. Stadını yapmıştı. Tesisini yapmıştı. Bunların hiçbiri Galatasaray'da Beşiktaş'ta yoktu. Sonra kumpas oldu. Bir gün tekrar dönecek. Fenerbahçe oraya tekrar çıkacak. Hani bunlar yalan mı abi? Sanki Fenerbahçe hep böyleydi gibi. 2011'e kadar şampiyonluk sayısında öndeydin. 59 öncesini saymıyorum. Tesis Fenerbahçe'de vardı, Galatasaray'da yoktu. Florya'daki o baraka tarzı yerlerdeydi yani adeta. Teşbihte hata olmaz. Fenerbahçe'nin samandırası parmakla gösteriliyordu. Stadı. Fenerbahçe bu stadı yaptığında millet parmakla gösteriyor. Böyle statlar yoktu ki. Ali Sami Yen'de Mecidiyeköy'deydi Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş'ın İnönü'sü bugünkü durumunda değildi ki. Sonra Fenerbahçe çelme çelme çelme takıldı. Bugünelere geldi. Halen umutluysak yıkılmamış demek ki bu kulüp. Niye umutlu olmasın Fenerbahçeliler? Fenerbahçelilerin umudu Fenerbahçe'nin yıkılmasını engelliyor zaten. Yıkılmaz Fenerbahçe. Tekrar o günlere de gelir. Şampiyonlukta da öne de geçer. Çoluk çocuk baktım yine, gözlerim doldu ya. Eyüp maçında.
0: Bebek vardı elinde maç
1: ya
0: öncesinde.
1: Abi, şimdi bizim ne basın o? Tribünü biliyorsun.
0: Evet.
1: O 1907 tribünüyle protokolün çıkışı basın tamam. Tribünü aynı yerden. O Fener Yum'un orada.
0: Üste çıkmıyor musun merdivenlerden? Yukarı çıkmıyor musun?
1: Aşağı indik biz.
0: Sizin şey marketin oraya doğru.
1: Marketin o tarafa ama tarafa şeyde protokol 1907 yani. Tamam, basın tribünü çıkışı orada bir alan var. Güvenli alan, akredite tamam. Alan. Kartla duruyorsun.
0: Marka olmasın diye söyledim.
1: Biz de orada durduk. Yukarıdan indik maçtan sonra basın toplantısına gireceğiz ama bir nefes alalım dedik. Hocalar hemen gelmiyor çünkü. Tribünde boşalmaya başladı. Abi bir tane beyefendi, ben de bu tarafa bakıyorum, bizim Erdem var, Süha var falan böyle işte, bizim ekip konuşuyoruz böyle. Buramdan bir şey geliyor ama. Hani gözün ucuyla görürsün, sana bir şey atarlar, istemsizce elini uzatır tutarsın ya. Hı. Adam çocuğu attı bana. Gözümün ucuyla, ben ama çocuk olduğunu bilmiyorum, istemsizce ellerimi açtım. Allah'tan iki elimi açmışım. Artık bana nasıl güveniyorsa. Ahmet Bey dedi, bu demir sizi istiyor dedi. Ulan dedim, demir ne, demir atacak herhalde. Çocuk.
0: Ya nasıl abartabiliyorsun.
1: Tamam mı? Gözümün ucuyla baktım, kafamı çevirirken çocuğu aynı anda iki elimi birden tuttum. Elimde bir tane çocuk. Çocuğun adı Demir'miş meğer. Abi kırkı çıkmamış çocuğun muhtemelen.
0: Atmış
1: abi,
0: o çocuğu sana.
1: Abi çocuk bir tatlı, bana bakıyor, gözlerime bakıyor. Zıbını Fenerbahçeli, sarı lacivert. Ali Bey, tamam mı? Ahmetçim dedi, Demir seninle tanışmak istiyordu.
0: Ali ben Bey de deyince bir anda sanki oradan yok, eski yok. Başkan koç geliyormuş gibi anlattın.
1: Ben
0: Ali
1: de
0: Bey
1: bu arada mi? Nasıl çocuk tutulur unuttum. Benim çocuk oldu 18 yaşında. Çocuğu tutuyorum ama kendim böyle yamuldum falan bir. Bu arada da anında kucağında bir çocuk gördüm ya, korkuyorum, Allah korusun düşürürüm diye böyle tedirgin oluyorum falan. Abi herkes etrafımı sardı.
0: Buradan 18
1: sardı.
0: Yılda birçok şeyi unutabildiğini anladık.
1: Ben evet. Sana cevap veririm de şimdi,
0: tamam,
1: dur abi.
0: Peki. Neyse. İnşallah. Daha 12.
1: Oradan bizim Erdem A Spor'dan, abi dedi kulağına dedi Rashford diye üfle dedi. Ben de kulağına böyle yaptım. Rashford, Rashford. Tabi ezan okunmuş zamanında, öyle bir şey yok da bize Rashford diye
0: oraya bağlarlar çünkü evet.
1: Sonra abi dedim adı ne, Demir, kapı çalıyor. Aa Demir geldi falan, orada bütün şovumuzu
0: Demir
1: yaptık.
0: Kapı.
1: Abi çocuk, hı, bir şey söyleyeyim.
0: Soyadı kapıymış
1: çocuk
0: çocuğun.
1: Çocuk herhalde Demir hissetti kapı, abi benim de ne kadar onun gibi iyi bir Fenerbahçeli abisi olduğumu. Abi çocuğu ister istemez sarsıyoruz falan. Abi çocuk ık demedi ya. Paso güldü abi. Sonra da güzel bir fotoğraf çektik. Videosunu Instagram hesabımda falan yayınladım. Çok güzel oldu. İnsanlar ya, Fenerbahçeliler mutlu olunca ben çok mutlu oluyorum ya. Şen şakrak çıktılar. Hak ediyorlar mutluluğu gerçekten. Futbola değer katan, küsmeyen, tribünleri boş bırakmayan, şampiyonluk özlemine rağmen total değere de değer katıyorlar futbol anlamında.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçeleri bu kadar üzmemek lazım. Fenerbahçeliler ne istiyor? Benim penaltımı ver. Bak ben artık şunu söylüyorum. Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın lehine ne yapıyorsanız yapın, ben vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Ya Osimhen'in pozisyonu penaltı mı abi? Osimhen basıyor.
0: Osimhen'e nasıl dönebiliyorsun hala?
1: Ama bir kompozisyon çiziyorum. Bak diyorum ki Osimhen basıyor. Hakem vermiyor. VAR tersi olursa girmeli. Ona devreye giriyor, penaltı veriyor. Galatasaray maç kazanıyor. Osimhen'in istatistiğine yazıyor. Geçtim, vazgeçtim. Bak Galatasaray maçlarında ne yaparsanız yapın. Ya Fenerbahçe maçlarında bari adaletli olun. Ver o penaltıları. Bu insanları niye üzüyorsun?
0: Trabzon'un galibiyetiydi. Galatasaray'ın puan kaybıydı. Beşiktaş'ın mağlubiyetiydi.
1: Galatasaray'dan Beşiktaş'tan bir tane kıyas koysana Doğan Öncel.
0: Yok,
1: bak bunları konu ama Galatasaray'la ilgili bir şey dediğimde hemen buradan kıyas koyuyorsun. Buna da kıyas koy.
0: Ne Galatasaray'ıymış be kardeşim ya.
1: Haklısınız de. Şimdi Beşiktaş'ın penaltılarını konuşsan penaltıydı dersin. Fenerbahçe'nin penaltılarını konuşuyorum. Evet penaltı demiyorsun Doğan abi.
0: Ya.
1: Gençler Birliği maçındakiler penaltı değil mi abi? Penaltı. Mesela dün İsmail Kartal,
0: Anthony Taylor bile Mert'in pozisyonuna Anthony penaltı değil. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Anthony geçmiş bu işleri
1: Anthony
0: zaten. İngiltere'de de eleştirilmiş.
1: Ya adamın aleyhine tezahürat var İngiltere'de.
0: Adam 40 yıldır
1: hani var ya,
0: geçecek bu işleri dediğin adam buraya hani, geldiğinde
1: var ya Türkiye'de bazı aykenler için tezahüratlar. Vahap Beyazlar bilmem evet, neler falan filan. Hı. Orada da var.
0: Doğru.
1: Anthony Taylor için. Ne Anthony Taylor'ı bana referans gösteriyorsun?
0: Zaten Premier Lig'de sürekli olarak hep geçeceğiz, yapıdan bahsediyorlar. Doğru söylüyorsun.
1: Evet bahsediyorlar zaman zaman. Ama Premier Lig'de bana bir arkadaşım Hull City Newcastle maçından, Newcastle Hull City maçından görüntü açtı. Attı. Ne oluyor biliyor musun abi? Statta ekran var. Bak ekran. Maç oradan aynı anda yayınlanıyor. Yayıncı nasıl tartışmalı pozisyonları gösteriyor ya. Orada tartışmalı pozisyonları oradan da görüyorsun. Yayıncıyı bağlamışlar.
0: Tribünden de.
1: Tribünden görüyorsun. Hatalı bir karar olduğunda hu diye bir ses çıkıyor. Hakem de onun baskısıyla daha doğru yönetmeye çalışıyor.
0: Hı hı.
1: Baba biz niye tribünlere ekran koymuyoruz? Localara bakıyor millet. Koy ekranı. Hakem desin ki ulan bir eyyam kararı verirsen burada lamba gibi belli olacak.
0: Bu arada burada eleştirilen konu localara versen de zaten yayıncı kuruluşun görüntü vermemesi.
1: O ayrı mevzu. Ben diyorum ki abi bak şimdi.
0: İstediğin kadar oraya ver, ne bizim, olacak yani.
1: Biz de Amerikalıları eleştiriyoruz değil mi biz? Niye? Hep şov yapıyorlar işte. Maçı dört devreye bölüyorlar. Hı. Ama insan için yapıyorlar bunu. Biz futbola kim değer katıyor? Taraftar biz. İngiltere'de de öyle. Kardeşim sen hakemi koru da hakem de ben nasıl olsa her hatama bile eyyamıma karşı bile korunuyorum diye bir eyyam daha üstüne koymasın, yıkmasın futbolun değerini. Koy ekranı oraya İngiltere'deki gibi. Bakayım o hakem bir daha eyyam kararı verebiliyor mu? Kadir Sağlam efendi. Gözünün önünde adamın kramponu çıktı, aşiline bastı ya. Ya Doğan abi, vicdan abi. Görmedin mi pozisyonu? Adamın kramponu çıktı. Adamın aşiline bastı. Adamın topuğu, çorabı yırtıldı. Gözünün önünde. Bak böyle bakıyor, bak bak bak bak. Vermedi ya. Vermedi, vara bırakıyor. Oğlum bunu niye vara bırakıyorsunuz ya siz? Ya Fenerbahçeliler Galatasaray maçlarından vazgeçti. Ne yapıyorsanız yapın abi. Nasıl yönetiyorsanız yönetin. Fenerbahçe maçlarını düzgün yönetin ya. Fenerbahçe maçları, biz bunu istiyoruz artık. Bir de bir şey söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal bazı şeylerden rahatsız. Bak yönetime mesaj veriyor İsmail Kartal. Bir soru sordum ben İsmail Hoca'ya. Böyle böyle böyle nasıl ayakta kalıyorsunuz dedim. Hocanın ben patlamaya hazır bir bomba olduğunu, içine dökmeye çalıştığını gördüm çünkü. Ben bir sosyoloğum. Ben sosyoloji okudum. İnsanlar böyle soru mu sorulur diyor. Sorunun kralını sordum ben. Tamam mı? 30 yıldır bu işi yapıyorum. Sosyoloji de okudum. Tamam mı? Bu işin bilimini de az çok yaptım. Hocanın patlamaya hazır bir bomba olduğunu, söylemek istedikleri olduğunu fark ettim. Ama hoca soruya göre konuşuyor. Sordum sorumu. Hoca lafı nereye getirdi biliyor musun? Bak burada yönetime mesaj var. Ben dedi. Evet dedi.
3: Soruyu ne? Bir daha tekrar.
1: Soru şu. 18'in sonra Şampiyonlar Ligi'ne takımı soktunuz. Abi bak bu rüya gibi bir şey.
3: Evet.
1: Maç 8-0 oldu. Takımı rölantiye almadınız. 10-10 diyen tribünlere cevap vermeye çalıştınız. Muhtemelen 10 atmadınız diye teknik ekibinizin yetersizliği ve siz yine sorgulanacaksınız dedim.
3: Güzel ironi.
1: Bunu da ifade ettim. Bunları söyledim. Ve dedim ki nasıl ayakta? Türkiye'nin en çok baskı altına

0: ben ve futbolcuların konuşuluyor. Halbuki dedi benim 4 tane net penaltım verilmedi. Hesapladım 4 puanı etki ediyor. Bugün 4 puanı koysam ben liderdim. Neden kendi camiasını da kastederek, medyayı da kastederek biz konuşulduğumuz kadar bu gerçek penaltılarda hiç konuşulmadı dedi. Burada yönetime de mesaj var. Siz de bu ortamı yaratamıyorsunuz diye. Bak Serdar Adalı yense de yenilse de konuşuyor. Türkiye'deki düzen bu. Bu düzeni de maalesef Galatasaray'a oturttu. Hakkı yenilmese de konuşuluyor. Mesela bak abi olaylara büyük pencereden bakacaksın. Şimdi yayıncı kuruluştaki muhabir kardeşimiz normalde habercilik yaptı.
1: Okan Buruk'un açıklamasını evet, yayınlar.
0: Habercilik yaptı. İnşallah ekmeğinden falan da olmaz çocuk. Gencecik bir çocuk. Allah yoluna çıkesin.
1: Nezih bu arada biliyorsun ilk Radyo Gol'den çıkmadır.
0: Nezih yani, ben tanımıyorum.
1: Nezih tamam. Bizim elimizde tamam, çok şükür. Süper. Onu da kabul benim eder her zaman.
0: Yakın arkadaşlarım da Fenerbahçeli muhabir çocuklarla da konuşuyoruz. Ya iyi çocuk, iyi çocuk falan. Aman dedik ekmeğinden olmasın. Bak benim meselem Nezih. Bir de ben meslektaşlarımla ilgili konuşurken çok dikkatli konuşurum. Özellikle muhabirler. Bizim medyada maaşlar çok az.
1: Çocuk kendini ispat peşinde. Bravo, zaten. Tamam. Nezih çok yeni bir çocuk.
0: Nezih lafım yok benim. Bak Nezih
1: yani orada kutlu mutlu tamam. Olsaydı. Örnek veriyorum tamam. Biraz daha tamam. Yıllarını vermiş camiaya dur. Girebilmiş tamam, hocaları okay, tanıdığı okay. Bir isim olsaydı.
0: Başka bir şey anlatacağım. Evet. Doğan abi bak sen de bana hak vereceksin. Ben Nezih değil zaten Nezih'i koruyorum koruyacağım. Bu çocuklar muhabir çocuklar biz bu işin içinden geldik. Çok insanların zannettiği maaşları almıyorlar. Senin dediğin gibi kendilerini ispat peşindeler. Yırtınıyorlar gazetecilik yapmaya çalışıyor. Çok az maaşlara çalışıyorlar. Nezih'i o duruma sokan sistemi anlatacağım ben sana.
1: Doğru yerde ha. Gidiyorsun arkandayım evet. Sonuna kadar.
0: Ben de beni de bir abisi olarak kabul ederse dinlesin. Nezih de değil problem. Şimdi bak bir Beşiktaş muhabiri, bir Galatasaray muhabiri yayıncıda böyle bir pozisyon kendi takımına entegre edelim. Aynı şekilde hocanın direkt ağzından hani bana konuştu der gibi aktarımlı röportaj söyleyen niye söyleyemez biliyor musun? Çünkü bilir ki yayıncıda, medyada, kamuoyunda Beşiktaş, Fenerbahçe bu kadar güçlü değil tepki alır. Şimdi Galatasaray muhabiri bak Nezih özelinde söylemiyorum o çocuğu oraya sokan sistem biliyor ki Galatasaray her yerde güçlü. Tamam mı? Dolayısıyla bundan bir şey olmayacak zannediyor. Halbuki yasak.
1: Onu bilerek yaptığını düşünmüyorum.
0: Bak hayır ben bilerek.
1: Ona şöyle söylenmiş olabilir mi?
0: Bir şey. Ama ben tamamlayamadım.
1: Hocaya git konuşsun. Sistemi, hocaya git konuşsun. Sen de git bunu açıkla denmiş olabilir mi?
0: Bravo beni kastediyorsun.
1: Bak bir şey söyleyeyim. O yüzden dinlemeden yargılama hemen.
0: Ben yargılamıyorum
1: çünkü ben
0: ya.
1: Senin arkandayım ya, sonuna kadar bu
0: ben
1: konuda.
0: Ben Nezih'i yargılamıyorum ki. Ben sistemi Nezih, anlatıyorum.
1: Ben sana Nezih'i yargılıyorsun demedim
0: tamam,
1: zaten.
0: Aynı şeyi söylüyorsun. Fenerbahçeli bir muhabire.
1: Anlaşacağız zaten.
0: Tamam Fenerbahçeli bir muhabire, Beşiktaşlı bir muhabire, yayıncıdaki o yönetmen eğer bunu yaptıysa ya da şef, editör, müdür kimse.
1: Bunu kulüpten de yapmış olabilirler. Tamam. Ayrı konu.
0: Aa bravo bak.
1: Oraya dön diyorum
0: bunu yaptı.
1: Sana.
0: Fenerbahçeli, Beşiktaşlı muhabire yayıncıdan biri söyle der miydi? Git hocayla ilgili hocayla konuş hemen aktar.
1: Yani akıllı i̇şte, bir yönetici bunu yapabilir. Anladın mı?
0: Yapamaz abi. Yapabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş falan yapabilir yayıncıda abi. Her yerde.
1: Bunu zamanında üyesiz. Sinan Engin de yapabilirdi.
0: Tam bak, Sinan Engin'in döneminde değilsin.
1: Bak hayır. Ama abi, İyi bir yöneticiden bahsediyorum. Bölmüyorum abi, sana. Vallahi, aynı konudayız
0: abi.
1: Ahmet.
0: Ama ben tamamlayamıyorum abi.
1: Bak, ama sen istiyorsun ki hep sen konuş.
0: Ama abi zaten o iki değil. Saat bana pas atıyorsun. Ben bunları tamamlayayım abi. Bazı konular aşırı tepki gösteriyorum. Çünkü tehlikeli yerde kalıyor.
1: Tepki verilecek yerlerde de kabul
0: ama
1: etmiyorsun.
0: Ama abi ben bir tamamlayayım reis. Bunda bir şey yok ki ya. Ben bir tamamlayayım. Bazen izin veriyorum bölmene de bu beni tehlikeli
1: bak,
0: duruma sokar.
1: Ortak noktada bile şey yapıyorsun ya. Ben diyorum ki Nezih'in burada konuşmasının sebebi Okan Hoca da gel Nezih bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ya bana Nezih'i koruma ben de Nezih'i koruyorum zaten. Ben o çocuğu.
1: Sen en baştan anlamamak üzerine kurulmuşsun. Ben sana anlatmayacağım. Nezih Allah suçludur. Allah. Galatasaray haklıdır deyip konuyu kapatıyorum.
0: Ya öyle bir şey demedim ki
1: tamam,
0: ben.
1: Bravo tamam.
0: Ya tam tersini ya, dememe rağmen.
1: Allah aşkına şu programın tekrarını bir dinle. Ben, ne demek istediğimi
0: ya girerken bile dedim ki. Nezih'i suçlamayın. Nezihlik bir durum yok. Sistemi anlatacağım. Odur o çocuğu oraya sokan sistemi anlatacağım dedi. Sen dedin ki tamam Nezih suçlu bilmem ne. Ya öyle bir şey yok. Ben diyorum ki Fenerbahçe, Beşiktaş muhabirleri maalesef o kadar güçlü değil. Sinan Engin'e gidiyorsun. Sinan Engin döneminde güçlüydünüz. 2011 öncesine git. Fenerbahçe güçlüydü. Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki Galatasaray bak Kasım ayı geliyor. Kasım Aralık gibi Galatasaray hemen hemen her bu tarihlerde yayıncı ile ilgili sert açıklama yapıp tweet atıyor. Doğru mu? Bak geliyor. Bunları yapıyor Galatasaray. Ya Galatasaray yayıncıya gidiyor. Bunlar bir güç, bir baskı oluşturuyor. Galatasaray'ın birçok yerde de baskısı, gücü var. Bunlar muhabirlere yansıyor. Anlatabiliyor muyum? Nezih'i o duruma sokan ya da eğer senin dediğin gibi yayıncıdan biri git onunla konuş, sonu aktar dediyse o bunu söyleyen kişiye o gücü hissettiren Galatasaray'ın oluşturduğu baskı gücü. Ben sistemi anlatıyorum. Yani bir de orada Nezih dese ki hoca şöyle söylemiş öğrendiğim kadarıyla falan dese istihbarat haberi verse sorun yok.
1: Söylemiş olmaz zaten. Oranın Galatasaray muhabiri Nezih zaten.

0: başka bir
1: hoca
0: şey
1: başka birine tahteci. Bunu söyleyecek de Nezih bundan duyup da anlatacak biri olamaz.
0: Niye
1: Nezih
0: olamıyor?
1: Bunu sorabilecek tek kişi orada.
0: Alakası yok. Niye? İstihbarat da yaparsın. Hocam ne dedi size dersin. Yardımcısına sorarsın. Bir de böyle böyle dedi dersin.
1: Gidip görüşmek varken niye böyle
0: abi
1: bir şey
0: tamam
1: olsun?
0: Da bak Umut Eken de yazdı.
1: Bu arada abi, hoca nereye gidiyor?
0: Abi Umut Eken
1: hoca
0: de yazdı.
1: Kırmızı kartı görünce nereye gidiyor abi?
0: İhtar verilecekmişler Umut Eken. Tamam. O bu işleri takip eder. Demek ki bu yanlış. Bak, bu şekilde röportaj bunun, gibi adam kırmızı kart görmüş.
1: Bunun yanlış olduğunu Güntekin Onay'la Uğur Melek'e bilmiyor mu?
0: Ne yalı? Nerede
1: niye savunuyorlardı?
0: Savundu işte.
1: He, bilmiyor
0: niye
1: mu?
0: Biliyor. Niye savundu?
1: Yılların gazetecisi değil
0: tamam,
1: mi?
0: Niye savundu?
1: Hani genç çocuk Nezih diyorduk da tamam. Genç Güntekin mi diyeyim
0: bravo.
1: Ben şimdi sana?
0: Niye savundur Güntekin bu olayı?
1: He.
0: Niye savundu? Yanlışı niye savundu? Bu şekilde aktarım
1: olmaz.
0: O çocuk
1: şeydir, muhabirin görevidir, halka haber vermektir habercinin görevi.
0: Çocuğu yani indirgemeyelim. Çocuğu indirge, çocuğun günahı tamam. Yok.
1: Bir şey söyleyeceğim, onun üzerinden sürekli cevap veriyorlar.
0: Tamam, sen dedin ya mesela savunması doğru mu Güntekin'in bu
1: tabii
0: olayı?
1: Tabii ki yanlış.
0: Heh, tamam bir kere onu söyleyeyim çünkü yanlış anlaşılıyor.
1: Zaten bazen. Bak en başta bunu söylediğimde senin çat diye bunu anlaman lazım. Sen eski muhabirsin.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi anlıyorum da. İnsanlara da daha anlasınlar diye altını çiziyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir
1: yok,
0: tane video var.
1: Nezih'i bağlayamayacağım çünkü yayıncı kuruluştan kimse bağlanamıyor.
0: Ya Nezih'lik kadar. Bir şey yok. Nezih'in bir günahı yok çocuğun ya. Sistem onu oraya sürüklüyor. Galatasaray'ın gücü onu orada söylemesi gerektiriyor.
1: Nezih'in o dönem en yakın arkadaşı Cihan'dır. Ona sorun yani. Öyle değil mi Cihan?
0: Arkadaşı Cihan'sa sorun var. Arkadaşı Cihan'sa. Cihan burada mı?
1: Cihan da Galatasaray muhabiri olabilir.
0: Şimdi bak
1: olabilir
0: bir şey söyleyeceğim sana. Ne diyor Nezih orada? Ve İrfan Hoca hiç çizgisine geçmedi ki falan diyor değil mi? Abi bir tane video var bir Trabzonlu çekmiş. Sürekli çizginin dışında Okan Buruk. Kendisini alan ağrılan ağrı alanın dışında bir de ne yapıyor? Sürekli çizginin dışındayken hakeme el kol hareketi yapıyor. Ama söylenenin aksi var görüntüde. Görüntüye mi inanayım? Verilen bilgiye mi inanayım?
1: Bu arada şunu da hemen ekleyeyim.
0: Burada her şey manipüle
1: kırmızı
0: ediliyor.
1: Kırmızı kart gören basın toplantısına katılamaz falan diye bir mesaj yazmış bir dinleyici de. Okan Hoca basın toplantısı yapmadı.
0: Ama kırmızı
1: yayıncı kuruluşa açıklama yaptı arkadaşlar.
0: Tamam da bu da yanlış.
1: Onu yapamaz işte.
0: Onu da yapamaz. Biz de onu konuşuyoruz.
1: Biz onu konuşuyoruz. Nezih de gidip hocaya gidip birebir konuştuğunda mikrofonu uzatmış olabilir. Nezih bu tecrübede biri değil. Okan hocanın şöyle bir şey olması lazım. Oğlum ben kırmızı kart gördüm yanarsın demesi lazım çocuğa. Orada o açıklamayı yapınca yayıncı kuruluştan da biri bak o kadar gitmiş ki bak bir örnek vereceğim sana şimdi. Zamanında bir tane dublaj filmi alıyoruz. Son sahne. Hı hı. İki kişi tulum kayıt alıyoruz dediğimiz böyle yan yana alıyoruz birebir değil. Hı hı. Rıza Öz diye bir arkadaşım var. Suyun içindeyiz. Bir tane yaratık var. Bizi aşağı çekiyor. Biz yaratığı öldürdüğümüz zannediyoruz. Film bitti. Rol caption falan. En son yaratık birimizi daha içeri çekti. Tut diye. Yani devamı gelecek filmin anlamına geliyor evet. Anladın mı? Benden şu ses çıktı bak. Oha dedim. Rıza dedi ki yaratık ölmemiş lan dedi. Tamam mı? Abi o ses DVD'ye basıldı. Ya o filmin DVD kaydında en sonda Rıza'nın aha yaratık ölmemiş lan diye sesi var.
0: Tamam.
1: Bak. Oradaki kayıt yapan yönetmen kaçırmış. Teknisyen kaçırmış. Mix'teki adam kaçırmış. DVD'ye basan kaçırmış. DVD'yi yayınlayan kaçırmış. Toplatmamış etmemiş. 5 kişi gitmiş. Buradaki açıklamada Okan Hoca'nın açıklaması da Nezih'ten kaçmış. Okan Hoca'dan kaçmış. Yönetimden kaçmış. Yayıncı kuruluştan kaçmış. Falandan kaçmış filandan kaçmış. Anladın mı?
0: Ben başka bir şey anlatıyorum. Hatalar oluyor meslekte. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim o zaman.
1: Ama savunması yanlış.
0: Tamam. Ben de diyorum ki
1: orada Güntekin Onay ve Uğur Melek'i yanlış tuttuğun taraf o. Savunma bari.
0: Ve Fenerbahçe'nin özellikle Fenerbahçe'nin hocası için böyle bir aktarımlı röportaj yapılır mıydı? Ya bırak İsmail Kartal'ın hakemi ittiği iddia edildi. Deniz Çoban köşesinde yazmış. Böyle bir görüntü yok. Günlerce konuşuldu. Neden PFD'ye kayıt sevk edilmedi dedi. Adamın olmayan görüntüsü ve yapmadığı itme yüzünden yargılandığı yerde Fenerbahçe'nin hocasının Galatasaray'ın hocasının gördüğü kırmızı karttan sonra röportaj vermesi yasakken Bein Sports üzerinden bir aktarımlı röportajını verilmesi tartışılıyor. Burada Nezih'in bir kabahati yok. Nezih orada bir görevli. Ben de Nezih'i tanımam. Ama bir muhabir kardeşimiz. Onu oraya sürükleyen sistemi tartışıyorum. Çünkü Galatasaray'ın gücü bunu getiriyor. Ama bu haksız bir güç. Öbür tarafta İsmail Kartal için böyle bir şey yapılmazdı diyorum. Yapmazlardı zaten adamın itmesi yok hakeme. Hakemi ittiği tartışıldı ya 3 gün boyunca. Bir de İsmail Kartal hakem itecek adam mı ya?

0: Hakemlere küfür eden adam orada. Sürekli el kol hareketi yapıp hoplayıp zıplayıp maç boyunca bir de tribünlere hakemin üstüne hakemin üstüne diyen adam orada. Bunları yapmadığı halde yargılanan adam burada. Ben işte bu sistemi tartışıyorum. Bu medyaya da artık sirayet etmiş. Galatasaray medyası kendini güçlü hissediyor. Ya da Galatasaray kendi medyasından bunları bekliyor. Yanlış adamı, çocuğu da yaktınız. Çocuğu da yakıyorsunuz. Benim anlattığım sistemsel bir şey. Yoksa muhabirlerle ne işimiz olacak? Kardeşlerimiz onlar bizim. 3 kuruşa 5 kuruşa çalışan insanlar. Allah yollarını açık etsin. Onlar bizim canımız. Ama biz de artık belli bir saate gelmiş insanlarız. Sistemi tartışacağız abi. Problem var.
1: İyi mi demişim ben? Nezih kardeşim gibidir mi demişim? Hem Nezih benim kardeşim gibidir diyor, hem de Nezih'i tanımam diyor. Sen midir?
0: Nezih'i tanımıyorum diyorum da bunlar bizim kardeşlerimiz anlamında söylüyor. Abi hepsini okuma ya.
1: Ha yok, şey anlamadım. Benden dolayı mı söyledin?
0: Yok. Kardeşim derken benim, Nezih de kardeşim. Atıyorum Yakup da kardeşim.
1: İsmail Kartal'ın gidip hakeme ittiği, mittiği bilmem ne falan diye söylendi. Öyle bir hareket yok.
0: Yok abi işte.
1: Yani bakın orada.
0: Bak bir tarafın hocası nereye sokuluyor olmayan şeyle. Bir tarafın hocası suçlu olduğu yerde nasıl aklanıyor? Benim anlattığım bu sistem.
1: Videoyu seyretmeden videonun üstüne sanki hakemi altına almış üstünde tepiniyormuş gibi yorumlar yapanı gördüm.
0: Ya sorma mı? Ve ortada böyle bir görüntü
1: inanamıyorum
0: yok.
1: Yani. Bak seyretmeden daha manşetten haberi yorumlamayın arkadaşlar. Detayına da bakın. Bir seyredin ya.
0: Şimdi ben bunu kim yazmış? Ben Ahmet Ercanlar'dan okudum. Deniz Şoban Fanatik 2 köşesinde yazıyor. Deniz Şoban zaten Fenerbahçe ön yargılı bir hakem ve hakem yorumcusuydu. Hep tartışıyorduk, dikkatimi çekiyordu. Muhtemelen Deniz Şoban maçı izlerken Doğan abi hakeme itirazını gördü İsmail'in, İsmail Kartal'ın. Orada itme var zannetti. Çat diye yazdı hiç sorgulamadan. Çünkü söz konusu Fenerbahçe değil mi? Vurmak kolay. İşte anlattığım sistem bu. Galatasaray'a vurmak kolay değil. Görüntü yok. Yayıncıda konuşulmadı, edilmedi. Taraftar isyan etti. Hani dedi görüntü, yazında yazıyorsun dedi. Akşam görüntü yok dedi. Yok böyle bir görüntü. İşte benim anlattığım sistem bu. Fenerbahçe'ye ötekici yaklaşıyor. Yeri geliyor Beşiktaş'a ötekici yaklaşıyor. Ama Galatasaray'a mesela görüntü ortaya çıkmış. Okan Buruk'u savundukları şey neydi? Çizgisini aşmadı. Okan Buruk mu? Abi adam 2 dakika boyunca çizginin dışında hakeme de böyle yapıyor sürekli. Bir tane Twitter'da görüntü var, arkadan çekmişler. Sonra kırmızı kart görüyor. Sen çizgiyi geçmişsin. Söylenen de yalan. Geçmişsin çizgiyi, sürekli çizginin dışındasın, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamı savunuyorlar. Bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamın hiçbir günahı yok. Hakeme itmemiş. Görüntü yok. Hiçbir şey yok. Adamın üstüne gidiyorlar. Sonra Ahmet Konanç yayında soruyor. Hocam Türkiye'nin en çok yıpratılan hakemi teknik direktörüsünüz diyorum. Ondan sonra diyorlar ki ne alakası var? Nasıl ne alakası var ya? Ben İsmail Kartal'a Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz derken bunu kastettim. Adamın itmesi var, hakem itti diyorlar, görüntü yok. 3 gün bunu konuştular. Okan Buruk cezalı konuşmaması lazım. Yayıncı üzerinden aktarımlı röportaj yapıldı. Adamı savundular. Savunulan noktaya getirdiler. Bir de arkadan bir görüntü çıktı. Tribünden çekilmiş, Twitter'da var. Okan Buruk kırmızı kart gördüğü sekansta dakikalarca çizginin dışında, bir de hakeme böyle yapıyor. O yüzden dedim ben, hocam siz Türkiye'nin en çok baskı altında alan o teknik direktörsünüz, nasıl ayakta kalıyorsunuz diye. Alın size örnek. Adamı itmemiş hakemi. İtti diye 3 gün boyunca İsmail Kartal'ı dövdüler. PFDK nerede? PFDK nerede? Ben işte sistemi anlatıyorum abi. Fenerbahçe'ye karşı bir ötekicilik var. Galatasaray'a karşı bir savunmacılık var. Yeri geliyor Beşiktaş'a da ötekicilik yapıyor bu sistem futboldaki. İşte size örnek. Anlattım bu benim Doğan abi. Anlatmak istediğim bu yani. Çok da başaramıyorum. Biraz da hastayım. Salgın var. Çok dikkat edin. Ciddi salgın var. Bu mevsim geçişleri çok tehlikeli. Özellikle benim gibi. Herhalde bağışıklığım düşük. Çok da anlatamıyorum yani.
1: Ya seni yenebilecek mikrop daha doğmadı ya. Öyle bir şey. Bırak Allah aşkına bahane yapma. Böyle küçük bahanelere sığınma.
0: Mikrobun büyüğü sensin diyorsun ya.
1: Hiç konuşamamışsın gibi falan. Hastalık senden hastalık kapar. Yemin ederim öyle bir şey olur mu ya?
0: Mikrobu alanıya gömdün beni be.
1: Grip senden korkar yemin. Gelir mi sana ya? Ne işim var benim Ahmet'le der ya. Yeni saatin başlangıcı, bir araya gidelim. Ardından devam
0: araya edelim. Mı gidiyoruz? Bu arada
1: nereye gidelim? Ne istiyorsun?
0: Saat 12.45'te grubumuzun diğer kanalı Sansürsüz Futbol YouTube kanalında canlı yayındayım. Saat 12.45'te Sansürsüz Futbol YouTube'da buluşalım.
1: 12.45'te yayındasınız.
0: Evet abi.
1: Mutlu sabahlar, günaydın. 11.09 yaptık saatleri. Ahmet Konaç'la beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda inanılmaz mesajlar gelmiş. gündeme dair konuları konuşurken, aslında suçlamalar yaparken ya da bazı detayları yorumlarken diyelim. Şimdi bu arada tabii hemen şu açıdan da bakalım, gazetelere yansıyan gelişmeler, ayrıntılar üzerinden. Milli takımla ilgili bir milli araya girildi ve bu ara biraz aslında ritmin bozulması mı olur, toparlanma açısından, sakatlıkların iyileşmesi açısından mı iyi olur, ya da milli takıma gönderilen oyuncularla ilgili olarak orada yaşanabilecek problemler veya risklerle ilgili mi olur? UEFA'nın milli arayı 3 haftaya çıkarma kararı ilk kez uygulanıyor ve sonuçları özellikle 4 büyükler açısından vahim olabilir. Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin 13 ve Trabzonspor'un 11 futbolcusu milli takımlara gönderildi. Bu futbolcuların yokluğunda hocalar neredeyse belki antrenman bile yapamayacak, oyuncu bulamayacak. Milliler lig ve Avrupa maçlarından milli maçlara konsantre olmaya çalışacak. 3 hafta sonra da eğer sakatlanmadan dönebilirlerse yeniden teknik taktik çalışıp takıma adapte olmaya çalışacaklar. Bu açıdan bakılmış. Dediğim gibi 4 büyüklerden tam 57 futbolcu milli takımlara davet edildi. 17, 16, 13, 11 futbolcu takımlar üzerinden gidiyor ki bu arada Beşiktaş'ta A milli takım ve Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'den bir sakatlık haberi geldiği söyleniyor. Yıldız futbolcunun ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılarının devam ettiği bildirildi. Milli takım sağlık heyeti oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı. Ağrıları henüz dinmeyen Orkun Kökçü'nün riske edilmeyerek Ay Yıldızların antrenmanlarında yer almayacağı açıklandı, ama Orkun'un Fransa maçına yetiştirilmeye çalışılacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Bu arada çok zorlu bir mücadele içerisine girecek 3 günde bir milli takım. Önce Fransa'yla, ardından İtalya'yla, sonra Belçika'yla oynayacak ve Fransız teknik direktör Zidane sakatlanan Robin Rozier'in yerine Türkiye maçı kadrosuna 31 yaşındaki kaleci Jean Boutez'i davet etti. Como'da oynayan Boutez'i futbol dünyasında öne çıkaran en çılgın anlardan biri ise Royal Antwerp forması giydiği dönemde yaşadığı Belçika ekibinin U23 takımıyla maça çıkan Boutez, kendi yarı sahasından yaptığı 70 metrelik akıl almaz vuruşla rakip ağları sarsarak tarihe geçen bir gole imza atmıştı. Bu kaleciye dikkat, onun bile şutları etkili şeklinde yorum yapılıyor Fransa milli takımı için. Bakalım ne olacak? 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında Türkiye Fransa'yı ağırlayacak. Ardından 28 Eylül Pazartesi Bursa'da Türkiye İtalya'yı ağırlayacak. 2 Ekim Cuma günü de Belçika Türkiye mücadelesi oynanacak. 5 Ekim'de Pazartesi günü İtalya Türkiye maçı oynanacak. Bu maçların hepsi 21.45'te başlayacak arkadaşlar. Yurt dışında ve yurt içinde başlaması fark etmiyor. İtalya'da da Belçika'da da oynanan maçlar Türkiye saatiyle 21.45'e denk geliyor.
0: Cuma Kocaeli'deyiz. Özür dilerim. Kocaeli ile Bursa'dayız. Fransa'yla?
1: Hayır. Cuma günü Türkiye Fransa Kocaeli Stadında.
0: Tamam.
1: 28 Eylül Pazartesi 21.45 Türkiye İtalya Bursa'da.
0: Üçüncü maçımız?
1: 2 Ekim Cuma günü Belçika'da. Belçika'dan sonra da oraya İtalya'ya geçiyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü.
0: 4 maç mı oynuyoruz?
1: Evet.
0: 3 değil miydi?
1: 4.
0: Ha, bir daha İtalya ile oynuyoruz.
1: Evet.
0: Burada bir oynadık Bursa'da.
1: Sonra Fransa-Belçika maçları da Kasım'ın sonunda oynayacağız.
0: Hmm. 4 maç mı oynayacağız?
1: Evet.
0: Anladım. Özür dilerim. Ben 3 maç olarak biliyordum. Ya ben
1: 3 hafta ara var diye belki ondan tamam söylemiş olabiliriz.
0: Ben Uluslar Ligi'nden rahatsızım abi. Birçok futbol sever de rahatsız. Avrupa Şampiyonası var. Elemeleri var. Dünya Kupası var. Elemeleri var. Uluslar Ligi nereden çıktı? Ne o? Ben halen Uluslar Ligi'nin neden olduğunu anlamadım ben ya. Ya bu kadar milli ara verilir mi abi futbola? Zaten Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası var. UEFA, FIFA daha çok bahis oynatabilsin. Daha çok işte olayı elinde tutsun. Ya saçmalık ötesi ya. Ne düşündüğünü de çok merak ediyorum Doğan Önce. Gerek var mı ya buna?
1: Daha önce tartışılmış bir konu. Zaten sürekli para kazanmaya çalışan, futbolu tamamen ekonomiye döndürmeye çalışan bir sistemin.
0: Ay, topçular için de çok kötü. Liglerdeki maç sayıları değişmiyor. Araya bunlar giriyor. Liglerden kopuyoruz. Zaten ben Avrupa şampiyonasıyla Dünya Kupası'nı heyecanlı bitirdi, farkında mısın? Eskiden ne büyük heyecanlar olurdu. Çünkü sürekli milli maç. Bir özleyelim abi biz milli maçları. İlgiyi de azalttın sen. Ya çok gereksiz bir şey.
1: Bizim milli takımın değişim süreci biliyorsun bu organizasyonda başladı. Yani biz bu organizasyonda CD kulvarına düşmüştük. Hatırlıyorsan C liginde, evet. D liginde falan artık yeşil burun adalarıydı, öbür taraftan Litvanyalardı falandı filandı, onlarla da mücadele etme konusunda Şenol Hoca'nın biliyorsun milli takımdan ayrılma sürecinin temelleri burada atıldı. Ardından oradaki yükselişi sağlayan Montella'nın daha sonra işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası serüveni başladı.
0: Evet abi.
1: UEFA Uluslar Ligi'nin A liginde mücadele etmek aslında
0: ne oluyor A liginde?
1: Prestij anlamında güzel.
0: Ya yemişim prestijini abi, takım yani. Ölüyor ya, topçular ölüyor, heyecan ölüyor. Hadi bana somut olarak söyler misin? Ben A ligine çıktım, ne yaptım? Şampiyon olunca ne oldu?
1: Bu Fransa için yemişim A ligini bilmem neyi, bu İtalya için, İspanya için, Almanya için diyebilirsin de sen Fransa ile İspanya ile bilmem neyle öyle her zaman karşı karşıya gelemiyorsun. Ancak bir Avrupa Şampiyonası'na katılman lazım ya da senin Dünya Kupası organizasyonunda bulunman lazım. Senin ön gruplarında kolay kolay karşı karşıya gelmiyor ülke sıralamalarına göre.
0: Ha, burada İtalya'yla, o takımlarla Fransa'yla oynamanın zevkini yaşayalım diyorsun.
1: Yani biz kolay kolay bu jenerasyon bundan sonrakiler yaşayabilmesi
0: katılmıyorum.
1: İçin
0: yani ben son Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Oynadım İtalya'yla. Hatta bana fark attılar.
1: Biraz da İtalya Dünya Kupası'na katılamadı biliyorsun.
0: Dünya Kupası'nda da ben vardım. Dünya Kupası'na da gittim. Yani ben doğru bulmuyorum abi. Uluslar Ligi'ni doğru bulmuyorum.
1: Evet, bundan sonra Ahmet'in belirleyeceği liglerde devam etmek niyetiyle devam edelim inşallah. Ahmet, sence uygun mudur diyerek federasyonun danışacağı kişi olarak da
0: lütfen bana sorarak ilerle, evet, abi.
1: Büyük ihtimalle öyle olur zaten.
0: Bundan sonra lütfen bana sorarak ilerle.
1: O zaman geçiyorum ben, milli araya ne gerek var diyorum. Tekrar milli gerek... futbolcular boşken sen elindeki yeterli kadronla devam etmek istiyor musun ligi?
0: Ya ben milli
1: nasıl olsa geniş bir kadron var ya hani, kullanmadığın oyuncular falan.
0: Sen bu sene bu hafta sen yaralı bir kuş gibisin. Yani niye böyle çok saldırgansın? Ahmet'ten sonra mı böyle oldun?
1: Bırak bir tane kuş da yeni yaralansın ya. Sürekli aynı yaralı kuştan bahsetmeyelim o zaman.
0: Niye? Alanya'da yaralanmadın mı sen?
1: Bu sene özelinde mi söylüyorsun?
0: Hangi sene?
1: Şu sıralamaya bak bakayım. Kaç sene tane, hangi kuş daha yaralıymış? Bir bak
0: İki puan var. Dolmabahçe'ye geleceğim ben. Bir de
1: ya ben Kadıköy'den çıktım zaten. Sen Dolmabahçe'ye gelirken bir daha düşün.
0: Söyleniyor. Sanki bizi Dolmabahçe'de yeniyormuşlar gibi. Geçen sene yendi Fenerbahçe. Hem de 2-0 geriden geldi.
1: Sebep ne olmuş?
0: Ne? Yani Dolmabahçe'de de kazanma ihtimalim var ve puan 2 fark. Niye puan cetvelinin neyine bakayım ben? Puan cetvelinde ben bakarım güvenle. Geliyorum.
1: O gün konuşuruz.
0: Beşiktaş'ta olsam puan cetvelinde biraz tedirgin bakarım.
1: O gün konuşuruz abi.
0: Konuşuruz o gün.
1: Erken konuşmaları sevmeyen biriyim ben.
0: Murat Özen bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Eğer dedi Dolmabahçe'deki maçı biz kazanırsak dedi Beşiktaş, sana dedi neler yapacağım dedi. 24 saat uğraşacağım dedi.
1: 24
0: videolar,
1: mi?
0: Videolar.
1: 27'ye çıkar. 1 saatte ben uğraşacağım çünkü.
0: Tamam mı? Ama dedim ki o kadar rahatım ki dedim. Evet. Dolmabahçe'de Fenerbahçe kazanacak. Çünkü Beşiktaş fazla böyle şişirilmiş demek istemiyorum. Benim Beşiktaş'a sempatim var çünkü, ama fazla böyle övülmüş bir takım. Eksikleri olan bir takım. Mesela şöyle bir yorum yaptım ben. Gerçek 3 maçlık sınav başlıyor dedim. Ahmet, Kocaeli, Beşiktaş. Bak Kocaeli yenemeyecek Beşiktaş.
1: Beşiktaş şu an ligin birinci sırasında kim
0: Trabzon'a gidiyorsun.
1: Var? Beşiktaş Trabzon'u geç de birinci sırasında kim var ligin? Ahmet Spor mu?
0: Ahmet var.
1: Galatasaray ikinci sırada, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, hı-hı, Fenerbahçe, Trabzon. Hı. İlk 5 takıma bir bak bakayım. Beşiktaş kimlerle oynamış? Bir tek Galatasaray'la mı oynamadı? Hepsiyle oynadı mı?
0: Hı-hı.
1: Oynadı. Fenerbahçe buradan ilk 5'ten kimlerle oynamış? Bir tek Beşiktaş'la oynamış. Ahmet'le oynadın mı?
0: Oynamadın işte, zor.
1: Oynamadın. Kocaeli'yle oynadın.
0: Hepsi zor. Mesela az önce bir
1: karşı... Ben oynadım.
0: Tamam, oynadın, kaybettin. Benim kaybedeceğim garanti.
1: Alanya ile de oynadım. 5. sırada Alanya var.
0: Tamam, ben de oynayacağım.
1: Sen 6. sıradasın bu arada.
0: Tamam bak, oradan bir yere geleceğim ben. Şimdi
1: Sen de Alanya ile oynayacaksın bu arada.
0: Doğru. Hem de ne zaman biliyor musun? Aston Villa maçı sonrası. Sen nasıl Marsilya'da parçalandın biliyorsun, bu benim tezim.
1: Ben Marsilya'da parçalanmadım. Ben Marsilya'yı parçaladım.
0: Öyle değil. Performans, yorgunluk olarak. Hep ne diyorum? Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Bak Galatasaray Avrupa dönüşü Kocaeli'yi zor yendi. Yine skandal hakem kararları falan. Fenerbahçe Avrupa dönüşü parçalandı. Beşiktaş parçalandı. O yorgunluk ve aynı motivasyonun olmaması. Hı. Şimdi ben mesela Aston Villa'ya gideceğim ayın 14'ünde. Geleceğim 20'sinde evimde Alanya ile oynayacağım. Çok zor.
1: Sen Roma maçından sonra Antep'le mi oynadın? Parçalamış mıydın Antep'i?
0: parçalayamadım işte.
1: Anladım. Yemek yapamıyor musun bazen?
0: Yapamadığını anlatıyorum zaten.
1: Anladım. Hani herkes yapamıyor da bir tek sen yapıyor musun gibi lanse ediyorsun.
0: Fenerbahçe'nin de yapamadığını.
1: Öyle bir manipüle ediyorsun da o yüzden.
0: Fenerbahçe'nin de Avrupa dönüşleri yapamadığını, zaten yapamayacağını, Avrupa'ya önem verilmemesi gerektiğini söyleyen biriyim ben zaten. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Sen niye olayları tersinden anlamaya çalışıyorsun? Sen niye bu aralar bir yaralı kuş gibi takılıyorsun ya? Bu programa sen niye böyle bu kadar gergin ve sivri geldin ya?
1: Kartal'ın yaralanması Kanarya'nın ölmesi anlamına gelir ya. Benim yara alacağım darbeyle Kanarya ne kadar yaşayabilir acaba? Ben yani, Kartal'ım unutma diye.
0: Maskotlar üzerinden mi kulüplerin gücünü ölçeceğiz?
1: Ya bak sen ne diyorsun?
0: Maskotlar üzerinden bak, mi ölçeceğiz?
1: O hayırdır.
0: Benim bir maskotum daha var.
1: Doğan deniliyor bak benim, senin yüzünden.
0: Benim sen oraya getiriyorsun. Benim bir tane maskotum daha var. Boğan
1: senin
0: var mesela.
1: Senin Beşiktaş yaran nedir
0: şimdi
1: ya?
0: Şimdi Boğa'yla Kartal'ı koyalım bakalım kantara. Maskotlar üzerinden mi konuşacağız abi? İlkokul 1. sınıf müsameresi mi hazırlıyoruz ya? Boğa yok mu abi? Benim boğam da var. Kadıköy boğası diye bir şey duymadım mı abi dünyada?
1: Serhat Akın mıydı o?
0: Ha?
1: Serhat mıydı o? Kimdi?
0: Kadıköy boğası yok mu abi?
1: Serhat mıydı o?
0: Serhat'tan bahsetmiyorum ben.
1: Kadıköy boğası deyince yaz Kadıköy bakayım ne yazıyormuş.
0: Ya bırak abi ya.
1: Kadıköy boğası yazınca Google'a ne yazıyormuş ya?
0: Harbi fanatik sen Murat Özen'den farklı değilsin ya. Sen bir YouTube kanalı aç çok izlenirsin. Beşiktaş YouTube
1: Hiç
0: kanalı.
1: Hiç gerek yok oğlum.
0: Ama şaka yapmıyorum, ciddi izlenirsin sen. Ya da emekli olunca yap. Biraz böyle taraflılık yaparsın. Zaten şu anda da yapıyorsun ya, ben idare ediyorum seni.
1: Sana karşı yapıyor olabilir miyim sadece?
0: İşte o zaman bana karşı yapıyorsan beni insanların önüne atmak için yapıyorsun. Cihan'ın bir modeli işte. Ama yine de ben seninle program abi, yapmak
1: ben de,
0: isterim.
1: Ben de Ahmet'ciğim ayıp ediyorsun, kazdığın kuyuya ben girerim, seni zahmet etme. Kendimi de kapatırım ben mi diyeyim ya? Ne yapayım, beni gömmeye niye çalışıyorsun ki ya? Ben de müsaade mi edeyim ya? Senin yüzünden çıkmış adım zaten ılık Beşiktaşlılar.
0: Öyle mi? Şey.
1: Ilık Beşiktaşlı diyorlar senin yüzünden. Savunmuyorsun.
0: Sen mi savunmuyormuşsun abi?
1: Şeklin yersiz ne yapacaksın ya? Kırmızı kart görürse.
0: Sen Opong'un nasıl oynadığını görmedin mi abi?
1: Tamam mı diyorsun? Oldu mu yani?
0: Abi çok iyi çocuk. Ben zaten Şikrinyar'dan mutlu değilim ki.
1: Eyüp karşısındaki performansını mı söylüyorsun?
0: Eyüp çok iyi oynadı. Zaten Şikrinyar'dan ben mutlu değilim. Zorluk derecesi yüksek takımlara karşı Şikrinyar ağır kalıyor. Mesela zorluk derecesi yüksek takımlara karşı İrfan da olmaz. Bu maçta oldu, olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben Şikrinyar'dan çok mutlu değilim. Ben Opong'u çok beğendim. Umut verdi bana. Opong'la oynarım. Yani Opong'u çok beğendim ben.
1: Rica ediyorum biraz Ahmet'i konuşabilir misiniz diye.
0: Konuştuk abi, hakkını konuştuk. Verdik Ahmet'i de konuştuk.
1: Teknik
0: tebrik
1: adamı
0: ettik.
1: Da futbolcuları evet. Da gerçekten iyi bir takım kurdu ama.
0: Statları da çok ateşli
1: bir
0: ya.
1: Şey
0: o nasıl stat abi?
1: İç saha avantajını çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi en zor deplasmanlardan biri, bunu kabul ederim. Ama Furkan'ın bir açıklaması var.
0: Furkan?
1: Çok güzel söyledi. Orta saha oyuncusu Furkan var ya. Ön libero doğru. Furkan dedi ki biz dedi çok yeni bir takımız. İyi savunma yapıyoruz. Ve aynı zamanda kesici özelliğimiz var ama üretim konusunda çok iyi bir takım değiliz. Sadece 1-2 futbolcu üzerinden devam ediyoruz. Yani Opong olmazsa Osimhen'siz Galatasaray gibi düşün. Anladın mı? Bizim daha fazla üretmemiz lazım. Onu da başarırsak çok güzel işler yapacağız diye söyledik. Ben son zamanlarda duyduğum bir galibiyet sonrasında bile en mantıklı açıklamalardan bir tanesiydi. Çok teknik oyuncuları yok. Bireysel beceri üzerinden gidiliyor. Güzel bir hava yakalanmış durumda bu arada. Ama Ahmet'in de bir mağlubiyeti var. Bu ligde mağlup olmayan tek takım Kasımpaşa arkadaşlar. Hı hı. Şu ana kadar.
0: Okan Buruk'un şansı Emre Belezoğlu'na karşı tutuyor. Sıkıntılı dönemlerde gitti Başakşehir'e. Burada Fenerbahçe Giresun maçında Arda kardeşler tarafından doğrandığı günün ertesinde 7 attı. Ankara Gücü'nde Emre Belezoğlu varken gitti 5-6 attı. Şimdi de Emre Belezoğlu Kasımpaşa'da, hiç de yenilgisi yok. Yine Okan Buruk sıkıntılı gününde Emre Belezoğlu'nun takımına denk geldi. Şansı tutuyor Okan Buruk'un Emre Belezoğlu'na karşı. Bakalım Emre Belezoğlu'na karşı tutan şansı Okan Buruk'u milli ara dönüşü bir kez daha hayata döndürecek mi?
1: Bu 9 Ekim Cuma günü belli olabilecek bir soru. Saatler 20'yi gösterdiğinde hafta içleri maçları 20 oynanıyor. Hafta sonu 19. Dünyanın en gereksiz fikstür saati bana göre. Hafta içi saat 20'ye niye alıyorsun ki? Yani işe gidecek insanlar ya da iş çıkışından çıkacak diye düşünüyor yüzden, olabilir.
0: Evet, evet.
1: Ama 19 alıyorsan 19 yap. Ona göre bir organize olayı.
0: 19 ulaşımla ilgili olmaz abi.
1: Çok zor diyeceksin ama.
0: 6 çeyrek geçe servise binen insanlar var. Fabrikalar var. Mesela biz atıyorum kendimden örnek vereyim. Deha'da çalışırken Demirören grubunda, Hürriyet grubunda.
2: Hayatta yetişemezsin.
0: 6 çeyrekte Mahmut Bey'de servise biniyorduk. 7.30'da 8 ancak eve geliyorsun o trafikte.
2: O zaman benim maçım niye cuma da, benim maçım niye pazartesi alınmış, neden biz pazar oynuyoruz falan, bunlardan şikayetçi olmayacak kimse.
0: Onu gene...
2: Bu kadar geç saatte olur mu, ulaşım zaten zor. Zaten şehir takımlarının statları biliyorsun şehrin dışında artık. Anladın mı? Hafta içi maçları da, ya şunu söyleyeceğim ben sana. Gündüz maçı yap ya. Ne kadar güzel oldu. Bak 17'de ne zaman sonra maça gittin sen Fenerbahçe'de?
0: Gündüz mü?
2: Gündüz 17. Ne kadar güzel gelmedi mi
0: ben
2: sana?
0: Ben en son Giresun maçı diyordum, hatırlıyorum işte. Bizi doğradıkları maç. Aha. 2-3-4 sene önce falan yani. Gündüz maçları çok...
2: Milli arada öncesi gene.
0: Şöyle oluyor bak. Çok insanlar çok fazla...
2: Bir derbi düşünsene mesela 17'de ya da 16'da bir derbi.
0: Çok güzel olur.
2: Müthiş olmaz mı?
0: Müthiş olur.
2: Bir pazar, bir cumartesi
0: elektrikten
2: günü.
0: Elektrikten tasarruf edersin. Mesela çok alkol de tüketilmiyor o gün. Nasıl olsa hani erken saat insanlar içmiyor genelde falan. Evet. Tribünler daha şen şakrak olur. Bunlar bu işin gerçeği. Çoluk çocuk daha çok geliyor. Daha güzel. Gündüz maçı mesela İngiltere'de çatır çatır oynanıyor. Biz oynayamıyoruz abi.
2: Ya o kaliteyle alakalı. Çünkü izlenirlik açısından bakınca Uzak Doğusu ve Amerika'sı seyrediyor ya seni. O saati alma sebepleri o. Ha. Yani El Clasico'nun, işte Premier Lig derbi maçlarının o saati alınması bütün dünya tarafından seyredilsin. Oradan bir gelir elde edilsin diye.
0: Ya hafta sonu, hafta içi değil elbette. Hafta sonu gündüz oynamalı abi. Her hafta sonu bir tane büyük takım gündüz oynasın abi. İçeride dışarıda denk getirin onu. Gündüz maçı güzel abi. Gündüz maçı çok güzel, çok keyifli.
2: Şimdi biz Galatasaraylılar olarak bu tür kötü sonuçlara pek alışık değiliz. 4 sene boyunca Okan Buruk 117 galibiyet, 13 mağlubiyet, 18 beraberlik almış. %87 gibi bir başarı oranı var. Trabzon maçı gibi böyle bir kötü duruma pek düşmemiştik. Bu gibi durumlarla kendisi nasıl başa çıkıyor? Biz pek alışık değiliz kötü sonuçlara. Ahmet açıklayabilir mi acaba demiş. İlkay'ın eşinin sosyal medyadaki o açıklamaları samimi değil. Çocukluk aşkı Galatasaray'mış. Maaşında indirim yapmış. Oynatmayan hoca suçluymuş. Bunlar sadece bahaneden ibaret. Sahada koşmayı, yürümeyi bile unutmuş bir İlkay'dan bahsediyoruz. Böyle bir açıklamanın zamanı ve yeri olmadığını düşünüyorum. Burada yapılma durumuna bakılınca, burada o zaman İlkay'ın sahadan ayrılmasının hesabını taraftar eşinden ya da çocuğundan mı çıkarmalı?
0: Sahadan mı ayrıldı?
2: Sahadan ayrılmasını, yani ilk 11'de oynamamasının, yedek kulübesinde oturmasının anlamını söylüyorum. Yani ceremesini ya da savunmasını ailesinden mi yapmak zorundasınız? Yani burada İlkay'ın açıklaması samimi mi değil derken, Galatasaray'da İlkay'ın eşine ve çocuğuna yapılan hakaretler samimi mi geliyor size? Buradan bu sonucu mu çıkarmam gerekiyor?
0: Ayıp ediyorlar.
2: Yapmayın arkadaşlar. Bunu Ederson'a da yaptılar, Fenerbahçeliler. Yapmadı mı? Eşinin açıklama yapmaz durumunda kalmadı mı? Adam gitme durumuna gelmedi mi? Geldi.
0: Belki Fenerler yapmamıştır. Yapmıştır. Başka takım taraftarları da yapmış olabilir.
2: Şimdi hemen bir savunmaya geçmem beni hasta ediyor işte.
0: Ama
2: anladın mı?
0: Ama sen az önce Galatasaray'ı konuşurken karşısına hemen Ederson'u koyuyorsun. Ederson'u konuşurken İlkay'ı koymazsın ama.
2: Örneği de koyabilirim. Aynı şekilde söyleyebilirim. Bana bir tane de Beşiktaş'tan örnek ver. Bunu Beşiktaş taraftarı yapmaz demiyorum.
0: Az önce
2: ya
0: anlatmaya çalıştığım buydu.
2: Ben Kocaeli tribünlerinde büyüdüm. Kocaeli tribünlerinin yapmış olduğu pankarttan ben utandım. Anladın mı? Dünyanın en sapık insanının görüntüsünü çizip de omuzuna bir kız çocuğu koyması ve forma giydirmesi kadar aşağılık bir şey olamaz. Hemen aradım Enver'i.
0: O kim?
2: Hodri Meydan tribünlüydü. Hemen açıklama yaptılar. Dedim ki bu ne aşağılık bir şey Enver. Bunun mutlaka savunmasını yap dedim ya. Bu insan bir daha tribünlere giremez dendi. Bunu yapan bulunacaktır dendi. İlişkimiz kesilmiştir dendi. Özür der dilendi bilmem ne. Gerçekten çok aşağılık bir şeydi yani.
0: Evet kesinlikle.
2: Abi bu kadar şey yapmayın. Nasıl Trabzon tribünlerinde tüfeğin ucuna kanarya konduysa o da çok kötü bir şeydi, anladın mı? Bak bu örneği de veriyorum sana şimdi.
0: Bravo, ben de aynı şekilde o gün onlara söyledim.
2: Yapmayın arkadaşlar, böyle şeylere izin vermeyin. Subliminal mesajlar yapılmasın.
0: Hoş değil, yapmayın.
2: Ve bunların arkasında durup da keyif almayın.
0: Tabii kesinlikle.
2: Ya biz çocuklarımız, eşlerimiz mücadele maçlara gittiğinde bizimle yan yana oturduklarında mutlu olan insanlarız. Yapmayın.
0: Ayıp etmiş Galatasaray
2: taraftarı. Biz ne hale geldik? Ne zaman bu kadar kötü olduk diye soruyoruz.
0: İlkay'ın eşine mi yazmışlar, sosyal medyada tepki göstermişler?
2: Ya ne küfürler yani. Öyle çok şeyler ayıp. Değil ya. Bunlar olacak şeyler. Bunun savunması bile olmamalı arkadaşlar ya.
0: Çok ayıp. Hoş değil. Yapmayın bir daha böyle şeyler.
2: Ahmet abi, Giresun maçında bizi doğradılar diyorsa...
0: Pedro'nun atılma şekli iki
2: sanırım. Madem sizi doğradılar, şu an Giresun Spor nerede acaba, sorar mısın?
0: Hiç takip etmiyorum Giresun Spor'u. İlgi alanıma girmiyor.
2: Sen de mi şeye bakıyorsun, İrfan 25 gibi Bulancağı?
0: Bulancak.
2: O da kötü durumda.
0: Bulancak Spor'u seviyoruz ya.
2: Arada Bulancak.
0: Olsun.
2: Arada
0: geçen sene 3. lige çıktı, şimdi düştü, bir daha çıkar. Giresunspor'la ilgili herhangi bir takibim yok. Ne hak ettilerse onu yaşayacaklar.
2: Ahmet şu an Süper Lig'de lider. Bu takım sahada mücadelesiyle, inancı ve başarısıyla zaten gereken cevabı veriyor. Artık Ahmet'i gözden gelmeyin, Ahmet'i görün, Ahmet'i konuşun, Ahmet'in hakkını teslim edin. Çünkü bu başarı tesadüf değil. Ahmet burada ve lider. Bu muymuş Süper Lig diye bir açıklama yaptı taraftarlardan bir tanesi.
0: O kadar da ileri gitmeyin ya.
2: Bak işte Ogas'a gelmeyin. Gelme arkadaşlar.
0: Ben tadını çıkar.
2: Çok gördüm zamanında Sivas'ı, Samsun'u. Bak Sivas şu an ne durumlarda. Anadolu takımlarının bu başarıları ve aynı zamanda bu desteği çok fazla pamuk ipliğine bağlı. Buradaki istikrarı görünce mutlu oluyoruz. Zamanında İlhan Cavcav'ın Gençler Birliği'si, Hasan Doğan'ın, doğru mu söylüyorum? Celal Doğan mıydı? Celal Doğan'ın, Hasan Doğan diyorum. Celal Doğan'ın Antep'i o dönemler ne kadar keyif veriyorsa, Sefa Sirmen dönemlerinin Kocaeli tamam. Sporu amatöre kadar indi, bala kadar düştü arkadaşlar. Eskişehir'e, Bursa'ya bakın. Bu takım şampiyon oldu Bursa Süper Lig'de.
0: Ali Şansalan'la ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Böyle gergin geçmeye aday maçlara, böyle problem çıkabilecek maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin. Niye veriyorsunuz?
2: Kimi verecek?
0: Bir dakika.
2: İsim söyle bari. Alternatif söyle de bari öyle git.
0: Ya onu vermeyin, alternatiflere bakarız. Ama niye vermemeleri gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bir kere penaltı değil. Hadi verdin. Maçı 6 dakika uzattı. 90+6. Uzatmanın da uzatmasını verebiliyorsun. Ama 6 dakikalık uzatmada 6 dakika daha uzayacak ne oldu? Maçı 112'de bitirdi. Doğru mu? Pardon, 102'de bitirdi.
2: VAR'a mı gitti o sırada?
0: Ne kadar VAR'a gidersen git. Kaç tane maçta VAR'a gidildi de 6 dakika uzatılmadı.
2: Doğru söylüyorsun. O zaman şey yapılmalı. VAR'a gidildiğinde 2 dakika daha silinmeli, erken bitirilmeli. Artık öyle devam ediyorum. Evet.
0: Ben görüşlerimi...
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Görüşlerimi... Sen görüşlerinde değil. Ben seni çözdüm şu an.
0: Ben konuşabilir miyim?
2: Senin takipçilerinin %80'i Galatasaraylı ya. Bir %20 de Beşiktaşlı mı istiyorsun acaba deyip karşına mı almaya çalışıyorsun camiayı? Abi, onu da çözmeye çalışıyorum.
0: Provokasyonun sana, bittiyse evet. Görüşümü tamamlayabilir miyim? Bir kez daha eksik bırak.
2: Ortaya.
0: Tamam. Evet. Sen şimdi birazdan bir daha beni keseceksin. Şimdi Ali Şansalan'ı gergin geçecek bu gerginlik adayı maçlara vermeyin. 90+6'yı uzattığı maç 6 dakika. Bir 6 dakika daha koydu maçta. Bak 6 dakika. 6 dakikada 6 dakika uzatma verilmez. VAR'a gitmiş olsa bile total 2 dakika. Hadi 2 dakika daha uzat. Öbür 4 dakika nereden çıktı? Biz kaç maçta, kaç defa VAR'a gidilip bu kadar uzatılmayan maçta gördük. Yani o bölümde Diyarbakır'da taraftar çok öfkelendi. O kadar maç uzatılmaz ve vücut dili falan Ali Şansalan'ın, bak önemli bir şey söylüyorum, doğru değil. Maçta otorite sağlayamıyor. Böyle maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin. Böyle maçlara Ali Şansalan'ı verenlerden şüphe duyarım. Vermeyin kardeşim, bak uyarıyorum. Adamın vücut dili doğru değil. Otorite koyamıyor. Saçma sapan kararlar veriyor. Böyle gerginlik çıkma ihtimali olan maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin, verenden şüphe duyarım ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Çok kötü hakem, vücut dili kötü, otorite sağlayamıyor. 6 dakikanın üzerine 6 dakika daha verilir mi? O 6 dakikalık bölümde 6 dakika maç durmadı ki ya. O bölümde sürekli Beşiktaş korner kazandı, şut çekti, bilmem ne oldu. Yani orada Beşiktaş gol atsa tartışma boyutları inanılmaz yerlere geçecek. 6 dakikalık bir uzatma yoktu ki, 6'nın üstüne 6 dakika.
2: Evet, zaten ilk pozisyonda Vlahovic'e yapılan da şey değildi, penaltı değildi.
0: Ahmet Çakar penaltı değil dedi.
2: Bundan sonra bütün Ahmet Çakar'ın yorumlarına referans olarak
0: sana
2: görmezsen
0: göre, göre
2: ahımı alırsın.
0: Sana bak, göre bana göre onlar. Yapma. Herkes penaltı demedi ona.
2: Bundan sonra Ahmet Çakar ne derse önüne
0: herkesin
2: koyacağım seni.
0: Herkesin penaltı dediği bir
2: en
0: pozisyon
2: büyük Ahmet
0: olmadığını
2: Çakar
0: vurguladım.
2: Başka şimdi Ahmet Çakar da penaltı bu sektörün en temiz adamıdır
0: ya. Penaltı diyen de vardı.
2: Bayılırsın.
0: Onun gibi penaltı değil diyen de vardı. Ay şunu söylüyorum. %100 herkesin penaltı dediği bir pozisyon olsa kabul ederim.
2: Kılavuzu, bak öyle cümleyi kılavuzu diye yapayım. Öyle devam et.
0: Penaltı değil diyen başkaları da var. Onlara ne diyeceksin?
2: Sen Ahmet Çakır'ı baz al ya. Ölçü olarak.
0: Aklıma o geldi. Başkaları da var. Ben diyorum ki %100 penaltı değil. Herkese göre penaltı değil.
2: Herkese göre. Devam et. Daha abart ya. Daha abart. Mahallede bakkaldan başla. Kasaba kadar git. Herkesten başla böyle.
0: Ya abicim işte Murat Özen, sen gibi bazı Beşiktaşlı medya mensupları Beşiktaş'a bu gazı verdiğiniz için sizin yüzünüzden Beşiktaş Ahmet'te çılgınlar gibi önde oynadı. Ahmet'e çarpıldı. Biraz sorumluluk alın ya.
2: Doğru.
0: Beşiktaş şöyle, Beşiktaş çok uçmuş yukarıda bir takım değil abi, eksikleri var.
2: Beşiktaş 10 puanla 3.
0: güzel oynaması.
2: Fenerbahçe 10 puan.
0: Benim hoşuma
2: 6.
0: gidiyor. Renk katsın lige. Şampiyon dolusu alkışlarım ben. Benim Beşiktaş'a karşı bir şeyim yok. Ha bir şey söyleyeyim yalnız bak.
2: Sen şey yapma, yorulma ya, ben alkışlarım senin ellerinle.
0: Alkışla.
2: Merak etme.
0: Tamam, teşekkür ederim.
2: Ama Ahmet böyle alkışlanıyor.
0: Şimdi Marsilya maçı
2: ya
0: oynanıyor. Üstelik Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Sosyal medyaya bakıyorum. Beşiktaş gol attıkça Fenerbahçeli arkadaşlar, işte gördüğüm Twitter kullanıcıları seviniyorlar, tebrik ediyorlar. Bak Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenmiş. Fenerbahçelerin böyle bir bakış açısı var Beşiktaş'a. Aa ne güzel, Beşiktaş bir gol daha attı, ne maç oluyor falan. Ben evde hop oturup hop kalkıyorum Beşiktaş gol attıkça. Abi üçüncü golden sonra mı, ikinci golden sonra mı Fenerbahçe'ye küfür başladı. Sebep ne? Hani küfürün hiçbir şekilde mazereti yok da Kadıköy'de bir terbiyesizlik yapılmadı. Aziz Yıldırım tebrik etti, bu kulübün en başındaki adam. Fenerbahçeliler tebrik etti. Attığınız her golde Fenerbahçeliler sosyal medyada seviniyor, tebrik ediyor. Fenerbahçe'ye neden küfür ettiniz Marsilya maçında? Çok yanlış.
2: Anlam veremedim ben de.
0: Hiç gerek yok. Ben
2: bence o alışkanlık, yani bir şarkıcı sahneye çıktığında bir tribüne beste başlayınca arkasından potpourri var ya, o şarkıyı bağlama. Bence orada biri böyle bir kıvılcım yaktı ve onun devamı geldi. Yoksa önümüzde bir Fenerbahçe maçı olsaydı anlam verebilirdim. Orada hani Galatasaray'a söylese anlam veririm anlamına gelmesin.
0: Gelmesin, anlıyorum ben seni.
2: Hani bu orada şey var mesela, bir tane kıvılcım geldiğinde ben yıllardır tribünlerde senle ben ne büyüdük. Oradaki atmosfere kendini kaptırma durumu tamam, olabiliyor.
0: Bu kadarına katılıyorum. Katılıyorum ama yine yanlış bulalım.
2: Yanlış buldum.
0: Fenerbahçe tribünlerinde edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben tribünde küfür istemiyorum. Ben tribünde sigara istemiyorum abi. Abi pofur pofur yasaklanmasına rağmen tribünde sigara içiyorlar ya. Pöfür pöfür her statta. Veya küfür. Fenerbahçe tribünlerine de küfür yakışmıyor. Galatasaray'da abi şu küfürü ve sigarayı çözelim ya. Hoş değil abi. Böyle bir ekleme yapmak istedim. O gün mesela o küfürden sonra millet tabii TRT veriyor değil mi maçı? Fenerbahçeliler isyan, ya bize niye küfür ediyor bunlar dedi mesela insanlar. Sevindiğime üzüldüm falan diye yazanlar var. Buraya getirmeyin işi. Fenerbahçe tribünlerinde Beşiktaş'a Galatasaray'a edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben küfürden rahatsızım abi. Hoş değil ya. Abi ana bacı bazen affedersin düz gidiliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem de toplu bir şekilde. Yapmayın abi. Çok kötü bir şey ya küfür. Hem de toplu küfür. Mesela belli takımlara küfürlü tezahüratlar. Senin dediğin o klişeleşmiş. Biri söyleyince herkes yapıyor. Yapmayın abi. Bunu reddedelim ya. Bir sürü tezahürat var abi.
2: Ya orada tribünlerde şunu demiyorum mesela, şöyle bir şey olduğunu düşünemiyorum. Mesela biri küfür etmeye başladı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz lütfen küfür
0: katılma.
2: Deme abi.
0: Katılma.
2: Orada katılır herkes
0: abi.
2: Ya ben ne CEO'lar, ben ne kadınlar, ben ne insanlar gördüm ama içinde biz... kıyafetin içinde.
0: Tamam doğru söylüyorsun.
2: Böyle bir şey olamaz.
0: Katılmadığın zaman oradaki gelişime katkıda bulunacaksın. Biz buradan bu çağrıyı yapalım. İçine herkesi katıyor. Fenerbahçe'yi de katıyorum. Hoş değil. Hoş değil yani.
2: Abi hakaretinizi dediğim gibi oyuncuya mı yapacaksınız? Hesabını yönetimden mi, kendi teknik adamından mı soracaksınız? O yüzden bir futbolcunun eşine, çocuğuna, bilmem nesine falan filanla girmeyin. Sosyal medya üzerinden bir de yani hani yetmeyip sahada yapıyorsun bunu, tribünlerde avazın çıktığı kadar gırtlağın yırtılırcasına bağırıyorsun. Sosyal medyadan da bir de üşenmeyip zamanı da harcayıp oradan deşmeye çalışıyorsun yani. Arkadaşlar falan deyip kendi form sitelerinizde, WhatsApp gruplarınızda. Bu sene Yasin Kol konuşulmuyor, farkında mısın? Geçen sene acaba görevi bitti mi demiş. Ahmet söylesene, Ali Şansalan'dan sonra hangi hakem atansın peki? Onu söyle bari diyor.
0: Abi hakem diyor ki çok böyle güvendiğim.
2: İşte Ali Şansalan niye atansın, o zaman deme.
0: Ali Şansalan önce... özellikle atanmasın diyorum. Neden? Gergin maçları daha da geliyor.
2: Zamanında Cüneyt Çakır da maç yönettiğinde ona kızıyorduk. Fırat Aydınus'a da söylemediğimizi bırakmıyorduk. Maçı idare ediyor bunlar, yönetmiyorlar diyorduk.
0: Yok, Fırat Aydınus çok iyi toparlıyordu.
2: Yani
0: Fırat Aygun psikolojiyi de yönetiyordu. Ali Şansalan psikolojiyi yöneten bir adam değil.
2: Şimdi ben, kardeş gibiyiz Fırat Hoca'yla.
0: Fırat Hoca'yı ben çok beğeniyorum.
2: Yani hakem çok özelden de görüştüğüm biri ama zamanında eleştirdiğim, bazen hatalı bulduğum insanlardan biri. Abi onları da kabul edebilen biri.
0: Evet.
2: Biz o zaman bunları yaparken farkına varmamışız kalitelerinin.
0: Bravo.
2: Anladın mı?
0: Fırat Aydınus'un
2: stadı da yönettiğinin farkına varmamışız.
0: Çünkü hakemler stadı da yönetmeli. Pardon,
2: 8 Mart'tı. 8 Mart operasyonuyla gönderildiklerinde yenileri gelecek, hiç olmazsa bir değişim güzeldir diye düşündük de bu kadar tecrübesiz olduklarını, bu kadar liyakatsiz olduklarını.
0: Ben yanılıyor muyum ya?
2: Bu kadar...
0: Bakayım şu an.
2: Nasıl söyleyeyim ben sana, kulis yapılabileceğini hiç düşünmemiştim ya.
0: Türkiye Gerçekten. Süper Ligi Beşiktaş.
2: Ama
1: Bana Ahmet Türkiye'de Beşiktaş koltuğundan asla alınamayacak üç isim saydı. Bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim yani.
0: Ya ben yanılıyor muyum? 102 dakikada mı bitti diye bakacağım da. Beşiktaş maçı. Sen kaçırıyorsun abi bahşeleri. Yanlış anlama da. Benim anlatmak istediğim başka bir şey abi. Ali Şansalan olmasın kim olsun. Mesele o değil. Mesele önce Ali Şansalan'ın olmaması.
2: Tamam onu da al. Onu da at.
0: Bulabiliyor muyum abi? Ben abi bu maç golü açıyorum. Sürekli reklam çıkıyor. Reklamdan da çıkamıyorum ya. Uygulamasında. Çarpı işareti nerede kardeşim?
1: Yaz.
0: Allah bizi bunlara mahcup eder. Muhtemelen. Kaç dakikada bitti nerede göreceğim ben bu maçın? Allah'ım yarabbim ya. Ha dur. Bak 90 artı 10'da bir faal olmuş. Demek ki 102 dakika. Bir dakika. Abi artık Almodu diye bir şey var. Ahmet Beşiktaş maçı kaçıncı dakikada bitti uzatmalarla birlikte?
1: Heh, oraya sor diyecektim sana.
0: Bak şimdi abi. Mesela Fırat Aydınus bunu yapmazdı. Çünkü bak 90 artı 11'de 102 dakika toplam diyor bak Almodu. Şimdi bak abi kaçırıyorsun. Maça 6 dakika uzatma verdi. Tamam. Uzatmada VAR penaltı oldu. Üzerine bir 6 daha koydu. 2 koyarsın 3 koyarsın. Anlatabiliyor muyum? O 6 dakikalık uzatmanın uzatmasında tribünler gerilmeye başladı. Maç ne zaman bitecek diye. Maç bitti. Eğer daha böyle otoritesi yüksek, oradaki sosyolojiyi, psikolojiyi bilen bir hakem olsa bu kadar abartı bir uzatma vermez. 6'nın üstüne 6 dakikada. 6 dakikada maç 6 dakika durmadı ki. Fırat Aydınus gibi hakemler orayı da stadı da yönetir. Abi 6 dakika uzatma olduysa taraftar öfkelenmesin diye 3 dakikada mı bitirecek? Hayır. Olmadı ki 6 dakika üstüne üstlük. Onu vurguluyorum. Ali Şansalan bunları düşünemiyor. Sen niye o maçı 6'nın üstüne 6 dakika daha uzatıyorsun? Yok ki öyle bir uzatma şekli. Öyle bir süre olmadı orada. Allah korusun yani. İnsanları germenin anlamı yok. Hayır, haklı bir şey yapsan tamam. Kim geriliyorsa gerilsin, bana ne?
1: Bir liderlik mücadelesinin reytingi bundan yüz şey oluyor, fazla oluyor. Herkes izlemiş maçı. Hı hı. Orada bütün detayları da görebiliyor Ahmet gibi. 14 dakika uzadı diye Nahit Eren de. Nahit Eren'i biliyor musun kim olduğunu?
0: Yok abi.
1: Ahmet Spor Başkanı.
0: Evet. 14 değil 12 uzadı.
1: 14. 102. O da 14 dedi.
0: Tamam öyle olsun tamam.
1: Haftaya sen 15 diye hatırlayabilirsin. 15 uzamamış.
0: Ben 12 diyorum ya. Ya sen ben 12 diyorum, sen hafta 14
1: haftaya 15. Haftaya 15 olur, zam gelir.
0: Ya
1: olur.
0: Benim adıma ona sürekli beni manipüle ediyorsun ya.
1: Gelir zam gelir. Herkes şey yazıyor. 2 hafta önce İsmail Kartal için yaptığı video yayınları burada duruyor. Şimdi övüyor diyor. Bak herkes onu söylüyor. Burada.
0: Ne demişim? Ben hep övdüm İsmail Kartal'ı.
1: Şimdi öyle diyorlar ama. Burada. Bak okuyayım.
0: Ben ne dedim bilmiyor muyum abi? Onlar seni manipüle ediyor. Sen manipüle edilmeye çok müsaitsin o yüzden.
2: Konaç bugün sakın akatlardan geçme diye yazmış. Heykeni dikerler senin diye yazmış.
0: Düne kadar seviyordunuz beni Beşiktaşlı arkadaşlar. Düne kadar seviyordunuz.
1: Paris Saint Germain 2-1 kaybetti Marsilya. Geçenlerde Marsilya'yı çok şişirdiler. Hatta 10 kişi kalmıştı. Beşiktaş olsa Paris Saint Germain'den kaç tane yerdi? Temennin değil, sizin düşüncenizi merak ediyorum acaba demiş Hüseyin. Sana soruyor.
2: Ama Galatasaray maçının hakemi, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Leslie pozisyonu gözünün önünde oluyor, nasıl sarı kart verdin ona direkt sormak istiyorum. Bir de VAR'a gidip 2-3 dakika izledi ya demiş. 90+14 diye yazmışlar bu arada.
0: Ama o zaman daha da fazla.
1: 12 dakika diyen de var.
2: Başakşehir Trabzonspor maçta Trabzon'un penaltısını vermeyen Fırat değil miydi diye soranlar var. Ahmet, o uzatmaya taktın sen çünkü Beşiktaş bir gol atacak diye kalbin durdu senin. O yüzden inkar
0: etmiş. Abi elbette Beşiktaş'ın o gol atmasını istemedim.
1: Ahmet penaltıdan sonra kavga oldu, tartışma falan oldu. İzlemedin mi maçı acaba?
0: Ya 6 dakikalık bölümde 6 dakika uzatma veriyorsan 90 dakikada 36 dakika vermen lazım.
1: Fişkiyeler açıldığında ilk yarı ne kadar uzamış bir de ona bak diye yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam uzatma verildiğinde Ahmet'le oyuncular çarpıştı. Oyun oynanmadı. Oyun başladığında 92 falandı. Sonra da VAR'a gitti oyun. Yani süre normal bence.
0: Tamam o bile 4 dakika yapar. 4 bile olmaz. 3,5 yapar ki birebir uzatmayı kim veriyor da sen uzatmada 6'ya 6 ekliyorsun. Bu gerilimi niye arttırıyorsun? Ben başka bir şey söylüyorum. Anlayan anladı abi, daha da konuşmayacağım. Son söz, Ali Şansalan'ı böyle maçlara vermeyin abi. Yanlış hakem. Stadı yönetemiyor. Bak vermeyin Ali Şansalan'ı. Ali Şansalan zayıf bir hakem. Otoritesi zayıf. Kim veriyor ya böyle maçlara lisans alanı? Niye veriyorsun kardeşim?
1: Kim veriyor mu?
0: Ha, kim veriyor? Bu kararı kim veriyor?
1: Kim veriyor?
0: Ben de merak ediyorum.
1: Biliyorlar, aynı kişi veriyor.
0: Bir yapay zeka diyorlar. Bir Ferhat Gündoğdu. Ne olduğunu anlamadık abi.
1: Yok, algoritma falan da yok. Öyle bir şey yok yani.
0: O zaman ne abi? Ne?
1: Ferhat Gündoğdu. Abi hepsini söylüyor
0: Ferhat
1: zaten.
0: Ferhat Gündoğdu mu veriyor?
1: Ertuğrul Doğan da söyledi.
0: O zaman ben...
1: Serdar Adalı da söyledi zaten. Alamıyoruz, kimse kusura bakmasın. Görevden alamıyoruz bu adamı dedi.
0: Ya Ferhat Gündoğdu, Ali Şansalan'ı bu maça niye veriyorsun ya?
1: Doğru.
0: Bu kadar zayıf bir hakem.
1: Bir sen kalmıştın Ferhat Gündoğdu diye.
0: Versene abi daha güçlü bir hakem.
1: Ahmet,
0: maçı
1: ne,
0: Allah
1: geldi.
0: Korusun maçı nereye götürüyordu ya? Ben vereceğim mesajı verdim abi kamuoyu adına. Yanlış şeyler bunlar.
2: Bir Galatasaray taraftarı olarak Ahmet Konancı Beşiktaş korkusu sarmış olarak gördüm bugün nokta.
0: Bir Galatasaray taraftarı olarak zaten başka türlü yansıtma yapmanı beklemezdim. Ama eyvallah katılımın için.
2: Bu Ahmet mi Eyüp maçını referans alıyor? Helal olsun vallahi demiş.
0: Ya baba, Lyon'u eliyorum referans alamazsın. Roma'ya kök söktürüyorum referans alamazsın. İşte Eyüp'e 8 atıyorum Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 zor yendiği referans alamazsın. Ya baba ben neyi referans alacağım? Siz Fenerbahçelilerin mutluluğunu kıskanıyorsunuz. Umudunu kıskanıyorsunuz. Yıkılmamasını kıskanıyorsunuz.
1: Bak, bunu da araya sıkıştı.
0: Ne istiyorsunuz abi?
1: Bak evet, İtalyana kötü hoca
0: dedim. Kötü hoca demedim. Bu kadar övülecek bir hoca, hocalığı yok dedim ben. Ne yaptı abi şu ana kadar? Alanya'yı çözemedi. Ahmet'i çözemedi. Deplasmanda Avrupa Ligi dahil 3 tane yenilgisi var.
1: Sağ olsun
0: var.
1: Derbiyi çözdü.
0: Tamam.
1: Marsilya'yı çözdü.
0: Tebrik ederim.
1: Sağ olsun. Mijlent'i çözdü.
0: Tamam da.
1: UEFA kupasına soktu.
0: Tamam da bu sezon daha geçirdi. Toplamda 7 maç oynamışsın Avrupa Ligi dahil. 3 tane yenilgin var. 3 tane deplasmanda.
1: 7 maç mı oynamışım?
0: Kaç maç oynadın abi?
1: 6 maç zaten. Ben şey oynamışım, lig oynamışım ya. 6 maç lig bitti ya. 7 maç oynamışsın bu sezon daha diyorsun ya. Bir Marsilya maçı mı oynadın ben
0: üç
1: gelene kadar? 3
0: yenilgisi yok mu Beşiktaş'ın?
1: Var, 5 yenilgisi var. Sen 6 yap. 7 maçta 8 yenilgisi
0: Avrupa'da
1: var.
0: Avrupa'da 1 yenilgi devam var edin. Deplasmanda. Ligde 2 var. Bu sezon tamam, kaç maç oynadın ligde Avrupa'da?
1: Avrupa'da toplamda hangisinde yenilgisi var?
0: Yenilgisi yok mu Avrupa'da abi?
1: Nasıl çıktı?
0: Var abi, bir tane yenilgisi var diye biliyorum ben.
1: İlk maçını şey aldı diye mi ondan sonra?
0: Neyi?
1: 3-0 kazandı diye mi şey yapıyorsun?
0: Fark etmez. Avrupa'da ha. Ve Türkiye'de toplam 3 yenilgisi var daha
1: o
0: sezon başı.
1: O takıma karşı aldığı galibiyeti sayma sen onu.
0: Yani neden süper yenilgisi? Bir hoca değil. Süper bir hoca olsa değil. Bunları yaşamaz.
1: Biz hepimiz.
0: Normal bir hoca abi. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Italiano, Tedesco'nun biraz daha zekisi.
2: Jesus'tan Hallice, Mourinho'dan ne bileyim aynı kefe bilmem ne falan filan hani. Maşallah var. Aragones gibi bir hoca işte.
0: Abicim Beşiktaş'ın hocası İtalyan'ı kötü adam demiyorum. Fakat bu sezon daha sezonun başındayız. Avrupa ile beraber toplam 3 yenilgi. 3'ü de deplasmanda. Deplasmanları çözememiş. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Biraz daha kendini futbola verebileni. Bu kadar, süper bir hoca değil. Kötü hoca demiyorum. Adamı göklere çıkardınız. Beşiktaş'ı göklere çıkardınız Beşiktaş medyası olarak. Şu ana kadar 3 tane deplasman yenilgim var Avrupa ile beraber. Kötülük ediyorsunuz abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın eksikleri var abi.
2: Ya ne yapayım ben şimdi sürekli olarak 3 yıldır Kasım'da hava atan bir takım olarak ben bu sene bir şey yapmışım, galip gelmişim, iyi top oynuyorum, herkes de var Beşiktaş müthiş oynuyor diyor. Ben diyeyim ki Beşiktaşlı olarak bir dakika abi şu Kasım'ı bir geçirelim, sevinmesin kimse, Allah korusun nazar falan değer diye eve mi kilitleyeceğim kendimi yani. Meşvih mutlu olmayacağım ya.
0: Aynı şey ben söyledim az önce.
2: Eyüp maçında 8 attın diye sanki şampiyon olmuş gibi seviniyorsun, bana burada anlatıyorsun ya. Beni yenememişsin kendi sahanda.
3: Ben seni genelde
2: yeniyorsun diye bir genelleme yaptın.
0: Abi geçen sene 2-0'dan geri gelmedin mi?
2: Bu sene çok iyi kadron var
0: geçen
2: ya.
0: Sene yenmedin
2: müthiş
0: mi?
2: Bir Greenwood'un, harika bir Kanten, dünyalar tatlısı Ederson'un var ya. Onunla devam et ya.
3: Sen buradan nereye gideceksin şimdi?
1: Hak benim ettiğim yere eve gideceğim. Hak ettiğim yere gideceğim ben oğlum ben. Şampiyonlar Ligi'ne ya siz bak Fenerbahçe öyle
0: eyvah.
1: Enteresan bir camia ki
0: eyvah.
1: Ben 8-0 olmuş biri diyor ki bana bak Kerem gol atamadı gördün mü yollayacaksın abi bu adamı diyor. Kerem gol atamadı Vedat kurtarmaya çalışıyor benim golümü Kerem'e yazın diyor. Kerem'i kurtar. Ya orada bile mutsuz olacak biri var ya. Olumsuz bak 8 tane gol atmışsın. Orada diyor ki adam Kerem'i gördün mü yollanmalı İrfan'ı hala oyuna sokuyor diyor ya. Düşünemiyorum yani. Vallahi anlam veremiyorum size. Helal olsun.
2: Bu
1: bu mesajları okumayacağım. Ya okuyamayacağım mesajları arkadaşlar. Arkadaşlar ben okumanın yaşı yok ama ben o yaşa gelemedim daha. Ben öyle bir şey yok ya.
0: Ben ne dedim ki? Onlar bence sana tepki.
1: Bak bak şimdi bir tane
0: o mesajlar sana tepki.
1: Fotoğraf paylaşmışlar. Beşiktaş, Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Valizden Çalımbay, Sanchez, ondan sonra işte Solskjaer.

0: ergen hep yere bakar. 2, 4, 6, 7, 8 tane teknik adam. Sende Jesus, İsmail Kartal, Tedesco, Mourinho. Trabzon'da bir sürü değişim. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Tekke falan filan yazmış. Okan Buruk tek başına duruyor diyor orada. Ama o da gitsin isteniyor bu arada. Orada Okan Buruk olma sebebi, durma sebebi hocanın belki yıldız oyuncu ilişkisi bilmem ne dersin ama bunun yanında bir galibiyet gelince hakem desteği diyen çıkacak, onun arkasına o eklenecek falan filan. Bu sene çok zor Okan Hoca'nın görevi, ben sana söyleyeyim yani.
1: Doğadaki her şeyin bir bilinci olduğuna inanıyorum. Buna inanıyor musun? Mesela toprağın bitkiyi yetiştirebiliyorsa
0: hafızası diyorsun.
1: Hafızası bir bilinci var. Evet. Hani atıyorum ağacın o yaprağı çıkarabiliyorsa bir bilinci var. Hı hı. İçinde onun bir matematiği var, doğru mu?
0: Doğru.
1: Şimdi biz öleceğiz. Ölünce toprak olacağız, doğru mu?
0: Eşkıyaya döndü. Sonra
1: toprak olunca toprağın, mesela biz şimdi insan bilincine sahibiz değil mi? Toprak olunca toprağın bilincine ortak olacağız. Biz de o çiçeği yetiştireceğiz. Değil mi?
0: Sonra bir arı gelecek.
1: Sonra bir arı gelecek. Abi o film var ya, acayip eşkıya. Felsefik. Eşkıya. Evet. Şener Şenol ustamız.
0: Uğur Yücel'e.
1: Sonra bir arı alı gelecek. Anlattın. O çiçekteki balı alıp, onu bala çevirip, o polenleri molenleri alıp, onu balın bilincine çevirecek bizi mesela. Biz o balın bilinci nedir? Yeni insana sağlık verir. Nasıl sağlık verir? İşte şu damarını etki eder, bu kanına girer, bu işte al yuvarın içine girer. Sonra o balı yiyen al yuvarın bilinciyle beraber o insanın bilincine yeniden ortak olacağız. Ya da kuş yediyse kuşun bilincine ortak olacağız. Abi Allah-u Teala öyle bir şey yaratmış ki, öyle bir döngü var ki, muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani bilinçler arası bir geçişten söz ediyoruz. Ve aslında insansan topraksın, topraksan çiçeksin, çiçeksen balsın, balsan arısın, doğanın bir parçasısın. Kendimizi bu kadar yüceltmenin anlamı yok. Çevremize saygılı olalım. Çiçekleri koklayalım. Arıların kıymetini bilelim. Son arı yaşadıkça dünyada gıda problemi çözülmeyecek. Bunu zaman zaman düşünüyorum, biliyor musun?
0: Ahmet taraftarı hazır olsun. 3 hafta sonra bu başarı devam ederse Ahmet taraftarıyla da uğraşacak demiş Ahmet.
1: Yok daha neler ya.
0: Ahmet'ten bahsediyor.
1: Bizim orada bir tane kasap abimiz var, Diyarbakırlı. Galatasaraylı normalde.
2: Normalde mi?
1: Galatasaraylı ama tabii Diyarbakırlı, Ahmet'i tutuyor. Hı. Abi bir girdim içeri. Benim de Fenerli olduğumu biliyor ya. Sanki ortak bir sevincimiz varmış gibi. Ahmetçim dedi. Nasıl dedi Beşiktaş'ı yendik dedi. Ulan diyorum, Galatasaray Beşiktaş maçı mı oynandı? Hani falan filan, tamam mı? Oynansa kesin Halil Umut Meler verilir bu arada. Bak Fener maçına Halil Umut verildiğine panik yapmayın dedim Beşiktaşlı arkadaşlara. Ama Galatasaray maçınıza Halil Umut Meler verildiğine panik yapın. Ahmet'i tebrik ediyoruz ya. Küçük bir başarı değil yani. Başarı değil.
0: Bitmedim program diye bakıyorum.
1: Peki sana bir soru. Madem güneş...
3: Sana cevap vermekten yoruldum.
1: Madem güneş, tam anladım. Madem güneş bu kadar parlak, dünyayı aydınlatabiliyor kilometrelerce uzaktan, uzayı neden aydınlatmıyor? Hadi cevap ver.
0: Işınları uzayda yayılma gibi bir durumu yok çünkü.
1: Niye yok?
0: Oradaki atmosfer, hava durumu dünyadaki gibi değil.
1: Ne diyor, nasıl
0: gezegenlere
1: değil?
0: Göre değil. Nasıl? Oradaki yörünge dolayısıyla sadece sabit bir ışık veriyor. Ha. Gezegenler döndükçe güneş etrafında, tamam, ona göre ışınlarını, tamam, alıyorlar. Sabit bir yere, el feneri gibi düşün. Ha. El fenerini düz açarsan dümdüz veriyor, geniş açıyı alırsan geniş veriyor ya. O açıyı öyle düşün, oradaki merceklerden dolayı düşün.
1: Tamam abi, uzayda karanlığı güneş niye ışıtamıyor?
0: Bak sana diyorum ki, açıklamasını yapıyorum. Sen diyorsun ki niye diye soruyorsun.
1: Aslında biliyorsun da doğru açıklayamadın. Işık çarptığı yeri aydınlatır. Uzayda çarpacağı bir yer yok çünkü. Onu demen lazım da, biliyorsun da cümleyi kuramadım. Olsun,
0: sen
1: ben seni
0: bu
1: düzeltmekle
0: kadar
1: görevliyim.
0: Birisini nasıl aydınlanamadın seni... bu zamana kadar? Ben de bunu merak ediyorum Ahmet.
1: Ben seni
0: Ahmet.
1: Düzeltmekle görevliyim. Benim burada bir fonksiyonum varmış.
0: Etrafında bir sürü ışık varken sen niye aydınlanamıyorsun? Onu bir türlü anlayamadım ben. Ben de kelime oyunu yapma Ahmet. Yapma.
1: Türk futbolunun aydınlığı da Fenerbahçe. Çarptığı yeri ışıtıyor.
0: Fenerbahçe neden bu kadar karanlıkta peki? Onu
1: hiç karanlıkta falan
0: Fenerbahçe
1: değiliz.
0: Aydınlatıyor da.
1: Yok, karanlıkta
0: güneş
1: değiliz.
0: Güneş sence aydınlık mı?
1: Kupalar, öyle şampiyonluklar düşünüyor. Biraz geri planda kalmış olabilir. Sebepleri konuşmayacağım ama tribünler doluyor. İnsanlar umudunu koruyor. Umudumuzu kıskanıyorsunuz. Kıskanmaya devam edeceksiniz. Ben... Haftaya salı günü görüşelim. Saat 12.45'te birazdan Sansürsüz Futbol YouTube kanalındayım. Bakın neler söyleyeceğim, neler. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar.

0: Değerli kardeşlerim, 12.45 Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Eve mi gideceksin sen?
0: Şimdi buradan abi yayınları da sansürsüzü buradan başka bir yere almışlar. Çıkacağız, başka bir yere gideceğiz buradan.
1: Ha, oradan oraya gideceksin. Ha,

0: miyiz dünyadaki?
1: Bütün ışığı hemen ha.
0: Enerjimizi bile hemen. Ahmet Konaş'ta bugünlük bu kadardı sevgili. Ahmet'im ağzını yüreğine.
1: Teşekkürler, herkesi
0: senle
1: seviyorum.
0: Seninle tartışmak dünyanın en keyifli şeyi.
1: Teşekkür ediyorum, senle de öyle abi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Haftaya salı günü nasipse görüşmek üzere. İyi ki varsınız, hoşçakalın.
2: Ahmet Konaç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak. Spor spikeri ve aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda olacak. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün basketbolda da önemli bir karşılaşma var. Artık basketbol sezonu resmen başlıyor. Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda saat 20'de Fenerbahçe, Tarfin ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kazanan kupanın sahibi olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii bu karşılaşmayla ilgili bağlantılarımızı da Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Hem maç sonunda hem de Eurolig'in başlangıcı için bağlantılarımız Perşembe günü gerçekleşecek. Onun da bilgisini vermiş olalım. Tabii futbolda milli aradayız ve milli arada biraz sade bir bülten var önümüzde. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadeleleri var. Bayern Münih, Manchester City, Inter Milan, Haken, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Koke ve Juventus Benfica mücadeleleri var.

Tabii milli maçlar ne zaman başlıyor derseniz Perşembe günü Uluslar Ligi, A Ligi mücadeleleri başlıyor. Sırbistan, Yunanistan, Hollanda, Almanya, Portekiz, Galler, Norveç, Danimarka, Kosova, İrlanda Cumhuriyeti, Avusturya, İsrail, Andorra, Malta, Liechtenstein, Litvanya mücadeleleri var Avrupa'da. Biz Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Pazar günü, pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında da Belçika deplasmanında olacağız. Hüseyin Mecit bizimle birlikte. Hoş geldin. Tüm Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine Rabbim işin gücünü rast getirsin. İyi ki sizin gibi insanlar var demiş Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız Hüseyin Bey. Dün kızınızın doğum günüydü hatırlıyorum. Merve'nin doğum gününü de buradan tekrar kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ve yavaş yavaş bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak ve kendisiyle şöyle bir dört büyüklerin gündemini konuşacağız. Milli ara öncesi Süper Lig'i konuşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri,

tablosuna baktığımızda da Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12 puanda, Fenerbahçe ile Trabzonspor 10'ar puan topladılar. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova var. Berke, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum. Artık milli aradayız. Tabii dört büyüklerin performansını milli ara öncesinde değerlendireceğiz ama 20 günlük bir milli ara Berke. Yani şimdi ben hep milli takımların savunucusu olmuştum burada. Karşı çıkıyordum. Ya milli takımların maçları çok heyecanlı falan şeklinde. Ama şimdi gelen tepkilere de bir şey diyemiyorum. Çünkü 30 günlük Dünya Kupası var zaten. Daha bir ay geçiyor. 20 günlük bir milli ara. Yani ben de bir şey diyemiyorum artık.
1: Vallahi ben de senin son söylediğine yakınım şu anda. Henüz ligler yeni başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynandı. Avrupa Ligi'nde bir maç oynandı. Konferans Ligi henüz başlamadı. Bu hakikaten 3 hafta bana da biraz fazla geldi. Eskiden böyle en azından hani bir haftayı boş geçiyorduk. 2 maç oynanıyordu. Daha sonrasında yeniden lige dönüyorduk. Yani şimdi şöyle bir de elit turnuvalar dışında milli takıma adapte olmak zor. Bunu tabii bizim milletimiz için söylemiyorum. Türkiye ne zaman nerede nasıl oynarsa oynasın bir destek takip oluyor ama futbolun içindekilere baktığımızda Uluslar Ligi'nin heyecanı ne herhangi bir yerel lig maçını ne de bir uluslararası turnuva olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi heyecanını karşılamıyor diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki havaya giriyorsunuz. Bambaşka bir atmosfer, 4 yılda bir olan bir organizasyon olması sebebiyle. Ama hele Uluslar Ligi, yani elemeler olsa biraz daha belki insanları cezbedebiliyor. Çünkü en azından bir hayale başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu 3 haftalık süreç bence kulüp futbolundan uzaklaşmak için çok erken, henüz Eylül'ün ortasındayız. Ben de sana katılıyorum yani açıkçası biraz şeyimizi düşüren bir ara oldu yani modumuzu.
0: Peki kulüp performanslarına baktığımızda da Beşiktaş'la başlayalım. En iyi görüntü Beşiktaş'ta vardı herhalde ama son karşılaşmada Ahmetspor karşısında 3-2 kaybeden bir Beşiktaş ve milli araya lider olarak girme şansını elinden kaçıran bir Beşiktaş, Ahmetspor lider oldu milli ara öncesinde. Nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın şu ana kadarki performansını, kulüpteki havayı?
1: Yani ben Beşiktaş'ı ve Beşiktaş tarafını yorumlarken aslında Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Muhakkak ki takımın bulduğu hava, girdiği atmosfer Ahmet Sportif karşısında gelecek en az bir puanla liderliği getirecekti ve milli araya lider gitseydi Beşiktaş son 2-3 yılda yaşadığı kırılmanın ardından aslında Eylül ayına, Ekim'in başına kadarki süreci psikolojik anlamda taraftar için söylüyorum daha iyi geçirecekti ama işin teknik heyet tarafına, futbolculara baktığımızda tabii ki yine lider gitmek pozitif bir olay olacaktı ama Beşiktaş'ı ele alırken şu anda Beşiktaş'ı konuşurken Temmuz ayından itibaren ele almak lazım. Hatta mümkünse geçtiğimiz yıldan itibaren düşünmek lazım. Yeni bir teknik adam, pek çok transfer, onlarca ayrılan oyuncu ve artık hani kadroda olmaması gereken, kaybetmeye alışmış Beşiktaş'ın dinamiklerini sahaya koyamamış. Beşiktaş genetiğine uygun iç sahada çıktığı her maçı kazanacak, Türkiye'de çıktığı her maçı kazanacak refleksi ortaya koyamamış. Kendisi belki bireysel olarak kötü oyuncu olmasa da buraya uyum sağlayamamış ve kaybetmeye alışmış pek çok oyuncuyla yollar ayrıldı. Futbol aklı aslında değişti. Sayın Serdar Adalı, Sayın Önder Özen'i göreve getirdi ve oradan sonra da İtalyano tercihi yapıldı. Beşiktaş'a sezon başında şu noktada olacağını söyleseydik Beşiktaş taraftarlarına bile çok fazla inandırıcı olmaz gibi geliyordu bana. Dolayısıyla Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetini bir kenara bırakıp Beşiktaş'ın ne yaptığına bakalım. Bu sezon Beşiktaş öncelikle daha önce ne yazık ki çok erken kırıldığı Avrupa Ligi ve hatta Konferans Ligi elemelerinde oraların en önemli takımlarından biri olan Midland'i eleyerek daha sonra da yine Hrades'i ve diğer takımı da eleyerek gruplara kalmayı başardı. Gruplarda Marsilya ile ilk maçını oynadı ve olağanüstü bir galibiyete imza attı ki hani Fransa Ligi'nin önemli temsilcilerinden biri güç kaybetmiş olsa da en azından Avrupa'da bu refleksi göstermek önemlidir. Beşiktaş önde çok iyi basan, topu rakipten çabuk kazanan bir hayal kuruyoruz demişti Sayın Önder Özen. Burada en önemli konu bu bence. Ortaya koyduğunuz vizyonla teknik adam tercihiniz ve seçtiğiniz oyuncular transferde uyuşuyor, örtüşüyor. Demek ki siz doğru yoldasınız demektir bu. Yani bir hoca getiriyorsunuz, oynatmak istediğiniz bir futbol var ve bu futbolla birlikte gelen sonuçlar var. İki deplasman mağlubiyeti var. Alanya Spor deplasmandaki mağlubiyette aslında hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ama evet önemli problemler yaşadı Beşiktaş. Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da aslında baktığımızda uzaktan yenen goller. Ahmet Sportif Faaliyetler'in iç sahadaki coşkusu ve aynı zamanda daha önce görmeye alışık olmadığımız biraz bireysel hatalar Beşiktaş'ı kırdı. Çünkü rakibine hala en az gol beklentisi veren takım Beşiktaş. Ligde topayı çabuk kazanan takım, en fazla pozisyon takımlar bulan takımlardan biri. Yani Ahmet Sportif Faaliyetler bile sadece 7 kez Beşiktaş ceza sahasında topla buluşabildi. Ama işte 2 gol ceza sahası dışından geldi. Öbür topta Nübel Salih hani %50-50 bence hataları. Olabilir, futbolda bireysel hatalar da var, puan kayıpları da var, mağlubiyetler de var. Ben zaten hatırlarsan en başından beri söylüyorum. Bu sezon hani böyle 90 puan, 95 puan efendim sadece bir mağlubiyetle falan bitecek bir sezon değil. İyi takımlar var Süper Lig'de. Zor deplasmanlar var. Ahmet Sportif deplasmanında kimsenin kolay kazanamayacağını. Bununla birlikte artık Çorum'un belki daha iyi oluşuyla, Başakşehir'in toparlanmasıyla, yani bir dönem hatırla işte özellikle İsmail Kartal'ın hep vurgu yaptı 99 puanlı sezon diye. Orada Fenerbahçe ve Galatasaray mümkün değil puan kaybetmez gibi gözüküyordu. Ama bu sezon öyle bir sezon değil. Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Trabzonspor'da bu işin içinde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla puan kayıpları olacaktır. Evet, bir puan Beşiktaş için liderlik demekti ama milli ara Temmuz'dan bakalım, hatta daha geri gidelim, Haziran'a gidelim, Mayıs'a gidelim, oradan itibaren baktığımızda Beşiktaş yönetiminin, futbol aklının, teknik heyetinin ortaya koyduğu vizyon ve bu vizyona uygun çalışmalarla ben Beşiktaş adına şu anda süreci çok pozitif görüyorum. En önemli adaylardan biri olduğunu düşünüyorum şampiyonlukta.
0: Maçtan sonra Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı, hakem açıklamaları, ama yani ben bu maçta hakemin böyle bir maçı bir taraftan alıp bir tarafa götüren majör bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ama böyle açıklamalar geldi. Senin fikrin nedir bu konuda?
1: Yani şöyle, Serdal Adalı'nın Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktığımızda daha önce Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir açıklaması vardı Alanya Spor maçında. Ve aslında çok net, çok sert bir ifade ve iddia diyeyim. Ne yazık ki federasyonumuz başka güçlerinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almıyor diye alamıyor demişti. Dolayısıyla zaten Merkez Hakem Kurulu'yla Beşiktaş arasında şu an bir soğuk savaş mı demek lazım var. Fenerbahçe'yi de buraya dahil edebiliriz. Galatasaray'ın da şikayetleri oluyor. Trabzonspor'un da oluyor. Ahmet Beşiktaş maçına gelecek olursak, sert, faullü, oyunun fazla durduğu bir oyundu. Bana sorarsan maçı yöneten hakem de artık hani Türkiye'de bazı tempodaki maçların önüne geçmesiyle nam salmış hakemlerden biri ne yazık ki. Dolayısıyla şikayetler konusunda bu devam edecektir. Çünkü bir aksiyon alınmadı biliyorsun o günden bugüne. Maçta majör bir hata var mı diye sorarsan kimileri farklı düşünebilir. Majör hata mıdır değil midir? İşte sonuç ne olurdu? Oraları tabii ki bilemiyoruz ama mesela Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıdır? Ondan sonra bakın, bütün mağlubiyeti hakeme bağlamak doğru değildir. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Hangi takım olursa olsun, kim olursa olsun, maçın içinde verilmeyen bir karar olabilir. Tabii ki hakem de belki o kararı verse işler değişebilir ama değişmeye de bilir. Yani bütün mağlubiyeti biz hakem yüzünden aldık değil. İşte Salih'in normalin altında kalması, Rıdvan'ın sakatlıktan iyi dönmemesi, bireysel hataları ilk kez görmemiz Beşiktaş'ta. Hepsi mağlubiyeti etkendir. Ama Beşiktaş tarafından bakacak olursak, ben de Beşiktaş başkanı olsaydım, Alanya Spor maçından sonra yaptığım konuşmaların ardından yine böyle aslında bütün hakem camiasının penaltı ve belki de son adam olduğu için kırmızı kart olduğuna dair hemfikir olduğu bir pozisyonun ardından Türkiye'de bu açıklamayı yapardım diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum, sportif açıdan baktığımızda mağlubiyetin başka sebepleri de var. Olabilir, yani her maçı kazanamazsınız. Ama Beşiktaş tarafından okuyacak olursan, Beşiktaş başkanıysan ve Alliance formasında yaşadıklarınızdan sonra yine böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca, ben açıklamayı ülke futbol ortamının normali olarak karşılıyorum, öyle söyleyeyim.
0: Bir diğer tarafta da tabii Galatasaray ve Trabzonspor, bu iki takımı birbiriyle ayırmadan değerlendirmek gerekir herhalde. Çünkü maç gerçekten çok farklı bir yöne gitti. 4-0'lık bir karşılaşma ama daha da fazlası olabilirdi belki. Trabzonspor galibiyeti, Muhammed Salah'ın sahada yaptığı adeta şov ve Trabzonspor'un Thomas Reis önderliğinde yeniden belki de toparlanışı. Bir diğer tarafta da Osimhen sonrasında soru işaretleriyle dolu Galatasaray. Bu iki takımı hem son karşılaşmayı hem de milli ara öncesinde nasıl değerlendirirsin belki?
1: Evet, yani Galatasaray'da aslında kronikleşen bir konu olmaya başladı. Osimhen yokluğunda skor üretememe. Bu artık hani bazen teknik adam tembelliği olarak mı okursunuz, bazen fazla Osimhen alışkanlığından B planı, C planı ya da Osimhen'siz rakiplere karşı bir panzehir üretme yetkinliği şu an için Galatasaray'da yok gibi gözüküyor. Ama bence Galatasaray'daki temel problem aslında üretmek de değil. Galatasaray çok ciddi açıdan takım savunmasında problemler yaşayan bir halde başladı bence sezona. Yani bunu kabul etmek lazım. Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayan lig sürecine bakalım. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kalmasaydı o maçta da farklı bir sonuç olabilirdi. Neden söylüyorum? Çünkü Galatasaray yine dönüşlerde problem yaşadı. Yine geçişlerde sıkıntı yaşadı. Savunma geçişinden bahsediyorum. Ama rakip 10 kişi kalınca Galatasaray oyunu yıktığında olağanüstü hücum yıldızlarıyla zaten skor üretebilir. Üretecektir de Osimhen varken. Yokken de üretecektir. Ama bence Galatasaray'ın, her zaman söylüyorum, rakiplerinden bir tık farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yaptık 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımın hocasının önemli yatırımlarla artık temeldeki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst seviyeye çıkmak, aynı zamanda bu demek değildir ki illa birini tercih edin. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de daha yukarı hedefleyen bir Galatasaray, artı ligde de hedeflerine odaklanan bir Galatasaray olmalı. Ama bugünkü Galatasaray'a baktığımızda ne yazık ki, yani Avrupa açısından ne yazık ki diyorum, savunmada ciddi açıda problemler yaşayan, takım savunmasında sıkıntı yaşayan, Sporting maçında da yine orada da hakemin kararları var evet, ama genel anlamda Trabzonspor maçında, yani Salah'ın ilk golüne baktığımızda neredeyse 30 metre tek başına, yani yine dönüşte problem yaşayan bir Galatasaray var. Bence hem fiziksel olarak Galatasaray'ın durumu şu anda çok iyi durumda değil. Ben ne olursa olsun biraz takviye konusunda da Galatasaray'dan bir tık daha, en azından merkezde daha alternatifli bir iki oyuncu daha katılabilirdi diye düşünüyorum. Yani Niyaga ve Leslie yerine. Genel baktığımızda ben 4 yıllık alışkanlığın, Okan Buruk'la birlikte gelen istikrarın bir yerde bu çözümü üretebileceğini düşünüyorum. Bir yandan oyuncu grubunda bazı artık hani başarıya doymuş oyuncuların da olduğunu görüyorum. Çok iyi bir kadro. Atletik durumu iyi değil Galatasaray'ın, bu kesin. Yani Erzurumspor maçını da dışarı çıkardığımızda, ki Erzurumspor da o zaman en zayıf halleriydi, daha yeni takviyeleri oynamamıştı biliyorsun. Dolayısıyla Galatasaray fiziksel olarak daha iyi seviyede olmalı, taktiksel disiplinle daha sadık kalmalı. Şu anda Galatasaray daha çok bireysel yetenekleriyle sanki sahaya çıkmış önemli oyuncuların bir şey yapalım da kazanalım diyerek kazandığı bir görüntüde. Saygısızlık olmasın. Şu anda 4 yıldır şampiyon olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tabii ki çözümler arayacaktır, arıyordur. Milli aranın avantaj olduğunu düşündüğüm takımlardan biri Galatasaray. Çünkü 4-0'lık mağlubiyet Galatasaray'a tabii ki deplasmanda Trabzonspor çok güçlü, ezeli rekabette yakışan bir galibiyet değil Galatasaray camiası için söylüyorum. Bunun haricinde Sporting maçı yine 3-1'lik bir mağlubiyet. Yani daha sert bir takım olsa daha farklı işler de olabilirdi Sporting maçında da. Hemen derhal Galatasaray'ın önce atletik seviyesini yukarı çekmesi gerekir. Daha sonra da takım savunmasındaki bu defoları kapatması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlar kapanmazsa ileride özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentiler içinde olduğumuz Galatasaray için baş ağrıtıcı bir durum yaratabilir. Trabzonspor'a geçecek olursak, Trabzonspor'da aslında hem genç oyunculara Fatih Tekke'den gelen hem de daha sonra planlamayı değiştirerek direkt olarak şampiyonluğa oynatacak yıldız isimlerle başladığı sezonda bir hayal kırıklığı yaşadı teknik adamıyla. Yollar ayrıldı ki ben orada Fatih Tekke ve projesinin devamının Trabzonspor genetiği ve kültürüyle başarıya ulaşma hedefinin daha aklı selim olduğunu düşünen taraftaydım. Ama yönetim böyle bir karar aldı. Sabah geldi, işte Fabinho çok beğendiğim bir transfer. O zaman için de söyledim. O zaman genç takımın içinde de Fabinho olurdu. Bu çalkantılı süreçte Trabzonspor ligde puanlar kaybetti ve Rice göreve geldi. Şimdi Rice göreve geldikten sonra bence temelde odaklanmamız gereken birinci şey, Rice iyi bir taktisyen olacak ama aynı zamanda iyi bir mental koç olmalı. Yani Rice şu anda önemli bir kadroyla, ki bence Okan Buruk'un 4 yıldaki başarısındaki en büyük sebeplerden biri iyi oyuncu yönetimi ve iyi oyuncu ilişkileriydi. Rice'ın da bugün, yani Salah'ın Klopp'la yaşadıklarını, daha önce Klopp'la küçük sürtüşmelerini, Onaçu'nun zor bir oyuncu oluşunu falan düşündüğümüzde birinci yapması gereken şey oyuncuları mental anlamda yukarı çekmek, onların yanında olduğunu hissettirmek olacaktı. Ve bu oyuncu grubuyla iyi anlaştığı, karşısına almadığı, ego savaşına girmediği, ki zaten şunu söyleyelim, yani bu konuda dürüst olmamız lazım. Hani Salah'la şu anda ego savaşına girebilecek teknik adam değil Rice. Zaten gelecek teknik adam sayısı da az. Dolayısıyla doğru yolu tercih ettiğinde, yani bir günde mesela Trabzonspor'a Rice bir haftada 3 günde taktiksel anlamda saha içi idmanlarında ne kadar etki etmiş olabilir? Hadi etmiş olsun, %10-20 edebilir en fazla. Evet. Bu aylar süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani bu takımların oturması, teknik adamın, ekibinin mentalitesinin yansıması aylar sürer. Ama Trabzonspor takımına mental anlamda, psikolojik anlamda iyi geldiğini görmüş oldum. Çünkü zaten potansiyelli bir kadro. Zaten çok güçlü bir kadro. Özellikle hücum attı. Yani ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor'u yenmek isteyen takım en az 2-3 gol atmak zorunda olacak gibi bundan sonra, eğer herkes formda olursa ön hatta. Çünkü Trabzonspor her türlü sorunu çözebilecek. Çözemezse de bireysel yetenekleriyle gole gidebilecek bir takım. Nitekim bu değişikliğin, yani Rice'in gelişinin Trabzonspor'a mental anlamda iyi geldiği aşikar. Takım büyük maçları oynamayı seven oyuncularla dolu. Dolayısıyla Galatasaray maçını %100 motivasyon, taraftar desteğiyle, erken golle, rakibinde zaaflarından faydalanarak, rakibin kolay kırılan savunmasından faydalanarak farklı bir galibiyete çevirdiler. Ama buradaki kritik konu, tekrar edeyim, bu oyuncu grubunun, yani Salah, işte Fabinho, işte Onaçu, Galatasaray'a karşı da böyle oynar, Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor, düzeltiyorum, Fenerbahçe'ye karşı da aynı iştahla oynayacaktır. Buradaki temel mesele Rice'in takımı diğer maçlara, yani Kocaelispor deplasmanına, Eyüpspor karşılaşmasına hazır tutması bence temelde Trabzonspor'un geleceğini belirleyecek konu diye düşünüyorum.
0: Son olarak Fenerbahçe'de Eyüpspor sonrasında 8-0'lık bir galibiyetle milli araya giriyor. Tabii Fenerbahçe'de çok şey yaşandı. Nasıl değerlendiriyorsun şu anki Fenerbahçe'nin hem puan tablosundaki durumunu hem de yaşananları?
1: Yani aslında bu haftanın iki kazançlı takımı var. Biri Trabzonspor, biri Fenerbahçe. Çünkü örnek veriyorum, Beşiktaş kazanmış, Galatasaray kazanmış bir halde girseydi eğer milli araya, Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından çok kırılgan bir süreç olacaktı yine, yani puan tablosunda. Şimdi ikisi de puan kaybedince bu sefer tekrar, hani Fenerbahçe'nin o Gaziantep'teki beraberliği, Gençlerbirliği'ndeki mağlubiyeti diğer rakiplerin kadar hatırlanacak vaziyete geldi. Ama bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yani çok sükseli bir galibiyet, 8-0. Yani Fenerbahçe tarihin en farklı galibiyeti geldi. Bundan sonra hani kimseye negatif bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama şimdi nasıl ki mağlubiyetlerde diyoruz ya, sadece hakeme, işte ya da bir başkasına, birilerine bağlanan, biz çok iyiyiz. Mesela bizim milli takım yapmıştı onu. İşte müthiş oynadık ama top bir türlü girmedi diye ilk milli maçtan sonra. O yanlıştı mesela. İkinci maçın anahtarı olması için röntgenin iyi çıkarmaktan geçiyordu. Biz topa sahip olduk ama pozisyon bulamadık, 60 tane orta yaptık diyen bir akıl olsaydı ikinci maçta farklı şey olabilirdi. Dolayısıyla mağlubiyetin röntgenini çekmemiz gerekir. Galibiyette de bunu yapmak lazım. Yani 8-0'lık bir galibiyet tarihte Fenerbahçe için görülmemiş bir galibiyet ligde. Bunu cebimize koyalım. Muriç ve Greenwood zaten yani şu sezon başından beri en çok çabalayan oyuncuların başında geliyor. Greenwood özellikle müthiş yetenekli bir oyuncu. Onların bu kadar aktif olması hücumda Fenerbahçe'de motivasyonları açısından önemli. Muriç zaten golü koklayan bir oyuncu. Çok rahat gol buldu Fenerbahçe. Rakip zayıf da olsa bunların hepsi artı olarak cebimize koyabileceğimiz şeyler. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'de her şey mükemmele döndü bir anda. Yani mesela İrfan Can Kahveci'nin Gaziantep deplasmanındaki performansı var. Umuyorum ki artacaktır ama İrfan Can Kahveci ne kadar Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu olabilir? Yani bu maçın büyüsüne kapılarak tamam artık biz iç sahada her maçta İrfan Can'dan fayda alırız. Asensio olmasa da idare ederiz gibi bir şeye düşmek bence Fenerbahçe açısından doğru bir bakış açısı olmaz. Öz eleştiriye Fenerbahçe açık olmalı. İsmail Hoca öz eleştiriye açık olmalı. Bak, istifa süreci, geri dönüş süreci vesaire başarılı başarısız şu anda devam ediyor. Bunu kabul edelim ama İsmail Hoca'nın açıklamalarında beni en çok aslında dikkatimi çeken benim sürekli bir takdir görme ihtiyacı hissettiği ve bu takdiri görmeyişinden serzenişleri Fenerbahçe teknik direktörü koltuğundaki bir birey için doğru değil diye düşünüyorum. Yani şimdi şeyde çıktıktan sonra, Eyüpspor maçından sonra işte biz Lyon'u eledik. İşte Roma Ligi'nde düzeltiyorum. İtalya Ligi'nde lider Roma'yla işte berabere kaldık, puan aldık. Bunlar övülmüyor dedi. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takım ne olursa olsun iç sahada Roma'dan bir puan aldığı için muhteşemsin hocam, harikasın diye alkışlanması gerekmez diye düşünüyorum zaten. Yani bu sürekli biz az övülüyoruz, sürekli eleştiriliyoruz, daha çok övülmemiz lazım ihtiyacından çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Eksiklerini görüp bunları tamamlaması lazım. Yani medyayla veya sosyal medyayla bu kadar ilgilenip onlara sürekli cevap vermek yerine neden daha önceki maçlarda biz belli başlı sıkıntılar yaşadık diye düşünmesi lazım İsmail Hoca'nın. Bugün de Fenerbahçe en azından derin bir nefes aldı. Yarışta zaten olacaktır. Bir kez daha olduğunu gösterdi rakiplerinin de puan kaybıyla. Ama tekrar ediyorum, bazı noktalarda Eyüpspor maçı kesinlikle ölçü olmamalı. Fenerbahçe aynı şekilde Gaziantep maçında, Roma maçının ilk yarısında neleri yanlış yaptığına odaklandığı bir milli ara geçirmeli. Ya bu milli arada yine diyorum ya, tespit ve röntgen çekilmeli Fenerbahçe'de. Bazı konularda sıkıntılar var. Yine bence de Fenerbahçe'nin atletik olarak Beşiktaş maçında baktığımızda fiziksel durumunun daha iyi olması gerektiğini bilinçli olup bunun bilincine varıp çözüm odaklı nasıl çözebiliriz, eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz diye düşünülmesi gereken bir milli ara. Neden bizim bir puanımız takdir edilmiyor değil de eksiklere odaklanılan bir milli ara dönüşü Fenerbahçe iyi işler yapabilir. Ama bu milli arada ne yapıldığı, neye çalışıldığı, neye kafa yorulduğu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Berke, çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz de Orhan Bey, iyi yayınlar. Berke Bey çok yerinde ve iyi analizler yapıyor. Anlatımı da çok güzel, takip edebileceğimiz bir sosyal medyası var mı demiş. Berke Kosova adıyla bulabilirsiniz ve de smart ekranlarında bulabilirsiniz. Benim es geçtiğim başka bir yer var mıydı Berke?
1: Bence yok. Çok teşekkür ediyorum bu arada dinleyicimize de güzel sözler.
0: Yani ama ben bir şüphelendim şimdi, dinleyicimizin adı Orhan Özdamar. Yani soyattan acaba şey gibi olmasın, kral neredesin ya, bir buluşalım seninle. Erkan Özdamar'la bir akrabalık var mı acaba?
1: Eyvah eyvah. Yani bir şey demedim. Sağ olsun, teşekkür ederim.
0: Peki, ağzına sağlık Berke, çok teşekkür.
1: Milli takımımıza başarılar dilerim, evet, tabii ki. Güzel yeni seçilen genç oyuncular var. Milli takım hepimizin değeri. Orada tabii uzun daha önce konuştuğumuz değişimler olmalı mı olmamalı mı var, ama şu anda önemli bir A-Ligi ve önemli testler verecek milli takım. Başarılar dileyelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Berke Kosova hattımızdaydı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan Bey de Erkan Özdemir diye bir akrabam yok, belki uzaktan olabilir demiş. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan İsmail Hoca'yı yerden yere vuruyor demiş. Ya bakın, ama burada bence taraflı bir yorum yapıyorsunuz. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan diyorsunuz. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam, bir mağlubiyet üzerinden Okan Hoca'nın başarısızlığı olarak konuşmak bence çok doğru değil. Dün de söyledim. Ya şu benim için hiç yeterli bir argüman değil ve hiç kabul ettiğim bir argüman değil. Eğer karşı bir argüman varsa da seve seve dinlerim. Ya diyorlar ki işte Okan Buruk hiç teklif almıyor. Niye almıyor falan. Ya 4 sene üst üste şampiyon olmuş, niye teklif almıyor diyorsunuz. Ama hangi yerli teknik adama yurt dışından teklif geldi? Yani ülkenin her yerinde, 5 büyük ligin her yerinde yerli teknik adamlar var da ben mi bilmiyorum mesela. Yani bunun örneği var mı? Fatih Terim örneği var bir tek. Fatih Terim de UEFA kupasını aldı. O şekilde geldi teklifler. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon oldunuz diye 10 sene üst üste şampiyon olsanız da hiçbir taraftan ben teklif geleceğini düşünmüyorum. Bunun örnekleri mesela Şenol Hoca Kore Ligi'ne gitti. Okan Hoca da istese şu anda o tarzda bir lige gider. Veya Arda Hoca Şahtar. Ya Ukrayna Ligi'ne şu anda gidilebilir. 5 büyüklükten bahsediyorsunuz. Burada karşı argüman olarak da şunu sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Tedesco'ya geliyor, oraya geliyor, buraya geliyor, ama yabancı teknik adam olunca zaten Tedesco buraya 5 büyüklükte görev alarak geldi zaten. Hani Tedesco'nun Fenerbahçe performansından dolayı Bologna almadı veya bir başka taraftan Giovanni Fambronco, Solskjaer veya herhangi biri. Yani bu isimler zaten geçmişlerinden dolayı alındı. Türkiye Ligi performanslarına göre değil. O yüzden bana hiç gerçek bir argüman gibi gelmiyor. Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyor ama hiç teklif gelmiyor diye. Niye gelmiyor acaba? Ligimizin kalitesinden dolayı olabilir mi? Avrupa'da başarı olmadan hiçbir yerden hiçbir yerli teknik direktöre teklif geleceğini ben düşünmüyorum. Merhaba, kolay gelsin. Lukaku devre arasında gönderilir mi? Başka bir forvet gelir mi? Ne düşünüyorsunuz? Elimizde Vedat Muriç var. Şu ona da bir şey olursa sıkıntıya girebiliriz demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş 35. dakikada penaltı kullansa, Ahmet Spor 10 kişi kalsa Beşiktaş her türlü alırdı maçı demiş bir dinleyicimiz. Ve şöyle bir gündemdeki haberlerle de programımıza son vereceğiz. Rafinha'nın açıklamaları var bugün. Dikkat çeken açıklamalar var Rafinha'dan. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Rafinha'dan. Takım arkadaşı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki performansını değerlendirdi. Hiç şüphem yok, Lamine Yamal Ballon d'Or'u kazanmalı diyen Rafinha, ödül için bireysel istatistikler, takım başarıları, yetenek ve karizma gibi birçok unsurun değerlendirildiğini belirtti. Rafinha, Lamine bunların hepsine sahip, inanılmaz istatistikleri var ve sadece geçen sezon değil 3 kupa kazandı ve bir de Dünya Kupası var ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız aynı zamanda Lamine'in takım arkadaşı olmasaydım bile sahada yaptıkları göz önüne alındığında Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünürdüm dedi. Evet, Erkan Bey diyorum ben de bakın karıştırdım. Orhan Bey. Evet, doğru profil budur. Berke Kosova profilinden takip edebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Spor spikeri Berke Kosova'ya az önce hattımızdaydı. Selamlar, süper yayın oluyor, teşekkür ederiz demiş Derfin Yunus Dane. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Okan Buruk istifa diyen bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz de var. Rafinha'nın açıklamalarından sonra bir de Galatasaray cephesine dönelim. Galatasaray'da bonservislerle ilgili, harcananlarla ilgili bir haber önümüze çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Şallay, Wilfred Tsengo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sasha Boy, Yasir Aspiria, Noah Lang, Ahmet Kutucu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar Rafael Leao, Alexey Batrakov, Leslie Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichiabu'yu kadrosuna kattı. Galatasaray birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon euro ödedi. Rafael Leao'ya 38 milyon euro, Alexey Batrakov'a 25 milyon euro ve Deniz Gül'e 10 milyon euro ödeyen sarı kırmızılılar Leslie Ugochukwu'ya yaklaşık 3 milyon 500 bin euro, El Shadil Bichiabu'yu da 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Bonservisi kiralanan oyunculardan Bichiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro ve Leslie Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin euro olduğu açıklandı. Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 gole Victor Osimhen 6 golle, Gabriel Sara 2 golle, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallay ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Leslie Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. El Shadil Bichiabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncusu Galatasaray'ın söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi. Sarı kırmızılı ekip bu sezon hücum hattında Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde diğer oyunculardan gol katkısı alamadı. Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda rakip filelere gönderdiği 14 golün 7'sini Osimhen 6 ve Yunus Akgün 1 golle adını yazdırdı. Diğer 6 gol ise orta saha oyuncuları Sara, Torreira ve savunmada görev yapan Abdülkerim Şallay'ı Sanchez'den geldi. 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı. Bir Galatasaraylı olarak Okan Hoca'ya yapılanları haksızlık olarak yorumluyorum. Bizi en mutlu eden hocalardan biri oldu. Okan Hoca gitti. Arda Turan geldi diyelim. Bu taraftar 2 yıla Arda Turan'ı da çöp ilan eder. Ya sonra kim gelecek? Biraz vefalı olmak lazım diyor Harun Bey bize attığı mesajda. Orhan Bey de Okan Buruk'u futbolu anlamıyor. Okan Buruk'u futbolu anlamıyor diyenlerin futbolu ne kadar anladıkları tartışmasızdır. Ya buna da bir anlamda katılmıyorum. Ya mesajınızla alakası yok. Bu düşünceye de katılmıyorum. Orhan Bey, çünkü ya benim en kızdığım nokta mesela bazı eski futbolcularda da görüyorum. Karşısındakini küçümser şekilde. Ya işte hayatında eline top mu değmiş, ayağına top mu değmiş? Sen ne konuşuyorsun falan şeklinde. O zaman sen de hayatında kaç kere ekran karşısında konuştun, yorumlama yaptın derler yani insan. Hani bu bir kıstas değil. Herkesin yeri, görevi farklı burada. Herkesin uzman olduğu alanlar farklı. Geçen gün bir başka dinleyicimize de söyledim. Mesela şey demişti. İsmail Kartal'la çok işte alay ediyorlar. Kendileri kamera karşısına geçse kelime edemezler. Yok işte sana bir şey diyen olursa onlar mikrofon karşısına geçse adını söyleyemezler falan. Ama ben buradaysam ben bundan sorumluyum. Yani orada oturan kişi ondan sorumlu. Zaten kimse aynı görevi yapmıyor. Yani gidip de ben teknik direktörüm diye kimse kamera karşısına çıkmıyor. Çıkarsa onu da eleştirirsiniz. Saat 8'de Süper Kupa maçı var diyor Aykut Bey. Yayınlar hocam, ben Beşiktaş taraftarıyım. Ben Okan Buruk'u son derece başarılı buluyorum. Akhisar'da yaptıkları orada, Başakşehir'de yaptıkları ortada. Hatta bence Gaziantep'te yaptıkları bile ortada. Üzerine Galatasaray'da yaptıkları da ortada. Yani Okan Hoca'yı eleştiren Galatasaraylıların biraz şımarıklık yaptığını düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum, diyor Ahmet Bey. Selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicilerimizden Batuhan Bey. Batuhan Bey şöyle diyor: Galatasaray'ın en büyük problemi dar alana sıkıştırıp rakip oyuncuları tek noktada toplayıp uzun topla diğer kanattaki oyuncuya alan açarak hızlı atak ve koridor sistemiyle oyun kurması. Bu artık okundu, ezberlendi. Tüm rakipler buna önlem alıyor. Hala aynı taktikle oynamanın esprisi nedir, çözemedim diyor Erenköy'den Batuhan Bey. Göksel'in ben seni de takip etmiyormuşum, yeni fark ettim demiş. Canınız sağ olsun Orhan Bey. Ama sizin vesilenizle buradan da duyurusunu yapmış olayım. Twitter'da yani her yerde Göksel'in Saraç yazarsanız çıkar, Göksel'in Çağrı Saraç yazarsanız çıkar, ama kullanıcı adı olarak söylemek gerekirse Twitter'da, yani yeni adıyla X'de GC Saraç adıyla bulabilirsiniz. Instagram üzerinden de Göksel'in Saraç yazarsanız bulabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum ilginiz için de. Bir başka haberde milli takımda idmanda yer almayan oyuncular. Riva'da bulunan Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman tamamlandı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı. Çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Dün liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı. Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Bir haberde Fenerbahçe'den var. Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüp, antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından menisküsünde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun Avusturya'da ameliyat olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekildeydi: futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz. 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, bu sezon çıktığı 6 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası da sahibini buluyor. Az önce Aykut Bey'in bahsettiği karşılaşma, Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT1'den naklen canlı yayınlanacak. Fenerbahçe tarafıyla Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım siyah beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe tarafın 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı lacivertli takım kupada 11 kez ise ikinci oldu. Siyah beyazlı takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı. 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş Siyah Beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bir diğer tarafta Anadolu Efes'e baktığımızda da Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes 1986, 92, 93, 96, 98, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü. Lacivert beyazlı takım 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı. We'll be right back.

0: Bir diğer haberimiz milli boksör Hatice Akbaş'tan. Başkent Sofya'da ASICS Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş 51 kiloda ringe çıktı. Dünya ve olimpiyat madalyalı milli sporcu İngiliz Ruby White karşısında ilk roundu kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü roundu kazanarak müsabakayı 3-2 galip bitirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice bu galibiyetle bronz madalya kazanmayı garantiledi ve kariyerinde eksik olan Avrupa madalyasına da ulaşmış oldu. Milli sporcunun kariyerinde bir olimpiyat gümüş madalyasının yanı sıra dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya bulunuyor. Hatice'nin mağlup ettiği 19 yaşındaki İngiliz boksör White ise gençler ve büyükler kategorisinde çıktığı 60. müsabakasında ikinci yenilgisini milli sporcu karşısında yaşadı. Hatice Akbaş yarı finalde yarın Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacak. Yarı finalde çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice Akbaş, biraz baskı ve heyecanım vardı. 1,5 yıla aşkın Esra Yıldız ablam, babam, Onur abim, Seyfullah hocamla birlikte Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi burada vermek istedik. Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var ama büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Babama çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm babam, biliyorsunuz. Şu an o da gözyaşı içinde beni izliyor. Güzel bir mücadele verdim. Esra ablamla birlikte gerçekten yol arkadaşlığı yapıyoruz ve buradan altın almak istiyoruz. Onu da çok seviyorum. İnşallah birlikte İstiklal Marşımızı okutacağız ifadelerini kullandı. Rakibine 60 maçta ikinci yenilgisini yaşatan milli boksör yarı finalde Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacağını belirterek rakibim için bu skoru bilmiyordum. Bayağı güzel bir başarıymış. O zaman kendim için de şu an gayet mutluyum. Polonyalı rakibimle daha önce sparring yaptık. Alacağımı düşünüyorum. İnşallah rahat bir şekilde finale çıkacağız. Finalde de inşallah altın madalyayı alırız. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz diye konuştu. Ve sizlerden gelen mesajları da tabii eksik bırakmayalım. Onları da okuyarak programımızı noktalayalım. Ferhat Bey, hocam Galatasaray'ın kanatları eğer Sané ve Leao olursa kanatlardan çok atak yer gibi, ikisi de bek kovalamıyor. Sané'nin ismi çok büyük ama bu performansla bence 11'i hak etmiyor demiş. Enes Bey yazmış, sen daha önce ne yaptın ki bu futbolcuları, bu teknik direktörü eleştiriyorsun diyen insanlara ben gerçekten hayret ediyorum ya. İnsan önce fanatiği olduğu takımın ve ülkemizdeki diğer bütün takımların başkanlarına, yöneticilerine baksınlar. Neredeyse iş adamı olmayanı kulüp başkanı yapmıyorlar şimdi demezler mi? Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyor Enes Bey. Bizlere gönderdiği mesajda. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz sizlerle.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Milli araya girdik. 3 hafta
5: hiç sevmediğim yere geldik. Evet,
4: kulüp maçı yok.
6: Devre arası gibi. Milli ara değil ki bu. Devre arası bu.
5: 3 hafta ya.
4: Abi 3 hafta milli ara mı olur gerçekten
6: ya? 4 maç ya. Abi bir sezon oynanırken, yani sezonun en alevli zamanı gelmiş. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi başlamış, Konferans Ligi başlamışken 4 tane oyuncuları 4 tane ekstra maç oynatmak. Çok 4 saçma. Tane ekstra sakatlanma ihtimali olan maç demek bu abi.
4: Evet. Ne gerek var ya?
6: Baba gerçekten. Maçlar sert, bir de şuraya baksana şimdi. Türkiye, Fransa, Türkiye, İtalya. Hadi biz böyle bakıyoruz. Muhtemelen Fransa, İtalya da var değil mi bu süreçte?
4: Vardır.
6: Hani sadece biz kendi oyuncularımızı düşünmeyelim abi. Bir sürü oyuncu için risk barındırıyor.
5: Belki cuma günü maça gideyim diyorum yani. Bir ihtimal böyle.
4: Evet, öyle bir isteğim vardı senin.
5: Kocaeli'ne böyle bir Fransa'yı izlesek orada.
6: Fransa'yı izlemeye git, güzel.
5: Yani iyi olur gibi geldi bana ama eğer fırsatım olursa gitmeyi düşünüyorum.
6: Birim Kocaeli'ye.

0: Bursa,
1: öbürü yani. Bursa'da pazartesi.
0: Sonuncusu, ha sonra iki tane deplasman. Tamam. İki içeride, iki dışarıda. Abi vallahi inşallah, ben hep söylüyorum, bütün takımlar için, bütün oyuncular için inşallah kazasız, sakatlıksız dönsünler. Yani çok acayip, 27 günde 9 maç oynanacak. Ya bir de buradaki yıpranma biraz lüzumsuz.
2: Bir de tam böyle hani sezonun aslında rayına girdiği, oyuncuların istiklalini yakalayacağı dönemde takımından 3 hafta kopuyorsun falan filan. Aşırı saçma geliyor.
0: Tam ligde maçlar saat 7 seanslara başlayacaktı falan. Tam böyle ritme giriyorduk yani. Tam kaptıracaktık yokuş aşağı.
2: Bizi bir sokmuyorlar ritme bir türlü ya. O zaman ne konuşalım? Bu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzular.
0: Az önce bana bomba haber verdi ya. Yayına girmeden insanlara da versin.
2: Kim?
0: Sercan Hamzoğlu. Baba, bu stüdyoda haberi kim verecek? Ben vermeyeceğim herhalde.
2: Evet.
0: Sercan sen de vermeyeceğine göre.
2: Ben de verebilirim ama belli.
0: Ama sen haberci değilsin şu anda.
2: Değilim de, hiçbir şey değilim.
0: Hayır, haberci sen yapalım. Stüdyodasın.
1: Haberci yapalım seni.
0: O sahada. Haberci yapacak seni.
2: Yok abi, yok ya.
0: Bir şeye benziyor, Yeşilçam repliğine.
2: Hayır, bir de sonra muhabirler böyle bir gereksiz şey, hedef içinde ya. Mesela Ali Naci abi falan boyunu vuruyorlar bu arada. Hiç muhabirlik, benlik bir şey değil yani, o yüzden. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler oluyor Sercan
1: şimdi
2: abi?
1: Şöyle, Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi biliyorsun kulüp binasında bir toplantı yapmıştı. Bunu daha önce de yayınlarımıza söylemiştik. Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tamamıyla kulübe geçti.
2: Yani artık ceza almamak için değil mi?
1: Evet. Orada UEFA'dan gelen bu talimatnameden sonra Hakan Safi ile kulübe geldiler. Dediler ki yani sen sonuçta burada yaklaşık belki de vergilerle beraber 30 ile 40 milyon euro arası gibi bir rakamı ödemeyi taahhüt ederek Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını kendisi yapmıştı. Ama yapılan son görüşmede bir yılını Hakan Safi ödedi ve geri kalan yıllar için yeni bir kontrat yapıldı ve kulübün bünyesine geçti. Yani biz
2: ne kadar vermiş oldu toplam peki? Şu ana kadar?
1: Yani vergilerle beraber 7,5 olması lazım. Vergilerle beraber 7,5. Bunu ödedikten sonra şimdi artık Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla maaşı, kontratı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde yapıldı. Ve Hakan Safi artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeyecek. Bununla birlikte Kerem Aktürkoğlu, tabii daha önce de söyledik. Bu ne olacak yani? Yani Hakan Safi böyle bir parayı, büyük bir parayı taahhüt etmişti. Bütün Türkiye'de bunu böyle tanıdı, böyle bildi. Ama baktığımız zaman taahhüt ettiğinin 1/3'ünü bile ödememiş bir durumda olacak. Ve kalan parayı hani böyle taahhüt etti, ne olacak? O da diyor ki benim ismimi Maltepe'de bir yerde geçirme şartı büyük bir sponsorlukta da ben de aynı parayı, yani oradan kalan parayı en azından oraya taahhüt edeyim diyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım'a diyor ki sonuçta biz burayı diyor Ali Koç'la konuştuk. Hala Ali Koç'un kendi inşaat firması içeride zaten şu an çalışıyor. Ve bununla alakalı ben görüşmeden size bir dönüş sağlayamam. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin tabii ki burada Hakan Bey nasıl bir yol haritası izleyecek. Bütün kamuoyu sizi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyorsunuz ve çok büyük bir paranın altına imza attınız diye, bu büyük bir haber olmuştu Türkiye'de. Ve şu an itibariyle aynı bilgiyi de vererek an itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da artık Hakan Safi ödemiyor. Zaten bunu kendi iletişimine de girmeden önce bir check ettim. Akşamı İbrahim abi de biliyordu bu konuyu. Ona da sordum. 3-4 yere teyit ettikten sonra hani hatalı bir şey yapmayayım diye birkaç kişiye de sorduktan sonra bunun böyle olduğunu bana aktardılar. Bütün Fenerbahçe camiası bu kamuoyuyla alakalı bu bilgilendirmeyi de yapalım. En abi, azından bundan sonraki süreci takip edeceğiz.
2: Senin anlattıklarından sonra şöyle kafam karıştı. Hakan Bey'in derdi Fenerbahçe'ye mali destekte bulunmak mı yoksa adının bir yerlerde geçmesini sağlamak mı?
0: Ya yani eser bırak soru işareti. Eser bırakmak istiyordur abi. Bundan yani, önce bir anormalik yok ya.
1: Evet.
0: Yani. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra kimse Kerem Aktürkoğlu'nun da ya bir Hakan Safi diye bir adam vardı, Kerem Aktürkoğlu'nun da parasını ödüyordu demez. Ama bir eser bırakırsan Fenerbahçe ondan faydalanır. Hem de onun adı led düştü. Hem de onun adı Fenerbahçe'de yaşar. Derans testlere de verebilir. Yani tesis evet, var Fenerbahçe'de.
1: Evet yani.
0: Hazırda ya abi şimdi ekonomi kötü. Onu söylemek lazım. Bu ekonomide böyle bir ekonomi değil. 15-20 milyon euro para vermeyi niyetliyse Fenerbahçe'de tesis çok. Yapılması planlanan tesisler de var. Bence Sercan de. Geçen bir yerden söyledin. Bu Samandıra'da dedin yani. Sen mi dedin onu? Kim dedi?
1: Hazinenin.
0: Hazinenin yeri. Hani, bir sürü yer var abi.
1: Bir sürü yer var orada. Derazını ya, yapıyorlar.
0: Murat Derazın abi. Evet. Derazı yıkıma bitti.
1: Orada o parayı Derazına verirsin. Ama şu an aslında benim yani ben de bir tık doğaya burada yakınım. Şimdi biz tüm Türkiye'de Hakan Safi'nin bu kamuoyuna bu konuyla alakalı bir vaatte bulundu. Şimdi bu bulunduğu vaatte devamını ödemezse ama burada biz nasıl onu övdüysek bir şekilde de olmaz dedi Sayın Hakan Bey. Yani sonuçta herkes bu parayı ödeyeceğim. Bu paranın da vergilerle beraber minimum 30'un üstünde. Yani minimum 30'un üstünde bir rakam. Şimdi Hakan Bey'in de elinin bu konuda bol olduğunu biliyoruz. Yani 1.30-40 milyon euroluk bir yere artık isminin de mi geçirilir? Nasıl olur ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi bak başkan ödeyecek artık. Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor artık bu Kerem'in maaşını.
2: Peki diyelim Maltepe'de Ali Koç'la yürüyecek.

0: Sayın Başkan.
1: Evet.
0: Hakan Bey nereden dayanacak mevzuya?
2: Terazi'den yürüyebiliriz.
3: Terazi'de çok ciddi bir tesis yapılıyor. Bütün yani böyle bir işte
0: o yeni... altı saha işi orada mıydı?
3: Sahalar var. Bizim eski babamın adını taşıyan tesis yıkıldı, orayı yapabilir. Bir sürü yer var abi Terazi'de.
0: Aa, doğru, Metin Aşık tesisleri. Evet, yani bir yerden dahil olarak.
3: Tabii. Yani Terazi, Metin Aşık tesisleri. Yani Hakan Saf tesisleri olur ya da babasının adını verecek diye ben duymuştum sanki. Onun babası da çok erken vefat etmiş. Babasını erken kaybetmiş. Ben bir konuşmasını dinlemiştim. 9 yaşında mı dedi? Öyle bir şey. 12 yaşında mı öyle bir şey? Ha, belki babasının adını yaşatmak istiyordur. Abi yer çok. Yeter ki efendim şey eser bırakmaya gelsin iş. Bulunur.
0: Değil mi?
3: Ya bugün Sayın Safi kulübe gidip şunu dediği zaman ya ben Fenerbahçe'ye eser kazandırmak istiyorum. Nerede faydalı olabilirim? Gerçekten çok Fenerbahçe'nin eli o anlamda gelir. Bir sürü arazisi var Fenerbahçe'nin kullanılmayan. Yani yapılır. Sorun yok. İş vermek istemekte. Ki o da vermek istiyor. O ben geri adım atacağını düşünmüyorum bu konuda.
0: Deminki grafiği bir daha verir misiniz? Şimdi burada Safi Aktürkoğlu sürecinde son durum. Biz bunu bir grafiğe dökmüşüz. Evet, 40 milyon euroyu bulması beklenen toplam maliyeti karşılamaktı taahhüt başta.
2: Evet.
0: Sonra bugüne kadar Kerem Aktürkoğlu'nun bir yıllık ücretini ödedi Hakan Bey. Aziz Yıldırım'la yapılan son toplantının ardından oyuncunun kalan maaş yükümlülüğü kulübe geçti. Çünkü ceza alma durumu vardı. Bundan sonraki ödemeleri Fenerbahçe yapacak. Hakan Safi, Kerem için artık ödemeyeceği tutarın karşısında Maltepe'de yapılması planlanan altyapı tesislerine büyük bir sponsorluk yapmaya talip oldu. Bunun için tesislerde bir yere isminin verilmesini talep etti. Lakin ki Ali Koç işin içinde olduğu için... Şu an sadece Ali Bey'le yürüyor değil mi mevzu?
3: Hayır, Ali Bey'in zaten şirketi yapıyor. Şirketi yani. Koç Holding'in zaten, bir iştiraki yapıyor.
2: Söyleyeyim, Arka mı? Öyle bir şirket öyle bir şey, olması
3: Koç
2: lazım.
3: Koç Holding'in inşaat
2: evet,
3: şirketi.
2: Yanlış da bilmiyorum öyle bir inşaat olması lazım.
0: Hayırlısı olsun. Ne diyeyim?
2: Yani ben bunu da özellikle madde madde hem tweetine attım arkadaşlar hem de böyle yazdım yayın öncesi. En azından bir de yazılı kamuoyunu bu konuyla alakalı doğru bir bilgilendirme yapalım diye.
0: Peki size şunu soracağım. Hakan Safi sizce Fenerbahçe'nin gelecek başkanlarından biri mi?
3: Bence. Adaylar, güçlü adaylarından biri.
2: Güçlü adaylarından biri bence.
0: Abi seçimde uğradığı hezimet.
3: Bana çok yok büyük, abi.
0: Çok hezimetimsi ya.
3: Nasıl hezimet? Bana bir anlatır mısın
2: hezimet? Doğa hezimet değil mi? Karşısındaki de Aziz ya. Yıldırım
0: ama
2: yani.
0: Ama 17 bin yani fark çok tamam, abi.
3: Abi 10 bin farka bakma sen.
0: Seçimden önce böyle bir farkı bekliyor muydun?
3: Abi Ali Koç fotoğrafı olmasaydı belki olmayacaktı o fark. Çünkü benim birçok arkadaşım benim çevremde bu yüzden geldi oy verdi. Oy kullanmayı düşünmeyen ya da Sayın Hakan Safi'ye oy vermeyi düşünen. Biz dedi Sayın Ali Koç'un olduğu bir Fenerbahçe oy vermek istemiyoruz dedi. Orada değiştirdiler oylarını.
0: O zaman
3: ben demiyorum ki 3000 farkı o diferans o yarattı. Sonuçta beni etkilemedi verdikleri fotoğraf. Benim için Hakan Safi'ydi benim destekleme adayı. Ama ben şöyle bakarım. Bir başkan adayı Fenerbahçe aday alıyor 10 bin oy alıyor. Abi 10 bin oy bugün az bir oy değil. Yani
2: Murat abi ama 2 kişiden
3: %40 oy aldı. Fark etmez abi %40 yani oy aldı.
2: 2 kişi 3
3: kişi. Bugün
2: kişi
3: Türkiye'de ülke seçimlerinde %40 birisi oy aldı mı iktidarım ben diye bağırıyor sağda solda.
0: Daha aynı şey ben orada 10 tane seçenek var burada 2 var Sercan abim. Sercan abi ben senleyim.
3: Orada da 2 idi abi. Sonra ikinci tura kalıyor ya. Nasıl?
2: Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönecek olursak. Ben orada aldığı oyu sana söyleyeyim mi? Benim şahsi düşüncem. Hani bu camianın içinde seni kadar tecrübeli değilim. Sen yaş itibariyle benden daha tecrübelisin ama benim gördüğüm orada Hakan Bey'in aldığı oy maksimum 6 bin.
3: Bu 10 binle bitti ya.
2: İşte 10 binle bitti ya. Bir de biliyorsun hepimiz iyi biliyoruz. Ben ölsem Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen hem tribüncüler vardı bazı kesim vardı zamanında onunla problem yaşayanlar. Hani ben dedi alternatif olmadığı için ben mecburen Hakan Safi'ye verdim diyen önemli bir kitle ya de vardı.
3: Fark etmez. Saadettin Sarı'na da onu verdiler. Abi tamam tepki oy alacak her zaman bir
2: yerde. Onu diyorum yani Aziz Yıldırım'ın da istemeyen ben, bir kesimin tamamı oraya abi. Geçti.
3: Ben biraz biliyorsam bu camiayı ben Hakan Safi'nin 10 bin oyunun çok kıymetli. Arttıracağını düşünüyorum hatta oy sayısını.
2: Yani bir dahaki seçimde 10 bin oy olursa bence büyük bir yarış.
3: Nasıl bir yarış olacak onu da bilmiyoruz ki. Şimdi Fenerbahçe Allah korusun bu sene şampiyon olmazsa senin adaylara bakmak lazım.
0: Onu da soracağım size.
3: Ya kimse de girmeyebilir şimdi. Yükümlülük çok fazla. Ağır yükümlülük evet. Var. Ya kaç kişi cesaret edecek bu işe? Abi ben hep söylüyorum paran olması başka, parayı harcayabilmek başka.
2: Herkes
3: Hakan Safi parayı harcayabilecek adamdı. Ya ben geçenlerde bir ona çok yakın birisiyle sohbet ettim. Parayı nasıl vereceğinler bir rakamdan bahsediyordu 300 diye. Ya gerçekten doğru dedi ama bunun planı vardı dedi ödeme planı. Ya o 1+3 gibi planlıyordu başkan onu dedi. Ya 4 yılda o parayı verecekti Fenerbahçe'ye dedi. Muhtemelen bir bölümde hibe edecekti. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama yani, diyorum bugün çok ama, zenginler var. Galatasaray'da bir sürü zengin var değil mi Galatasaray ülkede? Ben hiçbirinde Galatasaray'a 1 liralık faydası olduğunu görmedim. Çünkü para harcamak başka bir meziyettir bakın, abi.
0: Dinçer Zapan seviyor mesela.
2: Madem o, konumuz para.
3: Ona göre çok dağıtıyorum.
2: O zaman paraya da girelim.
3: Öyle, o seviyeyi söylüyorum.
2: Madem konumuz
3: Dinçer para. Dinçer Zapan bu arada benim söylediğim gibi birisi. Parayı harcamaktan hiç geri adım atmıyor.
0: Ve bunun reklamını yapmaktan.
3: O biraz fazla oluyor tabii.
0: Her yerde Dinçer Zapan destekler falan görüyoruz öyle şeyler.
2: Şöyle.
0: Ne diyorsun abi?
2: Mesela Fenerbahçe'nin şu ana kadar yönetimiyle ve sponsorluklarıyla hepsinin hibeleriyle birlikte 140 milyon euroya yakın içeri para girişi sağlamış mevcut yönetim. Şimdi sponsorluk da değil
3: geçme. Ark inşaatmış koçun inşaat şirketi. Ark.
2: Aynen Ark. Tamam mı? Şimdi 140 milyon ben biraz daha araştırdım. Fenerbahçe'nin 10-12 milyon euro bandında maaş ödemesi net.
0: Aylık diyorsun.
2: Aylık. Aylık. Artı normal ödemeleriyle birlikte Fenerbahçe'nin minimum 15 milyon eurodan aşağı kulübün kasasından aylık para çıkıyormuş. Şimdi kalan ayları da vurduğun zaman 100 küsür milyondan da fazla Mayıs-Haziran'a kadar Fenerbahçe'nin ödemesi varmış. Ya şimdi 140 sponsorluklar hibelerle beraber girdi. Üstüne de 100 milyon euro daha Fenerbahçe'ye katkı sağlanıp bu paraların da ödenmesi. Yani bu çok kolay bir şey değil yani. Geldin Fenerbahçe yönetimine başkana talip oldun, 250'yi cebe koyacaksın. Yani 250'den aşağı öyle bir güçlü yönetim kurmuyorsan, gelirlerini arttıramıyorsan Fenerbahçe'de bu ödemeleri herkes altına imza atmaz.
3: Bu arada onların böyle bir kasa kolaylığı. Ben katılıyorum sana. 250

0: olaylığını sağlayacaksın kulübe.
1: Yani en azından bir 100-150 sponsorlarla beraber ama...
0: Ya o paraları da bugün sponsor diye verirsin sonra... Ya bilmiyorum onların nasıl formülize edildiğini şu an. Tabii ki şirket olanlar sponsorluk da verebilir. Bir şey yok. Ama ben sana %100 söylüyorum. 250 liran olacak kenarda.
2: Olacak, olacak. Döndürmek için. Döndürmek için. Bu şart.
0: Çünkü öyle aylar geliyor ki hiç gelir yok. Özellikle yaz aylarında, Haziran, Temmuz'da hiç gelirin yok. Sıfırlıyorsun bir anda. Yani orası... Yani şey romantizmi yok bende. Abi niye hep paralı başkan? Parasız yapamaz abi. Ya kasayı döndüremez. Başkanlık yapar ama kasayı döndürmeye geldiğinde iş... E nasıl döndüreceksin abi? Yok. Sende de yoksa sen koyamıyorsan içeriye oraya çevirecek parayı. E dönmüyor o zaman kulüp.
3: Zaten Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerin hepsi çok zengin. Ya öyle bir problem yaşamaz Fenerbahçe yani. Orta, abi, kısa orta vadede.
0: Zenginlikle parayı harcamak. Ben hala oradayım. Çok çok zengin. Ben o kadar çok zengin tanıyorum ki ben yani biz çok daha lüks yaşıyoruz. Öyle diyeyim. Ya o mesela bankadaki hesabına bakıp mutlu oluyor mesela. Ya da Saadettin Bey bakıp mutlu oluyor.
3: Saadettin Bey mesela harcamaktan bir tık daha geri duran zenginlerden olabilir mi?
0: Ya belki o çapta da zengin de olmuyor işte. Benim söylediğimiz yani Murat Ülkerler falan başka bir seviyeyi konuşuyor.
1: Tabii,
0: Saadettin Bey biraz daha değil. Tasarruflu diyebiliriz yani. Daha tasarruflu.
2: Evet evet tasarruflu.
0: Diyebiliriz. Ama bazı da...
3: Bir şey geri geldik.
0: Birkaç tabii o arada ben de bakıyorum chatte ne oluyor. Yani chat'e ben normalde bakmam.
2: Haberlerimize dayanamaz şey YouTube.
0: Seçim mi var konuşuyorsunuz? Bir tosunlarım demiş arkadaş. Çok bizde tosuna benzeyen yok kimse ama neyse.
3: Nasıl yok?
0: Ben de ona öyle sesleneyim tosunum diye. Murat'la Sercan demiş de bizde çok bir tosunluk var yok benim baktığım kadarıyla.
2: Yani, normal.
0: Ben dedim ki o arkadaşa tosunum. 2027 Haziran'da seçim var ya güzel kardeşim. Ve Fenerbahçe Allah göstermesin şampiyon olamazsa Aziz Bey aday olmayacağım. Hatta Aziz Bey hiçbir ihtimalde olmayacağım diyor.
3: Evet. Şampiyon ben inanmıyorum ona bu arada.
0: Fenerbahçe'de arkadaş bilmiyordur bizim Tosun. Fenerbahçe'de seçim olduğunu o kadar ilgilidir. Yani Fenerbahçe'nin olağan kongresi var. Mayıs sonu diyebiliyorum değil mi Sercan?
2: Mayıs sonu Haziran, sonu, Haziran
0: bir
2: başı. Haziran
0: bir kongre süreci olacak. Temennimiz şu abi. Şampiyon olalım. Aziz Bey'e hep beraber gidelim kapısına başkanım bırakmayın diyelim.
1: Bitti.
0: 3 sene abi kongresiz bir 3 sene yaşayalım. Müthiş. Her anlamda.
2: Hem de insanlar daha rahat böyle
0: abi
2: bir yaz geçirir.
0: Sen mi söylüyorsun? 50 milyon TL mi ne masraf varmış kulübe ya? Abi o zaman kongre yaptın 150 milyon TL zaten.
3: Ha değil mi?
2: Tabii.
3: Ya bayağı 10 milyon euro. Yok ne 10 milyonu ya? Kaç milyon euro ediyor?
0: 150 milyon TL mi?
3: Evet.
0: Çok değil ya.
3: Azmış hakikaten.
0: 3 milyon.
3: Da 3 milyon standart bir oyuncunun maaşı
0: sana
3: falan.
0: Bir şey yapmaz senin yani servetinin %1'i.
3: Senin derken benden mi diyorsun?
0: Seten ailesini.
1: Seten ailesi.
3: Çok zenginiz biz.
0: Ay!
3: Mali bu kadar para konuşmuşken Mali Kongre de yaklaşıyor. Ne zaman?
0: O yüzden konuştum zaten giriş. Hani Mali Kongre var ya hafta sonu.
2: Pazar günü Mali Kongre.
3: Pazar günü Mali Kongre. Doğacım o nasıl kahve öyle? Kahve
0: ama bence yine şey olacak ya.
3: Amerika mı şey?
0: Yani Mali Kongre ama yine bence her konuya girilecek.
2: Tabii tabii.
0: Yani adı Mali Kongre olan Mali konularında olacak ama sanki değil mi Sercan? Yine böyle hani bir halka sesleniş gibi olacak yani.
3: Aziz Bey orada Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir şeyler açıklar mı?
0: Evet. Şu anda herkes onu söylüyor.
2: Onu söylüyor
0: yani. Herkes sağda solda o konuşuyor.
2: Yani ben özellikle kurullardan almış olduğum bilgi orada bir iki tane arkadaşımla konuştum. Öyle çok fazla detaya girmem ama Sercan dedi biz dedi bir önceki dönemi bayağı kapsamlı çıkartmamızı istediler dedi. Bütün alınan paralar edilen bayağı biz bir çıkarttık başkana raporladık. Tabii başkan bunun ne kadarını konuşur ne kadarını konuşmaz bilmiyorum dedi ama dedi bizden çok kapsamlı istediler dedi. Her şeyi dedi anladığım kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım Saadettin Saran döneminde bütün harcanan paraları ve kendilerine harcadıkları paraları ve neleri ödediklerini kapsamlı camiye anlatacak. Ondan sonra diğer konularla birlikte de bütün merak akılda olan her şeyi anlatacağını düşünüyorum.
3: Peki Saadettin Bey'in katılımını bekliyor musunuz kongreye?
0: Hiçbir şeye katılmıyor ki Saadettin Bey başkanı i̇şte, bıraktığında.
3: Bu doğru yine bir katılmaz. Şey mi?
0: Ben olsam katılırım çünkü ya yani şöyle bir de böyle bir haber çıktı şimdi size bir eleştiri yapılacak. Ne bileyim sizin döneminiz delik deşik edilecek diyeyim hadi şeyle. Yani tabii. Orada sadece Burçin Gözlüklü'nün, Sayın Burçin Gözlüklü'nün ya da Sayın Orhan Demirer olmaz.
2: Olmaz.
0: Başkanın da orada olması
2: Sarım lazım. Sonuçta gelmesi lazım.
0: Sonuçta imza kim atıyor bu bayan son kulüpte? Başkan.
2: Başkan.
0: Sorumlu başkan. Burçin Bey istediği kadar anlatsın. Orhan abi, artık abi diyeceğim çünkü ben 30 yıllık dostum yani. Orhan abi istediği kadar anlatsın. Olmaz abi. Başkanın çıkıp, başkanın gelip söylemesi lazım. Yo, evet bunu böyle yaptık ya da yapmadık. Siz yanlış iftira atıyorsunuz. Ne bileyim atıyorum şu an. Ne olduğunu da bilmiyorum ki konuları.
3: Gelmemesi Saadettin Bey'in ve gelmeyecek olması bana Aziz Bey'in haklılığını gösteriyor.
0: Ama hiç
3: gelmiyor
0: doğa ya.
3: İşte ama şimdi hiç gelmemek ayrıdır. Hedef alınacağın yere gelmemek ayrıdır.
0: Bir şeyde de alındı.
3: Hedef alınacağım yerde benim vereceğim bir cevap olsa gelirim.
0: Aslında şöyle anlatırım.
2: Saadettin Saran vereceği bir cevap var. Gelirse çok rahat verebileceği cevaplar
3: tamam
2: var.
3: Tamam ama
2: gelmeyecek. Herkese verebileceği cevaplar var
0: bence
2: bu arada.
0: Vermesi lazım.
2: Ali Koç'a da verebileceği cevaplar var. Ali Koç'tan bayrağı teslim aldığı gün Eylül ayı neredeyse transfer sezonu bitmişti. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Yani aldığı o kadroyla ocağa kadar gitti. Yani orada bir şeyler anlatabilir. Geldi Aziz Yıldırım kendisini önceki dönemlerle sonuçta anlatacak. O da şunu diyebilir. Sen de 2018'deyken
1: o dönemleri anlatıp sen de bu şekilde kulübü böyle bıraktın diye. Yani karşılıklı birbirine konuşabilirler yani saygı çerçevesinde.
0: Ben de der ki ben Eylül'de alırken de kulüp böyleydi der. Yani ben ekstra büyük bindirmedim. Yani biz bilmiyorum.
3: Şimdi abi ben, şu an siz anlatıyorsunuz.

0: Biz tamam, rakamları
1: kendisi
0: bilmiyoruz.
1: Kendisi anlatmadıktan
0: tamam,
1: sonra ne ifade ediyor?
0: Ona geleceğim. Şimdi başkan şu nasıl kızdı bence Aziz Bey. Aziz Bey YDK'da dedi ki ya Orhan abiye ya Burçin Gözlük'le dedi ki ya kardeşim niye neyi konuşuyorsunuz diyor. Ben seni suçladım diyor. Hırsızlık mı var dedim. Ne anlatıyorsunuz
1: Orhan
0: diyor.
1: Bey dedi onu.
0: Başkan orada kızdı abi. Bak ben konuşmuyorum ne siz neyi savunuyorsunuz? Benim söylemediğim bir şey neyini savunuyorsunuz da getirdi.
1: Ama aslında bir şeyler de söyledi ya.
0: Ama abi çok detaylı girmedi. Benim anladığım şöyle. Ha öyle mi diyor şimdi. Detaylı gireceğim o zaman diyor. Ben anlatacağım şimdi gelin savunun diyecek. Hani ben anlatacağım her şeyi. Evet, evet. Fenerbahçe
2: ama
0: kamuoyuna.
2: Bence de ortada bir hırsızlık yok abi.
0: Ya hırsızlık
2: olmaz. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin hayır, önden parası
0: başkan
2: alınmış. Bu kadar
0: yani,
2: basit.
0: Neyin savunmasını yapıyorsunuz?
2: Tabii Aziz Bey de söylemiş diye yani bunu. Gayet normal. Ne yapmış Saadet Saran? Çoban'ın parasını erkenden almış. Adidas'ın parasını erkenden aldı. Transferi kullandım diyecek. Ne yapacağız? Ya idam mı edeceğiz mesela? Aldım kullandım diyor ya. Ya biri çıkıp dese ki 2018'den önce ülkenin Fenerbahçe'ye vermiş olduğu 90 milyon dolarlık stadın parasını tek kalemde kırdırdığınız 72'ye düştü. Siz de bunu kullandınız dese o da ona cevap olur. Anlatabiliyor muyum? Herkesin Fenerbahçe döneminde böyle şeyler şey, olmuştur.
0: 72'ye düşseydi.
1: Abi ben şunu anlamadım.
0: Daha da az.
2: Yok ya ben gördüm.
0: 60 küsur.
2: Yok yok 60 değil abi.
1: Bir şey soracağım.
2: Yok yok.
0: Yok bana söyleneni söylüyorum.
2: Yok yok net sana söyleyeyim. 70 72 falan düşen para. Kırdırma. 60 değil.
0: 60 değil. 60 küsur.
2: Yani kırdıran kişi de o günkü görevdeki olan kişiyle de konuştum.
0: Kıran da zaten o zaman görevdeydi ya.
2: İşte görevdeyken o onu söyledi bana. Yani o yüzden söylüyorum o kadar değil. 60'lara düşmedi ama 72. Yani o da ona onu söyler. Yani her dönemde olmuş diyorum. Yani Saadettin Saran döneminde de oldu. Az Yıldırım döneminde de oldu. Ali Koç'ta sadece olmadı. Ali Koç'ta da zaten her yer temlikliydi 3-4 sene. İstese ha, de bir onu, şey kırdıramazdı
1: onu
2: yani.
1: Şimdi Aziz Bey Mali Kongre'de...
2: Aksine de yaptı kontratlar öyle gitti. Hiçbir şey almadan.
1: Aziz Bey'in geçmişinde de bu yok mu? Şimdi Saadettin Bey bir şeyle
2: ama
1: suçlayacak
2: Aziz Başkan
1: ya,
2: da divanda diyor ki ben sizi zaten suçlamıyorum ki diyor bununla alakalı diyor.
0: Şimdi benim duyduğum şöyle bir
2: kötü
0: iddiası
2: bir şey
0: var.
2: Söylemiyor Aziz Yıldırım aslında.
0: Aziz Yıldırım'a yakın kişiler diyeyim bunu. Yani ben benim konuştuğum bu arada Murat Zor'dan bahsetmiyorum. Yani herkesin ben Murat Zor, orada kanalda çalışıyorum. Murat değil. Daha ben başka
1: Barış,
0: yakın kişiler.
1: Barış Hulusi seven mi?
0: Bana diyor yok. Barış Hulusi seven Aziz Yıldırım'a yakın mı?
1: Değil mi?
0: Ben sanıldığı kadar yakın olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam sosyal hayatında görüşüyor. Abi bu söylediğim şeyler bilgi. Ya Fenerbahçe'nin borcunu başkan gidip bir Barış Hürsever'le konuşmaz diye düşünüyorum en azından. Bilmiyorum.
1: Bence de konuşmaz.
0: Öyle. Şimdi 900 milyon euro gibi bir borçtan bahsediyor Fenerbahçe'de.
1: Ne?
0: Evet. Yani böyle bir laf var. Bu dolanıyor şu anda böyle kulislerde. 900 eğer 900 milyon euro bir borç varsa abi o sadece bir önceki dönemi kapsamaz. Bayağı bir dönemi kapsar.
1: İşte tabii. Aziz Bey'in
2: yani,
1: dönemi
2: yani, aynen öyle. Yani
0: Saadettin Bey 6 ayda 900 milyon euro bu kulübe borcu sokmuş olamaz zaten.
1: Olamaz. Abi, bence olamaz. Ali Bey de sokmuş olamaz bu arada.
0: Tamam. Hayır. Abi sonuçta 10 yılda 900'de yani, olmaz. Ama bak sonra söylüyorum şu anda hani bir yıllarca Aziz Bey için 600 dedikodusu vardı ya ve hiçbir zaman 600'de uzlaşılamadı. Yani Ali Bey tarafı 600
2: evet,
0: dedi, Aziz Bey tarafı 300 dedi.
2: 620-619.
0: Onlar öyle dedi, Aziz Bey de 300 dedi.
2: O haberi de ben yapmıştım dedi. Biliyor musun? Sözcüdeydim. İlk o haberi bir patlattım.
0: Şimdi ortalık bunu pazar günü göreceğiz. Bu dedikodu mu değil mi? Şu anda Fenerbahçe kulislerinde konuşulan bir 900 milyon euro diye bir şey geziyor böyle şehir efsanesi gibi.
1: Biz pazar günü bunu öğreneceğiz mi peki sence?
0: Öğreneceğimizi söylüyorlar. Yani Aziz Bey bunu açıklayacak diyorlar.
1: Tamam 900 milyon euro borç açıklarsa Fenerbahçe.
0: Bak 9 şimdi kulübü. Öyle diyeceksin 9 milyon öyle demiyorum. Bu bir dedikodu. Kulis dedikodusu bu. Kulis bu şey gibi düşün. Ya, dolar 100 lira olacak mesela şey gibi düşün ya da. Açın yazın kombileri açacaksınız doğalgaz çıkıyor dedi ya bir arkadaş. Açın patlatın kombileri yazın açacağız yakacağız falan. Ve hiçbir zaman yakamadık ya kombileri yazın. Öyle düşün olayı yani. Bu şu anda bir dedikodu. Ha doğru olabilir olmayabilir.
2: Ya bir borç var zaten canım yani. Neyin
1: peki
2: yani?
1: Doğruysa bir eylem planı felaket. Falan lazım yalnız.
0: Doğruysa felaket abi. Fenerbahçe'nin eğer 900 milyon euro borcu varsa felaket. Bak şöyle felaket. Kısaca.
1: Abi 1 milyar euro ya.
0: Yani ondan sonra hiç kimse şey hayal kurmasın yani. Aa neden paralı başkan arıyor Fenerbahçe? Mecbur. Hatta 2 tane falan paralı başkana ihtiyacı var. Tek başkan da yetmeyebilir yani 900.
2: Eş başkanla.
0: Eş başkanla.
2: Eş başkanlı yani. Sisteme geçmesi lazım Fenerbahçe'nin.
1: Abi bir de düşününce 18 senedir ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gittin. 13 senedir şampiyon olamıyorsun. Nereden zaten para gelecek ki abi?
2: Ama
1: gelir nerede yani?
2: Yok. Doğru yani.
0: Şey mesela gelir. Ali Koç'tu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ali Koç'tu abi.
1: Fırat Zorlu sormuş. Doğa doğru. Kongre'den canlı yayın var mı? Pazar Murat abi yapıyordu sanki diye.
0: Ben Spor Dijital'de yapacağım.
1: Tamam yani senin yayının var mı diye sordu zaten.
0: Kongre sonrası var bitiminde.
3: Kim ne dedi? Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder. ödemenize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Alimle, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman...
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tilebile uyandırma servisi başlıyor! Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
3: Günaydınlar sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Tarihler 23 Eylül'ü gösteriyor. Sesimden de anlaşılacağı gibi maalesef hala gribi atlatabilmiş değilim. Ve biraz da böyle arada... öksürüklerim oluyor. Bundan dolayı da özür dilerim. Böyle bir burun hapşırığı, öksürük, zaman zaman da böyle bir garip seslerle karşı karşıya kalırsanız ki bunu engellemeye çalışıyorum ama dediğim gibi şimdiden yayının başında hepinizden özür dileyelim. Ömer Ateş hocamla başlayalım güne hızlı bir şekilde ve kıymetli hocam biliyorsunuz çok değerli bir spor psikoloğu. Günün ilk ışıklarını onunla beraber aydınlatıyoruz, açıyoruz ve hocam günaydın.
4: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicilere.
3: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
4: İyiyim, sizler nasılsınız?
3: Vallahi işte biraz griple mücadele etmeye gayret ediyoruz.
4: Geçmiş olsun, böyle bir salgın gibi bir şey de var. Malum zamanları geliyor mevsim değişikliklerinde. Klasik bu sorunu yaşıyoruz.
3: Maalesef. Saygıdeğer hocam, dilerseniz birazcık olayın psikolojik taraflarını bu hafta daha yoğun ele alarak başlayalım. Bir oyunun içerisinde oyunun ritmini, oyuncunun psikolojisi ve teknik adamın psikolojisi hangi ölçüde etkiliyor? Ve en önemlisi son dönemde çok agresif gördüğümüz Okan Buruk'un bu agresifliğinin nedenini bir spor psikoloğu olarak nasıl yorumlarsınız?
4: Şimdi Emre Bey hatırlarsanız geçen hafta da bu konuya değinmiştik. Hani Okan Hoca'nın sağ kenarında birçok hocanın aslına bakarsanız duygularını kontrol etmesi takım içinde bir avantajdır. Şimdi özellikle önemli maçlarda teknik direktörün ruh hali, hatta bırakın maçın oynandığı anı, maçtan önceki ruh hali bile çok çok önemlidir. Daha çok böyle derbi maçlarını kazanmış, işte örnek veriyorum baktığımızda geçmiş dönemde Türkiye'de belirli teknik direktörler görev aldılar. Bu derbi maçlarını kazananlar, daha çok büyük maçları kazanan teknik direktörlerin sağ kenarlarındaki ve maçtan önceki duruşları çok çok önemlidir. Ben bazı teknik direktörlerle de eğitimlerde görüştüğümde, kendilerime sorduğumda oyuncu teknik direktörünü izler hafta boyunca, önemli maç boyunca. Onu gergin gördüğünde ve özellikle sağ kenarında çok agresif gördüğünde bundan olumsuz etkilenirler. O yüzden tabii ki bir enerji olması, ses tonunun yükselmesi, orada bir sertliğin, hani hafif kaygının ve stresin gözükmesinde bir sıkıntı yok, ama devamlı tedirginlik ve onun beden diline yansıması. Daha sonra biliyorsunuz iletişimde beden dili %55-58 arası derler kaynaklara göre. Ses tonu %35-38 arası etkilidir ki, yani söylediğiniz sözün önemi %7'dir. Yüzde beden dili, işte o hareketleriniz ve ses tonunuz sizin %92-93 ruh halinizi orada gösteriyor. Geçen yayında da bunu konuştuğumuzda haklı çıktık. Tabii bunun etkileri neler olabilir? Şimdi Galatasaray camiasının Okan Hoca'dan Avrupa'da bir başarı beklentisi de var. Çünkü üst üste olunan şampiyonluklardan sonra bir beklenti var. Hatırlarsanız 96-2000 senesinde üst üste gelen 4 yıllık şampiyonluğun arkasından UEFA Kupası ve Süper Kupa gelmişti. Şimdi artık Galatasaray taraftarı bahane bulmak istemiyor. Artık transferler yapılıyor. Çok yüksek bütçeli ki o döneme baktığımızda, o dönemde 3 tane veya 4 tane oyuncu vardı yabancı diye hatırlıyorum Galatasaray'da. O yüzden Galatasaray taraftarı artık Avrupa'da bir başarı bekliyor. Yani ligden ziyade. Burada da Okan Hoca tartışıldığı için bundan etkilendiğini düşünüyorum ve kendini bir ispat etme çabası var. Demek ki belirli kaygı ve korkuları var, beklentinin altında ezildiğini düşünüyorum ve kendisini ispat etmek adına, yani en ufak ayrıntının oluşabilecek bir olumsuz duruma karşı da bunun tehdit olarak gördüğü için büyük ihtimalle tepkisini sağ kenarından bu şekilde gösteriyor. Açık ve net konuşmak gerekirse bundan artık Galatasaray camiası da rahatsız olmaya başladı. Çünkü teknik direktörün, liderin duruşu çok çok önemlidir. Takıma güven verir. Lider sağ kenarında gergin olursa tutum ve davranışları takımı olumsuz etkiler ki, hele hele bir de oyun dışı kaldığı zaman takımı sahipsiz bırakmış oluyor.
3: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Hocam peki merak edilen noktalardan biri de şu: yönetimlerin teknik adamların arkasında duruyoruz şeklindeki yorumlamaları daha sonra bambaşka bir noktaya evriliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?
4: Yani şöyle, bu inandırıcı gelmiyor. Çünkü daha önceki dönemlerde de bunu çok dediler. Ama olay skora bakar, sonuca bakar. O sonuç ve taraftar, böyle bir algı vardır. Hani bir camiada bir teknik direktörün gönderilmesinde ben buna şahit de oldum. Hani yönetim arkasında durmasına rağmen medya ve taraftar durmadığı için o tabiri caizse nabzı düşürmek, risk almamak adına birçok teknik direktörün de görevine son verilmiştir. Bunu yaşadığımız da oldu. Yani hoca kesinlikle kendi gitmek istediği de oldu. Yani hoca tamamen yönetim kal diyor ama hoca artık bıkıyor medya baskısından ve taraftar baskısından, kendisi sizi zor durumda bırakmak istemiyorum deyip ayrılıyor. Yani yöneticilerin arkanızdayız gibi sözleri çok samimi bulmuyorum. Hani bunun tabii ki birkaç iyi örneği var ama tabii ki iş neye bakar? Sonuca bakar Emre Bey. Yani artık Avrupa'da bile teknik direktör değişimleri daha hızlı olmaya başladı. Çünkü dünya giderek daha çok sonuç odaklı oluyor. Bu yüzden de sonuç konuşuyor. Siz başarılı olduğunuz zaman kimse kolay kolay gönderemez. Ama başarısız olduğunuz zaman arkanızda da kolay kolay kimse duramıyor.
3: Yeni bir teknik direktörün takıma dahil oluşu, takımın motivasyonunu her zaman olumlu etkiliyor. Arada istisnalar olsa da. Trabzonspor'da Rice'ın katılımını nasıl yorumluyorsunuz ve bunun skora yansıması bundan mıdır, yoksa Trabzonspor zaten çok iyiydi, sadece küçük dokunuşlar yetti mi diyorsunuz?
4: Şimdi Emre Bey şöyle, teknik direktör değişikliklerinde genelde ilk maçlar kazanılıyor. Yani tabii ki kaybedilen, berabere kalanlar var ama yıllardan beri futbolu, uzun yıllardan beri takip ediyorum. İnanın böyle 10 değişikliğin 8'i galibiyetle bitiyor gibi. Hani tahmini bir istatistik bu. Çünkü yeni bir hoca geldiğinde, özellikle işler kötüye gittiği zaman insan psikolojisi olarak bir sıfırlamaya gidiyor zihin. Diyor ki tamam, bu böyleydi, artık yeni bir hoca geliyor. Yeni bir hocanın gelmesi, aslına bakarsanız, tekrar bir yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açılıyor. Bu tamamen geçmişten koparıyor sporcu. Artık o günler geçti. Bir sıfırlamanın verdiği o psikolojisiyle zihin tamamen fırsat odaklıya dönüşüyor. Yani artık yeni bir başlangıç, iyi bir başlangıç yapalım. Hani böyle bir durumda hocanın yeni geldiği için de daha sıcak bakıp, daha böyle ortamı tanıdığı için, hani böyle hoca da bir pozitif hava getirir. Hangi hoca olursa olsun genelde bu böyledir. Tabii ki geçen hafta da demiştik, Rice Hoca hem Türkiye'yi tanıyor, Türkiye'de çalıştı, Karadeniz'de çalıştı. Tabii ki Trabzon, Karadeniz'in bir üst boyutu, daha zor bir yer. Sonuç olarak kadro kalitesi iyi, elinde iyi oyuncular da var. Sadece Fatih Hoca'yla bu tutmamıştı. Bazen olabiliyor, Türkiye'de sabırlı da olmadığı için belki düzelebilirdi, ama hocanın gelmesi, özellikle de bu maça gelmek istemesi, Trabzonspor yönetiminin kendisiyle imza atmasını, çalışmasını sağladı. Diğer hoca, yanılmıyorsam, bu maçtan sonra geleyim, milli arada gel demiş. O yüzden bence yeni bir başlangıcın psikolojisinin etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocanın da hakkını yememek lazım. O da Trabzonspor camiasını biliyor, Galatasaray camiasını biliyor. Sonuç olarak ayrıldığı zaman da birçok oyuncu Galatasaray'daydı. Az çok onların oyuncuları da tanıyordu. Hocanın başlangıç psikolojisi diyoruz bu. Yeni bir başlangıç. Yani kan değişikliği derler ya. Aslında bu psikolojik bir durumdur, fizyolojik değil. Trabzonspor'da bunun, bu maçta bunun faydasını gördü. O yeni başlangıç olumlu bir etki sağlayarak Galatasaray karşısında galibiyet aldılar.
3: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Bir spor psikoloğu zamanı bizimle değerlendiriyor ve yorumlarıyla, analizleriyle bizlere renk katıyor. Hocam, özellikle son dönemde oyuncuların psikolojisi üzerine sosyal medyanın etkilerini de çok konuşmaya başladık. Gerçekten bir teknik adamı bugün Türkiye'de sosyal medya al aşağı edebiliyor. Peki bu güç önlenebilir bir güç müdür? Ya da bu güce kulak verilmeli midir? Bu gerçekten halkın tamamının yansımasını mı gösterir?
4: Şimdi şöyle, tabii ki bu çok büyük bir güç. Yani sosyal medya, eskiye göre biliyorsunuz sadece gazeteler vardı, televizyonlar vardı. Hani teknik direktörlerin başarı ve başarısızlıkları bu kadar üst düzeyde yaşanmıyordu. Şimdi siz başarılı olduğunuzda da çok üst düzeyde takdir görüyorsunuz. Başarısız olduğunuz zaman da çok üst düzeyde eleştiri alabiliyorsunuz. Artık eskiden bir televizyon kanalı vardı, daha sonra kanallar ortaya çıktı işte. Şimdi milyonlarca televizyon kanalı oldu sayabiliriz, sosyal medyayla, işte belirli sosyal medya araçlarıyla birlikte. O yüzden bu da sporcuların, teknik direktörlerin, yöneticilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Hatta biliyorsunuz sosyal medyada kitlesel hareketler yapılarak transferler gerçekleştiriyor, istifalar olabiliyor. Büyük bir güç. Hani ben çalıştığım zaman profesyonel oyuncularda sosyal medya kullanımı üzerinde hep şudur, yani bir sosyal medya uzmanıyla çalışın. Hani siz yorumlara ve durumlara çok bakmalarını istemiyorum. Çünkü özellikle kötü bir maçtan sonra gerçekten çok tahrik edici mesajlar geliyor. Tehditler olabiliyor bazen maalesef. O yüzden sosyal medya kullanımı teknik direktörlerin, sporcuların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden İşte bu, bizim gibi uzmanlar olması gerekiyor. Hem iletişim uzmanları, hem kulüplerde bizim gibi uzmanların çalışması, hem teknik direktörlerin ruh halini, hem sporcuların ruh halinin düzenlenmesi açısından yöneticilerin katkı sağlıyor. Çünkü bu dönemde özellikle, her dönemde lazımdı bizim gibi uzmanların çalışması, ama şu son dönemlerde gerçekten oyuncuların psikolojileri anlık çok hızlı değişebiliyor. Yöneticilerin olsun, teknik direktörlerin olsun, sosyal medya başlı başına mental anlamda sizi en alt seviyeye de çok çabuk düşürebiliyor.
3: Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı basketbolda Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş'ı mağlup etti. Son olarak bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim. Seyredebildiniz evet. mi bilmiyorum.
4: Ben maçı seyredemedim. Hani şöyle son dönemlerde baktığımızda evet hep Türkiye'de finalleri, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı finallerini Fenerbahçe'de genelde Beşiktaş oynuyor. Evet Fenerbahçe yine kazandı. Bir gerçek var. Tabii ki Fenerbahçe basketbolda emin adımlarla ilerliyor. İşte Euroleague'deki şampiyonlukları olsun, Anadolu Efes'le birlikte Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorlar ama şu anda tabii ki Fenerbahçe daha önde gözüküyor. Basketboldaki yatırımları, doğru hamleleriyle birlikte. Yani Beşiktaş da doğru yolda basketbolda. Onlar da düşük bütçelere rağmen iyi işler çıkarıyorlar. Kadrolarını ekonomik anlamda doğru transferlerle güçlendiriyorlar. Yine anladığım kadarıyla tabii ki ligde yine Fenerbahçe, Beşiktaş böyle çekişecek gibi gözüküyor lig şampiyonluğunda da. Ama tabii ki daha başlangıç bu. İlerleyen haftalar neleri gösterecek. Ama son dönemlerde Beşiktaş'ta takdir ediyorum. Genelde Fenerbahçe ile Beşiktaş final oynuyor. Tabii Fenerbahçe'de kadroda yenilemeler yaptı. Bakalım nasıl olacak Euroleague'de. Bazen biliyorsunuz iyi bir sezonun arkasından her şey daha kötüye gidebiliyor. Bazen daha iyiye gidebiliyor. Mühim olan o transferlerin uyumu ve başlangıç süresindeki gidişat da önemli sinyaller veriyor. Geçen sene Fenerbahçe bir dönem iyi başladı, bir dönem kötü. Böyle bir istikrarsızlık oldu. Daha sonra bir çizgiye girdi. Bunu da zaman gösterecek.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum.
4: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Saygılar sunuyorum. Ömer Ateş hocam bizlerle birlikteydi. Çok değerli bir spor psikoloğu. Zamanı paylaştı. Gelen mesajlar var. Geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ediyorum. An itibariyle Süleyman Bitmez'den geldi. Derfin Yunustane'den geldi. Bu kıymetli mesajlara şükranlarımı sunuyorum. Efendim bir minik reklam aramız olacak. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla heyecanı paylaşmayı sürdüreceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
4: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve biraz sonra da Mustafa Tümöz hocamla birlikte olacağız. Şu anda hattımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydınlar Emre Bey, hoş buldum.
4: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
5: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Size de geçmiş olsun, Allah şifa versin.
4: Amin, amin. Efendim, nasıl değerlendirirsiniz? Bir Fransa maçı var önümüzde. Zidane'ın ilk mücadelesi Kocaeli'nde oynanacak. Ve güçlü bir Fransa, Dünya Kupası'nı kazanan bir Fransa. 95'li yıllardan sonra, özellikle 98'deki dünya şampiyonluklarından sonra ivmelenmiş bir Fransa.
5: Evet, şimdi tabii milli takımımız ilk defa Uluslar Ligi A grubunda, A liginde daha doğrusu mücadele edecek. Yani bu bizim için aslında bu seviyelerde olmak sevindirici. Zaten milli takımımız da hep hani bu seviyelerde olmasını beklerdik. Bu anlamda Montello bizi bu seviyelere çıkardı. Öncelikle ona da tebrik etmek gerekiyor. Gruba baktığımızda tabii çok önemli takımlar var. Sizin de bahsettiğiniz gibi Fransa ile başlayacağız. İtalya ve Belçika da grupta var. Gruptaki takımlar çok güçlü takımlar. Hatta Dünya Kupası'ndaki grubuna göre baktığımızda ve karşılaştırdığımızda kağıt üzerinde daha da büyük, daha da güçlü bir takım ve grup olduklarını görüyorum. Fakat bu Uluslar Ligi, A Ligi ya da Uluslararası Ligler, Dünya Kupası gibi son derece oyuncuları motive eden ligler değil. Biraz daha böyle resmi hazırlık tarzında geçen maçlar olacak, oluyor. Oyuncuların çünkü bir yandan da ligleri devam ediyor, ara verilmiş oluyor. Bu anlamda baktığımızda Fransa'yı çok Dünya Kupası'ndaki gibi konsantre olabileceği noktasına emin değilim. Ama tabii Zidane'la başlaması, Zidane'ın da burada başarı elde etmesi adına takımı çok iyi motive edebilir. Çok zorlu bir maç olacak. Açıkçası grupta karşılaşmaya Fransa ile başlamak en istemediğimiz bir durum. Ama tabii içeride oynamak da en azından hafifletici bir durum olarak görebiliriz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Beraberliğin bizim açımızdan iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Fakat burada asıl sonuçtan öte bizim milli takımımızın sahadaki mücadelesi olacak. Fransa çok güçlü bir takım. Özellikle ön alanda çok hızlı, tempolu, atletik oyuncuları var. Mbappe gibi, Dembele gibi. Dolayısıyla burada mutlaka geniş alan vermemek lazım ki bizim arka tarafta stoper olarak şimdi Abdülkerim Merih mi oynayacak orayı bilemiyoruz ama her ikisi de aslında çok atletik oyuncular değiller. Dolayısıyla bizim Fransa'ya karşı geniş alan bırakmamız durumunda ciddi bizim için zaaflar ortaya çıkacaktır. Ben milli takımımıza Fransa ile karşılaşmasında başarılar diliyorum ama ardından da çok kısa bir süre sonra da işte İtalya, Belçika ve tekrar İtalya var. Önemli maçları arka arkaya göreceğiz. İnşallah bizim başarılı olduğumuz bir lig olur.
4: Peki milli takımın genel havasını Dünya Kupası'ndan sonra bir düşüş yaşadı. Bu lig yükseltebilir mi ve nasıl yorumluyorsunuz milli takımı? Sakatlar da var, olmayan oyuncular var. Orkun kadrodan çıkartılmadı ama bir sakatlığı var. Keza yine 19 günde çok kritik oynanacak maçlar var. 4 maç oynayacak zannediyorum hızlı hızlı.
5: Evet. Tabii 19 gün çok uzun bir gün. 4 maç. Yani biraz bir hafta daha olsa falan Dünya Kupası gibi bir süre olacak aslında. Bu da enteresan tabii. Oyuncular evet sakatlıkları falan söyleniliyor. Bir yandan da oyuncular tabii ligler de başladığı için bu noktada hani sakatlıklarını çok fazla kullanıyor da olabilirler. Oynamak da istemiyor olabilirler. Çünkü dediğim gibi aslında bu maçlar çok hedef maçlar değil. Daha çok oyuncuların kendilerini daha çok dünya piyasasında ya da Avrupa piyasasında öne çıkaracağı, göstereceği maçlar olacak. Biz tabii Dünya Kupası'nda beklentinin çok altında kalan bir performans sergiledik. Yani bizim için 6-7 günde hatırladığımız kadarıyla Dünya Kupası bitmişti. Amerika maçını aslında çok saymıyorum o maçı, kazandığımız maçı. Onun dışında biz 48 takımda 47-46 civarında bir dereceyle bitirdik ki çok kötü bir performanstı bence. Dünya Kupası'nda başarılı olamayan ülkelerin teknik direktörleri ve teknik kadroları daha sonrasında bıraktı çoğu. Ama Montella'yla biz hala devam ediyoruz. Dolayısıyla bana göre bu yanlış bir tercihti. Ama artık devam ediyorsak da Montella'nın arkasında olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Montella'nın bu takımı Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan sonra bu takımı başarıya götürebilmesi için önünde bir fırsat daha var. Dolayısıyla iyi bir mücadele ve konsantrasyonu yüksek tutarak başarılı sonuçlar almasını beklerim ben açıkçası. Oyuncular da tabii Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklarını silebilmek adına burada yüksek, diğer takımlara göre, bana göre daha yüksek bir konsantrasyonda olmaları gerekiyor. Öyle olmalarını da bekliyorum. Umarım iyi sonuçlarımız olur.
4: Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı basketbolda Fenerbahçe kazandı. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
5: Seyredemedim. Basketbolu çok fazla yakın takip edemiyorum. Biraz daha uzaktan, ama basketbolda Fenerbahçe'nin başarılarını hem ulusal hem de uluslararası Avrupa'da seyrediyoruz, duyuyoruz. O anlamda ben Fenerbahçe'nin ekibi, yönetimine, teknik kadrosuna da tebrik etmek istiyorum. Ciddi başarılar elde ediyor Fenerbahçe. Avrupa'da çok önemli, ki geçmişte Obradoviç'le falan çok ciddi başarılar elde etmişti. Biz Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarılarına alıştık. Türkiye'deki başarılarını da normal karşılıyorum. Tebrikler diyorum Fenerbahçe için.
4: Hocam, gündemde Ahmet var bu aralar. Ahmet'in başarısı ligde liderliğe oturdu 6 hafta sonunda. Dün de açıklamaları var. Hatta Orban'a herkes soruyordu. Çok ciddi rakamlara kiralandı gibi. Adam dedi ki 500 bin euroya kiraladık. 10 golü atarsa da ona işte 3 milyon avroluk bir satın alma opsiyonumuz var dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu hadiseyi?
5: Ya tabii bu rakamlar Süper Lig'in çok altında olan rakamlar ve Orban'ın performansıyla fiyat performans analizine baktığınız zaman çok yüksek bir performans görüyorsunuz ki Orban çok iyi bir sezona başlangıç yaptı. Şimdi daha önceki Trendyol birincilikte de ben Amespor'u biraz takip etmişim. Cagne vardı o zamanlar, ama Cagne tabii kariyerinin sonlarına doğru.
4: Hala var Cagne, hala var.
5: Var evet, onu var, ama Cagne'yi kesti Orban. Şimdi Cagne ikinci durumda, yani santrofor olarak. Zaten hani kariyerinin sonlarına da gelmişti. Orban çok fark yaratıyor, ama Orban'la beraber aslında baktığınızda Amespor ön alanı, üç tarafta üçlü oyuncu Balet ve Diasabo da çok etkili oyuncular. Özellikle Balet çok çok süratli bir oyuncu. Diasabo'yu ben Trendyol birincilikte de canlı seyrettim aslında. O dönemdeki performansın çok üstünde bir oyun sergiliyor. Orada çok etkili bir oyunu yoktu, ama Süper Lig'e gelince Süper Lig'in havası ya da beklentisi farklı olabilir. Çok ciddi performans artışı gördüm ben Diasabo'da. Orban da öyle. Amespor bir kere fiziksel olarak çok iyi bir takım haline gelmişler. Yani onların atletik performans hocaları bu takımı çok iyi hazırlamış bir kere. Onu söylemek lazım. Ben Beşiktaş karşısındaki, Beşiktaş'ı biliyoruz çok yüksek tempo oynayan bir takım, ona cevap verebilmek ve o tempoyu 90 dakika koruyabilmek o kadar kolay bir şey değil. Ben Amelispor'un bir noktadan sonra düşeceğini tahmin ettim ama hiç düşmediler. Yani tempoları hep yüksekti. Ne yaptıklarını bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir Amelispor gördüm ben Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ın oyununa Beşiktaş'ın oyunuyla karşılık verdiler aslında. Tabii Beşiktaş'ın bir Marsilya maçından çıkmasında da bunun bir etken olduğunu söyleyebiliriz ama Ahmetspor'un gücünü de burada küçük görmemek gerekiyor. Ahmetspor ciddi anlamda Beşiktaş'ın pas bağlantılarını kesti. Birinci bölgede çok iyi pres ve baskı yaparak oynadılar ki kazandıkları topları da zaten bu şekilde golle sonuçlandırdılar. Amespor ki Trabzon maçında kazanmıştı. O maçta da ciddi bir efor sarf etmişti. Ardından Beşiktaş gibi ülkemizin en fiziksel gücü yüksek bir takımına karşı oynamak ve onlara böyle 3 gol atabilmek de büyük bir başarı. Renk kattılar ilk seneler. Dolayısıyla oraya deplasmana gidecek her takım için çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlar şu an itibariyle.
4: Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılacak 27 Eylül pazar günü. Yeterli çoğunluk olmazsa 4 Ekim pazar günü. Tek aday var Serdar Adalı. Bunu yorumlamanız nasıl olur?
5: Yani şimdi Beşiktaş sezona çok iyi başladı. Çok da iyi gidiyor. Arada bir mağlubiyetleri oldu tabii. Yani bir Alanyaspor, bir işte Amespor. Ama Beşiktaş'ın gelecek vaat eden bir oyunu, bir takımı, bir teknik direktörü var. Dolayısıyla şu an Beşiktaş'ta ki Avrupa Ligi'nde de çok iyi başladılar. Yani hem elemeler olarak söylüyorum bunu hem de Marsilya maçı ki gurur duyduğumuz harika bir maç oynadı Beşiktaş. Hak ederek de çok iyi bir şekilde kazandı. Dolayısıyla bu kadar iyi giden bir yolda hani bir değişiklik yapmanın da bir anlamı yok. Başkanla devam edebilmesi çok doğal, doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hani ikinci bir adayın çıkması sadece hani görsel anlamda ya da süreçsel anlamda olabilen bir şey olabilir. Şu an Serdar Adalı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın hani Serdar Adalı'nın kazanacağı net bir şekilde görünüyor. Bu sezon Beşiktaş çok iyi. Umarım nazar değmeyiz. Çok da iyi gider. Avrupa'da da çok çok iyi başarılar elde eder. Lige de renk katarlar. Şampiyonluk yolunda da Beşiktaş'a ben başarılar diliyorum.
4: Hocam Fenerbahçe takımı bir hazırlık maçı yapacak cumartesi günü. Azerbaycan takımlarından biriyle ve hoca oynatmadığı oyuncuları da gözlemlemiş olacak. Bu devre araları gibi olan 19 günlük milli arada genç oyuncuların kendilerini göstermeleri için iyi bir fırsat olarak yorumlanabilir mi? Ve daha önemlisi bu hazırlık maçlarından kendilerine A takımda yer açma şansı yakalayabilir mi bazı isimler?
5: Yani şöyle aslında öyle olması gerekiyor. Yani bu tip maçlar genç oyuncuların fırsat yakalayıp kendilerini de A takımda bir yere getirmeleri gereken ve beklenen şeyler. Ama bizim Fenerbahçe, Galatasaray ve böyle yarışmacı tip takımlarda bu tip oyuncuların böyle maçlar sonucunda bir yere gelmeleri çok nadir. Yani hemen hemen yok gibi oluyor. Yani hiçbir teknik direktör böyle genç bir oyuncuyu bu şekildeki maçın performansından etkilenerek A takımın asıl ana kadrosuna özellikle 11'ine koyabileceğini düşünmüyorum. Bu tabii genç oyuncular için moral kırıklığı ya da motivasyon düşüklüğü yaratmamalı. Genç oyuncular zaten hepsini fırsat olarak görmesi gerekiyor. Sadece de zaten asıl amaç da kendi A takımlarında direkt oynamak olmamalı. Kendi kariyeri gelişimi açısından da baktığında da farklı takımlara da gittiğinde oralarda da oynayabilecek fırsatları yakalaması gerekiyor. Ya ben onu fırsat olarak genç oyuncular için öneririm, tavsiye ederim ki onlar da mutlaka öyle görüyorlardır. Bu açıdan baktığımızda hani bu bir fırsat, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor diye yani genç oyunculara bunu fırsat olarak görmelerini tavsiye ederim açıkçası.
4: Var mı sizce gelecek vadeden genç oyuncu, sizin izlemlediğiniz bu isimlere dikkat edelim dediğiniz oyuncular, bir böyle zihninizde bir liste var mı?
5: Seyrettiğim birkaç oyuncu vardı ama zihnimde yani onun için düşündüğüm oyuncular çok fazla yani bu tip takımlarda böyle direkt olarak değil de yavaş yavaş böyle takımın içerisine girecek tipte oyuncular olabilir. Bazen bunu Okan Hoca böyle sezon başında genç oyuncuları sanki takıma adapte edecekmiş gibi bir başlangıç yapıyor. Bunu her sene yapıyor. U19'dan hatta U17'den bazı oyuncuları takıma kamplara götürüyor. İlk hazırlık maçlarında falan onlarla bir başlangıç yapıyor. Ama o oyuncuları sonra hiçbir yerde görmüyoruz. Tekrar dönüyorlar. U19'da tekrar oynuyorlar. Fenerbahçe bir Galatasaray'ın U19'undan Çağrı Balta'yı sanırım bir almıştı. Büyük bir olaylar olan oldu üzerinde. Ama baktığımızda Çağrı Balta'nı Fenerbahçe kadrosunda çok göremedim. Geçen U19 maçını kadrosundaydı. Yani Çağrı Balta'da beklentilerimi karşılayamadı mesela. Yoksa Fenerbahçe onu niye kullanmak istemez ya da niye Galatasaray'dan 19'dan alıp oraya gel? Oradaki şeyleri de yani bilemiyorum. Genç oyuncuların tabii böyle bazı mevkilerde özellikle santrofor noktalarında direkt oynayabilmeleri çok kolay değil. Yani seyirci baskısı, beklentinin yüksekliği. Bu tip oyuncuların mutlaka bence Süper Lig'in diğer takımlarına ya da Avrupa'da kendilerini ispatlayacak noktalarda olması gerekiyor ki bunu mesela Semih'te biz gördük. Beşiktaş'ta mesela bir ara Beşiktaş ligden koptuğu dönemde işte Abu Bakar vardı o zaman. Abu Bakar'la aralarının iyi olmadığı zaten ligden koptuğu bir dönem olmuştu ki bu Semih için bir fırsattı. Ya madem öyle bir genç oyuncuyla devam edelim noktasına gelmişti Beşiktaş. Semih bir noktada orada biraz bir kazanır gibi oldu. Yine Mustafa bu şekilde Beşiktaş'ta kadroda bulunuyor. Bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş bir miktar yapıyor. Özellikle defansif anlamda Fenerbahçe

0: seni stoperlerde yaptığını da gördük. Ama Galatasaray'da Okan Hoca ile biz bunu hiç 4 senedir ben hiç hatırlamıyorum bir tane altyapıdan bir oyuncunun Galatasaray'a kazandırıldığını. Yani bu sürdürülebilir bir şey de değil aslında baktığınızda. Yani çok yüksek maliyetlere oyuncular alınıyor. Bir noktada da tabii bu işin bir patlaması olacaktır. Altyapıdan da oyuncuların mutlaka takımların içerisine adapte edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sevgili hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Değerlendirmeleri yapıyoruz. Saatler 7.37'yi gösteriyor. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Eklemek istediğim bir şey milli takımıza Fransa karşısında başarılar diliyorum. Montello'nun biraz daha forma adaleti sağlayacağı bir milli takım olmasını bekliyorum. Yine seçimlerinde yani tekrar aynı konulara dönmek istemiyorum ama böyle vazgeçemediği oyuncularla devam etmesine de çok anlam veremiyorum. Kendi takımlarında çok süre alamayan, kariyerlerinin sonlarına gelmiş ve düşüş aşamasında olan oyuncularla gelecek milli takım kurmak çok mantıklı değil. Evet birkaç oyuncu dahil etti ama bazı oyunculardan hala vazgeçmiyor. Bence vazgeçmesi gerekiyor. Bu oyuncuları oraya almakla oyunculara da kötülük yaptığını söyleyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hocam. Mustafa Tümöz hocamla zamanı paylaştık. Gelen mesajlar var genelde hep geçmiş olsun şeklinde. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Bir minik reklam aramız var. Reklamların ardından doçent doktor Hakan Güveli ile birlikte olacağız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın, 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de süper bir isimle Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli, gastroloji ama daha gastroenteroloji ama daha önemlisi fitopatoloji ve eczacılık konusunda Türkiye'nin yetkin isimlerinden biri. Canım hocam günaydın.
1: Sevgili Emre günaydın.
0: Hocam dilerseniz birazcık özellikle son haftadan başlayalım. Sonra Fransa milli maçına da bakarız. Ama son hafta enteresan skorlar alınmadı mı? Ahmet karşısında Beşiktaş'ın mağlubiyeti, Galatasaray'ın Trabzon önünde 4-0 yenilgisi, Fenerbahçe'nin 8 gollü galibiyeti. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şimdi sevgili Emre, o zaman şöyle başlayalım. Önce tabii ki Galatasaray'la başlayalım. Şimdi sosyal medyada birçok şey döndü. Güçlü isimlerden de. Bu sırada seni de yeni programın için tebrik ediyorum. Senden çok sevindim. İyi de bir kanal. Güzel de mesajlarını, sağduyulu, iyi bir medya yönetimini bekliyoruz senden de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi çok çok teşekkürler. Doydu mu? İlk 16'ya girdi. Doydu mu? 4 yıl üst üste. Şimdi şu var. Elinde bir kadro var. Türk Ligi'nde oynuyorsun. Fenerbahçe çok hata yaptı. Beşiktaş çok kötüydü. Tamam, 4 yıl üst üste şampiyon olmak bir başarı. Ama çevre faktörlerin ve senin kadronda seni ne kadar etkiledi? Yağmur yağmıştı, çimler öyleydi, ayakkabım böyleydi, papucuma şu batmıştı. Böyle şeyler olmaz. Yani Okan Buruk'un bugün bence yaptığı şey, iyi bir kadro vardı. Ben şans eseri olmadı. Okan yurt dışında oynadı, burada oynadı. Ama teknik adam olarak sağ kenarından bu işe el atmasını, yönetmesini çok da doğru bulmuyorum. Burada yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Takımın agresif maç sonrası, hani programda gösterilmedi ama sosyal medyada resmen kavgalar var. Son derece gereksiz. Yani sizler artık milli takımda beraber oynuyorsunuz. Oraya gel. Yenildin kardeşim, yenildin. Dolayısıyla Galatasaray'ın bence, hani hep sen ve kattığın hocalardan bir tanesi diyor ya, mentörlük olayı çok önemli. Buna ruhsal olarak da hazır olmak çok önemli. Bir kere futbolun temel bilimini bileceksin. Bir kere futbolun fiziğini bileceksin. Bizde hangi futbolcunun evine diyet listesi gidiyor? Gidiyor da orada kontrol ediliyor mu? Bugün Arda 11-12 kilo kas kazandı. Evinde aşçısı var. Hadi sıkıysa bir tane çikolata kremi yesin. Başka şeyler olsun. Ya da Burak Yılmaz'ın daha önce dediği gibi, bir kilo aldığımızda işte 10.000-20.000 euro ceza ödüyorduk. Her hafta tartılıyorduk gibi. Yani bence olay sadece burada şey değil. Niye konudan konuya geçiyorum? Birçok yönden iyi olmalıyız. Pardon. Şimdi burada da Galatasaray'da da bu eksik var. Transfere geç kalındı. Biraz solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum da Emre. Bu sıralar çok sık. O yüzden...
0: Aynı şekilde hocam. Ben de hatta öksürükten duramıyorum. İnanılmaz. Bir de zannediyorum salgının genel şekli de bu. Hemen solunum yollarını tutuyor.
1: Ya bu kadar öksürük olmaz ama. Şimdi öksürük ve balgam da oluyor. O çok ilginç.
0: Evet. Evet.
1: Yani... Ben mentorluk dışında da bu işin artık felsefe oturmasını istiyorum. Galatasaray'da yok, genç transfere çok şey bağlandı. Evet, iyi de ona uygun belki bir bütçe var mıydı? Bunlar tartışılmalı. Şimdi gelelim önemli bir konu daha. Osimhen'siz Galatasaray, Galatasaray. Eğer bu böyleyse, Galatasaray olmadığı açık, vay halimize. Yani bir kişiye bağlanıyorsa... buna bu kadar paralar yatırılıyorsa bu kişi sakat olacak ya. Daha önce de kendi ülkesiyle milli takıma gitmişti, gene sakat dönmüştü. Yani bunların yerine koyacağın hamlelerin sahada bir şeylerin yoksa sevgili Emre, o zaman bu iş çok daha zor olur. Sen Şampiyonlar Ligi'nde böyle yerine koyacağın adamlar olmadan iyi bir şey adım atamazsın. Ligde de önüne gelen engellerde çuvallarsın. Galatasaray'da bunun devamı gelebilir. Buna adımlar atılmalı. Ama o kadar da şunu diyorum. Gerçekten kötü sözler söylemişse, hani yok basına çıkmamak için kırmızı kartı yedi, şu bu sohbetleri var. Bilmiyorum, bu da olmuş olabilir. Ama ben bir futbol teknik direktörünün, hele ki Galatasaray camiasındaysa, yandan yani lan cümlesinin bile çok gereksiz olduğunu, saygı, sevgi, örnek göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftar şinanay da yapacak, kötü tezahürat da yapacak. Kalecimizin annesine 30 dakika küfür edecek, bunu da anlayamıyorum. Gerekiyorsa buna da düzenleme yapılsın. Sen daha iyi yorum yaparsın. Beni aşan konular. Ama futbolu ve bizi çirkinleştiren konular. Dolayısıyla Galatasaray'da şöyle diyeyim. Ciddi olarak transferdi, kadroydu, mentörlüktü, sıkıntılar var. Şampiyonlar Ligi'nde de bu gitmez. Barcelona kapıda bekliyor. Galiba kısa günler kaldı.
0: Evet. O 13 Ekim zannederim o. 12.
1: Yani çok bir şey de kalmadı Emre. İşimiz zor. Fenerbahçe'ye gelince ya kardeşim, Ali Koç döneminden beri sizde santrafor sorunu var. Daha önce sattığınız gene yaşı almış Vedat Moriç mi kurtaracak sizi? Talisca'dan daha mı iyi? Değil. Onun da eksikleri var. Yani hiçbir squat ekibiniz yok. Tamam. Cimbom'a karşı yarışınız var. Avrupa arasında Şampiyonlar Ligi'nde olmalıydınız. 18 yıl sonra oldunuz. Ama hala majör eksikleriniz var. Kadroda eksikleriniz var. Eyüpspor'u 8-0 yenmek bir şey ifade etmiyor. İfade etmiyor. Gerçekleri konuşalım. Fenerbahçe'nin sağ, sol, bek, ortayı çok iyi toparladı. Santrofor, yani takımda çok ciddi eksiklikler var. Anladın mı? Ortayla Şikrinyar'la bir tek olmuyor. Senin kanat beklerinle ileride hala ya bir takımın, Fenerbahçe camiası gibi dev bir camianın hala santrafor sorununu biz konuşuyor olamayız ya. Ya kenarda oturan adam bile yıldız olmalı yani, forma yarışında olan. Ve bu tekrar gönderilip gelen Vedat Moriç olmamalıydı ya. Tekrar gönderilip gelen Taliz, bunlardan bıktık. Hani daha farklı hamleler olmalı. Dolayısıyla ben Avrupa arenasında da, hani şimdi bir beraberlik skoru alındı ama hayır, Fener'in işinin de çok zor olacağını düşünüyorum. Onu da öyle geçeyim. Hani hep bunlar kafamda söylemek istediğim şeylerdi. Beşiktaş iyi bir çıkış yakaladı. Marsilya 4-1. Hani sonuna kadar hak edilmişti. Defansa eksiklikler vermedik mi? Her an 1-1 olsaydı farklı olur muydu? Hayır. Beşiktaş dominanttı. 1-1 de olabilirdi ama gene maçı alırdı. Ama ondan sonra yani ligde 3-2'lik bir yenilgi, bunu tuhaf bakıyorum. İşte rotasyona gidildi, işte yorgunluk vardı. Hayır kardeşim, sen o paraları alıyorsan, yok şimdi ben geldim, birazdan endoskopi işlemine başlayacağım. Sabah 5'te kalktım, makalemi taradım. Senin işin de bu ya, benden 100 kat fazla alıyorsun. Yani böyle değil. Ama Beşiktaş'ın bir parladığını görüyorum. Ama galiba hani yorumlardan da kadrosunu çok güçlü hakim olmamakla beraber, onların da herhangi bir sakatlıkta kenarda çok ciddi eksikliklerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hani Konferans Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde de bir sorun teşkil edecektir. Ama en azından şu an hani bizim son 1-2 yılda bıktığımız Fenerbahçe Galatasaray birlikteliğine, hayır, bence Trabzon da eklenecek, bence Beşiktaş da eklenecek. Yani umarım alttan başkaları da gelir eklenir. Daha keyifli bir rekabet, omuz omuza bir yarış izleriz deyip topu sana atıyorum.
0: Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz onunla. Hocam şunu da merak ediyorum. Önümüzde bir Fransa milli maçı var. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Ve böyle bir 19 gün lige gerçekten böyle devre arası gibi ara verildi. Bu ara nasıl etkiler hepimizi? Ve daha da önemlisi, milli takımlara giden oyuncularla ilgili neler söylersiniz? Çünkü orada herkesin bir sakatlık korkusu var.
1: Vallahi bu milli bayrak, sakatlanacaksan sakatlanacaksın. Hani kusura bakmayın, değerleri şu anki bizim milli takımdan çok daha fazla olan NBA oyuncuları bile kendi ülkelerine gidiyor. Ve ülkeleri onlara bir şey yapmıyor. Kendi sigorta paralarını ödeyip parmaklarını, vücutlarını sigorta ettiriyorlar. Yapın kardeşim, siz de dev para kazanıyorsunuz. Harcamasını bilin biraz. Yani onları da bize yıkmayın. Utanmadan son, yani ikinci en erken giden takım olup da hala o paralar alındıysa, bunları yedirdiyseniz yüreğinize, bunlar da sizin probleminiz olsun. O formanın hakkını vereceksiniz. Öyle sakatlık, makatlık, korku falan olan adamın da ya kesilsin. Takımı bile alınmasın. Kenarından bile geçmesin. Stadın havasını bile solumasın. Hani biraz slogan var oldu ama hayır, milliyetçiye gelince yeter artık ya, yeter. Çok iyi bir kadro var. Bence hani İspanya ile baş etmek her zaman zordu ama diğerlerinde çok büyük hatalar yapıldı. Montello'nun pişkin pişkin hala maçları izleyip işte Beşiktaş'ın maçında işte Beşiktaş'ın o genç bireyini milli takıma çağırması iyi ama ben Montello'nun kalmasına, federasyonun hiçbir şey yapmamasına, siz medyaların, hani burada çok konuşuldu ama diğer birçok medyada suskunluğa bürünüp Montello'nun ya gitsin ya, zamanda da Avrupa

0: koşturdu ve ispat da yaptı. İlk golü attı. 3-2 Amerika karşısında galibiyeti aldı. Ama belli ki orada da ciddi problemler var. Yoksa bu takımı iyi bir uyum içinde yönetilirse, ama bakın bunun adı Montello değil. Kesinlikle değil. Ya Fatih Terim'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar bile yani onun kurgusundan çok daha öte. Dev isimler var bizde. Eski çorbaya dönelim, Fatih Terim olsun demiyorum. Ama birileri de olacaksa Beşiktaş'ın getirdiği İtalyan gibi, bir tek İtalyan o yok. Başka adamlar da var. Ben çok daha iyi, ya bu takımın hakkı çok daha iyi işler yapmak ya. Bu takım bir kere uzun süre oynayacak. Bir sürü genç ortalama, 20 küsür de var. O zaman bu takımı sahiplenmek, bu takımın arada hazırlık maçları yapması, birbirleriyle dayanışması, birbirlerini daha iyi tanıması, huylarının alışması gerekiyor. Biz hala sağ içinde o bunu mu dedi, o abilik mi yaptı, o yüzden bu çağrılmadı, Montella'ya onun etkisi oldu, İşte otelde bunlar birbirleriyle konuşmadı, onlar egemen, bunları konuşuyorsak yazıklar olsun ya. Milli takım bu ya, yazıklar olsun deyip gene topu sana attım. Her şeyi kazanacak gücümüz var. Yeter ki milli takımımız düzgün, yeterli, %100 kondisyonuna yakın oynasın, hiç kimse karşımızda duramaz diyorum.
1: Size bir soru gelmiş. Diyor ki Hakan Güveli hocamız Beşiktaş-Marsilya maçında bahsederken maç 1-1 olsa bile Beşiktaş kazanırdı demişti. Marsilya zaten 1-1 yapmıştı maçı diyor. Asıl mesele Marsilya 2-1 öndeyse Beşiktaş kazanabilir miydi diye sormuş birisi.
0: Net cevap, hemen cevap veriyorum. Hiç düşünmedim. Beşiktaş dominanttı, rahatlıkla gene kazanırdı. Yani çok iyi mücadele, savaşır gibi bir mücadele. Artı direkten dönen, hani bu işin 5-6'sı da olabilirdi. 2-1 bile olsa kazanırdı. Hiç şüphe yok. Ha, moral biraz geriye çekilir miydi? Belki bir şeyler olurdu ama o kadar istekli oynadılar ki Emre. Yani kaçan pozisyonları da daha düşünüyoruz. Yani orada en az bir 3 gol pozisyonu daha var. Direkten dönenin dışında da. Hani dolayısıyla bu tartışmaya bile açık değil. Çok iyi topu. O gün çok iyi günündeydi. Bence dominant bir futbolla her şekilde yeniden kazanırdı.
1: Hocam literatür var mı?
0: Var Emre. Literatürlerden de şöyle. Şimdi Emre burada kısaca özet geçeyim. Çok vakit kalmadı çünkü.
1: 6 dakikamız var hocam.
0: Tamam. 2 tane literatür var. Bunların ikisi de, hele bir tanesi çalışmalarda insanların 10 yıllık gözlendiği. Bir, tam tahıl yemek kalp damar hastalıklarında üzerinde koruyucu olabilir mi? Tam tahılı şöyle alıyoruz biz. Emre, sen gıda mühendissin. Artık biz tam tahıl diyemiyoruz. Ekmeklerin ruh şeyi mi, kabuğu, çekirdeği, içindeki amino asitleriyle oynandı. Artık biz tahıl dediğimizde gerçek yetişen kepek, oradaki lif, bazı şeker alt grupları, böyle açıklayayım, vücuda faydalı olacakları, kolesterol, kan şekeri, kanserle mücadelede bağırsak florasını destekleyici tahıl ve lif kalmadı. Bu dönem mesajı tam tahıl işlenmemiş, katkı maddesi konulmamış tahılları günlük ne kadar alırsak bu kalp damar hastalıkları, inme, yani kalp krizinin dışında felç gibi olaylar, damar tıkanıklıklarında da etkisi, burada 80-120 gram gibi bir gerçek çıkıyor karşımıza. Bunun da nasıl alınacağı, maalesef üzülerek söylüyorum, hani bu çalışmada böyle bel çevreleri, boy çevreleri, kolesterol, insülin direnci, vücuttaki iltihap düzeyleri, birçok şey ölçülmüş. Ne olur sevgili dinleyicilerimiz, ben kızıyorum, çocuğunuzun rızkından da yemeyin. Bugün birçok bizi taksici dinliyor, işe giden insan kenarda. Ya kardeşim, tam tahıl ekmeğini al, kendin yap, kara buğday unu al, siyez al, kara kılçık kavurca al. Bunları barut ağacıyla, fisilyumla, keten tohumuyla, biraz yumurtayla bağlayabilirsin çiğ kalmasın diye. Yani kendi ekmeğini, sandviç ekmeği, ekmek şeklinde yap, 1/3 ucuz. Çünkü bazıları diyecektir ki hocam bunlar fırında çok pahalı. Evet, pahalı. Kendin yap akşamdan, hani sabah üşeniyorsak güzel sandviçünü yap, jelatinli bir kağıtta buzdolabına koy, sabah o sandviçü alıp git. Sağlıklı yedin, kalp damarını korudun, kolesterolünü korudun, kilonu korudun ve 3 misli fazla para vermedin, çocuğunun rızkını yemedin. Artık bırakın bunları yani. Ben aman pastanecilik şudur budur etkilenmesin. Ama hiçbir zaman, yani hiçbir zaman derken çoğu zaman size o gerçek tahıllar olmuyor.

0: Mayazun karıştırılıyor. Oradaki zannediyor musun iyi peyniri kullanıyor. Birçok kişi hala salamdı şuydu buydu katkı ürünleri. Hayır, tamamen katkısız bunları bulabiliyorsan bul. Onun dışında peynirlerle vegan bazlı bitki sosları yaparak içine işte maruldu, domatesli, biberli koyarak harika sandviçler yaratabilirsin. Ya da bunlara şey diye bakalım, arada da soğuk tutan kaplarda işte ne bileyim armutlu, chia'ydı, keten tohumuydu, testi, amarant, hani ne diyor bu diyor bazıları. Bunlar da böyle buğdaygillerin farklı ailesinin ata tohumları. Mesela bunlarla kaseler yapın, yoğurdun içine atın, biraz meyve doğrayın, tarçın atın, zencefil atın, zerdeçal atın. Hani böyle şeyler de yapın. Buradaki amaç şu: tahıl mikropları, bağırsak florasını, vücuttaki toksinler, yani bunlar da iyileşme, toksinlerle savaşma, kalp damar hastalıklarında da azalma yapar. İkinci bir makale de bu da bir insanların 10 küsur yıl yeme davranışları. Makalede 118 bin kişi var. Emre bak çok ciddi bir laf diyeceğim. Sen gene gıda mühendisisin. Sonra bunların gene kalp damar hastalıklarına bakılıyor. Bir kere bu grubun %95'i hani içinde Europe'un hani katkı maddelerin temsili maddeler var ya, bunların en önemli 8'i belirleniyor ama bunlar biliyorsun onlarca değil yüzlerce. Dolayısıyla bu tüketime sahip olanlarda, ki bunlar niçin tüketildiği çok daha acı verici. Ya diyorlar ki ben doğal alıyorum. Ya ben de saçmalamayın diyorum. Saçmalama diyorum. Bir şey raf ömrü nasıl bunun 6 ay, 1 yıl, 2 yıl olur? Renk verici, tatlandırıcı, nem alıcı, raf ömrünü uzatıcı, antioksidan, kimyasal, o kadar çok katkı maddesi var ki bunların kullanımının, bak 118 bin hasta 10 yıl izleminde kalp damar hastalıklarında yine anlamlı olarak riski arttırdığı bulunmuş. Dolayısıyla bunu toplum sağlığı olarak diyorum. Bugün önemli bir mesaj verdim. Ne olur evimizde kendi ekmeğimizi yapmaya çalışalım. Yoksa da tam tahıl, tam ata tohumu alalım. İkincisi de artık etiket okuyun arkadaşlar. Bir kere paketli hiçbir şey eve sokmayın. Yani çocuğunuza koklatmayın, evinize sokmayın. Paketli işlenmiş gıda kesinlikle olmasın. Buna şarküteri ürünlerinden tutun da hepsi dahil. Hani böyle hamur işi ürünlerinden dahil, hepsi dahil. Özellikle etiket okuduğunuzda E maddeleri de lütfen olmasın. Bunların olduğu her şeyde, bu dünyadaki ilk çalışma, bu kadar yüksek kişide, bu kadar uzun dönemde inceleme. Neden sonuç ilişkisinde daha açıklamaya ihtiyacımız var bu çalışmada. Ama ana mesajımız evimize katkı işlenmiş gıdayla ne olur ne olur gitmeyelim. Mutlaka etiket okumayı alışkanlık haline getirelim. Sevgili Emre, topu sana atıyorum.
1: Hocam ekmek tarifinizi bir daha istiyorlar.
0: Onları ben tamamıyla yapayım, buraya atayım, sen paylaş, oldu mu?
1: Şöyle yapalım, sizin sosyal medyanıza atın siz, oradan bulsunlar.
0: Tamam, o zaman bugün öğleden sonra yapacağız. Bugün bir bu makalelerle ilgili bir şeyler de atacaktım. Bunu da söz atıyorum.
1: Evet, tamam. Yani neydi? Hakan Güvel'in işte, Instagram'ınız neydi? Doktor Hakan Güvel'i mi?
0: Evet, evet.
1: Tamam. Doktor Hakan Güvel'i Instagram'a girsinler. Sizden oradan mis gibi ekmek tarifleri alsınlar.
0: Tamam. Bugün onları hazırlıyoruz.
1: Muhteşem.
0: Herkese saygılarımla, sağlıcakla kalın, hareketli kalın diyorum.
1: Hocam saygılar sunuyor. Reklama gidiyorum.
0: Hoşça kal.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Günlüğünün 24 saati.

0: unutmayın. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda Murat Yılmaz hocam var. Çok değerli bir kaleci antrenörü ve zamanı onunla değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Emre Bey, günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Montella ve ekibinin Uluslar Ligi maçları için aday kadrodaki kaleci seçimlerine dair düşüncelerinizle başlayalım. Çünkü önümüzde bir Fransa maçı var. Bir de son dönemde Uğurcan'ın formsuzluğunu bir kaleci antrenörü olarak neye bağlarsınız? Siz Uğurcan'la da çalıştınız diye biliyorum, doğru mu?
4: Uğurcan'la çalışma imkanı bulamadım. Ha, başka kalecilerle çalıştım. Evet.
3: Buyurun hocam.
4: Şimdi öncelikle sorunuza geçmeden önce size çok geçmiş olsun diyorum.
3: Sağ olun hocam.
4: Şifalar diliyorum.
3: Abi.
4: Sorunuza gelecek olursam, Montella ve ekibinin Uluslar Ligi kadrosundaki kaleci seçimleriyle ilgili bence Uğurcan ve Altay dışındaki diğer iki kaleci seçimi planlamada sıkıntılı olduğunu gösteriyor Emre Bey. Ben olsam Muhammed Şengezer ve Okan Koçuk'u kadroya almazdım. Onların yerine Kocaeli Spor'dan Serhat Öztaş Delen ve Bursa Spor'dan Kerem Matışlı'yı alırdım. Çünkü 2-3 yıl sonra A milli takımda kaleye koyacak kaleci bulamayacaklar. Buna 3 büyükler de dahil. Bakın şu an Süper Lig'deki oynayan kalecilere bakın, 12-13 tanesi yabancı. Berke Özer konusu var ki ona da birazdan değineceğim. Peki neden böyle düşünüyorum? Milli takım oyuncu seçerken nelere dikkat edilerek yapılır? Seçim nasıl yapılır Emre Bey? Düzenli oynaması, maç performansı, fiziksel durum, mental durum, uluslararası maç deneyimi, istatistikler ve en önemlilerden bir tanesi takım uyumu ve takım içindeki rolü. Muhammed Şengezer sakatlıktan yeni çıktı. Maç performansı dalgalı. Uluslararası maç deneyimi yok. Takım oyununa katkı sağlar mı? Şüpheli. Okan Koçuk. Mental durumu iyi değil çünkü takımı sıkıntılı, performansı iyi değil, uluslararası maç deneyimi yok ve takıma liderlik edecek durumu yakalamış bir kaleci değil. Durum böyleyken Uğurcan ve Altay'a alternatif olarak böyle bir seçim yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Bunu doğrulayacak başka bir argüman sizlere sunayım. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız İtalya, Fransa ve Belçika'nın kaleci seçimlerine bir bakalım. Nasıl planlama yapmışlar görelim. İtalya Donnarumma ve Vicario gibi tecrübeli kalecilerin arkasına 18 yaşında Bologna'da oynayan Pessina'yı almış. Belçika Lammens arkasına 21 yaşında Chelsea'li Penders ve 2002 doğumlu Leipzig'li Van der Voort'u almış. Fransa Mainer'in arkasına yine 21 yaşındaki Toulouse'dan Resters ve 22 yaşındaki Lens'ten Risse'yi almış. Manchester City, Manchester United, Milan'da oynayan kalecilerin arkalarına 18, 20, 21, 22 yaşlarında kalecileri monte etme çalışmaları var. Bizde ise çağrılan 4 kalecinin yaş ortalaması 30. Neden 2007 doğumlu Bursa Sporlu Kerem Matışlı veya 2004 doğumlu Kocaeli Sporlu Serhat Öztaş denen çağrılmalı şeklinde söylerken, rakiplerimizin kadro yapısına baktığımızda ileriye dönük planlamanın nasıl yapılması gerektiğini de gözler önüne sermiş oluyoruz. Şimdi Berke Özer konusu ise başlı başına ciddi bir sorun. Berke Fenerbahçe'deyken, üstelik oynarken sezon sonu gönderileceği deklarasyonu yapılmıştı. Fenerbahçe'den sonra Belçika, Portekiz ve Ümraniye'de inişli çıkışlı performansı olsa da Eyüp'te zirveyi yakaladı ve Eylül'e transfer oldu. Başarılı da gidiyor. Her ne kadar dışarıdan sorunlu gibi görünse de demek ki doğru yaklaşımlar, eğitimler, çalışmalar ile tekrar belli bir seviyeye çıkabiliyormuş. Milli takımda yaşadığı süreç bence bir kan davasına dönüştürülmemeli. 26 yaşında zirvede olan bir kaleci doğru yöntemlerle tekrar kazanılmalı diyorum. Sonuç olarak şu da var ki, Uluslar Ligi'nde inşallah olmaz ama alınabilecek kötü sonuçların arkasından ben bu takımın teknik ekibinin fazla kalamayacağını düşünüyorum. Yerine gelecek olan ekibin de ekiplerin de inşallah onların yaptığı hataları tekrarlamadan doğru planlama ile doğru kalecileri seçmesini temenni ediyorum Emre Bey. Şimdi diğer sorduğunuz soru Uğurcan Çakır'la ilgili. Yanılmıyorsam
3: evet,
4: ikinci sorunuz evet olmuştu. Bununla bağlantılı olarak aslında şunu da söylemek isterim. Müsaade ederseniz. Geçen hafta bir dinleyicimiz biz yayından çıktıktan sonra Uğurcan Çakır neden tukaka yapılıyor? Hocamız bir takımda çalışsa demek ki sürekli kaleci sirkülasyonu olacak şeklinde görüş bildirmişti.
3: Evet.
4: Kendisine takip ve düşünceler için teşekkür ederim. Cevap vermek için değil ama bazı bilgileri de kısaca aktarmak istiyorum açıkçası. Geçmiş programımızda hatırlarsanız Türkiye'nin en iyi yerli kaleci sıralamasını Uğurcan'a başa koymuştum Mert Günok'la birlikte. Ama iyi kaleci olması eleştirmeyeceği anlamına gelmez. Futbolda her şey performans üzerine kurulur ve verilerle yapılır. Kişisel ve kişilik üzerinden değil. Uğurcan için yine aynı durumu tekrarlıyorum. Kendisi formsuzdur ve bu formsuzluk uzun süre devam ederse ciddi sıkıntılar olacak. Kendisi hakkında bazı kararların alınması gerekebilecektir. Diğer bir konu ise ben bir kalecinin Muslera örneğinden yola çıkmıştık. Bu da bir konu olmuştu. 14 yıl değil 8-10 yıl bile bir yerde istihdam edilmesine karşıyım demiştim. Size Futbol Gözleme adında bir kuruluş vardır Emre Bey. Bu kurum profesyonel futbol liglerinde dünyada bir kalecinin takımda kalma süresini araştırmış ve çıkan sonuç 2.63'tür. Yani 2,5 yıldır. Türkiye'de bu durum büyük takımlardaki bazı istisnalar hariç Anadolu'da 1-3 yıldır. Bazı kaleciler örnek verilebilir ama araştırmalar gösteriyor ki sık değişen futbol oyununda kalecilerin rolü de çok çabuk değişime uğradığından uzun süreli kararlar almanız bazı pozisyonlar için olamayabiliyor. Yani istisnalar kaideyi bozmuyor. Eğer riskleri önceden görmeyip yok etmez veya minimize etmezsin sürekli devamları sağlayacağım diye ciddi hasarlara yol açabilir. Bir kişinin takımda kulüpte iş yerinde uyum sağlamış olması doğru yerde olduğu anlamına gelmez. Son noktayı koymadan önce bununla ilgili ve iş dünyasına da örnek vermiştim. Şunu karıştırmamak gerekiyor Emre Bey. Sektörde devam etmek ayrı, şirket değiştirmek ayrıdır. Bir sektörde 30-40 yıl çalışılabilir ama çeşitli nedenlerle veya ekiple birlikte bir şirketten diğer şirkete transferler olunabilir. Sonuç olarak meslekten gitme değil şirketten gitmek olarak irdeleyebilirsek çok daha net bir şekilde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Konuyu bağlarken Uğurcan bu konuştuklarımızın içerisinde bu hataları yapmaya devam ederse, formsuzluğu devam ederse bu 1-3 yıl kıstasına, 2,5 yıl kıstasına çok erken takılabilir. Galatasaray'da dediğim gibi farklı kararlar alınmasına sebep olabilir Emre Bey.
3: Hocam kalecilik en zor mesleklerden biri. Mesela futbol oynayan çocuklar neden kaleciliği seçmeli? Ve özellikle mesela çocuklar kaleciliği seçti diyelim. Kalecilikle ilgili işte zeka, akılcılık, mantık gibi kavramlar çok tartışılır, çok konuşulur. Bu bağlamda mesleğe yeni başlayan genç kalecilere ve antrenörlere önerilerinizle bunları besleyerek neler söylersiniz son 8 dakikamız içerisinde?
4: Öncelikle çocuklar kaleciyi neden seçsinler? Çünkü kalecilik vasatlığı reddetmesidir Emre Bey. Kalecilik bir insana mesleğinde herkes gibi olmama şansı verir. Kaleciliğin temelinde absürtlük yatar. Yani bir oyunda bozguncu ve oyuncudur. Oyun bozandır. Oyun anlamında söylüyorum. Bu nedenle pek sevilmezler kaleciler. Ama bu durum bir avantajdır. Bir kaleci bu avantajı kendi lehine çevirebilirse, kendinden bahsettirmeyi başarabilirse ciddi anlamda maddi ve manevi kazançlar elde edebilir. Ya bir insan hayatında biliyorsunuz ki en önemli konulardan biri özgürlüktür ve bir kaleci takım içindeki özerk yapısından dolayı kendi kararlarını daha fazla verebilme özgürlük gücünü

0: yaşayabilen kişidir. Kalecilik minimum zamanda maksimum işler yapmayı öğretir bir insana. Yani karar kalitesi dediğimiz ve günümüzün en büyük eksikliği olan bu kavramı hem hayatta hem de futbolda kaleci olarak daha üst düzeyde elde edebilir. Yani önemli olan bir konu bireysel vicdan meselesini daha çabuk çözer kaleci. İnsanların birbirine karşı olan sorumlulukları daha erken kavrar. Ve kaleci spor psikolojisini Emre Bey en iyi uygulayabilen mevkidir. Yani yönetim becerisini geliştirir, ileride iyi bir yönetici adayıdır. Problem çözümünü hızlı kavrar, zihinsel ve beceriler iyi seviyeye gelir. Duyguların kontrolü daha kolay olur. Baskı altında, stres altında verimlilik diğerlerine göre daha iyidir. Yani kamuoyunda biliyorsunuz genel bir kanı vardır. Kaleciler yalnız adamdır diye. Siz de bilirsiniz ki absürdizmin profesörü ve aynı zamanda eski bir kaleci Albert Camus vardır. Diyor ki hayata dair ne varsa kalecilikten öğrendim çünkü her şey beklemediğim yerlerden geldi diyor. Kalecilik de böyledir. Birçok şeyi beklenmedik yerden gelir ve riskleri önceden görüp kontrol etme yetkinliği çabuk gelişir. Bununla birlikte en önemli şey de kimseye güvenmemektir. Toparlayacak olursak çocukların kaleciliği ile ilgili tüm bu söylediklerim hem futbol hem de futbol hayatı sonrası için geçerlidir. Yani bu elde ettiği yetkinliklerden kaleci inanın hayatın her kademesinde vazgeçemiyor ve hayatı farkındalığı yüksekse eğer çok daha kolay geçiyor. Bunu ben bizzat 15 yıl kalecilik yapmış hem antrenör hem de iş hayatında bunları fazlasıyla uygulayan biri olarak söylüyorum ki kalecilik her insanın bu hayatta elde edemeyeceği ciddi bir şanstır Emre Bey. Peki çocuklar bu sebeplerden dolayı kaleciliği seçmelidir derken bakıyoruz ki zeki mi akıllı kavramı da işin içine giriyor. Öncelikle zeka ve akıl kavramlarına da küçük bir tanım yapmamız gerekir. Zeka zorda kaldığımızda kullandığımız bir kavramdır. Akıl doğru yaşama ulaşmak için gerekli argümanların üretilmesini sağlayan bir kavramdır. Peki konumuz futbol ve kalecilik olunca bu iki kavramı nerede ve nasıl kullanacağız? Bana göre bir kaleci maçta zeki, antrenmanda akıllı olması gerekir. Neden maçta zeki olmalıdır Emre Bey? Maç bildiğiniz üzere yaptığımız çalışmaların sergilendiği, uygulandığı ama tekrar olmayan pozisyonların yaşadığı bir ortamdır. Tekrar olmayan bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Problemi hızlıca kavramak, bilgiyi hızlıca ve çabuk kavramak, hızlı karar verme, doğru karar vermeniz, anlık problem çözme, saniyeler içinde ve teknik biçimde çözmeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla beynin algılama hızı, temelde problem çözme yatar ve depolanmış bilgiyi hızlıca hatırlar kaleci. Yani depolanmış bilgi diyorum. Burası çok önemli. Peki yani depolanmış bilginin altyapısını nerede oluşturacaksınız? Futbol eylem işidir. Bilgi olmadan da eylem olmaz. Bu nedenle maçta sahneye çıkmadan zekanız ile eylemleri ortaya dökmeden önce başka bir tedrisattan geçmeniz gerekiyor. O tedrisat da neresidir? Antrenmandır. Emre Bey, bizler kalecide en temel olarak başta şuna bakarız. En tepede çatı olarak. Fizik, top tutuş, tutku ve geri bildirim. Geri bildirim kaleciye verdiğimiz ne kadar sürede geri aldığımızdır. İşte burada da muhakeme yeteneği, anlama, yanlışı ve doğruyu anlama, ayırma arasındaki bağları kurma gibi kavramları akıl ile yönetebilmesi devreye girer. Yani yönetebilmesi için ne olması lazım? Antrenmanlarda bol tekrar yapılması, eksik veya yerleri geliştirmesi, saha dışında analiz vesaire gibi çalışmalar yapılması gerekir ki maçta anlık karşınıza çıkabilecek pozisyonlara karşı doğru eyleme yapabilmek için hafızaya ancak bu şekilde yaratabilirsiniz. Depolanmış bilgiyi iyi çalışmalar ve iyi yaratılan hafızayla kullanabilirsiniz. Dolayısıyla antrenörlerin antrenmanlarda kalecilere yapılan çalışmaların nerede, ne zaman ve nasıl ne işe yaradığını en iyi şekilde anlatmaları gerekir. Bu konudaki sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Akıl bilgiyi zeka sonucu doğurur Emre Bey. Futbol anlık ve sonuç oyunudur. Kaleci tarafında sorun yaşamak istemiyorsanız eğer geri bildirimi, muhakeme yeteneği iyi olan akıllı ve hafızasını geliştirecek zeki kalecileri öncelikle bulmak ve geliştirmek zorundasınız. Son olarak bununla bağlantılı yine bir sorunuz olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet hocam.
0: Genç kaleci antrenörlerine, mesleğe yeni başlayan kaleci antrenörlerine öneriniz neler olmuştu diye yanılmıyorsam sorunuz olmuştu. Doğru
1: Lütfen,
0: mudur?
1: lütfen doğrudur.
0: Şimdi geçen programda da söylemiştim Emre Bey. Yine söylüyorum. İsteklere değil ihtiyaçlara cevap veren kaleciler yetiştirsinler. Ve buraya çok dikkat edilsin lütfen. Teknolojiyi kullansınlar ama amaç değil araç olarak kullansınlar. Çünkü yeni nesil kaleci antrenörleri fazlasıyla teknolojisinin etkisi altında. Ve asıl konuları kaçırıyorlar. Antrenmanların biraz önce söylediğim gibi nerede ve ne zaman işe yaradığını kalecilere iyi aktarsınlar. Şimdi akademide çalışan kaleci antrenörleri özellikle küçük yaştaki kalecilere mutlaka futbol kurallarını öğreterek başlasınlar. Yine akademide çalışan kaleci antrenörleri şunu unutmasınlar ki sabır, tolerans, hoşgörü olmazsa olmaz. Bununla birlikte çok tekrar ile hafıza yaratmayı sakın gözden kaçırmasınlar. Ve diğer önemli bir konuşu da var ki kesinlikle ve kesinlikle bu eğitimi alsınlar, pedagojik eğitimi alsınlar. Son iki konum ise önerebileceğim. Sevgi ve korkunun bir arada olabileceğini, bunu kendinden nefret ettirmeden nasıl yapabileceğini çok iyi öğrensinler. Benim kaleci antrenörlüğünde düstur edindiğim maddelerden bir tanesi de Emre Bey. Son olarak da biraz medyatik söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: YouTube'dan uzak dursunlar.
1: Ya. Peki kaleci
0: kopyacı olmasın, özür dilerim, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Kopyacı olmasınlar, kendileri üretsinler.
1: Peki buyurun. Mesela bir kaleci tribünden gelen tepkilerle Uğurcan'a Trabzon'da ortaya konulan tepkileri nasıl yorumlarsınız ve son bir dakikanın içerisindeyiz. Bunları kompanse edebilir mi kaleci?
0: Kesinlikle kompanse edebilir. Bunu sadece kaleciye bırakamazsınız. Ha, şu yapılmıyor da diyemeyiz. Mutlaka ki Uğurcan bir psikolojik destek alıyordur. Almıyor diyemeyiz. Profesyonel bir kulüpte çalışıyor. Ama bu yöntemlerin, bu desteklerin nasıl verildiği, ne şekilde aktarıldığı çok önemli. Dolayısıyla bunu irdelemek gerekir. Hiçbir şey yapılmıyor diyemeyiz. Burada ahkam kesemeyiz. Orada ciddi bir çalışma var, ciddi bir kulüp var, psikologları var. Ama şu noktayı lütfen, çok güzel bir soru sordunuz. Son olarak bağlayayım. Futbol artık şuraya geldi. Şu soruyu soralım artık kulüplere. Siz futbolcularınıza sağladığınız psikologları, futbolcuların sağlığını gerçekten düşünerek mi çalıştırıyorsunuz? Yoksa ticari bir ürün olan futbolda artık futbolcuların verimlerini düşürmemek için ayrı bir kanal olarak mı kullanıyorsunuz psikologları? Acaba Uğurcan Çakır'a da işte aslında bir profesyonel milli takımdaki oyuncu bunu çok rahatlıkla kaldırabilir ve yönetilebilir. Hiç umurunda da olmaması lazım. Ama verdiğiniz o desteğin hangi sıfatta, hangi yöntemlerle olduğu çok önemlidir. Ben çok etkili mi şüphelerim var. Çalışma yapılıyordur. Ama bu biraz da karşıya ne kadar eğitimi veya öğrenmeyi verirseniz kişinin kapasitesiyle ilgilidir. Uğurcan Çakır'ın mental olarak evet bunları karşılayabilir ama bence oyunsal formatta formsuzluğunu atabilirse üzerinden diğer konuyu zaten hangi stada çıkarsa çıksın çok daha rahat atlatabileceğini düşünüyorum Emre Bey.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
1: Efendim süper bir isimle birlikteliğimiz devam ediyor. Umut Eken hocam bizlerle, gazeteci yazar. Umut'cum günaydın, hoş geldin.
10: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Emre.
1: Çocukları okula mı bırakıyorsun?
10: Aynen öyle, sabah telaş.
1: Onlara bir merhaba diyelim. Arabadalar mı?
10: Arabadalar.
1: Merhaba kızlar.
11: Merhaba.
10: Bir kız bir erkek diyelim.
1: Diğeri de erkekti değil mi?
10: Evet.
1: Peki, derslerde başarılar. Kolay gelsin.
10: Teşekkürler.
1: Yerim ben sizi ya. Çok tatlılar ya. Peki Umut'cum, nedir bu Deniz Çoban meselesi? Nefis anlatmışsın. Twitter'da, YouTube'da. Lütfen takip edin sevgili Umut Eken'i de. Ve neler söylersin? Yollar ayrıldı mı Deniz Çoban'la Beansports'un? Ve acaba dışarıda iş yapıp kendi mecralarındaki yapıları farklı yerlere taşıyanlar için bu bir tehlike olacak mı artık? Çünkü çok fazla var bundan, biliyorsun.
10: Yani güzel özetledin, güzel geldin. Ben bu mevzuya çok girmek istemiyordum. Ben sadece iki hafta önce derbiden sonra edindiğim istihbaratı videolaştırdım. Oradaki mevzu neydi? Maçın dördüncü hakemi, derbinin dördüncü hakemi Batuhan Kolak, Intercom'dan maçın hakemi Halil Umut Meler'e İsmail Kartal beni itti diyordu. Burada Halil Umut Meler duydu mu, duymamazlığa mı geldi, üzerine mi düşmedi bilmiyoruz ama bir eylemde bulunmadı. Şimdi bundan sonra mevzu aslında çok da büyümemişti ta ki biraz YouTube'da vesairede haberleştirilene kadar. Orada mevzu şu: Deniz Çoban, ben bugün YouTube'da saat 10'da yayına girecek. Bunu da anlatmaya çalıştım. Diğer mevzuları da anlatmaya çalıştım. Deniz Çoban'la benim bir 15 yıllık yaklaşık hukukum var. Fanatik Gazetesi'nde birlikte çalıştık. Yani kendisini tanırım. Danış hakemlik konusunda da görüşlerine, eğitimine çok önem veririm. Ya gazeteye yazı yazıyor. Yazı yazdıktan sonra da vay efendim gazetede o bölüm var. Şeyde neden triyoda konuşmadınız gibi bir birinci dalga algı oluşuyor. İkinci dalgada da artık Deniz Çoban'a sanki yalan söylemiş, hiç olmayan bir şeyi yazmış gibi iftiralar atılınca ben topa girmek durumunda hissettim kendimi. Ben ilk günden itibaren Deniz Çoban'ı aramadım bu arada. Yani bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini biliyorum. Zaten işten ayrıldığını da biliyordum. Bunu haberleştirmek kimseye bir fayda sağlamaz. Ama gündem oldu. Bu nedenle ben de artık konuşuyorum bu mevzuyu. Yani yok yere işinden gücünden olmuş bir insandan bahsediyoruz. Deniz Çoban'ın hikayesi şu. Saat 10'da yayına girecek ama ben şimdiden sana paylaşayım. Deniz Çoban'ı akşam yayıncı kuruluşla, her zamanki çalışmasını yapıyor. Diğer hakem hocaları var. Yayın ekibi var. Bunun da pozisyonları not alıyorlar. Her maç yaptıkları gibi bu arada. Her maç yaptıkları gibi. İşte 4. dakikada şu oldu, bu konuşulacak. 5. dakikada bu oldu, konuşulacak. Yayıncı kuruluşun teknik ekibi de, mutfaktaki ekip de, sen de uzun süre çalıştın. O malzemeleri not alıyorlar ki trio programı için görüntü hazırlasınlar. Montajı, kurgusu yapılacak, sahneler seçilecek, açılar seçilecek, biliyorsun. Çok anlatmama gerek yok. Trio'da bu anın da yayınlanması üzerine, tartışılması üzerine bir mutabakat, fikir birliği var. Deniz Hoca da Trio'da da konuşacaklarını düşünerek çok doğaldır ki gazeteye yazısını da yazıyor. Gazeteye de yazılar, biliyorsun, maç bittiği gibi yazılır. Taşra baskısına verilir. Sonra gerekirse şehir baskısında düzeltilir vesaire. Yazısını yazıyor. Ama sonra ne oluyor? Aradan biraz zaman geçtikten sonra trio programına hazırlanırken ekip, Beansports yönetimi ya da karar vericileri, kimse onlar. Çünkü bildiğimiz işte kanalın, daha doğrusu pardon, programın mutfak ekibine o görüntünün çıkartılması talimatı veriliyor. Yani şöyle, Beansports'un hassasiyeti de şu benim anladığım. Çünkü maç esnasında görüntü ekrana gelmedi. Zaten bu bir tartışma konusu biliyorsunuz. Uzun süredir Bein Sports'un üzerine gidiyor. Özellikle kulüpler. Orada da yalan yanlış bir sürü şey var. Bein Sports'a haksızlık yapılan yerler de var işte. Yok VAR odasına vermiyormuş Bein Sports görüntü falan da öyle bir şey yok yani. Ya, işin aslı öyle değil. Zira yayında ne varsa bizim görmediğimiz, ekranda bile görmediğimiz yani. Daha doğrusu yayıncı kuruluşun çektiği anlık görüntü ne varsa aynı anda VAR odasındaki ekranlara da yansıyor. Çok özür dilerim. VAR hakemleri de ona göre müdahale, maçın hakemini pozisyon izlemeye davet ediyorlar. Burada zaten Bein Sports'a bir haksızlık var. Ama Bein Sports neden bilmiyorum yayına getirmediği için, yayın esnasında ekrana getirmediği için, yani insanlarla buluşturmadığı için, insanların ekranlarına düşmediği için bu görüntü son anda Trio'da da bu görüntüyü getirmenin doğru olmayacağını, üzerine konuşmanın doğru olmayacağına karar veriyor ve maalesef Deniz Çoban taca çıkıyor. Çünkü neden? Aralarında konuşmuşlar öncesinde, bu programı da bu sahneyi de konuşacağız, bu pozisyonu da konuşacağız, İsmail Kartal dördüncü hakem temasını konuşacağız diye hazırlık yapmışlar. Bu hazırlık sonrası Deniz Çoban gazeteye yazısını yazmış ama son anda karar değişiyor. Tabii gazete basıldı gitti. Sonrasında da işte zaten malum Deniz Çoban ya da kim artık bilmiyorum, rica mı ettiler ya da gazetenin inisiyatifi olabilir, Fanatik gazetesinin belki de, yazın o bölümünü internet sitesinden çıkarttırıyorlar. Sen de bizde yazdın bilirsin, gazete basılır gider, aynı yazı düzeltilmiş haliyle varsa tahsiye falan sabah 6'da 7'de internet sitesine konur. İnternet sitesinden o kısım çıkartılmış ama yazılı basılı müsaada var. Mevzu maalesef bundan ibaret. Bein Sports bunu neden yaptı? Baskılardan mı korktu? Başka bir sebepten mi? Neden? Bilmiyorum. Bu arada bence de yayına gelmemiş bir şeyin programda konuşulması sıkıntılı ama daha büyük bence mevzu ya, Futbol Federasyonu'nun sorumluluğuyla alakalı. Futbol Federasyonu'nun bazı yöneticileri diyorlarmış işte yorumcuları ya, hakem raporunda yok, gözlemci raporunda yok, temsilci ya, zaten hakem kart çıkarmadığı bir eyleme girişmediği bir pozisyonla ilgili rapor yazıyorsa o hakemin lisansını o gün iptal edin. Ne diyecek yani, teknik adam hakemi itti, dördüncü hakemi, ama ben kart vermedim ama şimdi raporumda belirtiyorum mu diyecek. O komedi. Bunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Çok kolay bir yolu var. Hakemlerin bu konuşmaları maç başlarken yanılmıyorsam 15-20 dakika önce testlerle başlıyor. Kayıtlar alınmaya başlıyor. Sonra da koridora girene kadar hakemler VAR odasıyla, dördüncü hakem, yardımcı hakem, maç hakemi, VAR, AVAR hepsinin interkomda bağlı olduğu bir frekans var ve o frekans üzerinden kayıtlar tutuluyor. Belli bir süre muhafaza ediliyor. Futbol Federasyonu eğer gerçekten bu işin aslını öğrenmek isteseydi o dakikaya gider, Batuhan Kolağ'ın maçın hakemi Halil Umut Meler'e ne söylediğini öğrenirdi. Maçın üzerinden neredeyse 20 gün falan geçti değil mi yani? 15-20 gün rahat geçti. Ve Futbol Federasyonu hiçbir eylemde bulunmadı, hiçbir açıklamada da bulunmadı. Son olarak şunu söyleyeyim. Herkes diyor ki Deniz Çoban çıksın bir açıklama yapsın. Deniz Çoban çıksın. Ya Deniz Çoban neden bir açıklama yapsın? Deniz Çoban işini yapmış. Yayıncı kuruluş kurumsal bir açıklama yapsın. Ya desin ki ya da ya iddialar asılsız. Ya yorumcumuz Deniz Çoban bir pozisyonu karıştırdı. Yanlış gördü ekranda muhtemelen. Görmediği bir şeyi yazdı. Tamam mı şimdi? Yani Deniz Çoban deli olması lazım zaten. İsmail Kartal Batuhan Kolağ'a itti diye yazması için. O yüzden de iş akdine son verdik filan desinler. Ama kurumsal açıklama da yapmıyorlar. Federasyon açıklama yapmıyor. Deniz Çoban açıklama yapmıyor. Ondan sonra bazı müptezeller diyorlar ki Deniz Çoban algı yapmaya çalışıyor. Bir de bu kelime ağzımıza yapıştı, algı yapmaya. Ne algısı kardeşim? Adam işini yapmış. Gördüğünü yazmış. İşini yaptı, işinde işinden oldu. Durum bu.
1: Peki sence gerçekten öyle bir itme hadisesi var mı? Ve itme hadisesi varsa Ayol Umut Meler buna niye kayıtsız kalmış? Daha önemli soru, TFF bak, niye konuşmuyor? Değil mi?
10: Yani önce, niye el almaz onu? Önce ben bunu yazdım. Ben sosyal medyada da yazdım. Aralarında geçen diyaloğu yazdım. Video da çektim derbiden bir gün sonra. Dördüncü hakem Batuhan Kolak, hakem Halil Umut Meler'e hocam İsmail Kartal beni itti diyor. Hocam İsmail Kartal beni itti diyor.
1: Dördüncü hakemle hiçbir şekilde konuşamıyor değil mi? Müdahale edemiyorsunuz hakem.

0: dokunamıyorsun. Onu da belirtelim de.
1: Abi yardımcı hakeme, dördüncü hakeme, hakeme, hiçbir hakeme fiziksel temasta bulunamazsın. Eski yeni bütün hakemlere de soruyorum. Kart diyorlar, kırmızı kart diyorlar yani. Tamam. Maalesef ha, bizim tabii ligde bazı hakemler elense olduğu için bazı futbolcularla omuzuna, boynuna, kafasına dokunan birçok kişi oldu. Yüzüne karşı hakaret edilenler oldu, küfür edilenler oldu. Bak buradan çıkamazsın denilenler oldu. Osimhen'in yaptıkları, Mert Hakan Yandaş'ın yaptıkları, bu hafta Diyarbakırlı oyuncunun Alişan Salah'ın yaptıkları, Orkun Kökçü'nün yaptıkları, hepsi gözümüzün önünde hakemlere yaptıkları muamele. Ama hakemler çoğuna kayıtsız kaldı. Burada da niyet okumak istemiyorum. Halil Umut Meler duymamışsa Batuhan Kolak tekrar tekrar hocam beni itti, hocam beni itti demek zorunda. Ama duymamazlığa geldi Halil Umut Meler. Batuhan Kolak da mesajı almıştır. Orada zaten bir göz göze geldikleri bir an var. Ha, Halil Hoca, Halil Umut Meler kart göstermek istemiyor demiştir. Batuhan Kolak da sessiz kalmıştır muhtemelen. Bunu öğrenmenin yolu çok basit. TFF dinleyecek ya, kayıtları dinleyecek. Böyle şey. Ya hakemlerini çağıracak. Ne oldu kardeşim, böyle bir şey olmuş. Bak ortalık yıkılıyor. Yayıncı kuruluş yılların yayıncısını görevden aldı. Adam gazetedeki köşesinde yazdı. Bir sürü itham var, iddia var. Galatasaraylısı, Fenerlisi konuşuyor. Bir sürü şey söylüyorlar. Bak çok ciddi iddialar var. Emretiler bir yorumcu Haluk Yürekli'ydi galiba. Dedi ki ya sen bunu bugün saklarsan yarın öbür gün penaltıyı da saklarsın. Başka bir şey de saklarsın. Ben o boyutta değilim. O kadar da değil. Uzun boylu değil ama burada yayıncının açısından da üzüntü verici bir şey var. Yani kulüpler o kadar baskı kurdular ki yayıncı üzerinde. Yani saçma sapan diyaloglarla. Ama bunun sebebi de ne? Doğru bir iletişim sağlanmaması. Ara sıra yayıncı kuruluş çıkıp kamuoyuna açıklama yapmak zorunda. Ya muhatap olmak istemiyorsa bile kimseyle yazılı açıklama yapmak zorunda. İşte mesela Beşiktaş gitti, suç duyurusunda bulundu. Ne suç duyurusunun gerekçesi biliyor musun? Yayıncı kuruluş VAR odasına görüntüleri yollamıyormuş, bazı görüntüleri. Ya yok öyle bir şey, yok protokol, dünyada da öyle değil.
0: Hayır bak, ya mesela bunu nasıl diyebilir ki Beşiktaş ya? Ya Beşiktaş'ın iletişiminin abi, başında Bülent var. Ve bence yayıncılığın duayen isimlerinden biri Bülent. Ve bunu çok iyi biliyordur. Yani Bülent'e sorsalar der ki Bülent kardeşim 16 kameranın bütün görüntüsü oraya gidiyor zaten der.
1: Ya Başkan Serdar Adalı'yı yanlış yönlendirmiş olabilirler. Yanlış bilgilendirmiş olabilirler. İlla bu kulüp içinden olacak diye bir şart yok. Kulüp dışından kongre üyesi, hukukçu, yayıncı, gazeteci birileri, ya başkan bak ben yayıncı kuruluşta konuştum. Bak bunlar vermiyorlarmış görüntü değilse. Çünkü niye diyorum bunu? Serdal da kendi söyledi. Suç duyurusunda bulunduk diye. Ya böyle bir şey mümkün değil. Söyleyemez. Ya Serdal Adal o gün havuzdan çıkarız biz tek başına maçlarımızı pazarlarız da dedi. İmkansız bir şey ama. Yani ya
0: evet,
1: bunlara
0: da
1: yayıncı
0: ama
1: kuruluşun...
0: Hocam konsensus sağlayamıyorlar ki, sözünü balla kestim. Yani adamlar kulüpler birliğinde konsensus sağlanamıyor ve ben hala şu noktadayım. Ya senin maçlarını TFF pazarlıyor kardeşim, sen niye pazarlayamıyorsun?
1: Yani ya orada bir sürü daha detaylı şeyler var da işte mevzu, yani yanlış bilgilendirme üzerine, bunlar üzerine, bu olan biten üzerine yayıncı kuruluş hiçbir açıklama yapmıyor.
0: Bravo.
1: Ondan sonra da bir sürü yorumcu teknik tarafta, arka tarafta, hukuki tarafta birçok şey bilmeden konuşuyorlar. Bence biliyorlar ama maalesef çağımızın şu andaki dijital yayıncılığın zehri, etkileşim, görüntülenme, izlenme, sponsor gelirleri olduğu için, ya bir yorumcu diyor ki işte Galatasaray menfaat sağladı diyor, Fenerbahçe menfaat sağladı diyor, Beşiktaş menfaat sağladı diyor. Dediği şeylerin altı dolmuyor. Çok saçma yani. Mesela İsmail Kartal'ın görüntüsünün ekrana gelmemesinden Beşiktaş ya da Galatasaray nasıl bir fayda sağlayabilir? Aksine daha maçın başı rakip takımın teknik direktörü atılacak, belki de 10 kişi kalacak. 10 kişi kalacak. Ağzımız açık. Teknik direktörsüz kalacak daha maçın başında. Söylüyor musun? Ya da işte şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ve Galatasaray sevinecek. Hocası atıldı, bir maç, iki maç, üç maç belki kulübede olmayacak diye. Ama bunun temel sebebi iletişim olmamız. Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluş hiçbir konuda kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapmıyorlar. Suskunluk da eskilerin deyimiyle kısmen de olsa bazı şeyleri kabullenmek anlamına geliyor. Ortalık yıkılmış ya. Üç cümle bir açıklama yapılmaz mı? Ya yayıncı kuruluş çık de ki Deniz Çoban'la biz fikir ayrılıklarımız oldu, başka bir şey oldu. Yalan yanlış da olsa bir açıklama yapmaya çalış. İddialar asılsızdır de. Bak, iddialar asılsızdır de. Ama iddialar asılsızdır diyemiyorsun.
0: Peki o zaman buradan şunu çıkartabilir miyiz? Yani birileri birilerine suflörlük mü yapıyor?
1: Yani o iddialı olur. Öyle bir yorumda bulunmam mümkün değil. Öyle bir bilgim de yok. Ama bildiklerim bunlar. Yani çok net şekilde biliyorum. Keşke Deniz Hoca ile de konuşursan. İsterdik ki gönül Deniz Hoca da çıksın, olan biteni anlatsın ama şimdi gazeteci tandanslı bir insan değil. Eski hakem, hakem yorumcusu, işinde doğru yapmaya çalışan bir insan. Polemiklerin içinde daha fazla yer almak istemiyordur. Belki ricalar olmuştur. Sonuçta beIN Sports yayıncı kuruluş bu ülkede. Çok uzun yıllardır ligin resmi yayıncısı. Yani belki onları da yıpratmamak adına, çalıştığı kurumu yıpratmamak adına açıklama yapmıştır ama yani hiçbir taraftan örtüşmüyor. Yani gazeteye Deniz Çoban akıl sağlığı yerinde bir insan. Yani halüsinasyon vesaire gördü de gazeteye bunu yazdı. Ya da benim kaynaklarım izledikleri görüntüyü bana tarif ettiler. Hakemle aradaki diyaloğu aktardılar da ben halüsinasyon mu görüyorum? Ya her şeye geçtim, beni yalanlaması lazım TFF'nin. Hayır kardeşim, dördüncü hakemimizle maçın hakemi arasında böyle bir diyalog yoktur diye bir açıklama yapması lazım bence. Ama dinledilerse, ben bu arada dinlemiş olduklarına inanıyorum. Yani var kayıtlarına, Intercom'u dinlemiş olduklarına inanıyorum.
0: Ben de kesin dinlemişlerdir orada ama yani şey var ya hani, görmedim, duymadım, işitmedim.
1: Ya, ya ama daha kötü bir şey Emre, kulüpler yayıncı kuruluş üzerinde artık yorumcular üzerinde çok fazla baskın kalmaya başladılar. Müdahale ediyorlar, gözdağı veriyorlar. Biliyorsun bu sezon bir de naklen yayın ihalesi var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu, onlarla da görüşürüz, bu sezon naklen yayın ihalesi var gibi bir laf etmişti çok uzun süre önce. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da doğru bilgilendirildiğine inanmıyorum ben bu arada yayıncı kuruluşun eylemleri, politikalarıyla, yayınlarıyla ilgili. Yok işte o görüntüyü sakladı. Ya kardeşim, o görüntüyü sakla, o zaman o görüntüyü hiç çekmez zaten. Bir şey saklamak istese, anladın mı, 20 küsür tane kamerayı dizmez derbi de oraya. O kameralar bunun için var. En sağlıklı açıyı, en doğru açıyı, merakları gidermek için, soru işaretlerini gidermek için, insanlara göstermek için bir pozisyonun farklı 5-6 açısını o yüzden izliyoruz biz. Yani yayıncı kuruluşa da bence çok ciddi haksızlık yapılıyor ama yayıncı kuruluşta bu şekliyle, bu duruşuyla maalesef bu eleştirileri üstlenmeye devam eder. Bu eleştirilere maruz kalmaya devam eder. Çünkü dediğim gibi kurumsal hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ya bugün bu konuyla ilgili açıklama yapmayacaksanız daha neyle açıklama yapacaksınız, değil mi? Sizin yorumcunuz gördüm demiş, yazmış köşesine, ortalık yıkılıyor ve sizin için diyorlar ki görüntüyü ekrana getirmedin. Ya bunun için açıklama yapmazsan daha ne için açıklama yapacaksın? Daha ötesi var mı?
0: Hocam mükemmel anlattın. Yani nefis, tamam. Bütün detaylarıyla, ayrıntılarıyla. Son bir sorum daha var. Bu bahis soruşturmasında son durum ne?
1: Maalesef orada bekletiyorlar Türkiye Futbol Federasyonu. Çok önceden yöneticilerin, idarecilerin bilgileri, belgeleri federasyona iletilmişti. Orada farklı kılan bir durum var. Futbolcular, antrenörler, işte kulüp doktoru, yardımcı teknik adam, neyse, onların kayıtları var, TC'leri var TF'de ama futbol yöneticileri ve idarecilerinde öyle bir data yoktu TFF'de. Çünkü geçmiş dönemlerde, farklı dönemlerde yapanlar var, yapmayanlar var vesaire. Onları Spor Bakanlığı'ndan istedi. O özel bir bilgi. Spor Bakanlığı bir protokol yapılmasını istedi. TFF'den bunu talep etti. O protokol imzalanarak, yani Spor Bakanlığı bu soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu bilgileri sadece kullanacağına dair sadece bu soruşturma kapsamında kamu menfaati için kullanacağına dair böyle uzunca bir protokol karşılığında, imza altına alınan bir protokol karşılığında bu bilgileri Futbol Federasyonu'na teslim etti. Ancak Futbol Federasyonu yaklaşık 3-3,5 aydır bu sevkleri gerçekleştirmiyor. Sevklerin gerçekleştirilmediği her günde bir zaman aşımı demek. Ne demek bu? Çünkü geriye dönük 5 yıllık süreyi gözetiyorlar. Sen bugün bahis oynadın 5 yıl önce, bugün, yarın sevk oldu, bugünkü bahisinden sorumlu değilsin gibi. Diğer bir iddia, ben buna inanmak istemiyorum. Seçim kozu olarak TFF elinde tutuyor başkan ve yöneticilerin bahis hesaplarını. Diyorlar ki çok bir topik, çok iddialı. Yani umut ediyorum ki bir an önce açıklansın. Bak, hakemlerin ilk gün İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısı düzenledi. Ertesi gün sevk oldular. Ertesi gün. Cezalar aldılar. Şimdi 28 Ekim'de, 27 Ekim'de tam bir yıl olacak İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısı düzenleri ve hala başkan ve yöneticilerin bahis hareketleri yok. Benim de söyleyecek başka bir şeyim yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar çocuklar, iyi dersler.
1: Saygılar, sağ ol, bıraktım. Sağ ol.
0: Sevgiler, hoşça kal. Reklam vakti. Ben Okan Buruk.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartları ilanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR. Denize çek.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le...

0: Yatırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelenlere bakacağız. Ayrıntılarıyla ele alacağız ve bakalım siz neler söylemişsiniz. Notlarınız nedir? Onlara bir kulak verelim. Beni 212 alan kodu 273-10-10'dan da arayabilirsiniz. Bunun üzerine de analiz yapabiliriz. Hüseyin Mecit günaydın demiş, radyo voltaj çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Okan Koçuk ve Muhammed takımlarında Avrupa kupalarında birçok maç oynadı. Uluslararası deneyimleri var. Hocamız yanlış biliyor. Uğurcan evet, ilk 5-6 hafta formsuz olabilir. Doğrudur. Hatırlarsanız Muslera her sezon başı formsuz başladı. Sonra toparladı. Her sezon başı herkes Muslera artık gitmeli derdi. Uğurcan'ı kısa sürede toparlanacağını kim bilebilir ki? Çoğu oyuncunun sezon başı form tutamıyor. Hepsi değişecek mi? Demiş bir değerli dinleyenimiz. İbrahim Öztürk'ten gelmiş. İbrahim Öztürk, hocamıza sorabilir misiniz Emre Bey? Şu anda Türkiye'nin beğendiği kalecisi, bunu söylemişti zaten daha önce. Uğurcan olduğunu vurgulamıştı. Uğurcan'ı başarılı bulduğunu. Emre Bey günaydın. Sizi severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Şöyle. Üstadım selamlar. Kaleci antrenör konuğunuzla yapmış olduğunuz sohbetin son 10 dakikasını bana özelden gönderme şansınız var mı? Demiş. Maalesef bu tip konuşmaları hiçbir yere gönderemiyoruz biz. Çok özür diliyorum sevgili dostlar. Yine vasat bir program ve bir Emre Tilev klasiği demiş. Biliyorsunuz dün de yazdı kıymetli kardeşimiz. Ve bununla ilgili bugün de yazmış. Peki tamam, senin için öyleyse öyledir hocam. Mutlu oldun mu hocam? Rahatladın mı bugün mesela? Ben Emre Tilev'e çaktım bak sabahleyin. Oh, oh be Emre Tilev'e de ne diyor musun? Rahatladın mı? Rahatladın mı? İyi, otur o zaman. Aferin, süpersin, muhteşemsin. Bir bu çok yani kişisel bir mesaj. O yüzden bu mesajı paylaşamıyorum sevgili dostum Yunus Balyer. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Yayıncı kuruluşun isteği görüntüleri, istemediği görüntüleri vermediği, görüntü paylaşımında istediği takımı istediği gibi yönlendirdiği kamuoyuna Beşiktaş çok dile getirdi ama kimse bunun üstüne düşmedi. En basit örnek, bu istedikleri görüntüyü veriyorlar, istedikleri görüntüyü vermiyorlar abi. İstediği takımı prime yapıyor, yapmıyor kardeşim. Bak kimse üstüne düşmedi diyorsun. Dinlememişsin beni. Ben bunu pazartesi günü anlattım. Bugün ne günlerden? Çarşamba. Salı da anlattım. Ve ben bunu pazartesi günü Emre Tilev'le KRT'de 2 dakika bölümünde de anlattım. Ama senin için bir kez daha anlatacağım. Bak bir maç ortalama 16, 18 ya da 24 kamerayla çekiliyor. Bu çekilen kamera görüntüleri bize Obi-Wan'a yani naklen yayın arabasına yönlendirmeleriyle yapılıyor. Senin yayını izlediğin yani işte atıyorum 5 numaralı pilot kamera, işte 3 numaralı kale arkası falan hani seçiyor ya resim seçiciyle ya da işte yönetmen. Ha, o senin yayını izlediğin görüntü. Bir de bizim arabamıza bütün kameraların ham görüntüleri geliyor. Ham. Ve bu görüntülerin hepsi kaydediliyor aynı zamanda. Yani kaç kamera var? 25 kamera var. 25 kameranın ham görüntüleri bizim arabalara geliyor. Zaten seçimi de oradan yapıyor yönetmen. Bu sırada VAR merkezine yani naklen yayın merkezine dışında VAR merkezi nerede? Riva'da. Riva'ya da 25 kameranın görüntüsü gidiyor kıymetli kardeşim. Yani 25 kameranın görüntüsü VAR merkezinde. Ve VAR merkezindeki VAR operatörü o görüntülerin tamamını eş zamanlı olarak görebiliyor. Çünkü bunun için fiber altyapı da oluşturuldu. Ve VAR merkezindeki VAR operatörüyle VAR hakemi o görüntülere bakıp karar veriyorlar. Yani herhangi bir yönlendirme olmasına imkan yok. Bir de hepimiz işkembeyi kübradan atıyoruz. Yani bilgimiz olmuyor yani Slaven Bilic demişti ya fikri olanların yetkisi yok, yetkisi olanların fikri yok falan gibi böyle enteresan ya da bilgisi olanların yetkisi yok, yetkisi olanların bilgisi yok öyle bir şey demişti. Şimdi burada siz hiç hayatınızda naklen yayın arabasına geldiniz mi? Hiç gelmediniz. Hocam orada yönetmene sen desen ki ya senin babayı vurmuşlar arkada yaralı onu bile duyacak pozisyonda değil. Çünkü orada o kadar konsantre bir şekilde ki 25 tane görüntü geliyor hocam önüne. Bak 25 şöyle düşün eve git 24 tane görüntü farklı kameralardan geliyor. Arkada USG var yani yavaşlatılmış gösterimi gösteriyor. Sesçi var, speaker'i kontrol ediyor. Yani spikerin ses ayarlamaları, efekt planlaması var. O sırada küfürlü tezahürat oluyor. Onu dinlemelisin. Onu baba küfürlü oldu sesi kız falan. Her şeyi sen yönetiyorsun. Sonra biri buna diyecek ki baba şu 4 numara var ya onu verme baba diyecek. Ya gidin işinizi Allah'ını severseniz ya. Şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Yani bu işi hakikaten bilmiyorsunuz ve ukalalık yapıyor bazı insanlar. Ve ben buna çok acayip şekilde kuruluyorum. Ya kardeş hayatında...

0: bomba mı abi o? Bomba mı? Patlar mı Obi-Wan? Obi-Wan patlar mı diyecek adamlar. Bu yorumları yapıyorlar. Ve bir koskoca başkanlar, Türkiye'nin en seçkin başkanları ve çok değer verdiğim isimler bunları söylüyor. Ya ne olur bilginiz olsun, komik duruma düşüyorsunuz saygıdeğer yöneticilerim. Yapmayın bunları. Yok öyle bir dünya. Öyle bir çizgi yok. Obi-Wan, ben Beansport'un yöneticisi olsam vallahi billahi oraya bir tane kamera koyarım. Kamerayla oradaki hengameyi, koşuşturmayı ya bir 10 dakika seyret, zaten dersin ki baba ya bu ne ya dersin. Bak ben kulaklık açık maç anlatırım. Yani Obi-Wan'ın içerisindeki bütün konuşmaları duymak isterim yönetmenin. Hocam bazen, ki ben kolay kolay etkilenmem ama ben bile bazen kısıyorum o kulaklığı. Çünkü yönetmen diyor ki US'e 3'ü niye yollamadın diyor. 4'te slow vardı diyor. Onu alabildiniz mi diyor. Offside varmış, çizgi geldi mi vardan diyor. Yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Yani o yüzden boş konuşuyoruz, boş. Hayatta bilginiz yok ama hala bunu iddia ediyorsunuz. Lütfen yapmayın, rica ediyorum. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Zaten hastayım, hasta hasta anlatmaya çalışıyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo, sonu 28'le biten. Alo.
1: Emre Bey'im, günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun.
1: Sesimi alabiliyor musunuz?
0: Elbette efendim, buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Emre Bey, öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Fenerbahçe taraftarıyım, 66 yaşındayım, ismim Murat. Emre Bey'im, alacak arkaya taş atan olmaz, kekliğin peşinde avcı çok olur. Dolayısıyla bu şeylere kafanızı yormayın, yormadığınızı da biliyorum. Eşit bir şekilde spor programlarına güzellikler katıyorsunuz. Sağlık doktorları getirerek, uzay bilimcileri, Emre Koza gibi, o neydi o hanımın ismi, onu bağlayarak bizleri bilgilendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Özellikle yakın tarihimizi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü üzerine basa basa anlatmanızdan dolayı da sizin ellerinizden öpüyorum.
0: Estağfurullah, estağfurullah, ben sizin ellerinizden öperim efendim, ne demek? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok naziksiniz. Zaten bizi ayakta tutan, bizi ayakta tutan da sizin bu yaklaşımlarınız. Şükranlarımı sunuyorum efendim.
1: Eyvallah Emre Bey'im. Bir de Ahmet Spor'u, Trabzon Spor'u, oynadıkları güzel futbol, attıkları o şahane gollardan dolayı onları da kutluyorum. Fenerbahçe'yi de kutlamak istiyorum ama o bizi kandıracaklarından dolayı pek güvenemiyorum. Çünkü terap gibi görüyorum ben Fenerbahçe'yi. Fazla bir şey yapamayacaklarına inanıyorum. Size de sağlıklı, huzurlu yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de selam olsun efendim.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Hemen bir konuğumu daha alayım müsaadenizle. Sonu 11'le biten değerli dostumu hızlıca alıyorum. Alo.
2: Selamun aleyküm. Günaydın Emre abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Nasılsın? İyi misin abi?
0: Eyvallah Ahmetciğim. Seni dinliyoruz.
2: Ya deminki arkadaş çok ayıp etmiş abi. Masat program falan demiş. Embetiler falan demiş de. Çok ayıp etmiş abi. Ben şahsen senin programından çok keyif alıyorum. Sürekli arıyorum da seni dinliyorum. Ben şahsen beğenmedim bir programı dinlemem ama arkadaşlar dinlemesin o zaman. Gitsin başka programı dinlesin. Bir de Emre abi ben daha saraylı olarak şöyle kendi kendime bir analiz yaptım. Son 4 yıla baktığımızda Galatasaray sürekli hücuma yani yatırım yapmış. İşte Tete gelmiş, Ziyet gelmiş, Zaha gelmiş. Bunlar değişmiş. Sürekli bir sirkülasyon olmuş orada. Ama stopere baktığımızda Abdülkerim'le Davinson sürekli oynamış. Yani bir alternatif yapılmamış bunlara. Nelson vardı. Ya Nelson'u ben de çok beğenmiyordum abi. İlk sezon iyiydi. Yani şampiyonlukta payı vardı ama ya çok hata yapıyordu o da. Canlı bombaydı yani. Nerede ne yapacağı belli olmuyordu. Ondan sonra bir Kovac da geldi. O da tutmadı. Oğuz abi işte demişti Abdülkerim A-Plus futbolcu falan. A-Plus futbolcu Anadolu takımlarına karşı oynamak

0: olmaz abi. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa maçlarında takımını kurtaran, sürekli adam kaçırmakla bilmem neyle olmaz. Ya ben öyle düşünüyorum abi. Bir de şey diyeceğim abi. Yani bir 10 numara aldık. Okan Hoca oynatmıyor. Sürekli Yunus oynuyor. Yunus oynadığı zaman da orada. Yani çok etkili olduğunu düşünmüyorum. İşte Rafael Loa geldi. Hazır değil galiba. O da ilk maçta 11'de oynadı. Sonraki maçta. O kadar da kondisyon eksikliği var galiba. Bir de abi Okan Hoca yani 4 senedir sürekli yani Icardi ile Osimhen'le mi bir yere gitmiş acaba? Ben öyle mantık yürütüyorum. Çünkü Osimhen olmadığı zaman daha sonra ya hep puan kaybediyor ya berabere kalıyor ya da yeniliyor. Ya bu takım Osimhen'siz bir şey yapamıyor abi. Şimdi Osimhen olmasa biz ilk 5'e giremeyeceğiz mi? Ya da ilk 10'a giremeyeceğiz mi? Okan Hoca'nın bence biraz daha bir şeyler yapması lazım yani. Her şey bir futbolcuya bağlı olmaması lazım. Çok uzattım galiba abi. Teşekkür ettim yayını aldığın için. Diyeceklerim bu kadar.
1: Kolay gelsin kardeşim. Sonu 57 ile biten değerli dostumuzu yayına alalım hızlıca. Bakalım o bize neler söyleyecek. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Emir abi. Selamlar.
1: Buyurun efendim.
2: Ben de şimdi Beşiktaş taraftarıyım abi. Biliyorsunuz zaten. Şimdi yayıncı kuruluştan bahsettiniz. Serdar Aral'ın neden suçlu yurtunda bulunduğunu söylediniz. Şimdi Serdar Aral'ın neden suçlu yurtunda bulunduğunu biliyor musunuz abi?
1: Biliyorum kıymetli kardeşim.
2: Neyden abi?
1: Anlayamadım.
2: Neyden dolayı suçlu yurtunda bulundu abi?
1: VAR odasındaki görüntülerin ve gerekli görüntülerin nitelikli olarak verilmediğini söylüyorsunuz.
2: Hayır, hangi maçtan dolayı olduğunu biliyor musunuz abi? Şimdi Akbodo'nun pozisyonunu 20 milyon Beşiktaş taraftarı hakeme yansıttığı kamerayı bütün Beşiktaşlar gördü. 4 tane açısının sadece tek bir açısından elle alınan pozisyonundan dolayı bir suçlu yurtunda bulundu. Yani orada hakeme tek bir pozisyonda gösteriyor. Biz de zaten herkes izliyor bunu. Hepimiz izledik. Tek bir pozisyonda gösteriyor. Hakem de elle aldım diye golümüzü iptal etti bizim. Suçlu yurtunda bundan dolayı yaptık. Kaldı ki yayıncı kuruluşu bu kadar neden aklamaya çalışıyorsunuz anladım. Geçen sene bizim penaltı pozisyonumuzda Serdar Aral'ı ekibiyle Beyin Spor'a gidip karşısında biz istiyoruz dediğinde kamera kayıtlarını demediler mi biz kamera kayıtlarını sildik diye? Demediler mi abi dediler. Kamera kayıtlarını vermediler bize. Biz Akbodo'nun pozisyonu 20 milyon Beşiktaş taraftarı 4 açının bir pozisyonunu izledik sadece. Sonradan 4 pozisyon sonradan geliyor bize. Hakem de kalkıp bizim golümüzü ihbar etti. Serdar Adalı da bundan dolayı suçlu yurtunda bulundu. 25 kamera yani görüntüler verilebilir abi. Bizim burada hakeme verilenden bahsediyoruz biz. Suçlu yurtu bundan dolayı yapıldı.
1: Hocam bak Serdar sen hala anlamamışsın hocam. Bak ezbere...
2: Neyi anlamamışsın abi?
1: Anlatayım hocam. Müsaade et bak ben seni hiç kesmeden dinledim. Anlamamışsın.
2: Ben de dinliyorum seni buyur abi.
1: Anlamamışsın ve bir kez daha anlatayım. Hakeme görüntü vermek diye bir şey yok. Buradaki mesele şu. VAR merkezi Riva'da. Ve Riva'daki merkeze o statta çekilen bütün görüntüler eş zamanlı olarak gidiyor. Yani seçimi Bein Sports yapmıyor. VAR merkezindeki hakem istediği görüntüyü 25 kameradan diyor ki mesela 13 numaralı görüntüyü istiyorum. Yani sen şöyle zannediyorsunuz, onu düzeltiyorum. Ekrana verilenin aynısı hakemin önüne geliyor zannediyorsunuz. Yok öyle bir şey yok. Hakemin önüne o stattaki 25 görüntünün tamamı geliyor.
2: Abi sen bize herhalde farklı mı? Yani biz herhalde şeyde yaşamıyoruz abi. Yani ne de senin şu anda söylediğin tamamen kendi söylediğini aklamaya çalışıyorsun bence. Kameranın açısını herkes abi hangi 25 kameradan izliyor hakem?
1: Serdal.
2: Abi saçmalıyorsun şu anda. Gözünü seveyim yapma abi. Herkesin ne olduğunu için ne alem bilmiyor. Kalkıp da burada Ali hakem 25 kameradan izleyip de ben bunu kaç dakikada 25 kamerayı izliyor abi. Yapma bir pozisyonu izledi sadece.
1: Serdal.
2: Bir son taraftar da onu gösterdiler.
1: Serdal anlamadığın nokta bak tekrar anlatıyorum. Yani anlamakta zorlanıyorsun ama ben saçmalamıyorum. Bir kez daha anlatıyorum. Laflarına da dikkat etmeni rica ediyorum. Bir radyoda kamu yayınında olduğumuzu, benim de bir radyocu olup sana söz verdiğimi unutmadan konuşuyorum.
2: Abi sen bu, bir dakika, sen haddimizi, bizim dinleyicilerimize affedersin de Serdal, sallıyor diyor.
1: Serdal'a yeter bu kadar. Şimdi

0: Şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Bir kez daha anlatıyorum. Bir kez daha anlatıyorum. Saygıdeğer dostlar. Naklen yayın arabasına gelen görüntüleri seçip VAR merkezine göndermiyorlar. Bir kez daha anlatmamda fayda var. Biz naklen yayın görüntülerin seçilerek o arabaya gönderildiği fikrinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben 37 yıldır yayıncıyım. Bin'le de herhangi bir kontağım yok. Onlarla da herhangi bir ilişkim yok. Onları aklamak gibi bir gayretim de yok. Oraya yanlamak gibi bir gayretim de yok. Hiçbir zamanda hiçbir kimseye de yanlamadım zaten. Ama ben bir kez daha anlatıp doğrusunu öğrenmeniz gerektiğinin altını çiziyorum. İşin doğrusunu anlatıyorum. VAR merkezindeki hakem, yani kim diyelim, Emre Tile VAR merkezinde. Önünde 25 tane mi işte atıyorum kaç kamerayla çekiliyorsa bütün görüntüler var. VAR operatörü diyor ki, VAR operatörüne hakem, bana diyor şu 8 numarayı getir bakayım önüme diyor, oraya bakıyor. Sonra 9'u getir bakalım diyor, 9'u getiriyor. 10'u getir bakalım diyor, 10'u getiriyor. 11'i getir bakalım diyor, 10'u getiriyor. İstediği görüntüyü VAR operatöründen alabiliyor VAR hakemi. Sonra da o görüntülerin içerisinden yine VAR hakemi diyor ki sağ içinde, diyelim sağ içinde de Doğan Öncel var. Doğancım gelir misin diyor, şu görüntülere bak. Orada o görüntüleri gösteriyor hakeme. Kendisinin uygun, yani VAR hakemi seçiyor görüntüleri orada. Yoksa naklen yayın içerisindeki yönetmenin, Bein Sports'un, yayıncı kuruluşun bunu seçme gibi bir inisiyatifi yok. Bir kez daha nazikçe, bir kez daha altını çizerek anlatıyorum. Sonra şuna takılacaksınız. Serdal Bey'i niye yayından aldım? Çünkü ben kimseye saygısızlık yapmamaya gayret ediyorum. Özellikle Atatürk noktasında davranış modelleri sakıncalı ya da benim açımdan sıkıntılı olduğunda, evet, onunla ilgili saçmalıyorsam evet ben saçmalayabilirim. Ama bu benim kırmızı çizgim. Ama diğer noktalarda herkesi bakın sonuna kadar dinlemeye gayret ediyorum. Bu yüzden beni dinlemiyor, tane tane anlattığım bir şeyi anlamak istemiyorsa biri, onu yayında tutmanın da gereğini görmüyorum. Şimdi Muhsin Ertuğrul'a gideceğim ve onunla değerlendirmeleri yapacağım. Umarım bu anlattığım hikaye anlaşılmıştır. Tane tane tam 3 kere anlattım. Bir daha aynı şeyleri de anlatmak istemiyorum. Çünkü ben hepinizin çok da iyi anladığınıza inanıyorum. Ama bazen işimize gelmiyor anlamak. Ben de diyorum ki benim her şey işime geliyor. O yüzden de ben her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatmakla mükellefim. Çünkü ben yayıncıyım. Ben Alici, Velici, Musacı, Alsancı, Osmancı değilim.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
6: Efendim çok değerli bir konukla birlikteyiz. Kıymetli hocam.

0: Tam Güney Afrika'dan Muhsin Ertural teknik direktörümüz bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Emre. Hoş bulduk. İyi yayınlar sana.
0: Sağ olun hocam. Hocam nasıl bir Fransa maçı olur sizce? Ne bekliyorsunuz? Milli takımın Fransa karşısındaki görüntüsünü nasıl yorumlarız?
1: Farklı bir Fransa bekliyorum. Şöyle farklı bekliyorum. Deschamps bir protagonisti. Yani gereken ne yapılması gereken sadece nasıl söyleyeyim kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Çok ofansif, çok şey düşünceli bir hoca değildi. Yani daha çok pragmatik, daha çok organizasyonu daha çok üst seviyeye getiren bir hocaydı. Burada bana göre hem bireysel açıdan hem Zidane tabii ki kendisi oynadığı futbolu farklı bakış açısından daha farklı bir Fransa bekliyorum ben. Daha motive bir Fransa bekliyorum. Birkaç da yeni oyuncular var içinde. Oraya bir bakmamak lazım. Biraz bizim milli takımımızın çok kötü bir Dünya Kupası öyle diyelim. Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası'na gittikten sonra çok kötü bir Dünya Kupası oynayarak gelip önümüzde bu tarz turnuvalar şu anda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle 28 var üstünden 30 gelecek. Yani 20-30 planlamayı şu anda yapılması gereken şu anda bana göre işte U19, U17 oyuncuların daha çok üst seviyelerde neler yaptığı bu kariyer planlamasında milli takımımızın nereye kadar gideceğim? Fransa'dan alacağımız örnekler var, dersler var. Oraya bakarak biraz değinmek istiyorum. Çünkü sonuçta Fransa'nın yapmış olduğu jenerasyon arkası jenerasyon çok enteresan oyuncular çıkartmayı başardı. Bunlar sadece yetenek havuzundan değil, kendilerinde bununla ilgili bir çalışmalarından. Bunlar önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yazı yazacağım. Fransa karşılaşması da hepimiz için skora bakarak yola çıkıyoruz ama ben skorun dışında bir üst seviye rakibine karşı şiddetli bir karşılaşmada daha farklı oyuncular görmek istiyorum. Yani şu anda Montella'nın aklında neler var, nasıl bir oyun formatı olacak? Şu anda az oynayan oyuncular da bile denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Skor bana göre bu tarz karşılaşmada çok önemli değil.
0: Ama skor sizce Montella'nın kaderini belirlemeyecek mi? Yani mesela Fransa önünde alınacak bir 3-0'lık, 4-0'lık, 5-0'lık mağlubiyet. Bu ülkede biliyorsunuz hemen seslerin yükselmesi ve Montella istifa denmesine
1: Tabii
0: neden
1: tabii
0: olmayacak mı?
1: bizim ülkemizde maalesef bu yaygın skora göre hareket ediyoruz ama aslında bu tarz A liginde şu anda olmak bu tarz takımımızın daha üst seviyelere çıkması, daha iyi bir oyun planlaması olması, daha iyi bir geleceğe şiddetli içinde olan bir karşılaşmalarına daha farklı olabilir diye düşünüyorum ama tabii önemli oyuncular da yok. Sadece skora bakacaksak biz zaten bu tarz takımları yarışamayız. Yani bunu da biraz bir göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü sonuçta bunlar yıllardır her Dünya Kupası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun son dördün içine giren takımlardan bahsediyoruz. Biz o seviyede değiliz. Dolayısıyla bu seviyeleri daha çok kendimiz açıdan öğrenmemiz gereken işte bu tarz karşılaşmalarda daha neler yapmamızı, nerede açıklar bulacağımızı onlar çok acımasızca bize suyun üstüne çıkartacak. Ona görerek önümüze bakmak gerekiyor. Ama bizim tabii dediğiniz gibi çok doğru. Fenomenler, futbol fenomenleri dışarıdan her şeyi tabii skordan sonra tabii ki daha iyi biliyorum.
0: Peki, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi hiç kuşku yok ki sizin de sık sık vurguladığınız teknik direktör kıyımları. Biz Türkiye'de çok sabırsız davranıyorduk ve sabırsız davrandığımız için sabırsız bir şekilde gerçekleşiyordu birçok şey. Ama bugün baktığımızda hadiseyi daha farklı görüyoruz. Mesela Avrupa'da artık sabırsız mı? Yani biraz konjonktür değişiyor mu? Ne dersiniz?
1: Tabii zaman zaman tabii ki o belirli ülkelerde oluyor ancak. Şöyle diyeyim, tabii ki rakamlar çok farklı bir yere geldi, boyutlara geldi. Artık kulüpler çok çok cüzi rakamlara değil, çok üst seviye rakamlar. Yani bir şirket oldular. Bu şirketin yıllık kazancı çok önemli. Dolayısıyla oyuncuların artık 20, 30, 40, 50 milyon euroluk değerleri var. 100 milyon euroluk değerleri var. Oyuncuların da tabii arkasında ciddi bir armağan da var. Senin teknik direktörler söylüyor şöyle. Bu tarz oyuncuları yani bir şirket gibi görüyorum. Orada 20 CEO'lar O şirketler dolaşıyor.

0: insanları da bir arada tutabilmek, motive edebilmek, bir arada o kolektif anlamını yerine getirmek çok zor şeyler bunlar. Düşünün, orada çok önemli oyuncuların işte bazen oynatmamız gerekiyor ama burada tabii ki hem marketing açısından, hem baskı açısından, hem forma satışı açısından o kadar çok yan etkiler var ki. Oyuncular da bunu biliyor. Oyuncular, teknik direktörlerin halkın içinde en yumuşak zincir, öyle mi diyelim. Dolayısıyla bu sıkıntılarla birlikte ayrıca onlar da biliyor ki bu halkanın çabuk kopacağını teknik direktör üzerinden oldu. Ayrıca onlar bilmesiyle rağmen de bu ara bu oyuncuları belirli bir kolektif anlamın içine tutabilmek, görevlerini yerine, bunlar kolay şeyler değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. Ama ülkemizde hala o devam ediyor bana göre. Teknik direktörler yani imzayı attıktan sonra zannediyorum yaşam süresi 15-20 karşılaşma. Onu geçmiyor bizim ülkemizde yanılmıyorsam. Ama maalesef tabii biz ülkemizde teknik direktörü bir şey olarak görmüyoruz. İşte herkes yapabilir bizde. Dışarıdan konuşulabilir.
1: Kolay mı teknik direktörlük?
0: Hiç de kolay değil. Bugün artık, eskiden belki olabilirdi, artık bugün günümüzün çağında hakikaten herkes her şeyi bilebiliyor, ulaşabiliyor, bilgiye ulaşabiliyor. Biz oyuncu dönemiyken hatırlıyorum ben 70'li yıllarda işte profesyonel ayağa yürümeye başlarken hocalarımızın artık neredeyse dudaklarının üstünde oturuyorduk. Ne söyleyecek bize diye. Dolayısıyla informasyon almak çok zordu. Kendiniz öğrenmeniz gerekiyordu. Bugün artık herkes her şeyi bilebiliyor. Ama bu olay öyle değil. Saha içindeki olay daha çok farklı. Maalesef biz suyun üstüne bakıyoruz ama altında çok derinlik var.
1: Öyle de Türk futbolunda teknik direktörün başarısını hep skor ölçüyor, biliyorsunuz. Az önce de konuştuk. Ben şunu merak ediyorum. Taktik mi daha önemli artık, oyuncu yönetimi mi daha önemli? Yani teknik direktör aslında bir insan kaynakları uzmanı gibi mi olmalı acaba?
0: Tabii çok önemli. Yani ben görüyorum artık çok kültürlü ortamlar oluştu. Bakıyorsunuz işte Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa'dan çeşitli kültürler bir arada. Bu çok kültürlü ortamlar diyorum buna. Bir tek bir lisanla bu olmuyor. Ulaşamazsınız artık. Sadece o yarım saatlik, 30 dakikalık toplantılar artık olay bitti. Çünkü oyuncular çok değerli. Ve oyuncular tabii ki bireysel açıdan sizden ilgi bekliyor. Ne yapması gerektiğini zaten yani genç yaştan kazanç yüzdeleri çok yüksek için öyle yetiştiriliyorlar. Artık birebir sizlerle ne yapılması, o ilgiyi bekliyor teknik adamlar. O zamanınız da o kadar çok yok tabii ki. Ama oyuncuları yönetmek, bugün oyuncular zaten çok bilgili. Oyuncuları yönetmek, o toplumu yönetmek, yani o grubu yönetmek çok önem kazanıyor. Dolayısıyla artık sadece sağ değil, sizin zaten bir teknik adam olarak bir armada var yanınızda, bir grubunuz var. O gruplar zaten sizi hem antrenman bilimi üzerinden, hem bireysel açıdan özel antrenmanlarla olsun, onlar zaten eksperler var yanınızda bulunuyor teknik direktör olarak. Artık sadece bana göre bir CEO gibi olayı yönetmek.
1: Peki, Afrika futbolunu çok yakından tanıyan bir isimsiniz siz. Afrika'dan Avrupa'ya gelen oyuncular hala bir adaptasyon sorunu çekiyorlar. Ve kendi kültürlerini yaşama gayreti içerisinde oluyorlar. Bu olumlu mu yansıyor sizce, olumsuz mu yansıyor?
0: O herkes için geçerli aslında. Biz ülkemizden yurt dışına çıktığımız zaman, yani turistik açıdan bakarsak, başka bir ülkeye gittiğiniz zaman o adaptasyon süresini şeyde bile, yani boş zamanınızda bile yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar çok zor şeyler. Yani mesela Afrika'nın, sadece Afrika değil, yani Almanya'dan bir oyuncu Türkiye'ye gelse, işte Nübel'in bir yazısını okudum. Çok da hoşuma gitti aslında o. İşte hem otobüse de biniyorum, hem tramvaya da biniyorum, hem metroya biniyorum, hem gemiye biniyorum. Ve ortama alışmaya çalışıyorum, ortamı. İnsanların nabzını yoklamaya çalışıyorum gibi bir açıklaması vardı. Olay bu. Biz tabii Afrika insanların aklında mızraklarla dolaşan, çadırın içinde yaşayan toplum gibi görünüyor ama Afrika çok farklı bir boyutlarda artık. Dolayısıyla benim de yaşam ortam Güney Afrika'da olduğu için artık hiç bu sosyal medya üzerinden artık hiçbir yerde uzak değil. Artık dünya birbirine çok yakınlaştı. Dolayısıyla süreç tabii ki kültürel açıdan öyle diyebiliriz. Siz Afrika'dan bir oyuncu getiriyorsunuz. Tabii ki onun kendine ait bir kültürel background'u var. Onların da tabii ki ihtiyacı hissediyor. Çünkü bizim için de geçerli bu. Yurt dışına çıktığımız zaman çoğu oyuncumuz geri dönüyor. Çünkü biliyorsunuz ki orada o kültürel açıdan o ortama uyamaması. Ama biz tabii her kılıfa göre bir yorum yapıyoruz. Olay bana göre çok daha farklı boyutlarda. Ama çok kültürlü ortamlar oldu. Dolayısıyla bu teknik direktörlerin ve grubun bu oyunculara daha çok üzerinde durmaları, bireysel açıdan yardımcı olmaları. Yani bakıyorsunuz mesela Leipzig'ten bir örnek verebilirim. İşte Afrika'dan belli bir Keita gelmişti. Hiç unutmam, Ralf Rangnick teknik direktördü ve Ralf'tı. Sevgili Ralf ve bir yakın arkadaşım, o konuda biraz konuşmuştuk Keita ile ilgili. Ya önüne yanına kulübe ait Afrika'dan gelen oyuncular için, ayrıca Keita Fransa 2. liginden gelmişti. Ama kökenli Afrika olduğu için ona bir yanına günlük yaşamı için kulüp tarafından iki kişi onun sosyal açıdan her şeyle ilgilenerek sisteme sokmaya çalıştı. Dolayısıyla bu kadar paralar verildiğine göre kulüplerinde buna ait bir grubu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam size bir soru var. Kusura bakmayın, arada böyle burnum akıyor, şey oluyor falan böyle. Özür diliyorum.
0: Geçmiş olsun. Hava soğudu galiba sizde.
1: Evet, soğudu hocam ya. Ben o yüzden diyorum ya ben hep. Yani ben mesela Ekim'e kadar ya da Eylül'e kadar Türkiye'de yaşamalıyım. Sonra sizin yanınıza gelmeliyim. Orada.
0: Tabii buyurun. Gel buraya Cape Town, çok bir şey ihbar.
1: Canım bekleriz. İş bulmam lazım önce Cape Town'da.
0: Sizler için iş bol burada.
1: Sizin çantanızı taşıyabilirim.
0: Estağfurullah, sizler için de bu işler bol burada.
1: Ya cansınız. Emre abi diyor, hocama sorar mısın? Ugaçukwu Fransa 21 yaş altından davet aldı. Oradaki ekip Okan Hoca kadar zeki değil mi? Bir şey yapmadığını görmüyor mu? Ya da tam tersi mi? Diye sormuş.
0: Şimdi başka bir teknik adamın üzerinden Okan Hoca ile zaten sorunuzla biraz bazı arkadaşlar fazla şey aldılar. Okan Hoca ile ilgili değil, olayı bir göz yani oraya bir aydınlatmaya çalıştım. Ugaçukwu tabii ki çok önemli bir oyuncu. Fransa milli takımının o yaş grubu Fransa için geleceğin yatırımı. Orası çok önemli. Oraya hiçbir oyuncu tesadüfe gitmez. Bir kere bunu göz ardı etme. Bir dostluk, arkadaşlık, işte birisine daha bir yol açalım gibi orada çok sert kriterler vardır oyuncu orada bulunması için. Çünkü yeni jenerasyon orada belirleniyor. Dolayısıyla orada oynadığına göre, oraya çağrıldığına göre değil mi ki çok değerli oyuncu. Birincisi bu. İkincisi tabii ki değerli olmak, bu yaşlardaki oyuncu tribünde gelişmesi, oynaması gerekiyor. Ama Galatasaray içinde de şöyle bir şey diyebilirsin. Yarışmacı takım, gençlere biz, ama yarışmacı takım, Barcelona da yarışmacı takım. Yanılmıyorsam son karşılaşmada 6 mı 5 mi? Yanlış bir şey söyleyeyim. 5 U19 oyuncusu oynattı ilk 11'de. Dolayısıyla bunlar biz bakış açımız farklı ama eğitim sistemi de farklı. O küçük bu bana göre çok değerli bir oyuncu. Ama Galatasaray'da bu genç oyuncular geldiği zaman bir teknik bölüm bu gençleri kullanmıyorsa demek ki burada bir gelişim içinde bir sıkıntı olacak. Yani orada zannediyorum bunu Okan Hoca daha rahat söyleyebilir. Ama özel oyuncu olduğu belli. Ama oynaması gerekiyor tabii.
1: Peki, devam edelim. Saygıdeğer hocam, şimdi tabii en çok konunun dikkate değer kısmı olan özellikle rotasyon kavramını sormak istiyorum size. Bu Türkiye'de çok konuşulan konulardan biri. İşte rotasyon yaptı. Bu hafta da işte Ahmet maçında İtalyano bir rotasyon yaptı. Muhabbeti oldu. Bu nedir rotasyon ve rotasyon diye bir şey var mı gerçekten?
0: Tabii sizin kadronuz içinde bugün kadro sayısı yükseldi. Tabii ki yükseldi çünkü bu tarz takımlar işte hem Avrupa Ligi olsun hem milli takım olsun hem bugün oyuncular baktığınızda 60, yani 60 karşılaşma rahatlıkla söyleyebiliriz, yanlış olmaz. Dolayısıyla 60 karşılaşmaya baktığınızda yaklaşık her 4 her 5 günde bir karşılaşmaya çıkıyor. Dolayısıyla burada günlük çalışmalar göz önünde olmadığı için, yani sizin bir mesela Beşiktaş'ın 10 saat 12 saat haftalık program, çalışma programı var, iki ayak sağ üstünde. Onun dışında işte analizler, farklı bireysel çalışmalar var. Yani 16-18 saati buluyorsa, dolayısıyla bununla birlikte oyuncunun da 60 karşılaşma, çok üst seviyedeki oyuncular daha da çok tabii ki yoruluyor. Dolayısıyla burada rotasyon önem kazanıyor. Çünkü sonuçta bu oyuncular sakat. Bir de yol yorgunluğu var tabii ki. Bunlar milli takımlarına da gidiyor işte artık. Bir de milli takım aslında bana yapılan olay bana göre çok daha iyi. Şu anda 3 haftalık bir dönem var ama geri döndükten sonra bu oyuncuların günlük çalışmaların içinde kulüplerde de bir sıkıntı olacak. Onları da dinlemek lazım. Yani rotasyon özünde sözüm benim için çok önemli ama rotasyon yaparken takımın oyun konsepti çok önemli. Yani bir iki taşla oynadığımız zaman görüyorsunuz.

0: biliyorsunuz bazen oyunda 4 tane oyuncu değişiyor, 5 tane oyuncu hakkı var. Oyunun tamamen içindeki oyunun dinamiği tamamen farklı bir boyutlara geliyor. Yani bunlar göz ardı edilmeden mutlaka ve mutlaka takımın kendine ait konsept olması lazım. Yani 1-2-3 çeşitli oyun formatları, alışkanlıklar, bugün ilişkiler çok önemli. İşte Osimhen'i görüyoruz oynamadığı zaman Galatasaray'ın ön hattında ciddi sıkıntılar yaşadığını, dolayısıyla burada o üçüncü bölgeye girişlerde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir oyuncunun sadece sahada durmasından birlikte rakibin oyun formatını değiştirebiliyor. Buna göz ardı etmeyerek mutlaka rotasyon önemli, ama burada da konseptler çok önemli. Yani günlük çalışmaların içinde bu konseptler buraya dayanıyor. Ama biliyorsunuz işte bakıyorsunuz çok önemli takımlar, biraz Paris Saint-Germain, Saint-Germain gibi veyahut işte Barcelona gibi bir oyuncu çıkarıyor, bir oyuncu girer, rotasyonlar yapıyor ama oyun konseptleri değişmiyor.
1: Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz benim için burayı da konuşalım dediğiniz bir nokta?
0: Tabii milli takım, şu anda milli takım haftasındayız. Benim için her zaman biliyorsunuz bir milli takım benim hep çok dikkatli izlediğim ve gönlümün içinde yatan bir, çünkü orada da bulunduk. O camia hakikaten bizim ülkemiz için önemli. Yani skorlara biraz bakmayarak acımasızca bana göre eğer Montella çıkıp da bunun açıklaması lazım diye düşünüyorum. Yani neler yapmak istediğini, nasıl bir önümüzdeki o süreci nasıl yaşamak istediğini ve aslında bana 28 planlaması nedir? 30 planlama, 20-30, yani orada olacak mı, ona da tabii bir soru işareti, ama sonuçta bir fundament, yani bir baz yapması gerekiyor. Gençler, yetenekli gençler var Avrupa'da, Almanya'da dikkatimi çekiyor. Önümüzdeki o havuzu daha geniş tutma imkanlarımız var. O çocuklarla orada milli takıma kazanmak amaçlı neler yapıldı falan, bunları duymak istiyoruz artık. Sadece işte 3-5-2-4-4-2 falan, bunlar artık çok avam oldu bana göre, bunlarla bunu konuşmak. Gereksiz konuşmalar bunlar. Planlamada ne var? Nasıl bir konseptten oynamak istiyor? Bunları duymak istiyoruz. Bunları da görmek istiyoruz. Ona göre önümüzdeki 20-30, benim için 20-30 önemli. Bir daha Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Hep biz bunu istiyoruz. Boy ölçmek bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Rekabetçi bir yapımız var zaten. Ama bunun da saha içinde olması lazım. Ve teknik direktör ve ekibinden bunları duymak istiyoruz.
1: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sevgiler.
1: Saygılar, reklamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
1: Efendim, beraberliğimizde son konuğuma gidiyorum. Bugün biraz da erken bırakacağım. Bir hastaneye gitmem lazım. Şu kendimi bir göstereyim, dinleteyim. Doktor beni bir dinlesin. Çünkü hakikaten fenayım. Oradan da çünkü KRT'ye geçeceğim. Ve akşam da yayınım var. Şimdi Tarkan Yedi Yıldız Avusturya'da bizimle birlikte. Tarkancığım, günaydın.
6: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Zannediyorum arabaya bağlandın.
6: Şimdi hemen düzeltiyorum. Özür dilerim, benim adam. Yok, şimdi yok. Nasıl oldu?
1: Gayet iyi, gayet iyi. Hiçbir sorun yok, hiçbir sorun yok. Tarkancığım, neler oluyor? Avrupa özellikle Uluslar Ligi konusunda nasıl bir değerlendirme yapıyor? Ve Uluslar Ligi çok konuşulan bir lig görüntüsüne dönüşecek diye herkes beklerken şimdi bir zul olmaya başladı. Artık mesela D Ligi falan kaldırıldı. Farklı şeyler oluyor. Sanki tutmadı bu Uluslar Ligi.
6: Emre abi, Uluslar Ligi'nin temel amacı normalde hazırlık karşılaşmalarının yerine daha mücadeleci, daha yarışmacı bir lig olsun diye Uluslar Ligi'ni UEFA Avrupa'da yürürlüğe getirdi. Ama ülkeler bu maçları kendilerine zul olarak görüyorlar. Maalesef şu anda 3 karşılaşma yapacak milli takımımız ve bir yaklaşık bir ay gibi liglere ara verilmiş olacak. Yani bu insanlar için çok monoton bir şey olmaya başladı. Çünkü milli takım aralarından bu kadar uzun aralardan insanlar, futbol severler sıkılmaya başladı. Ben UEFA'nın bunu yanlış yaptığını ve futbol severlerin içerisindeki duyguları okuyamadığını düşünüyorum. Elbette
1: aslında okuyor da bankadaki paraları daha çok okumak istiyor. Yani buradan tabii muazzam bir gelir elde etme gayretinde. Yani UEFA,
6: tabii ki.
1: Yani aslında futbolcunun çok maç yapmasının tek bir nedeni var. Açgözlü FIFA, açgözlü UEFA. Yani daha çok para, daha çok maç, daha çok satış, daha çok gelir.
6: Ya mutlaka para bunun birinci sebebi, kesinlikle katılıyorum. Ama futbolcuların sağlığını asla düşünmüyor UEFA. Futbolcular devamlı ağır maç tempoları, eskiden hazırlık karşılaşmaları olurdu Uluslar Ligi olmadan önce. Burada teknik direktörler, milli takım teknik direktörleri daha çok oynamayan oyuncuları, daha çok yeni gelişim gösteren oyuncuları tercih ederlerdi ve bu da milli takımdaki oyuncu sayısının yükselmesini sağlardı. Ama şimdi sen bunu National Ligi, Uluslar Ligi'ni yarışmacı hale getirdiğin için ne oluyor bu sefer? Takımlar kendi takımlarındaki oynayan oyuncuları göndermek istemiyor bu sefer milli takımlara.
1: Tabii çünkü bu milli arada 4 maç var şimdi. 4 maçın birinde ya sakatlanırsa diye aklı çıkıyor.
6: Orada da aynı düzeyde güçlük seviyesi zor karşılaşmalar olacağı için bu sefer oyuncuların sakatlık riskleri daha fazla artıyor Emre abi.
1: Evet, 4 maç oynayacak. Yani şimdi Fransa, İtalya, Belçika, sonra bir daha İtalya. Geriye de 2 maçımız kalacak zaten. Sonra eğer bu arada simülasyon yapmışlar. Böyle Gemini'ye, ChatGPT'ye falan. Biz son sırada yer alıyoruz ve B ligine düşmemek için baraj maçı oynuyoruz. Baraj maçını da kimle oynayacağımızı söylemişler. Mesela Polonya ile büyük ihtimalle baraj maçı oynar demiş. Ama ben pek katılmıyorum. Ben Kocaeli'nde oynanacak Fransa maçına böyle bir umutlu bakıyorum.
6: Emre abi, aslında Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde oynamamız bizim için bir avantaj. Ne kadar çok maç sayıları artmış gözükse de kalite açısından avantaj. Ama ligdeki oynayan takımlar için, bu sadece bizim ülkemiz için değil, tüm Avrupa'daki takımlar için bu çok sakatlıkların artması ve çok fazla maç sayısı olduğu için bu bir anda dezavantaja dönüyor. Aslında milli takımımızın Fransa, Belçika gibi takımlarla oynaması kalite açısından, seviyemizi bize gösterme açısından çok doğru bir ligdeyiz. Yani olmamız gereken yerdeyiz. Ama burada ne kadar kalabiliriz? Performansımız buraya ne denli yetebilir? Ligimizin kalitesi ortada. O yüzden ben de Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları gerçekten merakla, sabırsızla bekliyorum. Elbette Fransa bizim rakibimiz değil. Onlarla yenmişliğimiz tabii ki de var Şenol Güneş döneminde. Onlardan 4 puan almıştık yanlış hatırlamıyorsam grup maçlarında. Ben yine bir sürpriz yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabii maçı oyuncularımızın ne kadar ciddiye alacağı da bu, yani biraz Uluslar Ligi'nde aslında kendimizi nerede görüyoruz milli takım olarak? Aslında gerçek sorulması gereken soru da bu. A liginde mi kalmalıyız yoksa B ligi mi bizim yerimiz Emre abi? Bunu aslında mental ve kafa olarak bunu bir önce kendimize sormamız gerekiyor.
1: Sevgili Tarkan, az önce SPK, yani bu hani fonlar var ya Türkiye'de, batan fonlar. Fonlarla ilgili bir açıklama yaptın. Nerede olmalıyız diye sordun ya. O
6: evet,
1: sorunun bence yanıtı şu: 131 tane fon battı biliyorsun. Bu 131 fondaki yatırımcı sayısı 455.758 kişiymiş. Yani 455.000 kişi demiş ki ben Hamit'ten para kazanmalıyım demiş. Yani biz nerede olmalıyız? Biz hep en ileride olmayı istiyoruz ama fazla emek vermeden en ileride olmayı istiyoruz. Yani Fransa'yı, İtalya'yı yenmesek, biz böyle seneye işte Avrupa Şampiyonası'na gitsek, oradan Dünya Kupası'na da bizi alsalar, olmaz mı öyle? Yok mu?
6: Şimdi Emre abi bir şey anlatmak istiyorum ama bilmiyorum konumuzla alakalı mı?
1: Yok, yani biz de finansla
6: alakalı size bir bu yaz başıma geleni Türkiye'de anlatmak istiyorum. Avusturya'da herhangi bir bankadan kredi çektiğiniz vakit, çekmek istediğiniz vakit banka sizin bütün giderlerinizi ilk önce hesaplıyor Emre abi. İşte araba giderleriniz, ev giderleriniz, kira, gıda, yani A'dan Z'ye bütün giderlerinizi hesaplıyor. Daha sonra size almak istediğiniz kredinin büyüklüğüne küçüklüğüne göre bir tercihte sunuyor ya da bunları karşılayamazsanız size kredi vermiyor. Ben Türkiye'de tabii ki biz de bankalarla çalışıyoruz. Bir mevduat işim oldu. Banka bana direkt kredi teklif etti Emre abi. Bana şunu sormadı. Geliriniz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? İşte hani tabii ki de o paraya karşılık...
1: Baba sen
6: bana...
1: Almanya, Avusturya'dan gelmişsin. Sorar mı ya sen para gani hani... ya? Yani şunu, para gani sen de baba. Yani bak sen hani öyle diyorsun ya hani niye sormadı? Sormaz baba sana. Sen çünkü yani bizim klasik Türkiye'de öyle demiyor mu? Yani Almanya'dan geldi. Değil mi? Avusturya'dan geldi.
6: Tabii. Ve bana şunu teklif ettiler, paranızı çekmeyiniz, faizde kalsın. Yani bunlar tabii konumuz değil ama yani kolay kazanç istiyoruz Emre abi, kolay yoldan para kazanmak, yani alın teri olmasın, bir iş yapmayalım. Yani bu fonlar da muhtemelen aynı olaya tekamül ediyor
1: hocam,
6: galiba.
1: Hocam bak sen Avusturya'dan gelmişsin, kredi istemişsin, faiz falan ödeyeceksin, ben sana şu şarkıyı gönderebilir miyim müsaade edersen? Bak vallahi ciddi diyorum, bak senin için çalıyorum, evet. Bak
7: elimi gördü mü alemleri.
1: Çalamıyorum. Dur bir
6: dakika. Gençsin Emre abi sen.
1: Şunu kapatıp çalayım.
7: Çözdüm bütün.
1: Yok yine çalamıyorum. Zannediyorum bağlantıları çıkartmışlar ama sana Paragani şarkısı çalacaktım.
6: Şimdi Emre abi yani ben kendim kredi istemedim. Kendim mevzuatta para hani faize para yatırmak istemedim. Bunları banka bana teklif ediyor. Ya buna neye göre? Belki dolandırıcıyım Emre abi. Belki şeker uzatıyorum. Yani bilirsiniz ya, ilk önce bir insana bir şeker verirsiniz. Onu ağrını tatlandırırsınız. Sonra hani acısı sonra çıkar gibi ya. Yani hocam, bunlar sen, tabii ki de sizler daha çok hakimsiniz bu konulara.
1: Hocam sen Almancayı çok iyi biliyorsun değil mi? Yıllardır oradasın.
6: Evet.
1: Avusturya
6: evet.
1: Dilin mesela Avusturya dilinde ya da Alman dilinde keriz silkeleme diye bir tabir var mıdır mesela? Tamam.
6: Yok yok Emrah, böyle bir şey, öyle bir kelime yok.
1: Çok kötü. Yani keriz silkeleme diye bir tabir yok mu?
6: Şu da yok Emre abi. Ben eşek olayım, semer vuran çok olur. O laf da yok burada. Yani bizim
1: şey de yoktur sizde muhtemelen. Hallederiz abi ya. Hallederiz. Problem değil, hallederiz.
6: O hallederiz. Türklerde var Emre abi. Sen bilirsin. Egal diye bir kelime var.
1: Evet, evet.
6: Almanların çok az kullandığı, hani önemli değil, hani gereksiz anlamında kullanılan bir cümle. Bizim Türklerin yüzde yani yarısından fazlası günlük hayatta bu egal kelimesini çok kullanır. Çünkü yani bizim hayatımız hallederizle geçiyor. Yani o yüzden yani bu can çıkıyor, huy çıkmıyor bizden.
1: Bu arada kötü bir haber düştü önüme. Bandırma spor formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender maalesef hayatını kaybetmiş. Ben kulübün değerli futbolcusunun ailesine, kıymetli taraftarlara, Bandırma camiasına, daha önce Tuzla, Bayrampaşa, Adana'da oynamış ve tüm Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum. Rahmet dilerim. Allah gani gani rahmet eylesin. Tolga Kalender'e de çok üzüldüm gerçekten.
6: Anlattım Emre abi, çok üzüldüm ya gerçekten. Yani anlattım. Şimdi... Evet, Allah rahmet eylesin ailesine, ben de başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.
1: Amin. Bir kıymetli dinleyenim yollamış. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum sana. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. Bu haftaki maçları nasıl değerlendiriyorsun?
6: Emrah, milli takımımız Hakan Çalhanoğlu sakat diye düşünüyorum. Yani kadroda olmayacak. 10 numarada adı Arda Güler'e vermiş. Ben Montella'nın çıkartmak istediği ve çıkaracağı kadroyu çok merak ediyorum. Forvetsiz oyun artık Türk halkı istemiyor. Bilmiyorum, muhtemelen sen de istemiyorsundur artık. Yani Kerem ve Barış'ı forvette görmek, yani artık hiçbir Türk bir futbol sever istediğini düşünmüyorum. Umarım çok daha efektif ve ofansif bir
1: Orban'ı Türk yapabilir miyiz?
6: Orban'ı Ahmet Spor buluyor mu, üç büyükleri bulamıyor. Bence asıl sorgulamamız gereken bu Emre abi. Ama tabii bize 40'lık 50'lik oyuncular lazım. Öyle 3-5'lik oyuncular hocam, bizim nefsimizi tatmin
1: lütfen
6: etmez.
1: Lütfen, kim götürecek parayı ya? Yani sen
6: yani de. Tabii ki. Ben milli takımımızdan dirençli bir futbol

0: bekliyorum Emre abi. Çünkü Mantella'nın bu hafta sonu iyi bir kadro çıkaracağını düşünüyorum, umut ediyorum. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Orkun Salih ikilisini bir fırsat olarak görebilir, deneyebilir Emre abi bu hafta. Ben de Orkun Salih ikilisini, milli takımımızın orta saha üçlüsünün ikisinin onların ikisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta çok muazzam performans sergilediler. Sezona çok iyi başladılar. İşte üçüncü tercihimiz kim olur? Burada İsmail mi olur? Yoksa başka bir oyuncuyu mu dener burada? Hafta sonu göreceğiz Emre abi. Umarım iyi bir sonuç alırız. Çünkü Uluslar Ligi'ni ben önemsiyorum. Ne kadar çok bize yorucu bir süreç geçirse de Süper Lig'den bizi ayrı bıraksa da uzun bir müddet, ben Uluslar Ligi'nde toplayacağımız puanların bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda vesaire oralarda bize çok faydasının olacağını düşünüyorum Emre abi.
1: Tarkan çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz seni erken aldım. Biraz da erken bıraktım. Bu arada Cezmi Hoca da Dallas'tan, Texas'tan döndü. O yüzden o da bağlanamayacaktı. Aslında tevafuk oldu. Ben de koşar adımlarla bir hastaneye gideyim. Kendimi bir dinleteyim. Akciğerlerimi bir dinlesinler. Öksürükten ölmek üzereyim.
0: Emre abi sana çok geçmiş olsun diliyorum. Ve de yeni programlarında başarılar diliyorum. KRT televizyonunda seni zevkle ve keyifle tekrar izlemeye devam edeceğiz. Bu konuda kendimi şanslı diliyorum. Çünkü senin gibi biriyle futbol konuşmak benim için büyük bir keyif Emre abi. Kendine iyi bak. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. İyi günler.
1: Tarkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Efendim çok özel bir adamla Tarkan 7 Yıldız'la birlikte olduk. Teknik direktörümüz. Ben gidiyorum. Bugün biraz 20 dakika erken hastaneye yetişeyim. Randevu aldım çünkü. Ve bir bakalım neler var neler yok. Ben bir kez daha beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yarın eğer sağlıklı olursak, Allah ömür verirse, bu öksürükle vallahi iyi dayandım yine bak. 2,5 saate aşkın süredir bir tarafı kapatıp öksürüyorum, diğer taraf falan. Arada bir öksürük sesim, burun sesim falan geldiyse affınıza sığınıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: De uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
2: Merhaba Almira, iyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorumspor'la beraber kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'a verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hayli zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 demiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir morali de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puanı alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puanı alıyorsun. Sezona lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar da nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar hani ya gidiyor mu noktasına doğru gelirken, ki lig özelinde de şunu söyleyeyim, yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla lig özetleyemezsin ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Millardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
2: Evet öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre'nin lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak, hani al ver işte topu, al ona ver, bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da, çünkü o kadar ciddi bir şey var ki, baskı var ki, evet, takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı. Evet. Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta
1: 6-7'den sonra
2: dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet. Şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter, hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane offside gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü, yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani. Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu, bu biraz da mevcut ortama oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum, hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması, milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
1: Peki şimdi Trabzonspor maçına gidelim. Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Bein Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Bein Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
2: Beşiktaş'ın
1: biz de bir açıklama
2: yaptı.
1: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: İki noktası var. Birincisi özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta, ki maç 3-0'ken Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Buruk'un bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Buruk'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Buruk'un hakeme hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını, yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
1: Çizgiyi geçmedim demiş.
2: Evet, öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Haklı olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun? Aslında ağız hareketlerine bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada mesele bence Bein Sports muhabirine de alelacele bu bilgileri vermesi konusundaki Okan Buruk'un temel prensibinin ben gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün ki 4-0 yenilmişsiniz. Trabzonspor'a karşı yenilmişsiniz. Osimhen olmadan sıkıntı çekiyorsunuz. Gerçekten de bu tekrar bir ortaya çıktı. Sané istenen oyunu bir türlü oynayamıyor. Galatasaray maçında herkesin dikkatini çeken bir görüntü var ve o görüntü üzerinden aslında ben insanların Okan Buruk'un özellikle tercihlerini konuşmaya başladığını düşünüyorum. O da şu. Maçın ikinci yarısı falandı, yani artık 3-0 falandı, öyle hatırlıyorum. Ve ekrana bir görüntü geldi. Kenarda İlkay Gündoğan oturuyor. Lan dedim hakikaten ya, Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Yani bundan bir sene iki sene önce Barcelona Manchester City'de oynayan Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray kadrosunda. Geçen yıl Galatasaray bu oyuncudan istediğini alamamış. Bu yıla başlanmış ve Trabzonspor karşısında 3-0 geriye düşmene rağmen hamle oyuncusu olarak istenmeyen Leslie oyuna dahil oluyor. Torreira çıkıyor. Orta sahada çeşitli hamleler yapıyor Okan Buruk ama İlkay'ı dahi oyuna almıyor. Ve şimdi insanlar diyor ki İlkay nerede? Eğer o görüntü ekrana gelmese muhtemelen İlkay bu kadar konuşulmayacaktı. Yani bu 4-0'lık mağlubiyetten sonra Trabzonspor'a Galatasaray açısından, Okan Buruk açısından çok sayıda sorulan soru var ve bu özellikle Okan Buruk tarafından da zaman içerisinde yanıtlanacak sorulardır. Bazen bu düşüşler de Okan Buruk açısından bakıldığında da aslında bu düşüşlerden çıkmayı başarıyor. Yani geriye dönük 4 yılda Okan Buruk bunu başarmış bir teknik adam. Yani işler çok kötü giderken hani bir maç daha kaybetse gitti gidecek denen Okan Buruk'un toparladığını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum, yani bunlar geçmişte yaşandı. Fakat özellikle İrfan Hoca'nın maçtan hemen sonra basın toplantısında doğrudan bu konuyla başlaması meselesi Okan Buruk'un özellikle bu konunun çok konuşulmasını talep etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu
1: ama
2: da bir
1: hakemle
2: iletişim,
1: ilgili bir şey olacağını zaten bekliyorduk.
2: Evet, iletişim stratejisidir bu. Şimdi daha önümüzdeki haftalarda şu anki bu 4-0'lık yenilgi daha çok konuşulan taraf ama biz bunu önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz. Buradan da söylüyorum. Mesela 3-4 hafta sonra, 5 hafta sonra hakemlerle ilgili mesele olduğu zaman Okan Buruk Trabzon'da yaşananları bir şekilde ve Galatasaray'ın kendisi bir şekilde getirip bakın burada bunlar olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu, bize karşı bir art niyet var diyerek Okan Buruk atılmıştı diyerek hakemler eleştirisi yapılacaktır. Yani ben yeniliyorum ama yenilirken de hakemlerle ilgili elimde bir koz olsun anlayışıyla önce İrfan Hoca'nın bu sert çıkışı, net çıkışı yaptığını düşünüyorum. Diğer konuya gelince teknik adamların şöyle bir durumu var. Kırmızı kart gördüklerinde teknik adamlar zaten bir sonraki maç sağ kenarında olmayacak. Maçtan sonra da talimatlar gereği konuşmaları yasak. Basın toplantılarına çıkamıyorlar. Ama eğer çıkmak isterse onunla doğal olarak artı bir cezası var. Şimdi burada beIN Sports muhabirinin yaptığı değerlendirme, maç devam ederken ki beIN Sports 1'den değil, beIN Sports Haber kanalında bu sezon böyle bir yenilik getirdiler. Maç içerisinde maç devam ederken beIN Sports Haber kanalından maçla ilgili detayları orada bulunan muhabir tribünleri arkasına alarak maçı göstermeden şu oluyor, bu oluyor diye o maç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Orada ikiye ayırmak lazım. Özellikle Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası ki önce bir anlaşılamadı. Yani Okan Buruk da anlamadı. Hakem çok konuşuyorsun dedi. Kırmızı kartı verdi ve tribünlere yolladı. Hakem raporlarını bu arada federasyon servis etmeyecektir. Yani Okan Buruk'un neden kırmızı kart gördüğüyle ilgili hakem raporuna tam ne yazacak? O bilgiyi açıkçası bulmanın zor olacağını düşünüyorum. Belki de federasyon diyecek ki kardeşim böyle oldu, böyle oldu. Bunlar söylendi. O yüzden Okan Buruk yollanmıştır gibi bir açıklama yapabilir. Zannetmemekle birlikte böyle bir açıklama yapabilir. Ama Okan Buruk'un neden atıldığı meselesi ve atıldıktan sonra doğal olarak Galatasaray teknik direktörünün ne diyeceğini herkes merak eder. Orada beIN Sports muhabirinin Okan Buruk'la konuşması, haberci refleksiyle konuşması

0: Nereden hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim diyerek Okan Buruk'un ağzından bazı bilgileri paylaştı. Şimdi söz konusu beIN Sports olunca şöyle oluyor. O zaman deniyor ki kardeşim siz bunu hiç maçta yapmıyorsunuz. Bu maçta neden yapıyorsunuz? Okan Buruk'u aklamaya mı çalışıyorsunuz diye. Ama tekrar ediyorum, ben meseleye şuradan bakıyorum. Orada gazeteci arkadaşımız aslında Okan Buruk'tan o bilgiyi, Okan Buruk'un demecini alarak iyi bir iş yapıyor. Burada mesele şu. Ben onu teyit edemedim çünkü. Okan Buruk'un yanına mı gidip hocam ne oldu, niye siz atıldınız diye sordu mu? Yoksa Okan Buruk orada hemen beni bu yüzden attılar mı diye muhabire bu bilgilendirmeyi yaptı. Az önce söylediğim noktada ben Okan Buruk'un, önce İrfan Hoca ile başladık. Ardından beIN Sports muhabirine, çünkü maçtan sonra konuşamayacak, bu bilgileri vermesini, özellikle hakemler üzerinden 4-0'lık gündemi biraz daha başka yöne çekme ve tartışması noktasında hareket ettiğini açıkçası düşünenlerdenim. beIN
1: Yani
0: Sports
1: muhabirin bunu o an söylememesi gerekiyordu,
0: yani
1: öğrense bile.
0: şöyle, yani bu haber bekleyen bir şey değildir. Genel değerlendirme şu şekilde yapılıyor. Fenerbahçe de buna itiraz ediyor. Beşiktaş da buna bir itirazda bulundu. Yani muhabirin bunu söylemesi, anlatması, yayıncı kuruluşta Okan Buruk savunması gibi
1: Biraz
0: algılandı
1: öyle
0: ve
1: gözüktü.
0: yorumlandı. Ama burada gazeteci arkadaşın yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani bir olay olduysa eğer gidip sorar ne oldu diye ve bunu da aktarabilir. Burada ben açıkçası çok bir yani habercilik tekniği açısından bir mesele olarak görmüyorum. Ben özellikle Okan Buruk'un hedefi açısından da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün Okan Buruk açısından 4-0'dan çok beIN Sports muhabirine verdiği bilginin konuşulması, hakem üzerinden bir tartışmanın yaratılmasını bence amaçlayan bir tavır içerisindeydi. Çünkü şunu da görmedim ben, yani o da var. Gerçekten de bugüne kadar çok sayıda teknik adam kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılır atılmaz hemen yayıncı kuruluş muhabirine neden atıldığı ile ilgili mikrofona değil kamera arkasında o bilgileri vermesine pek şahit olmadım ben bugüne kadar. Okan Buruk bence kendisi açısından ben bu gündemi biraz daha nasıl bu tarafa götürebilirim noktasında hareket ettiğini düşünüyorum. Esas olarak tartışılması gereken şey Okan Buruk'un performansıydı. Bugün aslında o meseleyi biraz onun üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu beIN Sports meselesinde de sana göre bana göre meselesidir. Yarın başka bir kulüp Fenerbahçe ile ilgili bir şey, bir durum da vay öyle yaptılar diyebilir. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un temel olarak hedeflediği şeye ulaştığını düşünüyorum açıkçası. Belki Fenerbahçe'de bunu vurgulamaya çalışıyor. Temelde o alt metninde bunu vurgulamaya çalışıyordur. Ve onu bilemem. Ama orada o bilginin alınıp paylaşılmasında teknik olarak, habercilik tekniği açısından ben bir problem görmüyorum. Daha başka bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum ben bu meselenin bizlere. Okan Buruk bence hakemler üzerine bir gündem yaratmak istedi ve bence burada başarılı oldu. Yani bugün bütün detaylı olarak konuşulan şey bu. Yani 4-0'lık yenilgiden çok beIN Sports muhabirinin verdiği bilgiler, hakem tartışması, hakem öyle mi yaptı, böyle mi yaptı tartışması. Ben Okan Buruk'un burada hedefine ulaştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası içini döktü. Zaten istifası sonrasında da ve geri gelmesinden sonra gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Bugün de kameralar karşısında dertleşti diyebiliriz. O sözlere bir kulak verelim.
0: Tamam.
2: Tarihe geçen bir skor, 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, milyar öncesi zirveden kopmayan, umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe. 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
3: Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde ikinci sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde.
0: Bence burada 2-3 tane başlık var. Şimdi birincisi, hocam o zaman neden istifa ettiniz? Roma maçı sonrası. Çünkü hoca ne diyor?
1: Kulaklarımızı
0: kapatacağız.
1: Bu bizim
0: için normal bir şey. Yani baskı ortamı oluşur. kulaklarımızı tıkayacağız. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Zaten alışkın olduğumuz şeyler diyerek hani bu ve buna benzer tablolara Ahmet Konanç'ın sorusu üzerine alışkın olduklarını ifade ediyorlar. Burada böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Neden o zaman Roma maçı sonrası istifa ettiniz? Bu krize sebebiyet verdiniz.

0: Karadeniz öyle ya da Fenerbahçe'de böyle bir gün içerisinde bir kriz yaşandı. İsmail Hoca açısından daha kötü bir şey oldu. O Roma istifasından sonra geri geldi ve gitti Antep maçında berabere kaldı. Kendisi üzerindeki eleştirileri zirveye taşıdı. Bunu yapan, kararı veren hocaydı. İstifa kararını açıkladı. Eğer konu baskının kendisini etkilememesi meselesi ise ve buna alışkın olduğu meselesi ise burada sorulacak soru odur. Ama burada da şöyle, zaten hoca demişti ki maçtan önce, Antep maçından önce, yani o gün duygusal bir karar verdim. Tekrar geri döndüm diyerek burada artık bu ve buna benzer durumlarda istifa etmeyeceğini ve aslında onun bir yanlış olduğunu bence ifade ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz aslında Aziz Yıldırım'ın Feridun Lidenoğlu'na verdiği röportajda, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da kalmak isterse devam edecek. Altını çiziyorum. Gitmeyecek, ben burada olduğum sürece İsmail Hoca da buradadır diyen Aziz Yıldırım, istifa sonrası Feridun abiye verdiği, yani dönüş sonrası röportajda, biz buradayız, hoca devam etmek isterse devam edebilir diyerek, hani bir daha böyle bir şeye göz yummayacağını söylemişti. İsmail Kartal da gördüğüm kadarıyla bunu da öngörerek, bunu da toparlayarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Demek ki bu işin doğasında var. Gerçekten de öyle. Koltuk çünkü Fenerbahçe koltuğu. Biz şurada değerlendirme yapıyoruz. İnsanlar bizim değerlendirmelerimize karşı bazen çok sert tepki veriyorlar. Bu da bu işin doğasında var. Düşün, şurada konuştuğumuza insanlar neler söylüyor? Karar vericinin yaptıklarına daha neler söylemezler. Dolayısıyla orada bir baskı olduğu çok açık. Diğer yandan İsmail Hoca'nın anlattığı meselede, orada da konuyu ikiye ayırmak lazım. Haklı olduğu bir nokta var. Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe toplam 6 maç oynadı. 6'nın 2 tanesi son olarak playoff'ta Olimpik Lyon'laydı. Sonuçta Fransa'nın kök takımlarından bir tanesi. Ve Fenerbahçe o takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Devamında 3 yer, 4 yer, 5 yer. Roma son maçta 76 kere rakibin ceza alanına girmiş. Gelir Fenerbahçe'yi dağıtır denen noktada Muzaffer, hatta o gece hatırlıyor musun Muzaffer, yayını yapmıştık. Aynen bunları söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Ne oldu? Fenerbahçe o gün maçı alabilecek noktadaydı. Ve o gün de hoca alkışlandı. Hocam zaten siz o gün onu en güçlü gününüzde, az önce ilk bölümde anlattım, konunun başlangıcına da siz neden oldunuz. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Ama ortada bir başarı var. Nedir o başarı? Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. 3 ön elemeyi geçmiş. Lyon gibi köklü bir takımı yenmiş. 5 atar, 4 atar. Fenerbahçe kesinlikle direnemez denen Roma ile kafa kafaya top oynamış. Belki de galip gelecekti. O noktada bir Fenerbahçe var. Yani mücadele eden, çok koşan bir Fenerbahçe gördük ve burada bir başarı da var. Hocanın da haklı olduğu nokta tam olarak burası. Çünkü benim gördüğüm, özellikle Aziz Yıldırım muhalefetinden ötürü bu işler biraz da kötü gidince, bunu bir iktidar mücadelesi olarak gören bir kesim Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini de bir an önce unutturmaya çalıştılar. Görüntü bence bu. Hiç kimse bunu hayır öyle değildi falan demeye çalışmasın. Çünkü böyle bir durum var. Her seferinde buralardaki yayınlarda konuştuk. Yeri geliyor, vay yine Aziz Yıldırım'ı savunuyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki evet, çünkü ben bir olguyla hareket ediyorum. Olgu. Yani bu bir gerçek. Yani şimdi bu bir telefon mu? Telefon. Bunun telefon olmadığını iddia edemezsin. Bu çünkü bir olgu, nesnel bir şey. Fenerbahçe'de de nesnel bir şey yaşandı. Aziz Yıldırım dedi ki ben gelirsem Şampiyonlar Ligi'ne de takımı sokacağım dedi. Hedeflerinden birinden gerçekleştirdi. Bu alkışlanması gereken bir şeydi. Ve ben hatta Roma maçı sonrası Aziz Yıldırım da aynı vurguyu yaptı. Dedi ki arkadaş, burada bunlar oldu ama bak, bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de girdi. Sadece Beşiktaş maçındaki mağlubiyet ağırlıklı olarak konuşuluyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Bu ben Fenerbahçe'nin kendi içindeki iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak, özellikle İsmail Kartal'ın anlattığı mesele ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesinin bu kadar hani yok sayılacak noktaya bir puan kaybı sonrası getirmesine bir eleştiri olarak görüyorum ve burada haklı. Bir kere Fenerbahçe'de bu oldu. Ama bir aması var. Şimdi hocam, burada dün dediklerimizi bugün hayır öyle değildi diye en azından kendi dünyamda söylüyorum ben. Dürüst bakmaya çalışıyorum. Hatalı bakabilirim. Hatalı bir değerlendirme yapabilirim. Ama ben olgulardan gidiyorum. Fenerbahçe lige kötü başladı. Çok net. Lige kötü başladı. Eğer Galatasaray şeyi yenmiş olsaydı, Trabzonspor'u yenmiş olsaydı, çok açık bir şey var ki Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin, 8-0'lık galibiyetin pek bir anlamı da olmayacaktı. Niye? Çünkü Galatasaray gidiyor deplasmanda Trabzon'u yeniyor. Şampiyonluğun önemli favorilerinden bir tanesi sonuç itibariyle. Trabzon deplasmanları zordur ve sen de oraya gideceksin. Onlarla oynayacaksın. O yüzden burada galibiyeti değerli kılan şey günün koşullarında, hangi koşullarda galip geldiğindir, hangi koşullarda yenildiğindir. Bu çok net bir şey. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar 8 puan kaybetmesinin, 6 haftada 8 puan kaybetmesini sadece hakemlere bağlayarak anlatmak Fenerbahçe'ye bence kötülüktür. Evet, Fenerbahçe şöyle bir davranış da sergiledi bu arada. Bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bunu çok aman aman hakikaten de dillendirmedi. Çünkü Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle hakem alışkanlığı vardı. Ben bir taraftan Fenerbahçe'de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe 8 yıl boyunca her şeyi kapı gıcırtısına neredeyse hakeme bağladılar. Evet. Ve bir hakem dili Fenerbahçe'de oluştu. İsmail Kartal da aynı dilden devam ediyor ama bu aynı dili hakemler üzerinden bence Fenerbahçe toplumunu ikna edemiyor. Yani Fenerbahçe'nin ben Gençler Birliği yenilgisi sonrası çok efendi davrandığını düşünüyorum. Fenerbahçe çıkıp ortalığı yıkmadı. Bir iki cümlesi var. Aziz Yıldırım da söyledi. Hoca da bunu söyledi. Beşiktaş maçını sadece hakemle anlatamazsınız. Antep maçında var mıydı hakemle ilgili bir şey? Yoktu diye hatırlıyorum. Ya olsa dahi sadece bunu anlatamazsın. Yani şu, hocam burada mesele olguları doğru şekilde aktarmaktır. Nedir o? Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Burada doğrular var, evet. Burada yanlışlar var.
1: Tam da o konuda şunu
0: tam
1: soracağım.
0: Tam konu budur, başka bir şey değildir bence.
1: Şimdi hocanın bu açıklamaları geçmişteki o yaşanan kayıpları unutturan sözleri destekler bir şekilde miydi sence?
0: Bence değil. Yani bugünkü bu açıklaması geçmişi püskürttü bakımından mı soruyorsun bunu yoksa tekrar niteliğinde mi?
1: Yok, geçmişte nasıl? Yaşanan kayıpların artık üstünü çizip de unutturup artık yeni bir yola çıkıyoruz gibisinden.
0: Bence o da olabilirdi. Evet, aslında bu daha doğru bir tavır, biliyor musun? Yani tekrar böyle hakeme girmezsiniz, dersiniz ki yani sadece çünkü bunu anlatamazsınız. İsmail Hoca diyor ki bunu kimse konuşmuyor. Hocam burada mesele Fenerbahçe özelinde. Sen girişte bana şeyi sordun. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe bunları çok yaşamıştı. Eyüpspor maçına kaybetmemesi ne anlama geliyor diye. Niye bu soruyu sorduk? Çünkü Fenerbahçe bunları yaşıyor.
1: Evet.
0: Ve sezonun başında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Galatasaray'ı kaybetmiş. O gün orayı alsan, o maçı alsan, bugün 3 puan koyarsan Galatasaray'la kafa kafayasın. Aynı puandasın. Galatasaray'la senin arasında bir puan farkı yok. Ya da Beşiktaş'la aynı puandasın. Ya da Beşiktaş senden 1-2 puan önde. Her neyse.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın görüntü şu. O maçlarla ilgili kendisine yönelik bir temel bir eleştiri, öz eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Ama o maçlarla ilgili hocam siz aynı zamanda Beşiktaş maçı sonrası özür dileriz, sorumluluk bende dediniz. Gençler Birliği maçı sonrası aynı şekilde ifade ettiniz. Antep maçı sonrası bunu söylemedi. Antep maçında da yine aynı şeyleri söyledi. Geriye dönük 8 puanı kaybettik ama biz şu nedenlerden ötürü kaybettik diye. Burada mesele bence senin dediğin konu çok daha doğruydu. Kardeşim evet, bak bu 6. haftayı oynadık. Biz 6 haftada 8 puan kaybettik. Almamız gereken dersleri aldık. Kötü oynadığımız maçlar vardı. Ben buralarda evet, ufak tefek hakem kararları meselesi olmuştur. Bunlar da tartışılmıştır. Ama bunları da kapatıyorum. Bizim de buradaki değerlendirmelerimizde hatalar vardı. İnsanları belki kızdıran bir mesele vardı. Artık onu kapatıyorum. Güçlü oynayacağız.
1: Galibiyet
0: iyi oynayacağız. Ve bundan sonra sına bakıyoruz artık.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 23 Eylül. Doğru mudur? 23 Eylül. Çarşamba günündeyiz, haftanın tam ortasında. Ve günün orta saatlerine doğru 2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Katılım sağlarsanız mutlu oluruz. WhatsApp üzerinden bugün telefon alamıyoruz. Onu bir kere söyleyeyim. Teknik bir arızadan dolayı kaynaklanıyor. Ama WhatsApp üzerinden mesajlardan devam edeceğiz. Milli bir araya giriyoruz. Tabii bu milli aranın bize kazandırabilecekleri, getirecekleri, biraz takımların iyi gidişatı, ligin keyif vermesinden mütevellit aslında şeye bağlandı konu ister istemez. Ne gerek var bu Uluslar Ligi'ne şeklinde yorumlandı ki Dünya Kupası'nda yaşanan bir hayal kırıklığı sonrasında aslında yeni bir rota belirlendi. Ne kadar sürüyor? İşte rota oluşturuldu. İyi yolculuklar diler falan diye başlıyor ya navigasyonda. Orada 3 haftalık bir zaman gözüküyor. İşte 3 hafta gösteriyor süre diye. Alternatif güzergahlar 2 saate 2 haftaya falan inme gibi bir durum yok. Her yol 3 haftayı gösteriyor. Ve burada amili takımda belli sıkıntıların olduğu aşikar. İşte orta saha oyuncularının birçoğunun olmaması, işte ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü'nün cuma günkü Fransa maçında oynamasının çok zor olduğu, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda müthiş bir form yakalayan Orkun'un da olmaması, Vincenzo Montella'yı kara kara düşündürüyor. Salih Özcan'ın yanında İsmail Yüksek formaya en yakın isimmiş gibi düşünülebilir. Bartu Elmas, Demir Ege ve Melih Kabasakal diğer alternatifler olarak akla geliyor ama bir de karşında Fransa gibi bir gerçek var. Film gibi ama gerçek diyor. Mesela bunu söyleyen kim? İlk rakibimiz Fransa'nın kaptanı Mbappe söylüyor. Orada çünkü bir Zidane heyecanı yaşanıyor. Yıldız futbolcu beni 13 ya da 14 yaşındayken Real Madrid'in antrenmanına götürmüştü. Şimdi o benim milli takımımın teknik direktörü. Sanki bir film gibi ama her şey gerçek ve en üst düzeyde yorumunu yapıyor. Kendim için bir tarafa, bu maçta onun için oynayacağım demesi bir atar gider durumu söz konusu Mbappe'den. Daha önce de oynanmıştı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın kanat değiştirmek zorunda bıraktığı bir Mbappe gerçeği vardı. Ama bilmiyorum. Bu sefer işler biraz daha farklı tabii. Milli takım üzerinden yorum yapabiliriz. Takımlarımızın bu gidişatıyla milli ara sonrasındaki ritim bozuklukları mıdır? Yoksa işte sakatlıkların yerine gelmesi, takımın tam oturması falan diye. Çünkü her takımda neredeyse 5-6 günlük izinler verildi. İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyunculara 6 gün izin verdi. Milli aradan dolayı yayıncı kuruluş spikerleri tatile çıkmaya başladı. Öbür taraftan herkes bir plan program içerisine girdi. Spor programlarında ne konuşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz telaşı başladı. Her gün 3 hafta boyunca milli takım nereye kadar konuşabiliriz? 3-5 tane böyle enteresan haber çıkartmak lazım. Başkanla yönetici, yöneticiyle teknik adam, teknik adamla oyuncu arasında 3-5 problem haberi çıkabilir. Böyle bir uydurma söz konusu olabilir. O balon haberlerin ağırlıklı olarak gündemi oluşturabileceğini ve yorabileceğini tahmin ediyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Biz de böyle şeylere zaten hastayız. Çok da seviyoruz. Hani havaların bir anda böyle soğuması, ülke genelinde birçok yerde yağmurun yağması, bir anda bu iklim değişikliği bizde de o değişikliğe gidecek mi diye düşündürürken gitmez. Biz kaosla beslenmeye devam ederiz. Soğuturuz yani hava gibi her şeyi bir anda difrize kaldırırız, seneye tekrar kullanırız. Çünkü bildim bileli aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani 1989-90 sezonundan, 86-87 sezonundan bahsettiğimiz konularda, o penaltıyı verseydi, orada offside'ı çalsaydı, vay efendim hakem o hatayı yapmasaydı biz şampiyon olurduk tartışmaları nasıl günümüze kadar yansıdıysa, bugün de aynı şeyleri yıllar sonrasında, yıl 2045, hatırlıyor musun 2006-2007 sezonunda falan deyip devam edip o pozisyonları hatırlayacağız, devam edeceğiz yani. Geçmişle yaşamayı asla ve asla unutmayacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz yani. Şimdi takımlar üzerinden de bir sürü haber var. Spor sayfalarını da açtık. İnternet portallarında, haber portallarında, spor kanallarında, televizyonlarda ne konuşuluyor? Şöyle bir üzerinden geçeceğiz. İyi yanları, kötü yanları var. Hemen anında bu zamana kadar yapılan transferlerin mali değerleri, son 2 yıldır, 3 yıldır eldeki kadroların yeterliliği ya da bundan sonraki süreçte ara transfer döneminde bir takviyeye ihtiyaç var mı söylemleri, menajerlerin tekrar birkaç futbolcuyu parlatma çabaları falan. Hazırsanız başlıyoruz kısmına geliyoruz yani. Sanki hep söylediğim gibi iki gündür devam ediyorum. O fragman bitmiş, yeni bir filmin artık vizyona girmesini sağlıyoruz. Onu bekliyoruz yani. Şimdi ne üzerinden devam edeyim? Bazı futbolcuların sakatlıkları dedik. Bununla ilgili olarak birkaç tane detay var. Mesela Beşiktaş'ta bir Vlahovic sakatlığı var. Yeni form yakalamaya başlamıştı. Dušan Vlahovic, Sırbistan milli takımından affını istedi. Sağ arka adalesinde ağrıları bulunan yıldız golcünün teknik direktörü Veliko Panovic'e durumunu bildirince kadrodan çıkarıldı. Vlahovic İstanbul'da kalıp kulübün sağlık ekibi kontrolünde tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdüreceği ifade ediliyor. Hedefi işte Kocaelispor maçına yetiştirilmek. Yani ligin başlangıcında ilk maçta forma şansı bulması sağlanacak ki bu arada sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amespor maçlarında oynamayan Trossard'ın da Belçika milli takımından çıkarılması beklendiği bilgisi geldi. Beşiktaş'ta aslında bu süreç hem oyuncularını milli takıma gönderme endişesini ortadan kaldırıyor. Orkun'un da biliyorsunuz öyle bir durumu söz konusu. Hep buna mı denk gel diye dönebilir. Onun altından bir şeyler çıkartmak veya aramak mutlaka birilerinin ekmeğine yağ sürme durumu olacaktır. Ama burada takımların milli takıma gönderdikleri oyuncular üzerinden gidersek, işte kimi 17, kimi 16, kimi 11, kimi 13 futbolcusunu yabancıları yerli olmak üzere milli takıma yollamış durumda. Ama kendi ülkelerinden ya da bir önceki takımlarından bizim ülkemize gelmiş olan futbolcuların bir araştırması yapılmış. Dört büyüklerin son 5 yılda yurt dışından yaptıkları o transferlerde hangi takımlara ne kadar para kazandırdıkları gündeme gelmiş. Galatasaray'ın Napoli'yi, Beşiktaş'ın Benfica'yı, Fenerbahçe'nin Marsilya'yı zengin ettiği bir dönemi yaşamışız son 5 yılda. Napoli 83 milyon euro ile birinci sırada. Yani Galatasaray Napoli'ye kazandığı paranın neredeyse hepsini vermiş gibi gözüküyor. Benfica'ya 78.5 milyon euro vermişiz. Marsilya'ya 60.63 milyon euro vermişiz. Yani Galatasaray'a işte Osimhen'i 75 milyon euroya satıp Lang'ı 2 milyon euroya kiralayan Napoli'nin Lukaku'yu da 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye satarak kasasını doldurduğunu hep beraber artık hesaplaya hesaplaya muhasebeci olduk. İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan Getson'la başlayan Orkun var, Mario var. 48 milyon euroya alırken Fenerbahçe'nin 22,5 milyona, işte Kerem Aktürkoğlu'nu Trabzon'un da 7 milyon euroya Kabral'ı getirdiğini de unutmayalım. İşte Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder var, Luan Perez var, Bartu Elmaz var, Mason Greenwood var. Onlar için 60.63 milyon euro bonservis ödediği bir Marsilya var. Ki Beşiktaş'ta Amir Mourinho için 5 milyon euro vermişti oraya. Yani Napoli'ye 83,
2: Benfica'ya 78-80 civarı, Marsilya'ya 60-61 civarı, milyon eurolardan bahsediyorum tabii. Yani 60-61 deyince öyle kolay bir telaffuzmuş gibi gözüküyor. Orada milyon euro, yani milyonu ekleyince zaten şişiyor. Bir de euroyu arkasına yapıştırınca bendeki matematik error veriyor yani. Ama bitti mi? Bitmedi. Bu şehir hatlarında satış yapan abiler vardı. Yeni nesil çok bilmez böyle vapurlarda mapurlarda. Elimde görmüş olduğunuz bu kalem takımı sadece 10 lira. Yanında bir de bu yapıştırma seti, bitti mi bitmedi. Bu etiketler ve aynı zamanda selobantlar falan deyip arka arkaya böyle kırtasiye malzemelerinin neredeyse yarısını çıkartabileceğin bir kalem alırsan yanında 10 tane daha hediye verilecek şeyler çıkıyordu. Bu makası da veriyoruz, bu tırnak makası falan diye böyle bir sürü şey çıkar diye. Şimdi menajerler de öyle zaten. Bir tane futbolcuyu istiyorsun. O futbolcuyu veririm ama yanında bir de bu deyip 2-3 tane daha isim öneriyor sana. Elinde bulunanları da bir pazarlama. Hani balanana polen hediyesi gibi düşün yani. Öyle şeyler hediye ediliyor. Hediye de edilmiyor darısı. Parasıyla veriliyor da daha işte ucuza geliyormuş gibi. Normalde bunu tek başına almak istesen 5 lira, bununla alırsan 7,5 lira falan gibi oluyor yani. Tabii 2022-23 sezonundan itibaren başlanmış bu dört büyüklerin son 5 yılda yurt dışından yaptıkları transferleri, harcadıkları paralarla ilgili. Böyle bir sayfa var ki önümde, hani Excel tablosu gibi. İşte Galatasaray'ın işte Zaniolo'ları, Torreira'ları, işte Mustafa Muhammed'lerden Mitch Zöller'e, Oliveira'lardan Dubois'lara, Rose'lardan Seferovic'lere, Kaan Ayhan'lara kadar ki süreci var. Bir sene sonrasında İşte Paris Saint Germain'den Icardi gelmişti, Davinson Sanchez'in Tottenham'dan alındığını falan listeliyor. Kerem Demirbay gelmiş Leverkusen'den, Derek Köhn gelmiş Hanover'den, Kaan Ayhan Sassuolo'dan gelmiş, Tete gelmiş Shakhtar Donetsk'ten, Angelinho var Leipzig'den, Bakambu gelmiş En-Nassr'dan, Vinicius var Fulham'dan, Halil Dervişoğlu Brentford'dan alınmış. Yani o sezonda, 2023-24 sezonunda da inanılmaz transferler yapılmış ama bunların bir de karşılığı var. Yani 22-23, 23-24, 24-25'lerde işte Sara geliyor, Yelert geliyor, Cuesta'lar geliyor, Şalai'ler geliyor, Morata'lar geliyor, Lemina geliyor, Frankowski geliyor, Jakobs geliyor falan. Vay, geliyor da geliyor yani. Sonra Osimhen'in alındığı yıl Napoli'den Singo geliyor, Lens'ten Frankowski bir daha geliyor. Kasapia'dan Naga geliyor. Sacha Boey Bayern Münih'ten geliyor. Nolan geliyor Napoli'den. Sonra bu sezon işte Leao, Batrakov, Deniz Gül, Oguchu, Bichuba Leipzig'ten gelen oyuncular gibi bir sürü isim saydık. Neredeyse hani 5 yıla bu kadar yabancı gerekli mi sorusunu sorduran isimler saydık. Tabii vaktiniz varsa ben daha Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon üzerinden gideceğim ama işte Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu sonrasında, o şampiyon olduktan bir sonraki sezonda Fernandez'i, Rozier'i, Muleka'yı, Kole'yi aldığı, işte Sampdoria'dan, Standard Liège'den, Sporting'den ve Benfica'dan transferleri yapmaya başladığı yıllardı. Sonra Muçi geldi Legia Varşova'dan, Norwich City'den Rashica geldi, CSKA Moskova'dan Zainadinov geldi, West Ham'dan Masuaku'yu, Lens'ten Onana'yı, işte Musrati'yi Braga'dan, Joe Worrell'ı Nottingham Forest'tan alındığını hatırlatayım. Nerede kim bilir bu adamlar diye soruluyor işte. El Musrati'nin, Arroyo'nun, Immobile'nin, Alan Ricardo'nun, Udokai'nin geldiği yıllar 2024-25'e denk geliyor. Agbadu, Abraham, Oh, Ndidi, Chenry, Taylan Bulut, Murillo, Udokai, Jalo, Elbilal Ture, Rıdvan, Joao Mario, Jota Silva ve Orkun Kökçü 2025-26 sezonundaki o inanılmaz transferlerin yapıldığı sezon. Ve en sonda işte Trossard, Cuattara Nübel, İlhan Fakılı, Poku ve Miretti transferleri gerçekleşmiş. Kimi kiralık olarak geliyor, kimi bonservisle geliyor. Oradan da işte Fenerbahçe'ye geçiyorum. İşte Osterwolde'lerin, Rossi'lerin, Perez'lerin, Pedro'ların, Bruma'ların, Batshuayi'lerin, Lincoln'lerin, Araujo'ların, ondan sonra Henrique'lerin geldiği sezon 2022-23, 23-24'te Szymanski, Cengiz, Fred, Becao, Livakovic, Mert, Henrique, Gustavo Henrique, Bartu Elmaz, Çağlar, Omar Fayet ve Kurinic geliyor Milan'dan o sezon. 2024-25'te Sevilla'dan En-Nesyri, Aston Villa'dan Diego Carlos, Atletico Madrid'den Çağlar alınıyor. El Ahli'den Elin Maximen geliyor. Kızıl Yıldız'dan Mimović, Milan'dan Kurinic, Fiorentina'dan da Amrabat alınıyor. 2025-26'da Lazio, Benfica, Salzburg, Fiorentina, City, Gent, Paris Saint-Germain ve Angers takımlarından Şerif, Şikrinyar, Asensio, Archie Brown, Ederson, Amrabat, Nene, Kerem, Genduzi alınıyor. Ve bu sezonda Greenwood'la, Muric'le, Opong'la, Ake'yle, Lukaku'yla iş tamamlanıyor sezon olarak. Trabzon da fena değil. Trezeguet'lerin, Maxi Gomez'lerin, Bardi'lerin, Bartra'ların, Lahtimi'lerin, Yusuf'un Lille'den geldiği sezon kiralık olarak ya da neyse satın alınmayla beraber başlıyor tabii. 2022-23 sezonu transfer harekatı. Sonra Mendy, Orsic, Onaçu, Teklic, Benkovic, Mert Aydın geliyor Schalke'den. Zubkov, Sikan, Çam, Maleiro, Serdar Saatçi, Banza, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Bagatov, Draguş, Okay ve Folcarelli geliyor 24-25 sezonunda. Ulay, Augusto Onaçu, Envayvu, Olayibbe ve Bucari ile beraber Lavic ile Pina alınıyor. Sonra Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir yapılan transferler. Bir de Salah gerçeği var. O da 2026-27 sezonuyla alakalı olarak aklımıza geliyor. İşte Midtjylland'den de Francolino da var. Onu da ekleyelim. Ama inanılmaz yani, hani son 5 yılda 4 büyüklere ihraç ettikleri oyunculardan en fazla para kazanan kulüplere bakarsak, işte Napoli, Benfica, Marsilya, Milan, Roma, kısa günün kârı deyip Allah bereket versin diyerek işi bitirmiş olan takımlar yani. İnanılmaz bir para harcama durumu. Tabii burada şöyle bir gerçek var. Bunlar sadece bu sezon, yani o kadar transfer yapıldıktan sonra seneye işte takım yaşlandı. İşte Galatasaray'ın Sara'nın yerine, Torreira'nın yerine, belki Lemina'nın yerine, işte Kaan'ın yerine, İlkay'ın yerine, arka arkaya sayıyorsun, devam ediyorsun. Bak Singo'nun yerine falan bir sürü, belki Osimhen'i elden çıkartma durumu çıkacak. Onların yerine yeni oyuncular bulunma ihtimali falan. Bir sürü zorluk yaşanacak. Batroko belki gönderilecek. Ondan sonra işte Oguchu gidecek. Ondan sonra Bichuba belki ayrılacak. Singo işte dediğim gibi, Ennaga belki işte, yani zor bir süreç bekliyor aslında bizi. Biz tekrar Uluslar Ligi bitsin, milli aradan bir kurtulalım, tekrar başlayalım falan gibi de, bu fon olayı falan var ya son dönemlerde, böyle gazetelerin birinci sayfalarına çok fazla bakmıyordum. İşte en son yaşananlarla ilgili olarak böyle çok parası fonda olan, bankalarda böyle büyük büyük meblağları bulunan biri değilim. Öyle çok da merak eden biri değilim. Ben evde tutmayı seviyorum falan diye böyle devam. Öyle altın maltın yatırım matırım hep hanım üzerinden devam eder ama yuvayı dişi kuş yapar mantığıyla böyle küçük küçük yatırımlar elbette yapılıyor. Ama şimdi bakıyorum diğer taraftan, işte portföy firmaları fonla ilgili olarak bu soruşturma kapsamında belli yatırım firmalarının başkanları falan filan, hani hayatlarının değişimine bakıyorum. Yattan önce bir özel uçak alınmış. İşte Onun sonrasında 5000 özel jeti, Bombardier Global 5000 özel jetini 19,5 milyon dolara satın almışlar. Onun sonrasında Man Adası sicilinden çıkarılmış, Türkiye'ye yeni tescili alınmış. TCYRZ tescili alınmış. Ondan sonra jetle ilk yolculuklar Umre'ye yapılmış. Ondan sonra fotoğraflar paylaşılmış. İşte çok şükür gittik geldik. Sonrasında Rabbim bizi vatansız, devleti bayraksız ve ezansız bırakmasın paylaşımlarının ardından. Yatlar alınmış, tatiller, bir yerlere oteller, moteller falan filan. Yeni arabalar, inanılmaz rakamlı arabalar yalnız bu arada. Araba da değil onlar, hani şu an trafikte yanındaki ya da senin kullandığınla hani eşdeğer olabilecek şeyler değil bunlar ya. Orada da böyle hani inanılmaz paralar harcanmış falan diyoruz ya, burada aynı paralardan bahsediyoruz. 830 milyarlık talandan bir hafta sonra gelen bir açıklama var. Mesela bir tane konu var, böyle şeyleri okudum bu fonla alakalı. Hani Fanfiri Film Fon gibi düşün yani, hani böyle bir firma ismi düşün. Orada böyle bir şey olmuş gibi düşün yani, hani bu fon da borsa vurgunu sonrasında piyasada güven bunalımının hala devam ettiği bu süreç içerisinde özel bir bankada 8 kişilik bir fon var. Bir yatırımcı var içlerinden. Tek seferde hesabından 45 milyar lira çekmiş ve ortadan kaybolmuş. Bu gizemli milyarderin kimliği merak konusu falan diye. Yani bunu SPK'lar, bunu MASAK bilmem ne falan, bunu ne bileyim hani ekonomiden içişlerine, içişlerinden ne bileyim hani bunu hani bir sürü şey incelemiyor mu, bilmiyor mu falan diye. Böyle gazetelerde sürekli olarak kim bu 45 milyar lirasını bir günde çeken, bu haberi alan falan gibi yorumlanmış böyle. İnanılmaz hani böyle. Ya demin sürekli böyle paradan falan bahsediyoruz ya, sürekli insanların iş yerlerinde ya da toplu taşımada, hani bunu bulunduğunuz ortamda, dışarıda arkadaş toplantılarında falan da konuşuyoruz böyle, hani çok varmış gibi, hani ne yaptın sen fondaki parayı falan diye. Hani senin para, işte fondaki para dediğin, en son 100 bin lira koymuştum, işte 45 bin lira vermişti ona 2 ayda, 145'ti, ben 45'e çektim, 100'ü tutuyordum, oradan sonrasında işte şeytan dürttü, onu da çek dedi, onu da çektim falan gibi. Hani bahsettiğim para 100-145, 200-250, hadi olsun 400-450, ya abartıyorum 600-700, 1 milyon falan diyelim hani. Ya 1 milyon falan diye. Adam bir günde 45 milyar TL'ye çekmiş. Hani 45 milyar TL. Hani milyon falan da değil. Yani 45 milyon. 45 milyon nedir ya, 45 milyon? Cihangir'de Boğaz manzaralı evi alamazsın falan. Hani öyle şeyler çıkıyor bazen. Ya bir yalımalı falan. Hani birinci katını alırsın anca onun. 45 milyon dediğin nedir ya? 45 milyarlardan falan bahsediyoruz. İnanılmaz paralar değil mi ya? Ya 45 milyar ne kadar euro yapıyor Doğancım falan dersen, işte onun da hesabı ortada yani. O kadar matematik bende yok yani. Bende 1 milyondan sonra yok. O kadar şey yapmıyorum yani. En korkak milyarder diye geçiyormuş. Hani biri böyle şey yaptığı zaman, o 45 milyar TL'yi aldı çıktı gitti diyen kişinin kim olduğu biliniyor da. Yalnız bir tane fon yöneticisinin serbest bırakıldığı, ondan sonra hep konuşuluyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Tabii bunun bir karşılığı var mı? Burada ona geçiyor, konuşuluyor. Ama bu karşılık konusu, işte futbolcularla ben bunu biraz kıyaslamaya çalışıyorum. İşte Beşiktaş'ta bu kadar harcanan paranın bir karşılığı var mı? İşte en çok para Orkun'dan memnuniyetsizlik duyan Beşiktaş'ta parmak kaldırsın deyince, parmağımı keserim hani, ne kaldırması Allah korusun, ben kaldırmazsam başkası kaldırır belki deyip parmağı alayım bari hiç olmazsa falan diye düşünür yani. Öbür taraftan işte Greenwood'dan ne bileyim rahatsız olan bir Fenerbahçeli var mı, işte Asensio bilmem ne falan gibi sayarsın, Kante'ye Mante'ye o kadar para verildi, o memnuniyetsizlik tartışılabilir. Diğer taraftan 22 milyon euro karşılığında bir para Hemen karşımda bir haber var mesela. Galatasaray'da Leao ve Sané üzüntüsü yaşanıyor diye çıkmış ki ben hani bunun bir üzüntü olduğunu falan düşünmüyorum da hani Leao'nun daha bir şey verip vermeme konusunu gündeme getirmesi şeydir ya. Hani dur daha çok erken kısmındayım ben. Hani Sané konusunda evet Kesper gibi ona öyle söyledik ya. Tam bir Kesper gibi yani.

0: sevimli hayalet gibi.
1: Çünkü hiç ummadık yerde bir çıkıyor abi, işte bu adamın kalitesi falan deniliyor. Öbür taraftan bir bakıyorsun işte Leao abi al soldan bir gidiyor. Adamın gidişine hasta oldum falan gibi. İlk iki maçta falan böyle şeyler söyleniyor ama abi üçüncüyü olmayınca yani iyi yaptığın şeyler bir anda o kötü yaptıklarınla beraber siliniyor zaten yani. Büyük beklentiler olunca karşılığı da olmayınca ister istemez hani böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Maalesef. Bu arada şeyi çözmeye çalışıyorum, bakıyorum da bir şeyler burada teknik bir arıza vardı ya, onu halletmeye çalışıyorum diye bir taraftan da onunla da uğraşıyorum da. Tabii yani hayırlısı diyebileceğimiz bir durum. Hep beraber bakacağız. Bu arada Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertler 9. kez kupayı müzesine götürdü. TRT 1 ekranlarından yayınlanmıştı dün gece. Seyrettim maçı da. Pota'nın en büyük kupası üst üste ikinci toplamda ise 9. kez Fenerbahçe'nin oldu ki baştan bu yapılandırdıkları kadrolarıyla sahaya çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş hızlı geçiş oyunları ve kaos basketboluyla rakibinin direncini erken kırmak istedi ikisi birlikte, oyun anlamında söylüyorum. Ve tabii burada biraz koç hamlesini, burada biraz yeni oyuncunun kendini gösterme isteğini çok fazla takip ettik. İşte Sertaç'ın, Tucker'ın, Shields'in, işte Baldwin'in, işte Melli'nin, Melih'in, Onur Alp'in, Clyburn'in falan Fenerbahçe'deki oyunu. İşte Forrest'ı eklersin, K'yi eklersin ama Beşiktaş'ta da işte Dotson'la başlayan, Wilbekin'le, işte Omurui ile Zizic. Çok enteresan bir oyuncu. Bu sene çok can yakar ama büyük maçlarda o hızlı hücumlarda geri dönüşü nasıl olur onu bilmiyorum. Novel, Furkan'ın performansı, işte Gabriel gibi, Metecan gibi, Berk gibi isimlerin, Jeffries gibi isimlerin neler katabileceğini biraz izlemek gerekiyor. Tabii iki tane kurt hoca var. Jessica Vicius hazırlık dönemini iyi geçirmiş, bir kere bunu anlayabiliyoruz. Alim Pjevic eski iyilerini yenilerle uyuma sokup hırslı savunmanın ve o mücadelenin ve inancın ne kadar değerli olduğunu aslında gösterdi ama rakibi oynatmayın oyunundan çok kendi oyununu oynamaya çalışsaydı kısmına geliyor. Yani daha iyi mi biliyorsun Alim Pjevic'ten falan diyen de çıkabilir. Biraz o deneme yanılmaya döndü. Hani burada çünkü bir Euroleague heyecanı yaşayacak her iki takımda. Yıllar sonrasında Beşiktaş da Euroleague heyecanı yaşayacak. O yüzden buradaki maç biraz sadece fragman gibiydi. O yüzden lige bir başlangıç gibiydi. Bir takımı tanıma fırsatıydı. O yüzden burada en önemli detaylardan bir tanesi bu. Oyuncuları seyirciyle, seyirciyi oyuncuyla, oyuncuyu takım arkadaşlarıyla buluşturma organizasyonuydu. Ve herkesin bir mesajı vardı aslında. Beşiktaş'ta ruh her zamanki gibi muhteşem ama Fenerbahçe karşısında maalesef o ruh biraz geri planda kaldı. Hani fiziken sahada oldu, bu ruhu maalesef o yansıtamama sıkıntısı yaşandı. Fenerbahçe farkı bir ara 21 sayıya kadar falan çıkardı işte. O esnada zaten koptu Novel'in, işte Baldwin'in arka arka sayıları gelince. Shields de MVP seçildi maçın en iyi adamı. O da çok kıymetliydi. Bunlar önemli şeyler. Bunlar alınan başarılar. Ve diğer taraftan sonrasında Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde 7 sporcumuzun rakiplerini yendiğini, ringde 7 madalyanın artık garanti olduğunu söyleyebiliriz. Hatice Akbaş'ı, Buğsena Sürmeneli'yi, Nurselen Yalgetteki'yi, Büşra Işıldar'ı, Semih Gümüş'ü, Samet Gümüş'ü ve Emrah Yaşar'ı tebrik etmek lazım. Adlarını yarı finale yazdırdılar. Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda millilerimiz çok güzel işler yapıyorlar ama işte biz de böyle gazetelerde küçük kutucuklar, radyolarda 2-3 anonsçuklar, işte televizyonda 3-5 tane görüntücüklerle bu olayları kapatıyoruz. Orada bir emek var, orada bir hedef var ve bir sonuç var madalyalarla beraber ama bizi de çok da ilgilendirmiyor yani hani. Aa, öyle miymiş falan diye tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ne oldu ya Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un falan diyerek. En küçük yani bir antrenmanda yaşanan küçük bir futbolcu sakatlığı ya da teknik adamın bir açıklamasından bir kelimeyi seçip bütün haftaya yaymakla işte altın madalya, Avrupa boks şampiyonasında 7 tane gümüş, 9 tane altın aldık falan desem. Bravo, tebrik ediyoruz. Zaten o konularda hiçbir şüphemiz yok canım çocuklardan diyerek oraya geçip oradan sonra Orkun'un sakatlığı ne olmuş diyerek 2 hafta bunu konuşabiliyoruz yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Bir de demiyor ki hani böyle şeyim var ya arkadaşlar o kadar mesai yaptık, biriniz de nereye gidiyorsun demiyor ya, Allah sizi bildiği gibi yapsın deyip gemiden atlama yok mu Şafak Sezer'in? Öyle düşün yanım gibi. Bir de demiyor ki şunlardan bahset diye. O da olmuyor yani. Bakayım kimler ne demiş. Biraz ona bakalım. Gelen mesajlara şöyle bir göz gezdirelim. Günaydın Doğan, kaçırdığımız bir şey var. Fenerbahçe basketbol olarak şu anda Avrupa'nın en iyi 4 takımından biri. Yani Beşiktaş'ın çok büyük ölçü değil. Bence Beşiktaş'ın bütçesi Fenerbahçe'nin yüzde kaçı, biraz oraya bakmak lazım diyor. Ya burada zaten hani Beşiktaş'ın ruhu dediğimiz konu, elindeki kısıtlı imkanlarla ligde neler yaptığını, onun sonrasında Avrupa'da nasıl başarılar yakaladığını, hoca dokunuşunun bir takıma nasıl yansıması gerektiğini falan zaten gördük. Burada Fenerbahçe ile aynı kulvara koymak gibi değil. Burada zaten iki takımın başarılarından dolayı zaten Cumhurbaşkanlığı kupasını oynama hakkını elde ettiğini söyledik. Burada kısıtlı bir kadroyla beraber diğer taraftan işte elindeki kadroyu sürprizlerle beraber başarıya taşımaya çalışan koçlardan bahsediyoruz yani. Yani şimdi burada Jessica Vicius'u Beşiktaş'a, Olimpiyeviç'i Fenerbahçe'ye koyarsak biri başarısız biri başarılı mı olacak yani? İki hocanın da ne kadar kıymetli olduğunu söylüyorum yani. Basketbol maalesef Avrupa'da pastadan %3 pay alıyor. 40 milyon yatırım yapan bir takım doğrudan Avrupa şampiyon adayı. Küçümsemiyorum kesinlikle ama çok küçük diyor yani. Milli maçlar bize yine zulüm olacak zira ATV'de yayınlanacakmış diye duydum demiş. Ha, yayıncı kuruluştan kaynaklı olarak mı söylüyorsun? Yani ona çok katılmam ya, orada bir emek var sonuçta. Ve beğenmiyorum diyebilirsin de zulüm olma durumu. Hani çekim kalitesinden bilmem nesinden bir şüphemiz yok. Anlatım tarzından dolayı belki farklı bir tarz. Ha, kimi mesela Yalçın abiyi çok beğenir. Örnek veriyorum. İşte Fofana deyişi falan çok taklit edilir biliyorsun. Kimi işte Özkan'ın maç anlatışı, işte kimi Ali Ferah Pot sever, kimi Murat'tan hoşlanır, Yener Soy'dan falan. Başka öyle isimler çıkıyor ki. Mesela Tugay Kosova son dönemlerde işte büyük maçlarda sesini duyuyorum. Kardeşim emeğine sağlık. Güzel işler yapıyorlar falan. Ama abi bir eskiler gibi değil. Yani hakemler de öyle ya, şimdi yeni bir jenerasyon maç anlatımı ama bir eskiler vardı işte. Nerede abi işte İlker Yasinler, işte Ercan Tanerler, Melih Şendiller, işte ne bileyim hani Ümit Aktanlar, Sabri Uganlar falan gibi öyle yorumlanıyor. Hepsinin de öyle bir şeyi var. Şimdi biraz sonra şey gelir. Abi bir işte Ercan Taner taklidi yapsana. İşte bir Ümit Aktan maç anlatımı. İşte bir Ertem Şener durumu falan filan. Bunlar zaman zaman programlarda falan yapıyoruz yani. Konuşuyoruz. İşte Ertem Şener'in betimlemeleri var ya, öyle bir yükseldi ki işte paratoner takmak lazım hani o yükselişi ben İstanbul'da en büyük kulede görmedim falan deyip, oksijen bile azaldı öyle yükseldi falan diye. Ki bu futbolcunun 7 kardeş olduğunu biliyor musunuz? Ortancasının kız olduğunu, diğerlerinin tamamının erkek olduğunu, küçük bir kasabada annesinin futbola izin vermediğini, babasının gizli gizli onu en yakın kasabadaki futbol okuluna götürdüğünü, oradan hocasının elinden tutup bir büyük kulübe gönderdiğini falan diye, annesi terzi, babası assuba emeklisi falan deyip böyle bütün bir Ertem Şener'in o anlatımını biliyorsun yani onu. Güzel şeylerdi yani. Sen yetkili bir abiye benziyorsun abi, o yüzden sana söylüyoruz demiş. Eyvallah. Melih Şendil'i severiz demiş. Hastasıyız, ayrı konu. Doğan abi, bir yayıncı olarak sana akıl vermek haddimize değil ama senin bahsettiğin mevzu üzerine şunu söyleyebilirim. Sizin radyonuzda olan kim ne dedi kısmında sürekli olarak yayınlanan yerde en azından siz de bir eskiden TRT'deki gibi bir ajans geçebilirsiniz. Kickbox, atletizm, karate, tekvando, güreş, bu branşlarda alınan şampiyonluklar, sakatlıklar, turnuvaya katılacak sporcuların ismini radyoda duyurarak önünü onura edebilirsiniz. En azından 5 dakikalık kısa bir bilgilendirme gibi düşünelim. Yayının olmadığı saatlerde ne güzel olur demiş. Harika bir tavsiye. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim yönetime. Doğan, sen Doğan Yıldız'ı bilir misin? 1980'li yıllarda İlker Yasin'le birlikte benim ikinci favorimdi. Radyodan maçlar başlamadan Fenerbahçe'nin maçını inşallah ikisinden birini anlatır diye dua ettiğim isimlerden biriydi Doğan Yıldız. Maç anlatımında TRT'de yıllardır. Kerem Önceller gibi mi? Hı? Aslında Doğan Yıldız'ı ben daha çok branş olarak dövüş sporları ile ilgili olarak biliyorum. Hatta eski bir sporcu ve antrenör. Hani maç anlatımı konusunda spiker olarak Doğan Yıldız'ı çok hatırlamıyorum ama adı Doğan diye de şey değil yani. ...80'li yıllarda falandır o büyük bir ihtimalle anlatım. Değil mi? Bu neymiş? Rüştü her yerini öpüyorumu da ekleseydin arkasına cillop olacaktı diye devam etmiş. Bak, Müjdat'la Hünkar mutlu diyor benim için maç anlatımı konusunda diyor. Doğan abim, sezon başlayınca Ömer Fikre Şen'le arada bir bağlantı yaparız demiştin. Var mı bir gelişme demiş. Yaparız arkadaşlar. Önümüzde daha çok uzun şeyler var yani. Eskiden Radyo Klas'ta Yavuz Seçkin'le İsmail Baki Tuncel İlker Yasin'in taklidini yapardı, hatırlıyor musun abi deyip. Ya hatırlamam mı canım, en yakın arkadaşlarım ikisi de yani. Zaten 80'li yıllar diye söylemiştim diyor. İlker Yasin'le birlikte diye. Evet. Doğru pardon. Doğan abi, Oğuz Altay abi artık konuk olmuyor mu telefon bağlantısı? Pazartesi günleri alıyoruz arkadaşlar. Pazartesi günleri alıyoruz. Sadece 3 bağlantı yapıyoruz zaten. Salı ve Perşembe de işte İrfan var, Ahmet Konanç var ve Oğuz Altay var zaten program içerisinde. Yok abi, Leao hep böyleydi ki bek takibi yapmaz, geriye hiç yardım etmez. Ön tarafta üretim anlamında son 2 senede büyük çöküş içerisinde olduğu için bu sezonda durumunu ben olumsuz görenlerdenim zaten demiş. Günaydın sevgili Öncel. Sizce geçen bir hafta geçmiş midir yoksa taze midir diye sorsam. Şuraya geleceğim. Ertuğrul Doğan Galatasaray-Trabzon maçı öncesi genç hakemler için ben onları gerekirse laboratuvara sokarım demesi. Ya inanılmaz bir yorumdu ya. Yani maçları inceleme altına alıyorlar. Bunları kim inceliyorsa, denetliyorsa, bunlar biz deney miyiz biz falan filan derken, madem öyle bir şey varsa o zaman ben onları bir laboratuvara sokarım deyip böyle bir açıklama yapmıştı Ertuğrul Doğan. Ben dedim ki hani en sonda bir başkandan, hani olayın kimyasının bozulmasından sonra oraya döndü yani, biyolog gibi, bir kimyager gibi falan müdahaleler başladı yani. Şimdi bu genç hakem üzerindeki etki nasıl bir şey acaba, hani Allah Trabzon başkanı bir laboratuvara sokacak, ne yapacak acaba falan diye. Ki ondan sonra bana göre mutlaka bir etki bırakmıştır diyor dinleyenimiz. İki kırmızı kartlık pozisyonda da birini es geçti. Ardından Okan Hoca'nın bu karara çıldırması üzerine kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Röportaj veremediği için yayıncı kuruluşun muhabirinin neden atıldığınız gibi soru sorması üzerine derdini anlatan hocaya linç kampanyası başlatıldı. Hocaya ve muhabire ikisine de başlatıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi sayfalarından açıklama yaptı. Hele ki o Beşiktaş tam bir yancılık yapmaktadır. Maç sonu Ertuğrul Doğan'ın bu hakeme, çok uzunmuş mesaj, bakayım, bu hakemlere gözlük gerekiyor demesi vesaire vesaire. Amerika'dan Galatasaraylı yöneticilere açıklama yapan 3 büyük kulübün federasyon başkanı suspus, çok büyük operasyon çekiliyor ve biz Galatasaray camiası akıllı olanlar bunların farkında tabii. Buna rağmen bu federasyon başkanı, zamanında 2 şampiyonluğumuz var ve o kupalar kulübe kargo aracılığıyla gönderiliyor. Bu sene biz olamadığımız durumda o kupa rakiplere helikopterle gönderilir. Çok uzun oldu yazım, okunmayacağını tahmin etmekle beraber içimde kalmasın isterim, saygılar abi diye yazmış. Seni de nasıl yanıltmışım ama. Utandırmışım biraz. Bütün bunlara rağmen Trabzonspor hakkıyla bizi yendi. Bunu da söylemek bana düşer diyor. Galatasaray'ın hani bu kırmızı kartlar bilmem neler, hakemi, teknik adamı atılmasaydı, o öyle olmasaydı falan bunlar olmayacaktı diyor. Sonrasında işte bir gerçek var. İşte bu minibüsle, otobüsle, bilmem neyle yollanan kupaların eğer başka bir şampiyon çıkarsa helikopterle, dronlarla falan gelecek olmasının tahminleri falan yapılıyor. İşte Amerika'daki bir yönetici konuşunca işte bir anda gündeme bomba etkisi yaratan açıklamalarıyla federasyon başkanı bu arada nerede? Hani Ferhat, Allah razı olsun, beni de unutturdun falana mı döndü konu yani? Yalnız Ferhat Gündoğdu ve federasyon arasında inanılmaz bir sıkıntı var arkadaşlar yani. Hani benim biraz daha fazla kulağıma duyumlar geliyor olabilir sizden ama sizin de hakkını vermem gerekiyor. Yani siz de mesela böyle yazdığınız mesajlarda böyle böyle diyorlar, duyduk Doğan abi deyip ya birinden, böyle dijital platformdan, bir YouTuber'dan ya da bir yorumcudan falan duyuyorsunuz. Sanki kendiniz duymuş gibi bana anlatıyorsunuz. Biz de boş değiliz mesajları geliyor çünkü sürekli. Federasyonda var bizim de tanıdıklarımız, biz de bir Tahir Kum olmasak falan falan kısmına geliyor konu ama. Bağlantı alamıyorum bugün arkadaşlar ya. Bilgisayarda yani teknik anlamda bir sorun var telefon attığında. O yüzden ben de baktım. Emre Tilev de bugün biraz sinirliydi diyor. O da belki telefon alamadığı için olabilir. Çünkü sistem kapatılmış, gidilmiş. Ondan sonra çözmeye çalıştım ama bulamadım yani. Yapamadım. Yani kırmızı mı mavi kabloyu mu keseyim derken galiba ben maviyi kestim. Hani kırmızı diye söylemişlerdi ama mavi patladı burası yani, büyük ihtimal öyle bir şey oldu. geliyor mesajlar geliyor. Okuyorum vallahi mesajları ya. Ya burada şimdi Galatasaraylıların yazmış olduğu bu mesaj geneline bakıldığında ben şu gerçeği düşünenlerden biri olarak bu yorumumu yaptığımda hemen bir yancı, ondan sonra senin de ne olduğun belli ol diye falan döndü. Yani 4 sene şampiyon olmuş ve bu kadar zorluklara rağmen şampiyon olan bir camia değil aslında Galatasaray. Yani yaşadığı zorlukları düşündüğünde kendi içinde oyuncularıyla, ne bileyim hani belki işte Avrupa dönüşlerinde falan yaşadığı ritmik sıkıntılarla falandır yani. Ama hani Fenerbahçe'nin dile getirdiği, Beşiktaş'ın anlattığı işte 3-4 yıllık, 5 yıllık bu süreç içerisindeki hakem ve federasyonla ilgili problemleri bugün Galatasaray çok fazla dile getiriyor gibi gözüküyor. Hani vay falan gibi yorumlamayın arkadaşlar yani. Zamanında işte benim başkanım ya. Şimdi stratejik anlamda müthiş bir sistem ilerleyişi var. Yani stratejik olarak müthiş bir ilerleyiş var. Yani ligin başında ilk federasyonu daha hiçbir şey yokken suçlayarak bir yarışa başlayan bir Galatasaray yönetimi var ki bunu işte ben gene de bunu söylemiş olayım. Bu var demiyoruz tabii ki ama yine de böyle bir sıkıntı olursa bunun takipçisiyiz diyerek önce bir olayı ilk biz söyledik kısmına getirebiliyor. Hani burada bir yönetim başarısıdır bu. Bu arkadaşlar zamanında bunu belki Aziz Başkan'ın yaptığı dönemleri de hatırlıyoruz. Çünkü bu biraz tecrübe gerektiren bir şeydir. Bu biraz aslında sistematik olarak ilerlemenin artılarıdır. Hani biz bu yarışa başlıyoruz, olumsuzluklarla başlayayım ben, işler kötü giderse biz demiştik deyip de elini kuvvetlendirme olayı da olabilir. Onu söyleyeyim ya. Şimdi burada Galatasaray'ın hakemlerle ilgili konuşma kısmında elinde eğer 3 maçtır Osimhen olsaydı ve farklı skorlarla gitseydi böyle konuları açma ihtimali olacak mıydı? Çok olmayacaktı yani. Burada iyi giden bir Beşiktaş 3-5 hafta Avrupa'da şu bu falan derken bir Alanya kazası hakemlerden yüzünden olunca, Ahmet'in iyi oyunundan sonra ben şimdi hakem üzerinden mi gideyim? Yani Ahmet'in başarısını, Beşiktaş'ın o günkü ruh halini ve sonrasında oyuna adapte oluşunun çok geç olmasını falan konuşmayayım mı yani? Burada Ahmet'i de ezip geçeyim mi yani? Bana yakışmayacağı için bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe'nin yani Antep maçında bir şey yapamayıp Eyüp maçında 8 tane gol attıktan sonra tamam ya bitti artık bundan sonra kepenkleri indirin, şampiyon belli, ikinci kim olacak falan moduna mı gireyim yani? Ya en küçük bir sıkıntıda 4 yıl şampiyon olmuş bir teknik adamın 2 maç üst üste, örnek veriyorum Trabzon mağlubiyetinden sonra işte Kasımpaşa sıkıntısı,

Ardından bir de Barcelona yenilgisi olursa Okan Buruk'un koltukta kalabilme ihtimalini kaç kişi görüyor acaba? Mesela öyle bir sıkıntı olduğu aşikar ki bugün bütün Galatasaray muhabirleri ve yorumcuları Okan Hoca'nın arkasındayız mesajları vermeye başladı. Açın bakın. Çünkü o tehlikenin farkında mısınız kısmına geldi konu.

üzerinden yani. Ya hakemi yıkma konusunu zaten bu tecrübesizlikleriyle, bu beceriksizlikleriyle, bu algılarla, bu korkularıyla, bu yönlendirmeleriyle, bu kulisleriyle daha ne söyleyeyim ya? Zaten bu hakemlerin bir şey yapamayacağını, bir şey yapmaya çalışanın bile elinde patladığı bu dönemi kötü geçirdiklerini biliyoruz. Biz iyi olanları da beğenmiyorduk ki bir öncesini, o yüzden arıyoruz. Bazı şeyleri kaybettikten sonra değeri anlaşılır kısmına gelmiyor mu? Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, öbür taraftan ne bileyim hani Deniz Ateş Bitneller falanlar, Bülent Yıldırımlar falan yani. Şampiyonlukları çalmışlar onlar bunlar derken, hiç olmazsa onlar gene iyi yönetim bu kadar değillerdi denmiyor mu yani? Ama işte süreç arkadaşlar, yani burada takım üzerinden incelenmesi lazım. Ya senin orta sahanda artık sürekli 3 tane 6 numarayla oynanır mı sorusu sorulmuyor mu Fenerbahçe'de? Abi Kante, Genduzi, İsmail ikisi üçü de 6. Sana bir 8 lazım falan denmiyor mu? 8-0'lık galibiyetten sonra 8 unutuldu mu? En çok bu 8 konuşuldu. Hani bir 8 konuşuyordunuz daha önce. 8 lazım, 8 lazım diyordunuz. 8 oldu gol olarak. Kesmedi. 10 olurdu da falana döndü konu. Osimhen olsa aynı şeyler konuşulacak mı? Hala da dilimizde, çünkü en güçlü kozumuz cebimizde duruyor. Abi Osimhen olmayınca Galatasaray Deniz'le de, ondan sonra işte Bitşuba'yla da Batrokov oynaması gerekiyordu. Ya Batrokov oynayınca beğenmiyoruz ki. Hani Galatasaraylıların birçoğu adına konuşuyorum. İşte Fenerbahçe'de işte abi Greenwood falan, abi ayrı konu. Antep maçında Greenwood yoktu, kurtaramadı seni. Hani öyle bir isim ki o kadar böyle anlatılıyor ki Antep maçında çıkacak, seni kurtaracak. Bir yerde çıkacak, bir tane atacaksın, yemeyeceksin, bitireceksin. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllara bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Geçen Ali Naci onun istatistiğini veriyordu sosyal medyada. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Bak diyor, bu sezon 83 gol atmış, 13 gol yemiş. Fenerbahçe 90 gol atmış, 33 gol yemiş. Ne kadar az gol yersen o kadar şampiyon olma ihtimalin yükseliyor. Senin defansın kötü diyor işte. Son 6 haftaya baktığımızda işte burada. Galatasaray'ın Davinson'daki eski performansın, Abdülkerim Bardakçı'nın artık hani fiziken sahada olmasının ve arkaya atılan toplardaki zaaflarını falan konuşunca, buradaki sıkıntı sen hala da Şalay gibi devşirme bir sağ bekle, işte sol bek üzerinden hala da bir istikrar yakalayamadığı sana kısmına geliyor. Ama Galatasaray'la bunu konuşmuyor ki, federasyon demeye başladı, hakem demeye başladı, bizim hoca üzerinden oyunlar oynanmaya başladı diyor. Takımdaki hataları gör diye Fenerbahçe'ye 3 yıldır söylüyoruz burada, hataların büyüktür yapıdan diye. Galatasaray'la o zaman ne oldu? Şimdi mesela bir mesaj geldi, en son mesaj. Formda bir Barça'ya yenildi diye kimse kavulmaz abim diye yazmış mesela. Barça bardağı taşıran son damla olur. Benim bahsettiğim konu o değil. Okan Buruk'un Emre Belezoğlu kıyasında istatistik anlamında daha önde olduğunu kanıtlamaya gerek var mı maçlarda? Kaç Emre Belezoğlu galibiyete alınmış Okan Buruk karşısında acaba? Önünde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bu ligin, belki inanmayacaksınız ama belki bilmiyorsunuz, belki söylediğim için farkındasınızdır ya da siz görmüşsünüzdür. Mağlup olmayan tek takım 6 haftada Kasımpaşa. İlk mağlubiyetini Rams Park'ta alabilme ihtimali %80. O zaman bu istatistiğe göre. Ama bir Emre Belezoğlu galibiyeti gelirse bu kadar... Acaba tartışılan ve bak bu Okan'la olmayacak ya falan gibi yorumlar yapılan dönem içerisinde arkadan bir de çok farklı bir Barcelona mağlubiyeti olursa ne olur? İşte o zaman hocam son maça bakacağız bir artık kısmına mı gelir, yoksa karar mı verilir? Ya da Okan Hoca şey diyebilir mi? Yani bir İsmail Kartal reaksiyonu gösterir mi? Ben istifa ediyorum gibi bir şey. Daha takıma falan deyip böyle bir şey bırakır mı? Ha ben size söyleyeyim yani. Bak Fatih Tekke'nin ya da Okan Hoca'nın bundan sonraki durumu bence, bir şey daha hazırlıklı olalım, milli takım. Ben öyle görüyorum. Yani Fatih Terim
ya da Şenol.

0: Güneş gibi isimleri artık milli takıma ben birilerinin getirebileceğini, o gücün kaldığını düşünmüyorum. Ya da o istek bile olsa ya bir hayır denebilme durumu olabilir. Ben bundan sonraki süreçte milli takıma Abdullah Avcı çok zor bir ihtimal düşünmem bir, ama Fatih Tekke ya da Okan Buruk'un, Okan Buruk %70, Fatih Tekke %30 kıvamındadır. Bundan sonraki süreçte milli takım için söyleyeyim aklıma gelenler, eğer bir yabancı düşünülmezse bir daha. Sergen Yalçın bir ihtimal, o da çok düşük, %5 %10'larda falan kalır. Ama ben şunu da hatırlatmak isterim. Önünde bir Fransa maçım var cuma günü. Fransa'dan sonra İtalya ile oynuyorsun. İtalya'dan sonra Belçika ile oynuyorsun. Düşün, Fransa'dan 4 yedin. İtalya'dan 3 yedin. Belçika'dan 5 yedin. Montella koltuğunda olur mu? Ya da ne bileyim, üçünü de kaybettin. Çünkü kadro yetersizdi. Orkun yoktu, Hakan yoktu. Falandı filandı gibi bir şey olur. E var, bir sürü çocuklar var, gençler var. Bu Abdülkerim'de olmaz, Emirhan'ı koy. Öbür tarafta olmaz, bunu koy falan deyip alternatifler var. Ferdin var sol bekte. Kaleci, abi kaleci tartışı. Uğurcan'dan kimse şüphe duymuyordu. Şimdi Uğurcan'ın yerine milli takıma Altay. Ne Altay abi, Berke geri gel. Berke geri gelsine döndü. Ya Berke'nin neden gittiğini, ya 11'e girmedim diye ben hatırlıyorum bu işi yaptığım için. Hani bu işi yapmayanlar ama takip edenler de var. Onlar da şey diyorlar mesela. Hiç kadroya bile girmediği için gece saat 3'lerde sabaha karşı 5'lerde falan ayrılmış. Kimseye bir şey söylemeden diye. Ne? Yani arkadaşlar, burada frekans var. Bir ileri alma durumunuz var. Orada Radyo Spor var, Lig Radyo var, A Spor var. Geçebilirsin. Devam et arkadaş. Ticari bekleme yapma diyebilirsin. Ama hani beni susturmaya çalışman şey yani, hani ya da konuşmamın gidişatın rotasını belirlemen çok hadsizce bir şey yani kardeşim. O yüzden onu geçelim. Ben böyle şeylere takılmam da değer verdiğim için söylüyorum yani. Alternatiflerim var. Beğenmediğin oyuncunun yerine de var. Hani yap. Cimer'e mi şikayet ediyorsun? Nereye diyorsan et ya. Hani şey değil yani. Çok da biliyorsun ya, onu şey yapıyorsun ya. Ya ne kadar böyle bir, hani bu kadar eleştiri konusunda. Ben burada Okan, bak eleştirebileceğim konulardan bir tanesi şöyle olur. 4 sene şampiyon olmuş bir teknik adam bence istediği transferi yaptırabilmeli. Onu söyleyeyim yani. Italiano'nun, Önder Özen'in ve belki Orkun'un istediği transferler oldu mu? İsmail Hoca transfer yaptırabildi mi? Böyle bir yönetime. Elindekileri tutabildi mi? Onu geç, hani yaptırabildi mi bunu? Okan Hoca bunu yaptırmalıydı. Ben bu oyuncuları bunu istiyorum diye öyle bir açıklama yapar ki yönetim o kadar zor durumda bırakır ki. Çünkü stratejik konuşmaları seven, nerede ne konuşması gerektiğini bilen, konuyu farklı yerlere çekebilme özelliğine sahip olan biri değil mi Okan Hoca? Bunu yapamaz mıydı yani? Hocasını ya da başkanını zor duruma sokmak değil ki bu. Bu oyuncuları istiyoruz, ilgileniyoruz deyip ya da 2-3 tane muhabir aracılığıyla bu konuyu parlatabilirdi. Bir şey yapabilirdi yani. Çünkü yönetim birkaç kere Okan Hoca'yı herkesin önüne attı. Ya o hoca istemedi ki diye şeyler geldi. Bu kadro bana yeter denildi. O devre arası transferler o zaman yapılmıştı. Geçen sezon için. Hiçbir şekilde olayı hakeme bağlamam, yıkmam. Aydın Cingöz'ün söylemiş olduğu gibi ben tamamen olayın gündem değiştirme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca aslında gerçekten saha dışında çok zeki ve çok akıllı ama bu işi sahada göremedik. Gördüysek de bir ikidir. Üçüncüsü kesinlikle olmamıştır diye yazmış bir dinleyici. Bazı konularda özellikle futbolcu değişimlerinde çıkardığı 11'de bazı futbolcuları aşırı ısrar etmesi, yani olmuyorsa olmuyordur. Oynamak istemiyorsa oynamasın. Bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. Yeni aldığı oyunculara oynatmaması, niye aldın oynatmayacaksan diye sorulur. Bundan sonra ben de Okan Buruk artık Galatasaray'da bir şey yapabileceğini sanmıyorum demiş. Abi bence o Montella koltuğa hiç oturmamalıydı zaten demiş. O motorla diye yazmış da ben de Montella diye, o herhalde kendi kendine yazdı. Edis, Dünya Kupası'nda istifa etmeyen Montella sizce Uluslar Ligi'nde Bu üç deve yenilirse istifa eder mi? Sanmıyorum edeceğini demiş. Ya istifa zaten bizde çok görülebilen bir şey değil. Hani abi İsmail Kartal diyeceksin. Ya görülmedi işte yani. Denendi ama olmadı yani. Bence. Şimdi milli takım oyuncuları yeniden bir kamp dönemine girdi. Ya bu arada Kocaeli yerel medyasını takip ediyorum. Yakın arkadaşlarım olduğu için çoğu. Ben de Tanık diye bir gazetede yazıyorum ara ara. Şey üzerine abi işte yazı göndersene falan diye. Burada anlattıklarımı yazıyorum gerçi. Hani o yüzden Kocaeli Tanık diye bir internet gazetesi. Kardeşlerimiz çıkarmışlar. İşte hem siyaset yapıyorlar, spor yapıyorlar bilmem ne. İşte İzmit'ten de ulusalda da görev almış 3-5 kişiyi de işte yazar olarak eklediler. Bana da işte teklifte bulundu abi dedi, hani bütçemiz yok, bizi de biraz tanıtım inşallah kazanınca beraber falan. Öyle bir beklentim, haftada bir yazı neden göndermeyelim dedik. Ona da böyle bir yazıyoruz. Orada yerel medyayı zaten ben yakından takip ederim. Hala da en yakın arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım ve ailem orada yaşıyor. Kocaeli İzmit'te. Orada mesela şimdi Baş İskele diye bir yer var, yeni gelişim. Bu deprem sonrası, 99 depremi sonrasında sahil şeridinin üst kesimlerinde kalan bir yerleşim bölgesi ve oralara çok fazla yatırım yapıldı. Hani zenginler dediğimiz, biraz gelir seviyesi yüksek olan ya da şu an işte belli partilerden dolayı statü yakalamış insanların tercih ettiği kendi siteleri oldu. Hepsi müteahhit olduğu için parayı bulanların. Hani sporda da zaten yöneticilerin %95'i müteahhit zaten. Hepsi inşaat sektörüyle ilgileniyor ama bir tane tuğla çakmışlıkları yok yani spora falan. Hiçbir şey yok. Hani o kadar inşaatçı olmalarına rağmen. Hani demirler eskidi artık. Radyan temel mi yapsak, şunun altına bir değiştirsek mi falan deyip bir kentsel dönüşüme mi soksak diye düşünmüyor kimse yani. Hep üzerine bir kat çıkma, bir kat çıkma, bir kat çıkma ya da bir şeyler daha yapıp da oradan ne kadar ben kazanırım. Türk sporunu boş ver, yıllardır kazanamamış. Şimdi mi kazanacak, ben kazanayım falan diye düşünen yöneticilerden geçilmiyor zaten. Öyle kulüp başkanlarına da bakın. En azından bir site yapmışlıkları vardır yani ya da bir ortaklıkları vardır inşaat sektörüyle. Ama bir tuğla koyamamışlardır hala, onu da söyleyeyim bir daha hani. Orada mesela yerel medyada Kocaeli'de de şey var. İşte Bahçecik'te 2 gün sonra kim geliyor? Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından Zidane. İşte şu an dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olarak gösterilen Mbappe. İşte Mbappe falan filan. Hani böyle Fransa milli takımında kim varsa Bahçecik'te kalacak 3 gün boyunca diye. Geniş güvenlik önlemleri alınmış. Bahçecik'te şöyle söyleyeyim size, nasıl anlatayım. İzmit Körfezi'ni düşünün. Körfez kısmının ucu burnundan döndükten sonra karşı şeride, yani İstanbul istikametinden Hereke, Kirazlıyalı, işte ondan sonra Yarımca, öyle Tütün Çiftlik bilmem ne falan deyip öyle gelip İzmit merkeze girip merkezden dönüp işte Yuvacık, Başiskele, işte ondan sonra Gölcük, Halıdere, Değirmendere falan o taraflara, Karamüsel'e kadar o gidiş sürecinde başlangıçtaki yerlerden bir tanesi. Zaten orada işte en fazla Kocaeli'de kaç tane var? 3 tane ya da 2 tane ya da 3 tane falan vardır. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerden 5 yıldızlı 2 tane otel vardır. Orada konaklayacaklar. Otel tamamen kapatılmış durumda bu arada. Fransa milli takımı için ve milli takım nerede kalacak falan. Orada bir tane otel ayarlandı. İyi bir otel, güzel bir otel falan. Ama işte otellerin altında böyle şeyler falan var, böyle eğer şehir dışında değilse alışveriş merkezleri var, kafeteryalar var falan, onlar ne yapacak acaba? Hani iki tane oyuncu görür müyüz hesabıyla gelip orada takılanlar da çıkacaktır. Bir imzalatabilir miyiz, bir fotoğraf çektirebilir miyiz gibi bir beklentiye girenler de olacaktır. Şimdi yerel medyada şey yapıyorlar, Zidane Bahçecik'e geliyor. İşte oradan hemen anında otele şeyler bırakılmış. Tanıtımlar, yatırım amaçlı villalar, siteler falan deyip, hani Fransa kendini site yapar orada, hani öyle hani bir tane villa satar mıyız diyen de çıkabilir orada. Gelmişken elimizdeki bu abi, limandan parfüm var elimizde diyen arkadaşlar trafikte falan var ya, Mbappe'ye bu parfümü vermeye geldi, bu saatlerden takmaz mıydı ya. Yerel tarafta öyle bir şey var. Güzellik var yani. Zidane geliyor, Mbappe geliyor. Kante ile Gendouzi gider mi acaba ya? He? Milli
1: takım oyuncularıyla, teknik adamıyla görüşmeye mörüşmeye. Yapar mı acaba böyle bir şey? Fransa milli takımı. Bak size birkaç tane detay, ayrıntı vereyim. Kimler aday kadroya girmiş Fransa'da? Fransa'nın kalecisini bilen var mı arkadaşlar? Boutez mi geçer kaleye? Maignan mı geçer kaleye? Maignan falan geçer diye tahmin ediyorum. Upamecano, Konate, Kalulu, ondan sonra Kunde, Kone, Kamavinga, Diouf, Rabiot, ondan sonra Barcola, Olise, Désiré Doué, Dembele, Mbappe. Ne yapacağız? Bak şimdi oyuncuların değerlerine 100 milyon, 200 milyon, 120, 170, 90, 90, 90, 30, 50, 60, 60, 32, 45, 50, 70, 75, 80, 85, 28. Kaleci bu, üçüncü kaleci Boutez. Komo'nun kalecisi değil mi? Komo'nun kalecisi. He. 31 yaşında gerçi. Zaten kalecileri Milan, Toulouse ve şeyin Komo'nun kalecileri. İşte Liverpool'dan mı, Chelsea'den mi, Real Madrid'den mi, Juventus'tan mı, Bournemouth'tan mı, Barcelona'dan mı? Hani nereden oyuncu ararsanız milli takımda var zaten. Yani kaç tane Fransız var derseniz Fransa milli takımında, yani çok az. 3 tane falan Fransız olabilir diye tahmin ediyorum yani. Hepsi asıllı. Yani bir şey asıllı. Oyuncular çoğunlukla. Ne demiş? Şimdi onlar düşünsün. Kocaeli'ye geldiler deyip. Selam Doğan abi. Telefon alsana da dinleyenler özüne dönüş yapsa uyku modunda radyo bilgini olsun demiş Sivaslı. Abi işte her dakika bu anonsu yapmak zorundayım herhalde. Telefon hattında bir sıkıntı var. O yüzden Mbappe'yi falan bilmem de Zidane'dan da bir imza alınmaz mı be demiş. Heh, suyundan da koy. Arka arkaya devam et. Oyuncuların değerlerini okuyunca demiş. Sen kadroyu sayınca ben burada oley oley falan diye saydım diyor. Abi yayınlar, bazen televizyon programını izliyorum da senin yüz ifadene bakıyorum. Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu ya da ne, Ali Naci falan konuşurken ben buraya nereden düştüm der gibi bakıyorsun demiş. Bungalov ayarlamışlar mı diye yazmış. Ya bungalovlar o tarafta yok arkadaşlar. Bungalovlar Sapanca, Maşukiye taraflarında ağırlıklı olarak. Daha göl manzaralı olan yerleri. Ama Batuhan Kola helal olsun. Bu hakem tarihe geçti. Okan Buruk'u kırmızı kartla attı. Bu inanılmaz bir şey. Atabilen hiç olmamıştı. Sahi nasıl oldu ya? Ben bir daha düşün. Batuhan Kola vallahi helal olsun falan yaz. Doğan abi bir şey sormak istiyorum. Transferi kim yapar öncelikle? Bu konuda senin düşünceni alayım abi. Mesela biz Galatasaray'da transfer sezonu başladığından beri bir oyuncu ismi ortaya atıyor. Başkan çok beğenmiş ama harikaymış, uçuyormuş, kaçıyormuş denildi. Sonra bir oyuncu ismi daha atıldı ortaya. Okan Hoca izlemiş, çok beğenmiş denildi. Yine bir oyuncu daha atıldı ortaya. Abdullah Bey, Dursun Bey'e fikir vermiş. Çok iyi bir oyuncu, kaçırmayalım demiş denildi. Ya bunlar hep söylendi abi. Ben bunları uydurmuyorum. Yani korkuyorum aslında, şunu da diyecekler. Evet arkadaşlar, divan kuruluna sunduk, değerli Hazirun alalım, diğer arkadaşlar el kaldırsın, almayalım diyenler el kaldırsın gibi olacak diye korkuyorum. Yani biz bence buradan bazı şeyleri kaybediyoruz, kaybettik diye düşünüyorum demiş. Yordu beni mesaj. Fransa'da hiç yerli yok galiba demiş. Hep çakma. Afrika karması mı saydın az önce diye soruyorum demiş. Doğan abi, sezon başında da federasyonla alakalı durumlar vardı. Ben sana o zaman da mesaj yazmıştım. Federasyona birisini gönderelim, bir kapıya vursun Uğur Dündar gibi. Sezon öncesinde de hiç ses yoktu, sezon sonunda da hiç ses yok. Hiç mi fark etmiyorsunuz abi, içeride olmayabilirler. Gidip bakmak lazım demiş. Galatasaray bu işleri çok iyi yapıyor. Galatasaray hakemler kötü diye bildiri yayınladığında karşısındaki 17 kulüp hakemleri savunmuştu. Sonra o 17 kulüp hakemler kötü dediğinde Galatasaray 8 Mart'taki hakemleri savunmuştu. Ayrıca Galatasaray'a kimse zorluk çıkartamaz abi. Galatasaray'a kendi içinde zorluk çıkarırlar ve bu zorluklardan da güçlenerek çıkar. Yani diğer kulüpler Galatasaray'ın yaptıklarını yapamadıkları için zaten bu çekememezlik vücut ya da onlar mevcut ya da nasıl yapıyor biz yapamıyoruz düşüncesi hep mevcut abi diye yazmış. Abi Emre gibi kendi numaranı versene, oradan alalım yayına bağlanalım demiş. Onun bir hata olduğunu düşünenlerdenim. Bazen var böyle, birkaç dinleyiciyle dışarıda görüştüğümüzde tabii ne demek falan deyip birebir görüştüğümüzde telefon numaramı verdiğim, sürekli fikir soruyorlar. Abi ne diyorsun bu konuda, böyle böyle bir şey olmuş falan deyip öyle sürekli bir danışma gibi oluyor böyle hat. Hani 153, 122, 112, 186 alo masal gibi ve sürekli aranıp şey olabilirim ya da WhatsApp'tan. Abi müsait misin, bir şey soracağım diyor. Buyur kardeşim yaz diyorum, arasam olmaz mı diyor mesela hani. Bir sesini duyayım diyor falan. Hani yarın yayındayım, radyodan duyabilirsin falan diyorum mesela. Buradan daha güzel geliyor sesin diyor mesela hani. Yani o yüzden şeye dönüyor abi, bir forma, bir şey. Sonra borç isteyen çıkıyor. Bak onu söyleyeyim net. Abi biraz sıkışık bir durumdayız da. Sende de varsa eğer cuma söz yatırırım abi deyip böyle. Perşembe günü, çarşamba günü telefon edip böyle hiç tanımadığım dışarıda. Zaten yazmışım böyle Enver dinleyici diye. İşte Mehmet dinleyici diye yanına yazmışım falan. Hani şey diye yazmam lazım. Açma falan diye yazmam lazım. Hani böyle bir telefon çalıyor. Senin telefon çalıyor. Ne yazıyor? Açma yazıyor. Açma o zaman diyeyim böyle. Var öyle kaydedilenler bazen telefonda. Bende hiç yok. Açık konuşayım, net olayım da. Açma diye ben gördüm ama birkaçta. Açma diye öyle kaydetmiş. Ya niye kaydediyorsun o zaman? Kaydediyor ki belli olsun. Bu numara neydi ya falan demesin. O tufaya düşmesin diye. Abi reklam gelmedi mi ya diye yazmış. Geldi. Ona bile karışıyor bak, dinleyiciye bak ya. Reklam gelmedi mi diyor ya. İnanamıyorum ya. Bana dedi, bana. Bir reklam yok mu diyor. Sanki genel yayın yönetmenim gibi. Hadi reklam.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Daha Radyo Gol'e hoş geldiniz. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatine çok az bir süre kaldı. Milli mücadele içinde şunu söyleyebilirim. Hemen aktarayım. Önümüzdeki maçlarla ilgili olarak şurada bir geri sayım yapmışlar. Federasyonun sitesi de uzun bir aradan sonra renklendi. Böyle hızlı hızlı şeyler de yapılıyor. 2 gün 10 saat 19 dakika kaldı milli mücadeleye. Uluslar Ligi için Fransa maçına ve aday kadroyla alakalı olarak da hemen bütün detayları paylaşalım. İşte Altay Bayındır'ın, Muhammed Şengezer'in, Okan Koçuk'un ve Uğurcan Çakır'ın kaleci adayları arasında yer aldığını, defans hattında Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Samet'in milli takıma çağrılmasının artık bir şaka olduğunu falan düşünüyorum. Yani hiç mi yok? Var yani. İyi günler. Simit var mı? Mesela simitçiye gidiyorsun. Abi 10 dakikası var. Hiç mi yok diye soru sorarlar ya mesela. Hani defans hattında kim var? Abi Samet var. Yani başka kimse yok mu diye sorar. Ya Trabzonlu bile sorabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani Samet mi diye. Hani bunu Rize'de oynarken de Rizeli de sorabilirdi bunu. Konya'da, Konyalı da sorabilir. Hani herkes sorabilir, anladın mı? Samet. Anlam veremediğim şeylere dönüşebiliyor. Şimdi burada federasyon başkanı çıkıp Samet'in ne kadar iyi bir abilik yaptığını falan. Ya abiye falan ihtiyaç yok arkadaşlar. Yani bu liderlik, miderlik falanlık filanlık kısmı artık geçmiş durumda. Ya bunu en iyi anlatanlardan bir tanesi Orkun Kökçü'nün galiba biraz milli takımı da hedef alarak yapmış olduğu bir açıklamaydı. Geçenlerde yapmıştı bir açıklamayı. Biz takımda kaptanlık olarak ben şunu düşünmüyorum. Öyle soyunma odasına inip de esip gürleyip hakaretler, bağırışlar, ses tonunu yükselterek arkadaşları gaza getirme gibi bir durumumuz yok. Burada herkes herkesten fikir alıyor. Benim bazen düşünemediğimi başkaları dile getirebiliyor. Başkasının fikirleri bazen hocaya çok daha kıymetli olabiliyor falan. Böyle şeyler var yani. Bunlar anlatılıyor. Anlatabiliyor muyum? Orada da bir mesajım var acaba. Daha önceki teknik adamlara mı, daha önceki kaptanlara mı söyleniyor bu mesaj? Ya da yaşadıklarıyla alakalı mı? Orası da tartışılıyor. Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, orta sahadaki oyuncularımız. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün de forvet hattımızda yer alan oyuncular. Bu arada Mustafa Eski Hellaç da katıldı. Zaten ilk kadroya alınmamasından sonra hani ya şimdi defans hattı olarak düşündüğünde Eren'i de Ferdi'yi de bu arada Eren, Ferdi, Mustafa, Rıdvan diyebilirdik değil mi? Sol bek anlamında. Mesela Rıdvan yok. Eren var, Ferdi var. Mustafa niye yok? Trabzon'daki en iyi performanslardan bir tanesiydi. Sağda Zeki. Başka bir düşünce olur mu? Oraya Mert Müldür sakatlığından dolayı ameliyat oldu. O yüzden yok zaten kısmına gelebiliriz. Başka sağ bek yok mu? Ya. Sıkıntılı bir milli takım var. Yani bazen Montella için şey diyorduk ya, en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor diye söylüyorduk. Deniz'in dünkü antrenmana sakatlıklara geçen Deniz'in, Muhammed'in ve Yunus'un
katıldığını söyleyelim. Muhammed kimdi derseniz, Başakşehir'in kalecisinden bahsediyorum, bir sakatlığı vardı. Başka Muhammed yok zaten milli takımda. Orkun Kökçü'nün de ağrılarının devam ettiği söyleniyor. Yer almadığı o ayak parmağındaki çatlaktan kaynaklanıyor. Oynamama ihtimali var. Eğer olursa nasıl bir orta saha organizasyonu yapılacak kısmına geliyor konu. Demir Ege Tıknaz mı, İsmail Yüksek mi oraya çekilir? Salih Özcan banko oynayacak gibi gözüküyor. Çünkü Hakan Çalhanoğlu da yok. Gördüğünüz gibi oraya Bartu Elmas eklenebilir. İsmail Yüksek konulabilir. Melih Kabasakal, o Demir Ege Tıknaz ön tarafa konabilir. Önlerine Arda'yı kanatta mı oynatır? Yoksa bir 8-10 pozisyonla mı sokar? Sol açıktan işte İlhan Fakılı mı, Aral Şimşir mi, Yunus mu, Oğuz mu, belki oraya Kerem mi, Kerem'in yanına Barış mı falan gibi sağlı sollu olarak düşünebilirsiniz kanatlara. Deniz'i forvet hattında düşünür mü, yoksa 4-2-3-1 mi yapar, 4-6-0 şeklinde mi olur? Biraz sıkıntılı bir aslında süreç. Yani oyun anlamında zaten Fransa milli takımının daha önceki maçlarına falan bakıyorsun. İşte en son İngiltere ile oynadığı maç üzerinden ya da Fransa üzerinden gidersek kadroda ağırlıklı olarak bir değişime, işte Zidane gider mi? İşte Maignan kalede olur. İşte Gusto, Konate, Lokroix ve Hernandez şeklinde bir, yani 4-1-2-3 şeklinde bir dizilişi söz konusu Fransa'nın da. Olise, Mbappe ve Doué gibi bir hattı kolay kolay bozmayacaktır diye düşünüyorum. Rabiot, Emery, Cherki mi olur? Tartışılır. Alternatifleri elbette var. Hani Zidane'ın bu konuda elinin daha güçlü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani işimiz gerçekten çok zor. Bir tane mesaj vardı. Az önce o mesaj çok iyiydi. Beşiktaş kimi yendi? Marsilya'yı. Fenerbahçe kimi eledi? Olympic Lyon'u. Bunlar nerenin takımı? Fransa. Biz bu adamlarla futbola Fransız kalmışlar tarzında dalga falan geçtik mi? Geçtik. İşin sonunu hiç düşündük mü? Düşünmedik. Bunların acısını bizden milli takım olarak mı çıkarırlar? Bilmiyorum abi diye düşünmüş. Milli takımda Orkun zaten yedek kalır diye geçiyor ama milli takımdaki bir gelişme var. Mesela TikTok çekmiyorlar, bir görüntü vermiyorlar aralarında. Dur daha otele geçmediler falan diyen de çıkıyor. Bak hemen böyle oralara konuyu çekmeye çalışan arkadaşlarımız da var aramızda. Sağ olsunlar, hiç boş durmuyorlar. Çağlar olmayınca balkonda oturan da olmaz abi falan gibi yorumlar yapılıyor. Akılda bunlar kalıyor. Ya başka var mı? Milli takımla ilgili gazetelere yansıyan bir haber yok. Ama şunu da unutmadan hemen geçeyim. Trendyol birincilik kulüplerinden Bandırma Spor'da forma giyen Tolga Kalender'in vefatı derin bir üzüntüyle öğrenilmiş durumda. Ailesine sabırlar diliyorum, camiasına geçmiş olsun, başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Gerçekten üzüntülü haberler. Genç yaşta bu arkadaşların aramızdan ayrılmış olması. Kuvayi Milliye Spor'da başlamış kariyeri. Tolga Kalender'in Beykoz'da, İstanbul Başakşehir'de, Adana'da, Demirspor'da forma şansı bulmuş. Sonra Bandırma Spor'da oynarken işte forma giyen, birincilik kulüplerinden Bandırma Spor'da forma giyen Tolga'nın vefatı derin bir üzüntü yaratmış oldu. Bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığında defnedileceği bilgisi de var.
Tabi Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve başta dediğim gibi Bandırma Spor Kulübü olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi de eklemiş olalım. Milli takımda da işte hazırlıklar kısmına bir gelelim. Federasyon sitesinde ne yazdığına da şöyle bir bakalım. Uluslar Ligi A grubu birinci gruptaki ilk maçımızda Kocaeli'de Fransa ile 25 Eylül Cuma günü karşı karşıya geleceğiz. A milli takımımız hazırlıklarına Federasyon Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam ediyor. Montella yönetimindeki antrenman geçtiğimiz ay geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Federasyon Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebu Bekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlıyor. Daha sonra Türk Hava Yolları antrenman sahasına gelen oyuncular burada pas ve taktik çalışmaları yapıyor. Son bölümde ise taktik oyun oynanıyor. Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular göreve yeni başlayan antrenörler için A milli takıma özgü neşeli bir kutlama gerçekleştiriliyor. Dün yapılan antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz da hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer, Yunus Akgün bugünkü çalışmada ise takımdaki yerini almışlar. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü bugün de antrenmana çıkmamış. A milli takımın başkan vekilleri federasyonun Mecnun Otayakmaz ve Fuat Göktaş'la federasyon baş danışmanı Yunus Yerkel'de antrenmanı izleyenler arasında olmuş. Saat 17'de bugün basına kapalı bir antrenman daha yapılacak. Ve Fransa maçı için ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak olan A milliler 2 Ekim'de de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Mustafa Eskiyelaç'ın da kadroya dahil edildiğini hatırlatmış olalım. Hayırlısı olsun diyelim. Nasıl bir sistem ve diziliş olur? Orası büyük bir muamma, tartışma konusu. Bakalım ne yapacağız. Ya Allah aşkına ayrıntıya gir. Bu maçlar ne zaman olacak? 4 maç sonrası bir de malum kanalda yayınlanacak. Ortada maçı anlatacak kimse yok ki. Orada da ne yapalım diye yapmış. Ayrıntıya gir kısmı. Hani şu mesajı bana yazacağına Google'a yazsaydın. Bunun cevabını zaten alırdın ya. Bütün cevapları benden beklemek nedir onu da bilemedim. Ben vereyim, gene de verdik zaten. Cuma günü oynanacak olan maç var. Ardından da 28'inde Bursa'da. Abi 28'i hangi güne geliyor onu da söyle bari falan gibi, hani o da çıkabilir. O da pazartesiye geliyor. 28'inde pazartesi, 5'inde oynanacak maç. 5'i ne zaman abi falan. 5'i de pazartesi. İkisinde de maç var ama bu arada. Abi 5'i pazartesiye geliyorsa ikisi kaçına geliyor acaba falan. O da cumaya geliyor. Cuma günü falan. Bence bu dönemde yaşanan sakatlıkların ve milli takımdan affını isteyen futbolcuların büyük bir kısmının sebebi verilen uzun ara. Önceden milli aralar 10 gün civarında olduğu için kulüpler futbolculara böyle uzun izinler veremiyordu. Şimdi yaklaşık 20 günlük bir ara olunca kulüpler milli takıma gitmeyen oyuncularına bir haftaya yakın izin verebiliyor. Bana göre bazı futbolcular da bu izinden faydalanabilmek için ya milli takımdan af istiyor ya da ufak sakatlıklarını gerekçe gösteriyor. Türk ya da yabancı fark etmiyor. Bence durum bu. Çoğunun da aynı. Öyle değil mi demiş. Bu maçlar rövanşlı mı abi? O yüzden mi İtalya ile iki maç yapıyoruz? Evet. Arkadaşlar grup aşaması maçları var. İki maç üzerinden oynanıyor. Sonrasında da Kasım ayında da Belçika buraya gelecek. Biz Fransa'ya gideceğiz. Abi bu maçların gününü söyledin ama saatini söylemedin diyenler. Bütün maçlar 21.45'te başlayacak arkadaşlar. Hava nasıl olacak diye sorarsanız maç günü. İyi. Yağmur yok birçoğunda ama sonrası ne olur bilmiyorum. Tahmini olarak hava kapalı, derece olarak merak ederseniz 17 ila 21 derece aralarında olacağı tahmin ediliyor. Abi 17 mi 21 mi arada 4

var falan deyip hani öyle şey çıkarsanız. Zeminle ilgili bilgi vereyim. Eğer fişkiyeler açılmazsa mükemmel zeminler var. Hem Bursa'da hem Kocaeli'de. Hakemi soracak olan kimse var mı arkadaşlar? Xavier yönetiyor. Felix Xavier. Alman hakem geliyor. Maçlar ATV'de yayınlanacak. Kim anlatır? Büyük ihtimalle Ömer anlatmaz diye tahmin ediyorum. Emre Tilev Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlatıyor. Cüneyt abi anlatır büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Geliyor gelmekte olan stattaki çim uzunluğu hakkında bilgi var mı diye yazmışlar. Olması gerektiği gibi. Maç sonuçları nasıl olur diye bir soru geldi. Onu da söyleyeyim. Tahmin bile edemiyorum. Yani fikir yürütmek konusunda herkesin çuvallayabileceği, hani burada kaç kişi abi bak görürsün bizim milli takım eksiklerle şey olacak, Fransa'dan puan alacağız, maç berabere bitecek diyenler var mı aramızda? Ya da şöyle söyleyeyim, geleceğiz diyen biri var mı? Abi sonuçları tam olarak söylersen ona göre kupon yapacağız diye. Bu maçta hakem olacak mı abi diye sormuşlar. Var. Felix Xavier yönetecek dedim, Alman hakem. Hatta şu an açıklandı hakemde. O bilgiyi de aktarayım. Bilet var mı abi diye soranlar var. Güzel. Güzel. Kocaeli stadı yeni stat kapasite anlamında 35 bin kapasiteli diye hatırlıyorum ben. Hani Kocaeli İzmit İsmet Paşa stadının 12 bin 13 bin civarında olduğu yıllardan sonra yeni stat Kocaeli stadı Turka Kocaeli Stadyumu diye geçiyor. Ali Kahya mevkiinde kalıyor, Kocaeli'nin biraz dışında, Sakarya'ya doğru gidişte hemen üst Marmara, Kuzey Marmara'dan gidersen biraz daha aşağıda, normal otobandan gidersen hemen sağında kalıyor. Ali Kahya bölgesinde fabrikaların hemen yanında, yan tarafında iki tane araba, bir tane de tekstil fabrikası var. Dijital skorboardu var stadın, doğal çim. Onun sonrasında 1 Eylül 2018'de 8 sene önce açıldı stat. Alper Aksoy mimarlığında yapıldı. 160 milyon Türk lirasına mal oldu. Ama ana müteahhit Öztaş İnşaat tarafından yapıldı. Kocaeli Spor kullanıyor. Başka hiçbir takım bu stadı milli takımlar haricinde kullanmadı. Ama açık. Halı saha maçı gibi kiralamak isterseniz 9-10 fiyatı ile 10-11 fiyatı farklı değil. Hani ne anlatayım ben daha? Bu kadar çok bilgi istiyorsunuz ki ya. İnternet çok çekmiyor statta. İrfan 25'in en büyük şikayeti bu. Doğan abi geçen gün merak ettim, baktım Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 yendiği maçtan sonra Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Almanya'daki Hoffenheim maçı için uçak biletleri inanılmaz derecede son o hafta bazında artış gösteriyor. Kontrol edebilirsin. Öncesinde stabil rakamlar varken o dönemde nasıl uçmuşsa uçaktan önce bilet uçmuş. Hani öyle söyleyeyim size. Emrah Mahan bir mesaj yollamış. 80 kapasiteli herkes Kuzey Marmara'da malum sebepler diye yazmış. Yurt dışından bir mesaj var. Hangi Fransız kanalı veriyor maçı onu biliyor musunuz demiş. Onu bilmiyorum. Rai Fransız kanalı mıydı ya? Fransız televizyon kanalı. Aklınıza geliyor mu? Ulusal Fransız kanalları. Arte diye bir kanal vardı galiba. Evet, hatırlamıyorum diğerlerini. France diye devlet kanalları var ama çok bilindik bir Fransız kanalı çok hatırlayamadım yani. Bizim kadar şey değil yani. Rai İtalyan değil miydi ya? Rai İtalyandı ya. Rai. Doğru. Sen nasılsın abi? Biraz o konuda bilgi versene diye yazmış. Ya biraz böyle bir hafif kırgınlık var vücutta bu hava değişiminden dolayı.
Ondan dolayı. Yoksa iyiyim ya, maşallahım var yani. Monde var abi, Monde 5. Hatırlıyorum eskiden diye yazmışlar. Başka bir şey yok. Sorular hep bu yönde abi. Tamam, G'ye bağlanmış program. Artık bitmeye yaklaşmışız yani. Maça röptü şambır giyerek çıkma ihtimali. Maçta iyi bir kompozisyon yapabilir miyiz diye. Hani atraksiyon olur mu diye yazmışlar Fransızca kelimeyle. Ya sansasyon bir skor da söz konusu olabilir ve acitasyon da yaşanabilir bence. Onu da söyleyeyim yani. Bu neymiş? Uf, çok mesaj var ya. Abi bayılıyorum size ya. Böyle şeyler yakalandığında, hani olay G'ye bağlandığında, oh tam benlik konu diyerek. Abi hakem VAR'a gidecek mi? Bir bilgin var mı acaba demiş. VAR yok bu arada. Yalandan. Belki hani orada bir solitari mi açar gidip öyle başka bir şey mi yapar ama pozisyon. Ya VAR'a gidecek mi diye sormuş güzel ya. Abi Fransa'yı yeneceğiz ama İtalya ile berabere kalırız diye Maçın bilet fiyatları hakkında bilgin var mı? Aa, merak ettim. Türkiye Fransa maç bilet fiyatları yazdım. Biri yapay zekaya sorabilir mi lütfen? Bu konuyla alakalı olarak 4000 lira civarında falan diye hatırlıyorum ama bu konuda tabii önce şeye girmek gerekiyor. Sisteme girmek gerekiyor. Bakayım. Cuma günü oynanacak batı alt orta bloklar 3000 lira. Doğu alt orta bloklar 2750 lira, batı alt köşe bloklar 2500 lira. En ucuz bilet 1000 lira. Güney üst, kuzey üst ve güney altla kuzey altlar, güney ve kuzeyler 1000'er lira. Doğu, batı onlar 2000 lira ve 3000 liraya kadar gidiyor. 4000 lira civarında bilet yokmuş. En pahalı bilet 3000 lira. Diğerleri 2750, 2500, 2502. Köşe bloklarda biraz 2000 lira. Hani şeylerden, kale arkalarından sonra. Bilet fiyatları da buymuş arkadaşlar. Bursa'daki maçın fiyatları ile onu daha sonra konuşuruz. Daha Bursa'ya var. Daha Kocaeli'den geç Bursa, oradan ondan sonra devam. Orada şey yok yani. Başka detay yok arkadaşlar. Bütün buradan yayınları bulabilirsin deyip abi öyle korsan yayıncılık bilmem ne falan beni yapmayın. He. Ali Okancı gelecek abi, Uluslar Ligi'nde maç anlatacak diye biliyorum demiş. Aa, Ali Okancı, evet, Uluslar Ligi'nde maç anlatacak diye hatırlıyorum ben de. Fransız kanallarını Yakup Çınar'a sorsan diye. Çok ince görmüş. Semih Saygıner mi yazmış mesajı? Anca o ince görebilir böyle ya. Ya yapma yapma Halil Sefaköy'den, yapma. Ramazan Çelebi, Emre Tire bugün biraz sinirli sanırım. Radyonun kadrolu Beşiktaşlısını yayından kovdu. Eleştiri gelince kendini de kovdu demiş. Dodo bizim nesil hangi kanal, Avrupa kanallarını iyi bilir diye yazmış. Abi araştırdım. TF1 Art Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacakmış. TF1 kanalı ve TF1 Plus dijital platformundan yayınlayacakmış Fransa maçları demiş. Abi sapakta kaldım. Sağdan mı soldan mı bilgi versene demiş. Stada gideceğiz diye yazmış. Sağdan. Sapakta kaldıysan artık o sapaktan ta Sapanca'dan girmen gerekir oraya. Hep sağdan gireceksin de. Bu arada soldan giriş o tabanda bulamazsınız arkadaşlar. Hani soldan içeri giriş olmaz zaten. Sağdan giriş olur. E5'ten de şeyden de. E5'ten soldan giriş olur E5'ten. Şehir içine doğru, şehir merkezine doğru bir giriş yapılır, bir cep yapılır, oradan girilir yani. Ama otobanda soldan giriş olmaz zaten yani. O soru
Soru saçma. Ferhat Gündoğdu maça gelecek mi? Ona göre ben de geleceğim demiş. Güzel. Fransa ile uğraşacağım ama Ferhat Gündoğdu ile uğraşayım diye. Evden izlemek çok doğru değil mi demiş. Yani bakacağız. Maça gidiyor musun abi? İnşallah kısmetse. Ama biletli. Öyle akreditasyon değil yani. Onu da yapacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Yarın kısmetse İrfan'la 25'te beraber biraz genel anlamda hem bu zamanki süreci hem de bundan sonraki süreci konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi de eksik olmasın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Milli araya girdik. 3 evet. Hafta
3: hiç sevmediğim yere geldik. Evet,
2: kulüp maçı yok.
4: Devre arası gibi. Milli ara değil ki bu. Devre arası bu.
3: 3 hafta ya.
2: Abi 3 hafta milli ara mı olur gerçekten?
4: 4 maç ya. Abi bir sezon oynanırken, yani sezonun en alevli zamanı gelmiş, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi başlamış, Konferans Ligi başlamışken 4 tane oyuncular 4 tane ekstra maç oynatmak. Çok 4 saçma. Tane ekstra sakatlanma ihtimali olan maç demek bu abi.
2: Evet. Ne gerek var ya?
4: Baba gerçekten. Maçlar sert bir de şuraya baksana şimdi. Türkiye-Fransa, Türkiye-İtalya. Hadi biz böyle bakıyoruz. Muhtemelen Fransa-İtalya'da var değil mi bu süreçte?
2: Vardır.
4: Hani sadece biz kendi oyuncularımızı düşünmeyelim abi. Bir sürü oyuncu için risk barındırıyor.
3: Belki cuma günü maça gideyim diyorum yani. Bir ihtimal böyle.
2: Evet hani bir isteğim vardı senin.
3: Kocaeli'ne böyle bir Fransa'yı izlesek orada.
4: Fransa'yı izlemeye git güzel.
3: Yani iyi olur gibi geldi bana ama eğer fırsatım olursa gitmeyi düşünüyorum.
4: Biri Kocaeli, öbürü Bursa.
3: Öbürü yani. Bursa'da pazartesi.
4: Onuncusu. Ha, sonra iki tane deplasman. Tamam. İki içeride iki dışarıda. Abi vallahi inşallah, ben hep söylüyorum, bütün takımlar için, bütün oyuncular için inşallah kazasız sakatlıksız dönsünler yani. Çok acayip, 27 günde 9 maç oynanacak. Ya bir de buradaki yıpranma biraz lüzumsuz.
2: Bir de tam böyle hani sezonun aslında rayına girdiği, oyuncuların risklerini yakalayacağı dönemde takımından 3 hafta kopuyorsun falan filan. Aşırı saçma geliyor.
4: Tam ligde maçlar saat 7 seansları başlayacaktı falan. Tam böyle ritme giriyorduk yani. Tam kaptıracaktık yokuş aşağı.
2: Bizi bir sokmuyorlar ritme bir türlü ya. O zaman ne konuşalım? Bu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzular.
4: Az önce bana bomba haber verdi ya. Yayına girmeden insanlara da versin.
2: Kim?
4: Sercan Hamzoğlu. Baba bu stüdyoda haberi kim verecek? Ben vermeyeceğim herhalde.
2: Evet.
4: Sercan sen de abi. Vermeyeceğine göre.
2: Ben de verebilirim ama belli.
4: Ama sen haberci değilsin şu anda.
2: Değilim de, hiçbir şey değilim.
4: Hayır, haberci sen yapalım. Stüdyodasın.
3: Haberci yapalım seni.
4: O sahada. Haberci yapacak seni.
2: Yok abi, yok ya.
4: Bir şeye benziyor, Yeşilçam repliğine.
2: Hayır, bir de sonra o muhabirler böyle bir gereksiz şey, hedef içinde ya. Mesela Ali Naci abi falan boyunu vuruyorlar bu arada. Hiç muhabirlik, benlik bir şey değil yani, o yüzden. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler oluyor Sercan
3: şimdi
2: abi?
3: Şöyle, Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi biliyorsun kulüp binasında bir toplantı yapmıştı. Bunu daha önce de yayınlarımıza söylemiştik. Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tamamıyla kulübe geçti.
2: Yani artık ceza almamak için değil mi?
3: Evet. Orada UEFA'dan gelen bu talimatnameden sonra Hakan Safi ile kulübe geldiler. Dediler ki yani sen sonuçta burada yaklaşık belki de vergilerle beraber 30 ile 40 milyon euro arası gibi bir rakamı ödemeyi taahhüt ederek Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını kendisi yapmıştı. Ama yapılan son görüşmede bir yılını Hakan Safi ödedi ve geri kalan yıllar için yeni bir kontrat yapıldı ve kulübün bünyesine geçti. Yani biz
2: ne kadar vermiş oldu toplam peki? Şu ana kadar?
3: Yani vergilerle beraber 7,5 olması lazım. Vergilerle beraber 7,5. Bunu ödedikten sonra şimdi artık Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla maaşı, kontratı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde yapıldı. Ve Hakan Safi artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeyecek. Bununla birlikte Kerem Aktürkoğlu, tabii daha önce de söyledik. Bu ne olacak yani? Yani Hakan Safi böyle bir parayı, büyük bir parayı taahhüt etmişti. Bütün Türkiye'de bunu böyle tanıdı, böyle bildi. Ama baktığımız zaman taahhüt ettiğinin 1/3'ünü bile ödememiş bir durumda olacak. Ve kalan parayı hani böyle taahhüt etti, ne olacak? O da diyor ki benim ismimi Maltepe'de bir yerde geçirme şartı büyük bir sponsorlukta da ben de aynı parayı, yani oradan kalan parayı en azından oraya taahhüt edeyim diyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım diyor ki sonuçta biz buraya diyor. Ali Koç'la konuştuk. Hala Ali Koç'un kendi inşaat firması içeride zaten şu an çalışıyor. Ve bununla alakalı ben görüşmeden size bir dönüş sağlayamam. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin tabii ki burada Hakan Bey nasıl bir yol haritası izleyecek. Bütün kamuoyu sizi Hakan, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyorsunuz ve çok büyük bir paranın altına imza attınız diye bu büyük bir haber olmuştu Türkiye'de. Ve şu an itibariyle aynı bilgiyi de vererek an itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da artık Hakan Safi ödemiyor. Zaten bunu kendi iletişimine de girmeden önce bir check ettim. Akşamı İbrahim abi de biliyordu bu konuyu. Ona da sordum. 3-4 yere teyit etti.

0: Memlekette bulunmak mı yoksa adının bir yerlerde geçmesini sağlamak mı?
1: Ya yani eser bırakmak soru işareti. Eser bırakmak istiyordur abi. Bundan yani önce bir anormalik yok ya.
2: Evet.
1: Yani. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra kimse Kerem Aktürkoğlu'nda ya bir Hakan Saf diye bir adam vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun da parasını ödüyordu demez. Ama bir eser bırakırsan Fenerbahçe ondan faydalanır. Hem de onun adı led düştü. Hem de onun adı Fenerbahçe'de yaşar. Derans testlere de verebilir. Yani tesis evet, var Fenerbahçe'de.
2: Evet yani.
1: Hazırda ya abi şimdi ekonomi kötü. Onu söylemek lazım. Bu ekonomide böyle bir ekonomi değil. 15-20 milyon euro para vermeyi niyetliyse Fenerbahçe'de tesis çok. Yapılması planlanan tesisler de var. Bence Sercan de. Geçen bir yer daha söyledin. Bu Samandıra'da dedin yani. Sen mi dedin onu? Kim dedi?
2: Hazine'nin.
1: Hazine'nin yeri. Bir sürü yer var abi.
2: Bir sürü yer var orada. Derazını ya, yapıyorlar Murat abi.
1: Derazını evet. Derazı yıkıl, yıkıma bitti.
2: Orada o parayı derazına verirsin. Ama şu an aslında benim yani ben de bir tık doğaya burada yakınım. Şimdi biz tüm Türkiye'de Hakan Safi'nin bu kamuoyuna bu konuyla alakalı bir vaatte bulundu. Şimdi bu bulunduğu vaatte devamını ödemezse ama burada biz nasıl onu övdüysek bir şekilde de olmaz dedi Sayın Hakan Bey. Yani sonuçta herkes bu parayı ödeyeceğim. Bu paranın da vergilerle beraber minimum 30'un üstünde. Yani minimum 30'un üstünde bir rakam. E şimdi Hakan Bey'in de elinin bu konuda bol olduğunu biliyoruz. Yani 1.30-40 milyon euroluk bir yere artık isminin de mi geçirilir? Nasıl olur ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi bak başkan ödeyecek artık. Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor artık bu Kerem'in maaşını.
0: Peki diyelim Maltepe'de Ali Koç'la yürüyecek Sayın Başkan.
2: Evet.
0: Hakan Bey nereden daha
2: yapacak gözüyor? Derazı'ndan yürüyecek.
1: Derazı'da çok ciddi bir tesis yapılıyor. Bütün yani böyle bir işte
0: o yeni... O altı saha işi orada mıydı?
1: Sahalar var. Bizim eski babamın adını taşıyan tesis yıkıldı orayı yapabilir. Bir sürü yer var abi Derazı'nda.
0: Aa doğru Metin Aşık tesisleri. Yani bir yerden dahil olur
1: tabii. Hakikaten. Derazı Metin Aşık tesisleri. Yani Hakan Saf tesisleri olur ya da babasının adını verecek diye ben duymuştum sanki. Onun babası da çok erken vefat etmiş. Babasını erken Allah kaybetmiş. Ben bir konuşmasını dinlemiştim. 9 yaşında mı dedi? Öyle bir şey. 12 yaşında mı öyle bir şey? Ha, belki babasının adını yaşatmak istiyordur. Abi yer çok. Yeter ki Fenerbahçe'ye eser bırakmaya gelsin iş. Bulunur.
0: Değil mi?
1: Ya bugün Sayın Safi kulübe gidip şunu dediği zaman ya ben Fenerbahçe'ye eser kazandırmak istiyorum. Nerede faydalı olabilirim? Gerçekten çok. Fenerbahçe'nin eli o anlamda gelir. Bir sürü arazisi var Fenerbahçe'nin kullanılmayan. Yani yapılır. Sorun yok. İş vermek istemekte. Ki o da vermek istiyor. O ben geri adım atacağımı düşünmüyorum bu konuda.
0: Deminki grafiği bir daha verir misiniz? Şimdi burada Safi Aktürkoğlu sürecinde son durum. Biz bunu bir grafiğe dökmüşüz. Evet, 40 milyon euroyu bulması beklenen toplam vaatini karşılamaktı taahhüt başta.
2: Evet.
0: Sonra bugüne kadar Kerem Aktürkoğlu'nun bir yıllık ücretini ödedi Hakan Bey. Aziz Yıldırım'la yapılan son toplantının ardından oyuncunun kalan maaş yükümlülüğü kulübe geçti. Çünkü ceza alma durumu vardı. Bundan sonraki ödemeleri Fenerbahçe yapacak. Hakan Safi, Kerem için artık ödemeyeceği tutarın karşısında Maltepe'de yapılması planlanan altyapı tesislerine büyük bir sponsorluk yapmaya talip oldu. Bunun için tesislerde bir yere isminin verilmesini talep etti. Lakin ki Ali Koç işin içinde olduğu için şu an sadece Ali Bey ile yürüyor değil mi mevzu?
1: Hayır Ali Bey'in zaten şirketi yapıyor.
0: Şirketi
1: yani. Koç Holding'in zaten, bir iştiraki yapıyor.
2: Söyleyeyim arka mı? Öyle bir şirket öyle şey, olması
1: Koç
2: lazım.
1: Koç Holding'in inşaat
2: evet,
1: şirketi.
2: Yanlış da bir şey ama öyle bir inşaat olması lazım.
0: Hayırlısı olsun. Ne diyeyim?
2: Yani ben bunu da özellikle madde madde hem tweetini attım arkadaşlar hem de böyle yazdım yayın öncesi. En azından bir de yazılı kamuoyunu bu konuyla alakalı doğru bir bilgilendirme yapalım diye.
0: Peki size şunu soracağım. Hakan Safi sizce Fenerbahçe'nin gelecek başkanlarından biri mi?
1: Bence. Adaylar, güçlü adaylarından biri.
2: Güçlü adaylarından biri bence.
0: Abi seçimde uğradığı hezimet.
1: Hezimet bana
0: çok
1: yok büyük, abi.
0: Abi çok hezimetimsi ya.
1: Nasıl hezimet? Bana bir anlatır mısın?
2: Doğa hezimet değil. Karşısındaki de Aziz Yıldırım
0: ama yani. 17 bin yani fark çok tamam, abi.
1: Abi 10 bin farka bakma sen.
0: Seçimden önce böyle bir farkı bekliyor muydun?
1: Abi Ali Koç fotoğrafı olmasaydı belki olmayacaktı o fark. Çünkü benim birçok arkadaşım benim çevremde bu yüzden geldi oy verdi. Oy kullanmayı düşünmeyen ya da Sayın Hakan Safi'ye oy vermeyi düşünen. Biz dedi Sayın Ali Koç'un olduğu bir Fenerbahçe'ye oy vermek istemiyoruz dedi. Orada değiştirdiler oylarını.
0: O zaman
1: ben demiyorum ki 3000 farkı o diferans o yarattı. Sonuçta beni etkilemedi verdikleri fotoğraf. Benim için Hakan Safi'ydi benim destekleme adayı. Ama ben şöyle bakarım. Bir başkan adayı Fenerbahçe'ye aday alıyor 10 bin oy alıyor. Abi 10 bin oy bugün az bir oy değil. Yani
2: Murat abi ama 2 kişiden
1: %40 oy aldı. Fark etmez abi %40 yani oy aldı.
2: 2 kişi 3 kişi.
1: Ya bugün Türkiye'de ülke seçimlerinde %40 birisi oy aldı mı iktidarım ben diye bağırıyor sağda solda.
0: Da aynı şey ben orada 10 tane seçenek var burada 2 var Sercan abim. Sercan abi ben senleyim.
1: Orada da 2'ydi abi. Sonra ikinci tura kalıyor ya. Nasıl?
2: Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönecek olursak. Ben orada aldığı oyu sana söyleyeyim mi? Benim şahsi düşüncem. Hani bu camianın içinde seni kadar tecrübeli değilim. Sen yaş itibariyle benden daha tecrübelisin ama benim gördüğüm orada Hakan Bey'in aldığı oy maksimum 6 bin.
1: Bu 10 binle bitti ya.
2: İşte 10 binle bitti ya. Bir de biliyorsun hepimiz iyi biliyoruz. Ben ölsem Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen hem tribüncüler vardı bazı kesim vardı zamanında onunla problem yaşayanlar. Hani ben dedi alternatif olmadığı için ben mecburen Hakan Safi'ye verdim diyen önemli bir kitle ya de vardı.
1: Fark etmez. Saadettin sana da onu verdiler. Abi tamam tepki oy alacak her zaman bir
2: yerde. Onu diyorum yani Aziz Yıldırım'ın da istemeyen bir kesimin tamamı oraya geçti.

0: Biraz bence biliyorsan bu camiayı. Ben Hakan Safi'nin 10 bin oyunu çok kıymetli. Arttıracağını düşünüyorum hatta oy sayısını.
1: Yani bir dahaki seçimde 10 bin oy alırsa bence büyük bir yarış.
0: Nasıl bir yarış olacak onu da bilmiyoruz ki. Şimdi Fenerbahçe Allah korusun bu sene şampiyon olmazsa seni adaylara bakmak lazım.
2: Onu da soracağım size.
0: Ya kimse de girmeyebilir şimdi. Yükümlülük çok fazla. Ağır yükümlülük evet. Var. Ya kaç kişi cesaret edecek bu işe? Abi ben hep söylüyorum. Paran olması başka. Parayı harcayabilmek başka. Herkes Hakan Safi parayı harcayabilecek adamdı. Ya ben geçenlerde de bir ona çok yakın mesela sohbet ettim. Parayı nasıl vereceğinden bir rakamdan bahsediyordu 300 diye. Ya gerçekten doğru dedi ama bunun planı vardı dedi ödeme planı. Ya o 1+3 gibi planlıyordu başkan onu dedi. Ya 4 yılda o parayı verecekti Fenerbahçe'ye dedi. Muhtemelen bir bölümde hibe edecekti. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama yani, diyorum bugün çok zenginler var. Galatasaray'da bir sürü zengin var değil mi Galatasaray ülkede? Ben hiçbirinde Galatasaray'a 1 liralık faydası olduğunu görmedim. Çünkü para harcamak başka bir meziyettir bakın, abi.
2: Para, Cezapan seviyor mesela.
1: Madem o, konumuz para. Işte,
0: ona göre çok dağıtıyorum. O zaman
1: paraya da girelim.
0: Öyle, o seviyeyi söylüyorum.
1: Madem konumuz
0: İnce para. Cezapan bu arada benim söylediğim gibi birisi. Parayı harcamaktan hiç geri adım atmıyor.
2: Ve bunun reklamını yapmaktan.
0: O biraz fazla oluyor tabii.
2: Her yerde Dinçer Azapan destekler falan görüyoruz öyle şeyler.
1: Şöyle. Ne diyorsun abi? Mesela Fenerbahçe'nin şu ana kadar yönetimiyle ve sponsorluklarıyla hepsinin hibeleriyle birlikte 140 milyon euroya yakın içeri para girişi sağlamış mevcut yönetim. Şimdi sponsorluk da değil geçme.
0: Ark inşaatmış koçun inşaat şirketi. Ark.
1: Aynen Ark. Tamam mı? Şimdi 140 milyon. Ben biraz daha araştırdım. Fenerbahçe'nin 10-12 milyon euro bandında maaş ödemesi net.
2: Aylık diyorsun.
1: Aylık. Artı normal ödemeleriyle birlikte Fenerbahçe'nin minimum 15 milyon eurodan aşağı kulübün kasasından aylık para çıkıyormuş. Şimdi kalan ayları da vurduğun zaman 100 küsür milyondan da fazla Mayıs-Haziran'a kadar Fenerbahçe'nin ödemesi varmış. Ya şimdi 140 sponsorluklar hibelerle beraber girdi. Üstüne de 100 milyon euro daha Fenerbahçe'ye katkı sağlanıp bu paraların da ödenmesi. Yani bu çok kolay bir şey değil yani. Geldin Fenerbahçe yönetime başkana talip oldun 250'yi cebe koyacaksın. Yani 250'den aşağı öyle bir güçlü yönetim kurmuyorsan, gelirlerini arttıramıyorsan Fenerbahçe'de bu ödemeleri herkes altına imza atmaz.
0: Bu arada onların bir bölümü kasa kolaylığı. Ben katılıyorum sana. 250'nin olacak, kasa kolaylığını sağlayacaksın kulübe.
1: Yani en azından bir 100-150 sponsorlarla beraber ama...
0: Ya o paraları da bugün sponsor diye verirsin sonra... Ya bilmiyorum onların nasıl formülize edildiğini şu an. Tabii ki şirket olanlar sponsorluk da verebilir. Bir şey yok. Ama ben sana %100 söylüyorum. 250 liran olacak kenarda.
1: Olacak, olacak. Döndürmek için. Döndürmek için. Bu şart.
0: Çünkü öyle aylar geliyor ki hiç gelir yok. Özellikle yaz aylarında Haziran Temmuz'da hiç gelirin yok. Sıfırlıyorsun bir anda. Yani orası yani şey romantizmi yok bende. Abi niye hep paralı başkan? Parasız yapamaz abi. Ya kasayı döndüremez. Başkanlık yapar ama kasayı döndürmeye geldiğinde iş nasıl döndüreceksin abi? Yok. Sende de yoksa ya sen koyamıyorsan içeriye oraya çevirecek parayı. Dönmüyor o zaman kulüp.
2: Zaten Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerin hepsi çok zengin. Ya öyle bir problem yaşamaz Fenerbahçe yani. Orta abi, kısa orta vadede
0: zenginlikle parayı harcamak. Ben hala oradayım. Çok çok zengin. Ben o kadar çok zengin tanıyorum ki ben yani biz çok daha lüks yaşıyoruz. Öyle diyeyim. Ya o mesela bankadaki hesabına bakıp mutlu oluyor mesela.
2: Mesela ya da Saadettin Bey bakıp
0: mutlu oluyor.
2: Saadettin Bey mesela harcamaktan bir tık daha geri duran zenginlerden olabilir mi?
0: Ya belki o çapta da zengin de olmuyor işte. Benim söylediğimiz yani Murat Ülkerler falan başka bir seviyeyi konuşuyoruz. Tabii, Saadettin Bey biraz daha değil. Tasarruflu diyebiliriz yani. Daha tasarruflu.
1: Evet evet tasarruflu.
0: Diyebiliriz. Ama bazı da
2: şey, şimdi, geri geldik.
0: Birkaç tabii o arada ben de bakıyorum chat'te ne oluyor. Yani chat'e ben normalde bakmam da.
1: Haberlerimize dayanamadı YouTube.
0: Seçim mi var konuşuyorsunuz? Bir de tosunlarım demiş arkadaş. Çok bizde tosuna benzeyen yok kimse ama neyse.
2: Nasıl yok?
0: Ben de ona öyle sesleneyim tosunum diye. Muratlı Sercan demiş de bizde çok bir tosunluklar yok benim baktığım kadarıyla. Yani. Ben dedim ki o arkadaşa tosunum. 2027 Haziran'da seçim var ya güzel kardeşim. Ve Fenerbahçe Allah göstermesin şampiyon olamazsa Aziz Bey aday olmayacağını. Hatta Aziz Bey hiçbir ihtimalde olmayacağım diyor. Evet. Şampiyon
2: ben inanmıyorum ona bu arada.
0: Fenerbahçe'de arkadaş bilmiyordur bizim tosun. Fenerbahçe'de seçim olduğunu o kadar ilgilidir. Yani Fenerbahçe'nin olağan kongresi var. Mayıs sonu diyebiliyorum değil mi Sercan?
1: Mayıs sonu, Mayıs sonu Haziran başı. Şey. Haziran
0: ilk haftası olur. Bir kongre süreci olacak. Temennimiz şu abi. Şampiyon olalım. Aziz Bey'e hep beraber gidelim. Kapısına başkanım bırakmayın diyelim.
1: Bitti.
0: 3 sene abi kongresiz bir 3 sene yaşayalım. Müthiş. Her anlamda.
1: Hem de insanlar daha rahat böyle
0: abi
1: bir yaz geçirir.
0: Sen mi söyleyeyim? 50 milyon TL mi ne masraf varmış kulübe ya? Abi o zaman kongre yaptın 150 milyon TL zaten.
2: Ha, değil mi?
1: Tabii.
2: Ya bayağı 10 milyon euro. Yok ne 10 milyonu ya? Kaç milyon euro ediyor?
0: 150 milyon TL mi?
2: Evet.
0: Çok değil ya.
2: Azmış
0: hakikaten. 3 milyon.
2: Ya 3 milyon standart bir oyuncunun maaşı
0: sana
2: falan.
0: Bir şey yapmaz senin servetinin %1'i.
2: Senin derken benden mi diyorsun?
0: Seten ailesini.
1: Seten ailesi.
2: Ha, çok zenginiz biz.
0: Ay!
2: Mali, evet. Bu kadar para konuşmuşken Mali Kongre de yaklaşıyor. Ne zaman?
0: O yüzden konuştum zaten giriş. Hani Mali Kongre var ya hafta sonu.
1: Pazar günü Mali Kongre.
2: Pazar günü Mali Kongre. Doğacığım o nasıl kahve öyle? Kahve
0: ama bence yine şey olacak
2: Amerikan
0: ya.
2: Amerikan mı şey?
0: Yani Mali Kongre ama yine bence her konuya girilecek.
1: Tabii tabii.
0: Yani adı Mali Kongre olan mali konuların da olacak ama sanki değil mi Sercan? Yine böyle hani bir halka sesleniş gibi olacak yani.
2: Aziz Bey orada Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir şeyler açıklar mı?
0: Evet, şu anda herkes onu söylüyor. Onu söylüyor yani. Herkes sağda solda o konuşuyor.
1: Yani ben...

0: Özellikle kurullardan almış olduğum bilgi, orada bir iki tane arkadaşımla konuştum. Öyle çok fazla detaya girmem ama Sercan dedi, biz dedi bir önceki dönemi bayağı kapsamlı çıkartmamızı istediler dedi. Bütün alınan paralar edilen bayağı biz bir çıkarttık. Başkana raporladık tabii. Başkan bunun ne kadarını konuşur, ne kadarını konuşmaz bilmiyorum dedi ama dedi bizden çok kapsamlı istediler dedi. Her şeyi dedi. Anladığım kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım, Saadettin Saran döneminde bütün harcanan paraları ve kendilerine harcadıkları paraları ve neleri ödediklerini kapsamlı camiaya anlatacak. Ondan sonra diğer konularla birlikte de bütün merak, akılda olan her şeyi anlatacağını düşünüyorum.
1: Peki Saadettin Bey'in katılımını bekliyor musunuz kongreye?
2: Hiçbir şeye katılmıyor ki Saadettin Bey, başkanlığı
1: İşte
2: bıraktılar.
1: bu
2: Yine
1: doğru bir şey mi?
2: katılmaz. Ben olsam katılırım çünkü yani şöyle bir de böyle bir haber çıktı şimdi size bir eleştiri yapılacak. Ne bileyim sizin döneminiz delik deşik edilecek diyeyim hadi şeyle. Yani
0: Tabii.
2: orada sadece Burçin Gözlüklü'nün, Sayın Burçin Gözlüklü'nün ya da Sayın Orhan Demirer olmaz. Yani
0: Olmaz.
2: başkanın da orada olması lazım.
0: Sarım gelmesi lazım.
2: Sonuçta imza kim atıyor bu en son kulüpte? Başkan.
0: Başkan.
2: Sorumlu başkan. Burçin Bey istediği kadar anlatsın. Orhan abi, artık abi diyeceğim çünkü ben 30 yıllık dostum yani. Orhan abi istediği kadar anlatsın. Olmaz abi. Başkanın çıkıp, başkanın gelip söylemesi lazım. Yo, evet bunu böyle yaptık ya da yapmadık. Siz yanlış iftira atıyorsunuz. Ne bileyim
1: İşte
2: atıyorum şu an. Ne olduğunu da bilmiyorum ki konuları.
1: gelmemesi Saadettin Bey'in ve gelmeyecek olması bana Aziz Bey'in haklılığını
2: Ama hiç gelmiyor
1: gösteriyor.
2: doğa ya.
1: İşte ama şimdi hiç gelmemek ayrıdır. Hedef alınacağın yere gelmemek
2: E
1: ayrıdır.
2: şeyde de alındı.
1: Hedef alınacağım yerde benim vereceğim bir cevap olsa
2: Aslında
1: gelirim,
2: şöyle oldu.
0: Saadet Saran'ın vereceği bir cevap var. Gelirse çok rahat verebileceği
1: Ya
0: cevaplar
1: tamam
0: var.
1: ama
0: Herkese
1: gelmeyecek.
0: verebileceği cevaplar var bu
2: Bence de
0: arada.
2: vermesi lazım
0: Ali Koç'a da
2: bence.
0: verebileceği cevaplar var. Ali Koç'tan bayrağı teslim aldığı gün Eylül ayı neredeyse transfer sezonu bitmişti. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Yani aldığı o kadroyla ocağa kadar gitti. Yani orada bir şeyler anlatabilir. Geldi Aziz Yıldırım kendisini önceki dönemlerle sonuçta anlatacak. O da şunu diyebilir. E sen de 2018'deyken o dönemleri anlatıp sen de bu şekilde kulübü böyle bıraktın diye. Yani
2: Şunu
0: karşılıklı
2: bile diyebilir
0: birbirleriyle
2: abi.
0: konuşabilirler
2: Ben de
0: yani
2: der
0: saygı
2: ki, ben de
0: çerçevesinde.
2: der ki ben Eylül'de alırken de kulüp böyleydi der. Yani ben ekstra büyük bindirmedim. Yani biz bilmiyorum. Şimdi
1: Abi
2: ben
1: şu an siz anlatıyorsunuz
2: biz
1: onu diyelim.
2: rakamları
1: Kendisi
2: bilmiyoruz.
1: anlatmadıktan
2: Tamam.
1: sonra ne
2: Ona
1: ifade ediyor
2: geleceğim.
1: bunlar?
2: Şimdi başkan şu nasıl kızdı bence Aziz Bey. Aziz Bey YDK'da dedi ki ya Orhan abiye ya Burçin Gözlüklü'ye dedi ki ya kardeşim neyi konuşuyorsunuz diyor. Ben sizi mi suçladım diyor. Hırsızlık mı var dedim. Ne anlatıyorsunuz diyor.
1: Orhan Bey'e dedi onu
2: Başkan
1: galiba.
2: orada kızdı abi. Bak ben konuşmuyorum. Siz neyi savunuyorsunuz? Benim söylemediğim bir şey neyini savunuyorsunuz da getirdi.
1: Ama aslında bir şeyler de söyledi ya.
2: Ama abi çok detaylı girmedi. Benim anladığım şöyle. Ha öyle mi diyor şimdi. Detaylı gireceğim o zaman diyor. Ben anlatacağım. Şimdi gelin savunun diyecek. Hani ben anlatacağım her
0: Evet
2: şeyi.
0: evet.
2: Fenerbahçe
0: Ama bence
2: kamuoyuna.
0: de ortada bir hırsızlık yok abi.
2: Ya hırsızlık
0: Sen
2: oradan çıktı abi
0: Fenerbahçe'nin
2: zaten. Hayır hayır.
0: parası
2: Başkan
0: alınmış. Bu
2: öyle dedi
0: kadar
2: yani.
0: basit.
2: Neyin savunmasını yapıyorsunuz?
0: Tabii
2: Ben size
0: Aziz
2: hırsızlık
0: Bey
2: mı
0: de
2: yaptınız
0: söylemiş
2: dedi.
0: yani bunu. Gayet normal. Ne yapmış Saadet Saran? Çobanın parasını erkenden almış. Adidas'ın parasını erkenden aldı. Transferi kullandım diyecek. Ne yapacağız? Ya idam mı edeceğiz mesela? Aldım kullandım diyor oraya. Ya biri çıkıp dese ki 2018'den önce Ülker'in Fenerbahçe'ye vermiş olduğu 90 milyon dolarlık stadın parasını tek kalemde kırdırdığınız 72'ye düştü. Siz de bunu kullandınız dese o da ona cevap olur. Anlatabiliyor muyum? Herkesin Fenerbahçe döneminde böyle şeyleri
2: Keşke
0: olmuştur.
2: 72'ye düşseydi.
1: Abi ben şunu anlamadım.
2: Daha da
0: Bu
2: az.
0: yok ya ben gördüm.
2: Daha az. 60 küsür.
0: Yok yok 60 değil
1: Bir
0: abi.
1: şey soracağım.
0: Vallahi
1: Biliyorum.
0: yok
2: Yok,
0: yok.
2: yok, yok. Bana söyleneni söylüyorum.
0: Yok yok net sana söyleyeyim. 70, 72 falan düşen para. Kırdırma. 60 değil.
2: 60 değil. 60 küsür.
0: Yani kırdıran kişi de o günkü görevdeki olan kişiyle de konuştum. O
2: Kram da
0: bana.
2: zaten o zaman görevdeydi
0: İşte
2: ya.
0: görevdeyken onu söyledi bana. Yani o yüzden söylüyorum o kadar değil. 60'lara düşmedi ama 70 küsür. Yani o da ona onu söyler. Yani her dönemde olmuş diyorum. Yani Saadettin Saran döneminde de oldu. Aziz Yıldırım döneminde de oldu. Ali Koç'ta sadece olmadı. Ali Koç'ta da zaten her yer temlikliydi 3-4 sene. İstese
1: Ha
0: de bir şey kırdıramazdı
1: onu diyecektim
0: yani.
1: şimdi. Aziz Bey Mali
0: Aksine
1: Kongre'de
0: de yaptı kontratlar öyle gitti. Hiçbir şey almadan.
1: Aziz Bey'in geçmişinde de bu yok mu? Şimdi
0: Var
1: Saadettin
0: abi.
1: Bey bir şeyle
0: Ama Aziz
1: suçlayacak ya
0: Başkan
1: o
0: da
1: dönemi.
0: divanda diyor ki ben sizi zaten suçlamıyorum ki diyor bununla alakalı diyor.
2: Şimdi benim duyduğum şöyle bir
0: Kötü bir şey
2: iddiası var.
0: söylemiyor Aziz Yıldırım aslında.
2: Aziz Yıldırım'a yakın kişiler diyeyim bunu. Yani benim konuştuğum bu arada Murat Zor'dan bahsetmiyorum. Yani herkes şimdi ben Murat orada kanalda çalışıyorum. Murat değil.
1: O
2: Daha
1: zaman
2: başka yakın
1: Barış
2: kişiler.
1: Ulu seven mi?
2: Bana diyor yok. Barış Ulusever Aziz Yıldırım'a yakın mı?
1: Değil mi?
2: Ben
0: Pası kırdı yanı ya.
2: sanıldığı kadar yakın olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam sosyal hayatında görüşeceğim. Abi bu söylediğim şeyler bilgi. Ya Fenerbahçe'nin
0: Ha.
2: borcunu başkan gidip bir Barış Hürsever'le konuşmaz diye düşünüyorum en azından. Bilmiyorum.
1: Bence de konuşmaz.
2: Öyle. Şimdi 900 milyon euro gibi bir borçtan bahsediyor Fenerbahçe'de.
1: Ne?
2: Evet yani böyle bir laf var. Bu dolanıyor şu anda böyle kulislerde.
1: 9
2: İşte eğer
1: milyon.
2: 900 milyon euro bir borç varsa abi o sadece bir önceki dönemi kapsamaz. Bayağı bir dönemi kapsar.
0: Tabii
1: İşte
0: tabii.
1: Aziz Bey'in
0: Yani
1: dönemi
0: aynen öyle.
2: yani Saadettin
0: Gelir
2: Bey
0: hatta o
2: 6 ayda
0: iş.
2: 900 milyon euro bu kulübü borcu sokmaz zaten.
3: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastığı

0: kartları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
3: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Şöyle derin bir nefes alalım dışarıda. İstanbul'un o serin havası. Biraz böyle kimine göre kasvetli, kimine göre de sevdikleri bir hava. Ama biz sen, stüdyodayız.
4: Sen?
3: Ben çok seviyorum.
4: Ben de çok seviyorum. Ben de yani gayet...
3: bu şey, havaların adamıyım yani.
4: Ben de çok seviyorum bu havaları. Özellikle sıcaklardan sonra çok iyi geliyor. Ama tabii... Güneşli havayı çok sevenler var. Onlar da bu tarz havalardan bayağı bir şey oluyorlar. Şikayetçi oluyorlar. Tabii. Ama ben neyse, sen ikimiz de sevdiğimize göre enerjimiz yüksek
3: hangi,
4: diyebiliriz.
3: Hangi yani. Ayda doğdun abi sen?
4: Kasım.
3: Ha, ben de Mart. Yani herhalde aşağı yukarı aynı şey mi oluyor? Ona inanıyor musun öyle şeylere bilmiyorum da.
4: Abi.
3: Bir enerjimi alıyor falan diyorlar bu havalar. Benim bana tam tersi enerji veriyor.
4: Ben de öyle yani, severim bu mevsimleri, severim yani.
3: Evet, mevsimleri seviyoruz ama abi neyle başlayalım? Milli takım aday kadrosu açıklandı. Konuşuruz milli takımı ama ben seninle özellikle hafta sonu oynanan karşılaşmalarla alakalı olarak konuşmak istiyorum. Ve haftanın maçı yani Trabzonspor Galatasaray ile başlamak istiyorum. Çok konuşuluyor, Galatasaray'ın yeni transferlerden verim alamadığı, gol ve asist katkısı yapamadığı söyleniyor.
4: Ve... Doğru mu?
3: Doğru.
4: Bence doğru.
3: Yok zaten.
4: Ya şöyle düşünelim. Ya Galatasaray'ın aslında biz bir seneyi geçirdik değil mi? Yani hani bir seneyi açtık. Yani her hafta Galatasaray ile ilgili hep şu konuda şikayet ediyorduk Okan Hoca'dan. Ya evet, yani bu takımın şampiyon olması kıymetli, potansiyeli yüksek oyuncuları idare etmek değerli. Ama bir teknik direktör dokunuşunu arıyoruz. Yani Okan Hoca'nın da kendi teknik direktörlük kariyeri açısından bir dokunuşa ihtiyacı var. Yani sadece oyuncu kalitesi üzerinden oyun okunursa Okan Hoca'ya bu işin faydası olmaz gelecek adına, antrenörlük kariyeri açısından. Ve bu sistem bir yerde tıkanır diyorduk değil mi? Sanki bu sene tıkandı. Şöyle tıkandı. Şimdi ilk başladığı dönemi hatırlayalım. Muslera, İşte Icardi, Mertens, ki Muslera bir önceki dönemden geliyordu. İşte Barış Alper bir önceki dönemden geliyordu. Ama Okan Hoca ile beraber gelenler, özellikle Mertens, Icardi, Abdülkerim, değil mi? Bunun Torreira, bunlar çok o organizasyonun en güçlü parçalarıydı. Ama Galatasaray her dönem sonra yani yeni oyuncu organizasyona katma konusunda hep bir oyuncu buldu. İşte tıkandı Sanchez'le. Orayı güçlendirdi. İşte Nelson'un sallandığı dönemde. İşte Sara geldi orta sahaya. İki yönlü oynama konusunda bir zenginlik kattı. Ya Icardi'den sonra ne olur dendi. Osimhen diye bir oyuncu aldı. O başka bir yere götürdü.
3: Beki de bir şekilde halletti. Jakobs'la.
4: Şalay geldi. Jakobs geldi. Yani sürekli Galatasaray dışarıdan her sene ama bir ama iki oyuncudan katkı aldı. Ama bu sene evet şey bir kere net yani onu kabul etmeleri lazım. İdarecilerin bu anlamda bence öz eleştiri yapması lazım. Yani sezonun en erken şampiyonluğunu ilan etmiş, en oynama tekrarı fazla olan oyuncusu, teknik direktörü, hepsi elinde olan bir camianın bir kere bu işi çok kısa sürede halletmesi gerekiyordu. Ya bir iki oyuncuyu anlarım, hani son günü bekledik çünkü işte atıyorum başka bir yerde bulamayan, istediği cazip teklifi bulamayan, işte fırsat transferi adı altında, çünkü Galatasaray bunu çok yaptı, Icardi de yaptı, Osimhen de yaptı, benzer oyuncuyu kovalamayı anlarım ama özellikle 3-4 oyuncu, işte neydi, alternatif stoper konusunda yani bu oyuncuları yenileyebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın değil mi? Çünkü Abdülkerim'le ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörümüz vardı. Yani yavaşlıyor, düşmeye başladı, ya bir alarm veriyor, buraya biri gelmesi lazım konusu. Sizin bunu çok mu erken hallediyor olmanız gerekiyordu, halledemediniz. Orta sahada bir opsiyona ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Leslie'yi getirdiler, halledemediler. 10 numara pozisyonda Galatasaray'ın acil bir oyuncuya ihtiyacı var dendi. Batrokov'u getirdiler, halledemedi. Osimhen'in arkasında Galatasaray'ın bir oyuncuya ihtiyacı var dediler ki bence burada gelecek adına yine en ümitli olduğum oyuncu Deniz. Yani Deniz eğer bir sistem oturtulursa, yani mesela Batrokov'dan çok ümitsizim, Leslie'den çok ümitsizim, Leao'nun davranışından çok ümitsizim. Ama Deniz'den ümitliyim yani.
3: Davranıştan kastın?
4: Yani Leao'nun beden dili.
3: Benimsememiş mi?
4: Evet yani bu çünkü hep şey diyoruz ya Cihan, ya oyuncuları buraya yetenekleri getiriyor. Yani bu kadar parayı verme sebebimiz ne? Yeteneklerine veriyoruz parayı. Burada belirleyici olan davranışları oluyor. Bu Leao'nun davranışı beni biraz şey bir karamsarlığa itti. Yani çok erken diye de yorumlanabilir. Bu benim öngörüm. Yani ben onun beden dilinden buradaki maçta da stadyumda canlı da izledim. Mesela hayran oldum şeye, oyunculuk yeteneklerine. Yani müthiş bir oyuncu. Ya topa dokunuşu, ya bayıldım oyuncuya. Ama içinde de bir vurdum duymaz şeyi de barındırıyor. Bu Sané'nin, Ziyech'in böyle insanları çok huzursuz eden bir beden dilinde, ben öyle yorumladım.
3: Amiyane tabiyle patlamaya hazır bomba mı diyorsun? Ya çok iyi olacak ya da...
4: Ya çok, evet, çok ince bir ortası çizgi. Yok ya, ortalama olmayacak gibi gözüküyor yani. İşte bu da Galatasaray'ın hiç işine gelecek bir durum değil. Çünkü hani oyuncuları saydık ya, her sene bir oyuncu katılıyor. Mesela Galatasaray 3 oyuncu da beklentinin altında kaldı. Bu kurtarabilirdi Galatasaraylı idarecileri. Leao performansı. Çünkü Osimhen diğerlerinin bıraktığı yerden çıtayı yukarı çıkartarak devam etti. Değil mi? Osimhen ciddi anlamda Galatasaray'ın idarecisini de teknik direktörünü de o süreçte kurtardı. Leao acaba öyle bir performans sergileyecek mi? Hepimizin kafasında soru işareti, beklenti buydu. Ama Trabzon'da sınıfta kaldı. Ciddi anlamda sınıfta kaldı ve bu çok önemli bir testti. O yüzden Galatasaray'ı ciddi anlamda hep alışık olduğu, her sene bir oyuncu gelsin, oyunu yenilesin, güçlendirsin durumu ortadan kalktı Galatasaray'da bu sene. Şu ana kadar diyelim, ya da yine de 6. hafta bitti ve yeni yapılan transferlerden var mı şu an seni ümitlendiren gelecek adına?
3: Yani ben az önce bahsettiğin işte Leao'dan hala bir ümidim var, ama mesela ilk stadyuma geldiğinde böyle bir garip yürüyordu Leao. Belinde bir problem mi var bu arkadaşın diye gerçek anlamda sordum yanımdakilere. Şimdi izlediğim maçlarda da en ufak bir dokunuşta yere falan düşüyor, ki gerçi bu sağlık kontrollerinde falan ortaya çıkabilir bir şey, ama yani bir değişik yürüyor böyle. Hani bir sakatlık biraz yaşarsın, bir şey olur yani.
4: İşte ben onu biraz şeye bağladım, niyete bağladım. Hani niyette yanlış anlaşılmasın. Mesela biz bu yorumu yapıyoruz ya, niyet derken ne? Yok, niyet şudur ya, oyuncu oynamak istemiyor. Var yani işte Van Persie'yi de getirdiler Fenerbahçe'ye, değil mi? Ya var mı o ayarda, o klasta bir oyuncu? Ya alamadılar yani. Çünkü yok, oyuncunun buradaki durumdan, havadan, arkadaşından, stadyumdan, zeminden, kültürden ya, giremiyorlar işin içine bir türlü. Çok başka bir kültürden geliyorlar çünkü, davranıştan. O yüzden onda yani öyle bir şey gördüm. Yani gelecek adına huzursuz edici bir davranış gördüm. Yani Okan Buruk da bu anlamda ilk defa bir şey deneyecek. Yani bu oyuncu gelsin çözsün olmadı. Şu an en azından kısa vadede olmadı. İşte Galatasaray'ın bir teknik direktör dokunuşuna en çok ihtiyacı olduğu sezon. Şimdi bu kadar Osimhen'e mahkum olmanın bedelini ödüyor Galatasaray. Hoca bunun normal olduğunu söyledi. Asla normal bir durum değildir. Bir takım, evet, bir oyuncudan okunur güçlü oyun, ama oyuncuya mahkum olmaz. Bak, oyuncudan okumak başka bir şey, oyuncuya mahkum olmak başka bir şey. Sen mahkum oldun. Mahkum oldun, mahkum etti seni. Şimdi öyle olunca koyamadın yerine. Oyun da yok. Hadi gel şeyden devam edelim. Oyun planından devam edelim.
3: Ben şunu da ekleyeyim arada. Yani ben Leao alınacağına hani 20 milyon verilip en azından Napoli'deki Noel Ank'ın alınması tarafındaydım. Hani en azından dedim, hani
4: biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı.
3: Biliyorsun, oyun katkı sağlıyor vesaire. Hani gamsız olduğunu zaten Leao'nun biliyorduk, ama topla senin de söylediğin gibi muhteşem. Hani bir
4: müthiş
3: gün
4: bir oyuncu.
3: Müthiş performans verir. Diğer gün hiç
4: göremeyebilir. Oradan şu kurtarabilir onu. Bilmiyorum, onlardaki hani bizde abi kardeşlik müessesesi biliyorsun.
3: Osimhen olayı falan mı?
4: Osimhen'de bilmiyorum onların nasıl şeyleri. Hmm. Onlarda da o kültür var mı, abi kardeş? Olabilir yani. Sen başka bir ülkeden gelmişindir. Ben de çok güçlüyümdür. Sen şahane bir oyuncusundur ama niyetin, pek oynama niyetin yoktur. Belki ben sana dokunabilirim, yani seni ayağa kaldırmak. Bunu doğru olduğu için söylemiyorum. Bu asla doğru bir şey değildir. Bizde geçerli bir davranıştır. Normalde bu bahsettiğimin teknik direktörün ortadan kaldırması lazım. Oyun planının onu harekete geçirmesi yani lazım.
3: Osimhen, Vlahovic'in yaşında falan olsa belki diyeceğim, de ikisi de 27 yaşında.
4: Yaştan dolayı demiyorum ben.
3: Saygı.
4: Saygı yani. Şimdi ben senden küçüğümdür ama senin... Şey, büyüğümdür ama senin oyunculuk özelliklerin benim çok önümdedir. Saygı duyarım yani. Hani Messi gibi düşün. Messi 20'li yaşlarında 35 yaşındaki oyuncu saygı duyuyordu. Lider olarak onu kabul ediyordu yani. O yüzden belki oradan öyle bir dokunuşla Yani en azından, çünkü futbolculukla ilgili bir sorun yok. Bu tamamen mental durumdan bahsediyoruz. Şimdi şeye gelelim. Ya oyun planına gelelim. Trabzonspor'la oynuyorsunuz. Şimdi Trabzonspor tarafıyla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Aslında

0: Oradan da Fatih Tekke'ye ve bütün yerli teknik direktörlere mesaj olsun yani. İyi oyuncu teknik direktör kovdurmaz. Bak bunu size kim söylüyorsa inanmayın, yok öyle bir şey. Yanlış analiz. Fatih Tekke zaten bir önceki sene de 1-4 başarı, birinci başarı da yok öyle bir şey. Bir teknik direktör birincilikle dördüncülük başarı demez yani. Trabzonspor arası istesen beşinci olamıyorsun zaten. 30 senede 3 defa beşinci olmuşsun. Nasıl ben dördüncülüğü başarı kabul edeyim? O kadar önemli oyuncular bir araya geliyorsa. Sen oradan teknik direktör olarak ne çıkartabilirsin? Nasıl idare edebilirim? Bak ne dedin? Okan Buruk kilo aldım dedi. Şahane bir şey söyledi. Sen zayıfladım dedin. Ben de olsa ben de alırım. Bak aldı, verdi sana aynısını. Demek ki öyle olmuyormuş işte. Sergen Yalçın niye bugün bütün söyledikleriyle antrenörlükte çelişti? Çünkü o ifadeler kullanılmaz yani. Antrenör o ifadeyi kullanmaz yani. Yorumcu kullanabilir. Yorumcunun da öyle bir derdi yok ki. Şimdi ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben antrenör değilim ki. Ki ona rağmen ya ben bile antrenörlük yapmayı düşünmememe rağmen antrenörlere saygısızlık yapmama adına o işin ne kadar zor olduğunu bildiğim için şey demiyorum. Tahtaya kalkıp burası çok kolay, bunu buraya çek, bunu öyle değil yani. O öyle şeyle olmuyor. Tahtaya kalkıp bilmiyorsun onu yani. O kadar keskin ifade kullanmaman lazım. Şimdi Fatih Tekke'nin bunlar bizi kovdurur dediği oyuncu grubu Thomas Rice'ın eline geçti ve çok küçük dokunuşlarla. Mesela işte Ju, Franklinho değil mi? O daha şeye uygun bir oyuncuydu. Galatasaray savunmasını dağıtmaya uygun bir oyuncuydu. Şey çok önemlidir. Teknik direktör analizi, davranışı çok önemlidir. Eldeki oyunculara göre oynama. Şimdi Lucescu dönemini hatırlar mısın sen?
1: Hatırlıyorum tabii canım.
0: Bak Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çeyrek final oynattığı dönem. Ben ondan sonra Galatasaray'a transfer oldum. Hasan Şaş'la kalıyordum. Ya Hasan abi şey demişti. Arkasında bir Brezilyalı bir oyuncu oynuyordu. Şimdi adını unuttum. Neyse diyordu ki bak vallahi billahi diyordu, şuradan 5 metreye top atacak yeteneği yok bu oyuncunun diyordu. Ama Perezlerle Victoria'ydı herhalde. Victoria'larla Lucescu acayip bir Galatasaray, işte Emre Aşık vardı hatırla stoperleri. Bir. Şahane bir takım ortaya çıkardı. Eldeki oyuncularla bir oyun oynamaya çalıştı ve şahane bir oyun çıktı. Ve iki dönem, o zaman şöyleydi Cihan hatırla. Şampiyonlar Ligi'nden bir tur atlıyorsun, sonra bir daha bir gruba gidiyorsun. İki grup üst üste oynanıyordu. Ya orada yanlış hatırlamıyorsam çeyrek falan oynattı Galatasaray Lucescu. Çünkü hani oyuncu kalitesi evet değerlidir ama eldeki oyunculara göre oyun inşa etmek de çok değerlidir. Mesela şey, Onur Rice başlangıçta yaptı. Yani Onaçu'yla orada Salah beraber oynama konusunda oyun bir tıkandı. O çok kısa sürede. Avantajı şuydu. Daha önce Galatasaray'ı tanıyordu. Yakın tarihte buradaydı. Trabzonspor'un oyuncular analizini çok kısa sürede, ya kimle en hızlı oyuna gidebilirim? Saviola, Salah, Franklinho. Şahane üçlü.
1: Yani set çizecek kadar bile vakti olmamıştır hocanın.
0: Yok, mümkün değil.
1: Doğru
0: Zaten
1: olan.
0: o bu hala Fatih Tekke takımı bu arada. Yani bu takım Fatih Tekke takımı. Bu Rice takımına 4 ile 6 haftadan sonra geçmeye başlayacak tam anlamıyla. Bu Fatih Tekke takımına dışarıdan dokunuş yaptı. Ya Onaçu'yla dedi bu hızlı oyun oynama konusu. Çünkü Galatasaray'la ilgili analiz nedir? Hepimizin. Ya biz hiç Galatasaray'la ilgili bir şey bilmesek şunu söyleriz. Öne geldiğinde arkada ciddi boşluklar yaşıyor Galatasaray savunma arkasında. Bitti.
1: Hep önde zaten.
0: Tamam.
1: Öne geldiği değil. Orta
0: He,
1: sahaya
0: yani
1: kadar geliyor
0: evet ya,
1: defans.
0: topun arkasına da geçemiyor. Tamam, ben o zaman Saviola, Salah, Ju. 3 tane savunmayı da baskıda zorlayabilecek, hataya zorlayabilecek ki golde öyle buldular değil mi? Yani Sanchez evet bireysel hata ama onu hataya zorluyor sonuçta bir oyuncu da yani. Şimdi bu analiz onlar adına değerliydi. Şimdi bir teknik direktör Trabzonspor tarafından eldeki oyunculardan maksimum verim alma adına bir plan yapmış ve plan onun adına şansı da yanında olmuş, kusursuza yakın işlemiş. Biraz da Galatasaray yardımcı olmuş. Nasıl yardımcı olmuş? Şimdi senin elinde Sané, Deniz ve Leao var. Ön tarafta üçlüden bahsediyoruz. Şimdi senin en güçlü olduğun yanı ne? Herkesin en sevdiği ve ikna olduğu, kabul ettiği önde baskı. Kimle yapıyordun sen onu? Deniz'in yerine Osimhen vardı. Sané'nin yanına Barış vardı. Leao'nun yanına Yunus vardı. Arkalarında da Mertens vardı. Ya da Sara vardı. Şimdi bu bahsettiğin 4 oyuncuyu zaten Cem bağlasan durmuyor bunlar zaten. Hani hayır ben istemiyorum desen o durmuyor, gidiyor. Şimdi onlarla anlaşılabilir bir durum. Onunla gidersin önde baskıyı. Ama bu saydığım Sané, Deniz, Leao ile yapamazsın. İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Mecburdun ikinci bölgede bu takımı karşılamaya. Ama orada da bir eksiğin ortaya çıkıyor. Sen topun arkasına geçtiğinde de savunamıyorsun. Geçtiğimiz sezonlardaki durum. Şimdi bunun biz neyle anlatacağız? Kimin

0: üzerinden anlatacağız. Teknik direktör üzerinden anlatacağız. Bak ben Galatasaray'da kısa bir dönem bulundum, deneyimledim. Hacıydı teknik direktör. Savunma, ben sağ bek oynuyordum. İşte savunma dörtlü, karşımızda hücum hattı.
1: Kim var? Song'la falan mı oynadın?
0: Song, Thomas,
1: Orhan Ak mıydı mı?
0: Bülent Korkmaz, Orhan Ak, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Sabri.
1: Evet.
0: Bizim ekip bu, savunma ekibi. 4-4-2'ye ayrılıyoruz. Karşılıyoruz sürekli. Önümüzde de iki önlü libero. İşte Conceição, Volkan Arslan, Ayhan Akman.
1: Söylediğim Brezilya'da Conceição olabilir mi? Topa vurmayı bilmiyor dedi.
0: Değil değil,
1: ha,
0: yok.
1: Değil mi? Acaba.
0: Conceição şeyli o.
1: Belki de aklına gelmemiş.
0: Yok, Victoria olması lazım ya.
1: Tamam, bakarız ona.
0: Bakacağız
1: aslında.
0: Ona şimdi.
1: Tamam.
0: Şimdi biz 6 kişi karşılıyoruz rakip takımı. Önümüzde de 2 tane orta saha oyuncusu. İşte 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray. Bak vallahi billahi artık sıkılıyorduk. Her gün 40 dakika 45 dakika topun arkasına geçip Hacı bunu çalıştırıyordu. Şimdi Hacı bilmiyor mu yani, şimdi Hacı'den yani deneyim anlamında var mıdır daha iyisi? Barcelona, Real Madrid değil mi? Çünkü o şunu çok iyi biliyor. Önce takım savunmasını halletmem lazım diyor. Bu takım savunması da şöyle olmuyor. Şimdi Hacı şey diyemez mi? Ya siz ne diyorsunuz ya, şimdi Bülent Korkmaz, Thomas Song, Ergün Pembe, Hakan Ünsal, Ayhan Akman, Conceição, Volkan. Ya ben bunlara mı öğreteceğim? Değil mi yani, normalde ne dersin? Baba sen burada oynuyorsun, sen burada oynuyorsun. Topun yok. Artık otomatikleşmesi lazım. Önündeki oyuncu, yanındaki oyuncu, değil mi, tekrarı. Bu da işte parça şeyden nedir o, bütüne gidiyor ya, parçadan bütüne gidecek yani. Şimdi ondan sonra bir tane daha koyuyorsun önüne, üçlü bloğu. Sonra santrafora kadar bu sefer takım halinde savunmaya başlıyorsun. Artık sıkılıyorduk diyorum sana ya. Şimdi bunu çalıştırıyordu. Her gün çalıştırıyordu. Anca böyle ortaya çıkar. Ben Galatasaray'ın savunma konusunda pek çalıştığını ya da iyi çalıştığına inanmıyorum. Çünkü Galatasaray topun arkasına geçtiğinde de savunamıyor. Öne çıktığında zaten hiç savunamıyor. Şimdi bunu biz neyden okuyacağız? Şimdi Okan Hoca üzerinden okuduğumuzda kızıyorlar. Kimden okuyacağız mesela? Veli abiden mi okuyalım? Malzeme sorumlusu Veli abiye mi kızalım? Ya da kime kızalım burada mesela? Kim bunun sorumlusu? Teknik direktör eksik çalıştırıyor. Hatta kendi Juventus Galatasaray maçında İstanbul'daki maç önü toplantıda arkadaşımızın sorduğu bir soruya savunma ile ilgili şöyle dedi. Türkiye'de savunma yapma ihtiyacı duymuyoruz. Rakiplerimiz, biz yani o kadar oyunu domine ediyoruz ki duymuyoruz. İşte duyman lazım. Senin hazırlığın olması lazım. Duymuyorsun diye, hani şey gibi düşün şimdi. Meteoroloji diyor ki 4 saat yağmur yok. Ama 4 saatten sonra yağmur çok şiddetli olacak. Araban da yok. Alırsın şemsiyeyi değil mi? Yani 4 saat yağmayacak diye de şemsiyesiz çıkmazsın. Alayım baba dersin. Belli olmaz bu. Bulut daha hızlı gelir. Bir şey olur. Değil mi? Öyle değil mi?
1: Önlemini alırsın bir şekilde.
0: Alırsın. Şimdi sen, rakip seni zorlamıyor diye sen savunma... Olmaz abi. Bak bir tanesi geldi zorladı. Diğeri katkı sağlamadı. Bir anda ligin en fazla gol yiyen takımı olmuş. 60 sene olmuş herhalde Galatasaray. 60 sene sonra en fazla gol yediği 6 hafta olmuş Galatasaray'da. Korkunç bir istatistik biliyor musun? Bak korkunç bir istatistik. Hazırlık maçlarını söylemiyorum bile. Orası da 2-3-2-3 gidiyordu. Şimdi tesadüf olabilir mi bu? Acaba teknik anlamda bir eksiklik olabilir mi? Oradan hemen çok kısa bir yere daha bağlayayım. Bu Okan Buruk eleştirim tamamen işin teknik tarafıyla alakalı. Ama kaybedilen maçtan sonra ya da bundan sonra da kaybedebilir Galatasaray. Asla Okan Buruk'un gitmesini de doğru bulmam yani. Hiçbir zamanda böyle bir şey söylemedim. Okan Hoca gitsin ifadesini hiç söylemedim. Şimdi öyle söyleyen, ben ağzımdan, ben Okan Buruk eleştirim hep şu: daha iyisi yapılabilir. Bu takıma teknik direktör dokunması gerekiyordu. Onun üzerinden okudum. Yoksa ben de biliyorum, Okan Buruk gittikten sonra bir hazırlığı yok. Hazırlığın olmadığı bir şey yapma zaten.
1: Dursun Özbey'in hızlı bir reaksiyon aldığına inanıyor musun? Hemen maçın ardından hemen bir açıklama yaptı işte. Hocamızın
0: arkasındayız. Çok gereksiz. Çok gereksiz. Hatta bu açıklamalar çok tehlikeli. Bak o açıklamaların
1: arkasındayız
0: tamamında,
1: dediği an gidiyor
0: evet
1: diyorsun.
0: Yani ben Türkiye'de arkasındayız deyip de oradan uzun soluklu bir iş çıktığını görmedim yani. Gelecek adına bu da Okan Buruk'la Galatasaray'ın sezonu tamamlama konusunda çok büyük soru işareti barındırıyor içinde. Geldi o. Hiç gerek yok. Tesise gitmişler. Gitmeyin. Sen yabancı futbolcusun. Senin kültüründe bu kadar fazla kulüp başkanı tesiste yok. Hele hele 4-0'dan sonra gördüğünde bir problemin olduğunu hissedersin orada, değil mi? Başkan gelmiş. Olağanüstü bir durum var burada. Yok demiyorum ama gitmeyin. Hoca ile çağır, ofisinde otur, yap, değerlen. Tesiste bir kulübün başkanı ne işi var? Ben onu da anlamıyorum yani. Bu tesis bu kadar böyle yani oyuncularında, teknik direktöründe, idarecilerinde çok zaman geçireceği bir yer değil ya. Yani bu tesis iyi bir şey değil yani.
1: Kemerburgaz güzel ya.
0: Ya güzel de bayağı, çık. Ya dışarı çık, orada şey var, şahane yer var.
1: Kafeler var diyorsun.
0: Reklama girmesin. Acayip şeyler var. Yani oralara git, orada zaman geçir. O golf mof oynamaya gittikleri yer var. Bak vallahi oraya ben gittim oraya. Şahane, git orada kafede otur. Tesiste geçireceğin zamandan daha değerli orası. Tesiste geçir, çalış. Eyvallah ama hayat sadece şey değil ki. Atilla Hoca'yı dinledim. Arda Turan'la ilgili bir şeyler anlatmış. Ya birini öveceğiz diye falan iyice kontrolden çıkıyoruz yani. 13-14 saat analiz yapıyor diyor ya. 13-14 saat analiz yapan birinin yani sağlıklı olma şansı yok ki. Gitti o analiz yani. Bir de bu çok okumak falan hani böyle iyi bir şeymiş gibi anlatıyor. Zaten bütün hikaye şey değil mi? Hani bilgiyle alakalı da kafanın içine giren değil ki. Kafanın için dışarı çıkandır değil mi bilgi? Şimdi hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz değil mi? Öğreniyoruz aslında baktığın zaman. Ama nerede değerli? Onu kullanabiliyorsan kıymetli. Biliyor musun? Biliyorum. Ya evet, duymuştum. Aa evet, öyle bir şey vardı. Sonuç yok, kafada kalmamış. E onun bana bir faydası yok ki. 14 saat tesiste kalırsan hiçbir faydası yok. Arda'nın da öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum da. Bence biraz hani biz seviyoruz ya. Övebildiğimiz kadar övmüş. Ya yapmayalım yani. O yüzden ben bu Okan Buruk, Dursun Özbek, işte bu Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durumu. Ha bak, yine Galatasaray oyun olarak, bak Cihan, yine Fenerbahçe'nin önünde bak. 8-0 yenmiş Fenerbahçe'nin Galatasaray oyunu olarak, oyun şeyi olarak, coşkusu olarak önünde. Bak bana göre önünde.
1: Ona yani da geleceğim. Senin attığın bir tweet var işte, 8-0'lık Fenerbahçe galibiyeti mi, 3-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti mi? Ona da geleceğim ama gelmeden önce bir Singo'yu soracağım. Yani bu çocuk Eylül sonunda gelecekti. Yine kötü haber geldi. Oynayamayacağına dair bilgi geldi. Yani Gökhan Zan var. Sen benden daha iyi tanırsın.
0: Takım arkadaş.
1: Yani Gökhan abi de sürekli sakatlanırdı. Hatta hep maçları böyle tribünden izlerdi. Bir ara tribünden bile sakatlanmıştı, hatırlayacaksın. Yani Singo da buna mı döndü? Buna mı evrildi yani?
0: Şimdi arşiv çok güzel bir şey. Yani bu olumlu olumsuz fark etmez. Bizim için, özellikle yorumcular için yani. Çünkü karşımıza çıkıyor söylediklerimiz. Şimdi Singo geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Hani arşiv kıymetli şu. Bugün şöyle demiştim, böyle demiştim, bizim en sevdiğimiz şeydir biliyorsun yani, hani olumlu. Ama arşiv böyle olmaz. Arşiv olacak abi bir şey söylerken. Ben arkadaşa demiştim. Kim abi arkadaş kim? Belge nerede? Yani öyle olması lazım. Eğer iddialı bir şey söylüyorsak yani, hani öngörebiliyorsak bazı şeyler. Şimdi Singo ile ilgili benim bak hiç oyuncunun yeteneğine falan bakmana gerek yok. Sadece sakatlık geçmişine bak. Ya bu adam uyluk, tendon. Abi sürekli sakatlanmış. Yani hangi akıl, hangi futbol aklı, hangi planlama bunun bu kadar sakatlık sorunu yaşamış bir oyuncunun burada aynı sorun yaşamayacağına ikna oldu. Kim ikna etti sizi? Bak Singo eğer Galatasaray'da sakatlanmasaydı bugün şöyle tepki verirdim. Çok şaşırıyorum, Singo sakatlanmıyor. Mesela Ake'de biraz şaşkınım yani. Hani bu kadar uzun süre oynaması enteresan. Yani o da gelecek adına bilmiyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey. Yani birden de o sorun, çünkü bu kadar oynama, sakatlık sorunu yaşamış, bu kadar oynama ritmi yok. Şimdi Singo dediğin oyuncu bu kadar sakatlık sorunu yaşamış. Ya nasıl gittiniz o paraları verdiniz? Bak oyunculuk yeteneğini söylemiyorum. İyi bir oyuncu. Ama sakat ya. Şimdi Gökhan Zan'dan verdin örnek. Şahane bir oyuncu Gökhan Zan. Ama ben Gökhan'dan faydalanamayacağım ki, nasıl alayım Gökhan'ı yani? Çok iyi oyuncu ama yani yola çıkamam abi. Nerede patlayacağı belli değil. E Singo da böyle bir oyuncuydu. Yani şu an niye şaşırıyorlar ki Singo'da mesela? Bence oynarsa Singo şaşırması lazım Galatasaraylıların. Mesela 6 maç üst üste oynarsa Galatasaraylılar vay be Singo 6 maç üst üste bizde demesi lazım. Yine idareci, teknik direktör, scouting, kimse, hepsinin eksik planlamasıyla alakalı, yanlış planlamasıyla alakalı bir durum. Olur mu böyle şey ya?
1: Evet, bilgiler de geliyor tabii. Bu sezon 41 dakika forma giydi deniyor ama zaten bu sezon yeni başladı. Toplam geldi, sezonlara baksan daha vahim bir sonuç çıkabilir. Şimdi abi senin bu arada az önce söylediğim Brezilyalı ile ilgili sürekli mesaj atıyorlar. Batista diyen var. Capon zaten değildir diye düşünüyorum.
0: Solbek Victoria olması lazım. Dur hemen gireceğim söyleyeceğim ya yani.
1: Ya bakarız ona. Ben de bakacağım. 2001 sezonunda elbet çıkar. Değil mi o dönemde?
0: 2000-2001 olması lazım.
1: Ona bakarız. Senin şöyle bir tweet'in var İbrahim.

0: Kaan abi. Yani sosyal medyada tekrar tabii girip çıkarız Galatasaray'a, diğer takımlara vesaire. Diyorsun ki 8-0 kazanan Fenerbahçe mi, 3-2 kaybeden Beşiktaş mı diye sormuşsun. Hangisi oyun ve teknik direktör oyunu açısından geleceğe daha fazla vaat ediyor? Ben skora değil, oyuna bakarım. O gün izlediğim Beşiktaş'ı daha iyi görmüşsün Fenerbahçe'yi oranla ve İsmail Kartal'la ilgili diyorsun ki istifa ederek kadronun önünü açması gerekir demişsin. Çok iddialı bir söz olmuş ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum.
1: Ya şöyle şimdi...
0: İstifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsun artık psikolojik olarak? Bak,
1: Okan Hoca ile ilgili asla bu ifadeyi kullanmam yani. Ama İsmail Hoca ile ilgili kullanırım. Çünkü İsmail Hoca'nın bir kere hani teknik tarafını da bir yere bırakacağım. Çünkü idari anlamda davranış çok belirleyici oluyor ya Cihan. Yani şimdi sürekli problemi dışarıda arayan bir teknik direktöre ben teslim etmem. Gelişim hiçbir şey teslim etmem yani. Çünkü o problemi sürekli dışarıda aradığı için yine aramaya devam edecek. Yani aramaya devam edecek. Şimdi sen son basın toplantısını dinledikten sonra bir Fenerbahçeli taraftar olsan ya rahatsız olmaz mısın yani? Şimdi ne dedi İsmail Hoca buraya gelirken? İlk basın toplantısını hatırlayalım. İlk basın toplantısında ne dedi? Ben dedi şampiyon yaptım dedi ki 99 puanla çalındı dedi.
0: Evet, basın toplantısı da ilk imza basın toplantısından
1: kastım. Yani televizyona Fenerbahçe
0: Çetin'le beraber çıktı.
1: Oğuz Hoca ile çıktı.
0: Cihan abi, Cihan Kamer falan.
1: Victoria bu arada oyuncunun
0: evet,
1: ismi.
0: Evet, Victoria'ymış yazıyor Victoria. Dinleyenlerimiz. Hatta diyor hata yapıp maçı birbirine getirmişti. Gitti. Bir de adamlardan dayak yedim demiş dinleyenimiz. Roma maçında herhalde maçtaydı.
1: O Roma maçında o dönem.
0: Bu katlı maç evet.
1: O dönem.
0: Muazzam.
1: Şimdi... Ya şöyle düşünelim.
0: Kavgada yoktun demişler bu arada. Neredeydin diye sormuşlar sana da. O dönem sen
1: ben,
0: yok, yoktun.
1: Ben Adana Spor'daydım.
0: O dönem
1: Adana'daydım.
0: Adana'daydım. 2005'te geldi İbrahim abi. 2004. 2004 ya da.
1: 2004'te gelmişim. Ya şöyle şimdi Cihan. Ya bir insan düşün. Yani şu kendi hayatımızdan örnek verirsek. Hani sanki herkes kendi işi üzerinden değerlendirirse daha anlaşılır olur. Mesela sen buradasın değil mi Cihan? Ya da işte biz beraberiz burada. Bir şey halledememişiz, problemi ortadan kaldıramamışız yani sürekli bir eksiklik var burada ve günün sonunda biz bütün problemi dışarıda arıyoruz, işte mikrofonda arıyoruz, işte binada arıyoruz, işte ablada arıyoruz, ya, her yerde bulabiliriz yani kendi adımıza problemi dışarıda arama adına. Ve aslında o işin öyle olmadığını da bir başkası da bize gösteriyor. Mesela bizim yerimize başka biri geliyor. O işin aslında böyle olmadığını başka bir kanalda bize gösteriyor sürekli yani. Ama biz direniyoruz. Yani sürekli dışarıda arıyoruz. Neyse biz bir ara veriyoruz. Yani ortadan kayboluyoruz bu işle ilgili. Sonra tekrar bizi buraya davet ediyorlar. Diyorlar ki ya siz hani 2 sene dışarıdaydınız. Hani bir gelin çünkü... Hani zaman geçiyor, insan değişiyor, hani fikirleri değişiyor. Bak bir ne olmuş acaba? Biz buraya bir oturuyoruz. İlk gün bizim dışımızda başka bir kanallarda da bu iş gayet sağlıklı halledilebiliyor işte. Neyse yani problemi dışarıda arama adını. Sonra ilk gün biz buraya geliyoruz diyoruz ki yine aynı düşünce devam ediyor bizde. Ya biz aslında o gün çok iyiydik, o dönem şahaneydik, müthiştik ama öyle olmadığımızı da bak ortaya çıkaracak da bir sürü şey var. Konunun bizle bir alakası yok. Biz zaten şampiyonuz. Ama işte siz burada idareci olarak, patron olarak neyse çok eksik kaldınız diyoruz. Çünkü o gün 99 puanla şampiyon oldum demenin mesajı nedir abi? Yani ben oldum. 99 puan çalındıysa puanlar kim çaldırıyor bunu? İdareciler çaldırır yani. Çünkü
0: ya sahip ben, çıkmıyor ya da.
1: Sahip çıkamadın abi diyor. Ben diyor idare ettim. Teknik anlamda ben bir takımın şampiyon olabilmesi için her şey. Yani İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal'da hiçbir eksiklik yok. Bak geçmiş düşünceden bahsediyorum. Daha yeni buraya geldim. Hadi dedik ki tamam ilk gün heyecanı. Unutamamış da 99 puanı. Yani biri mesela orada dürtmesi lazım. Hani 99 oldun eyvallah, öteki de 102 aldı hani. Yani... Çalmayla falan anlatırsan öteki de der ki ben 100 küsura daha fazla alacaktım. Öteki de onu çaldı. Neyse. Geldin şimdi sen Gençler Birliği maçı. İlk lig maçın. Bak o düşünce ilk lig maçında kaybettiği maçtan sonra ve rotasyon konusunda da sağlıksız bir rotasyondan sonra kaybediyor. Kaybettiği maçtan sonra diyor ki oyuncu ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Yani Akey'di herhalde. Genduzi'ye verdi. Genduzi kaptırdı. Fenerbahçe golü yedi. Ve basın toplantısında söyledi. Ya ne yapabilirim diyor burada. Ayağındaki topu.

0: rakibe verdi. Şimdi yani konunun benimle bir ilgisi yok diyor. Bak yine problemi dışarıda arıyor. Devamında da diyor ki penaltımız vardı, verilmedi. Yani mesaj yine dışarıya şu. Arkadaşlar antrenör olarak hiçbir problem yok. Ekip şahane, analiz şahane. Oyuncular hata yaptı. MHK yakamızı bırakmıyor. Devam ediyor sonra. Bak, adım adım git. Yani anlamaya çalışıyoruz. Konya maçı. Maç bitiyor. 4-2'lik galibiyetten sonra oyuncularımız taktiklerimizi kusursuz sahaya yansıttı. Yani bu ne demek? Taktikler yani bizim analizimiz. Biz tamam harfiyen çizdik, attılar golü. Geldim Beşiktaş maçına. Bence yani tarihinin en kötü derbi performansı olabilir Fenerbahçe'nin yani. O en kötü gittiği dönemlerde bile bu kadar özellikle ikinci yarısını mahkum oynadığı bir oyun hatırlamıyorum ben Fenerbahçe'nin.
1: Lukaku ile çıktığı için pişman olmuş mudur o maçı İsmail Kartal? Değil mi Lukaku 11?
0: Bence İsmail Kartal hiçbir şey için pişman olmaz. Pişman olabilmen için bir öz eleştiri yapman lazım. Acaba bende bir eksiklik var mı demen lazım. Ben İsmail Kartal'dan bir kere öz eleştiri duymadım ki. Yani. Bakalım ben hiç...
1: yanlışlık olmasın. Yok Muriç'le çıkmış.
0: Yok yok Muriç'le de değişikliğe evet. gittiğiyle ilgili soruyorsun zannettim. Şimdi bu kadar problemi dışarıda arayan bir yönetici, idareci davranışından ne bekliyorsun? Mesela Lazio maçı, Roma maçı oynadı Fenerbahçe değil mi? Beşiktaş maçından sonra. İstifa etti hoca. Ya istifa etti, inanabiliyor musun yani? Ha niye istifa etti hoca? O gün anlamadık. 50 tane şey söylendi. Antep maçı beraberliği sonra. Bir de ya siz lidersiniz, ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. Ben burada ağzımdan bir daha asla geri dönmemek üzere gidiyorum dediğim an, buraya oturduğum an geçmiş olsun. Ha. Bütün inandırıcılığımı kaybederim bundan sonra. Sonra ben sana ne söylersem sen dersin ki geç abi. Aynı şeyi daha önce de duyduk senden. Bak bir daha öyle bir şey söylersin. Kaybederim bir hani karşımdaki insana karşı inan. Ben bir kişiden değil senden sorum. O bir sürü oyuncudan, taraftardan sorumlu. Gittin. Geri geldin. Antep beraberliğinden sonra tuttun dedin ki bana su şişesi attılar dedin. İnanılmaz bir şey yani. Doğru olduğu için söylemiyorum. Asla kimse yani dışarıdan asla böyle bir davranış olmasın da. Onun sana olduğunu da bilmiyorsun bu arada. Belki de adam Romalı oyuncuya attı onu yani. Hani kimseye atmasın yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın da. Sen niye üzerine alındın yani? Belki de oraya dördüncü hakem attı, belki de kızdı yani. Hani. Sen niye üzerine alındın böyle bir durumu? Niye kendine tepki olarak? Demek ki aslında bilinç altında da başarısız olduğunu da biliyorsun aslında. Ama bir türlü kendinle yüzleşemiyorsun. Gelişim de oradan başlar ya. Öz eleştiri. Eleştiri de o kadar kötü bir şey değildir yani. İnsan öz eleştirisini yaparsa gelişir. Gelişim oradan başlar yani. Hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Yani dışarıda problemi arayabilirsin. O dünyanın en basit şeyi, en kolay şeyidir. Ama onun sana hiçbir faydası olmaz yani. Bir olay olur. Dersin ki ya burada bu kadar, bu böyle, o beni şöyle yaptı, bu beni arkamdan vurdu, burada bu basit, bunu ama faydası olmaz. Bence yapmasınlar yani.
1: Yani sen bu 8-0'ı inandırıcılığının olmadığını mı düşünüyorsun? Yani şey midir
0: 8-0'a
1: bu
0: 8-0'a niye geldim biliyor musun? Bak,
1: Pirus zaferi gibi midir? Hani kazanıyor Romalılara karşı ama en iyi generallerini falan kaybediyor. Yani burada kazandı ama artık çok mu geç Fenerbahçe için?
0: Çok geçti. Yani şundan dolayı diyorum. Bak oyunu hiç anlatmadım ben. Çünkü oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Oyunu yönetecek, oyuncuyu yönetecek kişiden bahsediyorum. Ben yani idari davranıştan bahsediyorum. Bu davranışa ben nasıl şimdi diyeyim ki ya bu kadar bak bahsettiğim şeyleri yapmış biri. Şimdi nasıl diyeyim ben sana ya, alacak bu oyunu, oyuncuyu yukarı götürecek. Ve 8-0'lık maçtan sonra daha problemli şey geliyor. Esas o tweet'i atmama sebep olan söz geliyor. Ya sen biliyorsun değil mi şu an? Eğer Fenerbahçe ligi 3 puan geride bitirirse... İsmail Hoca'nın yeni bir sloganı var. Biliyorsun değil mi? 4 puan gitti. 1 al ben 1 puanla şampiyonum diyecek. Bu 4 puanımı çaldılar diyecek. O şu an koydu hoca 4 puan. Yani İsmail Kartal'a göre onun evinde oturduğunda puan cetvelinde İsmail Kartal 4 puanla önde. Yani şu an kaç puan var? 3 puan bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a göre 1 puan önde. Yani evinde muhtemelen puan cetvelinde İsmail Hoca 1 puan önde gidiyor. Yani o çalınan 4 puanın 4 puanın çalındığını düşünüyor Ve bunun tamamen idari anlamda, yani teknik şey anlamında.
1: Neyden o 4 puan? Gençler Birliği beraberliği, Antep galibiydi.
0: Bilmiyorum, 4 puan dedi. Ben o 4 puanı çıkartamadım.
1: Gençler Birliği 2-1 kaybetti. Bir de Antep'le berabere kaldı.
0: Ya belki de Beşiktaş maçına bir puan koydu. Hani diyor penaltımız vardı, oradan mağlup olmazdı.
1: Onu bilemiyoruz.
0: Bilmiyorum. Ben hocanın sözüyle 4 puan diyor gitti diyor. Yani 4 puan gitmiş. Şimdi hoca sezonu eğer 3 puan geride bitirirse Fenerbahçe, hoca şöyle eve gelecek. Ailesiyle bir araya geldiğinde yine şampiyon yaptım diyecek. 99-1. Yani hocaya göre Fenerbahçe kariyerinde ikinci şampiyonluğu olacak. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim et. Ben etmem. Sen Fenerbahçeli olarak ediyorsan et. Yoksa ben oyunu asla değersizleştirmiyorum. 8-0 mahalleden çocukları da getirsen 8-0 bir kolay iş değildir yani. Hani o anlamda ben yani sağlıklı bir teknik direktör davranışı görsem oyun üzerinden anlatayım, ama oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Çünkü şunu çok iyi biliyorum. 2 haftaya bakar Fenerbahçe'nin oyunun yine Beşiktaş maçına benzer hale gelmesi, Antep maçına benzer hale gelmesi. 2 maça bakar. Şimdi sen bir kapı açtın İsmail Kartal olarak. Dedin ki oyunculara, bak şu kapıyı açıyorum ben. Biz burada mücadelemizi verelim. Ama bu MHK, federasyon, bak bunlar bizim üzerimize oynuyor. Enerjisi biten, gücü biten, bir şeylerini yapamayacağını anlayan oyuncu ne yapacak biliyor musun? Şu kapıdan çıkacak dışarı, diyecek ki konunun bizle bir ilgisi yok diyecek. Burada Fenerbahçe'ye karşı bu ülkede büyük bir operasyon var diyecek. Yani bunun kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye faydası yok.
1: Zaten çok baskı yok mu İbrahim abi üstüne? Bir Aziz Yıldırım'la çalışıyorsun. Zaten başlı başına bir baskı. İki, yani 12 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bunun baskısı var. 3. Verdiğin her demeç, konuştuğun her cümle artık göze batıyor. İnsanlar sosyal medyada bununla ilgili şeyler söylüyor. 4. Hap kullanıyorum diyorsun. Ya dayanamıyorum artık diyorsun.
0: Ya zaten
1: ya bu baskıda ne kadar sağlıklı devam ettirebilir ki hocam bunu?
0: Bizim ihtiyacımız olan bir kere yani sakin zihine ihtiyacımız var yani. Kulüplerinde hepimizin ihtiyacı var yani. Sakinliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki insanlar yeterince gergin zaten toplum, değil mi? Dışarı yani tribünde insanlar, onlar bir de sağlıklı da düşünemiyorlar. Onların bütün derdi kazanmak. Yani onun derdi o.
1: Her taraftarda olduğu gibi.
0: Şimdi o, ama onu sen ikna edeceksin idareci olarak, kenardaki sakinliğinle, davranışlarınla, söylemlerinle. Şimdi ya maçtan sonra şöyle bir ifade kullandı. Bence mesela Fenerbahçe'nin iletişimci konusunda ciddi problemi var. Kim iletişimcisi Fenerbahçe'de yani... Bence problem var. Şöyle problem var. Mesela İsmail Hoca maç sonu dedi ki Avrupa'da dedi, bak Avrupa'da dedi, acaba dedi teknik direktörlerin başına geliyor mu böyle hakem hataları? Değil mi? Böyle bir ifade kullandı. Bence geliyor. %100 geliyor da hani Manchester United Everton maçı mıydı? City maçı mıydı? Neyse izlesin bak, verilen golü izlesin. Burada böyle bir karar verilse bırak Türkiye yıkılır ortalık yani, bak orada. Çünkü onların şöyle, bizi onlardan ayıran temel fark ne biliyor musun? Onlar insana güveniyorlar. Hata yaptı diyor. Yani tıpkı futbolcunun, tıpkı teknik direktörün, tıpkı idarecinin hata yaptığı gibi hakem de hata yapar diyor. Onlar önce insana güveniyorlar. Onlarla bizim aramızdaki temel fark bu İsmail Hocam derim mesela, iletişimci olsam. Yani hocam bir, onlar niyet okumuyor. Mesela sen niyet okuyorsun. Sen niyet okuyorsun. En tehlikeli şeydir. Serdar Adalı da yaptı aynı şeyi. Niyet okuyor. Hakem diyor dengelemek için. O senin düşüncen. Sen niyet okuyorsun. Niye bir başkası adına yorum yapıyorsun? O da gelir hakem olarak futbolcuların boş kaleye kaçırdığı ya da kırmızı kart gördüğü pozisyonda onlar niyet okursa ne olacak? Nasıl çıkacağız işin içinden yani? Öyle olur mu niyet okumayla yani? Biz diyebiliyor muyuz mesela şu an? Niyet okuyabiliyor muyuz? Kocaeli sporlu futbolcu boş kaleye topu bilerek dışarı attı çünkü arkasında başka işler var desek gittik değil mi?
1: Yok canım, onu o zaman Genduzi'ye de diyelim, derbide kaçırdı.
0: Genduzi mesela. Değil mi yani şimdi? Onun o zaman Antep maçı Genduzi boş kaleye attı çünkü. Niye mesela biz bu ifadeyi onlara kullanamıyoruz? Doğrusu zaten kullanmamak da. Sen nasıl kullanıyorsun idareci olarak bunların kafasının arkasında başka bir şey olduğunu? Biliyorsan eyvallah, gidersin savcılığa. Neyse bu işin şeyi. Onu...
1: Söylersin, evet.
0: Görüntülü yayın yapmanın zararları. Evet. Şimdi o yüzden iletişimci olsam orada hemen itiraz ederim Cihan. Derim ki hocam bak, bu iletişimde bir sorundur. Hemen biri bize bununla çıkar. Devam et. Dedi ya Avrupa'da mesela böyle bir şey. Hadi buraya gelelim, Türkiye'ye gelelim. İtalyano dediğin adam İtalya'dan geldi. Bak İtalya'dan. Yani senin Avrupa'da böyle hakem hataları yok dediğin ülkeden buraya gelen bir teknik direktör var. Ve senin hakemden şikayetçi olduğundan fazla hakem hatalarına maruz kalmış biri var. Duydun mu sen İtalyano'dan bir kere hakem hakkında İsmail Kartal'ın söylediği ya da Okan Buruk'un söylediği ya da Fatih Tekke'nin söylediği gibi bir tane yorum duydun mu?
1: Yok, iki hafta önce özellikle sordular. O da işini yaptı dedi.
0: Bak özellikle Alanya maçı.
1: Sokmaya çalışıyorlar bak, Alanya ama. Maçı, hocayı da sokmaya çalışıyorlar.
0: Bak, Alanya, ya sen ne diyorsun? Girsin diye her şeyi yapıyorlar. Alanya maçı ne dedi? Evet kırmızı karttı ama biz önce kendi sorunumuzu halledeceğiz. Erzurum maçı böyle. Bu maç bana göre de Vlahovic'in pozisyonu penaltı. Ne dedi? Hakem bu maçın önüne geçemez dedi. Hakem kararı dedi. Niye? Çünkü diyor ki 2-0 diyor. Burada benim adıma diyor 2-0 geriye düştüm. Benim eksikliğim bu diyor. Ben bu 2-0'ı diyor halletmem lazım. Niye İtalyano bunu söylüyor? İsmail hocam mesela diyorsun ya Avrupa'da böyle bir şey. Ya Avrupa'da olmadığını düşün. Her şey kusursuz. E Avrupa'dan buraya getirdiğimiz senin dediğin duruma maruz kalıyor. Senin gibi hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Ve onun takımı şu an kadro kalitesi olarak senden siyahla beyaz kadar aşağıda olmasına rağmen geldi seni burada yendi. Fiziksel olarak da ezdi. Bak fiziksel olarak ezdi seni. E o seni kadar şikayet etmiyor. İletişimciyi şu an İsmail Kartal. Yani sen İsmail Kartal'sın ben iletişimciyim. Devam ediyoruz yani.
1: Ha, Mustafa abisin tamam.
0: Mustafa abim kim?
1: Mustafa soyadını unuttum. Ha,
0: ben Mustafa beyim. Hocam bak sen böyle dedin. Bak o
1: Mustafa
0: adam geldi.
1: Mustafa Sapmaz.
0: Mustafa Sapmaz abi. Dedim ki hocam bak
1: zaten,
0: böyle böyle bir durum oldu. Bak ama öyle değilmiş. Şimdi biz niye böyle açıklama yaptık şimdi? Yani çıkarsa bir tane arkadaşımız bize böyle cevap verirse biz ne anlatacağız? Mesela İtalyano bak adam hiç şikayet etmiyor. Acaba bizde problem olur mu? Ya da siz işin teknik tarafıyla ilgilenin hocam. Siz teknik taraftan yorum yapın. Sağ dışı ile ilgili Aziz Bey var, idareciler var, hakem. Onlar hakemlerle ilgili bir şey söyler. Bak hocam biz eğer sahanın dışına çıkarsak bu oyuncuları bir daha sahanın içine sokamayız. Bak İtalyan oyuncuların sahanın dışına çıkmasına müsaade etmiyor. Bak kulüp başkanını çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor Serdar Adalı. Çıkarmıyor İtalyano. Çünkü İtalyana biliyor kapıyı açtığın çıkacak oyuncular. Bir daha sokamaz içeri kimseyi. Niye böyle bakmıyorsunuz sürekli herkesin düşmanı ve o kadar da teknik anlamda donanımınız var ki hocam ya acayip de bir donanımınız var. Bütün ülkede delirmiş vaziyette yani biz İsmail Kartal'ın başarısız olması için çırpınıyoruz şu an ya. Düşünebiliyor musun bizi? Çırpınıyorum abi ben yani İsmail Kartal şampiyon olsa ben uyuyamam yani. Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Yerli düşmanlığı olarak düşünebiliyorlar.
0: Ama beni bu. Yerli... teknik direktörün davranışı ikna etmesi lazım. Niye ben İtalyano'ya eğer sözüm ona sizin anlattığınız gibi düşmansam niye İtalyano'ya düşman değilim? Niye Thomas Reis'a düşman değilim? Ya da neden Stoylov'a düşman değilim?
1: Yani mesela o Ahmet maçında da mesela Salih ile Nübel'in hataları bireysel çok hata oldu. Ya yani hoca denedi 2-0'dan sonra çabaladı. Belki Poku ile başlaması hataydı ki onu da aşağı yukarı kabul et ya bu kadar kötü olacağını düşünemez herhalde.
0: Düşünemez ya bir teknik direktör değiştirdi müdahale
1: denedi,
0: etti.
1: Denedi müdahaleleri var.
0: Bak o şeyi çok iyi biliyor analiz. Mesela niye biz Ahmet'in hocasıyla ilgili bir şey demiyoruz? Niye demiyorum ben mesela? Mesela Metin Diyadin'e kızıyorum. Niye kızıyorum Metin Diyadin'e? Metin Diyadin bana dedi ki bu fikstür hoca kovdurur arkadaş dedi. Bak Metin Diyadin bana bunu dedi. Ya ben kimden öğreneceğim abi futbolu? Ben teknik direktörlerden öğreneceğim. Ben Metin Diyadin'i dinledim. Futbol oynamamış. Futbolu çok seven biri olarak Gençler Birliği taraftarı olarak fikstüre baktım. Hoca da dedi ki bu fikstür hoca kovdurur. Eyvallah. Ahmet de Diyarbakır'da yaşıyorum. Ahmet taraftarıyım. Fikstüre baktım Başakşehir. Beşiktaş, Trabzonspor. İlk 6 hafta. Yani Gençler Birliği aynı fikstür. Aa bir baktım benim teknik direktörüm hiçbir şey kovdurur movdurur demiyor. Bak iki tane. Bir yerli bir yabancı. Ama o düşünce niye mesela Ahmet'in hocası bunu demiyor? Çünkü Ahmet'in hocası önce diyor fiziksel durum planlama diyor. Kadro planlaması, fiziksel durum, oyuncu tercihi, analiz. Bütün kafayı oraya yormuş. Metin Diyadin hazırlıyor. Bizim kusura bakmasınlar. Yani Türk antrenörlerin en çok sevdiği şey bahanelerin arkasına sığınmak. Yani Metin Diyadin'in verdiği mesaj şu. Olası bir başarısızlıkta baba konunun benimle bir ilgisi yok. Haksız rekabeti olan takımlarla denk geldim. E o da denk geldi. Şimdi ben kimden okuyacağım oyunu? Ben Ahmet'in teknik direktörünün peşinden gideyim, Metin Diyadin'in mi? Biri fikstür hoca kovdurur dedi bu fikstür. Diğeri lider oldu bu fikstürle. Şimdi sonra yerli hocalara çok ağır eleştiri yapıyorsun. Yerli hocalar bir şey anlatmıyor ki bana. Yabancı anlattığı için. Ben var ya bak şey olsam, kulüp başka. Yerli hoca da sınır getirir. Mesela yerli hocalar yabancı da sınırsız olsun diyor ya. Mesela ben yerli antrenör sınırı getiririm.
1: Yıllık mı?
0: Yıllık sınır getiririm. Yerli antrenörlere mesela bir tane takım çalıştırma izni veririm yerli antrenörlere.
1: Yok artık ya.
0: İkinci yok. Abi çünkü gelişemiyorsunuz ki. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Oradan gidiyorsun öteki tarafa mesela. Teknik direktör tercih ederken o da ayrı bir konu mesela. Özhan Pulat. Mesela Özhan Pulat niye tercih edildi? Eyüp'ün hocası niye oldu?
1: Evet Özhan abi Beşiktaş.

0: direktörü oldu. Hatay'da da yapamamış, ciddi yapamamış Hatay'da yani.
1: Ondan önce Adana Spor.
0: Orada da olmamış.
1: Ondan önce Ankara Gücü yardımcı.
0: Şimdi yardımcıları geç. Teknik tamam. direktör.
1: Teknik direktör.
0: Adana olarak. Olmamış. Hatay olmamış.
1: Kastamonu var bir de. Orada da yok. Çok az maçı var zaten. İki maç. Hoca kovulunca yerine bakmış.
0: Abi şimdi. Yani peki bana bunu lütfen söyle. Bak adım gibi eminim. Eminim. Bak söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Eyüpspor. Yabancı bir teknik direktör getirsin. Şu izlediğin Eyüpspor oynadığı oyundan çok daha güçlü oyun oynayacak. Bak asla da şey duymayacaksın yabancı teknik direktörden maç sonunda. 4,5 milyon euroya bu takımı kurduk demeyecek yabancı teknik direktör. Ya Özcan Hoca'nın ilk söylediği şey 4,5 milyon yani. Ne diyeceğiz abi yani? 4,5 milyona takım kuruyorsan Fenerbahçe 8 tane atabilir mi yani? Normalleştirecek miyiz onu yani? Yani 4,5 milyona kurulan 8 yer abi. Böyle mi kabul edeceğiz biz bunu? Gitmeyin. Gitmeyin ya. Ya tam anlamıyla gelişin. Ya aşağıdan başlayın. Yazık günah. Bak vallahi üzülüyorum. Alt liglerde çok iyi teknik direktörler var. Bak vallahi var billahi var. Görüyorum izliyorum. Bak Bandırma'nın hocası Ertuğrul Hoca. İzledim Bandırma Spor Sarıyer maçında. Şahane bir teknik direktör olabilir. Ama onun talihsizliği ne biliyor musun? Diğerleri kadar ya çevresi yok ya da diğerleri kadar futbolculuk geçmişi yok. Tanınmıyor. Şimdi biz öz eleştiri yapan, oyunu anlatan, oyuncuyu geliştiren insanları sırf diğerleri kadar futbolculuk geçmişi olmadığı ya da diğerleri kadar çevresi olmadığı için göremiyoruz. Getir sınır getir yerli oyuncu, yerli hoca sınırı getir mesela. Şeyler istiyor. Yerli teknik direktörler ne diyor? Yabancı da sınırsız olsun diyorlar değil mi? Niye yabancı teknik direktör istemiyorlar onlar? Ki bak ben sana kaç tane örnek verdim. Sen şimdi kulüp başkanısın. Sana bu örneği verdim. Yerli mi getirirsin, yabancı mı getirirsin? Çünkü yabancıya bakıyorsun şikayet etmiyor. Yerli fikstürden şikayet ediyor. Yerli harcanan paradan şikayet ediyor. Lan bakıyorsun yabancı hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Yabancı oyuncuyu da geliştiriyor. Ya bak Beşiktaş tarafına gelince söyleyeceğim de çok kısa. Ahmet Spor'da Çorlu Spor'dan oyuncu var. Üçüncü ligden. Üçüncü ligden oyuncu var.
1: Vardır abi. Yani geçen sene
0: var mı?
1: Beyoğlu Yeniçer senin takım işte. Yani ya bak, Fenerbahçe'ye Efe düşe İnanç, düşe oynadı.
0: Kocaeli'yle. Efe İnanç yıllardır orada bir şey yapıyor. Kocaeli'ye kimse yendi. Görmek istemiyor Efe İnanç'ı. Ben inanamıyorum mesela. Nasıl görmüyorlar ya?
1: Ufuk İskender hocam orada mı acaba?
0: Ufuk hocam orada olmaz orada mı ya? Ufuk hocam orada. Ya onun da Ufuk hocam ya onun deneyimi, bilgisi, birikimi işte başkanla olan iletişimi İskender Başkan orada şahane yönetiyorlar. Şimdi biz ya niye bunları görmüyoruz? Sürekli yapamayan insanların peşinden gidiyoruz. Ve ikna olduğumuz konu ne biliyor musun? Fatih Tekke çok iyi futbolcu. Metin Diyadin çok iyi futbolcu. Ne yapalım abi yani iyi futbolcu zamanında eyvallah hala da saygı duyuyoruz futbolculuklarına. Şahane futbolcu.
1: Tabii canım.
0: Ama kötü antrenörler şu an yani. Şu an kötü yönetiyorlar yani.
1: Burak Yılmaz'la baktığında iyi futbolcu.
0: Aynı şeyi Burak Yılmaz için. Şu an kötü yönetiyorlar. Bak kötü antrenörler demeyeyim haksızlık olur. Kötü yönetiyorlar şu an. Kötü antrenörlük yapıyorlar. Sürekli bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Öz eleştiri yapmıyorlar. Şimdi abi neyin peşinden gideceğim ben yani? Şimdi böyle deyince sen yerli antrenörlere karşı bir... Çünkü yabancı benim ufkumu açıyor. Yabancı benim başka bir yerden oyuna bakmamı sağlıyor. Yabancı benim Çorlu Spor'dan alıyor bir çocuğu... Süper Lig'de oynatıyor. O Çorlu'daki var ya bak şu an Çorlu Spor'da oynayan çocukların %90'ı motive oluyor biliyor musun? O gitti biz de gideriz diyor. Muhammed gitti biz de gideriz diyor. Çünkü birileri görüyor demek ki diyor. Eskiden öyle diyeceğim bak benim futbolculuğumda 90'ların ortalarında her sene 3. Lig'den 2. Lig'den oyuncular Süper Lig'e gidip Süper Lig'de direkt oynuyorlardı.
1: Onun hayaliyle o çocuklarda.
0: Çünkü ne oluyor sen gidiyorsun ya sen gittin Gazi Osman Paşa'dan. Gençler Birliği'ne.
1: Barış geldi mesela Keçiören'den Galatasaray'a.
0: İşte ümitleniyorum ben de. Geldi diyorum bak o geldi. Son 5-6 sene bak yok oldular kaybettiler onu. Yabancı. Ya hala ikinciliklerde 100 yaşına gelmiş şeyleri izliyoruz ya. Yabancıları izliyoruz. Bir bakıyorum adam 15 sene önce gelmiş geze geze dolanıyor yani. Abi bırakın artık ya o bölgeden o coğrafyalardan onun yerine bir adam çıkartamıyorsanız yazık size ya. Bu tembelliğe itiyor. Ben gitmem. Ben bu kadar bana oyunu yanlış anlatan buradaki. Bak alt ligler mesela Efe İnanç için demem.
1: Allah'tan 3. ligde yabancı yasak değil mi? Yoksa orayı da doldururlar.
0: Doldurur ya. Orada sen da... ne diyorsun ya? Affeder mi orayı yani yabancı olsun? Çünkü en kolaydır ya. Ben geliştiremiyorum demiyor da oyuncu yok diyor. Mesela Okan Buruk diyor ki Türkiye'de oyuncu yok. Türkiye'de oyuncu olmaz mı ya? Türkiye'de oyuncu var.

0: Türkiye'de oyuncuyu geliştirecek antrenör yok. Yabancı geliştiriyor. Ya şu Italiano'nun falan performansını neyle anlatacaksın ya? Şu Italiano'nun elindeki Agbadu, Jalo, Emiran. Bak Süper Lig'de şu 3 takımın da antrenmanına koymazsın 3'ünü yani şu anki performanslarıyla. Adam yarışıyor. Duydun mu hiç stoper eksikliğin var dediğini ya? Ben Okan Buruk'tan 500 kere duydum oyuncu eksikliğini. Ben Fatih Tekke'den 500 kere duydum. İsmail Kartal'dan zaten her şeyi duyuyorum. Bak bunlardan duymuyorum. Duymuyorum yani. Ben Yakiroviç'ten Kayserispor'a giderken hiç duymadım. Duymadım yani. Şimdi Morientes miydi? Morientes miydi o şeye gelen, Bodrum'a gelen Mourinho'nun yardımcısı? Şimdi unuttum adını. O da düştü denilen Bodrum'a geldi. Bak tek kelime etmek şahane gitti Bodrum.
1: Ama üst düzey yabancılar yaptı ya abi. Mourinho'lar, Jesus'lar falan onlar.
0: Üst düzey yabancıyı getiriyorsun.
1: Çünkü aklına sen mi giriyorsun bunu?
0: Evet, üst düzey. Sen şimdi Jose Mourinho'yu getirdin. Jose Mourinho'ya dedin ki bak ben burada olduğum sürece bura şampiyon olamayacak dedin. Ne yapacak Mourinho, şey mi diyecek? Aa olmaz, hırs yapıyorum sana rağmen ben. Ya Mourinho ne diyor Mourinho? Bak o gün söyledim. Mourinho bilgisayarı ekrana koyduğunda Fenerbahçeliler ortalığı yıkıyordu. Bakın bu adam buradan gittikten sonra o zaman dinleyin neler dediğini. Değil mi? Fenerbahçe ile ilgili bir açın okuyun bak ligle ve Fenerbahçe ile ilgili neler söylüyor.
1: Evet, dinleyenlerimizden inanılmaz mesajlar var. İstersen bir onlara olur. Bakalım. Geç bile kaldık. Normalde 50 geçe bakıyorduk söz verdiğimiz üzere ama birazcık geç kaldık. İbrahim abi demiş, iş alakın, yorumun gerçekten harika. Ama sen evlenme, evlenirsen yenge 2 ayda soluğu mahkemede alır. Çok geçimsizsin abi. Niye beğenmiyorsun demiş. Ona gülüyorum diyor Mehmet Acı. İbrahim Yavuz'u çok beğeniyorum ama yorumları da o kadar doğru ki. Düşünce yapısıyla takımlarımızın ve futbolcumuzun başına yöneticiler gelirse 10 gömlek yukarı çıkar futbolumuz diyor. Uğur Hoca ne gibi hatalar yaptı ki 2 iç saha maçında yenilgi aldı Çorum. Ona göre demiş.
0: Ya şöyle, şimdi o çok keskin bir değişime gitti. Şimdi kaç tane oyuncusu kaldı Çorum'un bir önceki seneden? Altından
1: çıkarken değil mi?
0: Baksana normal yani. O bence Uğur Hoca'nın da çok talep ettiği bir şey değil. İşte orada bence onun problemini yaşıyor. Ki oyunu olarak ben kötü olduğunu düşünmüyorum yani. Bir Kasımpaşa maçını izledim. Her maçını izlemedim, haksızlık etmeyeyim. Mağlup oldu ama çok beğendim Çorum'u o gün.
1: 7 puanı var şu anda.
0: Çok iyi oynadı o gün mesela. Ama kolay değil yani, şimdi baştan bir takım inşa ediyorsun yani. Ya o da deneyim kazanıyor. Ben eminim Uğur Uçar bundan 5 sene sonra bugünkü düşüncesinin dışına çıkacak. Farklı şeyler anlatacak. Çünkü görüyor, her gün bir şey öğreniyor. Hani sistemde öğreniyor, oyuncu tercihinde öğreniyor, idarede öğreniyor. Öğreniyor yani. Ha, niyeti öğrenmekse pardon. Yani ben onun öyle olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Uğur Uçar'a güvendiğim davranışlarını, öz eleştirisini yaptığı için... Uğur Uçar bende özel bir teknik direktör. Mesela Uğur Uçar için niye ben demiyorum mesela Uğur, yani Uğur Uçar'la da beraber oynadım. Selçuk Şahin'le de oynadım. Volkan Demirel'le de aynı takımda oynadım. Şimdi niye Volkan Demirel? Mesela Okan Buruk'la da bir dönem aynı menajerle çalışıyordum. Yani çok fazla denk geliyordum. Niye benim bir düşmanlığım olabilir mi yani? Hani? Yo, ben teknik bir şey. Bu düşünce gelişmez diyorum ama Uğur Uçar düşüncesi gelişir. Uğur Uçar gibi antrenörün sayısını çoğalt. Çoğalt yani, çünkü kurtuluşun o.
1: Mirza Mora istemiş. Ha, şeyi söyleyeyim. Mora'nın yardımcısını pardon. Söylemiş. Teşekkür edelim. Cihan yerli hoca ister, yabancıdan reylik alamaz diyor. Bir saat geçti, Göztepe'nin G'sine örnek vermedin hocam. Küme düşme hattında diye mi diyor.
0: Yo, verdim ya, nasıl vermedim?
1: Sana salvo yapmış.
0: Yo, verdim. Hocayı söyledim ya Göztepe'ye. Stoylov dedim ya. Hiç bak... Göztepe için hatta ne dedim sana? İşler ne kadar kötü giderse gitsin, küme de düşse onlar planlamasının dışına çıkmayacak. Yenilediler mi hocayla sözleşme? O ilgilenmez ki. Göztepe'nin derdi şey değil ki. Plansız bir şekilde kulübü borçlandıralım, hedefe oynayalım. Öyle değil ki. Onlar günün sonunda kazanacaklar. Ve kazanıyorlar da zaten. Gelir gider dengesi değil mi? Sen şimdi alışmışsın. Kulübü mesela Adana Demir'e alışmışsın sen. Adana Demir düşüncesi senin için önemli. Ne oldu şimdi? Adana Demirspor taraftarı hangisini talep ederdi? O gün Balotelli'leri mi talep ederdi? Keşke hiç o işe girmesek. Adana'nın, ki Adana'da var ya futbolcu konusunda da madendir yani. Acayip yetenekli oyuncular çıkmıştır ya Adana'dan.
1: Şu
0: yani.
1: Duruma düşeceğini bilse istemezdi.
0: Kendine bak, oynuyorsun evladınla şimdi 3. ligde.
1: Yine puan cezası.
0: Yine başında da yine Adanalı Volkan abi var. Volkan Öztürk var.
1: 21 puanları silindi.
0: Volkan Bekiroğlu var.

0: Bak ama başında yine evladım var. Bak yine kaldınız kendi kendinize ki bence en değerli. Adanalılar gitsin baksınlar işte şu an Adana'da. Balotelli'nin peşinden gideceğini. Balotelli bak sana kaybettirir. Yoksa planın. Bilmiyor mu Göztepe'li idareciler o isimde birilerini oraya getirmeye? Ama kaybeder, batar, biliyor. O yüzden benim için Göztepe sonuncu da olsa hiç hala o örneği veririm. Verdim biraz önce çünkü bak orayı kaçırmışsın Stoylov.
1: Hollanda'dan dinleyenimiz David yazmış. Bence problem tam olarak burada başlıyor diyor hocam. Her şeye rağmen başarıyorsunuz, nasıl güçlü kalıyorsunuz tarzında İsmail Kartal'a soru soruldu. 8 attınız, belki de 10 atmadınız diye eleştirileceksiniz diye soru gitti hocaya demiş. Çünkü Ahmet abi sordu onu.
0: Tamam,
1: Ahmet Konay sordu bizim radyodan. Hatta da radyo gol şeyiyle sordu.
0: Evet.
1: 8-0 kazanmış olabilirsin ama skor başka, sahadaki oyun başka. Takım gerçekten güçlü bir oyun oynamıyorsa basının görevi hocayı rahatlatmak ya da yüceltmek değil. Bunu açık ve net bir şekilde
0: bence
1: sormak.
0: Bence şahane gibi. Tespit de şahane. Yani benzer yorumu yapmıştım ben de. Şimdi Ahmet Konancı'nınki soru değil zaten. Yani Ahmet Konancı orada soru sormuyor zaten. Yani onda da bir anormallik yok. Ahmet Konanç öyle de düşünebilir. Çünkü teknik bir tespit başka bir şeydir. O genel bir tespitte bulunuyor. Ahmet Konanç'ın oyunu 8-0'dan okumasında bir anormallik yok ki. Çünkü Ahmet Konanç teknik anlamda bir lisansa sahip ya da bunun eğitimini almış biri değil ki. Ve bir gazeteci olarak 8-0'dan oyunu okumasında bir anormallik yok. Bir gazeteci olarak o baskıyı hocanın idare etmesiyle ilgili desteklemesinde hiçbir anormallik yok. Doğru bulduğum için söylemiyorum. Benim orada itirazım şu.
1: Ya geçen Okan Buruk'a yapılan şeyle aynı işte. Aynı, başarısını saymıştı hatırlıyorsun.
0: Hiçbir farkı yok ya, hiçbir farkı yok yani. Biz de biraz da bilmiyorum. Ahmet Konacı tenzih ediyorum, onun için söylemiyorum. İlişkileri iyi oldukları antrenörlere soramıyorlar. Biraz onların yanında olmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki %100 aynı fikirdeyim. Skor üzerinden okursan şahane. Şahane istatistik çıkartırım sana. Ama skor belirleyici olmuyor. Oyun belirleyici oluyor. Davranış belirleyici oluyor. Niye İsmail Kartal davranışlarını geldiği günden bugüne kadar anlatmaya çalıştım? Çünkü o belirleyici olacak. Keşke 8-0 belirleyici olsa. Ama olmuyor maalesef. Şu an Fenerbahçe oyun anlamında Galatasaray'ın gerisinde, Beşiktaş'ın gerisinde, Trabzon'un gerisinde. Şimdi ne diyeyim yani, ben son 8-0 üzerinden, skor üzerinden değerlendirip, ki Fenerbahçe kadro kalitesi olarak da birçoğunun önünde. Bana göre bu oyunculardan, yani bugün Fenerbahçe Lukaku'dan verim alamıyorsa bunun temel sorumlusu teknik direktördür, planlamadır. Ya sen Lukaku'yu bir ayı geçmiş buraya gelmiş değil mi? Ne yaptı abi? Lukaku'nun ben mesela çok merak ediyorum. Muhtemelen de gitti değil mi Belçika milli takımına? Mesela Belçika milli takıma gittiyse teknik direktörü direkt şunu söyleyecek Lukaku'ya. Abi biz seni daha iyi bırakmıştık diyecek yani. Hani bir test yapsalar Lukaku'ya. Hani İstanbul'da yemeğiyle falan şey, Türkiye'de yemeğiyle kebabıyla meşhur yani ülke. Muhtemelen diyecek ki sen kaptırmışsın kendini kebaba falan. Muhtemelen antrenman da yapmıyorsunuz siz. Geri gitmişsin diyecek yani. Şimdi Lukaku bir adım ileri gidemediyse ne yapalım biz şimdi, kimden okuyacağız bunu yani? Onu da mı malzeme sorumlusu abilerimizden okuyacağız yani? Ya da şeyden mi, Aziz Bey'den mi okuyacağız yani? Siz antrene ediyorsunuz. Eğer şöyle bir durum varsa ona da itirazım var. Eğer çıkıp biz teknik direktör olarak, ya Lukaku zaten geçen sene oynamamıştı, çok da benim talep, abi istifa edin. Bak bugün İsmail Kartal olarak ya istifa et, bu bahsettiğin sorunlu gördüğün durumları halledemiyorsan, bu şey de bunun içinde, MHK de. Yani şunu dersin, arkadaş ben teknik olarak her şeyi yapıyorum, idareciler puanlarımızı çaldırıyor. Ben kendi adıma düşeni geçtiğimiz sezonlarda yaptım, olmadı. Bu sezonda benzer sorun olacak. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı gibi hissediyorum kendimi. Camianın önünü açıyorum. Belki antrenör olarak hakemleri de yenecek birileri gelir. Vardır abi yani. Türkiye'de hakemleri de yenecek birileri vardır muhakkak yani. Ben öyle bakarım olaya yani. Bunun bana bir faydası olmaz. Bak 2-0'dan 5-2 kazandıkları Rize maçından sonra burada Tedesco davranışını eleştirmiştim. 2-0'dan kazanılan Alanya maçından sonra Tedesco davranışını eleştirmiştim. Hatta siz beni pet şişesiyle su attırdığına ikna ettiniz burada. Bak ne yorumlar geldi değil mi? Hayır, hoca yaptı. Ben de dedim ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İrfan 25 sordu. Hoca ne dedi? Hayır. Abi bizde şöyle bir durum var, bir de bak o da çok önemli Cihan. Bu sosyal medya özellikle

0: özellikle böyle teknik analiz yapan arkadaşlarımızla kaynıyor. Çok kalabalık. Mesela bir oyun izliyorum. Diyor ki Trabzon Galatasaray oyunu Thomas Reis Okan Hoca'yı mat etti diyor. Bak bir oyun çizmiş. Atılan gollerin anlattığı şeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Yorum yazdım zaten o sayfaya. Ya dedim tamam çok güzel de senin anlattığınla oynanan oyun hiç alakası yok. Hani acayip şeyler buluyorlar. Mesela Lyon maçında İsmail Kartal şey demiş. Talişka 10 numara pozisyonda ya. Talişka orada duruyormuş 10 numara pozisyonda. Takım savunmasında Vedat Muriç oraya geliyormuş. Rakibin kafası karışıyormuş Talişka'nın oraya Vedat Muriç gelince. Sonra Vedat Muriç öne gidiyormuş. Talişka ceza sahasında bir koşu yapmış golden önce. Lyon savunması allak bullak olmuş. Hayatında ilk defa çünkü orta sahadan ceza sahasına koşan bir oyuncu görmüş Lyonlular. Bu acayip bir teknik şey ve hoca Fonseca'yı mat etti diyor. Ya yapmayın abi lütfen bak. Yani biliyorum diye bunu anlatıyorsunuz. Hatta yani muhtemelen sizi orada gördükleri için insanlar ulan oradaysa teknik anlamda donanımı vardır diyor. Öteki de soru da soramıyor. Hani bizde sorulması gerek. Mesela ben sana bir şey anlatıyorum değil mi? Mesela bu böyle olmaz diyorum. Sen bana ne diyorsun? Neden diyorsun değil mi?
1: Tabii şimdi meraktan sorarım.
0: Neden diyorsun?
1: Bilmediğimden sorarım. Şimdi öyle öğrenmek istediğimden sorarım.
0: Yok benim için aslında çok faydalı bir şey yapıyorsun. Şimdi ben öyle sallarım yoksa bana neden demezsen ben de o arkadaş gibi onu oraya attı bunu buraya çekti derim. Değil mi? Yani altını doldurmam lazım ben bir şey söylerken. Onun altını dolduracağı hiçbir şey yok. Karşıdaki ona neden diye sormadığı için o yazıyor çiziyor. Üçte oraya kaldı. Hep bu şeyin zararları. Bu Arteta'lar Guardiola'ların bu ülkeyi zehirlediği bu kardeşlerimiz özellikle genç kardeşlerimizi zehirlediği konu.
1: Her şey o tahtaların çıkmasıyla başladı.
0: Mesela bir yorum dinliyorum diyor oyun ki mesela. Tahtası. Bak şimdi bir yorum dinliyorum diyor ki. Ben diyor bu antrenörün diyor teknik anlamda diyor faydalı olacağına inanıyorum diyor. Görüyorum diyor. Mesela nasıl görüyorsun? Mesela merak ediyorum. Antrenör değilsin. Futbolcu değilsin. Teknik anlamda bunun eğitimini almamışsın. Mesela bak futbolcu olmayabilirsin Cihan. Hiç oynamamışsındır. Bir teknik gözün vardır bak buna inanırım. Ama bunun eğitimini almadan o yorumu yapamazsın. Sen referans olamazsın. Mesela sen bu hocanın gelişimi olacak. Bu alamazsın ki. Bak sana Talişka ile ilgili bir şey anlatayım.
1: Reklamdan sonra anlat bence. Reklama gitmemiş zaten. Böyle diyeceğim seni. Çünkü saat böldü tamam. Ben Talişka'ya tamam. Girmek. Ama dün yani yayında ben yokken ilginç şeyler olmuş. Bir dinleyenimiz ağzından öpmek istiyorum diye mesaj mı attı sana?
0: Öyle bir şey yazmış.
1: Okudu mu Çağatay Hocam?
0: Çağatay Hocam da okudu. Ben de yani bir şey diyemedim.
1: Yanlış olmuştur o. Yani gözlerinden öpüyorum demek işi demiştir. Sen de cevap verememişsin de ona istinaden şu an vermek istiyor mu diye sorular var. O yüzden de diyorum canım ne cevap verecek? Kısa bir ara geliyoruz
0: hemen. Ya. Nasıl bir cevap veririz?
2: Reklam. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Futbolcuların efsane sözleri.
8: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
7: Futbolcuların efsane sözleri.
9: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
10: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle saat başını falan da geçirmişiz. Bir anda saate bir baktım, 1.15 olmuş. İbrahim abi de kesmek durumunda kaldım. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Tam bir Talişka dedi. Orada kaldık.
11: Hemen sezon başı bu yabancı sınırından dolayı Talişka Semedo tartışması yapılıyor değil mi? Yani bu kadar gol atmış oyuncudan nasıl vazgeçiyorsunuz? Semedo'dan vazgeçin.
10: Geçilebilirdi. Daha çok öyle söylüyorlar.
11: Biz de burada yani bir planlamanın, bir kadro planlamanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikrimizi dile getiriyorduk. Yani kadro planlamaları nasıl yapılır? İşte hangi bölgede kaç oyuncun var ya da bir oyuncun kaç pozisyon oynayabiliyor? Şimdi Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda Mert Müldür'le Semedo var değil mi? Şimdi eğer Semedo'dan vazgeçip Talişka'da kalırsan o tarafı tamamen Mert Müldür'e teslim edecektin. Mert Müldür'ün dışında var mı Fenerbahçe'nin başka bir opsiyonu?
10: Şu anda Mimović yok gibi gözüküyor.
11: Mimović var.
10: Oynamadı daha.
11: Hiç oynamamış bir oyuncuya da herhalde çıkmazsın yola değil mi yani? Şimdi o günde itiraz ettiğim konu ama insanlar direniyorlar yani. Hatta bunu futbol oynamış insanların böyle anlatması da beni üzüyor. Şöyle üzüyor. Şimdi o popülist bir yaklaşım. Talişka'nın arkasından gidersen, çünkü bana bir çok sevdiğim bir hocam ilk yorumculuğa başladığında bir tavsiyede bulundu. Yani Türkiye'de dedi insanların seni sevmesini istiyorsan şeye bak dedi. Sosyal medyaya bak dedi yayına girmeden önce. En çok neyi destekliyorsa taraftar aynı yorumu yaptı. Onun peşinden git dedi. Çok sevilirsin dedi. Ya ben de bunu yapamayacağımı, çünkü yaparsam kendimle çelişeceğimi bildiğim için, yani kendi düşüncem ya da altını doldurabileceğim bir şey olması lazım. İnanmadığım bir şeyi söyleyemem yani. Şimdi o günde Talişka'nın evet skora katkısı değerli olabilir ama itiraz ettiğim konu planlama öyle yapılmaz. Şimdi Talişka'nın olduğu yerde sistemde değişime gidersin. Asensio ile oynarsın. İrfan'la oynuyorsun değil mi? Yani en azından bir koç opsiyonu üretebilirsin ya da sistemde o anlamda değişime gidip orta sahayı da üçleyebilirsin. Yapabilirsin yani. Bu da seninle alakalı, teknik direktörle alakalı bir durum. Ama bek pozisyonu öyle değil. Yani koca sezonu Mert'e teslim eden

0: gelsin demiştim. Ne oldu şimdi? Sakatlandı mı Mert? Ne yapacaktı Fenerbahçe bugün Talisca takımda kalıp Semedo gitmiş olsaydı? Bak aynı yorumu yapan, ortalığı yıkan arkadaşlar bugün yönetime ne diyecekti biliyor musun? Ya Semedo varken Talisca mı kalırdı? Şey gitti, ne o? Mert sakatlandı. Şimdi biz Mimovic'le mi oynayacağız? Yani lütfen.
1: Ameliyatsız geçici çözüm 6 hafta, ameliyat olursa 6 ay. Oldu galiba değil mi ameliyat?
0: Oldu ameliyat. Oldu, şimdi yani lütfen bir şey söylerken biz, ya yani bizim, yani ben kendi adıma konuşuyorum. Herkes kendi söylediği kendisini bağlar yani. Ben teknik bir şey anlatmaya çalışıyorum kendi deneyimlerinden. Ama bu ben şöyle de bir iddiam yok yani. Benim her söylediğim doğru falan da böyle bir şey öyle de şey değilim yani. Hani akli dengemi falan yitirmedim yani. Ben kendi deneyimlerim üzerinden. Yani 15 sene profesyonel futbol oynamışım. Yani 3. ligde şampiyonluk yaşamışım. 2. ligde şampiyonluk yaşamışım. Süper Lig'de Galatasaray'ı görmüşüm. Yani görmüşüm orayı yani. Evet, istediğim gibi, hayal ettiğim gibi olmamış ama görmüşüm orayı. Kayseri Spor'u görmüşüm. Ankara Gücü'yü görmüşüm. Diyarbakır'ı görmüşüm. Doğusundan batısından bir sürü teknik direktöre temas etmişim. Yerli yabancı. Sonra bu işin antrenörlük tarafında bulunmuşum. Yani İşin antrenör tarafında bu işler nasıl idare ediliyor deneyimlemişim. Sonra gitmişim menajerlik yapmışım. Çok iyi bir, yani FIFA menajerinin yanında zaman geçirmişim. Çok iyi bir FIFA menajeri. Kulüpler nasıl planlama yapıyor? Oyuncu ilişkileri nasıl oluyor? Sonra şimdi bu tarafına gelmişim. Şimdi bütün deneyimlerimi harmanlayıp bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak, menajer gözüyle bakmaya çalışıyorum. Antrenör gözüyle bakmaya çalışıyorum. Oyuncu gözüyle bakmaya çalışıyorum. Şimdi oyunun bu kadar farklı taraflarını deneyimlemiş biri bir şey anlatıyor. Ve sen illa bir takım üzerinden vurmaya çalışıyorsun. O gün iddiam benim tamamen teknik ve kadro planlamasıydı. Yani doğru olanı oydu. O gün yerden yere vurduğunuz, o gün Aziz Yıldırım ya da Oğuz Çetin kimse doğrusunu yaptı. Kadro planlaması öyle olur. Ve oyunda bir şekilde seni, bak eğer oradan vursaydın yakmıştı seni şu an bek pozisyonunda. Yani idareci tarafına da mesaj olsun. Taraftar işi bilmez. Taraftarın İsteği bitmez. Sonsuzdur onların isteği. O bilmiyor ki. Bütçe bilmez. Kendi parasını yönetmiyor ki. Mesela taraftara göre şey var mı? Ne diyor mesela? Ben muhasebeci değilim diyor değil mi? Ya ona mesela orada şeyi soracaksın. Sen harcayabiliyor musun kendin mesela? Ben yapamıyorum. Bak benim kredi kartım birkaç aydır şeyim yani. Direniyorum ama yani. Hani almak istediğim çok şey var. Alamıyorum. Bekliyorum yani değil mi? Ben de bilirim yani, bir borç daha yapabilirim yani, ne olacak ya?
1: Limit arttırırsan.
0: Limitimi arttırırım, açarım orayı ama yapmıyorum değil mi?
1: Bir yerde patlayacaksın.
0: Şimdi ben bunu yapmıyorsam nasıl ben Galatasaray kulübüne diyeyim ki 3 tane stoper al, problem değil, 100 milyon euro borçlandır kulübü. O kulüp benim kulübüm ya, taraftar olarak, ya da Fenerbahçe. Bence bu taraftan bakalım, bunun faydası var. Yani size kadro planlaması ile ilgili hele hele sahanın içinden gelen biri bir şey anlatıyorsa bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum ama... Bazı abilerimiz, arkadaşlarımız net bir taraf oldukları için ve o bana çok popüler bir hocamın anlattığı kalabalık neyi kabul ettiyse onun peşinden git. Onların %90'ı yüksek ihtimal o dili kullanıyor. Yani bakıyor Twitter'a, Talisca yıkılıyor ortalık. En kolay değildir. Talisca gönderilir mi? Arkana ciddi bir kalabalık alırsın. Sorun ona direnebilmek ama anlatacaksın, altını doldurarak direneceksin. Ben o gün bunu anlatmaya çalıştım ve bugün tam anlamıyla Fenerbahçe bu sorunu yaşıyor ya.
1: Evet, yani beklerin yerli olması, yabancı kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana hala mantıklı geliyor. O zaman diyor Göztepe'den Arda konuşuluyordu demiş. İşte alınsaydı evet olabilirdi.
0: Ona bir itirazım yok ya.
1: Alınmadı hiç.
0: Yani şu an elden bahsediyorum. Ya o öyle yaparsak, o öyle olursa böyle. Arda Kurtulan nereden gitti? Ona bak esas sen. Arda Okan Kurtulan nereden gitti? Senin evladın, gözünün önünde kaçırdın çocuğu yani. Bir sürü maçını da izledim altyapıda. Şahane bir oyuncu. Atletik bir oyuncu. Yine şimdi ben Göztepe diyorsun. Ben Göztepe küme düşse de sonsuz teşekkür ediyorum Göztepe'li teknik direktöre de idareci de. Gözümüzün önündeki Arda Okan Kurtulan'ı kaybediyorduk. Onlar hayata döndürdüler. Şimdi Göztepe küme mi düşmüş oluyor? Yoksa sana bir çocuk mu kazandırmış oluyor? Bak olay tanı da oradan aldın. Nasıl? Hani senin hayattaki kazanmayla kaybetmeyle ilgili düşüncen ne? Bana göre o kazanıyor. Küme de düşse kazanıyor. Olay tanı veriyor. Arda'yı veriyor. Geçmişte o Leipzig'e verdikleri santrafor var. Gelir gider dengesinde artı eksi de kârdalar. Nasıl o kaybetmiş oluyor? Hayatla örneklendirelim. Ben kredi kartımın limitini kullanmışım. Cebimde kasamda para var. Ama sen gitmişsin Çeşme'de şahane yerlerde gezmişsin. Döndün.

0: şey yapmış. Nedir o? Bütün kartların bloke olmuş. Hangimiz kazandık? O an sen kazanmış gibi gözüküyordun Çeşme'deyken. Ama kaybettin.
1: Evet, milli takıma da çağrılmadı Arda. Hani belki denenebilirdi. Performansı da fena değildi.
0: Ama Arda'nın şöyle bir durumu vardı. Şimdi onu tam bilmemiz lazım. Eğer çünkü o Makedonya mı, Arnavutluk milli takımında aile kökeni oradan olduğu için Ümit milli takımda oynadı orada. A milli takımda galiba oynamadığı için orayı seçme durumu var. Bence şahane bir şey tespit ettin. Yani, önemli bir şeyden bahsediyorsun.
1: Arnavutluk'ta oynamış da yani.
0: U21'de oynadı. A oynamadı. O zaman Montella'ya da ciddi bir eleştiri olsun yani. Hani Arda Okan Kurtulan'ın A milli takıma davet edilmemesi korkunç bir şey yani. Şu kadroya davet edilmemesi korkunç bir şey. Yani.
1: En azından kurtarırdık Arnavutluk'ta.
0: Ya bir kere gelecek anlamında.
1: Yine bizi seçecektir zaten de ama garanti.
0: Ama sen şimdi çocuğu şurada teşvik etmen gerekiyor ya yani. Şurada şimdi sen ya Bartu falan milli takıma davet edilip Arda Okan Kurtulan davet edilmiyorsa Samet Akaydın'ın davet edildiği yerde bu ayıptır. Bak bu Samet Akaydın konusu da bence ciddi bir kriz yani.
1: Artık ayıp bak, ediyorlar sanki.
0: Şeye de ayıp edersin. O Ümit milli takımdaki çocuklara da ayıp edersin yani. Kırılır o çocuğun ya. Şevki kırılır yani. Neye göre Ümit yani şimdi Samet Akaydın şu an neye göre A milli takım oyuncusu oldu yani? Yazık değil mi Arda Okan Kurtulan'a? Yazık değil mi? Mesela orada Göztepe'de Efe diye, Ege diye bir çocuk vardı herhalde. Mesela o da başladı 19 yaşında. Ya geleceği onun üzerine inşa et. O tarz çocuklar üzerine inşa et. Samet üzerine neyi inşa ediyorsun ya? Mesela Melih Kabasakal'ın üzerine neyi inşa ediyorsun? 30 yaşına gelmiş. Melih'ten ne olacak? Hayatında maksimum çağrılacağı budur yani. Yok mu bu ülkede genç oyuncu ya?
1: İlk kez çağrılmış zaten.
0: Ama Melih. Olmaz olur mu Melih?
1: Melih, Adil, Okan Kocuk.
0: Ya şey, Adil olur mu? Adil'le İlhan gelecek inşa ya. Edilir mi yani? Amil takım Adil olur mu? Adil Demirbağ. Amil takımdan bahsediyoruz ya. Amil takım kadrosuna bak. Samet Akaydın, Adil Demirbağ. Nereden nereye gittik?
1: Forma giymemişti herhalde. Okan bir kere daha çağrılmıştı. Adil Demirbağ.
0: Yani ben Adil Demirbağ'la falan ya. Amil takımdan bahsediyorsunuz abi. Yani ne yapıyorsunuz yani? Bu nasıl oldu bu amil takım bu kadar kısa sürede?
1: Girelim mi mesela kadroya? Beşiktaş'ı bugün çok konuşamadık ama döneriz Beşiktaş'a. Mesela şimdi bakıyorsun 4 kaleci var. Altay, Muhammed, Okan, Uğurcan. Defans'ta da Abdülkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdi, Merih, Ozan, Samet, Zeki. Orta saha Bartu, Demir Ege, İsmail, Melih Kabasakal, Orkun, Salih. Santrafor olarak da Aral, Arda Güler. Gerçi bunlar da aslında orta saha ama böyle açıklanıyor. Barış Alper, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
0: İrfan Can Kahveci hala amil takıma hangi gerekçeyle davet ediliyor? Ya bir değişime gitmeniz gerekiyor ya. Bu Montella'yı mesela ben çok hani ben de beğenen biri olarak bu kadro planlaması ve hani kadro değişimi konusunda çok eksik kaldı. Ya İrfan, Samet kaldı. Ya yapmayın artık daha yani birilerini bulun o çoğu. Ya bu Lucescu bak bu Lucescu ikinci liglerden topladı Çağlar'ları, Zekiler'i getirdi buraya ya. Ya hiç mahcup olmuyor musunuz? Gerçekten diyorum ya. Buldu Lucescu yaş ortalamasını. Lucescu düşürdü. O Çağlar'ların, Zekiler'in olduğu dönemi o yaptı. Tabii. Altınordu'dan falan çağırdı çocukları yani. Ama normal bak ben Serkan abiye söyledim onu yardımcısına Serkan Damla'ya. Montella'nın. Ya abi ne işiniz var şeyde ya Kocaeli stadında Kocaeli Galatasaray maçı. İşte Rams Park'ta Galatasaray bilmem ne. Kadıköy'de Fenerbahçe Eyüp. Ne kimi izlemeye gidiyorsunuz ha? Ya gitsenize Anadolu'ya nedir Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa git doğuya git, batıya git, Mardin'e git, git abi Maraş'a git, her yere git. Tarasanıza ya orada var sizin gözünüz bak senin göremediğini diğer bir göz görebilir. Üçüncükte bir oyuncu vardır, ikincikte bir oyuncu vardır. Bu Allah amil takımda birinci oyuncu yap demiyorum ama değişimi anca böyle halledebilirsin. İnsanları şöyle ikna edersin. Evet İrfan Can'dan artık işte verim alma konusunda oynama ritmi konusunda sorun yaşıyoruz. Ama değişime gidiyoruz. İşte Vedat İnceefe mesela hep aklıma gelir. Nereden geldi Vedat İnceefe? Karabük'ten geldi ikincilikten. Böyle böyle değişime gidersin. Hazırlarsın oyuncuları. Arda Okan'la gelecek inşa edersin. Samet'le gelecek inşa edilmez. Adil'le gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Ben çok problemli olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Hiç yani asla kabul etmem şeyi. Ya oyuncu yok. Var. Var abi bu Aral Şimşir dediğin oyuncuyu falan görmedin ya işte. İlhan Fakıllı'yı görmedin ya. şeyde o... İlhan'a gelmezse Beşiktaş'a yok görmüyorsunuz işte, yok oyuncu oynamamış bak.
1: Baktım Lücescu dönemine de işte Merih'i, Çağlar'ı, Kaan'ı, Cengiz'i ve Zeki'yi o.
0: Ya şimdi olur mu yani şimdi bu tesadüf olabilir mi?
1: Şimdi eleştiriyoruz Kaan'ı falan ama oynadığı dönemlerde.
0: Abi o dönem için ya milli takımda
1: Cengiz de yine
0: hepsi maksimum. Ben Çağlar da şu an ama o dönem için Çağlar, tabii, Zeki
1: dönem için
0: maksimum verim aldık. Ama o yaptı o devrimi. Gitti yaş ortalamasını düşürdü. Hem de ne oyuncular vardı onları çağırmadı.
1: Tabii Gökhan'ı şeyi falan.
0: Ya Gökhan'lar, Caner'ler, Burak Yılmaz'lardan geldi o takım oraya. Ya aldığı riske bakar mısın yani? Ama hepimizi ikna etti değil mi sonunda yani? Şimdi sen Allah aşkına mesela ben şimdi Fransa ile oynayacak amil takım. Şimdi burada neyi konuşacaksın ki sen Meli üzerinden? Bir de mil takım biraz da hani... hazırlıyorsun ya genç yaştaki oyuncuları da, şey çok belirleyici olur yani Arda Güler'in mil takım sayısını yukarı ne kadar çıkartırsan o kadar iyidir genç yaşta, çünkü bunlar sana geldiğinde gencecik oyuncular minimum 30 kez milli olmuş oluyorlar organizasyonlara, dünya kupalarına, Avrupa şampiyonlarına gittiğinde. Sen şimdi nereye gidiyorsun şampiyonaya bu oyuncularla yani, ki öyle bir sistem yakaladın ki gitmen için elinden gelen her şeyi yapıyor yani.
1: Evet, Mbappe de olmayabilirmiş. Fransa maçında bir soğuk algınlığı var. Milli takım kulüp takımı değil ki. O anda kim en iyiyse onu oynatmak varken.
0: Yok yok hiç.
1: Neden ya gençleri hazırlamakla uğraşsın ki? Gençler kulübünde hazırlanır öyle.
0: E hazırlamış Lucescu ya işte. E Lucescu da aynı şeyi söyleyebilirdi. Yani nasıl ya, milli takım bireyi hazırlama yerinden bahsetmiyorum. Tabii ki milli takımda bir hazırlanma yeridir ya, jenerasyon nasıl değişime uğrayacak yani? Hırvatlar bunu nasıl yapıyor? Girin bakın Hırvatlar nasıl yapmışlar o işi yani. Onlarda da Modrić'ler, o Pulisic'ler bilmem neler, onlar da geldi 40 yaşına yenilediler ama ufak ufak yenilediler. Aldılar 19 yaşında oyuncuyu, Zagreb'ten attılar onun içine.
1: Ya bir yanda Modrić'i kesmiyor diyor.
0: Kesmiyor, atıyor, hazırlıyor. Ben sana demiyorum git komple değiş ama başla hazırla. Ama Samet değil o hazırlık. Adil Demirbağ değil, Melih değil. Yani şu orta sahada Melih kadar oynayacak bu ülkede Türk pasaportu olan gezegende oyuncu yoksa yazık. Vallahi yazık ya. Yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizin mesajları da var. Onlara da bakıyoruz. İbrahim Bey'e göre Fenerbahçe oyun olarak ne demiş? Eyüp Tende diyor. Gülcük atmış. Herhalde biraz ironi yapıyor. Devam edelim. Zevkle dinliyoruz ama Türk futbolunun etkisiyle diyor. Tamam peki, aldım onu. Hüseyin sağ ol, selam olsun. İbrahim abi dinleyince patronun yanına gidip sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum deyip çıkıp gidesim var demiş. İbrahim abinin sert yorumlarını seviyoruz. Bağcılar'dan selam diye bir mesaj var. Beklerin yerli olması, kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana mantıklı geliyor demiş. Aynı az önceki mesaja benzer bir mesaj, hı hı, var. Mbappe sakat mıymış, ağzını öpeyim Cihan diyor. Bu ağız öpmeler sıkıntı arkadaşlar. Fransa ile genç yaştaki oyuncularla mı oynayalım? Daha mı iyi olur yani? Ne demek?
0: Yok şeyle oyna. Tamam o zaman değiştiriyorum. Fransa'ya karşı Adil ile Samet çift stoper. Onların önünde de Melih ile oynayın.
1: Kalede Okan olsun.
0: Kalede de Okan ile oyna. Ne diyeyim abi ya? Niye direniyor bir top? Ben anlamıyorum ki yani. Ben diyorum ki senin kardeşin, evladın var bu ülkede diyorum. Sen diyorsun ki yok 30 yaşında Melih ile oyna. Hayatında mil takıma davet edilmemiş bir oyuncuyla oyna diyorsun. Ya iyi oyna, tamam Melih ile oyna o zaman ya. Ya bir şey diyor muyum Barış Alper'e mesela? Bak formsuz diyorlar değil mi? Şimdi Barış Alper varsa çağrılır abi. Bir şey diyor muyum Barış Alper'e? Hala Abdülkerim Bardakçı'ya bir şey diyor muyum? Olur.
1: Kerem'e de demedin. Formsuz bayağı.
0: Kerem'e der miyim yani?
1: Bayağıdır formsuz.
0: Ne olursa olsun bunların uluslararası deneyim var. Bunları anlarım. Ama bunların yerine birilerini hazırla. Ama Samet değil, Melih değil diyorum. Hala diyor ki şeyle mi oynayacak diyor. 19 yaşında. Bizde mesela şöyle bir sorun var. Bak şimdi bir arkadaşımız mesaj atmış. Bak Cihan. Yani gerçekten hani ya Eyüp diyor. Bak Eyüp diyor. Şimdi ben Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Bir de Beşiktaş Eyüp'le, bir de bu Türkçe yazı da acayip yani, okumakta da zorlanıyoruz.
1: Araçta
0: yani
1: falan yazdıkları için artık ben şey...
0: Ya bakalım Eyüp Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Ben Eyüp Ahmet'i yenemez mi dedim. Tam tersi değil mi yani? Eyüp'ün yabancı bir teknik direktör gelsin bundan çok daha iyi olacak demedim mi yani? Yani benim ağzımdan Eyüp Ahmet'i yenemez diye bir şey çıktı mı ya da Ahmet... Nasıl yani... Bence şöyle oluyor. Bir şeye karar veriyor. Dinlese de karşındakini, onun cevabı hazır yani. Devamında diyor ki bir de Beşiktaş'ta Eyüp'le oynadı. Ne oldu o maç? Mesela ben anlayamadım yani. Hani Beşiktaş 8-0 yenemedi diye Beşiktaş'ın oyunu Fenerbahçe'den kötü mü yani?
1: Zor yendi demek istiyor yani.
0: Yani
1: Eyüp.
0: Şimdi ona
1: Beşiktaş
0: bakarsan
1: öyle bir zor yendi.
0: Tamam, o zaman demiş. Ona bakarsan sen de Gençler Birliği'ne kaybetti. Şimdi nereden okuyacağız bunu? Yine İsmail Kartal düşüncesinden zehirlediği arkadaşlarımızdan, abilerimizden biri biliyorsun değil mi? Diyor ya İsmail Kartal mesela, örnek veriyor. Biz onu yendik diyor. E tamam da sen de buna yenildin. Yani nasıl şimdi? Ne, öyle örnek olur mu yani?
1: Bizdeki bu kıstas çok kötü ya.
0: Yani. Ya öyle örnek olur mu yani? E o da gitti Beşiktaş'ta gitti. Senin Eyüp'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta geldi seni 2-1 yendi ve bayağı üstün ikinci yarı oyunla yendi. Şimdi ne anlattık biz? O da Eyüp'ü zor yendi. Mesela Gençler Birliği de şey desin, küme düşerse de ben yendim abi Fener desin ya. Fenerbahçe'yi yendim desin ya. Böyle oluyor mu futbolda yani? Böyle kıyas olur mu? Bizim yendiğimiz Lyon Fransa'da ikinci, Beşiktaş'ın yendiği sonuncu. Yani şimdi sen ondan daha mı iyi takım oluyorsun? E o da geldi seni yendi ya şeyde. Kendi sahanda Beşiktaş. Hani kriter olması gerekmiyor mu? Ben bir anlayamadım ya.
1: Melih'le, Adil'le, Samet'le demiyoruz hocam. Ozan'la, Merih'le oynayalım diyoruz. Demir Ege'yle oynayalım diyoruz. Onlar da kadroda demiş. İbrahim bu Fransa maçı için bir 11 yapabilir mi diyor.
0: Yani yok zaten yani bir 11'im maçın çaresizlikten yapacağın 11 belli işte. Merkezde Abdülkerim'le şey mi? Meri herhalde öyle gözüküyor değil mi? Başka Zeki sağ bek, Ferdi sol bek. Onların önünde Orkun oynayacak mı bilmiyorum.
1: Ozan Kabağ falan da belki oynayacak.
0: Ya Orkun, Salih, Arda, Barış, Kerem, ki bence Kerem solda, Deniz önde başlaması daha sağlıklı gibi gözüküyor. İşte bizim söylediğimiz kadroyu da Aspor yazmış zaten yani.
1: Bence Uğurcan'ı kaleye koyar zaten.
0: Uğurcan net. Meri, Abdülkerim.
1: Bence de. Zeki.
0: Zeki, Ferdi.
1: Aynen.
0: Orkun, ha şey de var orada, özür dilerim. İsmail de var aslında. Hani Salih.
1: Bence
0: Orkun. Üçlü orta saha, hani direnci daha yüksek tutma düşüncesi de olabilir. Ama bu sefer kenardan birinden vazgeçmek zorunda kalacak. O da biraz. Çünkü rakip güçlü bir rakiple oynayacaksın. Hani tamam, becerisi yüksek oyuncuları oynat ama topa sahip olmazsan çok eksik kalırsın o becerisi yüksek oyuncularla.
1: Bence
0: orada.
1: Bence Orkun, İsmail yapar orada. Salih'i de mi yapar diyorsun? Ben zannetmiyorum.
0: Yani evet, Salih biraz zayıf kalır o dediğin orta sahaya. Yani ne olursa olsun Orkun İsmail ofansif. Daha dirençli olur yani.
1: Orkun ofansif, İsmail defansif.
0: Bir de Salih çok yıprandı yani değil mi? Salih hiç şey yapmadığı kadar, çok uzun zamandır oynamadığı kadar üst üste maç oynadı.
1: Kanatları sence kimi koyar? Açık. Hani Barış var.
0: Yunus. Ya bence Barış bu maç için en uygun oyuncu. Mesela bana göre.
1: İlhan sürprizini görür müyüz diğer kanatta? İlhan yani, Bakalı'yı. Zannetmiyorum
0: olabilir
1: ama
0: zor. Ben Kerem önde, Deniz en mantıklı oyun tercihi gibi geliyor bana yani. En azından onlara hem uluslararası deneyim hem bunlara direnebilme açısından. Çünkü çok güçlü bir takımla oynayacaksın yani.
1: Bence yine Kerem'i ileride serbest oynatacak. Montella değiştirmiyor ya kolay kolay. Yani
0: ya zaten Montella'nın mesela Deniz bence en problemli tarafı bu. Yani çok bazı konularda inatçı, çok değişime kapalı bir teknik direktör yani mesela. İşte Samet tercihi de mesela, bazı oyunculardaki mesela Çağlar tercihi de öyleydi yani.
1: İbrahim kardeşime sonuna kadar katılıyorum. Önümüzdeki yıllarda milli takımın stoper mevkisini oluşturacak kişiler Emin Bayram vesaire, bunları niye çağırmıyor? Adil'in, Samet'in, Melih'in ne işi var demiş.
0: Ay, inanılmaz yani. Mesela Adil Demirbağ
1: en azından kadroda kalsınlar, tecrübe etsinler, oynatmasa bile diyor.
0: Yani %100 aynı fikirdeyim ya. Yaşasın oyuncu orayı. Geleceği ben kimle inşa edeceğim yani?
1: Sol bekte Hakiç olsa Mbappe'yi tutar mıydı demiş. Vallahi Mirza biraz böyle espri yapmış ama tutmuştu hatırlıyorsan. Hasan Ali Kaldırım. Hatta mevki değiştirmişti Mbappe. Diğer kanata geçmişti.
0: O gün uygundu yani. Evet, o gün her zaman olmuyor yani. Bak Hasan Ali nerede?
1: Biraz daha gençti yani. Tabii o zaman Mbappe.
0: Öyle tabii. Şimdi bir daha... de ya Adil Demirbağ da 29 yaşındaymış bu arada. Ya inanabiliyor musun ya? Ya sen mesela bu kadro açıklanırken yardımcısı olsan şuna itiraz etmez misin? Biz Adil Demirbağ'la neyi inşa edeceğiz mesela? Adil Demirbağ biz bir turnuvaya götürebilir miyiz abi?
1: Ederim abi yani, şikayet ederim. İnanılmaz ya. Okan Kocuk da çok iyi bir çocuk, evet yani Galatasaray döneminde hatırlıyorum. Ama mesela neden artık milli takım? Dört kaleci.
0: Yani ben, inanılmaz bir şey ya. Neye göre davet ediyorsunuz yani?
1: Kalecilere çok takılmıyoruz ama bence takılmamız lazım.
0: Net yani, o çok eksiklik.
1: Ne demiş... İbrahim Bey, sizi büyük bir saygıyla dinlerim ama öyle bir kadro yaptınız ki 3 maçta 10 gol yemiş bir kaleciyi ve yine aynı stoperi 11'e koymak nedir diyor. Öyle yapacak Montella diyor yani. Aslında bizim ya düşüncemiz abi, o değil.
0: Ya yok, düşüncemizi de geçelim. Düşüncemiz de olsun. Kim bana bak, bizde şeyde de öyledir yani, mesela Meaki gitsin Fener, kim gelsin abi? Sürekli birilerini gönderiyorsunuz, hiçbir planınız yok. Benim itirazım şu. Kim gelsin? Onu hazırla. Bunlar şu an başka iyisi, daha iyisi olmadığı için bunlarla oynayacaksın mecbur. Bunlar en iyisi olduğu için söylemiyorum. Şu an elde bunlar var. Ve benim itirazım şu. Adil Demirbağ olmaz gelecek adına inşa.
1: Mesela şu an Emirhan formda. Emirhan'la Ozan yapar mı sence? Yapmayacak.
0: Yapmaz. Nasıl yapsın? Bu maçta burada yani. Uluslararası deneyim bir. Aynı Emirhan oynamadı mı Karadağ maçında deplasmanda? 3 tane yemedi mi, evet. Türkiye yani? Dağıldı çocuk, 45'te çıktı oyundan. Bak, uluslararası deneyim çok bambaşka bir şeydir yani. Mil takımlarda oynamak başka bir şeydir. Başka bir şey ister. Başka bir meziyet ister. Şimdi o 3 maçta 10 gol yemiş. Öteki, ne yapacaksın? Kimi oynatacaksın? Oynat bakalım yani. Tamam, siz bir şey söyleyin, biz de ikna olun. Bana de ki Adil Demirbağ, Samet Akaydın ikilisi oynasın. E peki, ne diyeyim?
1: Altay veya Muhammed mi kaleye olacak? Yani şu an en formda Uğurcan gözüküyor. Evet,
0: Altay oynuyor mu bir yerde? Yani. Altay'ın son durumu ne yani?
1: Selta'ya gitti herhalde. Selta'da.
0: Yani oynuyor mu, bir oynama ritmi var mı bilmiyorum yani. Hani, şeye bir şey demezdim, Fransa'daki Berke'ye bir şey demezdim.
1: Onu da almazlar artık.
0: Hayır, onu almıyor, onun sorunu belli. Ona eyvallah. Yok ya şimdi, Berke de yok yani. Şimdi Uğurcan'la oynuyor.
1: Ayın kaleci seçilmişti ama.
0: Berke olsa bu yorumu yapsam kızar. Der ki ya Berke formdayken eyvallah. Şimdi kim? Bana bul ya. Yani Zeki'nin yerine kimi oynatacağız? Ferdi'nin yerine Eren'i nasıl oynatalım şu an yani? Eren'in durumu ortada yani. Kendi kulübünde oynama ritmi yok.
1: Bartu'yu zaten hiç
0: alacağını ya Bartu mil takımda şu an yani. Fenerbahçe'si tartışılan oyuncu amil takıma gitti. Bak, şeyde ilktir biliyor musun bu yani? Hani Fenerbahçe üçlü rotasyonunda olmayan bir oyuncu amil takıma davet ediliyor.
1: Kaan Ayhan da öyleydi ama almamış mesela. Kaan Ayhan da genelde rotasyonda tartışılıyordu ama en azından oynuyordu Kaan'ı Şampiyonlar şöyle, Ligi'nde.
0: Bak, Kaan'ı falan. Şöyle anlayabilirim. Şimdi birkaç opsiyon önemlidir. Stoper, sağ bek, orta saha. Alırım öyle oyuncuyu. Çünkü sıkıştığımda üç bölgeyi birden o an halledebilecek. Bu değerlidir.
1: Bu sefer almamış.
0: Şimdi Bartu ne oynatacaksın orta sahanın dışında? Bilmiyorum yani. Hani onu nasıl mil takım oyuncu seçiyorlar gerçekten bilemiyorum yani.
1: İbrahim Bey, bizim yerli antrenörlerimiz bahane üretiyor. 5 tane basın toplantısını üst üste dinledim. Soruların %90'ı aynı. Hocam bugün ne yaptınız da galip geldiniz? Ya da mağlup olduklarında bugün neyi yapamadınız? Hocam hakem banko soru zaten. Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'ya kimse şunu sormuyor demiş. Bu yeni gelen futbolcular niye gelişmiyor? Yeni gelen transferler kadroya niye adapte olamıyor diye bir soru daha
0: tabii,
1: duymadım.
0: Aynen öyle, şahane. Mesela bir tane şöyle soru duymadık. Hocam, Galatasaray'da 5. sezonunuz, genç oyuncuların hiçbirinde bir gelişim görmedik. Acaba hani neyle anlatabilirsiniz bunu? Ya da hocam Leslie mesela bu organizasyon için şu an çok kıymetli bir oyuncu. Sorun yaşadığınız bir bölge. Neden olmuyor? Mesela Batrakov bu kadar oynama ritmi olan hazır bir oyuncu nasıl oldu da sizde hala bu oyunun içerisine atamıyorsunuz? Çok eksiğiniz olmasına rağmen. Yok. Hocam vallahi yani şaşkınız. Şaşkınız, nasıl bu kadar baskılara direnç gösteriyorsunuz? O da önüme bakıyorum diyor. O da memnun oluyor. bakın önünüze de size bir faydası olmayacak bence yani.
1: Aleykümselam. Seni ekrandan da takip ediyoruz ama radyonun verdiği keyif başka demiş dinleyenimiz. Kasımpaşa maçında alınacak puan kaybı ve Barcelona maçında alınacak kötü futbolla veya ağır bir yenilgiyle Okan Hoca'nın sonu gelir mi diye bir soru gelmiş. Okan Hoca'nın sonunun geleceğini düşünüyor musun İbrahim abi? Bu iki maçta da kötü sonuç gelirse.
0: Gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Okan Hoca'nın sezon sonuna kadar orada kalma bence hakkıdır yani. Bak, ona şeyim olmaz yani, şey demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bir başarısızlığın peşinden git demiyorum. Ama hakkıdır yani. Hani benim evet teknik anlamda eleştirim kabul ediyorum ama sonuçta 4 tane şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Başarısız da olabilir 5. sezonu. Yani Galatasaray'ın taraftarının da idarecisinin de hocasıyla eğer öyle bir durum olacaksa da hocanın rızasıyla vedalaşması lazım yani. O önünü açar eyvallah, bir şey demem.
1: Kadroyu yazıyorum demiş. Uğurcan, Ozan Kabak, Emirhan, Ferdi, Zeki, Orkun, Salih önlerinde. Arda, sol açık İlhan, sağ açık Barış, forvet Deniz Gül demiş. Vallahi Orkun'la Salih'i aynı anda orta sahada oynatırsa çok ben. Yani bence şu an... hani Orkun'a eyvallah ama bence İsmail Salih yerine.
0: Çok
1: ya.
0: Zor.
1: Hele Fransa'ya karşı mahvedebilirler. İbrahim Hoca'ya göre Fenerbahçe hiçbir zaman iyi olamayacak herhalde. Şu Galatasaray'ı bile Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor diyor. Trabzonspor'un darmadağın ettiği bir maçtan sonra bile bunu söylüyor
0: demiş. Sen bir maçta bak. Sen bak sen Trabzon Galatasaray maçına bakıyorsun. Fenerbahçe Eyüp maçına bakıyorsun. Bir maç üzerinden yor. Evet tamam ama o işte işine yaramayacak. Yani direndiğin konu o. Tek maç üzerinden konuşmuyorum ben.
1: Gaziantep Fenerbahçe bakıyorum. Maçına da bak diyorsun.
0: Ona da bak. Beşiktaş'a bak. Gençlere bak. Derbiye bak. Galatasaray'ın bütününe bak. Bak Galatasaray evet çok eksik oyunları var ama Galatasaray'ın enerjisi, tutkusu, oynama alışkanlığı hala senin önünde yani. Şimdi bunu ben nasıl... Şimdi Osimhen Galatasaray'a geldiğinde aynı yorumu yapamayacaksın. Gelecek sonuçta oyuncu oraya değil mi? Yani bir tanesinden katkı alırsa zaten yine Galatasaray çok başka bir yere gidecek yani.
1: İbrahim Yavuz eski bir futbolcu olarak demiş. Bu kiloda bir oyuncunun fotoğraf atmış diye Sabah'dan bahsediyor. Verimliliğini yorumlayabilir mi? Tamam performansı şu an iyi ama nasıl koşabilir bu kiloda biri?
0: Ya ben de zaten çok enteresan geliyor bana. Yani aslında fiziksel görüntüsüyle yaptığı işler arasında hakikaten ciddi fark var. Ya enteresan bazılarının öyle bir hani şey derler hani kalın oyuncu derler. Bu öyle bir oyuncu ama şahane Semih, işler yapıyor.
1: Semih'e de öyle diyorduk da Semih Kılıçsoy o da biraz kalın oyuncu evet. gibi.
0: Ama onun tabii o eksikliğini yaşamıyor. Semih başka eksiklikler yaşıyor. Yani mental eksiklikler yaşıyor diye düşünüyorum. Bak kimse geliştiremiyor Semih'i. Direniyor Semih teknik anlamda gelişmeme konusunda. Yani hemen hemen herkesi kullanmak isteyen birine karşı da direniyor. Yani İtalyano da senden faydalanamıyorsa sende demek ki genel olarak bir şey var. Yani mental bir eksiklik var. Yani Semih'i çok kısa sürede alt liglerde görebiliriz bu davranışıyla.
1: Diyasabı senin yaptığını... yapıyor olabilir. Yani çok koşmak değil verimli koşuyordur belki. Hani sürekli çok koşmaktan adam, ziyade.
0: Zaten çok koşmak öyle anlatıldığı kadar iyi bir şey değil. Yanlış koşuyor. Yani çok koşan yani adam.
1: Pozisyonunu falan iyi alıyor.
0: Tabii şimdi sen hep şeyle ilgileniyorsun. Koşu mesafesi. Ya tamam koşu mesafesi de ama belirleyici olan doğru koşu değil mi? Yani 11 koşarsın diğeri 13 koşar. O 2 kilometrenin tamamı yanlıştır. Değil mi? Yani o mesafe yanlıştır. Belirleyici olan doğru koşudur. Bir de şey belirler işte o sprint. Atacağım bir sprint sana gol attırır ya da golü engeller. Biz oraya çok bakmıyoruz yani.
1: Beşiktaş kimi yendi? Marsilya. Fenerbahçe kimi eledi? Lyon. Bunlar nerenin takımı? Fransa. Biz bu adamlarla futbola Fransız kalmışlar diye dalga geçtik. Ama işin sonunu hiç düşünmedik. Acısını bizden çıkarırlar mı abi diyor milli takımdan demiş.
0: Hiç ilgilenmezler. Onlar farkında bile değillerdir o senin bahsettiğin şeyin.
1: Hani orada oynayan oyuncular olsaydı mesela milli takımda orada oynayan oyunculardan birkaçı olsa hani belki şey yapardı tamam ne bileyim yani.
0: Seni kim yendi? Hayır o bahsettiğin takımlarda Türklerin az olduğu bir takım yendi. Kaç tane Türk vardı o gün sahada Fenerbahçe'de? Kaleci Türk değil. Stoperler Türk değil. Bekler Türk değil. Savunma dörtlüsü, orta ikili Türk değil. Önde kim var abi Türk? Bir tek Oğuz vardı.
1: Beşiktaş'ta 3 kişi var.
0: Emine, Beşiktaş'ta 3.
1: Salih Orkun. Ha, İlhan'ı da ekleyelim 4. Sonradan girip çıkanlar var tabii.
0: Yani 22 kişide 4 kişinin olduğu olay da öyle olmamış yani hani.
1: Fenerbahçe'de kaç kişi varmış? Yani o evet.
0: Oğuz'un dışında göre Kerem mi Oğuz başka yok falan. Yani o gün de şey yoktu. Kerem yoktu.
1: İsmail var. Evet.
0: 2 oyuncu yani Fenerbahçe'de. 2 tane yerli oyuncu var.
1: Oğuz da sonradan girmiş evet Kerem.
0: Yok ki yani hani söylediğine uymuyor o şey.
1: Şöyle devam edelim. Bu arada tribünde büyümüş Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi yazdıklarımdan dolayı beni aforoz edebilirler demiş. Ne yazmışsın ki? Hollanda'dan selamlar. Daha yazacak mısınız? Yazmış. Çünkü bir şey yok üst tarafta. Hakikaten kendine uygun bir şekilde soru sordu İsmail Kartal'a demiş bir yorumcuyu hakkında.
0: Bak bir tane
1: bir şey yazmamışsınız niye aforoz etsinler anlayamadım ya da yeni mi yazıyor? Evet buyur
0: abimiz abi. Yazmış bana da mesaj şimdi okuyayım onu da. Diyor ki çok beğenerek takip ettiğim bir arkadaştın ama sen de bu düzene ayak uydurmaya çalışıyorsun. Çok değiştin ve değişiyorsun İbrahim kardeşim. Mesela
1: eski sevgilimden gelen mesaj çok değişti.
0: Çok değişti. Niye mesela abi ne yani merak ediyorum bunu. Yani eyvallah eğer bana faydası olacak bir eleştiri ise kabul edeyim mesela. Değiştiğin konu ne mesela? Abi?
1: Onu da yazarsa değil mi mesela?
0: Evet orada bana bir faydası.
1: İstişare edelim değiştin. Karşılıklı.
0: Onu çok söylüyorlar işte aynen öyle. Yani ayrılıyor. Çok de ne? Değiştin diyor. Ne ama değişimi söyle bana diyorsun. Yok cevabı. Hani düzen mesela ne? Onu da yazsın mesela. Ben hangi düzene ayak uydurdum? Mesela bir düzenden kastınız ne? Kim mesela? Ben Göztepe'li miyim? Bir düzeni Göztepe mi kuruyor? Bilmiyorum. Ya da yabancı antrenörlerin kurduğu bir düzen var. Ben o düzenin içerisinde miyim yani?
1: Her şey elde edene kadar mıydı İbrahim abi? Neyse bir sor gözünü seveyim diye. Neden Galatasaray'da bir resmi maça bile çıkmadan kovulmuş diyor.
0: Kovulma ha. Yok ya. Niye kovulma?
1: Sana söylemiş.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Galatasaray'a 21 yaşında geldim.
1: Yani şimdi Galatasaray'a gelmiş olman...
0: Yok şimdi şöyle ya işte anlatalım. Bu bir kere kovulma... Olayı kovulma şöyle olur futbolda.
1: Sana çok sinirlenmiş bilerek
0: oraya evet, yazdım. Evet ya sıkıntı değil. Kovulma şöyle olur anlatayım. Hani disiplin suçu işlersin ya da başka bir şey işlersin. Kovulursun kulüpten yani. Kovulma öyle bir şeydir. Ben Galatasaray'a 21 yaşında Adana Spor'dan geldim. 240 bin euro yetiştirme bedeli Gazi Osman Paşa'dan gelmiştim. Adana Spor ve Gazi Osman Paşa'ya 240 bin euro yetiştirme bedeli ödedi Galatasaray. Ben Galatasaray'a geldiğimde çocukluğumda iyi Galatasaraylıydım.
1: Kaçta yani, 21?
0: 21. Ümit Mil takımda da neredeyse kadronun tamamı büyük takıma transfer olmuştu. Yani işte Volkan Demirel, Servet Çetin, İbrahim Toraman, işte Kemal Aslan, Hamit Altıntop aklına kim geliyorsa. Benim de normal olarak... İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş opsiyonum vardı. Trabzon'da vardı. Ben Galatasaraylı olduğum için o dönem hani tribünde de çok zaman geçirmiş biri olarak o duyguyu o insanlara yani ben 92 yılında tribündeydim. İşte 93'te tribündeydim. O duyguda o sahanın içinde olan birine temas etmek istedim. O gün sahada olan birine hatta gittim onunla da konuştum. Attığı gol için konuşmuştum yani. İlk imza attığım gün yanına gittim konuştum. Benim öyle bir duygum vardı. Ama ben kendi kariyer planlamam açısından yanlış yere gittim. Çünkü Galatasaray'ın beni oynatacağı bir alan yoktu. Şimdi Galatasaray beni Thomas, Song, Bülent Korkmaz bunları da dışarıda tutup oynatması lazımdı. Orta sahada Conceição Real Madrid'den gelmiş Volkan Arslan uçuyor. Ayhan Akman ki Ayhan Akman da dışarıdaydı. İşte Petre Buratu'yu da söylemiyorum. Petre de vardı orta sahada. Romanya'dan gelmişlerdi. Yani benim Galatasaray'da kendime Sabri oynuyordu işte sağ bekte. Benim kendime bir alan bulmayla ilgili sıkıntım vardı. Diğer hadise ben de kendimi test etmiştim. Oralarda oynamak tek başına futbolculuk yeteneğiyle alakalı bir durum da değildir. Psikolojiyi de idare edeceksin, yaşantını idare edeceksin. Ben idare edemedim. Ben 21 yaşında Etiler'de kafe açtım.
1: Erik Gerets'e denk geldin mi sen?
0: Geldim. Erik Gerets zaten benim için yani ben eğer hacı değil de Erik Gerets dönemi gelmiş olsaydım başka bir şey olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim ben kiralık Kayseri Spor'a gittim. Kayseri Spor'dan döndüm. Erdal Keser'di tercüman Erik Gerets'in yardımcısı. Ve ben sürekli hani takasta kullanılan oyuncu olarak adım geçiyordu sezon başı. Sonra bir Erik Gerets'le 9 gün İstanbul'da kamp yaptık. 9 gün. 9 günün sonunda Erik Gerets beni yanına çağırdı. Dedi ki ben seni kampa götürmek istiyorum. Orada görmek istiyorum dedi. Ama dedi senin durumun ne dedi. Hani gitmekle ilgili. Yo dedim benim hiç gitmeyle ilgili bir durum yok ama beni kiralıkta işte Gaziantep'ten o zaman ilan almak istiyorlardı. Birkaç oyuncu transferinde kullanmak istiyorlar dedim. Hollanda'ya gittik kampa. Hollanda'daki hazırlık maçlarının sonunda döndük. Erik Gerets Ragıp gelmişti hatırlar mısın? Orta Sakaryaspor'dan. Çok sezonun en flash oyuncusuydu. Ragıp abiyi kamp sonunda gönderdi Erik Gerets. Düşünmüyorum dedi. Bak o senin en flash oyuncusuydu. Beni tuttu o kadronun içinde Erik Gerets. Çok da iyi başlamıştım. Yani benim adıma da şahane bir kamp dönemi geçmişti. Ama sezon başı oyuncuların paraları ödeniyor ya peşinatları. Benim peşinatım ödenmemişti. Ben de 21 yaşında, 22 yaşında bir çocuk olarak yani aslında şimdiki aklım olsa asla öyle davranmam. Ankara Gücü de rahmetli Cemal Aydın arıyordu beni. İşte ben de başkanım tamam geliyorum paramı ödemediler tamam geliyorum siz benim bonservisimi alın dedim. Onlar kulüple görüştüler. Erik Gerets'in de sabah haberi olmuştu. Hatta yanına gittiğimde teşekkür etmek için. Çünkü Erik Gerets benim hayatımda gördüğüm tanıdığım en kaliteli bak hem teknik direktör hem insan.
1: Forma şansı verecekti sana.
0: Abi bak hem insan çünkü bana giderken şey dedi rekabete mi girmek istemedin gibi bir şey söyledi. Yani ya ben beni düşünmüyorlar dedim çünkü paramı da ödemiyorlar. Bir önceki senede çünkü Raşit abi, Raşit Altun o zaman Fanatik'teydi. Ona bir röportajım vardı. Hacı ile ilgili kiralık giderken şey demiştim. Keşke Hacı'nın karakterini tanımasaydım. Keşke futbolcu Hacı olarak benim hafızamda kalsaydı.
1: Biliyorum
0: demiştim.
1: Yer yerinden oynadı. Evet, yani. Yani bir, topa tuttular.
0: Ya bir teknik direktör için bir futbolcunun yoktur herhalde öyle bir şey. Yani. Benimki de böyle. Ki Raşit abi de bak sağ olsun beni çok uyardı. Bak İbo bunu, bu bayağı bir problem olur başına. Yok abi ben yaz dedim yani. O kadar öfkeliydim çünkü. Yani günün sonunda kovulmak değil. Oynayamadın, yetersiz görüldün, gönderildin.
1: Kafe açtım dedin, yarım kaldın, onu da merak ettim.
0: İşte

0: Sonrası hayatın boyunca bir gelirin olur. Böyle bu bir düşünceyle, ama öyle olmuyor işte. Planladığın gibi olmuyor.
1: Ümit Karan'ın gece kulübü gibi.
0: Tabii Ümit abiyle en çok Ümit abiyi gördüğümüz dönemler. Yani yaşantı olarak benim yaşantım da çok sağlıksızdı. Kafedeyim bütün gün, işte gece çok geç saatlere kadar dışarıda geziyorum. Şimdiki gibi de değildi yani. Şimdi beslenme nedir bilmiyorum, dinlenme nedir bilmiyorum. Bir de kadroda olmadıkça daha da salıyorum.
1: Yaş da genç, Galatasaray'da da oynuyorsun.
0: Galatasaray'dasın, ekonomik durumun iyi, iyi bir araban var. Hani ben onu çok fazla sorunlu yaşadım yani.
1: Zor o yaşta, gerçekten çok zor yani. O parayı yönetmek.
0: Şimdi benim anlattığım konu, hayatın hiçbir alanında böyle bir şey yaşamamış biri bununla ilgili eleştiri yapıyor. Mesela bana ne yazmış bir tanesi biliyor musun? Ya tavşanlı Leeds'te oynamış adam futbol yorumluyor yazmış. Bak şimdi.
1: Tavşanlı iyi takımdır bak, o dönem ama.
0: Ne oldu? Tabii ben TFF'de oynadım da çok iyi döneminde. Onu da bırak. Ya aslında o saygısızlık bana da değil. Bak Tavşanlı'ya bak, Tavşanlı da gitsinler, yolu düşenler Kütahya'dan uğrasınlar. Şahane bir yer. Bak şahane bir yer. Ve ben oraya gittiğimde gördüm. Acayip bir aidiyet var biliyor musun? Acayip bir taraftarcılık kültürü var yani. Hani taraftar kültürü var orada. Ya bildiğin bir taraftar kültürü var. Deplasmana her maça gelen giden, o camiaya aidiyeti olan insanlar var. Bak, bölgesel amatörde de aynı kalabalık peşinden gidiyor. Yani sen o saygısızlığı bana yapmıyorsun ki, o camiaya yapıyorsun. Yani ben Adana Spor'da da oynadım, Ankara Gücü'nde de oynadım, Kayseri Spor'da da oynadım, evet Tavşanlı'da da oynadım, Şanlıurfa'da da oynadım. Yani futbolcunun oynadığı kulüpler üzerinden onu aşağılamaya çalışmak ona değil ki, o camiaya saygısızlık. Sen Şanlıurfa Spor'a saygısızlık yapıyorsun, bana yapmıyorsun ki. Yani bir de şeyi de anlamıyorum, biz yorumcuyuz, bizi buraya top sektirtmiyorlar bize burada mesela. Hani şeye bakmıyorlar bizim, mesela çalım atıyor muyuz atmıyor muyuz değil. Biz bir oyun izliyoruz, o oyunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani yorumculuk böyle bir şey. İnsanlar herhalde yorumculuğu futbolculukla karıştırıyorlar.
1: Yorumculuk
0: yani
1: da bence çok zor bir şey mesela. Ben nice yerli çok iyi futbol oynayan isimler var şimdi. O iki kelimeyi bir araya getirebilmek.
0: Anlatamıyor. Şimdi yok mu onun donanımı?
1: Biliyor,
0: var,
1: biliyor aslında.
0: Var yani, hepimizden iyi biliyor. İyi yerlerde oynamış ama ifade edemiyor. Şimdi ona da kızıyorsun. Bu kadar oynamışsın anlatamıyorsun diyorsun. Az oynamış anlatmaya çalışana da kızıyorsun.
1: Ya Fırat Hocam ilk yayını radyo golü de yaptı. Yerden yere vurdular Fırat Hocam'a. Şimdi, ama Melih abiyle o yaşta.
0: Ama
1: diksiyon dersi aldı.
0: Gelişiyor değil mi yani?
1: Ve ama şimdi müthiş yani.
0: Şahane de sunum yapıyor değil mi?
1: Bildiği yani şeyi anlatamıyordu hocam zaten.
0: Şimdi bu ne demek, bilmiyor mu demek? Yok, o dönem çünkü bambaşka platformlar bunlar yani. Hani sahanın içi, sahanın dışı, aynı şey antrenörlükte geçiyor. Bir de şöyle bir şeyde de şöyle bir eleştiri de alıyoruz. Diyor ki çok biliyorsan antrenör ol. Bu da enteresan bir şey. Ya insan, herkes hayatında bir yer belirliyor, yön belirliyor. Ya ben buradan devam etmek istiyorum. Yani bu şey mi oluyor? Suç mu oluyor yani? Bir de mesela benim teknik anlamda yeterli ve yetersiz olduğumu yorumlayabilmen için senin de teknik anlamda bir donanımın olması gerekmiyor mu? Hani mesela bir eğitimle ilgili değil mi? Mesela Sergen Hoca şey diyor ya, sallıyor ya adama, ne diyor, makine elektrik mühendisi mi diyor, makine mühendisi mi diyor bir Samsunlu bir yönetici abiye. Ya düşünebiliyor musun, eleştirdiği adamın geçtiği eğitimi, yani hani küçümsediğin eğitimi, ama makine mühendisi o diyor, elektrik mi, ulan elektrik mühendisi dedi yani.
1: Biz okuduğumuz yani dönem herkes makine mühendisi olmak isterdi o dönem.
0: Düşünebiliyor musun, bak kimyadan makine mühendisini Sergen Hoca hani şey yapıyor ve arkasından bir kalabalık gidiyor. Şey demesi gerekirken, hocam sen bir dur ya. Yani adamın yani hiçbir yerden yapma da birine. Ya mühendis bir adamı diyorsun ki, ya o mühendis, bırak diyorsun onu. Ve arkada bir kalabalık da ikna oluyor. Ya bu kadar eğitimden geçmiş yani insanı nereden vurmaya çalışıyorsun? Bizim şey bu, kültür bu maalesef yani.
1: İbrahim abi, güzel oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Vallahi
1: son bölümde böyle seninle ilgili şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Anormalde futbol anılarını anlatırdın ama bu sefer futbolculuk ticaret, sırasındaki ticaret işlerini anlattın.
0: Daha var ticaret anılarım. Bir dahaki programlarda
1: dönerci falan denedin mi?
0: Tekstil var. Tekstil tarafına da gireriz yani.
1: Tekstilde iyi para vardır aslında o dönem. Şimdi biraz tekstilciler zor durumda.
0: Abi o niyetle girdik ama, o niyetle girdik ama hiç alamadık.
1: Valla bu arada tekstildekiler çok zor durumda. Benim çok yakın çevremde var. Ya birçoğu kapatıyor dükkanlarını.
0: Maliyetler artıyor.
1: Özellikle bu ayakkabıcılar falan, ayakkabı makinelerini mesela 1 milyonluk 2 milyonluk makineleri hep böyle 200-300 bin liraya ikinci elcilere veriyorlar. Hatta bunları parçalattırıp kiloyla hurdacılara satan bile varmış. O kadar sektör üretimde sıkıntı yaşıyorlar
0: zor
1: yani.
0: Her yer zor yani. Teşekkür ederim.
1: İbrahim Yavuz,
0: çok keyifliydim. Sağ ol.
1: Teşekkür ederim.

0: yazan, mesaj atan, destek veren, eleştirenlere de aynı şekilde.
1: Seni nerede göreceğiz? Milli maçlarda var mısın ekranlarda?
0: Milli maçlarda yarın A-Spor'da olacağım. Maç şeyde saat 18'de ve 20'de sahada olacağız. Röportajlar sonrası sahada olacağız.
1: Süper.
0: Maç günü de 14 ile 15 arası Cem Hocam'la, Cem Pamiroğlu ile maç önünde yine sahada olacağız.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Sosyal
0: ederim.
1: Sosyal medya İbrahim Yavuz takip edebilirsiniz. Beni de Cihan Dişli de takip ederseniz memnun olurum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Az sonra Çağatay Çıtlak burada olacak.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Reklam bitti. Reklam.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Denize çek gönder, denize çek
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
14: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
0: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenilen spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye'de yine kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alan, evinde, iş yerinde, arabasında, molada, metrobüste ya da yollarda Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde sesimizin ulaştığı her yere ve herkese ben Çağatay Çıtlak sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Takvimlerin 22 Eylül Çarşamba'yı gösterdiği tabii 2026 yılı içerisinde yine bildiğimiz İstanbul havasıyla sabah soğuk, yağmur. Biz öyle sabah çıkınca insanın battaniyeyi alıp evden çıkası gelirken bir anda da güneş açıyor ve hava ısınıyor. Dedik ki herhalde İstanbul'un hava durumu da futbol gündemini takip ediyor. Çünkü bizde gündem sabah başka, öğlen başka, akşamsa bambaşka. Bir takımın havası güneş gibi açılıyor, bir bakıyorsunuz bulutlar geliyor ama hava ne kadar değişirse değişsin. Bizim gündemimiz belli, adresimiz belli, o da 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yorumlar, mesajlar, ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız, futbol adına ne söylemek isterseniz fikir ve düşüncelerinizi bekliyorum. Tabii ki gündemdeki en önemli konu milli takım, milli maç arasına girdik. 22 günlük de anlaşılamayacak bir ara var. 4 büyük takımda 6'şar günlük izinler var. Bunların hepsini konuşacağız ama benim aslında merak ettiğim, eğer siz milli takım teknik direktörü olsaydınız, hepiniz için soruyorum. Yani adınız Vincenzo, soyadınız Radyo Gol dinleyicisi olsaydı Fransa maçına nasıl bir 11 ile çıkardınız? Lütfen bana bunu yazarsanız ben de yayında sizlerin mesajlarını okumaya çalışacağım. Bugün sizlere bir soru sormuş olayım. Vincenzo, Radyo Gol dinleyicisi olarak Fransa maçına, Cuma günü saat 21.45'teki maça nasıl bir 11 ile çıkardınız? Sizlerin görüş ve düşüncelerini merak ediyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212-273-1010'da nasıl bir 11 görmek istediğini lütfen benimle paylaşın istiyorum. Yine hiç zaman kaybetmeden çok önemli, değerli spor yazarı dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımız ki ekranların yine en çok sevilen yüzlerinden bir tanesi, A Spor yorumcularından ve yorumlarına da çok güvendiğim isimlerden Doktor Taner Karaman var. Taner Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son sohbetimiz gayet güzel, keyifli geçmişti Taner Karaman. Tabii önümüzde çok önemli bir karşılaşma var. Fransa milli takımını herhalde tartışmaya gerek yok ama bizi nasıl bir 3 maç bekliyor? Senin görüş ve düşüncelerini almak istiyorum sevgili Taner.
1: Evet, teşekkür ederim öncelikle güzel düşünceler için. Bugün çok güzel bir yayın olacak ve yayını şu anda canlı olarak ben de bir derslikte yapıyorum. Onu da buradan belirtmiş
0: olayım. Çok iyi, herkese selamlar olsun o zaman. Biz de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesine yayın yapıyoruz. Tüm arkadaşlara da selam olsun. İnteraktif oldu biraz.
1: Şu anda sporda Türk ve dünya basını dersindeyiz. Ben de arkadaşlara dedim ki güzel bir radyo yayını yapacağız. Siz de buna canlı olarak nasıl yapılıyor şahit olun dedim. Ve derste yayına bağlandım.
0: Muhteşem olmuş.
1: Şimdi milli maçlarla alakalı düşüncem şudur. Bir kere mutlaka bizim Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığımızı geride bırakmamız lazım. Yani farklı bir sayfa açmamız gerekiyor ve şu anda geçmişe dönerek kayıplar yaşamamak adına da mevcutu iyi değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ve gidişatımız da bence bu. Takımın ben motivasyonla ilgili problem yaşadığını düşünmüyorum. Ve Montella Hoca'nın da özellikle daha önce bu segmentteki, ki buna Fransa'da dahil olmak üzere takımlara karşı milli takımımızla birlikte iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. O yüzden de mevcut düzende biz geçmişi unutursak yine çok dolu tribünlere, çok iyi stadyumlarda iyi maçlar çıkartacağız. Mutlak kazanırız diyemiyorum. Zor rakipler gerçekten. Yani bu gruptaki rakiplerimiz gerçekten de çok zorlu rakipler. Ama rakiplerimizi zorlayıp galibiyeti de elde etme adına da önemli işler yapacağımız kanısındayım. Bunu da söylemiş olayım.
0: Şimdi tabii Dünya Kupası'na yaşanan bir hayal kırıklığı vardı sevgili Taner Karaman. Bunun sonrasında da rotamızı Uluslar Ligi'ne çevirdik ama orta sahada da özellikle bayağı bir eksiğimiz var. Orkun'un Cuma günkü Fransa maçında oynaması zor gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu da yok. Onun yokluğunda özellikle Orkun'un ve Hakan'ın olmaması hasebiyle Sence orta sahada nasıl bir diziliş, nasıl bir rotasyon olur?
1: Şöyle, muhtemelen Can Uzun, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, ileride Batu Şalper Yılmaz görürüz diye düşünüyorum. Yani arkalarında İsmail Yüksek'le Salih Özcan, daha geride Zeki Ozan, Abdülkerim ve Eren Elmalı muhtemelen göreceğimiz isimler olur diye düşünüyorum. Uğurcan da kalede olur diye tahmin ediyorum ama tabii ki son maç performanslarıyla alakalı eleştiriler olur.

0: olabilir. Onu göreceğiz. Buradan çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Ama orta sahadaki planım ben Kerem Arda ve Can Uzun olacağı kanısındayım. Arka tarafta da İsmail ile Salih Özcan olur. Burada Salih'in Arda ile ve Can'la olan uyumu bir önemlidir. İki, Can'ın Barış Alper'le olan uyumu keza çok önemli olacak. Çünkü karşı tarafta Olise ile Doğan bizim karşımızda savunucu olacak. Yani burada özellikle Olise'ye karşı Zeki'nin temposu belirleyici olur. Bir diğer taraftan da Diouf'a karşı da Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle yani Fransa'nın soluyla bizim sağ ön oyuncumuz ya da sol ön oyuncularımızın iyi dirençli göstermesi gerekiyor. Çünkü burada karşımızda 90 dakika boyunca durmayacak olan süratli ve temposunu yitirmeyen oyuncu grubuyla karşımızda olacaklar ve burada özellikle Upamecano'nun oyunu stoper hattında bizim Arda Güler'in size anlamında yani biraz daha hacim anlamında ki Arda da kendini bu anlamda çok geliştirdi. Bu kademelere geçişlerde o arkaya atılan toplarda bizim tempomuzu yitirmememiz lazım ama her şeyin sonu yine de son adam pozisyonunda oynayacak olan muhtemelen Barış Alper gibi bir isme kalacak ama Mbappe'nin de karşı tarafta ilk 11'de beklendiğini de söyleyelim. Mbappe'ye karşı da eğer Abdülkerim Bardakçı ile Ozan Kabak'ın performansı fiziksel anlamda geri planda kalan bir oyun olursa ki Abdülkerim'in Trabzonspor karşısındaki performansı Mbappe için bence bulunmaz bir nimet olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka Abdülkerim Bardakçı'nın o optimal seviyeye bu karşılaşmada gelmesi lazım. Çünkü hem Çerkin'in hem Mbappé'nin, Doğan'ın ve Olise'nin o Fransa'nın muhtemel dörtlü ön hattının Abdülkerim ve Ozan üstüne oynayacağı çok ciddi oyunlar olacak ve karşılama oyununda yeterli kalabilmemiz için de Salih Özcan'la İsmail'in de geriye doğru bir çekilme ihtiyacı olabilir ama bu geriye çekilme bizim savunma yapmamız anlamına da gelmiyor. Kocaeli'de oynanacak maç. Yine Kocaeli'deki Gürcistan maçımızı hatırlayalım. Kapalı gişe bir maç bekliyoruz zaten. Ulusal bir kanal bütün Türkiye'nin çok yoğun ilgisiyle takip edeceği maçta da ben açıkçası Fransa'ya karşı bir puan çıkartacağımız kanısındayım.
1: İnşallah diyelim. Ben de eğer bir aksilik olmazsa maçı özellikle Kocaeli'de çok izlemek isteyen birisi olarak maça da gideceğim. Taner Karaman, şunu sormak istiyorum. Şimdi takvime baktım. Cuma pazartesi 4 tane maç var. Sen de bu konularla ilgili birçok araştırman olduğunu biliyorum. Bu 4 maçlık arka arkaya oluşan trafikte bize bir yararı olur mu yoksa dezavantaj mı olur? Arka arkaya 3 gün aralıklarla bu maçların oynanması.
0: Tabii 2 gün dinlenme, 3 gün arayla oynanan maçlar, rakipler Fransa gibi güçlü takımlar olduğu için bizim için zorlu olacak. Yani bunu kabul edelim. Çünkü karşımızda bekleyen takımlar değil, aksine bizi savunmaya iten belki de bizi zorlayacak mücadele gücümüzü yıpratıcı bir yani. Çünkü Fransa'dan çıkacağız, İtalya oynayacağız. İtalya'dan çıkacağız, Belçika ile oynayacağız. Belçika'dan çıkacağız, yine İtalya ile oynayacağız. Kolay bir tempo değil. Ve bu tempoyu kaldırabilmek için de fiziksel kapasitemizin çok yukarıda olması lazım. Oyunu bir de bir sonraki maçı da mesela Fransa şunu yapacak büyük ihtimal. Fransa'nın ilk hedefi bize karşı oyunu ilk yarıdan çözüp vites düşürmek olacak. Çünkü onlar da kısa süre sonra başka bir maça çıkacaklar. Bizim Fransa'ya karşı çok hızlı bir şekilde oyunu çözüp ikinci maça fiziksel anlamda daha dikkatli çıkma lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen 90 dakika boyunca yoğun bir fiziksel tempo ile oynayacağımız bir maç olacak. Bu da tabii İtalya maçında bize etkiler. Önemli olan sakatlıklar vermememiz, yaralanmalar yaşamamamız ama Fransa, İtalya, Belçika yine İtalya maçları. Evet, bu tempo bizi yorar. Dikkatli olmamız lazım ama fiziksel kapasite anlamında oyuncularımızın da kendilerine iyi bakması gerekiyor.
1: UEFA'ya, FIFA'ya bir sürü yenilikler geliyor sevgili Taner Karaman ve ben şimdi bugün bir araştırma yaptım. 2028 yılında Uluslar Ligi'nin formatı değişiyormuş. Yani önümüzdeki seneden itibaren daha çok maç yapılacak ve aynen lig statüsünde oynanacakmış. Bu konu için neler söylemek istersin?
0: Bu sağlıklı gelmiyor bana. Yani sporcu sağlığı açısından da bu denli fazla müsabaka sağlıklı gelmiyor. FIFA ile UEFA arasında ciddi bir takvim çatışması da var. Milli maçlar, lig maçları bunları sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bir yerden sonra artık takımlar rezerv ekip bulurmaya başlayacaklar. Çünkü olmuyor. Yani bu tempo oyuncular için çok sağlıklı bir tempo değil. İsteyen edenler var, hatırlayalım. Klopp bununla ilgili açıklama yapmıştı. Pep Guardiola yine bunun çok sağlıklı bulmadığını ifade etmişti. Elbette daha fazla maç, daha fazla yayın geliri, daha fazla sponsorluk geliri diye bakıyor UEFA'da, FIFA'da. Ama bir diğer taraftan da oyuncu sağlığı açısından da iyi olmadığı düşüncesindeyim yeni formatın.
1: Evet Taner hocam derstesin. Ben de çok fazla alıkoymak istemiyorum. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir yayın oldu. Fikir ve düşüncelerin için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler tüm Türkiye'ye.
1: Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. Evet, A-Spor yorumcusu sevgili Taner Karaman'la da bağlantımızı yaptık. Bir sürü spor yazarımız var. Sırada hiç merak etmeyin ama 0212 273 10-10'da özellikle sizlere bugün bir soru sordum. Siz Vincenzo Montella olsaydınız Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan Türkiye-Fransa karşılaşması için nasıl bir 11'i sahaya sürerdiniz? Lütfen bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine yollayabilirsiniz. Ben bir yandan da çünkü Instagram'daki mesajlara da bakacağım. Oldukça yoğun. Çağatay Hoca adresini takip alan Alpay Uruk'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Volkan'a çok teşekkür ediyorum. Mahir 17'ye çok teşekkür ediyorum. Evren Çoban'a çok teşekkürler. Çiftçi Rüstem'e teşekkürler. Yayından sonra beni takip alan İbrahim Solmaz'a, Emre Üsküplü'ye de çok teşekkür ediyorum. Buradan da hemen aklımdayken notlarımı almışım zaten. Paylaşmış olayım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Ha, Ezgi Toper mesaj atmış. Ona da eğer dinliyorsa sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Onu da çünkü başsağlığı dilemiştik. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi yine dualarıyla bizleri yalnız bırakmamış. Hakan Ogündür iyi yayınlar dileklerimle mesajını paylaşmış. Yine bir yandan da geliyor. Abdullah Demir, Foşalı Abdullah Demir'e teşekkürler. Instagram'dan takibi alan isimleri hemen görüyorum ben. Coşkun Kosif'e çok teşekkürler. Biraz da 0212 273 10-10'da sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Gündemimiz çok yoğun. Son bilgileri, son haberleri her zaman olduğu gibi alacağız. Ama isimlerinizde lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Eren Bey diyor ki, hocam Montella'nın ayrılması yerli hoca yeni yapılanmaya fırsat turnuvası olacağına hiçbir katkısı olmayan milli takıma faydası olmayan müsabakalar katkı vermez. Yazık olduğu milli takımımıza görüşünü paylaşmış. Uzun bir mesaj var ama ben yine de okuyayım. Serdal Bey diyor ki Çağatay hocam öncelikle ismim Serdal. İstanbul'dan. Şimdi milli takımın kadrosunu yapalım ama milli takımda hak edenler alındı mı acaba? Bir de ona bakmak lazım. Kendi kulüplerinde o kadar formsuzları doldurdular ki bir de sanki burası muz cumhuriyetiymiş gibi. Montella hoca deşarj olacak diye, iyi hissedecek diye kendi sevdiklerini kulübe alıyor. Böyle bir anlayış var mı? Dünyanın neresinde böyle bir şey var mı? Ve buna ses çıkarmayan da bir ülke ve bir federasyon var diye mesajını paylaşmış. Murat Coşkun Beyefendi diyor ki ben taraftarlara, yorumculara uyku ilacı vermeye devam ederdim demiş. Hollanda'dan bir mesaj var. İsminize bakıyorum, Mustafa Hasan. Hollanda'da biber serasından selamlar hocam, iyi yayınlar. Ucu bucağı belli değil, boşuna zoom yapmayın demiş. Zaten yayındayım, zoom yapamıyorum ama Hollanda'ya sevgilerimi iletebilirim. İsimlerinizi lütfen yazın. Saadettin Bey, evet ben de WhatsApp'ta profillerinize bakmak zorunda kalmayayım. Uğurcan, Ferdi Ozan, Merih Zeki, İsmail Orkun, Arda Barış, Yunus Deniz. Orkun oynamazsa Demir Ege 11'ini paylaşmış. Ercan Tekin. Vallahi şey atıyorsunuz ama burada indirmesi, yayında bunlara bakmam biraz zaman alıyor. Fakat yolladığınız kadroya bakalım. Uğurcan, Barış Alper, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu ki Barış Alper'i sağ beke yazdınız. Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda ve Deniz Gül 11'i değişik bir 11 olmuş. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek olarak yazılması. İsimleriniz. Sezgin Bey diyor ki kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, sol bek Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Salih, İsmail, Arda, Can Uzun, Barış, Deniz Gül. Gördüğüm kadarıyla hepinizde bir Deniz Gül var forvet olarak. Yani biz ya 85 milyonluk ülkede hakikaten hala inanamıyorum. Forvet'te biz nasıl bir tane forvet çıkaramıyoruz? Bir kişiyi oynatamıyoruz. Bunu bulamıyoruz. Altyapılarımızdan yetiştiremiyoruz. Neden acaba ya? 85 milyonluk ve futbola aşık bir ülkeyiz biz. Ama 4-6-0 oynuyoruz. Orhan Bey diyor ki iyi yayınlarınız olsun. Çağatay Hocam haleti ruhiyeniz de iyi olsun inşallah demiş. Çok teşekkürler. Evet. Habertürk HT Spor'da yayınınız ne zaman demiş. Yarın sabah saat 9'u 20 geçe çay ve kahvelerinizle bekliyorum. Yarın sabah böyle HT Spor YouTube'da yorum yazanlara, beni yalnız bırakmayanları da bir kenara not ediyorum. Onlarla çünkü sonradan ayrı görüşeceğiz. Hocam Samet ve İrfan Can'ın neden kadroda olduğunu bir bilir kişi olarak anlatabilir mi konuğunuz demiş. Onların hepsini sorarız. Konuklarımız çok çok fazla. İsimlere bakıyorum. Diyor ki Çağatay Hocam İstanbul'dan Şener Akgün. Dün akşam Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı vardı. Evet, ona da değineceğiz zaten, Cumhurbaşkanlık Kupası. Metro çıkışı polisimizin dikkati sayesinde maça giden bir taraftarın üzerinden kesici alet çıkması çok üzücü ve izah edilebilir bir durum değil. Hangi kupa giden bir candan daha değerli olabilir? Çok yazık demiş Şener Bey. Devam ediyoruz. Hocam hangi 11'i sürersek sürelim işimiz çok zor vallahi demiş. Necati İbrahim Kamış. Katılıyorum yani. Sonuçta 1 milyar 550 milyon euroluk bir takımla oynayacaksınız ki yani hepinize sorsak Dünya Kupası'nda favoriniz kim diye muhakkak Fransa'yı sayarsınız. Ahmet Bey diyor ki Abdülkerim varsa maça çıkmazdım abi demiş. Evet, o da Abdülkerim Bardakçı fena takmış, onu da biliyorum. Uğurcan Zeki Ozan Abdülkerim Ferdi Salih Orkun Arda Aral Barış Deniz Kenan Bey. Evet, sanki Kenan sakattı ya, oraya mı gitti aklınız diye düşündüm de isminiz Kenan'mış. Bu arada Orkun büyük bir ihtimalle oynamayacak, bize gelenler bilgiler doğrultusunda. Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı görüyorum, onlara da biraz sonra geçeceğim. Şu mesajınızı anlamadım, ismim de yok. Lütfen dinleyicimiz açıklama yapabilirse çok sevinirim. Selamlar Sayın Deniz Çoban'ın hikayesi çok ilginç değil mi? Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Ufuk Bey lütfen yazın. Ben de buradan dinleyicilerimize paylaşayım. Volkan Bey diyor ki Can Uzun Arda ileride gibi. Heh, daha iyi oldu şimdi. Çünkü 11 dizilişi atmış dinleyicimiz. Uğurcan Ferdi, Abdülkerim Ozan Zeki, Salih İsmail Arda Güler, Kerem Barış, Can Uzun. Can Uzun'u da forvete koydunuz herhalde. Yine bakıyorum. Çağatay Hocam benim 11'imde kalede İbrahim Hacı Osmanoğlu, defansa Halil Umut Meler'le başlayıp Yasin Kola kadar tüm hakemleri forvete de Ferhat Gündoğdu'yu koyardım demiş. Ziya Bey de bir ironi yapmış. İyi yayınlar dileklerimi paylaşan Fatih Mercan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bahtiyar Ekren. Peki ben sadece bir soru sormuştum ama her türlü fikre de bizim, eleştiriye de açığız. Ama sizlerden gelen ben hiçbir mesaja kayıtsız kalamam. Benim için bu bir işime olan saygıdır. Saadettin Bertu diye forvetimiz var. Doğru söylüyorsun hocam. Neden alınmıyor acaba? Transfer sezonu hep ismi geçerken milli takıma bile çağrılmıyor demişler. Abdülkerim Olise'yi, Mbappe'yi nasıl tutacak? Mantığım almıyor Çağatay abi demiş. İsminize bakıyorum. Serkan Karataş. Ben de bir yandan saate bakıyorum. Çünkü spor yazarlarımızın saatleri var. Onları da bekliyorlar. Mesajınızı okudum, merak etmeyin. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Yazılar var. Dün akşam en büyük kupa Fenerbahçe'nin oldu. İlk periyotta öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın kendisini yakalamasına izin vermedi. Sarı lacivertliler ekip sezonun ilk kupasını da müzesine götürdü. Bunu da paylaşalım ve geçen yıl olduğu gibi yine Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Saate bakalım. Vakit kaybetmeyelim çünkü WhatsApp'tan gelen, evet, Mehmet Emin Uluç da yazmış. Ona da mesaj yazıyorum. O da çünkü yayınımıza katılacaktı.

0: Eğer katılabilirse, şu an olduğu yerde yayladı çünkü. Büyük bir ihtimalle de telefonu çekmiyor. Bir yandan da yazmış, WhatsApp üzerinden ulaşmış. Nejat Yılmaz, Çağatay Hocam nasılsınız? Şu anda Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiyorum. Sizi dinlerken trafik bile sıkıntı olmuyor. Selamlar. Ne kadar güzel insanlarsınız. Çok teşekkürler. Sami Bedir Bey diyor ki, Samet Akaydın'ın milli takımı alan bir milli takımdan hiçbir şey olmaz, saygılarımla demiş. Mehmet Aklık, gönlü kalbi dili güzel insan, iyi yayınlar diliyorum. Aydın'dan selamlar. İtfaiyeci Mehmet Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Şaban Kaydu diyor ki, hocam merhaba, sorduğum soruya cevabım, ben Montella olsam bu maça kadro çıkarmazdım çünkü çoktan istifa etmiş olurdum demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Saate baktım çünkü saatte şöyle baktığımda 2 dakika sonra Ali Emre Dedeoğlu'nu aramam gerekiyor. Yayından önce de konuşmuştuk. Hiç vakit kaybetmeden Ali Emre Dedeoğlu'nu da arayalım. Ve milli maçlarla ilgili onun da görüş ve düşüncelerini sizlere aktarmak istiyorum şu anda.
1: Efendim hocam.
0: Telefonun diğer ucunda. Her şeyi anlatan adam değil, bence her şeyi bilen adam olmalı Ali Emre Dedeoğlu. Çünkü çok güzel yorumlar yapıyorsun. Özellikle Avrupa futboluna, dünya futboluna, her şeye hakim. Futboldan basketbola kadar spiker, moderatör, HT Spor yorumcusu. Sevgili Ali Emre Dedeoğlu, hoş geldin Radyo Gole programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ali Emre Dedeoğlu, tabii cuma günkü maçla başlamak istiyorum. Türkiye-Fransa maçı. Fransa'yı konuşmaya bilmiyorum, hani çok gerek var mı, ama milli takım gözüyle baktığımızda sakatlıklarımız var. Orkun ve Hakan'ın olmayışı bizi ne kadar etkiler ve nasıl bir maç bekliyorsun? Öyle başlamak istiyorum senle.
1: Yani ikisinin de aslında sezona fena başlamamış olması, Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde kulüplerinde hani motive olarak başlamış olmaları, Hakan'ın özellikle ilk haftalarda attığı goller, oynadığı oyun, Orkun'un Beşiktaş'taki performansı, daha doğrusu takım halindeki performans ve motivasyonu milli takıma yararlı olabilirdi diye düşünebiliriz tabii ki, ama son Dünya Kupası'na da hayli yıpratılmış bir milli takım olduğunu da düşünürsek, bu Uluslar Kupası'nda biraz daha geçiş dönemine yönelik belki bir şeyler yapılabilir. Yani Hakan ve Orkun'dan vazgeçme anlamında söylemiyorum veya diğer oyunculardan değil. Ama işte yani yeni kadroya dahil olan isimleri, işte başta İlhan Fakılı gibi isimleri, ki hani şeyde oldu değil mi, ekleme de yapıldı. Mustafa Eskiyelaş da dahil geldi, oldu. Evet. O da dahil oldu. O tarz isimleri de deneme anlamında fena olmayabilir, ama burada tabii tek noksan taraf eskisi gibi C ligi, B ligi değil, A ligi gibi, hele bir de yani ölüm grubu gibi bir grupta oynayacak olmamız. Ben biraz daha pozitif bakıyorum bu işe. Hani sen de biliyorsun ama biz yıllardır hazırlık maçları muhabbetinde hiç böyle konsantre olamayız. Yani iyi hazırlık maçlarımız olmadı bizim. Uluslar Ligi'de hazırlık maçlarının bu atmosferini yok etmek için resmiyete dökülmüş bir turnuva ya. Baktığın zaman biz onu da yine de hazırlık maçı formatı gibi oynadığımız için oynayacaksak, öleceksek böyle grupta ölelim. Böyle bir grupla oynayalım. Böyle bir grupla test edelim kendimizi. Bence daha mantıklı. Dünya Kupası elemelerinde de mesela İspanya'ya 6-0 yenilmemiz Konya'da bence bize güzel ders olmuştu sonraki maçlar için. Hoş Dünya Kupası'na yansımadı, o ayrı konu. Tekrar dönbaşı olduk ama. Yani bu seviyelerde kendimizi test etmek, işte gelen futbolcuları, yeni gelen futbolcuları test etmek, oynatmak belki daha faydalı olur diye biraz polyanlacılık, biraz pozitif bakış açısıyla yaklaşayım.
0: Bizim için herhalde en önemli maç Belçika olur değil mi? Bize daha yakın olarak futbol karakteri anlamında söylüyorum Ali Emre Dedeoğlu.
1: Evet. Yani tabii şimdi isim olarak da öyle, bir de o altın jenerasyon dedikleri, ki hiç altın madalya kazanamamış jenerasyon da artık yavaş yavaş çekiliyor. Zaten yavaş yavaş değil, bayağı az kaldı, kimse kalmadı gibi neredeyse. Kurtuva da galiba izin istemişti çünkü en son. Baktığın zaman yavaş yavaş çekiliyor. Onlar da bir geçiş döneminde mesela. Bizim için güzel bir örnek onlar. Fambomele getirdiler takım başına. Üçü de teknik direktör değiştirdi bu arada yani. Biz değiştirmedik.
0: Evet.
1: Çok en çok baskı da bizde vardı herhalde. Hoş İtalyanlarda da çok baskı vardı da. Mancini geldi, etti. Montella konusunu ayrı konuşuruz ama yani işimiz kolay değil. Fransa maçı, Zidane bir de onun için yeni bir meydan okuma. Zaten elindeki kadro dünya yıldızlarıyla dolu. Çok güşlü ve formda. İşte o lise yani acımıyor adam, gördüğü anda gönderiyor kaleye, vuruyor. Hı hı. Yani İspanya maçı gibi bir maç olmasın isterim tabii ki. Montella'dan tek beklentim o. Kadro olarak da bu geçiş dönemini, bu genç çocuklar, yeni çocukları da eklersek işin içine, bir görelim bakalım ne olacak. Bu seviyelerde ne yapıyoruz, bir daha bir test etmek lazım ki Montella'yı en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri de bu olsa gerek.
0: Hı hı. Ya şimdi Ali Emre Dedeoğlu, Uluslar Ligi'nin formatı da önümüzdeki sene değişiyormuş. Lig form, yani formasyonuna evet. göre oynanacak maçlar. Ya bu evet. birazcık hani saçma olmuyor mu? Lig de devam ediyor. İşte bir yandan başka şampiyonalar giriyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi.
1: Evet.
0: Yani bayağı yoğun bir trafik oluyor. Bu futbol etkilemiyor mu? Sakatlıkları, sporcu yaralanmalarını, maç takvimi.
1: Ya şöyle, şimdi bu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası formatları biraz aslında dünya futbolunu etkiler vaziyete geldi. Aslında hani lig formatından kasıt yine şey gibi düşünelim yani, grup çekmeyecekler de fikstür çekecekler.
0: Hı hı.
1: Aslında yani biraz öyle bir mantıkla hareket ediyor. Aslında çok da hani pencereler yine devam edecek ki zaten 3 haftaya çıkardılar artık. Araları hani tek 15 günde değil 3 haftada oynanacak 4 tane maç oynayacağız, daha da genişlettiler araları.
0: Hı hı.
1: Yani dünya futbol sistemi artık kapitalist bir sistem. Ne kadar çok maç o kadar çok para. Her maç bir para gözüyle bakıldığı için UEFA ve FIFA tarafından, bütün konfederasyonlar tarafından çok da şaşırmıyorum. Futbolcular da bir şekilde adapte olmak zorunda ama daha geniş kadrolar gerekiyor tabii ki. Çok yoruluyorlar ama ona göre de para alıyorlar be abi. Yani ne diyeyim? Yani şeydi ki senin benim gibi veya sokaktaki vatandaş gibi geçim konusuyla veya para kazanma konusuyla uğraşmıyor çoğu üst düzey futbolcular için konuşuyorum özellikle. Hı hı. Onlara bunun hakkını vermek durumdalar ama bir abartı düzeyde tabii bir trafik var, futbol trafiği milli takımlara da yansıyacak gibi.
0: Evet. Ali Emre Dedeoğlu, şimdi sorular da geliyor. Nihat Bey diyor ki Ali Emre Dedeoğlu'nu çok iyi takip ediyorum. Lütfen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da bizler için değerlendirebilir mi diye soru sormuş.
1: O çalışmadığımız yerden sordu ya.
0: En azından yani, hani iyi başladı mı, bundan sonrası nasıl gider? Ya da Galatasaray'ı nasıl görüyorsun? Yine aynı şekilde ya, Fenerbahçe ile de devam edeceğiz ama.
1: Tamam. Ya şöyle, şimdi 4 senelik bir şampiyonluk süreci birçok şeyin maalesef görmezden gelindiğini gösteriyor bize. Yani Avrupa takımlarında da bu örnekleri görmüşüzdür ama o geçiş sürecini yönetmek yine bir geçiş süreci dönemi ve onu yönetme konusunda Galatasaray çok enteresandır. Yani tıpkı ilk dörtlemeyi yaptığı dönemdeki gibi bir geçiş süreci yaşıyor. Yani yönetemiyor açıkçası. Eldeki kadronun son kullanma tarihini tam belirleyebilmiş değil gibi geliyor bana. Yani başta Davinson konusu. Yani Davinson 4 şampiyonluğunun 3'ünde vardı. Yani bu ne demek? Bir 3 yaş daha aldı. Torreira baktığın zaman 4 şampiyonlukta da var. Bir 4 yaş daha yaşlandı. Yani bu konularda 4 sene önceki gibi performans beklemek bu tarz futbolculardan, yerlerini hazırlamamak. Tamam, U23 konusu, evet belki belini büktü Galatasaray'ın, hatta birçok kulübün. İsmail Kartal da bu konuda şikayetçiydi Fenerbahçe'de, fakat yani bu da değerlendirilebilirdi. Icardi konusu mesela bence iyi yönetildi Galatasaray tarafından, enteresan biçimde. Şu an baktığın zaman Icardi Galatasaray'da 10 milyon dolar, euro civarı bir para istiyordu.
0: Hı hı.
1: Galatasaray'ın teklifi 5'ti. Adam şu an 2,5-3'e bile bulamıyor.
0: Evet.
1: Yani kontratı yok, çünkü istediğini veren takım yok. O yüzden hani o 5 bile belki fazlaydı ama tabii Icardi ile ayrı bir gönül bağı olduğu için Galatasaray'ın o kadar teklif etti. Ama bence iyi yönetildi, ama sonrası işte arka planı hazırlanmadı. Yani bu adamın belki de gideceği Ocak ayından beri belliydi. Osimhen'in arkası kim olacak?

0: İlk iki sene Icardi olmazsa Galatasaray ne yapacak yorumları, hı hı, şampiyon olundu. Sonraki iki sene Osimhen olmasa ne olacak? Şimdi iki tane piyango çektiniz, akşam pazarından buldunuz. Üçüncü olmayabilir. Yani ve Osimhen'in rekorla aldın şeyini, bonservisini. Velhasıl yani kadro da daraldı. Elde genç Batrakov, Niyaga var. Mesela hiç kullanmıyor hoca. Leslie'nin transferini bence iyi anlatamadılar. Ne olduğunu anında eleştirilerden etkilendiler. Ki futbolcu da etkilendi bence.
1: Singo zaten ortada yok. 20 maç kaçırmış.
0: Valla Singo ve Jakobs'un transferi ikisi de Monaco'dan. Ve ikisinin de transferinde sağlık heyetinin %100 olumlu rapor vermediğini biliyorum. Bakın olumsuz rapor verdi demiyorum. %100 olumlu rapor vermedi.
1: Nasıl oluyor peki?
0: Yani ucunun açık kaldığını biliyorum. Ama bir şekilde transfer edildi. Ama öyle ama böyle. Şimdi oradaki dinamikler biraz farklı olabiliyor. Ha, Jakobs'tan bir şekilde faydalandı ama Singo 30 milyon civarı bir para verdin. Ve yani büyük zarardasın. Büyük zarardasın. Velhasıl yani bu transfer süreçleri ki şimdi şampiyon olunduğu için artık belki görülmüyor ama bu 4 senelik bölümde büyük de israf var. Bakma Zahalar, Teteler yani işte çok futbolcu sayarız gidip gelen. Omurga belki kaldı ama deneme de çok. Sol bek bir türlü tutturulamadı. Yani Angelinho'lar geldi, işte Kön geldi vesaire giden bir sürü futbolcu gitti geldi. Ama yine de Galatasaray şampiyon oldu bir şekilde. Ha, bunda rakiplerin de payı var mı? Özellikle geçen sene var. Yani Galatasaray tamam kazandı, etti, şampiyon oldu ama rakiplerin de çok büyük payı var bunda geçen seneki performansta. Evet. Velhasıl yani Galatasaray için çok zor bir sezon bizi bekliyor. Hoca da eleştiriliyor. Hocanın eleştirilmesinin sebebi anlayışla karşılıyorum. Çünkü tamam 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Böyle nankörlük olur mu? Niye eleştiriyorsunuz? Diyenler de var. Hı hı. Bu arada Sayın Başkan da direkt kendi imzasıyla kulüp adına değil kendi adına yaptığı açıklamada hocanın arkasında olduğunu belirtti. Yapması gereken de bu. Ama Türkiye'de biliyorsun ben hocanın arkasındayım diyen her yönetimin muhakkak bir ucu açıklığı vardır. yani çok güvenilir bir mesaj değil ama başkan özellikle kendi imzasıyla attığı için o bir farklı bir anlam ifade ediyor. Ama hocanın eleştirilmesindeki en büyük nokta tamam ligi domine ediyorsun, kazanıyorsun ama belki de tarihin en pahalı kadrolarıyla Avrupa'da Juventus'a gidiyorsun, 5 atıyorsun ama Sporting'e yeniliyorsun mesela bu sene başında. Ya da işte Young Boys faciası yaşıyorsun, Liverpool'u yeniyorsun 2 kere. Yani bir dengesizlik var işin içinde.
1: Büyük takımlara karşı da iyi oynayan bir Galatasaray izliyoruz.
0: Bayern'le bir tek iyi oynadın, onun dışında var mı öyle aklında kalan?
1: Yani Atletico Madrid geldi aklıma, Juventus maçı, Liverpool maçı geldi.
0: Yani Juventus için orada bir senin üzerine gelen rakibe karşı kazanma durumun var. Evdesin ve kazanıyorsun. Bu arada hani taktiksel olarak eleştirmiyorum. Orada yapması gerekeni yapıyor ama senin atman gereken veya attıktan sonra mesela Sporting maçı en güzel örnektir. Bilmem katılır mısın? Attıktan sonra frene basmadı Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani yine pres yapmaya devam etti. Yine önde basmaya devam etti. Hop Sporting golü buldu. Ve çorap söküğü gibi geldi. Trabzon'da da öyle. İlk golü yedikten sonra yine önde basmaya devam etti. Pozisyon vermeye devam etti. Bu 4 sene içinde birçok maç var. Böyle işte mesela Konya'da bir maçı vardır. Darma duman olduğu, orta sahayı tamamen boşalttı. Yani hoca sonuç almayı biliyor. Derbileri kazanıyor. Tamam ama taraftarın beklentisi biraz daha farklı noktalarda. Bu kadar pahalı bir kadro, bu kadar iyi bir kadro. Osimhen'in varsa, Icardi'nin varsa, Torreira'nın varsa, o varsa, bu varsa, Leao varsa. İşte mesela Sporting'e bu kadar darma duman olmamak lazım. Liverpool'u burada iniyorsan orada çok rahat bir şekilde Arne Slot'u haklı çıkartmamak lazım. Yani 4 tane yememek lazım. Tamam Osimhen'in kolu kırıldı vesaire, bir sürü şanssızlık var. O konularda camia ve taraftar bence biraz daha sürdürülebilirlik bekliyor. İstikrar bekliyor.
1: Evet.
0: Yani tek sıkımlık destanlar istemiyor. Yani Juventus'a 5 atıyorsan deplasmanda da bak ben 5 attımın haklı olduğunu göstermen gerekiyor. Yani ızdırap çekmemen gerekiyor. orada. Gibi gibi. Yani Galatasaray bu sezon çok zor bir sezon bekliyor. Devre arası transfer dönemi bilmiyorum ne olur. Ama o zamana kadar çok su akacak. Hoca konusunda evet 4 senelik bir kredisi var. Ama Okan Hoca'nın da Başakşehir sonrası tabii yaşadıkları biraz daha farklı ailesel sebeplerden dolayı. Ama burada biraz daha sanki mental olarak yıprandığını, çok umduğu transferler olmadığı için biraz elinin dar olduğunu hissediyor gibi. Tabii ki elinden geleni yapacaktır. Futbolculuğu döneminde de hiç vazgeçmeyen bir futbolcuydu. Hocalık döneminde de. Ama eğer özellikle Barcelona maçı önemli. Hatırlarsın Fatih Terim'in de bir Real Madrid maçı vardır arenada. 6 tane yediği ve sonra Beşiktaş'ı yendi ama Ünal Aysal'la anlaşmazlığından dolayı ayrılmıştı. Galatasaray'ın bu tarz reaksiyonları var. Barcelona maçı önemli. Oradaki reaksiyonu önemli. Eğer orada da hani reaksiyon anlamında takım halinde bir sıkıntı olursa hoca da bir noktadan sonra şey diyebilir. Hani artık benim verdiklerimi almıyor bu takım diyebilir.
1: Ercan Tekin diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Ali Emre Bey'e sorabilir misiniz? Sizce bu 4 maçta da yenilirsek herhangi bir istifa gelir mi?
0: İstifa olabilir, karşılıklı anlaşma olabilir, hoca diyebilir yani dediğim gibi az önce. Yani ben artık benim vermeye çalıştıklarımı takım almıyor veya ben aktaramıyorum diyebilir. Bunda da hakkı vardır bu arada hocanın, niye olmasın?
1: Evet.
0: Yani 4 sene görevini yapmış, yani geçiş dönemlerini yönetmek zordur. İşte takımları gençleştirmek hep aynı suyla yıkanılmaz. Yani o yüzden Galatasaray şu an o dönemi iyi yönetemiyor.
1: İstanbul'dan Tolga Sertkaya, senin de uzmanlık alanından bir soru gelmiş. Dünkü Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçını kısa da olsa Ali Emre Dedeoğlu bir yorum yapabilir mi acaba? Saygılar demiş.
0: Beşiktaş ritim tutturamadı. Kötü başladı. Fenerbahçe de cezalandırdı. Bütün maçta yaklaştırmadı yanına. Tipik bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı izledik. Son 3 senedir Olimpiyeviç Yasikeviçus karşılaşmalarının aynısını izledik. Ve Fenerbahçe kadro kalitesini de konuşturdu. Beşiktaş kötü başlangıcının baskısını bir türlü atlatamadı. Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Yani hakkı olan bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'den Euroleague'de çok ümitliyim. Yine Final Four yapar diye düşünüyorum. Beşiktaş çok heyecanlı. Önemli olan atmosfer ve alınabilecek birkaç böyle bonus galibiyetler. Yani beklenmedik galibiyetler olursa Beşiktaş keyif verir. Ama Euroleague'de işi hiç kolay değil. Euroleague zaten zor bir arena. Eldeki şartlardan ötürü bence kurabilecekleri yeni kadroyu kurdular. Daha hala sponsor yok ortada. Ama Beşiktaş'ın işi de kolay değil.
1: Sevgili Ali Emre, son olarak da yine bir dinleyicimizin sorusu var. Yılmaz Bey diyor ki Çağatay Hocam konuğunuz Ali Emre Bey'e çok selam olsun. Acaba şu soruya cevap verirse çok mutlu oluruz. Teknik direktörün takıma yüzde kaç etkisi vardır?
0: Ya elinde joystick yok tabii ki. Konsol oyunu oynamıyorsun. Futbolcuların da kendi karakteristik özellikleri var. O karakterleri de yönetmek, planları iyi aktarabilmek önemli. Rakip etkisi de var tabii ki burada. Fakat günümüz teknolojisinde iyi analiz ve biraz Guardiola'cılık olacak ama küçük detayları en iyi işleyen takımlar her zaman bence galibiyet alabilir ki kaldı ki bak 10 yıllık Guardiola dönemi de bitti. Her sene adam şampiyon olurdu. Geçen sene artık olamadı ve bıraktı. O yüzden eskisi gibi Arsene Wenger, Alex Ferguson dönemleri yaşamayacağız. Benim için etkisi şöyle ben ayırıyorum. Kadro planlama, kadro kurma işin %60'ı bence. Antrene etme olayı artık yoğun maç trafiğinden dolayı hayli düşmüş vaziyette %10-20. Taktisyenlik, takımı iyi hazırlama, maç içi hamleler de geri kalanını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani %20, %30 en fazla.
1: Evet. Ekranların yakışıklısı Ali Emre Dedeoğlu, çok teşekkür ediyorum yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim abi, sağ ol, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kal.
0: Görüşürüz, hoşça kal.
1: ET Spor moderatörü, spiker, arkadaşımız, dostumuz Ali Emre Dedeoğlu'ndan da son yorumları aldık. Bayağı bir mesajlar da var. Onlara da bakıyorum. Instagram'a bakıyorum. Can Emredağ. Beni takip alan isimlerden. Bahtiyar Ekren'e teşekkür ediyorum. Özgür Güllü'ye teşekkür ediyorum. Coşkun Kosife etmiştim değil mi? En son burada kalmıştık. Abdullah Demir'e de çok teşekkürler Alpay Bey. Sizlere de gelen yine mesajlara bakalım. Çağatay Hocam, konuza %100 katılıyorum. Tespitleri tam da benim düşüncelerimle örtüşüyor. Şunu eklemek istiyorum naçizane. Okan Buruk kesinlikle bir B planı yok. Maalesef 4 senedir biz bunu sıklıkla da görüyoruz. A planı çok güzel işliyor. A planı işlemediği zaman takım batıyor. Bu kadar net biz bunu görüyoruz. Yani teşekkür demiş. Onun da görüş ve düşüncelerini buradan paylaşmış olalım. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de görüş ve düşüncelerinizi, hatta Fransa maçı öncesinde kafanızdaki 11'i yazabilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da sevgili gazeteci dostlarımdan aramaya devam ediyorum. Onlardan bir tanesi de NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar ve telefonun diğer ucunda Emin Çağlar, hoş geldin.
2: Çağlar Çıplak, merhaba.
1: Merhaba. Yani aslında şöyle başlamak istiyorum. Emin, yorumların %100 her zaman tutuyor. Çok da güzel tasvir ediyorsun. Takımları da çok iyi takip ediyorsun. Çok da önemli. Cuma akşamı 21.45'te Fransa maçımız var. Bu maça dair görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz lütfen?
2: Şimdi abi böyle bir giriş yapınca beklentiyi yükselttik. Yani ben gördüğümü, oradan anladığımı paylaşıyorum. Bundan sonra da böyle olur. Hani sonuç tutuyorsa ne mutlu benim adım. Ama hiçbir zaman da sonuç vermiyordum. Sadece o süreci anlatıyoruz. Cuma akşamı yani Dünya Kupası'nın ardından ilk defa bir maça çıkacağız. Rakip Fransa. Zinedine Zidane bir takım başına gelmiş. Fransızların beklentisi çok çok yüksek. Onlar için Dünya Kupası yani hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hani hangimizin hayal kırıklığı daha büyük diye de sormak gerekiyor. Türkiye'nin mi, Fransa'nın mı diye. O yüzden yeni bir sayfa açma zamanı. Bu yeni sayfayı biz şu an açmaya çalışıyoruz ama baktığımızda biraz sıkıntılı gibiyiz. Neden? Oyuncularımızın sağlık durumları, sakatlık anlamında söylüyorum, biraz bizi zorlayacak gibi. Hakan kadroda değil, hani diyeceksiniz ki diyebilirler. Hakan nasıl bırakmıştı milli takımı? Hakan bir şekilde milli takımda etkisi var. Hakan'ın olmadığı bir milli takım. Orkun ayak parmağındaki, o ayak baş parmağındaki ağrı, sakatlık adını ne koyarsanız koyun etkiliyor. Marsilya maçında da biraz azdı performans geçmiş maçlar oranla. Diyarbakır maçında da aynı şekildeydi. Yani o deyince, baş parmak deyince benim aklıma Arda Turan geliyor. Meşhur o Hollanda maçında o baş parmağının olduğu yeri, krampın orayı açmıştı, öyle oynamıştı. Kendisi anlatmıştı bu hikayeyi. Ya futbolcu için çok zor bir sakatlık. Hı hı. Onun üstüne yine kadrodaki diğer isimleri düşündüğümüzde biz ne kadar sağlıklı bir 11 ile sahada olacağız, bu beni düşündürüyor. Montella'nın vitrin maçı olacak, yeniden marka maçı olacak, kart viziti gösterme maçı olacak diye düşünüyorum Dünya Kupası'nın ardından. Olumlu sonuç tabii ki havayı yükseltecek, milli takımın havasını değiştirecek, ama olumsuz bir sonuç anlamında yeniden tartışmalara girer miyiz? Girilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi sonuç çok önemli olacak. Aklıma gelmesini istemem ama Dünya Kupası elemelerinde Konya'da, İspanya'dan 6-7'imiz maç geliyor. Çok aç, iştahlı bir Fransa olacak karşımızda. Hani biz o kadronun da biraz gerisinde olacağız. Bunu düşündüğümüzde yani çok zor bir maç bizi bekliyor. O maçtan en az hasarla, ne kadar az hasarla ayrılabilirsek önümüz daha açık olacaktır diye düşünüyorum. Hı. Ama burada favorinin Fransa olduğunu söylemek de çok net bir şekilde gerekiyor. Yani tarafsız bakmalıyız bu işe. Duygularımız, kalbimiz farklı ama ağır bir Fransa favorisi olacak Kocaeli'de.
1: Evet. Şimdi tabii oynayacağımız 3 maçın da yeni teknik direktörleriyle çıkması Fransa, İtalya, Belçika için bize karşı da ayrı bir motivasyon olacak değil mi Emin Çağlar?
2: Mutlaka öyle olması gerekiyor. Hı hı. Yani hem onlar için bizim farklı durumumuz yani öyle olacaktır ama milli takım yaptığı hataları aza indirmeye çalışacak. Doğrularını arttırmaya çalışacak. Sonrasında da oyuncu grubuna bakacak her şey. Tabii ki Montella'nın taktiği, esnekliği, oynattığı oyun tercihleri etkili olacak ama nasıl her şey oyuncu grubunda bittiyse Dünya Kupası'nda yine öyle olacak. Teknik adamların o değişikliği Fransa, Zidane, İtalya son Avrupa şampiyonu oldular ama Dünya Kupası'na gidemeyen bir hocaydı Mancini. Bir daha göreve geldi. Belçika'da bir Hollandalı Mark Van Bommel görev aldı. Bunları düşündüğümüzde her taraf için zor maçlar, kritik maçlar ve vitrin maçları olacak. Uluslar A Ligi'nde ilk kez oynayacağız. En zorlu grup da bizde. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani İtalya, Fransa, Belçika'yı çekmek Dünya Kupası'nda mutlaka bir ölüm grubu olur ya. UEFA Uluslar Ligi ölüm grubundayız. Milli takıma başarılar.
1: Evet.
2: Fransa maçında.
1: O zaman bizim herhalde rakibimiz bu kadar ciddi rakipler varken gözümüze kestireceğimiz rakip Belçika olmalı değil mi? Biraz daha bize yakın ve bu maçtan iyi sonuçlar almamız lazım. İki karşılaşma yapacağız Emin Çağlar.
2: Belçika mı İtalya mı diye hani milli takım takip edenler, Uluslar Ligi'ne bakanlar sorabilir. Ben İtalya'nın artık o böyle dibe doğru gidişini bir durduracağını düşünüyorum. Ben
1: son
2: de o yüzden.
1: Son 2 Dünya Kupası'na katılmamıştı değil mi Emin?
2: Üst üste 3 Dünya Kupası'na katılamadı. Tarihinde bir ilk. 18, ha. 22, 26.
1: Ben 2 diye biliyordum çünkü. Teşekkür ederim.
2: Üst üste 3 dediğim gibi yani o kadar zor bir dönemden geçiyorlar ki Mancini öncesinde Maldini milli takıma danışmanlık yapıyordu. Pirlo gelmişti ama sonrasında onun kişisel sponsorlarından ortaya çıkan durum İtalya'yı zorladı. Maldini istifa etti. Yani gerçekten hem saha içinde hem saha dışında bir kriz yönetimiyle de karşı karşıya İtalya. Ama Mancini tecrübesiyle burada bir gövde gösterisi yapacaktır. O yüzden Belçika'yı seçmek normal gibi geliyor ama bu grupta yani 3 veya 4 oluruz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hı hı. 2020'ye giderken Fransa'dan dünya şampiyonuydu o zaman. 4 puan almıştık. Neden olmasın? Evet. Muazzam olur. İtalya karşısında başarabilir miyiz? Yani milli takımını açıkçası Montella'nın milli takımını Dünya Kupası'ndan sonra görmek gerekiyor. O ilk 45 dakika ya da 90 dakika Fransa maçı bize İtalya ve Belçika maçlarının da yolunu net bir şekilde çizecektir diye düşünüyorum. Belçika ile playoff mücadelesi veririz. Üçüncülük, dördüncülük olur orası.
1: Evet. Uluslar Ligi'nin 2028'de formatı da değişiyormuş Emin. Şimdi o da lig formasyonunda oynanacakmış. Yani birazcık maç trafikleri artık birbirine girmedi mi? Ya çok sağlıklı bir şey mi?
2: Girmişti zaten hani bence artık çıkmasa girdi.
1: Bir de bu girince ben yani.
2: Bu arada ben yani işte UEFA onu detaylandıracak biliyoruz ama gerçekten ya şu Uluslar Ligi format en azından şimdiki formattan bence daha heyecanlı olacak. Onu kabul ediyorum ama maç sayısının yaratacağı tahribatı düşünmek gerçekten çok zor. Oyuncular, kulüpler, herkes şikayetçi ama UEFA Money Talks diyor. FIFA Money Talks diyor. Oyuncular da demek ki yani bireysel çıkışlar dışında toplu bir isyan görmediğimiz için Türkiye'de veya Avrupa'da yeni bir rahmetli Metin Kurt'u görmediğimiz için biz de bunu izlemeye devam edeceğiz.
1: Yine nokta atışı yorumlarınla bizleri aydınlattın. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Başarıların daim olsun. Her zaman da
2: hep beraber
1: yanındayız. Bizden ne
2: aynı şekilde Çağatay Çıtak.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a da bağlandıktan sonra yine bakalım telefonumuzu aldıktan sonra sizlerden gelen yorumlara devam edelim. Hakan Bey, yazdığınız yorumcunun bende telefonu yok. Sizde varsa yollarsanız, benimle paylaşırsanız ya da tanıdığınız birinde varsa ben tabii ki arar ve yayına da almak isterim. Savaş Çiftçi diyor ki Kalede Uğurcan, defansta Abdülkerim olursa hezimet yaşarız. Şunu söylemeden geçemeyeceğim hocam. Ben 3 senedir top oynamıyorum. Bu halimle bile Abdülkerim'i sahada geçerim yorumu yapmış. Bakalım gözden kaçırdığımız herhangi bir mesaj var mı diye. Burada yok. 0212 273 10 10'daki mesajlara bakalım.

0: bir hazırlık maçı yapacağız. Onun sonrasında da Master'larda ligimiz başlayacak. O yüzden her hafta Kartal Stadı'nda maçımız olacak. Ama yani gelmeyi, maçımı izlemeyi bir kere daha düşünün bence. Orta sahada oynuyoruz ama yine de siz bence bir kere daha bu konuyu düşünün. Evet, 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca dedik. Yavaş yavaş bir araya gideceğiz ama gazetelere de göz atalım. Ve milli takımın maç programını bir kere daha sizlerle paylaşalım. Çünkü dinleyicilerimiz tarafından da soruluyor ki burada Bahattin Bey sormuş. Cuma akşamı saat 21.45'te. Şu hatırlatmayı yapalım. Bütün maçlar, bu 4 maçta 21.45'te oynanacak. 25 Eylül Cuma saat 21.45 Türkiye Fransa biliyorsunuz Kocaeli'de oynanacak. 28 Eylül Pazartesi 21.45'te Türkiye İtalya Bursa'da oynanacak. 2 Ekim Cuma Türkiye deplasmanda Belçika ile karşılaşacak ve son deplasman maçı da 5 Ekim Pazartesi İtalya Türkiye arasında olacak. Bana da sormuşlar hangi maça gideceksiniz diye, gitme ihtimaliniz var mı diye. Ben hem Cuma hem de Pazartesi Kocaeli ve Bursa'da Allah nasip ederse A milli futbol takımımızın Fransa ve İtalya maçlarını da stat'tan canlı olarak izleyeceğim. Son bir saate giriyoruz. Çok önemli spor yazarları yine Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizlerle birlikte olacak. Dediğim gibi kısa bir ara, 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Son bir saatte de yine sizlerle birlikteyiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate de girdik. Yine sizlerin mesajları maşallah diyelim. Faruk Bey diyor ki Abdullah Ercan'ı yayın alma şansın var mı demişler. Abdullah Ercan'la geçen hafta zaten konuştuk. Hani tekrara düşmemek adına ayda bir genelde spor yorumcularımızı, gazeteci dostlarımızı alıyoruz.

Bir yandan da mesajlarınızı okuyorum da. Faruk Bey demiş ki sorum ülkemizde golcü yetişmeme nedeni nelerdir, saygılar demiş. Valla dinleyicilerimiz aslında bu konuyu da cevaplarsa çok mutlu olurum. Size göre biz neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Neden 85 milyonluk, senelerdir hep böyle 85 milyon diyoruz ama bence daha fazlayız. 100 milyona yakınızdır. Neden acaba bir tane futbolcu yetişmiyor? Ben de çok merak ediyorum. Aslında bu sistem olayı, altyapı olayı, işte antrenör olayı, ya o kadar çok nedeni var ki bu işin. Diyor ki bu Uluslar Ligi yani bize ne katkısı var veyahut ülkelere ne katkısı var? Amaç sadece FIFA'nın, UEFA'nın para kazanması mı ya da kendi arzularını, isteklerini gerçekleştirmek istemeleri mi demiş. Yılmaz Bey de doğru yoldan konuya yaklaşmış. İsimlerinize bakıyorum da ben gerçekten hani zorlanıyorum. Bu arada vakit geçiyor, sizlerin WhatsApp profilinde bazılarında isminiz var bazılarında yok. Çağatay Hocam kolay gelsin. Göktuğ Gökhan ben. Hezimet yaşamayız bu maçlarda çünkü defansımız çok yavaş ve formsuz yorumu yapmış. Çağatay Hocam geç kaldım ama geldim, dinlemedeyiz. Bayram ben Arnavutköy'den. Bayram Bey size bir saat ceza yazdım ona göre. Merhaba diyor. Fransa maçına 5-4-1 formasyonunda çıkarız bence. 3 stoper, 4'lü orta saha, 1 forvet, o da Kerem olur yorumu yapmış. Mustafa Bey harika güneş gözlükleriyle, karizmatik bir resimle kendisinde gördüm. Golcü oynatmıyor ki hocamız, yetişenleri de değerlendirmiyoruz demiş. Saadettin Bey o da yorumunu paylaşmış. Bir çıkartma gelmiş bakalım. Oo harika. Bugün kalbimiz gelmemişti. Kalpten vurdunuz beni. Teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben. Bence Fransa karşısında berabere bitiririz. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Vallahi çok güzel sonuç olur. Uğur Bey. Yılmaz Vural isteği var ama Yılmaz Vural'ı ben programa girmeden aradım. Yılmaz Hocam cevap vermedi. Yoğunluğundan dolayı olabilir. Ama geri dönerse tabii ki Yılmaz Vural'ı da alırız. Zaten son telefonumuz bir saat falan sürmüştü hatırlarsanız. Johnson kim o? Teşekkür etmem lazım Metin Bey ya. Vallahi. Çağatay Hocam gördün mü? Ben takıntılı değilim sadece Abdülkerim'e demişler. Evet doğru söylüyorsun. Çağatay Hocam 85 milyonu geçtik çok şükür demişler. Bu istatistik için teşekkür ediyorum. Kim paylaşmış? Aykut Bey kaçmışız? 18. sırada 87.946.432. Almanya'ya geçmişiz yani 83.491.000'de Almanya. Oo çok değişik rakamlar. Vay vay vay. Bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Merhaba abi, iyi yayınlar. Forvet yetişmeme sebebi eğitmenler para aldığı için yardımcı oluyor. Aileler, yetenekler ölüyor bu durumda demiş Oğuz Kayaalp. Yine devam ediyoruz. Adamcılık, torpil işleri olduğu sürece forvet falan çıkmaz hocam yorumu yapmış Mestan Bey. Golcü arıyorsanız direkt Hakan Çağrı Balta derim demiş Remzi Kaya. bu da bizim Mustafa demiş. Namlı Bey de paylaşmış. Fotoğraflar da geliyor. Çok hoşuma gidiyor sizlerden fotoğraf gelince hem yayını dinlerken. Oh oh oh. Güller gelsin güller. Kırklareli Spor'da altyapıda oynarken Galatasaray seçmelerine gittiğinde orada 15 dakika süre verip sadece ailelerin çocuklarına öncelik veren ve diğer çocukları kullanan Galatasaray yöneticilerine bir futbol geleneğine sahip olduğumuzdan altyapıdan oyuncu çıkaramıyor demiş Recep Tayyip Çevik adlı dinleyicimiz. Devam ediyoruz. Yenal Bey resimden tanıdım. Çağatay Hocam futbolcu yetişiyor ama altyapılarda küçük yaşta torpile takılıyor demiş. Ya aslında yani 12-14 yaşa kadar belki torpile takılabilir ama ondan sonra zaten futbolcu kendini de belli eder. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Yasin Bey yine evet yazmış. Hakkını yemeyelim. Selamlar hocam, Fransa Strasbourg'dan Yasin ben. Bence bizim genetiğimizde
Uzun boylu, geniş omuzlu olmuyor. Hep boylar aynı. O yüzden orta saha yetişiyor. Bir Bosnalı olarak...

0: bir Slovakya, bir Kosovalı, bir Danimarka değiliz. Adamların genetiği iri, o yüzden forvet yetişmiyor yorumu yapmış. Bakıyorum hepsine, mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Teşekkürler, harikasınız. Çağatay Hocam, mazotta %100 geçtik ama nüfusta bilemedim. O da güzelmiş Tamer Bey, teşekkürler. İyi yayınlar. Bazı yenilgiler hayırlı olacaktır. Fransa ve İtalya maçları da böyle olacaktır. Montella ve Hacı Osmanoğlu'ndan kurtulmak için demiş, İzmir'den Hasan Bey de böyle bir yorum yapmış. Abdülkerim'e haksızlık etmeyelim. Bence şu an 11 seviyesinde değil ama artık milli takım kadromuz için iyi bir yedek olabilir yorumu yapmış. Oo, harika. Yurt dışından Yasin Bey'den çalışırken sizi dinliyorum mesajları, fotoğrafları var. Hepsine bakacağım ama saatimizi de geçirmememiz lazım. O yüzden bir yandan da spor yazarı, spor yorumcuları arkadaşlarımıza bağlanmamız da gerekiyor. Yayın öncesinde konuştuk, sözleştik ve telefonun diğer ucunda da Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıçiçek var. Şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucunda. Hasan Sarıçiçek, hoş geldin Radyo Gol'e, dört büyük gündem programımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Hasan abi, neler yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat?
1: Yani sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Uluslar Kupası A kategorisi maçlarına odaklanmış durumdayız. Daha önce iki kez karşılaşıp son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası öncesi birisinde 2-0 yendiğimiz 2019 revanşında da bir berabere kaldığımız Fransa'ya karşı bu defa ne yapacağız sorusuyla meşgulüz, öyle söyleyelim. Tabii kazanarak başlamak istiyoruz çünkü bu kupa bizim için önemli, daha doğrusu Uluslar Kupası bizim için önemli. Çünkü orada kalmak fevkalade güzel bir gelişme olacak. Ama son Dünya Kupası'nda oraya giderken büyük umutlar taşıyıp sonrasında hayal kırıklığıyla bir gol daha atamadan dönmüş olmamızın getirdiği bir moral bozukluğu, güven kaybı da söz konusu. Yeniden Fransa'ya, Dünya Şampiyonu veya Dünya Kupası'nda final oynamış ve Fransa'ya karşı, ki biraz farklılık var biliyorsunuz. Bu defa Deschamps değil, işin
0: Zidane
1: başında
0: olacak. Evet.
1: Zidane var.
0: Aslında
1: Ki
0: üç
1: büyük
0: takımın da teknik direktörü yeni sevgili Hasan Sarıçiçek.
1: Yani
0: ilk maçında bize karşı oynayacaklar.
1: Aynen, aslında birbirlerini çok iyi tanıyan iki teknik adam diyelim. Yani futbolculuk dönemleri biliyorsunuz, İtalya'da beraber karşılaştıkları, Roma'nın son şampiyon olduğu dönemde Montella'nın golünün olması, geriye dönüp baktığınızda birbirlerini iyi tanıyan iki futbol adamının teknik direktör kategorisinde karşılaştığı bir dönem diyeceğiz. Ama Fransa her şeyden önce kabul etmek gerekir ki kültür olarak bu tür turnuvalara çok katılan tecrübeli bir ekip olarak bizden farklı bir boyutta. Ama biz daha önce yendik, bu defa da yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Yeter ki biz A milli takım gibi oynayalım. O rasyonel dediğimiz tepki ortaya koyan futbol karakterimizi bu maçta da sergileyebilirim.
0: Evet. Hasan Sarıçiçek, peki Belçika, İtalya ve Fransa maçlarında herhalde dişimize göre Belçika ve biraz da İtalya mı diyebiliriz?
1: İtalya'yı daha öne taşıyabiliriz bu manada. Deriz ki oradan mutlaka kazanarak çıkacağımız bir karşılaşma olur. Belçika biraz daha hırslı ve onlar da yeniden yapılanan genç ve dinamik bir ekip. Ama burada esas olan bu gruplara, bu turnuvaya nasıl başladığın ya da başlayacağın. Önemli olan bizim Kocaeli'deki 35 bin kişinin önünde oynayacağımız karşılaşmayı alnımızın akıyla başarıp çıkmak. Yani kaybedersek dünyanın sonu mu olur? Olmaması gerekir. Ama maalesef bizde öyle bir sosyal medya ağı var ki anında, ki bu takıma çok şey katmış kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu bile öyle ağır eleştirilerle neredeyse ağlama noktasına getiren bir yapı da var. Ki bunu kendi içimizde otokritik olarak eleştirisini yapmamız gereken bir hadise. O açıdan biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilelim. Onları iyi motive edelim. Bugün yapılan eleştirilerden

0: tanesi amili takımımız kapılarını niye açmıyor? Taraftara, medya 3 gündür kamptalar ve 3 gündür o iletişim bağı bir türlü kurulamıyor gibi eleştiriler var. Aslında bu eleştiriler gazetecilerin haber alma haklarını ya da boy oynası oldukları gerçeğini sordukları, soracakları sorularla milli takım oyuncularına hem eksiklerini görme anlamında bir fırsat hem de güçlü yanlarını öne çıkarmak adına, cesaretlendirmek adına büyük bir fırsat olduğunu düşünecek olursak önemli bir hadise. Ama gel gör ki maalesef bizde çok aşırı korumacı bir yönetim zihniyeti var. Ve işte buradaki mesela bakıyorsunuz Fransa, şimdi Fransa'daki kampına bakıyorsunuz. Yani öyle koruma zırhları vesaire falan yok. Tam tersine bir iple çevrilmiş bir alan var, kırmızı alan var. Oraya kadar yanaşıyor. Futbolcusuyla, teknik adamıyla sohbet neredeyse edecek bir yakınlık bağ kuruyor. Ve 12. oyuncu gücü dediğimiz güçten büyük destek alıyor. Bizde ise bu güç maalesef sağlanabilmiş değil. Bu önemli eksikliğimiz ki bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan Sayın Mecnun Otyakmaz Beyefendi Sivasspor'da başkanken iletişime inanılmaz bir önem verildi. Sivasspor'un kamplarında gazetecilerle röportaj yapılmasına imkan tanırdı. Niye? Çünkü o röportaj hem o takımın bilinirliğinin artırılması, marka değerinin öne çıkarılması, futbolcuların gözden uzak olmadıklarını ve onların mesela Roberto Carlos gibi bir ismi getirmişti. Doğru mesajları verebilmekti. Burada seçici olması gereken yönetim ya da iyi idare etmesi gereken, iletişimi iyi kurgulaması gereken kesimler sadece akreditasyon bağıyla bütün medyayı sınırlandırmak yerine medyada sonuç alacak isimlere imkan tanıyarak milli takım performansına katkı yapacak yolu açması gerekir. Hı hı. Burada büyük bir eksiklik var. Bunun belki düzenlenmesi noktasında bir ışık tutabiliriz. Eleştiri değildir. Bu sadece bir tespitten ibarettir. Bunun sağlanması mutlaka gerekli. Çünkü biz bunu 2002 Dünya Kupası'na giderken ve orada finalleri oynarken Şenol Güneş ve Can Çobanoğlu döneminde, Haluk Ulusoy Başkan'ın döneminde çok rahatlıkla işletildiğini gördük. Çok da faydasını gördük. Hı hı. Giderken milli takımımızla ilgili beklentiler yani ne favori ne plase ne de sürpriz yapabilecek nitelikteydi. Ama oraya gittiğimizde dünyayı hayrete bırakan dünya üçüncülüğü gibi önemli bir sonuçla geri döndük. Hı-hı. Yani bütün bunların doğru bir yönetim anlayışı, doğru bir organizasyon yapısı ve basınla olan iletişimi güçlü kılmaktan geçtiğini buradan ifade eder.
1: Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Hasan Sarıçiçek'e göre Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı, moral bozukluğu, futbolcular ya da teknik heyete bu maç öncesinde ne kadar sirayet eder? Ya da tamamen unutmuşlar mıdır bu kadar süre geçtikten sonra? Ya da bunu bir motivasyon kaynağı olarak alıp biz burada evet başarısız olduk ama bir hani Voltron gibi olmuşlar mıdır Hasan abi?
0: Öyle olmasını gönülden arzu ederim. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı. Biz önümüzdeki maçlara bakalım diye bir teori vardır. Yani Sepp Piontek milli takımın ilk kurgusunu yapan kişidir sistematik anlamda. Onun şöyle bir sözü vardı. Biz eğer yaşadığımız kayıplardan ders çıkaramıyorsak, yaptığımız hatalardan ders çıkaramıyorsak sonrasını doğru kurgulayamıyoruz demektir bu derdi. Onun için dün günde kaldı. Bize bugünü daha canlı tutacak, taze heyecan getirecek hikayeleri öne çıkaralım derdi. Ben çok kendisiyle sohbet etmiştim. Benim şansım oydu. Fatih Terim Hoca'yı da bir başka, yani Futbol Federasyonu'nun o günkü yönetimi içerisinde bulunan başkan ve yöneticiler bir yabancı getirmeyi düşünürken hayır, hiç dünyadan yabancı bir teknik aramaya gerek yok. Burada bu işi benden çok daha iyi yapacak, yabancı bir hocadan daha iyi yapacak Fatih Terim ve Rasim Kara hazır duruyor demişti. Yani bunu içerideki bir teknik adamdan böyle bir özveriyi asla duyamazsınız. Bugüne kadar da hiç gösteren olmadı. Mustafa Denizli döneminde yine inanılmaz bir güçlü iletişim vardı. Yani o takımı ezbere sayabilirdiniz. Şenol Hoca'nın dönemini zaten söyledim. 2002 Dünya Kupası'na giden takımlara baktığınız zaman bugün milli takımımızın geldiği noktayı oradan anlayabilirsiniz. Ve Okan Buruk Hoca'nın işte Galatasaray'ı son 4 yıl şampiyon yapıp hala bu ligde iddialı bir konumda, dominant bir konumda bulundurmasının sebebi o günkü atılan temellerin sağlam olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan şu anda milli takımı eleştirmek yapıcıysa doğru, ama değilse sırf vuralım bakalım diyorsanız olmaz. 2000 son Dünya Kupası'ndaki o hayal kırıklığı maalesef ders alınması gereken bir olay. Ama o geride kaldı. Hı hı. Biz yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Bu hikayenin de Fransa gibi daha önce iki kez puan ve şöyle söyleyeyim, yenilmediğimiz bir takıma karşı vereceğimiz bu mücadele. Zidane ne kadar büyük ve de dengeli futbolun, kontrollü futbolun öne çıkan ismi olursa olsun, dünya yıldızı olursa olsun, şuna inanalım ki teknik adam düzeyinde bizim hocamız Montella'da Zidane kadar büyük şöhreti olmasa da onun kadar değerli bir teknik adamdır. Bugün bana gelen sorulardan bir tanesi, Mbappe mi yoksa Arda Güler mi diye bir soru geliyor. Hı hı. Yani bu sorulara da gülüyorum. Diyorum ki ya, yani ikisi de farklı bir yıldız, ikisi de çok değerli bir yıldız. Mbappe'nin tecrübesi daha fazla, ama Arda Güler'in heyecanı, ateşi, bir takımı ateşlemesi çok daha kıymetli. Bugün bütün dünya ondan eğer söz ediyorsa, öyle söz ediyorsa, hı hı, demek ki biz kendi yeteneklerimizi, kendi yıldızlarımızı yetiştirebiliyoruz. Bu ülkenin böyle büyük bir potansiyeli var. İşin bu noktasında hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani hani bizim çocuklar işte yurt dışından geliyor diyor, lejyoner gibi değerlendirmeler bulunuyor. Hayır, biz o lejyonerlerimiz var. Onlar bu ülkenin zenginliği. Ama bu ülkenin kendi içinden yetişip yurt dışında gidip o Arda Güler gibi, Zeki gibi oynayan oyuncularımız da var. Hakan Çapanoğlu gibi. Hı hı. Onlara da bakmak lazım. Dolayısıyla biz sahip olduğumuz zenginliğin ve değerlerin kıymetini bilirsek baş edemeyeceğimiz takımlar yok. Ama Dünya Kupası'na giderken olduğu gibi, yani henüz daha o tecrübeyi ki 24 yıl aradan sonra gittiğim bir turnuvada bir yenisini koymamışken 2002'den sonra, hı hı, işte burada Dünya Kupası finali oynarız, yarı finali oynarız, çeyrek finali oynarız gibi beklentileri ve çıtayı yükseltmenin bir anlamı yok. Gerçekçi olmak lazım. İdealizmin bir yere kadar kredisi var, ama sahaya çıktığın zaman o kredinin altını dolduramıyorsan kaybediyorsun demektir.
1: Evet. Sorular geliyor sevgili Hasan Sarıçiçek. Onlardan bir tanesi müsaaden olursa okumak istiyorum. Çünkü bayağı bir soru var. Şöyle bir isimleri de okuyalım. Emin Bey, Sadık, Hüseyin, Emrah, Uygar ve Celalettin Bey demiş ki, bir de Yılmaz Bey. Çağatay Hocam selamlar. Konuğunuz Hasan Sarıçiçek'e de saygılarımızı iletiyoruz. Biz şu takım, bu takım zayıf veya kuvvetli diye seçeceğimize desek ki ya bize kim gelirse gelsin fark etmez, biz çıkar oynarız, yeneriz ve birinci oluruz, bu mantıkla niye hareket etmiyoruz diyor.
0: Soru güzel, heyecanlı, ama biraz önce izah ettiğimi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması lazım. Neyi hak ettik? Nereye kadar geldik ve kredimiz nereye kadar, bunu bilmemiz lazım. Gerçeklerle yüzleşmezsek, hı hı, evet, bir iki saman alevi gibi gelen başarılarla yol aldığımızı zannederiz, ama daha güçlü rakiplerle eşleştiğimizde bir anda bakarız ki o reaksiyon futbolu bitmiş, hı hı, bir maçta o enerji tükenmiş, devamında gelen maçlarda hayal kırıklığı yaşarız. O açıdan biz üst üste koyarak, yani Avusturya maçında ya da Paraguay maçındaki o kayıplardan çıkardığımız derslerle çok daha iyi olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bu soruyu şöyle de açayım ben isterseniz. Bana yine okuyucularımdan gelen bir şey. Eğer biz bu grupta ola ki playoff'a kalamazsak Montella gider mi? Hı-hı. Ben de kendilerine şunu söyledim. Yani daha gitmeden, daha sahaya çıkmadan hocaya süre biçen bir anlayış bana göre doğru bir anlayış değil. Kusura bakmayın dedim. Niye? Çünkü biz bu hocayla büyük projelere ve büyük hedeflere adayız. Dolayısıyla beklentimiz o yönde gelişerek büyüyeceğiz. Ama siz bir iki maçta kırılma yaşandı diye hemen hocaya ömür biçerseniz, o zaman sizin de hayaliniz de projeniz de hikaye demektir. Yani hep böyle hoca değiştirerek, federasyon değiştirerek, milli takım oyuncularını, kaptanını değiştirerek,

0: değiştirerek yol alacağımızı sanırız ve sistemi kuramayız. Oysa bize lazım olan şey nedir? Sistemi doğru kurmak ve sistemin yıldızlarını kendi içimizden yetiştirebilmektir. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar yapılanmasından sorumlu bölümün en azından yabancı oyuncu statüsünü belirlerken neye göre belirleyeceğini önceden planlaması gerekir. Ona göre bir yerli yabancı dengesi kurulması gerekir. Hoca ile ilgili, Montella ile ilgili gelen bir eleştiri de şu. Niye 4-6-0 oynatıyor? Ya senin elinde dünya çapında forvetin var da sen mi oynatmıyorsun? Yani mevcutlar içerisinde hoca en iyi olanla yola çıkmaya çalışıyor ve yarışırken bu takımı geliştirmeye, güçlendirmeye uğraşıyor. Bunu takdir etmek varken hayır, iki maç kaybederse Fransa yenilir, ardından bir maç daha yenilirse gitmesi gerekir. Nasıl olsa o da birinin yerine geldi gibi sakat bir anlayış var maalesef.
1: Evet. Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarını, düşüncelerini bizimle paylaştığımız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Telefonu da alalım. Bakalım kimler mesaj yazmış, kimler takip almış. Savaş Çiftçi. Abi, teknik direktörü yabancı oyuncuları lejyoner olan bir Türk milli takımının başarılı olma şansı yok. Bu benim fikrim. Başarı, milli duyguları sonuna kadar yaşamak. O sahaya çıktığın zaman ona bu ruh yok maalesef bizim takımımızda demiş. Devam ediyoruz. Bayram Özdemir. Çağatay Hocam, önceki yıllarda futbol yavaş oynanıyordu. Bir futbolcu kendini golcü olarak kabul ettirebiliyordu. Şu an futbol tüm dünyada çok hızlı oynandığı için tüm kulüplerde zaten stoperlere çok önem veriliyor haliyle. Bu hızlı futbolda topu 3 direk arasına geçirmekte zor oluyor. Ondan dolayı golcü az yetişiyor yorumu yapmış. Enver Kılıç çok güzel mesaj yollamış. Hayırlı yayınlar. Yeneriz. Korkmayın Fransa'yı demiş. İnşallah. Hakan Ogündür. Hocam sen yoksa ben de yok. Canın sağ olsun. Sevgiler. Tamam. Ümit Özat için konuşuyoruz değil mi? Tamam, şimdi o anlaşıldı. Nejat Yılmaz, milli maça gidersen stat'tan resim at hocam demiş. Tabii ki Nejat Bey. Atacağım zaten. Paylaşımımı yapacağım. Yarın sabah da 9:20 geçe HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. O paylaşımda program biter bitmez yapmam lazım. İyi ki hatırlattınız. Kendin gibi yorumcular bağlıyorsun. Allah razı olsun yorum yapmış Bayram Olcay. Çok teşekkürler. Harika mesajlar. Yine motivasyonumuz en üst noktada. Gelen Instagram'dan takip isteklerine Erkan Cebeci'ye teşekkürler. Fulis 29, Bahtiyar Ekren, sizin tüm mesajlarını okudum. Başımızın üstünde yeriniz var Bahtiyar Bey. Hepsini merak etmeyin. Hem kafama not alırım, hem önümdeki kağıtlarıma not alırım. Sizlerden gelen her şey benim başımın üstündedir. Yine devam ediyoruz. Hangi mesaja bakacağımı şaşırdım, inanın. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hakan Bey diyor ki, Radyo Gol'ü çok seviyorum, sizi de. Adeta hayat kaynağım. Ben şöyle düşünüyorum. Bence Galatasaray yine herkesi yanıltacak. En yakın zamanda toparlanıp yine en güçlü aday olacak. Zaten Okan Buruk'un antrenman sisteminden midir, nedendir bilmiyorum ama gittiği her takımda sezon başlarında inişli çıkışlı performans sergiliyor. Ama sonunda da hep başarılı oluyor. Barcelona karşısında yine herkesi yanıltacak diyorum demiş. Saygılarını iletmiş. Biz de saygılarımızı iletelim. Evet, Ahmet Bey defans çok kötü demiş, haklı. Çağatay Hocam, Mbappe'yi Arda Güler'i bilmem ama Kocaeli'de olsam Zidane'dan bir imza alınır be demiş. bakacağız. Önce biz maça bir imzamızı atalım da inşallah hayırlısıyla. Ya tabii çok mesaj var, bir yandan her yere de yetişmeye çalışıyorum. Mehmet Emin Uluç da inşallah telefonuna ulaşırım, aslında bir denesem mi diyorum ama. Bir deneyelim ya. Mehmet Emin Uluç şu anda, o da haber yazıyor. Belki ulaşırız, hem Türkiye Gazetesi'nden, hem A Spor Efendim? Yorumcusu, hem yakışıklı, aradığınız her şey var Mehmet Emin Uluç'ta. Mehmet Emin Uluç'la mı görüşüyoruz?
2: Buyurun benim.
1: İyi günler. Önümüzde 4 tane maç var. Bu maçla ilgili yorum sipariş etmiştik. Alabilir miyiz?
2: Hangi maçlar? Türkiye'nin Fransa maçı, evet. Mağlup oluruz.

0: Ne kadar netsin ya Mehmet Emin Uluç. Pazartesi Türkiye İtalya.
1: Beraberlik.
0: 2 Ekim Cuma Belçika Türkiye.
1: Deplasmanda beraberlik.
0: İtalya Türkiye 5 Ekim Pazartesi.
1: Yine beraberlik.
0: Mehmet Emin Uluç, peki 3 takımın da teknik direktörlerinin yeni olması bu maçları çok etkiler mi? Psikolojik anlamda, futbolcu gözüyle, motivasyon anlamında.
1: Ya, mutlaka etkileyecektir. Yani kazanırlarsa olumlu, kaybederlerse olumsuz yorumları yapacağız herhalde ama herhalde bizi burada en çok ilgilendiren, daha doğrusu herkesin dikkatini en çok çeken Zidane'lı Fransa olacak. Açılış maçı bize denk geldi. Bu arada tabii biz hangi milli takımı izleyeceğiz onu da merak ediyorum. Yani şimdi İspanya deplasmanındaki Türkiye oynayacaksa o zaman başka bir şey söylerim. Ama Amerika'daki Türkiye'yi izleyeceksek o zaman konuşmayalım yani. Hayal kırıklığı yaşayacağız diyebilirim.
0: Hangisi daha yakın? Yani şu durumda kadroyu da gördün. Vincenzo Montella'nın tercih ettiği futbolcuları da gördün. Orkun ve Hakan büyük bir ihtimalle olmayacak.
1: Evet. Yani hangisi daha yakın? Bunu aslında futbolcular karar veriyor. Hı hı. Bu hocanın tercihi değil. Bizim öngörebileceğimiz bir şey değil. Oyuncuların o anki ruh haliyle ilgili bir şey. Yani Arda Güler yeteneklerini bir anda kaybetmiyor. Ya da efendim Mustafa Eskiyelilaş'a bir anda özel veriler yüklenmiyor. Yani bu oyuncuların potansiyelleri var. Ama o anki ruh halleriyle ilgili, takımın bütünüyle ilgili, yakalanan havayla ilgili bir durum söz konusu. Zaten motivasyonu sürekli yüksekte tuttuğunuzda dünya yıldızı oluyorsunuz. İnişler çıkışlar olduğunda başka bir hikaye anlatıyoruz. Hı hı. İşte yani belki de dünyada 20 bilemedin 30 tane futbolcu sayılır. Çok ekstra özel isimler, işte Cristiano Ronaldo'ydu, Haaland'dı, Messi'ydi, Mbappe gibi 30 tane futbolcu sayılır. Bunun dışında futbolcular 3 aşağı 5 yukarı aynı kulvardaki isimler. Hı hı. Ama işte biz ne izledik biz bu hafta? Ahmet deplasmanında kaybeden Beşiktaş izledik değil mi?
0: Evet.
1: Ahmet'in takım değerine bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Hangi Beşiktaş? Marsilya'ya 4 atan Beşiktaş oynasaydı başka bir şey söylerdik. Yani bu takımın ruhuyla ilgili, yakalanan havayla ilgili, kenetlenmeyle ilgili. Biz çok anormal performanslar yaşamış, izlemiş, bize bunları yaşatmış bir milli takımımız var. Ama büyük hayal kırıklıkları yaşatan da milli takımımız var. İnşallah çocuklarımız hem kendi performanslarını zirvesine olurlar hem takım kenetlenmesi yaşarlar. Biz de keyifli maçları izleriz. Ama buna rağmen özellikle Fransa maçı çok zor bir maç. Fakat Fransa maçı çok zor bir maç derken bizim İspanya karşısında oynadığımız futbolu da gördük. Onu yapıyorsak bunu da yapabiliriz düşüncesindeyim.
0: Evet. Şimdi dakika bir, gol bir. Mehmet Emin Uluç, seninle bağlantıya geçtim. Sedat, Sacit, Tarık, Fahrettin, Barış, Enver, Yaşar, Ercan, Murat, Ramazan, Bahattin ve Tolga Bey de diyor ki Mehmet Emin Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırır mı?
1: Hayır.
0: Duyamadık.
1: Gayet net bir cevap oldu mu? Hayır.
0: Hayır.
1: Ulaştıramaz.
0: Peki açabiliyor muyuz biraz konuyu?
1: Ben inanmıyorum. İsmail Hoca'ya inanmıyorum. Futbolcuların da inandığını düşünmüyorum. Şu anda Aziz Başkan, bu arada İsmail Hoca'nın da kendisine inandığını düşünmüyorum. Hı hı. Eğer kendisine inandığını, yani şöyle söyleyeyim bakın. İsmail Kartal bu göreve nasıl talip oldu? Hangi şartlarda talip oldu? Ya ben bu konuda sabaha kadar konuşabilirim ama kısa ve öz hatırlatmalar yapayım size istiyorsanız. İsmail Kartal dedi ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu yerde ben buradayım dedi. Geldi göreve, ona tevdi edilen görevi kabul etti. Sonra İsmail Kartal nereye gitti?
0: Nereye?
1: Küstüm oynamıyorum diye gitti.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, hani Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı vardı?
0: Eve gitti.
1: Hani Fenerbahçe çok kıymetliydi, hani Fenerbahçe çok önemli. Sen nereye gittin abi? Kime küstün, neye küstün, neye kırıldın? Ve İsmail Kartal'ın istifa ettiğini televizyon ekranlarından duydu futbolcuları. Canlı yayın esnasında duydular.
0: Aziz Yıldırım da dahil.
1: Aziz Yıldırım başka bir hikaye. Aziz Yıldırım başkan. Aziz Yıldırım'ı sen sallayamazsın. Hani toz bile alamazsın Aziz Yıldırım'ın üstüne, öyle söyleyeyim. Ama futbolcuların lideri pozisyonda. Yani futbolcuların inanmadığı bir hoca var bence şu anda. Camianın da çok ciddi hayal kırıklığı yaşadığı bir hoca var. Ben İsmail

0: Kartal'ın bu takımla şampiyon olabileceğine inanmıyorum.
1: Yani 8-0'lık bir maçı da o zaman...
0: Abi 38-0 olsun orada. Kimi yendin? Gözünü seveyim Çağatay. Eyüp'ü yendin ya.
1: Evet. Bu bir Eyüp referans yendi. Olmamalı diyorsun sen de.
0: Yani bir şey mi okuyacağız? Aa, 8-0 Eyüp'ü yendi. Gençler de 2-1 yenildin. O takımda İsmail Kartal'ın takımı değil miydi?
1: Mehmet Emin Uluç
0: yani
1: Bey'e sorar mısınız?
0: Skorlar üzerinden yorum yapamam.
1: İsmail
0: evet.
1: Kartal hocayı ne zaman gönderir? Kaç hafta bitiyor? Çok sorular geliyor.
0: Ya, o konuda ben bir yorum yapamam. İsmail Kartal'ı gönderecek isim ben değilim. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'nin önüne çok sıkı bir fikstür gelecek. Şöyle ki söyleyeyim. Hemen bir kontrol edeyim. Rize deplasmanına dönüyor. Rize deplasmanı Aston Villa içeride. Alanya, Slavia Prag, sonra başlıyor abi Galatasaray, Göztepe, Liverpool şeklinde. Yani Fenerbahçe'nin kolay maçı yok. Yani İsmail Hoca'nın bu kafayla çok uzun süre bu takımla beraber kalabileceğine inanmıyorum. Ha, İsmail Hoca kalırsa da Fenerbahçe'nin yukarılarda kalabileceğini düşünmüyorum.
1: Doğan Bey diyor ki Çağatay Hocam çok merak ediyorum. Mehmet Emin Bey Lukaku ile ilgili lütfen yorum yapar mı?
0: Keşke gelmeseydi. Keşke biz onu güzel golcü Lukaku olarak hatırlasaydık. Ben Fenerbahçe'nin bu konuda doğru bir transfer yaptığına inanmıyorum. Hı hı. Hatta birçok kulübümüzün transfer politikasını da eleştirebilirim. Ames Spor Orban diye bir tane çocuk buluyor, getiriyor. Onun maliyetine bakıyorsun.
1: 500
0: bin
1: euro.
0: Performansın.
1: Kiralama
0: onun
1: bedeli.
0: Onun performansına bakıyorsun. Yani ben... Yani Lukaku'nun kariyerini tartışamayız yani. Deli derler adama. Ama Fenerbahçe'nin bu Lukaku'ya ihtiyacı var mıydı dersen, yok abi, kusura bakmasın kimse. Yani ben tercih etmezdim. Şu anda da oyuncu özel program uygulanıyor işte. Ondan sonra form tutması falan filan. Ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Form tutacak ya bu adam.
1: Evet.
0: Hani iyi olacak ya, toparlayacak ya, eski Lukaku olacak ya. Süper. Ne zaman olacak? 6 maç oynandı şu an ligde. Sadece ligde 6 maç bitti gitti. 18 puanlık bir pasta vardı orada. Ve Fenerbahçe pastanın çok ciddi kayıplar yaşadı. Sonra sezon bitiyor, ne oluyor? İşte 1 puanla şampiyonluğu kaçırdık. 2 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Abi burada ilk puanları kaybetmeyeceksin. Yani şey diyorlar ya, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş genelde böyle ifadeler var. Biz yetiştirecek futbolcu alamayız falan. Bizim ona mesaimiz yok. Mesaimiz yok veya vaktimiz yok falan. Tamam, yetiştirecek futbolcu alamıyorsunuz da artık köylemiş futbolcuları da almaya vaktiniz yok diye düşünüyorum ben. Ben Lukaku transferini doğru bulmuyorum.
1: Evet. Mehmet Emin Uluç, yazını da yazıyorsun. Bu arada bu yoğunluğunda bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar dilerim. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin, iyi günler.
1: Türkiye Gazetesi'nden ve A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç'u da aldıktan sonra bir yandan da Cem Yılmaz'dan mesaj gelmiş, ona bakıyordum. Tamam Cem'cim, öyle yapalım. Dediğin gibi yapalım. Beni dinliyorsan sana da sevgiler olsun. Serdal Kalaycı, ona da bağlanacağız. Şu anda HT Spor yorumcusu, gazeteci, o da yıllarını veren bir isim. Ama Serdal, telefonu açman lazım. Bak, bu kadar övgü dolu sözlerden
2: Alo.
1: Sonra
2: Alo.
1: Telefonu açman lazım Serdal ki.
2: Hocam açtım.
1: Tamam.
2: Bana mı söylüyorsun hocam?
1: Evet. Belki duymamazlıktan gelmişsindir. Özellikle açmayıp da.
2: Yok, bir şöyle bir anda bir kalabalığın içinde kaldım. Oradan kaçtım hocam.
1: Nasılsın Serdal Kalaycı? İyi
2: misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayının ne zaman, önce onun bilgisini alalım.
2: Yarın gece, sonra cumartesi falan. Bu hafta biraz yoğunuz hocam.
1: Ha, o zaman görüşeceğiz.
2: Yarın gece yarısındayız.
1: Ben sabah biliyorsun. Sabah şekeri hocam, modunda.
2: Güne seninle başlayacağız hocam. Geceyi ben kapatacağım. Tamam. Gece yarısı modunda da ben varım.
1: Tamam. Gece de izleyeceğim seni. Serdal Kalaycı
2: sabah
1: tabii.
2: Sabah şekilde.
1: Gündemdeki en önemli konu tabii iki gün sonra oynayacağımız.
2: Evet.
1: 21:45 Türkiye-Fransa Kocaeli'de oynanacak karşılaşma. Bu maça dair de biliyorum söyleyecek çok şeyin var. Dünya
2: evet,
1: kupasında yaşanan bir hayal kırıklığı var. Moral bozukluğu var. Bundan sonraki süreç acaba Vincenzo Montella neyse.
2: Montella.
1: acaba Vincenzo Italiano'dan birazcık örnek almış mıdır futbol anlamında? İkisi de Vincenzo ya. Hani 1,5 ay Vincenzo İtalyano'yu konuştuk. Belki bundan sonra da Vincenzo Montella'yı konuşur muyuz?
2: Gözümün.

0: Diye şeylerim meşhurdur.
1: Çok çok fazlasıyla hocam, güzel tebessüm ettiriyorsun bize. Ağzına sağlık valla.
0: Estağfurullah.
1: Ağzına fikrine sağlık. Hocam şöyle şunu keşke bütün teknik adamlarımız da o büyük o heyecanı hep görüyor olsan. Tabii hani takımlarıyla devam eden teknik adamlar mutlaka kendi işlerini bilirler mutlaka da. Yani böyle hep İtalyan'ın etkisini başından beri konuşuyoruz geldiğinden bu yana. Vincenzo Montella, İtalyan hoca isim geliyor tabii direkt. Montella herhalde aslında bu özellikle Dünya Kupası'nda verilen tepkiler, aslında hani onları oraya uğurlarken o oluşan beklenti, onun karşılığının verilmesi, gerçekten milli takımımız arkasında o kadar büyük bir böyle inanç oluşturdu ki bunu performanslarla oluşturdular. Gençliklerine güvendik, yeteneklerine çok güvendik. Ama maalesef işte teknik anlamda o tarz kapalı takımlara karşı çok da aslında mesafe alamamışız, bunu gördük. Evet, biz burada playoff oynarken hem Romanya aynı zamanda Kosova'ya karşı kapanarak oynayıp çıkışlarla gol arayacaklarını biliyorduk. Özellikle Romanya maçı böyle çok sıkışık geçti. Ama çözdük birer golle. Tabii hocamız Montella Avustralya'yı, Paraguay'ı herhalde onların seviyesinde düşünmüş. Gerçekten çok derin blok, çok sert oyunları vardı. Karşı koyamadık. Yani o çözüm üretemedik, açamadık. Hep hocamızın ağzında pelesenk olmuştu ya. Ben de unutmadım hocam, bak şimdi hiçbir yere bakmadan söylüyorum. 62 şut attık toplam. Böyle bulamadık. 62 aklımda kaldı çünkü Montella hocamız da söyleyip durdu. Ama işte mesele o şut atmak değildi maalesef. Yani o şutun doğru yerden vurulmasıydı. Doğru yerden vuramadık. Vurduklarımız ya üste gitti ya bloklandı. Arkamıza atılan toplarda da geç kaldık. İşte o golü yiyince dağıldık gittik. Son maça bir şey kalmadı. İki maçta elendik. Şimdi aslında bizim için dünkü yayında da, önceki günkü yayında da, evet dündü kafam, bugün bu hafta biraz yoğunuz, böyle kafam gidiyor. Dünkü yayında da böyle çok vurguladım Efes Spor'da. Ya bizim için bundan sonraki en büyük hedef 2028 Avrupa Şampiyonası. Bunu unutmamamız lazım. Tabii ki Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde kalıcı olmamız şart. Ya biz buranın takımı olmalıyız. Barındırdığımız kalite itibariyle A Ligi'nde olmalıyız. Bunda hepimiz hemfikiriz galiba. Burada bulunmak için elbette sonuç almamız gerekiyor. Elbette tabii ki grubumuzda Fransa, İtalya, Belçika çok güçlü takımlar var. Ancak sonuç alarak burada kalabiliriz. Aynı zamanda da 2028 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek bir dönüşümün, değişimin başlaması da gerekiyor. Çünkü bu takımın artık yenilenmesi lazım. Bir dönem yaşadık. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme dönemi, Dünya Kupası elemeleri. Dünya Kupası ile beraber bence o dönem kapandı. Yavaş yavaş artık takımdaki bazı mevkilerin sahibinin değişmesi gerekiyor. Yani bence başlangıç olmalı, ama Montella hocamız bu başlangıcı ne kadar sert müdahaleyle yapar, inan onu kestiremiyoruz. Montella hocamızın ne kadar cesur davranacağına bağlı. Yani ben çünkü artık mesela Fransa'nın o olağanüstü hızını biz Dünya Kupası'nda gördük. Özellikle milli takımımız elendikten sonra Dünya Kupası'ndan, mesela biz Fransa yarı finalde elenene kadar İspanya karşısında ya Fransa maçını iple çekiyorduk. Neden? Yani kim durduracak bu takımı diyorduk. O kadar hızlı, güzel oynuyorlardı ki, o futbolun güzel örneklerini veriyorlardı ki, yani kadrolarında bugün işte o Dünya Kupası'nda izlediğimiz çok önemli oyuncular yine Kocaeli'de milli takımımızın karşısına çıkacak. Olağanüstü hızlı bir takım. Onların o hızına karşı nasıl önlem alabileceğiz? Onların hızına karşı hızlı oynayabilecek miyiz? Şunu vurguluyorum hocam hep. Katılırsın sen de bence. Hani Fransa'da kendi oyununu oynayıp açık oyun oynayan bir takım olduğu için biz oynayacak alanlar bulacağız. Yeter ki korkmayalım, yeter ki cesur oynayalım. Bence Can Uzun'un kadroya dahil edilmesi doğrudan gerekiyor. Arda merkezli bir oyun kurmamız gerekiyor. Orkun olmayacak büyük bir ihtimalle.
0: Evet,
1: Yani son
0: ben de o
1: gelen
0: soruyu
1: bilgiler
0: soracaktım
1: öyleydi.
0: zaten sana.
1: Evet,
0: Yani Hakan
1: Orkun
0: Orkun
1: olmayacak.
0: yokluğunda yerine kimleri bekliyorsun? Böyle sorayım,
1: Yani
0: ya da forvette kim olur ayrıca?
1: evet, şu oyun orta sahayı önce söyleyeyim beklentimi. Aslında bugün bunun üzerine biraz çalışıyordum. Yani biraz baktım kendi hani takımlarındaki performanslarına da baktım. Salih mutlaka orada olacak. Onu biliyoruz ki zaten Beşiktaş'taki performansıyla da yani sezona başlamış ama yani böyle ben
0: Son maç
1: haftada
0: hariç, değil mi?
1: ya tabii son
0: Evet.
1: maç mutlaka bütün takım halinde düşünmek lazım. Son maç doğru. Son maçta vardı hataları ciddi ciddi ama Salih milli forma bir de çok farklı bir etki yaratıyor hocam. Bunu da unutmayalım. Yani Salih orada mutlaka olacak. Orayı zaten hak eden bir oyuncu. Yanında her ne kadar çok fazla şans bulamasa da hani ama Fenerbahçe'de hala ben milli takımdaki performansını da çok beğendim. İsmail'i bekliyorum açıkçası. İsmail ile Salih o ortada dörtlü savunmanın önünde olur. Arda merkezli olur. Evet.

0: Kesinlikle ve kesinlikle ben artık hocam Deniz Gül'ü Santrfor'da görmek istiyorum. Yani orada palyatif günlük bir çözüm. Kerem önde olmamalı. Kerem'i de biz kullanmalıyız yeri geldiğinde, ama Kerem sonradan Fenerbahçe'de nasıl oynuyorsa sol kulvarda oynayıp o içe kat etmeleriyle görmeliyiz. Sağda tabii Barış her ne kadar hani böyle Galatasaray'daki performansıyla da bu 6 haftalık periyotta çok fark yaratmış bir Barış göremesek de yine de bu maçlara hazır diri bir oyuncu olabilir. Yani Arda merkezli forvetin arkasında önünde Deniz Gül, solda Can Uzun'u koyabiliriz. Onun içe kat edişleri, Arda'ya yakın oynaması Fransa karşısında bizi tehlikeli kılabilir düşüncesindeyim. Yani savunmada yine Abdülkerim Melih yapar düşüncesindeyim, ama Abdülkerim'in yerine Emirhan pek tebiki olabilir. Ferdi sol bekte olabilir. Yani orada sağda zaten Mert Müldürümüz sakatlandı. Zeki'nin durumu nedir çok bilmiyorum açıkçası. Orada biraz ona bakamadım. Şunu vurgulayayım hocam. Biraz böyle artık Montella hocamızın bence cesur kararlar alması gerekiyor. Ki aslında cesur karar alamasa ya bu cesaretsizlik bence çoktan farklı tartışmaları gündeme getirebilir Montella adına. Ama o cesareti gösterdiğinde, o herkesin beklediği o genç dinamik isimleri sahaya sürdüğünde, ya bir şeyleri kaybetsek bile kimse kızmaz. Çünkü değişim için cesaret gösterdi deriz. Ve ya ben mesela bunu savunuyorum. Şu anda bu söylediklerim şeklinde milli takımımız sahaya çıktığı zaman ortada bir sıkıntısı varsa Montella'yı eleştirmem. Neden? Ha, nasıl eleştiririm? Belki yanlış oyunu okuyamadı devamında. Oyunun devamında bir şeylere çözüm bulamazsak saha içinde yaptığı değişiklikler üzerinden belki eleştirecek nokta ararım, bulmaya çalışırım, ama artık cesur oynamamız lazım. Çünkü rakip Fransa. Biz bu üç maçı da aman yenilmeyelim düşüncesiyle böyle geride kabul eden bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarsak bir kere baştan kaybederiz. Cesur oynamamız lazım. Genç oyuncularımıza güvenmemiz lazım. Tabii ki Fransa çok hızlı bir takım. Kontrol etmeye çalışıp zaten hep vurgulamaya çalıştım. Açık oynayan bir takım. Bizim oyuncularımız da hızlı oyunu seven bir takıma sahibiz. Hızlı oyuncularımızın hızıyla aslında milli takımımız anlamını buluyor. Çok güzel geçişler yakalayabiliriz karşısında. Üç farklı sınav. Zaten üç farklı takım. İtalya karşısında da bu kez orta saha dengesi ve o topsuz alana yapılacak koşular çok önemli olacak. Aslında bence Fransa maçından daha kilit bir maç olacak İtalya maçı. İtalya'nın oyun karakterinden dolayı. Bursa'daki maç da onun ardından gelecek. Tabii sonraki Belçika maçı bu biraz daha bizim merkezdeki savunmamızı sınayacak bir maç olacak. Çünkü merkezden çok gelecekler. Farklı farklı senaryolara karşı farklı sınavlar vereceğiz. Dolayısıyla Montella hocamızın elindeki 29-30 kişilik kadro, Mustafa Eskeller de dahil edildi. 30 kişilik ekip hocam bu 3-4 maçta da kullanılmak zorunda. Zaten oyuncularımızın çoğu ligde yoğun tempodan geliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani üst üste bu 11 günde 4 maç temposunu hem sakatlık anlamında ne kadar çıkarabilirler. Dolayısıyla elindeki kadroyu komple kullanmak zorunda. Yani orta sahada Fransa maçında koyduğu ikiliyi İtalya maçında da oynatabilir, ama sonraki maça belki zor oynatır. Orada rotasyonu iyi ayarlaması lazım. İyi dengelenmesi gereken bir maç. Değişimin başlaması gereken bir maç. Benim aslında tek düşündüğüm bu. Milli takımımızda bir değişim başlaması gerekiyor. O maçta maalesef Fransa maçı. Keşke biraz daha rahat bir maç olsaydı. Bizim adımıza çok çok daha önemli olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Sevgili Serdal, burada tabii bir de esrica edeceğim senden. Çünkü
0: çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah. Gelen sorular 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Arka arkaya geliyor. Sen de bağlandıktan sonra çok soru var. Ayhan Bey diyor ki İsmail Salih iyi süpürücü olur. Bence rakibe pres yapıp basan ve topu takıma kazandıran, yani kısacası rakibi ısırır. Bu sayede Arda oyunu rahat bir şekilde sahaya yansıtır. Benim tahminim ve görüşüm bu demiş. Serdal abiye de saygılarımı, sevgilerimi iletir misin demiş.
0: Benden de saygılar, sevgiler. Aynı düşüncedeyim, baskın bir şekilde. Evet. Yani o iki oyuncu orayı kurtarır. Enteresan hocam. Arda'ya da rahatlık veririz.
1: Bilmiyorum bu soruyu nasıl yanıtlayacaksın sevgili Serdal Karaycı.
0: Hemen dinliyorum hocam.
1: Challenge gibi olmuş. Yılmaz Bey diyor ki Serdal kardeşime de selam olsun. Gerçekten severek dinliyoruz. Acaba kendisi mi yakışıklı, ben mi yakışıklıyım demiş. İlk önce bana bir cevap verirse sevinirim. Sonra da milli takımımız grubunda kaç puan toplayabilir? Sevgiler, saygılar kendisine.
0: Yani puan hesabı aslında yani böyle yapmadım açıkçası, onu söyleyeyim. Yani şuradan ne alırız, buradan ne alırız diye. Bunun sebebini de açıkça söyleyeyim. Normalde hemen ilk yaptığımız iştir bu bizim. Böyle grubumuzu gördüğümüzde nasıl başlayacağımızı çok merak ediyorum hocam. Yani Fransa maçı bizim için, Fransa maçıyla başlangıç İtalya'ya etkileyecek. İtalya'daki mücadelemiz, bir sonraki Belçika'ya, sonra diğer İtalya
1: Evet,
0: maçı.
1: doğru söylüyorsun.
0: Nasıl, ya ben aslında ilk maçtan sonra bunu yapmak istiyorum
1: Fransa
0: desem,
1: keşke en son maç
0: böyle
1: olsaydı o
0: sıyrılayım.
1: zaman.
0: Yani evet, abi aslında hani burada İtalya'da hani Fransa'dan şöyle daha zayıf küçük veya Belçika şu kadar zayıf küçük gerçekten diyemiyoruz. Çünkü üç farklı takım, yani bizim üç farklı oyun anlayışına karşı kendimizi hem deneyeceğimiz, sınayacağımız, o seviyeyi göreceğimiz bir şey oldu bize. Bir kombinasyon oldu. Yani isteseniz arasanız böyle denk getiremezsiniz. Çok güzel denk geldi. Aslında bizim bu fırsatı kullanabilirsek dönüşümümüz için de çok çok önemli. Üç farklı ülke futboluna karşı sınav vereceğiz. Yani bu inanılmaz bir şey. Ama tabii zorluk derecesi de çok yüksek. Ama A Ligi'nde de yapacak bir şey yok. Yani bu seviyelerde olmak için, bu seviyedeki maçları iyi oynamak, buralardan bir şeyler çıkarmak lazım. Bizim Avrupalı çok oyuncumuz var. Bugün işte hani tek tek saymayacağım şimdi ama bugün hafta sonu geldiğinde oradan oraya gezdiren futbolcularımız var bizim. Dolayısıyla artık bir şeyleri daha iyi, daha net göstermemiz gerekiyor. Bizim Avrupa Şampiyonası'nda 2028'de çok güçlü gitmemiz gerekiyor bence. Çünkü şu anki mevcuttaki oyuncuların belki de en top olacakları şampiyon olacak bu Avrupa Şampiyonası. Puan hesabını Fransa'dan sonra yapacağım. Böyle sıyrılayım bu sorudan diyebilirim.
1: Yakışıklılıktan sıyrılamadın ama neyse.
0: Hocam onu ne desek bilmiyorum ki.
1: Karizma. Serdal diye yazılır, karizma diye okunur. Yine dinleyicilerimizden
0: hocam,
1: gelen
0: sağ olun.
1: Yorumlar var. Fransa'dan alacağımız bir puan bizi diri tutar ve İtalya karşısında umudu yüksek bir takım görebiliriz, Serdal Bey demişler.
0: Katılırım, kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım.
1: Bir de,
0: yani galibiyet mükemmel olur tabii ki ama karşımızdaki Fransa, yani bütün oyuncuları olacak. Dembele'si olacak, Doué'si olacak, Mbappé'si olacak.
1: Olise.
0: Yani Barcola'sı olacak, Olise'si olacak. Ya sayarken bile şey yapıyoruz. Hepsi olacak çünkü maçta.
1: Evet.
0: Yani bir puan inanılmaz güzel olur. Moralimizi böyle direkt tavana vurdurur, öyle başlatır bizi.
1: Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım değil mi Serdal Kalaycı? Yani Fransa ve İtalya gibi hani fizikli ve atletik oyunculardan kurulu bir takım. Ona karşı
0: fazlasıyla,
1: da bir takım
0: çok fazlasıyla.
1: Çıkarmak, doğru 11 çıkarmak, doğru 11'i tercih etmek gerekir, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten hani Fransa'nın olağanüstü hızı derken, o Dünya Kupası'nda izlediğimiz Fransa, onlar gibi hızlı olmamız lazım. Yani en azından hani o bireysel kalite farkını sahada o akşam hızımızla onlara denk olursak eğer, gerçekten bizim için çok bir artı olur. Rakibi de şaşırtmış oluruz. Yani bu biraz rakibe göre oyun oynamak gerektiği tarafındayım ben her zaman. Tabii ki bir takımın kendi oyun anlayışının olması, onu taviz vermeyip sahaya yansıtabiliyor olması harika bir şey, muazzam bir şey. Ama bu seviye de çok önemli bir seviye. Bu seviyeleri yakalamak da kolay değil. Biz bence belli bir seviyeye gelmiş ama o seviyede biraz duraksamış bir takım gibi görünüyoruz. İyi bir seviyeye geldik ama durduk. Bunun sebebi de aslında şimdi böyle zaman geçtikçe, bir takım tecrübeleri edindikçe takımımız muhasebesini yapabiliyoruz. Nedir bu bence? Neden duraksadık? Belli yerlerdeki isimleri değiştirmemiz gerekirken değiştirmedik. Yani belki bu takımı olma konusu hep vardır ya, yani aynı alışmıştık, aidiyet, o ezberler kaybolmaması adına. Bunu biraz çok fazla abarttık galiba. Birkaç oyuncuyu zaman zaman daha çok süreler vererek, mesela şimdi bu maça belki hazır edebilirdi Montelli hocamız. Ama ben yine Can Uzun'dur, Deniz Gül'dür, Arın'ın daha uzun süreler verilerek takıma dahil edilmesidir. Çok sırıtacağını da sanmıyorum açıkçası. Yani çünkü hani Aral artık Türkiye'de oynamaya başladı. Hani Can Uzun'un performansını da daha önce tabii milli takımda biraz sürelerde olsa tecrübe ettik. Dolayısıyla hani çok da sırıtacaklarını sanmıyorum. Takıma dahil edildiklerinde süreç daha kısa sürecek gibi geliyor bana.
1: Evet Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum. Seni
0: ben teşekkür
1: en
0: ederim
1: son,
0: hocam, bu güzel
1: en sona
0: yayınında bana
1: bıraktın.
0: Yer verdin.
1: Astrolist olarak Serdal Kalaycı'yı en sona bırakayım dedim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel yayında bana da yer vermiş olman benim için gurur verici. Dinleyicilerine de çok selamlar, sevgiler. İnşallah güzel bir millet maç akşamı izleriz. O gece inşallah mutlu oluruz.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşmek
0: üzere.
1: Bize paylaştığınız için saygılar bizden. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, artık son mesajlara da bakalım. Programı da kapatıyoruz.

isimlerinizle beraber yine WhatsApp'a giriyoruz. Erdoğan Bey diyor ki bir puan falan çok zor, hayal kurmayalım Dünya Kupası'nda. Amerika garantilemeseydi puansız döneceklerdi. Fransa bizim rakibimiz değil futbolda demiş. Yunus Baldır'a teşekkür ediyoruz. Yine buradan bakalım, Orhan Bey de demiş ki hocam milli takım kadrom kalede Uğurcan, sol bek Ferdi, stoperler Abdülkerim, Ozan, sağ bek Zeki, ortada İsmail, Arda, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz 11'ini paylaşmış. Yine bakıyoruz buradan, zaten Serdal Kalaycı ile de sizlerin sorularını iletmiştim. Instagram'a bakalım, Instagram'ımızı açalım. Ünal Ayhan'a teşekkürler. Yine Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan Mustafa Bey herhalde. Soyadı CMZGL ama tabii soyadı çıkmadığı için ancak öyle okuyabildim. Erkan Cebeci'ye de çok teşekkür ediyorum. Bakalım yarın 09.15'te bekliyoruz demişler. Evet, hatırlattığınız için teşekkürler. Yarın sabah saat 9.20 geçe Habertürk ekranlarında, yani HT Spor'da canlı yayında olacağım. Eğer sizler de HT Spor'da YouTube'da chat'e yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Onun arkasında da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de de saat 14'te sizlerle birlikte. Adresimiz burası. Oğuzhan Bey yazı yazmasak da dinlemedeyiz, seviliyorsun, sizler de öyle. Çok çok teşekkürler. Bizden ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen, gönüllerini bizlere açan tüm dinleyenlerimize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Küçümsemek lazım. Fenerbahçe açısından çok önemli bir maçtı. Moral kazanması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Rakipleri Galatasaray puan kaybetmişti. Onların puan kaybettiği süreçte zirveye biraz daha yaklaşmak gerekiyordu. O arzuyla, o coşkuyla çıktılar ve istedikleri sonuçta sahadan ayrıldı Fenerbahçe. Ben dediğim gibi bu kadar Fenerbahçe ve farklı galip geldi. Ama bu Fenerbahçe'nin iyi oyunundan kaynaklandığını söyleyebilirim. Bir de pozisyonlarında golleri erken bulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ben Eyüpspor belki liginde şu anda küme düşecek takımlar arasında, potansiyel takımlar arasında gösteriliyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha önceki geçen senelerde ligin alt sıralarındaki takımlara aldığı sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda çok daha küçümsenecek bir galibiyet değil.
6: Abi Fenerbahçe Gençler Birliği'ne de maç kaybetti.
5: İşte onu diyorum. Yani ona bakarsan Gençler Birliği hatta o süreç içerisinde transfer tahtasını yeni açmıştı birçok oyuncu. Orada mesela sakat oyuncuları vardı, eksik oyuncuları vardı. Ama Gençler Birliği'nde Fenerbahçe yenildi. Dolayısıyla bu maç çok önemliydi. Bu küçümsenecek bir galibiyet olarak değerlendirmek lazım. Fenerbahçe milli araya moralli girdi. Ve milli arada... Tabii hem hem Galatasaray'ın puan kaybetmesi, hem Beşiktaş'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin 8-0'lık bir galibiyetle milli araya girmesi, Fenerbahçe'deki geleceğe yönelik, yani geleceğe daha umutlu bakmasını sağladı Fenerbahçe'nin. O yüzden yani bunu çok fazla küçümsemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe dediğim gibi Avrupa'da herhangi bir takımda da oynadığı zaman da işte bak Lyon'u yendi Fenerbahçe. Şu anda Fransa Ligi'nde 2. sırada değil mi Lyon? Yani Roma İtalya Ligi'ne çok iyi başlangıç yaptı. Fenerbahçe burada galibiyeti kaçırdı. Şimdi kendi Sturm Graz işte kendi liglerinde hep iyi takımlar oynuyor. Ama dolayısıyla Fenerbahçe yendiği zaman hep böyle bir olumsuzluktan beslenen bir tablo, bir kesim var ki orada direkt işte ya o çok takım çok kötüydü şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor.
6: Abi bir de Galatasaray'ın kaybettiği haftada 4-0 kaybetti. Sen 8-0 kazandın. 12 averaj demek bu.
5: Ya şu anda en fazla
6: bir gol atan, şampiyonluk
5: şu anda en fazla gol atan takım yanılmıyorsam
6: 16
5: golü var.

Avarajını da düzeltti. 10 avarajı var. Aslında Fenerbahçe şimdi sezona hemen ligin hemen başında şu ifadeler vardı. Daha biz burada birçok yayında söyledik. Yani ligin bu köprünün altından çok daha su akar. Ve bu zirve yarışında daha puan rakipler puan kaybedecektir. Fenerbahçe de puan kaybedebilir ilerleyen dönemlerde, ilerleyen maçlarda. Dolayısıyla yani Fenerbahçe havlu

0: Evet, Gaziantep yenmiş olsaydı Fenerbahçe, kendi bence hataları, gerek ilk 11 tercihleri, gerekse oyunu, hocanın oyunda sonradan yaptığı müdahalelerden, yedek oyunculardan gerekli verimi alamaması, Gaziantep maçını yenmiş olsaydı bugün çok daha farklı bir şey düşünecekti. Yani düşün, yani Fenerbahçe çok kötü başladı, yani Fenerbahçe Gaziantep'i de yenmiş olsaydı liderin bir puan gerisinde, Beşiktaş da aynı puana sahip olacaktı. Yani o yüzden bu Fenerbahçe'nin halinde eksikleri var, ama bu eksikler de milli arada Fenerbahçe'ye önemli ilaç gibi gelecektir. Bu eksiklerini de tamamladıktan sonra Fenerbahçe yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Milli araya bütün Fenerbahçeliler milli araya böyle girmek isterdi. Sen de zaten yaptığımız yayında şey demiştin. Galatasaray kaybederse, Beşiktaş kaybederse, Fener kazanırsa öyle de oldu.
0: Benim
1: Güçlü girdi
0: beklentim.
1: Fenerbahçe milli araya şu an için.
0: Şu anda şöyle söyleyeyim, milli araya moralli girdi Fenerbahçe. Yani milli ara öncesi, Gaziantep maçı sonrası ki tablo, yani hava, yani hava farklıydı Fenerbahçe'de. Şimdi milli araya girerken ki hava farklı. Hem oyuncuların morali arttı, hem camiada olumsuz tablo biraz tersine döndüğünü söyleyebiliriz, ama bunun tabii devam etmesi için milli aradan sonraki o yoğun maç periyodunda Fenerbahçe'nin bu galibiyetleri sürdürmesi gerekiyor. Bir galibiyet serisi yakalayıp bir sonraki milli araya kadar hiç kayıpsız geçmesi gerekiyor, ama o süreçte gerek Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçları var, gerekse de ligde çok önemli maçlara çıkacak. Milli aranın hemen ardından Rize ile oynayacak Fenerbahçe.
1: Çok zor bir fikstür var orada.
0: Rize'de çok iyi bir başlangıç yaptı aslında, baktın ama iyi bir başlangıç yaptı. Rize maçı var. Ardından Aston Villa maçı var. Sonra herhalde bir sonraki milli aradan önce Galatasaray'la deplasmanda oynayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu süreci kayıpsız geçtiği takdirde bir sonraki milli araya Fenerbahçe daha şampiyonluk için daha iddialı bir şekilde biz konuşabiliriz. Yani ama bu süreci bir galibiyet serisiyle yakalaması, özellikle bir galibiyet serisi yakalarsa Fenerbahçe geleceğe daha umutlu bakabilir.
1: Rize'de iç sahada iki maç oynamış, ikisini de kaybetmiş.
0: Şeyde kendi
1: Rize
0: sahası,
1: Spor, evet.
0: kendi sahasında.
1: Kendi sahasında oynadığı iki maçı da kaybetmiş. Fenerbahçe de Rize'ye gidecek.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi
1: Ama
0: Rize o gün,
1: deplasmanda çıktığı dört maçı da kazanmış abi.
0: yani o günkü hava koşullarına bakmak
1: Yok,
0: lazım.
1: birinin
0: Yani
1: berabere
0: Rize'nin
1: kalmış.
0: saha koşulları nasıl olacak? Şimdi Gaziantep'te Fenerbahçe'nin aslında puan kaybetmesinin en önemlilerden bir tanesi çok kötü bir saha zeminin olmasıydı. Çünkü Fenerbahçe pasta oynamayı seven bir takım. Israrla mesela pasta oynamaya çalıştı Gaziantep maçında, ama saha zemini çok kötü olduğu için puan kaybedilmesinde önemli bir etkendi. Şimdi Rize o günkü hava şartları nasıl olacak? Yağmurlu olabilir. Biliyorsun bir Rize maçını hatırlıyorum ben. Yine Vedat
1: Serdar
0: atmıştı.
1: Dursun atmıyor diyorsun.
0: Serdar
1: O
0: Dursun
1: maç abi.
0: atmıştı. Yani top neredeyse yağmurdan dolayı sağ zemin o kadar ağırdı ki top sürmek bile imkansızdı. Ama Fenerbahçe orada doğru oyunu anlaştı, 2-1 kazanmış. O yüzden aslında biraz hem sağ zemin hem de orada havanın da yani çok önemli olacak o maç için. Ama burada tabii Fenerbahçe de eksiklerini tamamlamış olacak. İdeal orta saha üçlüsüne kavuşmuş oluyor Fenerbahçe. Şimdi
1: Asensio dönüyor o zaman Rize maçı ile
0: Asensio
1: birlikte.
0: dönecek. Asensio şimdi milli arada 3 haftalık bir ara var. Aslında Asensio 10-15 dakikalık bir süre oynayabilirdi son maçta, Eyüpspor maçında. Hatta teknik direktör İsmail Kartal ona süre vermeyi de düşünüyordu. Ama sağlık heyeti skor da çok iyi olunca sağlık heyeti riske etmek istemedi. Ve Asensio'yla da görüştükten sonra da, Asensio'nun da onayı alındıktan sonra o riske edilmedi. Asensio şimdi 6 günlük izinde dahi boş durmuyor. Onun için teknik heyet bir özel bir teknik heyetten bir antrenör de görevlendirildi. Asensio bu süreç içerisinde kendisi için hazırlanan özel bir program uyguluyor. Hem fiziksel anlamda kavuşmuş olacak. Kante, Guendouzi, Asensio üçlüsünün de milli takımlara gitmemesi Fenerbahçe'nin teknik heyeti açısından önemli bir avantaj. Çünkü bu oyuncularla daha milli arada daha fazla ilgilenecek İsmail Kartal.
1: Ve dinlenecekler bir de.
0: Tabii hem dinlenecekler.
1: Kante
0: Kante
1: Gündüz'ü de
0: Guendouzi'ye
1: özellikle.
0: de çok bu maç periyodunda çok ciddi bir yük bindi. Bu üç isim de dinlenmiş olacak. Hem de aynı zamanda yani bu oyuncuların hücum organizasyonlar anlamda çalışmalar yapacak. Asensio'nun dönmesi bu açıdan çok önemli. Milli arada zaten Fenerbahçe bu eksiğini de kapatınca hep şunu söyleniyordu, işte bir orta saha eksikliği var. Asensio da tam hazır döndükten sonra bu eksiklik de kapanmış olacak.
1: Abi Asensio'da şunu soracağım. İlk sakatlandığı dönemde sanki böyle 2 hafta sonra sahalara dönecek denildi. Neredeyse 2 ayı bulacak ama net bir şekilde dönmesi. Bu sakatlık niye bu kadar uzun sürdü?
0: Riske edilmek istemedi. Oyuncu da riske etmek istemedi kendini. Çünkü geçen sezon sakatlık yaşadıktan sonra bir maçta forma giymişti. Yani bir ara verdi. Ondan sonra maçta formaydı. Orada
1: Gol de atmıştı sanki o maçta.
0: tekrar nüksetme gibi bir durum söz konusu olmuştu. Şimdi oyuncu tekrar yani bir ağrı hissettiğinde, en küçük ağrı hissettiğinde

0: antrenmanda çıkmak istemiyordu ve yani burada kendini riske etmek istemiyordu. O da %100 hazır olduktan sonra sahaya çıkmak istemiyordu. Çünkü sonuçta bu oyuncu belli bir yaşta ve bir sakatlık yaşında dönüşü de daha zor olabiliyor. Dolayısıyla oyuncu kendisini %100 hazır hissettiği anda sahada olmak istiyor ve şu aşamada da teknik heyet de onu aynı şekilde, teknik heyet de risk etmek istemiyor ve dolayısıyla milli aradan sonra artık %100 hazır hale gelmiş olacak. Herhangi bir sıkıntı şu anda yok.
1: Taraftar da korkuyor Asensio'ya bir daha sakatlanmasından.
0: Abi şöyle söyleyeyim, Asen, ya şimdi bunu bu şekilde bakarsan her takımda bu sorun yaşayabilir. Mesela Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Vlahovic sakatlandı veya Trossard sakatlandı. Yani bu şu sakatlandı işte korkuyor taraftar demek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii mutlaka yani futbol bu sakatlık yaşanabilir. Bence Fenerbahçe'nin orta sahada yine bir şey var da mesela Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda yani bir sakatlık yaşasa belki daha fazla sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Şimdi Mert Müldür sakatlık yaşadı. Yaklaşık 2 ay
1: İki
0: sağlam
1: ay
0: uzak
1: yok.
0: kalacak.
1: İlk yarıyı kapattı gibi.
0: Yok, ilk yarıyı kapatmıyor. Yani ilk yarıyı kapatmıyor. Bir sonraki milli aradan sonra takıma dahil olur o. Ama şimdi Mert Müldür'ün sakatlığı sonrası yani Mert Müldür şu anda sağ bekte Semedo alternatifsiz.
1: Bir de Mimovic.
0: Şimdi
1: Mimovic var işte.
0: Mimović var. Teknik direktör İsmail Kartal Mimović'i Eyüpspor maçında kadroya dahi almadı. Demek yani sakatlığı yoktu bildiğim kadarıyla. Ve yani o zaman hoca bunu teknik yani yetersiz olarak gördüğü için belki kadroyu almadığını düşünüyorum. Diğer taraftan orada bir Semedo var, Mimović var. Diyelim ki ya Semedo'nun cezalı ya da umarım olmaz bir sakatlığı durumunda Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunda da sıkıntı yaşayacak. Orada da Mert Müldür'ün durumuna gider. Orada da teknik direktörün İsmail Kartal'ın kafasında Oğuz Aydın'ı bir sağ bek rotasyonunda hani bir alternatif olarak düşünüyor. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Bence Mimoviç'ten eğer bir hani Semedo'nun cezalı veya sakatlı yaşaması durumunda Mimoviç'ten önce ben Oğuz Aydın'ın sağ bekte oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başı kampında Oğuz Aydın'ı da hoca sağ bek olarak değerlendirmiş. Hazırlık maçlarında sağ bek olarak Oğuz Aydın'ı değerlendirmişti. Oğuz Aydın adeta bir joker pozisyonda şu anda. Sol kanatta Kerem'in alternatifi. Aynı zamanda bence alternatif cümlesini de doğru bulmuyorum. Aslında Kerem'den daha iyi, daha formda şu anda.
1: Girince de
0: Bence
1: iyi işler yaptı Eyüp maçında.
0: 11'de forma giymesi gerekiyor ama tabii burada teknik heyetin tercihine saygı duymak gerekiyor. Diğer taraftan işte sağda da koyabilirsin. Sağda Greenwood'un alternatif olarak değerlendirebilirsin. Sağ bekte de Semedo'nun alternatifi olarak şu anda düşünülen isim. Yani bir joker oyuncu aslında Oğuz Aydın bu anlamda Fenerbahçe açısından çok önemli bir
1: 10 numarada da oynamıştı
0: çok,
1: Nottingham
0: 10 numarada
1: maçında.
0: Nottingham
1: Orada da çok
0: Forest
1: iyi
0: geçen sezon
1: oynamıştı.
0: Nottingham Forest maçında oynamıştı ve çok da iyi performans sergilemişti. 10 numarada da aslında bir alternatif olarak değerlendirebilir ama teknik direktör İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada 10 numarada Asensio döndükten sonra Asensio 10 numaranın sahibi. Alternatif olarak da İrfan Can Kahveci artık Greenwood'u da orada değerlendirebilirim gibi bir cümle kullandı. Dolayısıyla
1: Evet.
0: hocanın kafasındaki alternatifler belli. İrfan Can Kahveci ve Greenwood. 10 numaranın alternatifleri. Ama dediğim gibi Semedo'nun mesela yani umarım Semedo'nun da aslında milli takıma gitmemesi yine Fenerbahçe adına çok büyük bir avantaj. Çünkü
1: Dört maç abi orada da.
0: o da çok büyük, o da yoğun bir maç periyodunda bayağı yıpranmıştı. Hatta birkaç maç yedek soyunması onun daha zinde son maçlarda daha zinde oynamasına da neden oldu. Dolayısıyla Semedo'nun da gitmemesi Fenerbahçe adına önemli bir avantaj.
1: Peki orada bir Nene'yi sormak istiyorum abi. Fenerbahçe'de artık Nene gözden çıkarıldı mı? Hiç düşünmüyor
0: Valla
1: İsmail Kartal.
0: şöyle
1: Bu
0: söyleyeyim,
1: maçta bile
0: teknik direktör
1: girmedi.
0: İsmail Kartal hiç süre vermiyor. Aslında hem gerek Gaziantep maçında gole ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin orada oyunu almadı. Yani ben Eyüpspor maçında en azından ikinci yarıda süre vermesini bekliyordum ama demek ki hocanın oyun planında veya da kafasında Nene şu anda gerilerde. Yani burada da yine hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Çünkü teknik adam sonuçta futbolcularla sürekli zaman geçiren, antrenmanlarda onlarla birlikte olan kişi hoca İsmail Kartal. Dolayısıyla biz şu anda antrenmanları izleyemiyoruz. Oyuncunun antrenman performansı hakkında tamam bizde de haberler geliyor ama birebir oyuncuyu antrenman performansını takip edemiyoruz. Dolayısıyla burada en iyi karar verecek olan İsmail Kartal ama Nene'nin de Bu kadar bu kadar düşünülmemesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Nene geçen sezon 47 maçta 12 gol, 10 asiste 22 gole katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta bu gol katkısının yanında bir de penaltıda 3-4 tane penaltı yaptırmıştı ceza sahasında. Onlar da başka futbolcu kullanmıştı Fenerbahçe'de. Yani onu da sayarsan daha da bu gol katkısı, skor katkısı önemli ölçüde artıyor. Ama İsmail Hoca onu çok fazla düşünmüyor. Sol kanatta işte Oğuz Aydın'ı değerlendirdi. Yani Oğuz Aydın'ı daha fazla ondan önde görüyor. Bence bazı maçlarda Nene'nin de hazır olması gerekiyor. Onu da kazanması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'yi milli aradan sonra çok yoğun bir fikstür bekliyor.
1: Yani İlla ki ihtiyaç olacak.
0: Bu fikstür içerisinde yedek kulübesinden gelen oyuncuların da katkısı çok önemli. Onların da tıpkı A takımdaki oyuncular kadar hazır olması, oyuna girdiklerinde de skoru değiştirebilecek yetkinlikte olması gerekiyor. Burada da tabii teknik yeti çok önemli görev düşüyor.
1: Abi Nene'yi bu kadar düşünmüyorken hani insanın aklına da şey geliyor. Sene başında neden o zaman gönderilmedi de yerine İsmail Kartal'ın istediği oynatabileceği
0: Çünkü
1: bir oyuncu
0: şöyle
1: alınmadı.
0: Sezon başında sakatlanmıştı oyuncu. Yani sezon başında oyuncu
1: geçen sezondan bir sakatlığı vardı.
0: Fıtık kasık fıtığı operasyonu geçirmişti. Ve sezon başı kampında Topuk Yaylası kampında takımdan ayrıydı. Avusturya'da ki kampta takımdan ayrıydı ve kampın son gününde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Belki şunu söyleyeyim, eğer operasyon geçirmemiş olsaydı geçen sezon performansıyla beraber Nene'yi de biz başka bir takıma bonservisiyle satılma ihtimalinde oldukça yüksek olarak görebilirdik. Çünkü Saadettin Sana döneminde geçen sezon Nene'ye teklifler vardı. Özellikle Almanya'dan, Bundesliga'dan bazı kulüplerden teklifler gelmişti. Sezon sonu için bu değerlendirilebilir deniliyordu. Ama dediğim gibi yaşadığı o kasık fıtık nedeniyle operasyon geçirmesi aslında Fenerbahçe'nin de tüm planlarını alt üst etti. Oyuncu şöyle diyeyim, sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncuyu tabii kolay kolay yerden çıkaramazsınız.
1: Bir de İrfan Can Kahveci'yi sorayım abi. Eyüp maçında yani iyi oynadı. Bir gol, iki asist yaptı. Beşiktaş maçında hiç ortada yoktu. Bundan sonraki süreçte İrfan Can Kahveci kanatta da kullanacağım dedi.
0: Şöyle Greenwood'un yerine. O da joker yani. O da yani şöyle söyleyeyim. 10 numaranın alternatifi.
1: Zaman artık bir de eleştirmemek gerekiyor değil mi?
0: Greenwood'un alternatifi. Yani bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirebilir hoca. Yani İrfan Can Kahveci bence Eyüp Spor maçında iyi performans ortaya koydu. Yani şu da var. Hatta ben hocaya şunu sordum. Yani nasıl hazırladınız diye. Çünkü
1: tam oraya gelecektim.
0: Çünkü beklenti İrfan Can Kahveci değildi o bölgede. Ve taraftarın da çok fazla tepki gösterdiği bir isimdi. İrfan Can Kahveci. Şimdi bazı futbolcular var. Yani en küçük pas hatası yaptığı zaman tribünden omurdanmalar, tepkiler yükseliyor. İrfan Can Kahveci de bunlardan bir tanesi. Şimdi o psikolojiyle sahaya çıkmak farklı. Çünkü o Saracona çıktığınız zaman işte gergin çıkabiliyor, özellikle yerli futbolcu anlamında. Çünkü en küçük pas hatasında bir protesto, belki tepkiler yükseliyor veya şut çektiğinde tepkiler yükseliyor. Yani yabancı futbolculara kredisi kadar yerli futbolcunun çok fazla kredisi yok, onu söyleyeyim. Ve bu da en başta oyunculardan bir tanesi İrfan Can Kahveci. İsmail Hoca da onu çok iyi hazırlamış.
1: Basit oyna dedim diyor zaten.
0: Basit oyna diyor. Yani basit oyna, zoru sonra denersin demiş. Yani bu çok önemli çünkü İrfan zaman zaman gerçekten zoru yapmaya çalışıyor. Hani böyle pas verirken daha paslar işte topu pası vermeye çalışıyor falan. Burada basit oyna dedi ve gerçekten İrfan'ın da onu, hocasını dinlediğini ve basit oynadığını gördük. Ayağında çok fazla top tutmadan orada pas istasyonlarını oluşturarak, gerekli zaman kilit paslar vererek iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gol atması da onun yeniden güven kazanması adına önemli. Çünkü İrfan Can Kahveci'ye de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin şu anda her futbolcusuna ihtiyacı var. Şu anda transfer dönemi kapandı. Yani bu saatten sonra yeni bir oyuncu, bu oyuncuyu gönderin, bu oyuncu transfer, yeni bir transfer yapalım gibi bir düşünce olmayacak. Sonuçta elindeki oyuncu 28 kişilik kadroysa, bu 28 kadro şu anda Fenerbahçe için en değerli oyuncular. Ve bu oyuncuların sonuna kadar arkasında olmak lazım. Destek vermesi gerekiyor. Evet, zaman zaman performansı düşebilir, kötü performans sergileyebilir ama devre arasına kadar bu oyuncularla yola devam etmek zorundasın. O yüzden bu oyuncuları arkasında durmak lazım. desteklemek gerekiyor. Sahaya çıktıkları zaman, özellikle Saracoğlu'nda sahaya çıktıkları zaman tedirgin olmaması gerekiyor oyuncunun. Ben tepki görüyorum. Bir pas hatası yaptığım zaman taraftar bana tepki gösterir diye aslında belki yapması gereken, derinlemesine oynaması gerekirken daha garanti oynayayım ben pas hatası yapmamak adına sağa sola oynayayım düşüncesinde olursa tabii bu oyuncunun performansına da olumsuz yansıyabiliyor.
1: Lukaku girdi, yine gol atamadı. Denedi, bir pozisyonda yakaladı ama atamadı.
0: Ya Lukaku'nun da gol atacağı zaman gelecektir. Yani bazı haberler
1: ne zaman be abi?
0: Gelir, niye gelmesin yani, şöyle söyleyeyim yani 20 şimdi şu anda ne, şu anda kim daha formda olan, kim? Vedat değil mi?
1: Evet.
0: Ya şimdi Vedat formda. Ya şimdi Lukaku giriyor 10 dakika, son 10 dakika, son 15 dakika oyuna dahil oluyor. Yani bu oyuncudan son 10-15 dakika girip hemen 2-3 tane gol atmasını da bekleyemezsin.
1: Ama bir tane 11'de de başladı. Vardı,
0: bir pozisyonu kaçırdı. Ha, bir tane pozisyonda bence penaltıydı pozisyon. Çok fazla değerlendirmedi. Yani orada rakip
1: oyuncu. Oğuz'un attı topta biliyorsun.
0: Rakip oyuncunun mesela şeyi yoktu. Ne diyeyim?
1: Çok basit
0: topa, abi. Topa dokunmuyordu. Lukaku'yu bozdu. Ama hakem devam ettirdi. Ama Lukaku'nun da gol, Lukaku'nun da performansını da yükselecektir. Bazıları şunu söylüyor. Devre arasında Lukaku'yla yollar ayrılır falan diye. Böyle bir düşünce yok. Onu da söyleyeyim. Lukaku'yla Fenerbahçe yola devam edecek. Ve Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, gol atacağı zamanlar gelecek, onu söyleyeyim yani. Milli aradan sonra şu anda milli takımda.
1: Keşke gitmeseydi milli
0: takımda. Bence milli takıma gitmesi de yani çok da kötü olmaz. Hem orada maç oynayacak. Hem orada
1: milli takımda. Oynayacak mı acaba abi? 11'de başlayacak mı? Yine 10 dakika 15 dakika mı oynayacak? Burada en azından antrenmanda.
0: Şöyle söyleyeyim. Belçika milli takımı oyuncuya ne kadar güvendiğini ve yani onlar için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu Belçika Futbol Federasyonu milli takım açıklarken Lukaku'nun fotoğrafıyla açıkladı. Büyük fotoğrafıyla. Dolayısıyla onlar da ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hani bazıları şu diyorlar. Bazıları yorum yapıyorlar. İşte Tümer Metin'in yorum yapmıştı herhalde. Hani Belçika'yı bitirdi diye. Adam Belçika'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ve orada çok saygı da görüyor. Ve oynadığı maçlarda da sürekli gol atan bir isim yani. O Belçika milli takımında çok sayıda da golü var. Fenerbahçe'de de tam anlamıyla şeyini yakaladığı zaman, ritmini yakaladığı zaman gollerini atmaya devam, gollerini atacaktır. Yani bir de şu var. Biz Fenerbahçe'nin mesela Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışıyla sahada yer alıyor mu? Orada yani daha fazla ceza sahasında kalabalık olursa Fenerbahçe daha fazla oyuncuyla hücum ettiği bir hücum organizasyonunda Lukaku daha faydalı olabilir.
1: Abi ama orada da işte Vedat örneği var. Oyun planı Vedat'a da çok uygun değil ama giriyor, atıyor.
0: Abi Vedat'a yani Vedat mesela biraz
1: daha hareketli bağlantı çünkü. Rolü hazır. Gibi
0: ben yani şöyle söyleyeyim, bağlantı rolünü de güzel şey yapıyor yani tam bir şey. Vedat aslında 99 puanlık sezondaki Dzeko rolünü üstleniyor şu anda.
1: Junior Dzeko yani gibi.
0: Hem geriye de geliyor işte savunmaya destek veriyor ama şimdi belli aslında baktığınız zaman.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantezde gündemi birlikte değerlendireceğiz. Erhan Alveroğlu ile Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hemen ardından Ferhat Kızıltaş Galatasaray'ı konuşmak üzere bizlerle olacak. Trabzonspor tarafına da Aytekin Akay'la bakacağımız bir parantez olacak. 3 konu başlığında, 3 konu başlığı ile ilerleyeceğimiz bir gün olacak esasında. Erhan Alveroğlu, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İstanbul'da biraz gri bir hava. Genellikle böyle kiminin pek sevmediği, kiminin ise ya bugün dinlenilir, bugün evden çıkılmaz, bugün uyunur, bugün işte kitap okunur, bugün şuraya gidilir, sessiz sedasız işte etraf izlenir ve işte kendi kendince içe kapanık bir gün geçirilir gibi yorumladığı ya da işte bugün çıkılır gezilir işte dediği, ama ağırlık olarak biraz böyle agresifliği hatırlatan bir gün esasında. Ama bir o kadar da Türk futbol medyasına bakıyoruz ya da medyadaki, futbol medyasındaki, spor medyasındaki, kamuoyumuzdaki gündeme konulara bakıyoruz. Bir o kadar da sakin bir gün esasında.
1: Yani İstanbul, evet. Öyle bir şehir ki Berk, güneşinde ayrı hayaller kurabildiğin, yağmurunda başka bir atmosferi yaşadığın, bulutluyken de o az evvel bahsettiğim bugün kitap okuyayım, hiçbir şey yapmayayım diyebileceğin birçok imkanı sunan bir şehir. Mükemmel bir şehirde yaşıyoruz. Ama bence şu maçların olmadığı süreçlerde o bizleri, sporla ilgili insanları bu duyguya sokuyor İstanbul. Bulutlu da olduğunda tamamen ne yapacağız biz bugün? İçimize de kapandık diye.
0: Maç olduğunda hatırlamıyoruz bile diyorsun bulutu, güneşi.
1: Evet, hiç. Bambaşka şeyler düşünüp
0: muhtemelen oradan bağladım ben buraya konuyu. Muhtemelen ben,
1: evet,
0: de öyle.
1: Öyle
0: oradan
1: bağladım. Öyle bağladım bence de.
0: Muhtemelen, çünkü maç olduğunda işte İstanbul'da futbola elverişli bir hava dersin mesela, değil mi? Ne sıcak ne soğuk. Böyle tam ortası bir şey. Böyle çok da soğuğu hissettirmeyen. Gerçi hoş bugün yani bir tık böyle soğuğu hisseder gibi ilk defa olduk bir 4-5 ay sonra belki de, ama olsun, güzel serinlikler onlar. Bir diğer tarafta ama karanlık hava bunu da düşündürüyor. Bir de böyle arada gelen giden havaları pek sevmiyorum galiba, ben onu anladım. Çünkü sıcak desen sıcak değil, soğuk desen soğuk değil. İşte giydiğin şeyle yeri geliyor hızlı bir yürüyüşte, tempoyla bir yere yetişmeye çalıştığında ya da ne bileyim yürüyüş esnasında ufacık bir güneş açtığında bir yerden parçalı bulutlu hava seni yakaladığında seni terletiyor, bunaltıyor. Ya da gölgeye denk geldiğinde, uzun süre gölgede kalman gereken bir yerdesin mesela, dışarıda arkadaş ortamında, orada seni üşütüyor. Öyle havalar, herhalde bu havaları da çok sevmiyorum. Belki de oradan havaya bağlayarak biraz da olumsuz kısmıyla girdim. Ama güzel tarafından bakıp, tabii uzun süredir böyle bir serinliği yaşamadığımızı da hatırlayarak iyi kısmıyla toparlayayım ben konuyu.
1: İyi yaptın. Şöyle, netlik seviyorsun bence. Evet, çünkü evet. Ya sıcak olsun ya soğuk olsun diyorsun.
0: Tabii canım.
1: Bu havalar bana göre değil diyorsun. Ama kimisi de işte tam dersi böyle ılıman havayı seviyor. Bugün açıkçası sabah ciddi bir yağmur yağdı. Ben de günlük oğlumu okula bıraktıktan sonra sabahları böyle bir 6-7 kilometre yürüyüş planım oluyor hep. Yapıyorum da erken bırakıp yürüyüp öyle güne başlıyorum. Ben de yağmurda bile, hani bugün yağsa da yağmurluğumu giydim yürüdüm sitenin içinde. İstanbul'un hani yağmuru da güneşi de güzel deyip futbola geçelim artık.
0: Yağmurluk geçen yıl Feneryum'da satılan mı?
1: Evet. Aynen öyle.
0: Nasıl tahmin ettim Erhan Alveroğlu?
1: Aynen öyle, o yağmurluk.
0: Peki, evet. Bana da bir yerden hediye geldi o geçen yıl özelinde. Onunla beraber. Yo, hediye gelmedi ya. Biz hep beraber arkadaşlarla toplanıp mı aldık? Ama giymedim tabii. Öyle bir noktada. Hala bugün işte onu hatırladım. Böyle bir yağmurlu hava gelince. O da bugün yok artık. Nereye gitti? Karmaşada bir ara kayboldu mu yoksa attık mı yanlışlıkla bilmeden, bilmiyorum, ama yağmurlu hava olunca da böyle bir herkese yağmurluğu görünce onu hatırladım. Feneryum'da öyle bir yağmurluk furyası vardı. Kupadan sonra
1: vardı, evet.
0: Evet, kupadan sonra
1: güzeldi de herkes o yağmurluktan aldı. Ama o kupada dağıtılan yağmurluk değil benimkisi. Ben daha böyle hani mont gibi olan yağmurluktan bahsettim. Şimdi anladım demek istediğim.
0: Peki,
1: o
0: evet.
1: Yağmurluktan
0: sonrasında sattı, çünkü Feneryumlarda satılmaya da başladı ya o yağmurluk. Ondan bahsetmeye
1: satıldı,
0: çalışıyorum.
1: Satıldı, evet. Şeyde, statta o yağmurlukla ilgili açıkçası bir dağıtım olmuştu ve evet, Fenerbahçe taraftarının çok beğendiği bir şey olmuştu. Özellikle o Galatasaray tarafına verilen o ince yağmurlukların Fenerbahçelilerin çok daha iyi hissettirdiğini, hafızada kaldığını söyleyerek hatırlamasını yapmış olalım.
0: Hiç de sevmem öyle yağmurlukları bu arada. O da mesela terletir yağmurun altında seni. Bir tarafta evet, ıslanmayayım derken diğer tarafta onun içerisinde terletir. Çünkü çok da böyle uzun kullanımlı yapılmaz onlar. Uzun kullanımlı, uzun ömürlü olmaz o tarz. Böyle
1: tek kullanımlık gibi.
0: O da insan vücudunu düşünerek tasarlanan bir şey değildir mesela. Ya işte rahat etsin, terlemesin, terlesin gibi durumu. Neyse, tekstile girdik. Bir tekstil uzmanlığımız kalmıştı.
1: Ona da, kalmıştı.
0: Evet, o kalmıştı. Yayında ona da girmiş olduk. O yüzden çok da mesela o bahsettiğim yağmurlukla da çok işim olmadı diyeyim. Ama yani yaz kış şu çok güzel. Kısa kolluyla gezip üzerine bir hırkanı çekebildin mi? Ya da işte yeri geldiğinde seni terletmiyorsa parkanı çekebildiğinde, çok soğuk bir hava olsa dahi kısa kollunun üzerine, en güzel şey de bu gibi görüyorum. Havalardan sulardan girdik. Fenerbahçe gündemine Milli Ara'da buralardan giriyoruz. Buralarla böyle bir kavruluyoruz. Gündemi kavurup oraya doğru gidiyoruz. Geçiyoruz. Oraya geçeceğim şimdi Erhan Alveroğlu'yla. Gevezeliğim tutmasın yine benim. Ama Fenerbahçe'de bir mali kongre bekleniyor. Kongre öncesinde son süreç ne? Yakından takip ediyorsun camiayı, Erhan Alveroğlu. Sözü sana bırakayım.
1: Berk'cim, açıkçası Fenerbahçe'de pazar günü kritik bir genel kurul gerçekleştirilecek. Son dönemin en kritik genel kurullarından biri bu. Biliyorsun, önden hatırlatmasını yapayım. Bir evvelki dönem eleştiriyle birlikte bunu söyleyeyim ki aslında bunun hem haber hem yorum değeri olsun. Bir evvelki bu genel mali genel kurulda şöyle bir hata yapılmıştı. Sayın Aziz Yıldırım o zaman başkan değildi. Çıkıp demiştik ki şu maddeleri onaylamayın, Fenerbahçe'nin geleceğine bir yıllık yönetime teslim etmeyin demişti. Onaylanmamıştı. Ondan sonra bir genel kurul daha yapıldı. Belli bir süre geçtikten sonra o maddelere onay çıktı. Ama geçen sürede Fenerbahçe UEFA'dan ceza yedi. 7 milyon euro gibi, tam miktarını tam hatırlamıyorum. Bir ceza aldı transfer bütçe dengesi sebebiyle. İşte o böyle bir zarar vermişti Fenerbahçe'ye. Şimdi de yine benzer bir süreçteyiz. Çok kritik bir genel kurul. Aziz Yıldırım bazı yetkiler için üyelerin karşısına çıkıyor. Yönetimiyle birlikte alanlarında uzman olduğunu düşündüğü yöneticilerine de açıklamalar yaptıracak. Mali olarak, gayrimenkul olarak birçok konuda ilgili yöneticiler açıklama yapacak ve yetki isteyecekler. Bu yetkileri ne için isteyecekler? Stadyumun kapasitesinin arttırılışıyla ilgili istenecek yetki. Ali Koç döneminde faaliyetleri durdurulan kolejin tekrar aktif hale, faal hale getirmesiyle ilgili yetki istenecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz Yüksek Divan Kurulu'nda KOL 1907 diye bir projeden bahsedilmişti. Onun için bir yetki istenecek yine Fenerbahçe üyelerinden. Üniversiteyle ilgili bazı problemler var. Üniversitenin tekrar geri kazanılması için bir yetki istenmesi var. Maltepe'deki taşınmazlarla ilgili bazı planlamalar var. Onun için yetki istenecek. Can Bartut tesislerinin mülkiyetinin hazinede olan kısmıyla ilgili bir alım yapmak istiyor Fenerbahçe yönetimi. O hazinede olan kısmı satın almak için bir yetki istenecek. Ciddi bir meblağ da isteniyor. Hani neredeyse 200 milyon euroları bulabilecek şeyler, rakamlar telaffuz ediliyor ama tabii ki orta yol bulunur diye düşünüyorum. Kenan Evren Lisesi'nin tarihi bir müzeye dönüştürülme isteği var Fenerbahçe'de. O konuda görüşülecek.
0: Özellikle Kenan Evren Lisesi arazisi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ora bir işte Fenerbahçe'ye katkıda bulunabilecek ve Fenerbahçeli taraftarların maç günlerinde özellikle yuva haline getirebileceği ya da çok tercih edeceği, örneğin Rams Park'ın yanındaki vadi gibi düşünelim, oradaki alışveriş merkezi gibi düşünelim. O tarz şeyler düşünüldüğü çok konuşuluyordu ama onlara onay mı çıkmıyor, ne oluyor? Orayı da merak ediyorum.
1: Ya şöyle, orada bir evvelki yönetim... Orada bir hastane projesiyle ilgili çalışması vardı. Ama olmadı. Görev sürelerinin sonuna gelindi. Gerçekleştiremediler. Şu anda nasıl bir şey yapılacak inan ben de bilmiyorum. Ama bir şey geliştirilecek. Milli piyango yapılması planlanıyor. İzinler alınıp 120. yıla özel bir milli piyango yapılacak. Buradan da mali, maddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor Fenerbahçe yönetime. Bu da önemli bir şey çünkü bu izinsiz yapılmıyor ve Fenerbahçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kapsamındaki yatırımların halka arzı için yetki istenme durumu var. Yani çok kapsamlı. Bazı üyelerin evet, bazı üyelerin hayır diyeceği bir noktada şeyler olacak. Şimdi geçtiğimiz sezon bahsettik, eleştirdik işte. Az Yıldırım ve onun destekçilerinin hayır dediği maddeler belli noktada Fenerbahçe'ye olumsuz yansıdı. Şimdi de aynı şekilde bu sefer muhalefet buradaki bazı maddeleri, oynanacak bazı maddelerin geçmesine onay vermek istemiyor. Ama ben mali genel kurullarda genelde hani daha az üye geldiğini biliyoruz. O daha az üyenin gelişiyle birlikte bu izinlerin çıkacağına inanıyorum. Hani normal genel kurulda belki o ilk konuşmalar, oylamalar esnasında belki statta o 10 bine, 7-8-10 bine yakın kişi oluyor ama mali genel kurulda ben hani 3-4 bin kişilik bir azirun eşliğinde bunlar da genelde yönetimlerin, destekçilerin olduğu ağırlıklı olarak bir genel kurullar oluyor. Orada bu maddelerin hepsini geçeceğini düşünüyorum ama itirazların olacağını da söyleyelim. Çünkü sosyal medyada da takip edebiliyorsan orada da şimdi ben bu konuda bazı konularda itirazlar yapılıyor ve bu noktada bir ayrışma söz konusu. Diğer taraftan Fenerbahçe'de mali genel kurula katılacak isimler kimler olacak? Şöyle söyleyeyim, Saadettin Saran'ın katılmayacağı konusunda bir bilgi aldım ben açıkçası. Ama devamında Ali Koç'la ilgili bunu söyleyemem. Fakat şunu söyleyebilirim.
0: Şu da çok dikkat çekici. Bu arada şu da çok dikkat çekici. Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran'la andığımız bir 20 yıllık süreç var değil mi? Son 20 yıldaki 3 başkan bu 3 başkan. Ve diğer tarafta Aziz Yıldırım seçilmedi, kaybetti. Sonraki mali kurula katılmadı. Bildiğim kadarıyla Ali Koç da kaybettikten sonra sonraki mali kurula katılmamıştı. Katılmayan tarafta, yanlış mı hatırlıyorum Saadettin Saran seçildiğinde?
1: Evet, doğru.
0: Saadettin Saran da aynı şekilde katılmıyor. Bu bir gelenek haline gelmemeli derim. Eleştirimi küçücük araya sıkıştırırım. Sözü tekrar sana bırakırım Erhan Alyaroğlu.
1: Çok doğru. Çok doğru bir eleştiri. Az evvel benim işte maddeleri oylamayalım dediklerine yaptığım eleştirinin bir benzeri. Çünkü burada bu mali genel kurulda Aziz Yıldırım'ın bazı geçmiş yapılan harcamalarla ilgili önemli noktalarda ciddi eleştiriler yapacağını istihbaratında bulunduk. Bu da önemli. O anlamda şunu söylüyordum ben de tam. Hem Ali Koç hem de Saadettin Saran yönetiminin önemli isimlerinin katılacağı ve eğer bir cevap hakkı doğarsa oluşturulacak suçlamalara cevap vereceği bir mali genel kurul bekliyorum ben açıkçası. Çünkü bir evvel Yüksek Divan Kurulu'nda da yine Saadettin Saran dönemi harcamalarıyla ilgili bir eleştiri yapılacağına dair bilgi vardı. Ve o bilginin karşılığında Saadettin Saran'ın yöneticilerinin orada hazır ve kendi dosyalarını hazırlamış şekilde geldiğini ama öyle bir suçlama olmayınca da hiç o işlere girmediğini biliyoruz ama bu sefer bir takım açıklamalar yapılacak diye bekliyorum ben açıkçası. Yani Ali Koç ve Saadettin Saran olmasa da onun işte mesela kimi diyebiliriz, Hulusi Belgü olacaktır Ali Koç adına, birkaç isim daha olacaktır. Burak Kızılan olur genel sekreterdi çünkü. Ertan Torunoğulları olur. Burçin Gözlüklü olur Sayın Saadettin Saran adına da. Yani bu orada öyle bir gündem, öyle bir karşılıklı bilgi alışverişi ya da tartışma kürsü üzerinde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe'de Lukaku gündemi var. Lukaku bu arayı nasıl geçiriyor? Lukaku 6 haftada Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Kaldı ki Eyüp maçında olur denilen dahi olmadı Lukaku özelinde. Hatta öyle hatırlıyorum ki şimdi Eyüp maçı Lukaku bir araya geldiğinde 8-0'lık maç. Lukaku bir pozisyonda ayakta kalamıyor. Benim görüşüm, benim yorumlamam böyle. Ayakta kalamıyor, yere düşüyor, penaltı bekliyor ki kaldı ki hiçbir şey yok. Rakipten, Eyüp sporlu oyuncudan tek bir müdahale yok. Sadece becerememesini biraz da oraya sığdırarak öyle yorumlamıştım o an. Hakemden penaltı beklediğini resmen eliyle, koluyla, beden diliyle gösteriyordu. Böyle bir Lukaku izledik. Son haftada dahi, yani o rahat geçtiğini söylediğimiz Eyüp maçında dahi. Sen Lukaku gündemi için neler söylersin Fenerbahçe'de?
1: Şimdi Lukaku ile ilgili
0: yanlış anlaşılmasın, iyi giden birçok şey var ama Lukaku gündemini de öne çıkartıyorum. Mesela Galatasaray'da da 5 oyuncuyu sayarım transferde. Karşısına 0 asist, 0 gol yazıyorsun. Gol katkısı yok ya. Hatta yani bir çırpıda onu aktarırım da sana. Denizgül 4 maçta oynadı. Gol yok, asist yok. Leo aynı şekilde 4 maçta görev aldı. Gol yok, asist yok. Barış Alper 7 maç. Sané 7 ya da 8 maçta oynadı diye hatırlıyorum genel toplamda. Oralarda da gol asist katkısı yok. Osimhen yoksa gol de yok dediğimiz bir taraf var. Yani buradan bu konu da yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'de buraya göre çok daha iyi bir tablo var. Ama Lukaku özelinde de konuşmamız gereken bir şey var diye düşünüyorum. Söz sende.
1: Şimdi Lukaku gündeminde, Lukaku şu anda takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalar yapıyor diye biliyorum. Tabii ki günün tamamını değil ama belli bir süreçte bireysel çalışmalar yapıyor. Lukaku'nun geldiği zaman hatırlarsanız bir çelişkili bir açıklamalar olmuştu. Neydi? Sayın İsmail Kartal ve Sayın Oğuz Çetin Lukaku'nun, hatta Cihan Kamer sormuştu, Lukaku'nun ne kadar zamanda ilk 11 oynayacağını öngörüyorsunuz diye İsmail Hoca ile konuştuk demişti. Oğuz Hoca yaklaşık 6 hafta sonra ancak Lukaku'nun kendine o istenen performansa gelebileceğini söylemişti. Aslında burada da haklı olduğunu biraz da gördük. Öyle değil mi? Yani yapılan ortalara, atılan ara paslarına ya da oynanan oyuna baktığınızda Lukaku'nun henüz hazır olmadığını net bir şekilde Fenerbahçeliler görüyor. Bunu söylemek de ayıp değil. Tabii ki eleştiri yapılmalı. Doğru eleştiri büyütür diye yorumlayabilirim. Burada tabii ben şurada bir eleştiri yapıyorum. Lukaku'nun özeli haricinde Fenerbahçe'nin Lukaku'yu alma süreci. Hatta şimdi şu anda yapılan gündemle işte Lukaku'yu kim aldı, niye aldı, yok Lukaku'yu o istedi, Talişka'yı bu istemedi gitti. Sevgili Berk, aslında insanları kandırmak imkansız, onu söyleyeyim yani. Mesela geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal Talişka'yı kendisi gönderdi diye bir haber çıktı. Şimdi bunu söylemek eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü İsmail Kartal Lukaku benim için, özür dilerim, Talişka benim için çok önemli, gözümün içine bakıyor, en çok verim aldığım oyuncu dedi ama sonrasında çıkan haber İsmail Kartal yolladı Talişka'yı. Bu doğru değildi mesela. Şimdi Lukaku konusunda, Lukaku'nun da İsmail Kartal Lukaku'yu istedi diye bu sefer haberler var. Şimdi bu da doğru değil. İsmail Kartal'ın önüne sunulan oyunculardan Lukaku da bir tanesiydi. Ama yönetimin alma refleksi Lukaku üzerinde gelişti. İsmail Kartal da tamam dedi, yok deme şansı yok buna. Burada yaşanan sorun, Fenerbahçe yönetiminin daha iyi oyuncu seçenekleri varken Lukaku'yu tercih etmesi. Bunun mali boyutu olabilir, bunun oyuncuların gelmek isteyip istememeyle ilgili durumu olabilir. Birçok etkeni katabiliriz, yönetimi suçlamıyorum. Ama diğer taraftan baktığınızda Lukaku'nun bonservisi ya da işte yıllık ücreti, maliyeti diyelim biz toparlayıp, maliyetiyle işte diğer taraftan Beşiktaş'ı aldığı Vlahovic'in maliyeti arasında uçurum bir fark yok. Hani belki Vlahovic daha maliyetli, evet, ama Vlahovic'i 2 sene iyi performans gösterip bonservisle gönderebilme şansınız olabilirdi. Lukaku'da bu şans yok. Oyuncu 33 yaşında. 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Performansı beğenilmiyor. Zaten Lukaku aslında kaçırdığı golleri birçok kez Fenerbahçe'ye gelmeden evvel edit olarak izlemişizdir, değil mi? Evet, Lukaku'nun böyle bir durumu var. Atamama durumu var. Bazı golcüler atamaz ama en olmadık topları da gol yaparlar. Bu noktada Lukaku hazır olduktan sonra Vedat'tan formayı alabilecek bir sürece girer mi? Bundan emin değilim. Ben bugün bir tweet attım. Hatta gazetede bunu haber yaptık. Lukaku'nun Vedat Muriç'in Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Vedat Muriç'in bu önemli oyuncu olduğu verisini istatistiklerle paylaştık. Dedim işte 6 hafta 6 gol. En son Ener Valencia 7 gol atmıştı. Diğer taraftan baktığınızda az evvel ahlaktan bahsettik. Vedat spor ahlakı ve kişisel bakım süreçleri, yani kişisel kendine bakım, hani sakatlanmama ya da sakatlıktan çabuk dönme, kendine özen gösterme konusunda da önemli bir oyuncu. Süper Lig'deki en önemli isimlerden. Vedat. Şimdi bakıyorsunuz, Vedat'ın bir sene evvel, gelmeden evvel İspanya Ligi'nde gol krallığı sırasında ikinciydi, öyle değil mi? Dönüp bakalım, Vlahovic gelmeden evvel sakatlık problemi, oynayamama problemi, kulüple ilgili sorunlar yaşaması, kadro dışı kaldığı süreçler oldu. Yani son sezonu iyi geçmedi. Osimhen'e dönüyorsunuz. Örneklerle gitmek istiyorum. Osimhen'in de gelmeden evvelki sezonu biliyorsunuz Arap Yarımadası'na gidecekti. Kadro dışındaydı. Satmak istiyordu takımın. Vedat da diğerlerinden farklı kılınan şey, onu farklı kılan şey Vedat'ın hazır gelmesi. Orada çok önemli maçlar oynayıp, çok önemli goller atıp, Real Madrid'e attığı golleri hatırlayın. Gelip burada aynı performansı sürdürmesi oldu. Talihsiz değil, sakatlandı ama sakatlıktan döndükten sonra evet Eyüp maçında 4 gol attı ama hani çok önemli işler yaptığını, takımın da mesela Antep maçında Vedat oynamadı, Lukaku ile başladı Fenerbahçe, berbat bir haldeydi. Vedat girdikten sonra daha çok topa sahibi oldu, daha çok baskı yaptı ama sonuç alamadı. Şuraya bağlayacağım, Vedat'ın Fenerbahçe için önemi çok büyük. Lukaku'ya nasıl bağladın dersen Erhan abi bunu dersen şöyle bağlayacağım. Lukaku'yu sorduk. Lukaku bu performansla Vedat'ı kesebilecek bir forma ulaşacağına ben inanmıyorum. Çok zor yani. Mümkün değil gibi gözüküyor. Ama milli arayı çok iyi geçirir. Ondan sonra yani şöyle düşün. İlk maçı Fenerbahçe'nin Rize Spor'la. Ardından Aston Villa. Sence Rize Spor ve Aston Villa maçlarında İsmail Kartal Vedat'la mı başlamayı tercih eder, Lukaku'yla? Vedat'la başlamayı tercih edeceğini düşünüyorum ben.
0: Böyle bir Vedat'ın yanında, alınca... böyle bir Vedat'ın yanında Lukaku'nun çok iyi dönmesi dahi yine en azından şöyle bir Ekim'in sonuna, Kasım'ın başına kadar Vedat'ın formayı bırakmayacağını konuşturacak bize. Öyle görüyorum ben.
1: Öyle görünüyor. Ya da işte Rize ya da Aston Villa ya da evet, ligdeki maçlarda son 15-20 dakika, yarım saat artık ne kadar dersek Lukaku süre alacak, orada kendini gösterecek ya da Allah korusun herhangi bir sakatlık olursa ilk 11'e gelecek gibi bir süreçler oluyor ama şuna bağlıyoruz. Fenerbahçe yanlış forvet seçimi yaptı bence. Temelde anlatmak istediğim buydu.
0: Peki.
1: Siz Vedat'ı planlamada ikinci forvet olarak düşünüyordu aslında Fenerbahçe. Çünkü ilgilenilen oyuncular Gyurassi'ydi. Çünkü ilgilenilen oyunculardan biri Vlahovic'ti. Birçok isim vardı. O anlamda hazır olmayan bir Lukaku'nun gelmesi dezavantaj oldu Fenerbahçe'ye.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda Erhan Alveroğlu, Fenerbahçe gündemine ilişkin.
1: Son kısımda şöyle bir şey ekleyebiliriz sevgili Berk. Fenerbahçe için çok önemli bir mali genel kurul var. Ben bir hem Fenerbahçe kongre üyesi hem de bir gazeteci olarak Fenerbahçelilere bu genel kurula gidip iyi bir yöneticilerin dinlemesini öneririm. Evet ya da hayır kararları tamamen onlarındır. Ama Fenerbahçe'nin geleceğinde üye olup geleceğine katkı vermek isteyen üyelerin de gidip dinleyip bir karar verip Fenerbahçe için iyi olan şeye, evet iyi olmayan şeye hayır demeleri gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra da artık milli havaya da yavaş yavaş giriyoruz. Bu Fenerbahçe gündemini çıkarttıktan sonra bir 10 gün milli takım gündemiyle olacağız. Bugünden söyleyeyim, orası da çok şeye gebe gibi gözüküyor.
0: Peki, bekleyeceğiz, göreceğiz, orayı da konuşacağız çokça. Erhan Alveroğlu, teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunayım. Sağ ol abi. Erhan Alveroğlu ile Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe gündemine ilişkin tüm detayları ondan aldık. Onunla değerlendirdik. Galatasaray gündemine geçeceğiz. Galatasaray tarafını konuşacağız. Ferhat Kızıltaş'a ulaşmaya çalışacağım. İlerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Hatta belki şimdi bir diğer tarafta sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Sizlerden gelen mesajlarda da peki Galatasaray'da Ferhat Kızıltaş'a ulaştık. Ferhat Kızıltaş bizlerle. Mesajları az sonra okuyacağım. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Biraz böyle futbola geçişimiz uzun sürünce, havadan sudan konuşunca abi 15 dakikaya evde olacağım, futbola geçin artık demiş dinleyicimiz mesela Orhan Beyaz. O güldürmüş bizi, ona selamlar. Delfin Yunuslaner'in mesajı var, ona selamlar. Ve Ferhat Kızıltaş bizlerle. Ferhat Kızıltaş hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk. Ben iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemini senden alalım isterim. Biraz orada az önce de Fenerbahçe'yi konuşurken de verdiğim bir özet vardı, dinleyicilerimiz hatırlar. Barış Alper'in, Leao'nun, Sané'nin, aynı şekilde Galatasaray'da birçok ismin yeni transferinden geçen yıldan bugüne Galatasaray'da forma giyen ve Galatasaray'da artık bilinen isimlerden, ön plana çıkan, gol katkısıyla bilinen isimlerden çok da bir katkı alamayarak girdiği bir milli ara süreci var 6 haftalık süreçte. Sen Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Okan Buruk gündemini nasıl görüyorsun? Ve Galatasaray'da milli ara nasıl geçecek? Söz sende Ferhat Kızıltaş.
2: Yani tabii ki son Trabzonspor maçı camiada bir kırılganlık yaşandı. Ama ligin henüz 6. haftası. Bugün Galatasaray averajda Amespor'un ardından 2. sırada. Yani öyle son 2 sezonda 6'da 6 yapan Galatasaray bu defa onu yapamadı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde şu anda Galatasaray yine avantajlı bir konumda. Ama tabii ki Beşiktaş'ın bir galibiyeti olsaydı Amespor deplasmanında puan farkıyla Galatasaray geriye düşecekti. Bu daha farklı bir tartışmayı beraberinde getirebilirdi. Ama şu an bakıldığında Galatasaray'ın çok ciddi sorunları var mı? Yani evet, kadro olarak İlk 6 haftada kanat oyuncudan çok fazla katkı alamadı. Yunus Akgün'ün şu ana kadar bir golü var. O noktada sadece. Leroy Sané, Rafael Leao, o da yavaş yavaş artık forma şansı bulmaya başladı. Biraz orada zamana ihtiyacın olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Trabzonspor karşısında Galatasaray 4 isabetli şutta 4-0 kaybetti. Yani burada ciddi sorunlarına konuşulması gerekebilir. Milli arada Okan Hoca tabii ki bu eksikleri görecektir. Ama büyük bir eleştirinin yapılması doğru mu Okan Hoca'ya? Yani şu an bakıldığında bir eksik var. Evet. Oyunda problemler var. Osimhen'in olmadığı senaryolarda Deniz Gül, evet, bir önceki maçta performansını beğendim. Gayet iyiydi. Ama Osimhen'le eşdeğer bir santrafor mu? Kesinlikle değil. Ama iyi niyetiyle mücadele edebileceğini orada gösterdi. Osimhen'in olmadığı senaryolarda doğrudan ilk 11 çıkabileceğini de gösterdi. Ama bu tarz zorluk derecesi yüksek maçlarda bir anda mesela Rafael Leao, Sané, Deniz üçlüsü, yani çok az idmanda bile beraber oynamışlardır. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylesine zorlu bir Trabzonspor deplasmanında bir de Muhammed Salah gibi bir farklı bir faktörün de devreye girdiği maçta Galatasaray bence hak ettiği bir mağlubiyeti aldı. Trabzonspor da hakkıyla kazandı. Ama şu an bakıldığında milli takım arasında tabii ki oyuncuların çoğunluğu yine milli takımlara gidiyorlar. Bir arada çalışma şansınız çok az. Yani gözden çıkarılan veya daha çok yedek kulübesinde kalan isimler üzerinde bir çalışma olabiliyor ama çok da verimli geçtiğini söyleyemeyiz. Yani sonuçta kadronun çoğunluğu milli takımlardı. Bugün Galatasaray'da zaten çok fazla oyuncu gönderdi milli takıma. Yani bu haftalarda tabii ki bir hazırlık, yani ilk 11 seviyesinin dışındaki isimlerle geçiyor, doğru. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona maçı yapacak, ilk önündeki maç. Öncesinde bir Kasımpaşa maçı. Arada da 4 günlük bir süre var. İkisiyle de içeride oynayacak. Yani stadın da zemini biliyorsun, bakıma alındı. Çim serme işlemi artık yavaş yavaş başladı. Zemin oturacak. Ya bu da bir riskli bir tercih. Bu arada onu söyleyebilirim. Böylesine zor iki maç öncesi zemini değiştiriyorsunuz. Çok iyi bir şekilde bakım yapmanız gerekecek. Herhangi bir sorun işaretinin olmaması gerekir. Böylesine maçlar öncesi. Ama yani klasik, evet, oyunda bir sorun var. Çok büyütülmesi gerekiyor mu? Yani Galatasaray'ın bir teknik direktör değişimine gidecek kadar bir sorunu var mı? Bence yok. Yani en büyük sorun, her zaman söylüyorum, son iki dönemde, son iki sezonda Galatasaray'ın bir futbol aklı olmaması transfer sezonunda kendini ortaya çıkarıyor. Bu sorunlar çok belirgin oluyor. Geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın daha profesyonel bir yapı içerisinde bir transfer serüveni geçirmesi gerekir. Çünkü biraz daha işinizi şansa bıraktığınızda veya fırsat transferini bıraktığınızda her zaman ilk avantajınızı, ilk tutturma oranınızı maalesef yakalayamıyorsunuz. Yani bunun da Galatasaray problemini şu ana kadar yaşamış durumda.
0: Devam edeceğiz. Mesajlarla da devam edeceğiz ama Galatasaray'da tabii bununla beraber konuşulan büyük bir Okan Buruk gündemi var. Yaklaşık bir yıldır haksız yere konuşulduğunu düşündüğüm Okan Buruk gündemi bu dönemde çok da net seslerle konuşuluyor camiada. Yani Okan Buruk gitmeli mi? Okan Buruk gitmeli. Okan Buruk gitmeli mi ve gitmeli? Ayrı ayrı. Hem soru acaba'ya dönüşen soru görüşü, hem de diğer tarafta net görüş, gitmeli diyenler. Burada bir problem yaratıyor gibi duruyor sanki bu süreçte. Ama ben öyle düşünen tarafta değilim. Biraz haksızlık edildiğini düşünen taraftayım. Sen yani, camiayı nasıl okudun son günlerde? Bu konuyu biraz daha deşelim, aşalım isterim.
2: Yani yönetimin bir açıklaması oldu. Ben hatırlamıyorum. Yani daha önce teknik direktör yönelik bir açıklama olduğunu bu kadar.
0: Evet.
2: Çünkü 5. sezonuna giriyor. 4 sene şampiyon olmuş. 5. sezonunda Fatih Terim bile 96-2000'de şampiyon yaptığında o sezon devam etmedi. Sonrasında biliyorsun Fiorentina ve Milan serüvenleri olmuştu. Okan Hoca 5. sezonda takımda. Zordur yani 5 sene üstte şampiyonluk hedeflemek, aynı motivasyonda kalmak, aynı istek varlığı göstermek. Bunun eşi benzeri yok. Hele ki bir yıl içerisinde başarısız olduğunda çok sirkülasyon yaşanan bir Süper Lig'de bunun oluşması inanılmaz güç. Okan Hoca bunu başarmaya çalışıyor. Evet, Okan Hoca'nın da hataları var. Biz de eleştiriyoruz. Bence Lisbon deplasmanında iyi bir devre geçiren Leroy Sané kaçırdığı gol sonrası oluşan tepkinin akabinde Kocaelispor maçına yedek kulübesine başlıyorsa bence bu yanlış bir karar. Ben bunu eleştirdim. Aynı Sané Kocaeli maçında oynamıyor. Sonra Trabzonspor deplasmanında zorlu bir deplasmanda. Evet, bu maçlar için alındı, doğru. Ama Rafael Leal'le aynı anda 11'de oynaması bence riskli bir karardı. Yani birbirini tanımayan, bu kadar süre içerisinde çok az idman yapmış oyuncu topuyla Trabzonspor deplasmanına çıkıyorsunuz. Daha sonrasında bu skora yansıyor performans. Şu an bakıldığında evet, hoca belki çok yönetimi kollayan açıklamalar yapmış olabilir. Transfer döneminde daha dominant bir karakter olsa, daha sert olsa yönetimi transfer konusunda uyarabilir ama yani Okan Hoca da bu konuda şu ana kadar yönetimde çok sorun yaşamadı. Tek suçlu Okan Buruk mu? Yani Galatasaray'ın hali hazırda çok büyük bir sorunu var mı? Yani Lisbon'a kaybetmek dünyanın sorunu değil. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in de deplasmanda kaybetti Sporting Lisbon'a. Lisbon dediğin takım 120 milyon euroya yakın bir harcama yapmış bu sene. 200 milyon euroya yakında bir satış yapmış. Kadrosunda işte Trincao'suna kadar tut. Önemli satışlar yapmış. Real Betis'ten aldığı 18 milyon euroluk Altimira ile orta sahada oynuyor. Luis Suarez'in bugün piyasa değeri 80 milyon euro. Yani transfer yapan, yerini kolaylıkla dolduran ve bunu yaparken de kâr eden bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ve deplasmanda kaybettiğinizde, lig dönüşünde de işte Trabzonspor'a kaybettiğinizde inanılmaz bir köklü tartışma yaşanıyor. Ve birçok değişimin beklenmesi isteniyor. Ya bu maalesef yanlış ama İyi bir doğru kurgu olmazsa, profesyonel bir yapı oluşmazsa iki sene içerisinde, ki Galatasaray'ın ilk iki sezonu bence çok iyi ama son iki sezonu fazlasıyla tartışmayı beraberinde getiriyor. Özellikle ligde geçen sene Fenerbahçe'nin bireysel hataları olmasaydı transferde Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali bence biraz daha düşüktü. Yani inanılmaz puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. Galatasaray geçen sene acı çeke çeke şampiyon oldu. Şampiyon olamazsa bu sene ne başkanı kalırdı ne hocası. Açıkçası. Ama şampiyon oldu ve yine aynı hatalar yapılıyor. Transferin son dönemlerinde şu transfer yapmaya çalışıyorsunuz. Sol stoper yetişmiyor, son günlerde geliyor. Lisbon deplasmanında sol bek'e çıkıyorsunuz ki bence çok iyi maç çıkardı. Orta sahada sayısal olarak fazlalık var ama niteliğe gelince kimden yaralanabiliyorsunuz? Bugün İlkay Gündoğan nerede? Kaan Ayhan nerede? Lemina sakat dönecek. Singo sakat dönecek. Yani kadro sayısal olarak bazı yerlerde fazla. Ama Okan Hoca'ya verdiğiniz kadroda nitelik sorunu bence çok tartışılıyor.
0: Maalesef öyle. Bu arada gelen mesajlar da var Galatasaray'da. Bu milyarı nasıl değerlendirilecek diyor mesela dinleyicimiz.
2: Bir hazırlık maçı yapılması bekleniyor. O da yakın zamanda açıklanacak. Ya İstanbul takım ya da bir Avrupa takımının İstanbul'a gelmesi durumu var. Başka bir sahada ya da Kemerburgaz'da da olabilir bu. Hani öyle bir durum var. Konuşuluyor bunun üzerinde şu an.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır Ferhat Kızıltay? Son kısımda onu sorayım. Biraz sakin bir gündem tabii.
2: Evet. Yani gözler Kasımpaşa Barcelona maçında.
0: Peki.
2: Zor maçlar Galatasaray için.
0: Peki.
2: Sadece oraya yönelik
0: yani tabii
2: olsa.
0: Trabzonspor maçının hemen ardından olsaydı nasıl bir havada geçecekti? O da ayrı bir konu olurdu hakikaten. 3 haftalık bir 3 haftalık bir sürecin olması Kasımpaşa namağlup Kasımpaşa mesela.
2: Evet,
0: kaldı
2: yani
0: ki
2: biraz oldu. Evet. Geçen senenin akabinde daha genç bir takım kurdu. Benedicegar çok iyi bir santrofor. İtalya liginden bilinen bir oyuncuydu zaten. Geçen sene kiralandı, bu sene bonservis alındı. İyi bir ekip var gerçekten. Hayra Dönemiş'in sakatlığı da geçti. Geçen sene abi sakatlık yaşamıştı. İyi bir ekip. Umarım onlar da başarılı olurlar. Zor bir deplasmana çıkacaklar. Ama tabii ki Emre Belezoğlu'nun bu sezonki performansı şu ana kadar ilk hafta bence gayet umut verici Kasımpaşa açısından.
0: Peki. Fenerbahçeli olarak konuğunuza sormak istiyorum demiş. Düzeltiyorum. Konuğunuza katılıyorum demiş. Ben Galatasaraylı olsam Fenerbahçe camiasının geneline, eski topçusu, yorumcusu, mevcut futbolcusu, yönetimi, herkese sonsuz şükranlarımı sunardım diyor.
2: Yani şampiyon olduğunuzda bunlar çok gelinmiyor, bu sorunlar. Ama şampiyon olduk olamadığınızda birçok sorun ortaya çıkıyor. Ben çok şaşırmıyorum. Yani skorları ise başarılısın, değilse başarılı olamıyorsun.
0: Peki. Ferhat Kızıltaş, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
2: Çok teşekkür ederim ben de.
0: Selamlar. Sağ ol, var ol. TV Spor'dan Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ı değerlendirdik. Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Fenerbahçe kısmında Erhan Alveroğlu'nun anlatacağı çok şey vardı. Orada biraz daha uzun konuşmuş olduk. Dedik diğer tarafta gelen mesajları hızlıca okuyarak araya gideyim. Sevgili Berk, yayınlar her zamanki gibi ilgiyle dinliyoruz. Oğlumla antrenmana giderken demiş. Eyüp Spor antrenmanına gidiyorlar. Ve Aras'a selamlar. Aras bizi dinliyor şu anda. Eyüp Spor antrenmanına gidiyor ve daimi dinleyenlerimizden. O da tıpkı babası Yavuz Özgül gibi. Yavuz Özgül ve Aras Özgül bizlerle birlikte. U11'de miydi? U12'ye geçmiştir. Geçen yıl U11'i konuşuyorduk. Bu yıl U12 diyor muyuz artık? Doğru mu hatırlıyorum? İyi mi hafızam bu konuda? Aras'ın spor okulu konusunda, Aras'ın takımı konusunda, spor okulunu geçtim artık, takımı konusunda, maçları konusunda, biraz da fikstürü konusunda iyi olmak gerekiyor Aras'ın herhalde. Yavuz Bey, fikstür konusunda da bize lütfen mesajlarınızı atın. Aras'ın bugün maçı var deyin. Radyo Gol ailesinin bir parçası Aras. Çok önemli bir parçası. Radyo Gol ailesinin futbolcusu, hatta öyle söyleyelim. Bugün Radyo Gol ailesi olarak Aras'ı Radyo Gol ailesinin futbolcusu olarak hemen hızlıca ilan ediyoruz ve bonservisi de Radyo Gol'de mi diyelim, hatta yok o kadar da demeyelim, tamam peki Aras, orada rahat ol ve başarılar seninle olsun Aras, selamlarımızı iletelim esprinin bir yanında. Ferhat Bey demiş, Yavuz Bey mesajına şöyle devam ediyor. Ferhat Bey gerçekten son zamanların en başarılı Galatasaray muhabirlerinden, kendisini kutluyorum demiş. Ah bir de erken okusaydım, Ferhat duysaydı bunları. Böyle güzel olurdu onun için de. Ayrıca kitabımı geçtiğimiz günlerde almıştı Yavuz Bey. Ona değinmiş. Kitabınızı da şimdilik kayınvalideme kaptırdım demiş. Ama bitirince ben de okumaya başlayacağım demiş. Güzel, çok sevindim. Sağ olun, var olun. Sevgilerini iletmiş. Bizlerin de sevgiler ve saygılar olsun Yavuz Özgül'e, daimi dinleyenlerimize. Sağ olsun. Abi medyadaki ikiyüzlülük gerçekten çok öfkelendiriyor beni demiş. Beşiktaş Eyüp'ü 1-0 yendi. Zar zor yendi. Eyüp bir kişi eksikti. Beşiktaş'a övgüler dizildi. Aynı Fenerbahçe, aynı takıma 8 attı. Medyada neler konuşuluyor demiş. Değersizleştiriliyor demiş. Bu açıdan bakmamıştım. Tevhid Bey der ki, Fenerbahçe'ye acıyorum. 14 senedir şampiyonluk yok demiş. Halen yağmurluk alıp giymek, gezmek, ne başarısı olmayan takımın peşinden gitmem demiş. En azından ürün almam demiş. Ya o yağmurluk, ben mi yanlış hatırlıyorum? Süper Kupa'da ne oldu da yağmurluk alındı? Son Süper Kupa'yı bir hatırlayın lütfen ya. Yağmurluk Fenerbahçe'de kolay kolay gündem olmadı yani, öyle birden yağmurluk gündemine oturmadık, onu konuşur olmadık yani Süper Kupa'da. Orada da onun bir hikayesi vardı, yok değildi, onu hatırlatalım. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben, güzel insan, kolaylıklar diliyorum demiş. Metin Bey diyor ki, Trabzonlular burada diyor. Unutma diyor. Trabzonspor bağlantında vardı diyor. Bak hatırlatırım onu diyor. Aytekin Akay bizlerle olacak az sonra. Araya gidelim. Aranın ardından parantezde kaldığımız yerden Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
7: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Biz aradayken 3-4 dakikalık bir ara verdik aşağı yukarı. Şöyle bir hemen bakayım. 57 geçe girmişiz araya. Hatta 55 geçe girmişiz araya. 6 dakika sürmüş aşağı yukarı. 5-6 dakika. Peki 5-6 dakika boyunca Berk arada ne yaptı diye soracak olursanız, ne çay aldı, ne kahve aldı, ne bir su aldı, ne yerinden kalktı. Bilgisayarın başında, mikrofonun başında, telefonun başında çaresizce bekledi. Aytekin Akay'ı aradı. Aytekin Akay uzun uğraşlar sonrasında telefonu açtı. Aytekin abi hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi ben bunları niye anlatıyorum abi? 2001 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Aytekin Akay. 2001 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu İrfan 25 ile sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı, İletişim Fakültesi'nden gazeteciliğe adım atmadan önce öğrenciler, arkadaşlar abi. Abi orada sizin o 2001 mezunlarında öyle bir şey var ki, İrfan abi de sen de bana böyle can çekiştiriyorsunuz abi yayınlarda. 3 dakika 5 dakika sizi aramakla geçiyor ve son anda ulaşıyoruz, bazen de ulaşamıyoruz abi size. Siz abi çok yoğun bir jenerasyon olarak gazetecilik piyasasına abi hızlı bir giriş yaptınız. Öyle gördüm ben o yıllardan sonra. Biz tabii çocuktuk o zamanlar. 5-6 yaşlarında.
1: O yıllarda da öyleydik.
0: Evet.
1: Hocalar da bize ulaşamazdı.
0: Neden abi?
1: Ya biz sürekli şey kovalıyorduk. Dışarıda iş
0: kovalıyorduk. Buraya yani nereden geliyorum? Buraya nereden geliyorum? Buraya Aytekin Akay'a ulaşamadık. Biraz zor ulaştım Aytekin abiye. Yine dedim Aytekin abi yayında anons ettik. Bak işte sözümü çiğnemiş olacağım. Özür dileyerek gireceğiz yayına vesaire dedim kendimce. Ama Aytekin abiye neyse ki ulaştık. İşin esprisi tabii. Ama iki insanda, iki güzel güzide meslek büyüğümde bunu yaşamak. Hani biraz da böyle sınıf arkadaşı olduğunuzu da hatırlayınca o yılı sorgulattı bana abi. 2001 mezunlarında ne var acaba diye böyle bir oralara gittim.
1: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de var. Bir de evet. İrfan Giresunlu

0: ben Trabzonlu, bu sahil hattında da bir problem var demek ki.
1: Abi problem var diyemem ya, bu problem değil yani. Bu biraz abi bizim... böyle yani ya işte sallayın dünyayı uykusu gelsin havası biraz.
0: İrfan Fenerbahçeli, ben Trabzonspor'u hiç kavga etmedik. Diyorsun. Çok da güzel futbol, çok da kampüste çok
1: abi,
0: güzel futbol.
1: Abi 2001 mezunuydunuz değil mi? 2001'de yani tanışıyorsunuz. Evet, aranız evet. İyi oluyor aşağı
0: çok,
1: yukarı.
0: Çok güzel de futbol
1: konuşuyor. Abi o kavga etmedik olayı, tartışmadık olayı 2001'e 10 yıl daha ekle. Başlamıştır 10 yıl sonrasında. 2011 yılında yok. Başlamıştır. Başladı mı?
0: Yok, biz yine kavga etmeyiz. Biz birbirimizi görünce çok da güzel futbol konuşuruz. Ve Fener'i, o Trabzon'u, ben Fener'i güzel eleştiririz yani.
1: Peki.

0: Sami Boğazı, Kurt Boğazı. Öyle devam etti. Orada da hadi bir de bir fotoğraf çekelim. Hadi seninle bir paylaş oldu. Tamamen spontane gelişen, kulübün herhangi bir aksiyonunun olmadığı, tamamen şoförün, Muhammed Salah'ın şoförünün organize ettiği bir olay bu. Bu tamamen öyle. İnanın böyle yani.
1: Yani diyorsun
0: Muhammed
1: ki nereden
0: Salah da
1: nereye?
0: Görünce hoşuna gitti. Tabii hep şehirde kalıyordu. Arabalar, trafik, Trabzon'da az İstanbul kadar, en az İstanbul kadar trafiği olan bir yer. Arabalar, trafik, o da orayı görünce çok şaşırdı, çok sevdi tabii ki. Sonuçta adam Londra'da yaşamış, İngiltere'de yaşamış, Mısır'da çoğu ömrü şeyde geçmiş, Mısır dışında geçmiş. Türkiye'ye geldi, Trabzon'a geldi, İstanbul'u biliyor zaten, gelmiş gitmiş. Ama bence ilk kez öyle bir yayla deneyimi yaşadı, ilk kez öyle bir ortamla karşı karşıya geldi. Milli arada aslında sportif açıdan bakarsak, tabii Trabzon'un bu arayı iyi değerlendirmesi lazım. Nasıl? Sakatların geri dönmesi anlamında. Muhtemelen Folcarelli ve Malinovski geri dönecek. Bu hem hocanın işini zorlaştıracak ama bir yandan da takımın kurgusu anlamında katkı sağlayacaktır. Folcarelli'nin olduğu planda Folcarelli oynar zaten. Trabzon'daki yeni teknik ekipte, Rais yönetimindeki teknik ekipte bu anlamda Folcarelli'yi oraya monte edecektir. Çünkü Fabinho da bu arada, Fabinho'nun Galatasaray maçındaki performansını hepimiz izledik, gördük. Özellikle atak kesmede, top kazanmada. Şimdi tabii şunu da bilmesi lazım dinleyicilerimizin. Sadece top kesmek de mesele değil, bu topu da iyi kullanmak lazım. Malinovski kesicilik anlamında, top çalma anlamında belki de sizle eğer konuşursak sezon sonunda lider bile olabilir yani. Çok yaşına göre çok çok enerjik, çok güçlü. Biraz daha fiziği güçlenirse görüyorsun işte 30 yaşından 30-35 yaş arasında yani futbolunun kariyer sonunu yaşıyor aslında yani. Bu bakıma şey olacak onun için. Yani hobi gibi bir transfer yaptı. Belki evde gidip yatacaktı, ayaklarını denize sokacaktı, deniz kenarında güneşlenecekti ama böyle bir teklif gelince ne oldu? Çok hem bir transfer yaptı. Yani 30 yaşında işte 30-35 aralığındaki Salah, Fabinho gibi oyunculara bakarsanız bunlar işte Avrupa'da oynadılar, İngiltere'de üst düzey takımlarda oynadılar ve de fizikleri, o güçleri hala var. Yani futbolu bıraksalar bir sene hiç ayaklarına top değmese, bir sene sonra gelip Türkiye'de işte herhangi bir takımda başlasalar yani sanki yeni başlamış gibi. Bizim ülkemizdeki işte 2-3 ay fizik kondisyon, kültür fizik hareketleri yapan, fizik kondisyon yükleyen oyuncular gibi olurlar. Niye? Çünkü çok iyi bir antrenman altyapısı var. Bakın konumuz bu değil ama Türkiye'de ben her takımın antrenmanını hemen hemen izlemiş biriyim. Hepsi birbirine benzeyen antrenmanlar. Hocadan hocaya değişen antrenmanlar izledim mi? İzledim. Evet ama aşağı yukarı benzer antrenmanlar. Antrenmanın dakikası, saati önemli değil. Bizim oyuncularımızın fizik güçleri çok düşük. Her anlamda. Avrupa'da milli takım seviyesinde de, Avrupa kupalarında da bunu çok rahat görebiliyoruz. Onun için Salah da bakın alıyor tazı gibi gidiyor. Yetişemiyor 3-4 kişi. Fabinho geliyor duvar gibi tosluyorlar, top çalıyor, çok fazla koşu yapıyor. Yani o 5'e 2'ler niye yapılır? Dinleyicilerimiz de artık futbolu birebir yaşayan insanlar, eskisi gibi değil. O 5'e 2'ler o seriliği, koşup performansını, sağa sola koşma, yani arkanıza bakmadan, sağınıza solunuza bakmadan futbol oynayanlar bunu pas atmanız lazım. 5'e 2'ler de öyledir. Bu anlamda Fabinho'daki fizik gücü Salah'ın aynı şekilde aldığı topu bak. Yani normalde Abdülkadir'in ona yetişmesi lazımdı Galatasaray'da. Ama yetişemedi. Çok basit, ona yetişmek zor değil normalde. Yani benim gençlik halim olsa ben de yetişirdim ona. Ama ne yaptı? Aldı, koptu, gitti, gol yaptı şeyde. İki golde de öyle oldu. Şimdi bu anlamda bu arada Salah'ta tabii izin günlerini Trabzon'da değil başka bir yerde değerli, İngiltere'de mi Mısır'da mı onu tam bilmiyorum ama en son Mısır'dan bir fotoğraf paylaştı, yayladan sonra Mısır fotoğrafı paylaştı. Trabzon'da bu ara dönemde Folcarelli'nin dönmesi ilk günden, evet, Polkari döndükten sonra Malinovski de döner.

0: Biraz daha da zenginleşir kadro. Tabi Melih son maçtaki enerjisiyle takıma da çok büyük katkı verdi. Görünmez kahramanlardan da. Hani benim tercih ettiğim bir oyuncu değil işin doğrusu. Hani Trabzon gibi şampiyon oynayan takımlarda Melih, birkaç oyuncu daha sayabilirim. Yani bunlar alternatif oyuncu gibi düşünürüm. Evet, takımda olsunlar ama Melih'i gördük ki Melih beklentilerinde çok çok üzerinde çıktı. Özellikle Galatasaray maçında. Şimdi tabii milyar 19 gün Kocaeli'de Cuma günü maç var. Sonra işte diğer maçta oynayacak. Milli maçta Milletler Ligi oynanacak. Bu maçları da böyle dikkatlice izleyeceğiz. Tabii 20 günlük bir yarı yıl arası gibi oldu aslında. Bakın tabii bu futbolu planlayanlar nasıl planlıyor bilmiyorum ama 20 günlük bir futbol liglere 20 günlük bir ara veriliyor. Bu bildiğimiz Ocak tatili gibi bir şey. Ocak arası gibi bir şey oldu. Bu anlamda iki ara yaşamış olacak aslında futbolcular. Bu biraz kopuşa neden olabilir. O arayı inşallah hem Trabzon hem diğer kulüplerdeki teknik adamlar o aradaki o kopukluğu antrenmanlarla gidermiş olurlar. Milli maçtan sonra Trabzonspor'un maçlardan sonra Trabzonspor tabii Samsun deplasmanında ve Beşiktaş'ta içeride oynayacak. Bence çok önemli iki maç. O iki maçtan 6 puan çıkardığı takdirde de Trabzonspor'un önü bence çok açık.
1: Peki Batakov'u sormuşlar. Ben sorularla ilerleyeyim.
0: Batakov devam ediyor. Batakov bence yarın sonuna kadar dönmez.
1: Antrenmanlara yani, milli arada
0: antrenmanlara ama milli aradan sonra dönecek ama bu arada Batakov'un dönmesi ben ilk yarının sonunu bulacağını düşünüyorum. Bu da şu demek. Trabzon zaten orada bir zenginliği var. Hep yayınlarda söylüyorum. Bak Samet'i değerlendirmesi lazım. Önceki teknik adamlar değerlendirmedi. Yanlış yaptılar. Samet bugün Savic kadar oynar, fazlasını da oynar. Bugün milli takımda. Trabzon'da oynayamayan adam milli takıma çağrılıyor. Bu bir şeyden sebep çağrılıyor yani. Bunlar kimse Samet'in kaşına gözüne hasta değil. Onun için Samet'i Trabzonspor değerlendirmiyor, yanlış yapıyor. Trabzon Thomas Reis inşallah bu şeyi kırar. Milyaradan sonra Samet'i o bölgeye monte eder. Savic'in ağırlığından şikayetimiz var. Ağırlığı, adam kaçırması, zaman zaman işte kırmızı kartlardan kurtulması, Galatasaray maçında kırmızı kart olabilirdi o pozisyon mesela. O pozisyon yaptığı hareket çok tehlikeli bir hareketti. Sahneki ayağı kendini kurtarmasa ayağı ortadan bilekten kırılabilirdi, Allah korusun. Hiç kimse yaşamasın bunu. Rakibiz, hiç kimseyle düşman da değiliz. O anlamda Savic'in böyle dengesiz hareketleri oluyor. Takım kaptanı vesaire ama ben hep söylediğim bir şey var. Trabzon'a gelen hoca Savic'le böyle bir mesafe araya koyacak. Şundan dolayı diyorum. Hem yaşlı hem geriden oyun kurmada zorlanıyoruz. Yani çok seri bir adam var yanında. Çok atik bir adam var. Pırpır bir adam var. Vivu. Yanında Savic. Yani Vivu'ya yakın bir adam lazım Trabzon'a. Peki. Stoper'de. Ben onun için Samet'in değerlendirilmesini istiyorum. Savic'in yerine.
1: Peki bu arada Yayla dedik. Yayla'yı konuştuk. Aytekin Akay seninle. Bu arada programı da biraz uzatmış oldum. O yüzden yavaş yavaş toparlayacağım. Yani geçen yıl Fatih Tekke'yi konuşurduk böyle büyük maçlardan sonra. Mesela bir Galatasaray galibiyeti sonrasında soluğu Yayla da aldı. Yayla'ya çıktı hemen diye konuştuk seninle, hatırlar mısın? Kader ki bu sezonda yine Yayla'yı konuşuyoruz. Muhammed Salah'la konuşuyoruz. Yine önemli bir maçta. Yine bir Galatasaray maçında. Doğru mu hatırlıyorum? Fatih Tekke Yayla'ya çıktı diye çok konuştuk mesela Galatasaray maçından sonra.
0: Fatih Tekke'yi bırak, o hiç yaylardan inmez. Ne demiştik?
1: Doğru diyorsun.
0: Tek futbolun içinde olmasaydım çoban olmak isterdim. Ya şimdi futbol o kadar stresli bir alan ki sen de bunu radyocu olarak yaşıyorsun. Biz gazeteci olarak yaşıyoruz. İşte haber atlatma, haber yapma, içeriden haber alma, röportaj yapma. Bu işin stresi diğer mesleklerde de hepsi var. Yani hekim de, tıp doktoru da rahat değil. O da stresli. Avukat da öyle. Mühendis de, mimar da. Her sektörde bu stres var. Tabii futbol çok göz önünde. Yani bir hafta insanlar sizi konuşuyor. Bir hafta bugün herhangi bir bakan, herhangi bir milletvekili, üst düzey bürokrat konuşulmuyor. Ama havaalanına yurt dışından diyelim ki çok üst düzey bir devlet adamı geldiği zaman kimse canlı yayın yapmıyor. Geldi deyip haberleri geçiyor ama herhangi bir futbolcu geldiği zaman bütün kameralar havalimanında. Bu anlamda futbol çok göz önünde. Bunda doğal bir stresi oluyor. Eğer stresle bulunan insanlar ne

0: yapıyor. Kendilerini yukarıya atıyorlar. Tabii Avrupalılar gibi yaşamıyor bizimkiler. Çok duygusal olduğu için Türkiye'de her şey duygu üzerinden. Avrupalı maç bitiyor, alıyor çantasını, evine gidiyor, restorana gidiyor. Yanında 50 kişi doluşmuyor fotoğraf çektirmek için. Ama Türkiye'de siz Trabzon'da sala yürüyemez yani. Uzun sokakta yürüyemez. Maraş Caddesi'nde yürüyemez. Kunduracılar'da yürüyemez. Gazi Paşa Caddesi'nde yürüyemez. Çömlekçi'de, Diğermenderi'de yürüyemez. Akyazı'da, Beşirli'de, Salacık'ta, Söğütlü'de yürüyemez yani. Çıksın ben köfte yemeye gidiyorum desin Akçabat'a. Bütün nereye? Bak Akçabat'a herhangi bir köfteciye gitsin artık herkes o köfteciye gider söyleyeyim. Sürmene'de herhangi bir pideciye gitsin artık herkes o pideciye gider. Yani o derece oldu yani. Bundan sonra diyelim ki İstanbul'a geldi, senin yayınına çıktı. Artık herkes, bütün Trabzonlar senin yayını dinlemeye başlar. Hatta senin şeyin maslağa gelip yayının önünde orası kalabalık olur yani. Yüzlerce kişi oraya toplanır, söyleyeyim yani.
1: Peki. Aytekin Akay, ben son kısımda bir mesaj var, onunla bitireceğim. Biraz da böyle sohbeti yumuşatmak adına belki Aytekin Bey'e bir şey sormak istiyorum demiş dinleyicimiz. Normalde zamanımız yetmeyecekti ama şöyle hızlıca mesaja bakayım, hızlıca okuyayım. Aslen Kastamonu, doğma büyüme Zonguldaklıyım. Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Hepsi çok insanlar, çok iyi insanlar ama aynı zamanda çok sinirli, asabi insanlar. Bizim Kastamonu bölgesi de öyle. Lakin Trabzon'dan 200 kilometre ileriye git Artvin bölgesine. İnsanı hiç sinirli değil, gayet sakin. Bunun sebebini sorar mısın? Ben çok merak ediyorum. Trabzonlu Aytekin Akay'a sormak istiyorum. Ona güveniyorum demiş. Özcan Yağcı'nın mesajı. Bir Fenerbahçe.
0: Özcan Bey'e selam, sevgiler, saygılar. Şöyle, bu sinirlilik biraz da şeyle ilgili. Yani o sahil bandı sinirlidir de yukarılara doğru çıktı mı, iç bölgelere doğru o sinir azalır. Artvin içeride, yukarıda, sahilde değil biliyorsunuz. Ama sahil bandı dalgalı olur. Karadeniz gibi olur. Ama dalga birden sinir. Yani bugün dalgalı, yarın kuzu gibi olur. O sinir de anlık sinirdir. Kötü niyeti yoktur bu sinirin. O arkadaşımızın dediği Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Onlar özellikle madende çalışmak için 70'lerde, 80'lerde çok büyük Almanya'ya göç gibi Zonguldak'a da göç olmuştur Trabzon'dan. Hem Zonguldak'a, hem Sakarya'ya, hem Kocaeli'ne. O akısta çok Trabzon, Düzce'de, Bolu'da çok Trabzonlu var. O sinir dediğim gibi biraz da o Karadeniz dalgası gibi anlık gelir ve geçer. Ama sürekli bir sinir olmaz. Kötü niyet hiç olmaz. Bu anlamda
1: peki.
0: Karadeniz'in her yeri güzel yani.
1: Abi merak konusuydu. Dinleyicimiz çokça yazmıştı. Onu da hemen böyle araya iliştirelim istedim.
0: Evet. Sağ. Özcan Bey'e selamlar.
1: Özcan Bey'e selamlar. Aytekin abi de o siniri hiç görmedik mesela. Aytekin abi, zaman zaman ben seninle yaptığımız bağlantılarda kaşıyorum Trabzonspor Fenerbahçe konularını biraz. Oralara giriyoruz, oralara çıkıyoruz ama orada da mesela seni sinir edemiyoruz. Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da fark etmeksizin. Aytekin abi de bir o kadar. Mesela Aytekin abi Artvinli olabilir, öyle söyleyeyim ben yani.
0: Yok yok, ben 20 sene önce tam tersiydim de.
1: Evet.
0: Şimdi futbol sektörüne girdik ya.
1: Evet.
0: Bütün renklerden arkadaş dostumuz oldu artık, tamam mı? Biz birbirimize oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, beraber geziyoruz. Bu aşamaları çok geçtik. Profesyonel taraftarlığa terfi ettik yani.
1: Dünyalar Tatlısı da bir oğlu var. Ömer Faruk, yanlış hatırlamıyorsam adını.
0: Ömer.
1: Ömer, evet. Yani orada Aytekin abi ondan sonra da bir değişmiş olabilir yani senin sinir durumu.
0: Ömer'e ben hep şunu diyorum yani. Bütün, önce Türkiye'yi diyorum, milli takım. Önce bizim takımımız.
1: Önce Türk'üz, evet.
0: Evet. Önce milli takımlıyız. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun, Bursa ondan sonra gelir. Biz önce Türkiye'deyiz.
1: Önce milli takımımız.
0: Önce milli takımlıyız. Önce bizim milli takımımız milli takım.
1: Ya tabii Türkiye'liyiz kavramını da orada hani milli takım özelinde Fenerbahçeli, Trabzonspor,
0: evet, Türk önce aynı.
1: Tabii
0: o, hani,
1: o yeni yapıştırılmaya çalışılan o kavrama hani çok da ben açıkçası
0: değil aynı. Milli takım, evet. Önce
1: yanlış anlaşılmasın yani burada programda da, o yüzden düzelteyim.
0: Önce Ay Yıldız,
1: milli takım, önce şimdi, Türkiye milli takımı demek istiyorum. Peki.
0: Ben ona önce Türkiye forması aldım.
1: Peki. Ne güzel.
0: Önce Türkiye.
1: Ama çok da yakışmış abi Trabzon forması. Sadece orada giden bir isim var. Trabzonspor'dan giden bir isim var. Hemen formanın arkasında. Galiba onu sildireceksiniz yakın zamanda.
0: O yok, yeni forma. Salah forması şimdi.
1: Evet, Salah forması geliyor. Zaten Salah'a da andırıyor bak, söyleyeyim abi sana. O gün söylemiştim. Saçlarıyla, kıvırcık saçlarıyla maşallah diyelim ona da.
0: Küçükçekmece'de oynuyor. İstanbul Trabzonspor var Küçükçekmece'de.
1: Evet.
0: Orada altyapıda oynuyor. Aynı zamanda Cennet Barbaros Spor Kulübü var. Orada da futbol okulunda. Yani futbola yakın zaten şey, yani hayatı futbol diyeyim sana.
1: Yani diyorsun ki yarın öbür gün konuşacağız
0: onu. Ama inan kendi inşallah. Kendine oldu. Bizi izleyerek oldu.
1: Peki. O zaman inşallah yarın öbür gün güzel yerlerde de göreceğiz. Futbolda, i̇nşallah, futbolumuzda, inşallah. Türk futbolunda. Ağzına sağlık Aytekin Akay. Selamlar o zaman.
0: Bizden selam, sevgi, selamlar, ve saygı olsun. Dinleyicilerimize hürmetler, saygılar size.
1: Sağ ol, var ol. Aytekin Akay ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca bağlantımızı da bu şekilde yapmış olduk. Ve bir diğer tarafta gelen mesajlara bakacağız. Gelen mesajları şöyle bir kontrol edeceğiz. Emrullah Gül bize bir teknik müdürümüz ne yapıyor? Video yolluyor. O videoda da kitabımızı yolluyor. Peki, Kazım Karabekir'i kızından dinledim kitabımız. Ne ara, nereden buldu? Çünkü bu kitap da şu an basımda değil herhangi bir yerde, ama bir ortak tanıdığımıza, imzaladığımız bir tanıdığımıza orada onun masasından görerek alarak oradan bir video çekip göndermiş. Peki, ben de acaba yayınla ilgili problem mi var dedim. Teknik müdürümüzden Emrullah Gül'den bir video mesaj gelince acaba ne oldu diyorum. Bir baktım oraya da. Gevezeliğim son 10 dakikada tuttu. Onun için affınıza sığınayım. Zamanımız yok, zamanımız yok diye diye buraya kadar geldik ama bir gevezelikten de kopmadık. Efendim, bu 16 yayınlarında genellikle bu gevezeliğin tutma kısmı, yani biraz da kim ne dedi saatinden çalıyor olmanın rahatlığı, öyle söyleyeyim. Onun için ayrıca özürümü dileyerek biraz da kim ne dedi saatinden 5-10 dakika çaldık ya. Oralarda o gevezelikle Salah'ın İşte o poz verdiği taşın sosyal medyada çalındığına ilişkin iddialarından tutun, Fatih Tekke ile Salah'ın yaylaya çıkması, işte Aytekin Akay'ın kıymetli oğlunun işte oynadığı futbol takımı ile alakalı, forması ile alakalı, formasının arkasında yazan yanlış isimden tutun, farklı farklı noktalara kadar detaylandırdığımız, gevezeliğimin de tuttuğu birçok konu oldu. Onun için özür dileyim kafa şişirdiysek. Ve programın da sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, normalde 1 saat 10 dakika sonra, 1 saat sonra yapıyorduk ama bir 50 dakika sonra, hatta 45 dakika sonra aşağı yukarı sizlerle birlikte olacağız. 18.10-18.05 civarında yeniden haber masasında buluşacağız. Haber masasında da önemli konuları tekrar işliyor olacağız sizlerle birlikte. Orayı hatırlatayım. Haber masasında İrfan 25 bizlerle olacak, Metin Karabaş bizlerle olacak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşacağız, Emre Eren'le Beşiktaş'ı, Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u, Bora Yargıç'la da futbolun ekonomisini konuşacağız. Borsa son günlerde, son olaylarda malumunuz çok da iyi bir noktada değildi ya. O nasıl etkiledi Türk futbolunu? Nasıl etkiliyor Türk futbolunu? Kulüplerin borsadaki durumunu özellikle, yatırımcıya özellikle nasıl etkiliyor? Tüm bunları şöyle bir masaya yatırdığımız programımız olacak. Bora Yargıç'la da futbol ekonomisti. Bu arada yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Küçük bir aramız olacak. Benim küçük bir aram olacak. Radyoda bir yıllık izin durumunu çok da değerlendiremediğimiz süreç vardı. Milli araya denk gelen, böyle bir sürece denk gelen bölümde aşağı yukarı bir haftaya yakın süreçtik. Parantez ve haber masasında ben belki eğer sizlerle olamayacağım ama yarın o araya çıkmadan önce, o izne çıkmadan önceki bölümde Anadolu'dan futbol bölümü yapacağız. Anadolu futbolunu konuştuğumuz bir bölüm olacak. 16.05'te Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u yarın. 16.15'te Ercan Yıldırım'la Alanya Spor'u, 16.20'de Selim Denizalp'le Rize Spor'u, 16.25'te Mustafa Teke ile hem Gaziantep'i hem Diyarbakır'ı, Ahmet Spor'u, hem 16.35'te Konya Spor'u Fatih Şeker'le konuşurken Ömer Can Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız aynı saatlerde, yakın birbirine yakın saatlerde takiben, o saatleri takip ederek Selçuk Kaya ile Samsun'u, Doğan Can Bingöl ile Göztepe'yi, yine aynı şekilde Çorum ve Erzurum'u ayrı ayrı orada basın mensuplarından meslektaşlarımızla konuşuyor olacağız. Süha Gürsoy ile 1. Lige'de bakacağız. Bu saydığım tüm takımlar Süper Lig özelinde konuşacağımız Anadolu takımlarıydı. Bir diğer tarafta Süha Gürsoy ile 1. Lige İlyas Kaplan'la yine birinciliği 19'ar puanla birinciliği paylaşan ki averaj farkıyla Kayserispor'un bir tık önde olduğu öyle hatırlıyorum. Birincilikte birinciliği paylaşarak milli araya girdiğimiz Süha Gürsoy'la Bursa Spor'u, İlyas Kaplan'la da Kayserispor'u konuşuyor olacağız. Yine aynı şekilde ikinci lige döndüğümde beyaz grup, kırmızı grup dediğimde iki ayrı grupta birinde Elazığ Spor'u yine kıymetli bir isimle konuşuyor olacağız. Diğer tarafta da Tatangaları. Sakarya

0: Esporu. Şenol Çivicik'le konuşacağız. Yarın 16-18 arasında 2 saat uzun uzadıya bir programımız olacak efendim. Onu hatırlatayım. Ve bu uzun uzadıya dediğimiz programımızda Anadolu futboluna doyacağız. Birincilik özelinde ligin zirvesindeki iki takımı. Diğer tarafta ikincilikte de aynı şekilde ligin zirvesindeki iki ayrı grupta iki takımı konuşurken haliyle lige de değiniyor olacağız tabii ama en önemlisi Süper Lig özelinde de tüm Anadolu kulüplerini konuşuyor olacağımız Mustafa Teke ile iki ayrı kulübü Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmetspor'u her ikisini de değerlendiriyor olacağız diyelim. Ve yarının anonsunu da bu şekilde yaptıktan sonra saatler 18.10'u gösterinceye dek hoşçakalın diyeceğim. Az sonra kim ne dedi formatımız sizlerle olacak. Saatler 18.10'u gösterdiğinde tekrardan görüşeceğiz. Kim ne dedi formatında Kafa Sports'ta Candaş Tolga Işık sordu. Sergen Yalçın yanıtladı. Az sonra içerik sizlerle buluşacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti.

0: kim ne dedi?
1: Bildiğimiz haftayı burayı Türkiye dışını Ballon d'Or'u her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
1: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid, Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
2: Ben söyledim Atletico Madrid geçen hafta. Mourinho gider yani.
1: Çok kalmaz mı diyorsun?
2: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani. Benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek evet, şampiyon olur.
1: Çok formda hocam Barcelona.
2: Ya nasıl? Yani. Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
1: Nesi?
2: Abi Real Madrid başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani.
1: Real Madrid başkanının öyle kanacak bir adam tipi var
2: ya
1: mı hocam?
2: Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
1: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
2: Yani eskiye rağbet olsaydı.
1: Bit pazarına nur yağardı.
2: Yani.
1: Bu haftanın flash maçları tabii Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
2: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmem veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
1: Değil tabii.
2: Ama skor fantastik.
1: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
2: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
1: Evet. İyi de çalışmış dersini.
2: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
1: Hocam şimdi hem Trabzon Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe Eyüp maçını konuşacağız.
2: Yani istersen karışık konuşalım. Döne gidelim bence.
1: Hangisinden başlayalım? Trabzon Galatasaray maçı.
2: Yani Trabzon Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Şu Galatasaray'ı İyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava, onlar da dedim, geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu haftaki.
1: Yenilirse havlu atar dedim.
2: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
1: Önemli bir kırılma.
2: Ama şimdi de ligi dengeledi.
1: Evet.
2: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında, bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
1: Yapamadı transferi.
2: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz mesela bizde Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynayacak. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela, çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya, vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var, güçsüz mü, ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeylerde çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol. Vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
1: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
2: Bu muymuş taktik?
1: Hocam bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
2: yani,
1: sana.
2: Bak,
1: rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
2: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak maçın ilk golünü kaçın dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
1: Taştan
2: amatör
1: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
2: Ya taştan yediğin gol de şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın, stoperleri gönderiyorsun.
1: Tabii.
2: Tamam da arkayı da sağlam alman gerekiyor. Arkada iki tane yani en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
1: Arkayı sağlam alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
2: Evet.
1: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
2: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle iki stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
1: Galatasaray'a çok benzeri zaten hocam.
2: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum, beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
1: Hocam Messi ile haftanın oyuncusunu seçiyoruz her hafta.
2: Evet.
1: Şimdi herkes Salah diyor. Muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok itiraz eder misin bana?
2: Yok, o da çok iyi oynadı. Çok bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Savioğlu.
1: Yani Savioğlu'yu biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
2: İşte devamlılık önemli. Evet, bak tabii. Hep sana söylüyorum. Bir devamlılık
1: geçen hafta
2: önemli.
1: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
2: Ya Konya maçını da seyrettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
1: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz tabii, yok.
2: Tabii, hakkını vermek
1: lazım. Ama şimdi
2: lazım.
1: Şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu, yani takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
2: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak
1: kim,
2: ama.
1: Kim oynar acaba?
2: Hiç kimse
1: şimdi
2: oynamadı.
1: Hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
2: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil.
1: Hiç
2: ben
1: değil.
2: Dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir
1: evet.
2: deplasman değil.
1: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
2: Yani bak ben sana söylüyorum. Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaeli Spor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için.
1: Rize?
2: Yani çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rize Spor belli bir seviyede gidiyor. Rize Spor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rize Spor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız lazım.
1: Hocam Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında Beşiktaş...
2: Onlar da hak ederek kazandı söyleyeyim sana.
1: Tabii.
2: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
1: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
2: %100 dönecekti. %100 o kaleci o hatayı yapmasa. Salih mi kaleci mi?
1: Bana göre Salih'in hocam.
2: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
1: önceki
2: ona?
1: Önceki golde de Salih'in hatası.
2: Tamam da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş ikinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
1: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar, hatasız çıkar çok emin değilim yani. Ya takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de
2: yani Avrupa da... Şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
1: Tabii.
2: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. İşte Leo gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekiyor.
1: Okan Hoca'nın devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
2: İş işten geçmişti bence. İş işten geçmişti yani. O çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim. Ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir oyuncu olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Hmm. Ya, net bu. Oynar nerede oynar? İçeride zayıf takımda oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı derbi maçında bence oynayamaz. Ya aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir daha.
1: Peki hocam Galatasaray'la ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
2: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
1: Singo.
2: Evet, üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla. Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe-Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe-Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman o zaman gerçekler ortaya çıkıyor.
1: Yani işte bir de tabii sizin yani bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Ahmetspor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu
2: bir periyot başlıyor
1: yani. Ki galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha
2: büyük. Peki o zaman ne olacak? Tabii. Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Abi. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu maçlara?
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane oynadı.
2: Evet.
1: Katılıyorsunuz
2: evet.
1: Herhalde.
2: Çok iyi oynadı bence.
1: Ama işte bugün Ahmetspor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
2: fiziksel olarak
1: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan. Bir ikinci Trossard'ın yok. Dolayısıyla rakip de böyle dişli bir rakip olunca 3 puan vermek kaçınılmaz oluyor.
0: Türkiye'nin gurme çıtır tavuk restoranı Doyuyor'dan.
2: Gene Orban çok iyi oynadı bence. Ya kaç, bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki. Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar, hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor, güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela Kenan, o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok şey savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
1: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nübel eleştiriliyor.
2: Niye?
1: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna eleştiriye?
2: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin Candaş. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?
1: Nereye atacak hocam?
2: Ya nereye atsın. Atarsın abi? 2-1 olmuş maç Candaş. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
1: Döner miydi hocam?
2: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş tabii çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1 o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Hele kırmızı kart 2-1 iken falan olsa Beşiktaş maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. Ya en azından berabere biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu evet, bozuk. Bana göre sana daha önceki programlarda da söyledim. Çok erken konuşmamak lazım. Lig çok uzun. Uzun bir maraton. Bir sürü maçı oynanacak. Kim nereye gidecek, nasıl gidecek bunu bilemeyiz. Kadrolar dar. Bak kadrolar dar.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu sayı olarak aslında dar değil ama.
2: Ya ben Fenerbahçe'nin kadrosunun hiç öyle katılmıyorum geniş falan olduğuna. Ben sana söyleyeyim.
1: Hocam Fenerbahçe 8 tane gol attı. Lukaku yine atamadı ya. Son 2 dakikada 2 tane gol pozisyonu var. Greenwood'un o altına girdiği topu normal vursa Greenwood atar 9 olurdu o maç yani.
2: Hayır şimdi hep anlatıyorum ya, şimdi Fenerbahçe Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir. Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu.
1: Evet tabii.
2: İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir yenmesi, öyle oynamış, böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü Eyüp Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz. Yani büyük takımlar bu sene biraz, büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Yani deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil.
1: Hocam şu anki yani 6. hafta itibariyle baktığın zaman Eyüpspor, Samsunspor ve Samsun için ben çok üzülüyorum. Yani Samsun geçen sene özellikle ligde çok hani kendi tarzı olan, kendi oyunu olan, kendi oyuncu karakterlerini kendi belirleyen bir takımken bu sene şu an küme düşme potasına girmiş. Yani 6. haftada evet. Oyunuyla hiç umut vermeyen evet. bir hale gelmiş.
2: Ben Erzurum Samsun maçını da seyrettim. O basın sözcüsü arkadaş takip ediyorsa programı iyi dinlesin.
1: Elektrik mühendisi.
2: Ha işte.
1: Adam elektrik mühendisi elektrik değilmiş bu arada.
2: Neymiş?
1: İşte bilmiyorum.
2: Samsunspor basın sözcüsü işte iyi dinlesin bu programları. Ben ona sezon başında bir tespit yaptım. Samsunspor'un geçen senenin çok gerisinde olduğunu söyledim. Bu bir tespittir. Çok zor yani çok önemli bir şey değil. Tespittir bu. Ve o dedi ki işte biz Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum falan dedi. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline şimdi ciddiye alıyor musun? Bir de bu hafta bir daha konuş bakalım. Tespit yaptım ben. Eleştiri değildi o. Bak şimdi ciddiye almıştır muhtemelen.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 6 haftaki oyunları itibariyle sizce Ahmet'ten, deplasmandan puan çıkarabilirler mi?
2: Çıkarabilirler candaş, belli olmaz. Bunlar büyük takım ya. Oyunun gidişatı, kırılma anları neler olacağı belli olmaz. Şimdi erken gol yiyorsun, ikinciyi yiyorsun. Beşiktaş'ın içi o yüzden zorlaştı. Birinciyi yedin, ikinciyi yedin. Habire karşı karşı, habire pozisyon vermeye başladın. Diğer takımlar belki böyle oynamayacak. Çok arkada açık verdin. Her hızlı ucumda pozisyona girdi rakip. Kim Galatasaray kadrosuna falan böyle giremezsin kolay kolay böyle gelip de şey pozisyon yani tam kadro olduğundan bahsediyorum. Bu kadrosu sıkıntılı. Galatasaray'da ben şeye de bakıyorum mesela. Şimdi Deniz mi oynasın, Barış mı oynasın? Ya bir tane iyi bir santrafor alsanıza. Osimhen'in arkasında bekleyecek yani. Doğru mu şimdi yani?
1: Öyle ya da böyle Icardi yani bir potansiyel tehlikeydi rakipler.
2: Yok ya ben artık Icardi'nin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
1: Hocam
2: ama
1: şu takımda olsa iş yapmaz mıydı hocam Galatasaray'da?
2: Yapmaz.
1: Şu ya. Yoklukta.
2: Ben yapacağını düşünmüyorum. Icardi artık futbolu bırakmış artık. Ya yoksa Galatasaray onda zaten kontrat yenilerdi. Onlar bizden daha iyi görüyorlar yani. Biz oyuncuları görmediğimiz ama ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Mesela Barış Alper'i sürekli santraforu oynat. Kenar oynat. Sağ bek, sol bek oynat. Gerek yok. Çocuğu da çok yıpratıyorsun. Hani çocuğu da bir yerde oynat, bir yerde oynasın. Sürekli yer değiştirmek de çok mantıklı değil. Şimdi Leo geldi. Mecbur orada Leo'yu oynatacak. Sané'yi oynatacak. Yunus'u merkeze çekiyor. Böyle Yunus'u merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam oyunu oynamaya çalışıyorlar ama Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor. Arkada merkezde eksik kalıyorsun. Rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor. Ya karşında iyi bir takım varsa hatırla işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl ucuma bir pasta tık tık ucuma çıkıyorlar hemen hızlı hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leo çok savunmaya da yardım etmiyor. Yapamazsın ki baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor.
1: Ahmet neyi doğru yaptı hocam?
2: Vallahi Ahmet bence her şeyi doğru yaptı maçta. Her şeyi doğru yaptılar. İyi beklediler, basit oynadılar, hızlı ucum şanslarını çok iyi kullandılar, sürekli savunma arkasını oynadılar. Ya belirli bir taktik çalışma yapılmış. Yani biz hızlı ucum yapacağız savunma arkasına. Oyuncuları da ona yönelik. Bale işte o da hızlı ucuma çok uygun. Orban da hızlı ucuma uygun. O sağdan gelen Krasniç de hızlı. O da hızlı ucuma uygun. İkinci golü atan çocuk da iyi oyuncu. Diasaba diye bir oyuncu var mesela. Ya o da iyi oyuncu, o da iyi oyuncu ve stoperleri iyi, agresif savunma yapıyorlar.
1: Trendyol Süper Lig heyecanının adresi TOD. Hemen siz de ayda 419 TL'den başlayan Trendyol Süper Lig paketleriyle TOD'a gelin, derbilerin heyecanına ortak olun.
2: Herkesi çok tehlikeli bir süreç bekliyor. Bak milli maç arasından sonra çok tehlikeli süreç bekliyor.
1: Özellikle Avrupa'da oynayan takımlarımız açısından değil mi?
2: Evet. Ya şu görüntü hiç hayırlı değil yani. Lig maçı, Avrupa maçı bu takımlar o maçları nasıl kaldıracak çok merak ediyorum. Hele kadro zafiyeti olanlar nasıl kaldıracak? Dün ben bakıyorum oyuna giren oyuncular mesela Beşiktaş'ta da giren oyuncular çok katkı yapacak oyuncular değil. Beşiktaş'ın da kadrosu var gibi görünüyor ama bence yok.
1: Raşit'sa girdi hocam yokluktan.
2: Haftalardır oynamıyor zaten. Mesela bugün kurtarıcı diye giriyor.
1: Kurtarıcı diye girmiyor da hocam eldeki imkan yok o kadar yani. Kim girecek kurta? Trozart olsa Trozart girer de yok.
2: Yani işte vallahi bilemiyorum ben çok merak ediyorum milli maç arasından sonraki 1-1,5 aylık sürede oynanacak maçları kim nerelerde ne puanlar kaybedecek çok merak ediyorum. Ama yani bir karar vermek lazım. Avrupa mı? Türkiye mi? Hangi nerede az kadroyla oynamak lazım? Kimi dinlendirmek lazım?
1: Yani rotasyonu ona göre yapmak lazım.
2: Yani
1: esas konsantrasyon alanın fokusun lig şampiyonluğuysa rotasyonunu ana kadronu ligde kullanmalısın diyorsun.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacağımıza göre doğru mu? Ya Şampiyonlar Ligi tabii ki çok önemli ama kazanmayacağız orayı yani. Yarı finalde oynamayacağız. Doğru mu?
1: Yani kulüpler için esas hedef Türkiye Ligi olmalı. Yani,
2: Türkiye Ligi şöyle derken mesela Beşiktaş için asıl hedef Türkiye Ligi olmalı. Trabzonspor için Türkiye Ligi olmalı. Çünkü Konfederasyon Kupası ben Konfederasyon Kupası'nda oynamak istemem. Antrenör olsam.
1: Konferans.
2: Ben konferans ligini mesela hiç sevmiyorum ya. Adını bilmediğimiz takımlar oynuyorlar Candaş ya. Bana çok şey gelmiyor oraları ya. Avrupa'da başarı yani konferans liginde ne başarılı olsan ne olacak yani. Tamam Avrupa'da oynamak önemli. Puan kazanıyorsun. Ülke puanı çarptırıyorsun da. Sonuçta bu takımların hepsinin ana hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Finalde ne yaparsan yap. Nereye gidersen git. Döneceksin Türkiye Ligi. Doğru mu? Türkiye Ligi. Bitti. Tabii ki önemli. Şampiyonlar Ligi de oyna. Onu da oyna. Ama bu teknik direktörler bu rotasyonları bu ayarlamaları en iyi ve doğru şekilde yapmaları lazım. Neden diyeceksin? Hepsini bir anda kaybedebilirler. Hepsini bir anda kaybedersin. Tabii. Ligi de kaybedersin. Yani ligi kaybettin mi zaten Avrupa'dan bir yerden sonra zaten döneceksin. Ligi de kaybettiğin zaman önünde bir şey kalmayacak.
1: Yani Beşiktaş için de Trabzon için de hatta ya tabii ki Galatasaray için de bu arada. Yani dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Buradaki şampiyonluk öyle ya da böyle camialarda bambaşka. Hele Beşiktaş'ta, Trabzon'da bu sene olası bir şampiyonluk her iki camia içinde çok önemli, çok kritik. Devre arası Beşiktaş'ın özellikle takviye yapması gereken mevkiler hangileri sizce?
2: Stoper ve kenar %100. Stoper ve kenar.
1: Kenar dediğiniz?
2: Sağ kenar, stoper, merkez orta saha 8 numara pozisyonu. Bak ben Junior'u böyle banka oynasın diye almadım hocam. Junior rotasyon oyuncusu. İyi de oynuyor. Tamam ama 80 maç Junior'la oynayamazsın. Oraya alternatif oyuncu lazım. Orkun'la 80 maç oynayamazsın. Marsilya maçında oynattın, burada oynatmayacaksın. Burada onun ona yakın bir tanesi olacak ki onu oynatacaksın.
1: Siz hep Agbadu için şey diyorsunuz. Agbadu'nun yanına iyi bir stoper koyduğunuzda Agbadu'nun oyundaki etkinliği iki kat artar.
2: Ya bugün maçı seyrettin mi? Ya Agbadu nasıl? Hiç hata yapıyor mu mesela? Hep doğru yerde. Paslar milimetrik. Hep ayağı.
1: Agbadu'nun da arada sakarlıkları var ama.
2: Ya kimin yok? Kimin yok?
1: Benim yok mu?
2: Sanchez'in yok mu Galatasaray'daki? Kaç tane atadan gol yediriyor?
1: Trabzon maçında
2: yok
1: hocam.
2: Yok mu? Hepsinin var.
1: Abdülkerim Sanchez. Hele özellikle Abdülkerim Trabzon'un paylaşımını gördünüz mü?
2: Yok.
1: Salah koşuyor. Abdülkerim arkadan motosikletle geliyor hocam. Yetiş yetişebilirsen yazmışlar.
2: Ya anladın mı yani ne demek istediğimi? Herkes hata... Bak bir oyuncuyu hata yaptı diye cezalandıramazsın. Herkes hata yapabilir.
1: Hiç Beşiktaş'ın en iyi stoperi şu anda Agbadu. Hiç tartışmam ama Agbadu'da da yani siz söylediğiniz için daha da güçlü söyleyebiliyorum çünkü getiren sizsiniz.
2: Var var.
1: Yanında Agbadu'nun iyi bir stoper yoksa Agbadu da çok tehlikeli bir stoper haline gelebiliyor. Galatasaray'da Trabzon maçında özellikle Abdülkerim'in performansı çok eleştiriliyor. Bu düşüş. Sanchez'in de aslına bakarsanız.
2: Ama onlar zaten eleştiri konuşuyor.
1: Ne oldu Abdülkerim'e mesela?
2: Yandaş. 4 senedir şampiyon oluyorlar. Oynuyorlar. Normal yani yıpranması oyuncuların biraz. Onu işte yedeklemen gerekiyor. Sana ne diyorum bak. Singo sakat. Makat çok eleştiriyorlar ama Singo Türkiye'deki bak Agbadu ile beraber en iyi savunma oyuncusu ben sana söyleyeyim. En atletik, en iyi savunma oyuncularından birisi.
1: Skriniar?
2: Yok. Yani o da iyi bir oyuncu ama bana sorarsan ben Singo'cu derim yani. Hmm. O da Skriniar da kötü oyuncu değil ama tek hamleli. Açık alanda yakalandı mı yandı.
1: Abi.
2: Ya Abdülkerim açık alanda şimdi Salah'a top atıyorlar. Abdülkerim Salah'la sprinte çıkabilir mi? Çıkamaz. Ne yap? Onu öyle bırakmayacaksın. Zaten işte bu teknik direktörlük niye bu kadar önemli? Bunun için önemli. Onu orada açık alanda yakalattırmayacaksın. Yakalatırsan yanar.
1: Hocam Watsons'la haftanın en iyi takımını seçeceğiz. Ben size adayları söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor, Ahmetspor, Başakşehir ve Fenerbahçe.
2: Evet. Haftanın takımının mı?
1: Evet.
2: Haftanın takımı Trabzonspor canım. Tartışmasız ya bu konu kapalı zaten yani. Şimdi Trabzonspor, Galatasaray biliyorsun son herhalde ilk defa 4-0 mağlup olmuş son 4-5 senedir.
1: Evet tabii.
2: Yani Galatasaray'ı böyle bir ağır bir skorla yenmesi ve iyi oyunla yenmesi Trabzonspor haftanın takımı net.
1: Galatasaray'da bu farklı mağlubiyet milli takım sonrası için bir kırılma yaratabilir mi?
2: Yaratmaz bence hiçbir şey olmaz. Galatasaray'ın kadrosu geniş ve çok iyi kadrosu var Galatasaray'ın. Bir şey olmaz Galatasaray'a. Ya Galatasaray bu kadar kötü gidiyor diyoruz. 13 puanlı bir ilk ikinin içinde yani gene. Peki iyi gitti mi ne olacak? Bir de onu düşün.
1: Fenerbahçe tarihi bir farkla kazandı Eyüpspor karşısında. 8 gol attılar. Evet. Vedat Muriç 4 gol attı. Fenerbahçe'nin oyununu soracağım size ama yani Türkiye'de tabii futbolda hep yapılan bir hata var. Özellikle 3 büyük takımın taraftarları Eyüpspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasındaki makas çok büyük bir
2: çok
1: makas.
2: Büyük,
1: yani
2: çok büyük.
1: Bakma Beşiktaş 1-0 yendi Eyüpspor'u. 8-0 yenemedi ama 6. hafta itibariyle Eyüp artık bu şekilde devam ederse zaten birkaç hafta sonra havlu atmış olacak yani. Ya yani 10. haftaya da böyle girerlerse Eyüp yok diyeceğiz. Ya yani 8-0'lık bu oyun. Tarihi bir fark. Fenerbahçe'sinden psikolojik bir kırılma hiç şüphesiz. Ama bu oyun size Fenerbahçe bu sezonun şampiyon adayıdır dedirtiyor mu?
2: Yok. Hiç öyle bir şey yok şu anda. Ya bu 8-0'lık spor mesela bir skor benim için yani çok önemli. Sadece moral açısından önemli. İşte hem camiaya takımı moral oldu, taraftara moral oldu, İsmail Hoca'ya moral oldu, o kadar. Bak yarın öbür gün oynanacak maçlarda yine Fenerbahçe'yi eleştirebiliriz. Eğer bu sistem değişmezse, bu anlayış değişmezse, yani Gaziantep maçında gördüğümüz Fenerbahçe'yi falan görürsek Beşiktaş maçında, yani Fenerbahçe işi çok zor. Ben zor görüyorum Fenerbahçe'nin işini.
1: Fenerbahçe'yi Ahmetspor deplasmanında, Trabzon deplasmanında düşünebiliyor musunuz?
2: Ya kazanabilir, bak kazanabilir oralarda da. Ben kazanıp kazanmasından bahsetmiyorum. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bunlar büyük camialar. Bunlar her yerde her maçı kazanabilirler. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Ama şu var. Görüntü iyi değil. Yani Fenerbahçe tarafındaki görüntü bana şunu mesela sor. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun mesela? De. Ben iyi görmüyorum abi. O takımın sahadaki kurulumunu iyi görmüyorum bir defa. Yani sahadaki oyuncuların pozisyonlarını, oyunu, oyunun şeklini, takım halinde gitgelleri falan ben iyi görmüyorum. Ya bugünkü Eyüp maçının benim için bir önemi yok. Sana geçen hafta demedim Fenerbahçe Eyüp maçı kazanır. Ya bu maçları herkes kazanır, böyle maçları 2-0, 3-0, 5-0 neyse işte kazanır. Ama bunlar hayaller. Gerçekler bunlar değil yani. Biz o yüzden bazen konuştuğumuz zaman mesela...
1: Gerçekler Trabzon deplasmanı, yani, Ahmet deplasmanı.
2: Aynen öyle yani. Gerçekler bu değil. Yarın Barcelona oynadığın zaman gerçekler orası. İşte gittin şeye, Sporting Lisbon'a, gerçekler orada. Ya gerçekler sert, zor maçlarda ortaya çıkar. Bunlar hayaller. Gidiyorsun işte kazanıyorsun 5-0. Vay efendim, herkesi şişiriyorsun. O şöyleydi, bu... Hayır abi, yok öyle bir şey yani. Hayaller o. Gerçekler bak, Ahmet maçına gittiğin zaman gerçekler. Trabzon'a gidiyorsun, gerçekler. Sporting'e gidiyorsun, öyle. French Forest'a gidiyorsun, gerçekler. Anlatabiliyor muyum yani? Biz işin artısını da eksisini de çok seviyoruz abi. Çok fazla yapıyoruz ya. Bir maç kazanıyoruz, göklere çıkartıyoruz. Bir maç kaybediyor, yerin dibine sokuyoruz. Böyle bir şey değil futbol.
1: Hocam, yayın öncesi hazırlıklar falan derken seninle bayağı bir süredir buradayız. Gündemimiz yoğun, sohbet şahane ama açlığım bastırdı benim.
2: Vallahi benim de midem kazanıyor.
1: Cheesy Big Bang tam da bunun için burada hocam. Atıştırıyorsun, açlığını eğlenerek yatıştırıyorsun. Taco aromalısı var, ranch ve cheddar aromalısı var, yer fıstığı dolgulu çerez var. Bir de yeni burgu kraker çıktı. Nasıl buldun?
2: Vallahi iyi geldi.
1: Konu açlığı yatıştırmak olduğunda hocam, Cheesy Big Bang olayı başka bir seviyeye çıkarıyor. Milli ara sonrası hocam, Fenerbahçe Rize deplasmanına gidiyor. Sonra Aston Villa deplasmanı var. Yani Fenerbahçe açısından...
2: Baba, gerçekler Aston Villa deplasmanı işte.
1: Rize'de kolay değil hocam. Ya
2: kolay değil tabii. O maç da zor ama dediğim gibi yani ben şunu istiyorum. Yani takımı zor maçta görürsün. Zor maçta. Geçen sene Galatasaray mesela içeride nasıl oynadı Juventus'a, Liverpool'a? Çok zor maçlar oynadılar ama nasıl oynadılar? Savaştılar ve dişe diş oynadılar. İşte böyle seviye buralara çıktığı zaman takımın gücünü görebilirsin. Bugün içeride oynadığın Eyüp maçıyla, atıyorum Anadolu takımları maçıyla takımın seviyesini göremezsin. Onlar seni kandırır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra hedefi çok yüksek koyuyorsun. Hedefe ulaşamadığın zaman aşağı düşüşü felaket oluyor. İşte daha 3. 4. haftada 2 tane büyük takım hocası mı? Bir tanesi değişti, öteki de değişecekti neredeyse yani. Düşün, 2 tane büyük takım hocası istifa etti Candaş. Daha 4 hafta olmadı. İklime bak. Ya futbol iklimine bak ya. Ve bu takımlar da milyonlarca euroluk transferler yapmış. 100-150 milyon, belki 200-250 milyonluk bütçeler var.

0: Yani son Ahmet 10 kişi kaldıktan sonra Ahmet'in kalecisi 2-3 tane inanılmaz top çıkardı ya. Ahmet'in
1: Lafond.
0: Topları da oyuna falan çok iyi sokuyor. Yani Ahmet'in kalecisini koyabiliriz kaleye.
1: Kasımpaşa, Yaniotis 5 kurtarışı var.
0: Vallahi ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
1: Lafond diyorsun.
0: Bir de çok güvenli duruyor kalede, topları oyuna çok rahat sokuyor. Ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
1: Evet, şey yapıyoruz, stoper yapıyoruz.
0: Yapalım.
1: Emir Ortakaya var, Savic var. Savic'in bu arada pozisyonu kırmızı kart mı sizce?
0: Kesin. %100 kırmızı kart bence. Topla hiç alakası yok, direkt adama yapılan darbe. O yani sarı kartla geçiştirmemeleri lazımdı bence. Zaten maç 3-0'dı, bir şey olmazdı yani. Onlar da 10 kişi kalabilirdi ama o bu pozisyon, hakemlere bak. Hakemlerle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Saçma sapan maç yönetiyorlar.
1: Korkunç.
0: Ya avantaj var, oynatmıyor. Sürekli 3 yılı boyunca ya bırak oynat. Niye durduruyorsun sürekli oyunu? Sürekli oyunu durduruyorlar. Neyin peşindeler anlamıyorum.
1: Emir Ortakaya var Kocaeli Spor'da. Konya Spor'dan Adil Demirbağ var hocam.
0: Ya olabilir. Stoper bölgesinde.
1: Milli takıma da seçildi Adil. Trabzon Spor'dan yine Vivu var.
0: O da iyi oynadı bence.
1: Kimi alıyoruz hocam? Emir alıyor muyuz Kocaeli Spor'dan öncelikle?
0: Ya alalım. Türklerden de birilerini koyalım 11'e.
1: Adil.
0: Yani Adil
1: Emir tandemi yapmak ister misiniz hocam?
0: Yani ben Adil Emir tandemiyle oynamam da büyük bir ihtimalle...
1: Geçen haftanın en iyi 11'ini seçiyoruz. Yani bütün sezonu seçmiyoruz. Geçen evet. Haftaki performansları itibariyle.
0: Ya yok, şaka yapıyorum ya. Yani çocuklar iyi oynadılarsa hakkını vermek lazım tabii ki.
1: Peki aldık. Bekleri yapalım hocam.
0: Kesin Krasniç.
1: Sağ.
0: Tabii
1: kesin. Ahmet'in sağ beki.
0: Evet.
1: Ader Conay var Alanya Spor'da. O da bir asist yaptı. Kazandılar maçı. Ama Krasniç. Siz Krasniç'i seçtiniz. Solun kim alıyorsunuz?
0: Ya Mustafa da iyi oynadı maçta.
1: Trabzonspor'un sol beki bir asisti var. Oldukça da iyi bir maç çıkardı. Ortaya geldik herhalde.
0: Fabinho kesin.
1: Fabinho'yu böyle bir baştan koyalım. Hatta bu 11'i yazarken ilk onu yazalım yani tahtaya.
0: Evet, ya bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Mesela Konya maçında da. Konya maçta Trabzon'un iki pozisyonu var. İkisi de Fabinho.
1: Fabinho evet.
0: Geçen bir hafta.
1: Önce. Fabinho'nun yanına ne yazıyorsunuz hocam?
0: Fabinho'nun yanına Makuta'yı yazalım.
1: Alanyaspor.
0: Evet. Olur. O da iyi oynadı bence.
1: Kanatlar Salah tabii, sağ. 3 gol bir asist.
0: Ben kesin öbür tarafa şey diyorum, Saviola diyorum.
1: Saviola mı diyorsunuz?
0: Evet. Ben çok beğendim Saviola'yı, söyleyeyim sana. Tam kenar oyuncusu böyle. Zaten ikinci attığı gol var ya, o gol. Salah verdi ya, tek vuruş yaptı. Şimdi o vuruşu yapan oyuncunun kötü oyuncu olma ihtimali hiç yok. Ya o vuruşu yapan oyuncu kötü oyuncu olamaz. Ve tam kenar oyuncusu, birebiri çok seviyor, hızlı, kendine güvenli. Ben çok beğendim. Vallahi kim almışsa tebrik ederim.
1: Öne iki golcü istiyoruz hocam sizden. Şimdi işiniz zor. Siz Orban diyeceksiniz muhtemelen. Çok beğeniyorsunuz Ahmet'teki Gift Orban'ı.
0: Evet.
1: İyi de oynadı Beşiktaş maçında. Ama 4 gol atan Vedat Muriç ve 2 gol atan Başakşehir'den Şomurodov var. Hangi ikisini seçeceksiniz?
0: Valla ben Şomurodov'la Orban diyorum.
1: Vedat Muriç'in hat-trick'i 4 golü...
0: Ben kime attığına bakarım. Sert bir maçta atsın 2 tane 3 tane. Onu seçelim. 2 tane atsın seçelim. 4 de değil. Yani bu Eyüp maçı, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Eyüp maçı bize bir veri vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir veri vermiyor bize yani. Ya beni heyecanlandırmıyor, etkilemiyor. Yani bana Fenerbahçe Eyüp maçına gidelim mi desen ben gelmem, söyleyeyim sana. Gelmem ben.
1: En büyük adaylar Harry Kane, Kylian Mbappe.
0: Ya Harry Kane kaç yaşına geldi? Lamine Yamal mı oluyor bu?
1: Ve Rafinha. Hocam Harry Kane geçen...
0: Kim adaylar?
1: Geçen seneki performansıyla olmaz
0: kim
1: mı hocam?
0: Kim adaylar?
1: Bu cayır. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rafinha.
0: Mbappe alır ben işte. Bakmaya gerek yok buna çok.
1: Harry Kane demiş ki hocam, kendim hakkında fazla konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Ancak 73 gole ulaşmanın ve bunun tarihi en yüksek ikinci rakamı olmasının kendi başına yeterince şey anlattığı doğru demiş. Futbol tarihinin en iyi ilk kaç forvetinden biridir Harry Kane sizce?
0: Ya Harry Kane'den çok daha iyi oyuncular var Candaş ya.
1: İlk ona girmez mi sizde forvette?
0: Şimdi çok geriye dönüp bakmak lazım. Çok geriye dönüp
1: bakmak. Siz bir dönün, o arada size Lamine Yamal'ın açıklamasını söyleyeyim. Yamal da diyor ki, İngiltere Dünya Kupası'nı kazansa bile Mbappe ile benim dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğumuzu söylerdim. Sonuçta doğrudan bir rekabetin içindeyiz. O Real Madrid'de, ben Barcelona'dayım ve kazanılan kupalar bakımından her alanda onu mağlup ettim demiş.
0: Kimi?
1: Mbappe'yi.
0: Yani yaşı daha çok genç. Bence bu konuşmalar da çok sağlıklı değil. Yani bu böyle bir cümle kurmaz ya, böyle yani kaliteli bir insan böyle cümle kurmaz bence. Aklı başında olan, seviyesi yüksek olan bir insan böyle cümle kurmaz.
1: Ballon d'Or'u kime verirsin hocam?
0: Mbappe. Ben

0: Mbappé'ye veririm. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gözümü kapar Messi'ye veririm ya.
1: Atletico Madrid Real Madrid maçını konuşalım bitirirken hocam. Benim Atletico Madrid'im kazandı.
0: Ama Real Madrid benim Real Madrid'im değil yani.
1: Real Madrid de bizim hocam. Şimdi Arda oynuyor. Arda'nın
0: yani
1: oynadığı takım
0: olabilir. Bizim değil yani.
1: Nasıl değil hocam?
0: Benim değil abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam ya.
1: Ben Arda'nın olduğu takımı başında kim
0: sen
1: olsun
0: sen tut tutar abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam.
1: Zaten halinizin Mourinho'ya olan bu şeyinin sebebi nedir?
0: Ya adamın antrenörlüğü bitmiş. Yok antrenörlüğü falan. İşte oraya nasıl gittiğini onu da bilmiyorum. Çünkü ben biraz burada çalışırken ben içeriden biraz da ne yaptığını da biliyorum aslında, anladın mı, konuşurken biraz. Yani neler yaptığını da bildiğim için o antrenörlüğü bırakmış, oraya da bir şekilde nasıl olduysa gitmiş, ama çok uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Düşünmüyorum. İnşallah bizim çocuğa falan bir zarar vermesin bari orada. Tek derdim o yani, başka bir şey değil.
1: 2-1 yenildiler hocam Atletico Madrid'i.
0: Ya sana söyledim ben geçen hafta da onu, Real Madrid şampiyon falan olamaz İspanya'da. Barcelona'yı geçemez yani. Hatta bak bu sene değil, seneye de geçemez. Belki ondan sonraki sene de geçemez. Barcelona oturttu artık kadroyu.
1: Mourinho'nun hocam, sizin çok sevdiğiniz Mourinho'nun, onu çok etkileyen derbi üzerine bir demeci var. Diyor ki beni en çok şaşırtan, hiç beklemediğim için Milan-Inter derbisiydi. Aralarında çok fazla nefret olduğu düşünüyordum. Ama aslında taraftarını arkadaşça ilişkiler içinde olduğunu görünce şaşırdım. Sokakta farklı takım formaları giyen bir kadınla erkeği ya da bir baba ile çocuğunu görebiliyordunuz. Portekiz'de bu mümkün değil. Türkiye'yi ise hiç söylemeyeyim demiş.
0: Bence Türkiye'yi hiç söylemesin. Türkiye'de onu söylemiyor zaten. Öyle bakmak lazım.
2: Türkiye söylüyor da onu hiç iyi söyleyen yok.
0: Ya bütün Fenerbahçe taraftarı nefret ediyor Mourinho'dan falan. Büyük şaşalarla, özel uçaklarla gel, onu yap, bunu yap, sonra tazminatı al git. Ne güzel iş Türkiye değil mi? Kebap. Özel uçaklarla gel, sonra giderken tazminatı al git. Büyük hoca diye gel. 10 bin kişi karşılasın. İmza töreni yap. Giderken hello baby, hiç kimse yok. Ne güzel iş değil mi?
2: Hello baby mi?
0: Hiç kimse yok yani. Giderken bir bakıyor, ne sallıyor havalimanından. Hiç kimse yok.
1: Hocam milli takıma arasına giriyoruz. 25 Eylül Cuma Türkiye-Fransa maçı var İzmit'te. 28 Eylül Pazartesi Türkiye-İtalya Bursa'da. 2 Ekim'de Belçika ile oynayacağız deplasmanda. Son olarak da 5 Ekim'de İtalya-Türkiye maçı var. İtalya'da zor bir maç serisine giriyor milli takımımız. Milli takım aday kadrosu açıklandı.
0: Evet, bence birinci sınıf maçlar hepsi. Onu söyleyeyim öncelikle. Biraz bakalım seviyemizi göreceğiz bu maçlarda. Yani bizim için hani biz en üst ligde oynuyoruz şu anda. Seviyemizi de göreceğiz bu ligde. Yani bizim oyuncularımız, bizim kadromuz bu seviyede mi? Nasıl ne durumdayız biz? Onu göreceğimiz maçlar. Bana sorarsan şeyde Montella'da ilk defa böyle bir maçlar oynayacak. Bak göreve başladığından beri ilk defa böyle maçlar oynuyor. İlk defa.
1: Kenan ve Hakan Çalhanoğlu sakat bu arada milli takımımızda.
0: Kenan, Hakan önemli oyuncular. Onlar çok büyük sıkıntı bence. Yani bizim bu o maçlarda bu iki oyuncunun olmaması bizim işimiz biraz zor.
1: Milli takım maçları sonrasında da program yapacağız. 10 numarayı seyircilerimize söyleyelim ve yavaş yavaş programı bitirelim. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için. Üstünüzdeki tişörtünüze renk kattınız.
0: Özellikle. Ama renk önemli bir renk.
1: Sen... Yeşil mi kahverengi mi hocam?
0: Yeşil.
1: Çok yakışmış. Size ne giyseniz çok yakışıyor.
0: Sen de başka bir şey giysen artık biraz. Her program aynı şeyi giyiyorsun şimdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytier. Detaylar paytier.com'da.
8: Büyük

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda günün gündemini birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ki parantezde olduğu gibi parantezde de 3 büyükler özelinde ilerlediğimiz bir gündem vardı ama bu defa 4 büyükleri konu alacağız. 4 büyükleri konuşacağız. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Metin Karabaş'ta Galatasaray'ı, Emre Eren'le Beşiktaş'ı konuştuğumuz bir bölüm olacak. Arada Bora Yargıç'a döneceğiz ki futbol ekonomisini konuşacağız. Yani orada futbol ekonomisinde borsalarda dalgalanma var. Oradaki süreci Bora Yargıç'la değerlendirdiğimiz, detaylandırdığımız bir bölümümüz olacak. Hemen ardından 19-10 civarında Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak. Yani 2 saat boyunca aşağı yukarı ki büyük bir bölümünde 4 büyükleri konuşarak ilerleyeceğimiz bir program olacak bu. 2 saat boyunca aşağı yukarı gündemi konuşacağız. Tabii bunların yanında milli takımımızı da her milli arada olduğu gibi milli aralarda kopamıyoruz biliyorsunuz 4 büyüklerden yine ama orada milli arayı da milli takımımızın maçlarını da detaylandırdığımız bölümler oluyor. Örneğin İrfan 25'le, Metin Karabaş'la, Emre Eren'le, Nurgül Günaydın'la 4 ayrı kıymetli isimle 4 büyükleri temsil eden, oraları yakından takip eden, programımız özelinde de oraları temsilen yayın aldığımız, esasında oraları dinlemek, oraları öğrenmek adına yayın aldığımız meslektaşlarımızdan milli takım yorumu da alacağız. Böylelikle en çok konuştuğumuz konu da milli takım olmuş olacak. Böyle bir format değişikliği oluyor milli aralarda. Hatırlayın lütfen, Haber Masası'nda günün gündemini konuşmaya başlıyoruz. Günün gündemini başlatıyoruz o zaman. İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Fenerbahçe milli arayı nasıl geçiriyor diye sorayım, onunla başlayayım.
4: Fenerbahçe'de şu anda 6 günlük izin var. Fenerbahçe'de futbolcular pazar günü Cambartesi'ne top başı yapacaklar ve Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak. Tabii 6 günlük izinle futbolculara programlar verdi bu izin günlerinde uygulamaları için ve bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Şu anda futbolcular tabii yoğun maç periyodunun ardından biraz olsun dinlenme imkanı buldular belki.
3: Evet, burada dinlenme imkanı bulan futbolculardan ziyade bir de takıma kazandırılmaya çalışılan futbolcular var ki örneğin Mert Hakan Yandaş'ın yavaş yavaş döneceğini düşünüyoruz. Lukaku tarafını biraz konuşmak gerekir yine bu saatte de, bu saat diliminde de.
4: Lukaku milli takımda biliyorsun, evet. Belçika milli takımına seçildi. Dolayısıyla zaten Belçika milli takımında antrenmandan sürdürecek. Tabii Belçika milli takımının maçlarında forma giyecek. Dolayısıyla milli arada burada değil. Diğer taraftan Mert Hakan da artık cezası sona eriyor. Galatasaray cezası 1 Ekim tarihi itibariyle sona eriyor. Mert Hakan'ın da o cezasının sona ermesinin ardından, milli aranın ardından artık takıma dahil olacaktır. Mert Hakan'ın da biliyorsunuz Fenerbahçe Turan takımıyla Azerbaycan'da 3 Ekim diye anlamıyorsam bir hazırlık maçı yapacak. Mert Hakan'ı ilk kez o hazırlık maçında 6 ay sonra, uzun bir ara sonra Mert Hakan o maçta kadroda göreceğiz. Onun tabii şu anda fizik kondisyonları eksiği bulunmuyor ama uzun sürede sahalardan uzak olduğu için bir maç kondisyonu eksiği var Mert Hakan'ın.
3: Peki milli takımlara giden oyuncuları senden dinleyelim mi? Tekrardan şöyle bir hatırlatalım mı İrfan 25?
4: Ya şöyle söyleyeyim, 12 futbolcu milli takımlara gitti Fenerbahçe'de. Şikrinyar Hakem, tabii gidenler milli takımlara gittiler. Yani ülke milli takımlara giden Şikrinyar Hakem, Vedat Muriç, Opong, Lukaku milli takıma giden oyuncular. Tabii yerli futbolculardan da İsmail Yüksek, Buğuz, Balkın gibi isimler de milli takım formasını giyiyor. Şu anda İsmail Yüksek, şöyle söyleyeyim, Oğuz, ondan sonra İsmail Yüksek, 5 oyuncu olması lazım milli takımda da şu anda tam olarak hatırlayamadım. Oğuz, Mismet, Bartu
3: var.
4: Bartu var. Kerem Aktürkoğlu. Onlar da saydığımızda 5 isim var. Ergan Tuborlu. Bunlar milli takımlara gitti. Şimdi takımda kalanlar aslında önemli. Ederson İstanbul, o takımda milli takımından affını istedi ve milli arayı İstanbul takımda bir de çalışarak geçirecek. Semedo gitmedi. Yine Aşı Buran gitmedi. Kantigen, Duzi, Asensio. Yani bu oyuncuların aslında gitmemesi Fenerbahçe'nin teknik yeti adına avantaj. Çünkü milli aradan sonra ideal orta saha üçlüsüne dönecek Fenerbahçe. Yani ideal orta saha üçlüsüne kavuşmuş olacak. Ve Asensio da artık %100 hazır hale gelecek. Onun da sakatlığını tamamen atlattığını söyleyebilirim. O milli arada onun da Çaykur Rizespor maçında, Milano'dan sonra oynayacak Çaykur Rizespor maçında artık Asensio ilk 11'de oynayacak düzeyde olacak.
3: Bu arada Emenike ziyarette bulunuyor milli arada Fenerbahçe'yi. Emenike ziyareti olmuş.
4: Şunu söyleyeyim. Evet, Emenike Fenerbahçe'den yani ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe futbolu bıraktıktan sonra da hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bağlandı koparmadı. Zaman zaman bazı maçlarda da görüyorduk biz onu. Kalanmış'a gelip taraftarlarla birlikte oturup yemek yediğini, tezahürat yaptığına da şahit olmuşluğum var. Dolayısıyla o Fenerbahçe'de bağlandı hiçbir zaman koparmadı. İyi bir Fenerbahçe'de onu söyleyeyim. Emenike bugün de kulüp binasını ziyaret etti. Sayın Genel Sekreter Mahmut Uslu'yla bir araya geldi. Dün aslında gelmiş İstanbul'a. Hatta Aziz Yıldırım'da görüşmeyi umarım Aziz Yıldırım'da da görüşebilirim demiştim. Ama Aziz Yıldırım'da kendisi şu anda İngiltere'de yurt dışında olduğu için Aziz Yıldırım'da görüşemedim.
3: Peki. Bir diğer tarafta Fenerbahçe'de biraz da küllerinden doğan en azından benim öyle yorumladığım, mesela sen aynı şeyi düşünüyor musun? Birçoğumuz aynı şeyi düşünüyor ama manşetini öyle mi atarsın bilmiyorum. İrfan 25. Ederson'u konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ederson'un yanında benzer bir hikayeyi de Asensio'da görür müyüz mesela? Geçtiğimiz günlerde başkanla bir görüşme, yönetimle bir görüşme yaptığı iddiası vardı. Yönetimden çok net bir tavır geldiği, olumlu tavırı gördüğü bu konuda, yani ben istenmiyorum galiba gibi bir sorusu üzerine ya da işte bunu dile getirmesi üzerine, ki iddia bunlar, Asensio'nun yönetimden net bir olumlu tavır gördüğü, olumlu karşılık gördüğü haberleri vardı. Aziz Başkan'ın da kendine özgü tavrıyla. Sen neler söylersin hem Ederson hem de Asensio için? Asensio'da da Ederson hikayesi oluşturabilir mi Fenerbahçe?
4: Asensio'dan da şey. Asensio Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Yönetimde aynı şekilde bakıyor. Sayın Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yaptığı açıklamada hep bunu dile getirmişti. Asensio bu takımın en önemli ismi. Ve yönetim de Asensio'ya bunu hissettiriyor. Asensio'nun şu anda amacı milyardan sonra %100 hazır hale gelmek ve milyarın ardından yoğun maç üstünde Fenerbahçe'ye katkı sunmak. Diğer taraftan Ederson'a gelirsek de Ederson aslında sezon başında belki de çok kişinin istenmeyen adam ilan edilmişti. Taraftarlar gönderilmesini istiyordu, sosyal medyada gönderilsin yorumları yapılıyordu. Ancak Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde kendisine inancını, güvenini dile getirdi. Ve Ederson'un kalitesine vurgu yapmıştı ve göreve geldikleri takdirde Ederson'u devam etmek istediğini iletmişti. Ederson'la tabii görev seçildikten sonra da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ona olan inancını ve güvenini dile getirdi. Ederson geçen sezon aslında sezon sonunda ayrılmak istiyordu. Aslında gitmeyi de düşünüyordu ama Sayın Aziz Yıldırım'ın kendisine olan güveninin ardından Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Tabii bu sezon üzerinde de baktığınız zaman aslında adeta yeni bir transfer gibi. Gerçekten şu ana kadar forma gittiği tüm maçlarda çok iyi performans sergiledi. Geçen sezon özelinde işte hep şöyle eleştiriler yapılıyordu. İşte Fenerbahçe'nin maç kazandıran kaleciye ihtiyacı var diye. Ederson bu performansı göstermiyor şeklinde eleştiriler yapılıyordu. Ama Ederson'un bu sezon oynadığı tüm maçlarda direkt Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerde direkt oyuna katkısını hep birlikte görüyoruz. Şu an diğer taraftan kaybettiği maçlarda da aslında skorun daha da açılmasını önleyen bir isim Ederson. Dolayısıyla Fenerbahçe adına bu sezon özelinde çok formda ve teknik heyetinde vazgeçilmezdi. Yönetimde şu anki Ederson'un performansından oldukça memnun. Ve Ederson da artık burayı, Fenerbahçe'yi daha özümsemiş, Fenerbahçe'yi daha fazla sahiplenmiş olduğunu görüyoruz saha içerisindeki performansıyla. Asensio konusunda da yani ben Asensio'nun da milyara dönüşünde tıpkı Ederson gibi Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ya bu orta sahada üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadığını ve bu zaman zaman kapanan takımlara çözüm bulamadığını, orta sahanın özellikle ofansif konuda sıkıntı yaşadığı yönünde eleştiriler vardı. Asensio'nun dönüşüyle birlikte bu sorunu da çözeceğini düşünüyorum.
3: Fenerbahçe'de peki bu 6 maçlık Süper Lig serüveni nasıl geçti? Son haftada bir 3 puana düştü aradaki fark. 4 büyükler arasında en yüksek puan farkı 3 şu an baktığında. 13 ile 10 arasında gider gelir 4 büyükler arasındaki puan farkları hep. Kimin arasında 2 puan var, kimin de yine 3 puan var. Fenerbahçe'nin zirveyle arasında 3 puan olduğu gibi mesela. Sen nasıl yorumluyorsun bu 6 haftalık süreci Fenerbahçe tarafında İrfan 25?
4: Öyle söyleyeyim, aslında iki hafta önce yapılan yorumlara baktığımızda Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı yorumları yapılıyordu. Yani bu puan farkı kapanmaz. İşte Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk şansı hiç kalmadı. Ama şunu söyleyeyim, bu lig uzun bir maraton. Yani daha fazla yine puan kaybı yaşayacak ve bu kulüpler de artık Anadolu takımlarda çok ciddi performans gösteriyorlar, iyi kaldılar.
3: Ama orada bir araya gireceğim İrfan 25, lütfen araya gireceğim orada. Yani Erhan Alveroğlu Twitter'da belki esprili dille yapıyor bunu ama az çok da alt mesajı olan bir dille yapıyor. İki Giresunlu'yu bir araya getiriyor Twitter paylaşımlarında. Ahmet Konanç ve İrfan 25. Bir tarafta İrfan 25'i esprili bir dille olsa dahi Aykutçu olarak, mesela camia çok bölündü denir ya burada da hep bunlar konuşulurken, Aykutçu olarak nitelendiriyor, öyle sıfatlandırıyor. Diğer tarafta Ahmet Konancı da İsmailci şeklinde. Hatta geçen gün 8-0'dan sonra İsmailciler ve Aykutçular barıştı diye siz çay içerken ciğerci Mersinli Ahmet'te. Ciğerci Ahmet'te değil mi? Kadıköy'de. Siz çay içerken orada bir fotoğrafınızı da paylaştı. Yani sen orada, şuraya bağlayacağım konuyu, çok belki dolandım oralardan ama Twitter'lardan vesaire, Erhan Alvaroğlu'nun paylaşımından, Konanç ve senin özelinde, Ahmet abi ve senin özelinde, ama yani sen de mesela orada çok da umutlu konuşmayanlardandın ya da en azından eleştirenlerdendin. Oraya bağlayacağım
4: öyle
3: konuyu.
4: İsmail Kartal ama ben, ama şöyle söyleyeyim, ben evet eleştirdim. Çok da fazla eleştiren kişilerden bir tanesiyim. Ama diğer taraftan ben hiçbir zaman Fenerbahçe şampiyonluk yarışına havlu attı demedim.
3: Peki.
4: Fenerbahçe'nin süreç içerisinde eğer eksiklerini giderirse yine şampiyonluk yarışının en önemli aktörü olduğunu da söyledim. Tabii Fenerbahçe kalan 6 hafta içerisinde, yani Gençlerbirliği maçında kötü bir performans sergiledi. Beşiktaş maçında yine keza öyle. Konya maçında kazanmasına rağmen bugün maçın en iyi adamı Ederson, ama Şampiyonlar Ligi önlemeleri ve Şampiyonlar Ligi'nde yani Lyon gibi, Roma gibi takımlar karşısında da iyi performans ortaya koydu. Şimdi Fenerbahçe'nin çözmesi gereken sorunlar vardı ve bu sorunlarından yani ilerlediği takdirde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının en önemli silahı olacaktı. Ama puan farkı 6 olduğu zaman da ben şunu söyledim. Bu lig uzun bir maraton ve bu süreç içerisinde rakiplerde puan kaybı yaşayacaktır diye. Hatta biz Eyüp Spor maçı öncesi orada bas mensupları arkadaşlarıyla oturduğumuzda yani ben Ahmet'in de puan alabileceğini, Beşiktaş'tan Galatasaray'ın da zaten Trabzonspor karşısındaki mağlubiyetin adından Fenerbahçe'nin bugün kazandığı takdirde yine şampiyonluk yarışının en önemli paydaşı olacağını da vurguladım. Çünkü bu lig uzun bir maraton. Ve bu maratonda puan kayıpları yaşayacaklar. Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde puan kayıpları yaşayabilir. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Dolayısıyla daha ligin 6. haftası geride kalmış. Ve bu hafta içerisinde şu anda zirveyle sadece 3 puan fark var. Beşiktaş'ta 2 puan var. Ve Trabzonspor'la aynı puana sahip. Şimdi avaraj olarak Trabzon'un önündesin. Şimdi herkes Fenerbahçe Eyüp Spor karşısında 8 farklı bir galibiyet ayrılınca Eyüp Spor'un çok güçsüz bir takım olduğunu diye getiriyor. Ama şu unutuluyor. Aynı Eyüp Spor Beşiktaş karşısında sahip 10 kişi olmasına rağmen 1-0 yenildi. Diğer taraftan Alanya Spor'u şu anda Fenerbahçe'nin önünde puanı olarak Alanya Spor'u yendi. Diğer rakipler karşısında çok fazla şey yapmadı. Yani Fenerbahçe o gün çok arzulu, istekli oynadı ve hak ettiği farklı galibiyeti aldı. Bugün rakip karşısında başka birisi de olsaydı tabii Fenerbahçe yine iyi bir futbolla galibiyet ayrılacaktı tabii, ama maçın hemen başında bulduğu penaltı golü tabii Eyüp Spor'un oyun anlayışını da bozdu. Arda arda gelen gollerin ardından zaten skor tamamen Fenerbahçe'nin lehine döndü. Ama bu Eyüp Spor karşısında alınan farklı galibiyeti küçümsememek lazım. Zaman zaman Fenerbahçe İşte galip geldiği maçların ardından şöyle yorumlar yapılıyor, işte şimdi Lyon'u yeniyor Fenerbahçe, Lyon o gün kötüydü. Roma'yı yeniyorsun, Roma ligin Serhan'ın en iyi sezona en iyi başlayan takımlarından bir tanesi, Roma kötüydü. Yani kimse şunu demiyor, Fenerbahçe çok iyiydi ve o gün çok iyi mücadele etti ve galibiyeti hak etti veya işte orada puan aldı şeklinde yorum yapmıyor.
3: Peki bir diğer tarafta konuşurken İrfan 25'te değerlendirirken biraz kongreye de gireceğim. Ya daha doğrusu Mali Genel Kurul demek daha doğru. Orada Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Mali Genel Kurulu özelinde pazar günü tarihi bir kurulu yaşanacak diye orayı konuştuğumuz Mali Genel Kurulu özelinde Can Bartu tesisleri, Kenan Evren Lisesi, stat kapasitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne ilişkin hatta Maltepe'deki arazilere ilişkin birçok konuya değineceği konuşulur, detaylandırılır noktada. İrfan 25, sen oraya ilişkin neler aktarırsın? Biraz daha detayları senden alalım mı? Fenerbahçe'deki Mali Genel Kurulu özelinde. Kaçta başlayacak, nerede başlayacak aynı zamanda onu da hatırlatmış olalım.
4: Şöyle söyleyeyim, Ülker Spor Salonu'nda da yapılacak. Saati tam olarak şimdi bakmadım ama 9 gibi olması lazım başlangıç saati.
3: Genelde 10.30 gibi olur ya ondan sonra.
4: Herhalde 9 ya da 10 gibi yani 9'da artık gidişler başlar, 10'da başlangıç olur. Orada konuşmalar olacak. Yani burada tabii Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu olduğu için Fenerbahçe'nin borcu yani ve mali durumu ile ilgili kamuoyuna Sayın Aziz Yıldırım'ın önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Yani burada artık gerçek borç rakamı açıklanmış olacak. Ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Diğer taraftan tabii burada yükümlülüğü yani Fenerbahçe'nin borç yükümlülüğü ortaya çıkmış olacak. Diğer taraftan işte bazı maddeler için yetki istenecek. Bu maddeler içerisinde Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye devri, Fenerbahçe Koleji'nin açılması, Maltepe'deki arazideki akademik tesislerin yapılması, işte çim sahaların orada şu anda çim sahaların yapımı için süreç devam ediyor. Ve o çim sahalar Ocak ayına kadar bitirecek ama orada süreçle ilgili gerekli yetkilerin alınması, stadın büyütülmesi bu konuda, Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde Fenerbahçe gelir kazandıracak projelerin hayata geçirilmesi, diğer taraftan oradaki tarihi binadan Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi, KOL 1907 Yüksek Divan Kurulu Not Voting tarafından yapılması planlanan ve KOL 1907 projesi ki Fenerbahçe'ye oradan 150 milyon euro gibi bir gelir gelmesi bekleniyor, hedefleniyor. O projenin tanıtılması. Bununla ilgili kongrelerden yetki istenecek. Yine arazilerin, yeni araziler alınması veya arazilerin üzerinde projeler yapılarak Fenerbahçe'ye gelir kazandırması konusunda kongrelerine bilgi verecek. Bunlar tabii önemli çünkü Fenerbahçe'nin geleceği açısından önemli. Çünkü Fenerbahçe az önce bahsettiğimiz gibi peki 600 milyon euro üzerinde bir borçtan bahsediliyor, yükümlülükten. Dolayısıyla bugün finansal anlamda yönetilebilir bir duruma gelmesi için Fenerbahçe'nin gelir yaratması gerekiyor. Ve bu borcun azaltılması için gelir yaratması gerekiyor. Bu açıdan bu projeler önemli. Diğer taraftan işte Fenerbahçe Üniversitesi'nin, Fenerbahçe Koleji'nin yeniden Fenerbahçe'nin yeniden açılması, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe Üniversitesi'ni kazandırması da Fenerbahçe özellikle Aziz Yıldırım'ın ısrarla üzerine durduğu durumlardan, olaylardan bir tanesi. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulma aşamasında çok büyük bir çaba göstermişti. O izinlerin alınması için uzun yıllar girişimlerde bulunmuştur. Ve bu girişimler sonucunda bu üniversite için izin alınmıştı. Ama Sayın Ali Koç döneminde üniversite Melikan Akınoğlu'na devredilmişti. Şimdi tekrar Fenerbahçe bünyesine kazandırılması için gerekli görüşmeler belki de bunun bir dava sürecine sonuçlanması. Orada aslında o maddede şey de var. Gerekirse dava açılması gibi bunlarda. Yani ben anlaşma yolu da olmazsa bir dava açılması da söz konusu olabilir üniversitenin devri için. Bununla ilgili kongrelerinden yetki istenecek.
3: Üniversite konusu tabii, da kanayan yara diyordu. Yanlış mı hatırlıyorum Sayın Başkan?
4: Evet, çünkü o süreci gerçekten yani o süreci yakından bilen insanlar şunu çok iyi bilir. O süreçte yani bir üniversite kurulması için izin almak çok zordur. Yani o süreçler belli bir şey gerektiriyor. Ve Sayın Aziz Yıldırım o izin alınması için devlet büyükleriyle ciddi görüşmeler gerçekleştirmişti ve sonunda izni almıştı ve Fenerbahçe Üniversitesi adımını atmıştı. Burada aslında kurulma yani hem Fenerbahçe Koleji'nin hem de Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulma amaçlarından bir tanesi Fenerbahçe kültürüyle yetişecek genç nesiller olması ve bu gençlerin ileride belli bir makama geldiklerinde Fenerbahçe'ye hizmet etmesi. Yani bunlar böyle bir kültür oluşma. Yani tıpkı aslında Galatasaray Üniversitesi gibi bir kurumlar oluşturmak gibi bir düşünce vardı. Yani bunun karşısında Fenerbahçe Koleji'nin ve Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması. Bununla ilgili yine yetki isteyecek. Sayın Aziz Hanım, biliyorsunuz o Fenerbahçe Koleji'nin arazisinin alınması sırasında da devlet bir ihaleye girmişti. O zaman süreçte Fenerbahçe 30 milyon TL'den aşılmıştı ihale. Daha sonra iptal edilmişti. Daha sonra Fenerbahçe o zamanın parasıyla yanılmıyorsam 80 milyon TL gibi bir bedel ödeyerek kolejin arazisini satın almıştı. Yani şu anda da zaten biliyorsunuz kolej arazisi oraya bina yıkıldığı için, depreme dayanışlı binalar bina yıkıldığı için kolej arazisi de üzerinde TOKİ ile beraber bir proje geçtiğimiz yönetim döneminde başlatıldı ve oradan da kulübe önemli bir gelir kaynağı aktarılmış oldu.
3: Peki. Senin oraya ilişkin ekleyeceğin, pazar günü saat 10.30'a başlayacakmış bu arada. Klasik bu tarz kurullar bu saatte başlıyor. Tabii ama önü de açık. İrfan 25 önü de çok açık bu arada. Yani 10.30'a başlıyor ama belki akşam 4'te, 5'te, 6'da, ya belki 3'te akşamüstü. O saatlerde bitecek.
4: Konuşmaların uzunluğuna göre onlara karşı cevap verecektir mutlaka.
3: Nasıl bir kurul bekliyorsun peki bu konuşmalar açısından? Hani hep uzunluğu gördük ya geçtiğimiz günlerde.
4: Şimdi tabii faaliyet raporu okunacak, artı kulübün borç rakamları ile ilgili rakamlar okunacak. Yani bunlar önemli. Yani bunlara göre belirli olur. Yani tabii tartışma olur mu, gergin geçer mi? Bunlar hep kongredeki duruma göre belli olacak. Belki.
3: Peki. Teşekkür edeceğim İrfan 25 aktardıkların için. Sağ ol diyeceğim.
4: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
3: Sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Fenerbahçe'deki gündemi onunla ele aldık. Şimdi hızlıca Metin Karabaş'a döneceğiz. Galatasaray gündemi için Metin Karabaş'tan detayları alacağız ki son 6 haftalık bu süreci, böyle milli araya girişi nasıl değerlendiriyor Metin Karabaş? Fenerbahçe'de haliyle bir mali genel kurul olduğu için orada biraz Fenerbahçe özelinde dışarıya pek çıkamadık. Dışarıya pek gidemedik. Yani sadece Fenerbahçe özelinde kalmış olduk ama Metin Karabaş'la milli arayı da, milli takımı da konuşuruz. Galatasaray'ı da konuşuruz. İlerleyen dakikalarda bir farklı bağlantılarımıza, diğer konuklarımızla da değerlendirdiğimiz bölümler olur. Hızlıca bağlantılarımızı yapacağız. Bağlantılara gideceğiz. Tek tek bağlantılarımıza döneceğiz. Hem Metin Karabaş'a hem Emre Eren'e yavaş yavaş gideceğimiz dakikalardayız. Bağlantılarımızı onlarla sürdüreceğiz demiştik. Bu arada gelen mesajlar, Hüseyin Mecit'e teşekkür edelim mesajı için. İyi ki varsın diyor. Güzel temennilerini iletiyor. Yayınlar diliyor. Hala 2011'den bahsediyor demiş dinleyicimiz. Bir diğer tarafta İrfan 25 Fenerbahçe'nin Avrupa başarıları için rakiplerinin kötü olduğu iddialarına serzenişte bulunuyor demiş. Ama geçen yıl Galatasaray'ın maçları sonrası her rakip için yapılan tarihin en kötüsüydü sözlerine ne demişti acaba diyor Zihni Bey. Hızlıca ben mesajları okurken bir diğer tarafta Metin Karabaş'la bağlantı kurmaya çalıştım ama Emre Eren'i arayalım, hemen ardından Metin Karabaş'a dönelim. Madem öyle hızlıca Emre Eren'e ulaşmaya çalışalım, onunla konuşmaya çalışalım. Beşiktaş özelinde ve milli takım özelinde Emre Eren bizlerle. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk.
3: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş özelinde başlayacağız ama milli takımı konuşarak başlayalım istersen. Milli takım diyelim. Milli takımımız...
5: Vallahi milli takım bizim her zaman gururumuz, biliyorsun. Evet. Ya Fransa maçı tabii kolay bir maç değil. Çok zor bir
3: abi,
5: maç oynuyor.
3: Abi o kadar güzel, o kadar hazır kıta girdin ki konuya bu arada.
5: Abi gururumuz şey, bizim milli takımımız. Ya milli takımımız iyi oynasın, kötü oynasın, o bizim milli takımımız yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum?
3: Kesinlikle.
5: Yani milli takımımızı sonuna kadar her konuda, her maçta kimle oynarsa oynasın destek vermek zorundayız. Çünkü biz milliyetçi insanlarız. Yani biz ülkemizi, bayrağımızı, takımımızı, her şeyimizi son derece seven insanlarız.
3: Ama şimdi kötüyü çağırmak istemem ama bana bu sözlerin hani bir Temmuz ayında yaptığımız bağlantıyı hatırlattı ya. Sabahın köründe saat 9'da 10'da. Bize göre tabii sabahın körü o saatler yani. Maçı
5: o saatte
3: izlemişiz.
5: Tabii şimdi maç hem sonunda uykusuz kalmışız hem maç izlemişiz. Tabii ufak tefek mutlaka eleştiriler yapılacak.
3: Abi
5: yani
3: ufak tefek değildi yani o günkü.
5: Ufak tefekti, gayet de ufak tefekti. Ben öyle bir takımın fazla üzerine gitmem. Teknik direktörün yapmış olduğu yanlışlardan bahsedebilirim ama oyuncu özelinde tabii performans anlamında kısım oyuncularımıza konuşuruz ama bu milli takımımız özeldir bizim için. O yüzden onu sonuna kadar desteklemek lazım. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Halen de onun arkasındayım. Bu jenerasyonun evet Dünya Kupası'nda çok başarılı olmasa da bundan sonraki Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında bence ses getirecek bir Türk milli takımı göreceğiz. Yani teknik direktörü kim olursa olsun hiç önemli değil. Oyuncusu kim olursa olsun önemli değil. Artık yavaş yavaş turnuva takımı olduğumuzu dünyaya göstermemiz lazım. Zor bir müsabaka oynayacağız. Fransa. Önemli oyuncuları var. Çok deneyimli oyuncuları var. Dikkat etmek lazım. Tabii Kocaeli'nde sinerjimiz, enerjimiz çok büyük ve yüksek olacak. İnşallah takımımıza başarılar diliyorum. Tabii ki karşımızdaki rakibe baktığımız zaman, yani onları tek tek anlattığımız zaman saatlere sığmaz. Ama zor bir rakibe karşı oynayacağımızı herkes biliyor. Teknik direktörümüz, oyuncularımız, tüm Türk halkı biliyor yani bunu.
3: Yani bu arada çok iyi iki tercih. Hem Kocaeli hem Bursa, iki futbol şehri. İki tabii. Anadolu takımı dediğimizde ön plana çıkaracağımız. Mesela yarın Anadolu'dan futbol programı yapacağız. Radyo Gol'de 16-18 arasında. 14 farklı Anadolu takımına gideceğiz. Burada beni en çok heyecanlandıran Bursa, Sakarya, Kocaeli, Göztepe mesela. Göztepe'nin mevcut durumunu göz önünde bulundurmayalım tamam ama şimdi buralar. Bu saydığım en çok heyecanlandıran dediğim futbol şehirleri açısından baktığımda, Anadolu kulüpleri açısından baktığımda iki yere gideceğiz mesela. Kocaeli'ye gideceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Orada oynayacağız maçları. Çok kıymetli. Emre Hanım.
5: İtalya'yla Belçika'yla galiba değil mi? Belçika'yla da Göztepe'de Gürsel Aksel'de oynayacağız.
3: İtalya'yla Belçika'yla deplasmandayız.
5: Belçika'yla deplasmanda İtalya'da Gürsel Aksel'de oynayacağız. Yani güzel statlarda oynayacağız. Futbol şehirlerinde oynayacağız. Taraftarının çok heyecanlı olduğu illerde oynayacağız. O da bizim için büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum sevgili.
3: Bu arada Lukaku ile Trossard var Belçika'da da.
5: Tabii onları da yakinen izleme fırsatı göreceğiz.
3: Lukaku'yu izleyecek miyiz? O da ayrı konu tabii ama Trossard sakatlığı sebebiyle ne kadar yetişebiliyor, ne oluyor? Orayı da hakim değilim çok. Ona da bir bakmak
5: gerekiyor. Evet, Trossard'ın sakatlığı çok ciddi değil. Evet, milli takımda birkaç gün antrenmana çıkmayacak ama ikinci maçta herhalde maç kadrosunda olacağını düşünüyorum.
3: O zaman bize karşı net oynayacak isimlerden biri olacaktır Trossard.
5: Büyük bir ihtimalle evet.
3: Oradan bağlayayım Emre Eren. Trossard ve Vlahovic'den bağlayayım. Beşiktaş'ta da bu sakatlıklar biraz düşündürdü açıkçası ama Vlahovic tarafından iyi haber geldi galiba en son. Ne oldu?
5: Vlahovic tarafından evet iyi bir haber geldi. Sakatlığının çok ciddi olmadığı söylendi. O da tabii Beşiktaşlıları çok sevindirdi. Vlahovic Beşiktaş'ın çok değerli ve önemli bir oyuncu. Dünya yıldızı bir oyuncu. Onun olması tabii Beşiktaş'a güç ve kuvvet veriyor. Beşiktaş önemli bir takım. Güç birliğini sahaya yansıttığı zaman neler yapabileceğini gördük ama tabii Ahmet'te bir kaza mı oldu artık? Orada Ahmet Spor'un çok iyi bir mücadelesi mi ortaya konuldu? Tabii bunların hepsini tartıştık ve konuştuk. Ama Beşiktaş bu kadrosuyla birlikte bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir teknik adamı var. İyi bir oyun formatı var. Tabii burada biraz deplasmanlarda nasıl oynayacağı çok net bir şekilde düşünüyordur Vincenzo Italiano. Çünkü çok çalışkan bir teknik adam olduğu için. Yani bu konularda deneyimli bir adamın bence çok kısa zamanda bu problemi çözebileceğini düşünüyorum.
3: Yani deplasmanlarda Zalgiris maçını ön plana çıkarırız mesela. Alanya maçını aynı şekilde ve
5: tabii
3: yine Diyarbakır
5: deplasmanı. Tabii Zalgiris, Alanya ama tabii Fenerbahçe maçında bir tık dedik ki evet ya deplasmanda da nasıl oynaması gerektiğini biliyor dedik ama herhalde günübirlik bir oyun formatı ortaya konuldu. Ama ikinci bölgede Beşiktaş hem topa sahip olduğu zaman hem de savunmayı doğru bir şekilde yaptığı zaman işte bu tarz takımlara karşı karşılık verebilecek kapasitede. Ahmet Spor takımını kutlamak lazım. Yani bu kadar kısıtlı kadrosuyla 28 milyon euroluk bir kadroyla yani 250 milyon euroluk kadroya karşı kafa tutup taraftarını mutlu etmekte onlar açısından büyük bir heyecan oldu. Ben zaten iki takımda da forma giymiştim hatırlayacak olursan.
3: Evet, evet.
5: Diyarbakır Spor'da da oynamıştım zamanında Süper Lig'e çıkarken. Beşiktaş formasını da giydim. Yani benim için çok üzüntü veren bir durum olmadı ama tabii ki Beşiktaşlılara soracak olursan ki biz Beşiktaşlıyız sonucuna baktığımız

0: zaman Beşiktaşlıyız ama o gün hak edenin kazandığı bir galibiyet izledik ben. Özellikle Amespor'un oradaki mücadele gücünün çok yüksek olduğunu gördüm. Oyuncuların çok konsantrasyon içerisinde olduğunu gördüm ve taraftarların sinerjisini de çok doğru sahaya yansıttılar. Ama Beşiktaş kurgusuna baktığımız zaman Beşiktaş takımı önemli transferler yaptı. Önemli oyunculara sahip. İyi bir teknik adamı var. Önümüzdeki günlerde çok güzel günler Beşiktaş'la birlikte olacak ama bazen böyle futbolda olur ufak tefek hatalar, kazalar. Bunlardan bence sonuç alabilmek teknik direktörün görevi. Bunu da başarılı bir şekilde teknik direktör yapacağına inanıyorum sevgili Bey.
1: Peki Emre Eren'le konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Beşiktaş'ta sadece bu maçlar özelinde değil biraz da böyle genele bakmak. 6 haftayı genel itibariyle yorumlamak isterim seninle Emre Eren. Biraz daha detay inmek isterim. Sadece
0: tabii özellikle şunu anlatmam lazım. Milli maç arasından sonra biliyorsun ikinci hafta sonra Trabzon deplasmanı var. Sert bir deplasman. Önemli ve güçlü bir takıma karşı oynayacak. Bence bu milli takım arasında da hoca ve teknik adamlar çok ciddi bir şekilde çalışma yapacaklar. Trabzonspor maçı final niteliğinde bir maç olabilir. Çünkü Trabzonspor derbilerde iyi başladı. Aslında Beşiktaş da derbilerde iyi başladı ama Trabzonspor'un net bir galibiyeti var Galatasaray'a karşı. Yani Beşiktaş buraya mutlaka önlem alması lazım. Bir de deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynarsa Beşiktaş önemli bir kadro olduğu için ilerleyen haftalarda taraftarının yüzünü güldüreceğini düşünüyorum sevgili Berk.
1: Evet ve dönüşünü de merak ediyoruz Beşiktaş tarafından hakikaten.
0: Ama Emre'den... iyi olacak. Ben iyi düşünüyorum. Çünkü Vincenzo Italiano bu konuda çok kafa yoruyor ve teknik heyetiyle birlikte saatlerce çalışıyor. Yani 18,5 saat çalışan bir teknik adam zor bulursunuz ama tüm mesaisini Beşiktaş'a harcıyor. Önemli bir teknik adam. 48 yaşında aşama kaydetmek istiyor. Avrupa'nın önemli takımlarında teknik adamlık yapmak istiyor. Buradan geçecek yolda Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Şampiyonluk için her türlü fedakarlığı ortaya koyabilecek bir kadro yapılanması da var. Belki devre arasında birkaç takviye ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Mesela Marsilya maçında yani muhteşem bir görüntü vardı. Avrupa'daki bir takıma karşı özellikle Fransız ekibine karşı bu kadar net bir galibiyet almak, bu kadar baskıyı doğru yapabilmek, kaybettiği yerde de oyunu çok doğru nitelendirebilmek bu teknik direktöre yazardı gerçekten. Tabii 3 gün sonra bütün enerjisini ortaya koymuş oyuncuların performansının bu kadar düşük olması da bence çok şaşırtıcı değil. Çünkü Beşiktaş sezon başından beri yaklaşık 7 oradan 6 buradan 13 tane maç oynadı. Yani 2,5 ayda 13 maç oynamak kolay bir hikaye değil. O yüzden bunların toparlanmasını mutlaka teknik heyet yapacaktır. Ben Beşiktaş takımına, oyuncu kurgusuna, teknik heyetine, yönetimine son derece inanıyorum sevgili ben.
1: Bu arada dediğin kadar da vardı Marsilya maçı. O gün hiç unutmuyorum. Bu yaptığımız bağlantıda desibel rekoru gelecek. Televizyondan izleyeceksen sesini her zamankinden daha az açman gerekecek gibi şeyler söyledin. Onu aynen net öyle olarak televizyondan hissediyordun. Tribünler nasıldır çok merak ediyorum.
0: Zaten tribünlerde de müthiş bir sinerji ve enerji vardı. Yani Avrupa'ya iyi başlayan, lige de iyi başlayan bir Beşiktaş var. Evet Amespor maçında bir kaza yaşanmış olabilir ama bunun devamı gelmemesi lazım. Tabii deplasmanlarda biraz daha kontrollü oyun ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş dünya yıldızları Trossard, Vlahovic, Orkun, Olaytan, Černý bu tarz oyuncularla Salih gibi, Nübel gibi oyuncularla bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir sevgili Berk.
1: Devamı gelmez gibi mi okuyorsun peki?
0: Ya neyin devamı gelmez?
1: Yani bu daha kötü gidişatın devamı gelmeyecek dedin ya.
0: Ben tabii ki kötü gidişatın devamı geldiği takdirde taraftar çok ciddi bir şekilde üzülecektir. Buna da bence müsaade etmez. Teknik adam ve yönetim buna müsaade etmez. Evet. Oyuncular da buna müsaade etmeyeceklerdir bence. Onlar da çok üzüldüler çünkü Amespor mağlubiyetinden sonra. Hatta yenip lider olarak girip milli arayı da bu boşlukta geçirmek istiyordu oyuncular. Maalesef olmadı ama bir dahaki deplasmanlarda bence bu tarz hataların çok zor olabileceği bir Beşiktaş kurgusu göreceğiz. Onu söyleyeyim.
1: Serdal Adalı, Sayın Başkan Adalı bugün konuşacak. A-Spor'da
0: evet,
1: soruları yanıtlayacak.
0: A-Spor'da bugün 1,5 saatlik bir şey yapacak, söyleşi yapacak. Orada da değerli büyüklerimiz, abilerimiz onlara sorularını soracaklar. Serdal Adalı da gereken cevabı verecektir. Camianın beklediği bazı sorular var. O sorulara da karşılık verecektir.
1: Ne o sorular Emre'den? Yani ne ekseninde daha ağırlıklı olarak konuşmasını
0: mesela
1: bekliyorsun?
0: Mesela ben orada olsaydım mesela bugün şeyi soracaktım. Ya Muhammed Salah'ın transfer sürecini bir anlatabilir misiniz? Taraftar çok merak ediyor diyecektim. Bunları soracaktım ama tabii ki orada bizim arkadaşlarımız, abilerimiz de mutlaka bu soruları soracaklardır kendilerine. Yani nasıl bir kurgu yaptınız? Devre arasında transfer yapacak mısınız? Şampiyonlukla alakalı düşünceniz nedir? Avrupa'da Beşiktaş nereye kadar gidebilir? bu teknik direktör kim tarafından getirildi? Yani Önder Özen'in baskısı tarafından mı?

0: yoksa Serdar Adalı ve kurmaylarının birleşerek almış olduğu bir karar mıydı? Yani bu soruların hepsi bu akşam A-Spor ekranlarında olacaktır. Tüm dinleyicilerimize de bu akşamki yayını kaçırmamalarını rica ediyorum.
1: Serdar Adalı'nın bu arada gerekli imza sayısına da ulaştığı açıklandı. Zaten burada bir problem görülmüyordu. Bir de seçim gündemi var hali hazırda Beşiktaş'ta.
0: Evet evet. O seçimde de doğru bir seçim olacak. Yönetimi kuvvetlendirecek. Bence Serdar Adalı'ya güven oyumuz sanına kadar tamamdır. Burada bir sıkıntımız yok. Serdal Başkan da elinden geleni her şeyi yapacaktır. Beşiktaş şampiyon yapabilmek için her türlü enstrümanı ortaya koyacaktır. Sevgili Berk, peki. Misafirlerim geldi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Onları bekletiyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar
1: sağlık,
0: diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Milli maçlarda mutlaka görüşeceğiz onlarla.
1: Teşekkürler, sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla da değerlendirdik. Onunla detaylandırdık. Hızlıca reklama gidecektik. Zaten tam da şu anda reklama gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: yapayım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berksay'da haber masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Metin Karabaş'la birlikteyiz. Metin Karabaş, hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, yayınlar.
0: Metin Karabaş'ta Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz. Galatasaray'ı yıllardır takip eden isimlerden, yorumculardan Metin Karabaş. Galatasaray milli arayı nasıl değerlendiriyor? Galatasaray'da milli arada milli takımlara giden oyuncular, aynı zamanda bu arada milli takıma gitmeyen oyuncular. Ne yapıyor, ne ediyor? Tüm bunları merak ediyoruz. Bunun yanında milli takım yorumu da alırım sonrasında zaten Metin Karabaş'tan. Önce bunu sorayım Metin Karabaş.
1: Yani Galatasaray tabii ki Trabzonspor yenilgisiyle milli araya oldukça moralsiz girdi. Kötü bir oyun, ağır bir skor, birçok eleştirilen noktanın daha da derinleşip ve su yüzüne çıktığı bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Tabii bu anlamda çok moralli girmediğini, eleştirilerin daha da fazlaştığını söyleyebiliriz Galatasaray'da. 2-3 toplamda 3 antrenman daha yaptı Trabzon maçının ardından ve şu anda 5 günlük bir izle çıktı. Tabii ki çok fazla milli oyuncusu var Galatasaray'ın. Bu 5 günün ardından Galatasaray tekrar top başı yapıp lige yeni bir başlangıç yapmak isteyecek.
0: Ve bunun yanında milli takım özelinde Galatasaray'da biraz da milli oyuncuları konuşmak gerekirse, Galatasaray'da çok fazla katkı alınamayan isimlerin de milli takıma gittiği ama orada belki farklı bir toparlanma sürecine girebileceği ya da buradaki bu performansların orayı nasıl etkileyeceği, bunları da konuşmak gerekir.
1: Tabii ki yani Galatasaray'da aslında temel problem bireysel oyuncu performansları mı yoksa takım oyunundaki, özellikle takım savunmasındaki problemler mi, buna bakmak gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım. Öncelikle Galatasaray'da bireysel performanslarda da büyük düşüş var ve senin de az önce belirttiğin gibi, evet, milli takıma giden Türk milli takımındaki oyuncularının performansları çok iyi gözükmüyor. Onun dışındaki oyuncuların da performansları çok iyi gözükmüyor. Bir değişiklik olur mu olmaz mı, bu oyunculara nasıl yansır bilemiyoruz ama artık bir gerçek var. Günümüzde dünya futbolunda ve Avrupa futbolunda özellikle çok fazla maç sayısı var. Yani oyuncular Şampiyonlar Ligi, kendi ligleri, sonra milli takımlar derken durarak bilmeden neredeyse maç yapıyorlar. Zaten özellikle Dünya Kupası'nda olan milli oyuncuların dönüşlerinin de çok sağlıklı olmadığını görmüştük. Bakalım, belki bu performans biraz daha tersine bir İbre'ye döner Galatasaray'da ama şu anda milli oyuncuların da çok sorunlu olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Peki bu süreç nasıl geldi Galatasaray'da? Aynı zamanda yani 6 haftalık süreci biraz yorumlayalım isterim ve aynı zamanda Galatasaray'da son 1,5-2 yıldır konuşulan bir Okan Buruk karşıtlığı da var ama cılız bir ses olarak gördüğümüz birçok zaman vardı. Bu defa biraz belli ki fazla konuşulmaya, fazla ses gelmeye başladı ki buradan, bu taraftan. Yönetim de bir açıklama yapma zorunluluğunda hissetti kendisini Dursun, evet, Özbek tarafından. Sen nasıl yorumluyorsun bu süreci Metin Karabaş? Şimdi
1: nasıl başarılı olunca övgüleri teknik direktör ve oyuncular ve yönetim alıyorsa, ortada bir istenmeyen tablo varsa da yine taraftarlar nezdinde eleştiriyi de yine teknik direktörler, başkanlar ve oyuncular alabiliyor. Bu sporun içerisinde olan bir durum. Maalesef işte Türkiye'de olunca biraz daha şiddeti yüksek olabiliyor. Dün olmuyor. Dünkü başarılar biraz fazla önemsizleştirilebiliyor. Ben günlük bir tüketim toplumuna döndüğümüz için böyle olabiliyor ama hani karşılıktan öte bir eleştiri durumu var. Aynı eleştiriler yönetime de var. Transferlerin geç kalması, İşte alınan oyuncuların hazır olmaması, bazı bireysel performansların düşük olması, bunları alt alta koyduğumuz zaman işte nasıl bu duruma gelindi sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Yani sadece bir nedenden bunu söyleyemeyiz. Birçok etken, transferlerin gecikmesi, doğru isimlere gidilip gidilmediği noktasındaki soru işaretleri ve eldeki oyuncuların bireysel performans

0: sınıfının düşüklüğü gibi maddeleri alt alta sıralarsak ve sayarsak Galatasaray'daki durumu özetlemiş oluruz belki de.
1: Peki milli takım için neler söylersin? Metin Karabaş.
0: Ya A Ligi'ndeyiz. Çok önemli bir test aşaması burası.
1: Zor yerdeyiz.
0: Tabii ki zor. Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Yeni bir yapılanmaya gidebilmek için önemli bir fırsat. Bunu yapmamız lazım. Bir değişimi sağlamamız lazım. Öyle bakmak gerekiyor. Çok sert rakipler var. Ama kendimizin asıl gücünü de buralarda görebileceğimizi söyleyebilirim.
1: Peki nasıl bir maç bekliyorsun hem İtalya hem Fransa tarafında? Ve son maçta Belçika ile olacak ama oraya gelene kadar daha var tabii.
0: Tabii ki Fransa yani Avrupa'nın şu anda birkaç ülkesinden biri güç ve yetenek olarak. Bizim için çok kolay olmayacak. İtalya belki son Dünya Kupası'na katılamadı ama her zaman İtalya futbolu zirvededir öyle ya da böyle. Bizim dediğim gibi yani şu öngörülmesi çok kolay maçlar değil bunlar. Dışarıdan bakıldığı zaman zor ama şunu unutmamak lazım. Bizim milli takımımızda böylesi rakiplere karşı çoğu zaman iyi motive olmuş ve iyi neticeler almış bir milli takım. Gücümüzü göreceğiz. Pozitif bakmaya gayret etmemiz gerekiyor. Pozitif olmak hepimize daha iyi gelecekmiş diye düşünüyorum.
1: Peki hem Galatasaray'a hem milli takıma ilişkin ekleyeceğim farklı bir şey var mı diye sorayım Metin Karabaş son kısımda.
0: Yani teşekkür ederim. Durumlar böyle. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Galatasaray'la ilgili yeni gelişmeler oldukça da zaten burada seninle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Peki tekrardan haberleşmek üzere diyeyim. Sağ ol, var ol. Metin Karabaş bizlerle birlikteydi. Fanatik Gazetesi'nden ve TV Spor'dan Metin Karabaş'la konuştuk. Bora Yargıç'la Türk futbol ekonomisini konuşacağız demiştik. Bora Yargıç'a döneceğiz. Futbol ekonomisti Bora Yargıç bizlerle olacak ki borsada bir dalgalanma, artık dalgalanmanın da ötesinde farklı bir şey yaşadık geçen hafta. Uzmanına soralım, uzmanıyla konuşalım. Ne yaşadık, ne oldu, ne bitti ve futbolu nasıl etkiledi? Türk futbol borsasını mesela ya da kulüp borsalarını, kulüplerin borsalarını haliyle orada halka açılan kulüpler, halka arz olan kulüpler nasıl etkilendi, ne oldu, ne bittiği konuşacağız Bora Yargıç'la ki benim hatırladığım bir senaryo var mesela. Bir yaşanan durum var mesela. Beşiktaş'ın sadece orayı gördüğüm için hatırlıyorum. Geçen hafta 130'luk bir kaybı olmuştu ama son süreçte o kayıp ne kadar daha düştü, ne kadar daha yükseldi ona hakim değilim açıkçası. Bir haftalık süreçte 130'luk bir kayıp. Yanlış görmüyorsam, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir süreci vardı haliyle. Tabii orada sponsorluk durumu o da etkiledi. Beşiktaş da burada en fazla problem gören kulüptü. Belki de dört büyüklerde, belki de Türk futbol kulüpleri arasında. Bora Yargıç'la konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. Onunla masaya yatıracağız bu konuyu. Ama an itibariyle bir ulaşamadım. Bugün telefonlarda da böyle bir ulaşamama problemimiz var açıkçası, onu söyleyelim. Oralarda kolay kolay ulaşamıyoruz. Şöyle bir hızlıca bakıyorum, hızlıca değerlendirmeye çalışıyorum. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. İyi akşamlar Berk. Bizimkisi Okan Buruk karşıtlığı değil. Dün Fatih Demirkol'da çok güzel ifade etti. Okan Buruk'un kendini geliştirmediği iki... Okan'ın demeyelim mesela. İsmail'in, Okan'ın. Bunlar çok hoş olmayan tabirler oluyor. Yani neticesinde bir arkadaşımızdan bahsetmiyoruz. Orada bir kulübü temsil eden teknik direktörden. Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Evet, İsmail Kartal'dan bahsediyorsunuz ya da başka bir gün. Fark etmez. Hani o yabancı hocalarda çok da ters karşılanmıyor. Çünkü orada ifade işte tabir çok da yabancı isimlerde hani onu aratmıyor belki hani orada, ama yani en azından hocalarımıza, Okan Buruk'a, İsmail Kartal'a karşı burada dikkat edelim. Okan Buruk karşıtlığı değil. Fatih Demirkol çok güzel ifade etti. Okan Buruk'un kendini geliştirmediği iki buçuk, üç yıldır yapmış olduğu kronik hataları ısrarla tekrar etmesidir asıl sebep demiş. Yaşım büyük olduğu için öyle idame ettim. Kusura bakma demiş. Estağfurullah. Yücel Bey'in mesajı, yanlış okumuyorsam adını. Yücel Bey böyle ifade etmiş. Okan Buruk'a ilişkin düşüncelerini bu şekilde bizlerle paylaşmış oldu. Diyelim. Emre Eren'e selamlar demiş dinleyicimiz. Bir diğer tarafta gelen mesajlardan bir diğeri de şu ki Süleyman Sönmez biraz geçmişe götürmüş bizi. Aynı zamanda onurlandırmış beni ama yani okumasak mı acaba bu mesajı diye baktım. Anımsar gibi de oldum. Biraz böyle nostaljik olduğu için teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun. Eskiden pazar günleri pazar sohbetleri vardı. Onları izlerdik. Onları dinlerdik. Rahmetli Halit Kıvanç aynı onun gibi program yapıyordu demiş. Aynı onun gibi dinliyorum sizi. Üslubunuz ve ses tonunuz çok iyi. Teşekkürler demiş. Yayınlar demiş. Halit Üstad'a rahmetliye benzetilmek çok güzel bir şey ama ben...

0: olarak da böyle boy kalıp 1.85, 1.86, aynı zamanda kilo da onu takiben, çok da sırıtmasa da boydan dolayı olan kalıplı biriyiz. Ekmek yeme söz konusu olduğunda işin soyut değil de somut kısmına baktığında onun haliyle çok iyi bir şekilde karşılığını verdik ama tabii işin soyut kısmındayız. Espri kısmındayız. Diğer tarafta bir fırın ekmek yemek gerekir denir ya, 3 fırın, 4 fırın, 5 fırın ekmeğe çıkar orada. Halit Kıvanç söz konusu olduğunda, onun gibi üstatlar söz konusu olduğunda, meslek büyüklerimiz söz konusu olduğunda. Ama anımsatması dahi benim için onurdur, gururdur. Ama orası için çokça yolumuz var. Çok kolay değil oralarda anılmak, o seviyelerde anılmak. Teşekkür edeyim, estağfurullah diyerek teşekkür edeyim. Bu arada Halit Kıvanç'la pazar sohbetlerini ben NTV Radyo'dan hatırlıyorum mesela, 2012 yılı. Lise dönemime denk gelen bir süreç yanlış hatırlamıyorsam. Ne oluyor? 12 oradan, 4 oradan, 16, aynen. 16-17 yaşlarında lise dönemimde NTV Radyo'da pazar sohbetlerini zaman zaman dinleyenlerden biriydim ben de mesela. Televizyon kısmını çok net hatırlayamıyorum. Ya da orada anımsamıyorum. Bilmiyorum, radyo manyağı mıydık lise döneminde? Radyo mu dinlerdik sürekli? Onu da çok çıkartamıyorum, anımsayamıyorum ama o dönemki telefonları da düşünürsek öyle bir bahsettim ki, o dönemki telefonlar sanki 90'lardan bahsediyoruz. Ayrı konu ama radyo ağırlıklı giden telefonlarda olduğu için mesela şu an birçok telefonda kulaklık çıkışı yoktur radyo açısından ya da radyo eklentisi yoktur. Onu internetten siz bir satın alırsınız uygulamadan, store'dan ya da yani bir pazardan, internette, mağazadan ya da işte bir diğer tarafta onu internet üzerinden dinlersiniz. Öyledir ama o zamanlar biraz daha farklıydı. Herhalde o yüzden radyoya da lise dönemlerinde böyle çok sarmışlığımız vardır. Mesela Zeki Kayhan Coşkun dinleyicisiyimdir. Hala öyle. Matrax çok güzeldir kafada, kafa radyoda, bir diğer tarafta. Onu da aktarayım. O dönemlerde Halit abinin programlarını da NTV Radyo'dan anımsıyorum. Sabah 10 gibi, 11 gibi başlardı pazar günleri. Doğru mu hatırlıyorum? Eş zamanlı mıydı acaba? NTV'de ve NTV Radyo'da. Belki öyle de olabilir. Ne dersiniz? Mikrofonda Halit Kıvanç'tı, yanlış hatırlamıyorsam. Güzel yerlere götürdünüz bizi. Sağ olun, var olun mesajınız için. Hepsi bizim hocamız demiş Turgut Ağaca. İsmail Kartal için de, Okan Buruk için de. Peki. Ben de o dönemki telefon var bak Berkim demiş Hakan Güneş. Telefonunu bizlerle paylaşmış. Hemen sağ tarafından bir kulaklık takmış o telefona. Oradan bizi dinlediğini aktarıyor. 92.2 benim telefonumda radyo istasyonu var diyor. Hakikaten de öyle. Yukarıda radyo yazıyor tuşlu telefonda ve 92.2'yi görüyoruz. İstasyon falan yazıyor. Güzel. Teşekkürler. Böyle dinlenmeyi bilmek de güzel. 90'lar mı dedin? Radyo tiyatrosu dinledim yıllarca bu telefonla. Hakan Güneş ben demiş. Yani elindeki tabii sadece o telefon değil, oradan onu da şuradan anlıyoruz ki bize WhatsApp'tan gönderdiği fotoğraf haliyle farklı bir Android'den çekiliyor ve bunu orada farklı bir telefon kullanırken radyo dinlemek için de hala farklı bir telefon kullandığını görüyoruz dinleyicimizin. Hakan Güneş'e selamlar. İyi bir dinleyicimiz. Daimi dinleyenimiz. Hakan Güneş'e selamlar, saygılar diyelim. Birçok dinleyicimizden gelen mesajları da bu şekilde okuyoruz, bu şekilde detaylandırıyoruz. Ve hızlıca benim gevezeliğimin tutma sebebi Bora Yargıç'a uzanamamak, ona ulaşamamak. Hatırlatalım. Onunla bir bağlantımız olacak. Bugün böyle telefonlarda, trafiklerde biraz takılıyoruz. Telefon trafiklerinde. 16 yayınında da oldu bu. Ulaşmaya çalışacağız ama bağlantılarımız ardı ardına devam edecek. Onu da hatırlatalım. Nurgül Günaydın'la konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Trabzonspor detaylarını onunla işleyeceğimiz bir bölüm olacak. Hatta öyle ki 0212 273 1010, 0212 273 1010 bir problem vardı sabah saatlerinde telefon attığımızda. O problemi çözdük. Öğle saatlerinde çözdüğümüz bilgisini aldım. Orada o problemi de açtık. Yani bir telefon dinleyici hattı da yapabiliriz. Sizleri bağladığımız bir bölümümüz de olabilir. Uygun olursanız sizlerle de bağlantılarımız olur. 0212 273 1010'dan ararsınız belki. İlerleyen dakikalarda aramanız halinde, teşrif etmeniz halinde bağlantımızı da yaparız diye aktarayım. Ben Fenerbahçeliyim ama Okan hocamız, Fatih hocamız, İsmail hocamız hepsi bizim yabancı hocalar. Daha mı güzel? Değerlerimize sahip çıkmamız lazım demiş Turgut Bey. Peki. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Taksi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demirören Haber Ajansı'ndan ve aynı zamanda Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın bizlerle diyeceğim ama Futbol Arena demişken aklıma şu an geldi. Tam da doğaçlama oldu. Yayında şimdi geldi aklıma. Dünden bu yana Futbol Arena'da çekmiş olduğu o Galatasaray maçındaki çekmiş olduğu fotoğraflarla beraber kendi sosyal medya hesabında, lütfen Instagram üzerinden de oraları takip edin isterim. Nurgül Günaydın dünden bu yana hikayeleştirerek anlatıyor. Salah'ı, oyuncuların, yeni transferlerin birbiriyle kaynaşmasını tüm fotoğrafları üzerinden işleyerek tek tek gazeteciliğiyle orada sizlerle de buluşturmaya devam ediyor. Hepsinin üzerine hikayelerini de yazarak, birkaç cümleyle oraları hikayeleştirerek, detaylandırarak. Böyle başlayayım istedim. Kabul ederseniz Nurgül Günaydın. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Güzel sözlerin, temellerin için çok teşekkür ederim. Rica. Yani böyle biraz maç sonrası yorgunluk oluyor. Tabii evet. Biz maçtan çok geç geldiğimiz için sen de biliyorsun. Ancak bir iki gün sonra böyle fotoğraflara bakıp onları bir derleyip toparlayabiliyorum. Yani o kadar çok fotoğraf çekiyorsunuz ki özellikle büyük maçlarda çok daha fazla fotoğraf çekince onları ayıklamak epey vakit alıyor. İki gündür inanın onların üzerinde uğraşıyorum. Yani tek makineyle de çekmiyorsun. Geniş açı ayrı çekiyorsunuz. Kaleyle ayrı çekiyorsunuz. Biraz böyle bazılarını, çok sevdiğim fotoğrafları böyle takipçilerle paylaşmayı istedim. Öyle de güzel şeyler çıktı ortaya. Güzel de oldu. İlgi de oldu. Hatta Futbol Arena'yla da bugün o diğer bütün fotoğrafları paylaştım. Çünkü zaman içerisinde kullanılması açısından hem bütün futbolcuların maç içerisindeki enteresan fotoğrafların ilerleyen zamanlarda da kullanılabiliyor.
0: Tabii kullanılabiliyor. Onları da hikayeleştirdiğinizi görünce burada hemen bahsedeyim istedim. Nurgül Günaydın'la konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. Nurgül Günaydın, bir o kadar konuştuğumuzda bir yayla var. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaylanın adını Salah Yaylası koydu artık.
1: Evet.
0: Taşın yanına da bir bank koymuş ama o bankın tabii biraz yamuk durduğunu da yayla olması sebebiyle
1: tabii arazinin şartlarından dolayı.
0: Çok da güvenmemek gerekiyor tabii hemen böyle arazide her yere. Hem üşüme hem üşütme anlamında hem orada fotoğraf çekinirken sıraya girerken. Çünkü birçok hikaye dinledim dünden bugüne. Trabzonlu dostlardan da hem dinleyicilerimizden hem de okuduğum yorumlardan. Birçok hikaye dinledim. Oranın hem serinliğinden hem işte yayla oluşundan, tamam Salah gitti bir 5-10 dakika gördü ama gündemi konuşuyoruz hala. Ya detaylar sende esasında, çok da tatlı bir gündem orada Salah'ın gidip ziyaret ettiği ve ön plana çıkan yayla.
1: Kesinlikle. Şöyle söylemek lazım, evet. Aslında Salah'ın Trabzonspor'a, Trabzon'a etkisini, Trabzon şehrine etkisini tabii sahadaki golüyle, işte golleriyle, asistleriyle ölçmek tabii eksik kalıyor. Bunları yaşayınca, görünce Salah izin gününde yaylaya çıktı. Bir taşın üzerine oturdu ve o fotoğrafı paylaştı. O taş o gün bugün insanların gidip fotoğraf çektirdiği bir noktaya dönüştü. Ardından dediğin gibi, senin de söylediğin gibi Salah yaylası tabelesi geldi. Şimdi de belediye taşın yanına bir bank koydu. Tabii insanlar Salah'ın verdiği o pozu vermek için yaylaya çıkıyor. Hatta Almanya'dan, en uzak ücra köşelerden, Avrupa'dan, en yakın Rize'den, her taraftan gelen o kadar çok taraftar var ki. Yani insanlar çok merak ediyor. Sanki aslında biliyor, çoğu da biliyor. Neyi biliyorlar? Yani o yaylaları, o doğayı, Trabzon şehrinin sahip olduğu o güzel yaylaları herkes çok iyi biliyor. Belki oraya herkes defalarca gitmiştir. Ama Salah oturunca çok daha değerli oldu. Şunu söyleyeyim, evet, size, ben de gittim oraya. Tam yılını hatırlamıyorum. Belki 4 yıl, belki 5 yıl önce. Hatta ailece biz gitmiştik. Gümüşhane'ye çıktık, oradan Maçka yolundan doğru gidiyorsunuz. Tabii biz iki
0: Gümüşhane'ye daha yakın diyorlar oraya, evet.
1: Tabii Maçka, zaten Maçka'dan hemen Gümüşhane'ye çıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani hepimizin, herkesin bildiği yerler ama tabii geçerken hani bir gün Salah gelecek burada oturacak diye düşünemiyorsun. Tabii kimin aklına gelirdi ki Salah
0: geçen yıl mesela Fatih Tekke'yi konuşuyorduk. Galatasaray galibiyetinden sonra soluğu yaylada aldı. Yaylada futbol oynadı. Yaylada güreş tuttu gibi bir şey vardı. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Tabii yok,
0: onu konuşuyorduk. İşte çok ilginç, bu Galatasaray'dan sonra
1: şöyle da oralara çıkıp oralardan video paylaştığı zaman evet. İşte tabii o civarda yaşayan insanlar da aynı yerlere gidip aynı pozları veriyorlar. Bunlar bir akım. Sosyal medyada çok çabuk yayılabiliyor yani. Ben aslında zaten akım tarafını vurgulamak istiyorum. Çünkü artık gerçekten öyle. Yani ziyaretçiler aynı noktada Salah'ın pozunu tekrarlıyor. Gidemeyenlerin de imdadına yapay zeka yetişiyor biliyorsun.
0: Doğru.
1: Yani çünkü o kadar basitleşti ki iş. Ama tabii gidip de oradan paylaşım yapmak herkes için çok daha büyük keyif. Aslında bana göre burada asıl mesele şu. Yani bir yıldız futbolcu şehrinize geliyor ve böyle bir bağ kuruyor. Ya bu ne demek? Bunu incelemek lazım aslında bana göre. Salah İstanbul'a gidip işte lüks bir mekanda fotoğraf da paylaşabilirdi. Ya da işte tekne turu atabilirdi. Hani İstanbul'da meşhurdur biliyorsunuz. Birisi geldiği zaman hemen Boğaz turu attırılır. İşte lüks restoranlarda, otellerde misafir edilir. Ama Salah bunların hiçbirisini yapmadı. Trabzon'da kaldı izin günde. Yaylaya çıktı. Derenin kenarında yürüdü. Manastırın güzergahına gitti. Ve bunları da yani milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Onlara gösterdi. Tabii burada İşte Trabzonlunun, Trabzonsporlunun, sadece Trabzonlunun da değil aslında. Türk insanının da aslında hoşuna giden tam olarak da burası. Çünkü artık insanlar sadece taraftarlar değil, insanlar Salah'ın yalnızca hani Trabzonspor formasını giyip de hani o şekilde fotoğraf vermesini değil. Yani Trabzonlu içinde yaşayarak onu hissetmesini bekliyor. Yani Salah da tam olarak bunu yaptı. Sahada Trabzonspor forması giyiniyor evet ama Trabzon'u yaşıyor. Yani şu anda Trabzon'un işte böyle güzel yerlerine giderek o hissi karşıdaki insanlara veriyor. Yani dediğim gibi yani böyle bir doğada vakit geçirmesi, oradaki yürüyüşü, oradaki o tabelanın sonradan gelmesi, sonra bunun bir akım haline dönüşmesi çok önemli. Sanıyorum navigasyona da eklenecek. Salah'ın taşı, Salah'ın yaylası, yaylası tabelası eklendiğine göre navigasyona da girmiştir. Yani milyonlarca liralık tanıtım kampanyalarının yapacağı işi bir anda Salah tek bir fotoğrafla yaptı. Yani buradan bakmak gerekiyor. Çünkü turizm tanıtımları sen de biliyorsun çok önemlidir. Milyonlarca lira harcıyorsunuz ama 70-80 milyon takipçisi olan Salah bir fotoğrafla bunu masrafsız olarak Trabzon şehrine hediye evet. etti. Çok önemli bana göre. Çok da popüler artık. Kurtdere yaylası, Salah yaylası diyelim. Tabii Salah yani bütün bunlardan hareketle bana göre artık Trabzon'da sadece forma giymiyor. Yani Salah bordo mavili formayı giyip sahaya çıkmıyor. Artık Trabzon şehrinin hikayesinin de içine girdi bana göre. Çünkü burasını baktığımız zaman turistler niye seviyor? Karadeniz bölgesi minvalinde bakarsak sadece Trabzon özelinde değil.

0: Karadeniz bölgesi doğasıyla, yeşilliğiyle, deniziyle herkesin hayran kaldığı bir bölge. Salah da tam bu hikayenin içine girdi bana göre. Bir taşın bu kadar turistik noktaya dönüşmesi sana göre yani bu kadar çabuk olabilecek bir şey miydi?
1: Değildi tabii. Salah burada farklı bir etki yarattı. Haliyle yani, kültüre, turizme buraya da bir farkı var yani, Salah'ın. Evet. Onu aktarmak lazım. Tamamen, bir Arda Turan'ı hatırlıyoruz İspanya'da, bankı mesela.
0: Evet.
1: Ya biraz milli arada da konuşulabilecek sempatiklikte, tatlılıkta haberler. Normalde 1-2 dakika konuşup geçeceğimiz konular mesela. Nurgül, günaydın.
0: Güzel şeyler yani, şehrimiz oradan, adına, bölgemiz oradan, adına, ülkemiz adına güzel şeyler.
1: Oradan Trabzonspor'daki Galatasaray galibiyeti havası hala şehirde yaşanıyor, bu belli ki biraz orayı gösteriyor bizlere. Yani neler söylersin, Trabzon'da Galatasaray galibiyeti sonrasında hava nasıl ve bunun yanında milli ara nasıl geçiyor? Bunu sormak isterim.
0: Tabii milli ara, Trabzonspor 4 tane futbolcuyu milli takıma gönderdi biliyorsunuz. En son Mustafa Eskellaş da davet edildi milli takıma. Trabzonspor geçtiğimiz yıllarda belki de taraftarın da en çok eleştirdiği konu buydu. Ama şimdi 4 oyuncu sadece A milli takıma, diğer kendi ülkelerin takımlarına giden oyuncularla beraber 12 tane oyuncu milli takımlara gitti. Haliyle de Trabzonspor yani tam futbol maçının hazırlıklarına biraz eksik başlayacak. Öyle gözüküyor milli takımlardan dönecek oyuncularla birlikte. Galatasaray galibiyetinin etkisi Trabzon'da hala devam ediyor mu? Ediyor. Gerçekten ediyor. İnsanlarda bir mutluluk var. Ben şehirdeyim. 2 gündür şehre çıkıyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. O cumartesi gününden beri sokakta sürekli hani böyle bir kutlama falan yok ama insanların yüzünde bir gülümseme, bir mutluluk var ve insanlar oynanan futboldan çok memnun. Senle de daha önceki yayınlarda çok konuşmuştuk. Hani takım kötü oynayıp galip gelse de insanlar bunu dile getiriyor. Çünkü Trabzon şehrinde yaşayan, Trabzonspor'u tutan insanlar futbolu gerçekten çok iyi biliyor ama mağlup olup da İyi futbol oynasa dahi orada takımını alkışlamayı da biliyor. Trabzonspor taraftarı iyi, güzel futbolu da özlemiş. Gerçekten uzun zamandır Galatasaray maçında o özlediği güzel futbolu da izledi. Sahada istediği takımını da gördü. Net skor 4-0, işte Salah'ın da hat-trick yaptığı böylesi güzel bir maçın sonrası şu anda şehrin gerçekten yüzü çok gülüyor. Zaten Thomas Reis'in gelişi de şehirde çok pozitif karşılandı. İlk maçını kazanarak başlaması da çok önemliydi. Dediğim gibi bundan sonrası için de hem takımın özgüveni de yeniden yerine geldi. Çünkü deplasmanlarda alınan 2 mağlubiyet oldukça demoralize etmişti takımı. Ama şimdi dediğim gibi o galibiyet çok şeyin üstünü de kapattı diyebilirim. Moralsizliğin, o özgüven kaybolmasının hepsinin üzerine kapattı. Yani bu şehirde ne hissediyorsun diyecek olursan, soracak olursan, hı hı, insanlar yani bana göre bundan sonra takımın ne yapabileceğini konuşmaya başladılar. Yani ilk 5 haftada bile inanır mısın şunu söyleyenler vardı. Yani tamam biz şampiyonluk yarışında olmayız. Ama artık bu takımın neler yapabileceğini konuşmaya başladılar. Şampiyonluk ifadesini konuşmaya başladılar. Belki bu ifadeyi, şampiyonluk ifadesini özellikle kullanmak için çok erken ama o yarışın içinde olabileceklerini artık düşünüyorlar Trabzonspor taraftarı. Hani şampiyon olacağız değil de şampiyonluk yarışında bu takımda olur. Artık bunu konuşmaya başladı. Çünkü dediğim gibi o ilk 5 haftadaki hani istikrarsız grafik taraftarları umutsuz bir hale sürüklemişti. 2 deplasman mağlubiyeti, 1 deplasman beraberliği, içeride 2 galibiyet, inişli çıkışlı grafik güven vermiyordu. Tabii hoca değişikliği ama dediğim gibi yani futbol böyle bir şey. Şehirlerde bazen bir maç kazanırsınız sadece puan getirmez yani. Gerçekten bu Trabzonspor için bana göre sadece bir 3 puan anlamına gelmiyor. Şehrin psikolojisini de değiştirdi. Bak çok net olarak onu da söyleyeyim. Yani bu 4-0'lık skor çok pozitif etki yaptı Trabzon şehrinde. Milli araya da bu galibiyette girilmesi bana göre bu duyguyu daha da arttırdı. Yani belki o maç mağlubiyetle ya da beraberlikle kapanmış olsaydı çok bambaşka bir şehir havası olacaktı Trabzon'da. Şimdi herkes o geceyi konuşabiliyor, tekrar konuşabiliyor. Çünkü mağlup olsaydı kimse o gecenin adını bir daha ağzına almazdı. Bu şehir öyle. Yani insanların suratı asıktır. Hani kaba tabirle söyleyelim. Trabzonspor puan kaybetmişse kimse kimseyle konuşmaz. Esnaf esnafa belki selam vermez. Herkes böyle yüzü asık bir şekilde o gün işine gider. Ama Galatasaray galibiyeti öyle bir etki yarattı ki şehrin gerçekten insanı, esnafı, herkes yüzü gülen bir portre haline döndü. Ben dediğim gibi iki gündür şehirde böyle bir dolaşıyorum, insanlarla sohbet ediyorum. Hala o günkü tat, hani deriz ya, yemeğin tadı damağımda kaldı. O Galatasaray galibiyetinin keyfi hala insanlarda gözlemlemek mümkün. Yani belki 4-0 çok büyük bir sevinç kaynağı ama şunu söyleyeyim ben. Bana göre o 4-0'ın verdiği umut, geleceğe dair verdiği umut çok çok daha önemli. Şehirde bunu yaşıyor. O 4-0'ın verdiği umut, yani o sahada oynanan futbolun yarattığı geleceğe dair umutların yeşermesi çok önemliydi. Şehir şu anda bunu yaşıyor. Tabii bu havanın da tabii kalıcı olup olmayacağını milli ara sonrasındaki 2-3 maç belirleyecek. İşte Samsun deplasmanı var biliyorsun. Zorlu bir maç olacak çünkü Samsun Spor da haftalardır kazanamıyor. Kötü başladı, kötü devam ediyor. En son Erzurum'a mağlup oldu hatırladığım kadarıyla. Hemen Samsun deplasmanı, hemen ardından Beşiktaş derbisi içeride ve Çaykur Rizespor yine komşu şehirde yine bir deplasman maçı. Özellikle Samsun ve Beşiktaş maçlarının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Samsun Spor'un da çok şiddetle puana ihtiyacı var. Beşiktaş da iyi takım. Şu anda bana göre ligin en iyi iki takımı kim derseniz Beşiktaş ve Trabzonspor derim ben. Evet, Fenerbahçe'de farklı kazandı. Ama 7-0, 8-0'dı galiba. Eyüp de kötü. Bu sezon gerçekten kötü. Ama ben bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı futbolu beğeniyorum. Trabzonspor'la birlikte belki de en iyi iki takımlardan takımların mücadelesi olacak. Zaten Trabzonspor-Beşiktaş maçları her sezon en keyifli, en çekişmeli, skor açısından en üretkenliğin had safhada olduğu maçlar oluyor. Kaybedenin de kazananın da çok fazla hani ahlanıp bağlanmadığı maç diyelim. Çünkü Trabzonspor-Beşiktaş maçları gerçekten çok keyif veriyor. Burada da yine güzel bir maça daha tanıklık yapacağız inşallah. Ama tabii öncelikle Samsunspor deplasmanı. Çünkü Trabzonspor 0 galibiyetli bir Konya'ya gitmişti ve orada Konya Spor'a mağlup olup dönmüştü. Belki oradan da çıkaracak çok dersler var.
1: Peki Trabzonspor özelinde, milli takım özelinde aynı zamanda neler söylersin? Ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım Nurgül Günaydın son kısımda.
0: Yani tabii Trabzonspor'un az önce de ifade ettiğim gibi 4 oyuncu vermesi çok önemli. Bana göre de son yıllarda biraz bu konuda sıkıntı yaşıyordu. Taraftarların da tepkisi oluyordu. Ama Trabzonspor taraftarı da Trabzon şehri de her zaman milli takımını belki de en fazla destekleyenler arasında en ön sıralarda gelecek olan şehirdir. Her ne kadar kızsa da tepki gösterse de kendi takımından oyuncu alınmamasına hiçbir zaman milli takımını desteklemekten geri durmaz. Ben Türkiye milli takımının da çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü güzel bir kadrosu var. Ha, Amerika'daki Dünya Kupası'nda belki beklentilerin çok altında kaldı. Hayal kırıklığı oldu. Çok sadece hayal kırıklığı değil aslında. Çok büyük hayal kırıklığı oldu hepimizin açısından. Ona rağmen hepimiz kalktık sabahın o erken saatlerinde. Son maçı, Amerika ile oynanan son maçı da izledik yani. Hangimiz vazgeçtik?
1: Tabii.
0: Vazgeçmeyiz hiçbirimiz. Biz öncelikle bu güzel ülkenin milli takımını asla ve asla yalnız bırakmayız. Hiç kimse yüreğinden onu söküp atamaz. Kızabilir, tepki gösterebilir ama asla ve asla kalbinden o sevgiyi atmaz. Biz de öyle keza. Türkiye'den yani bu grupta beklentiyi aslında ben sadece puan hesabına da indirgememek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte rakiplere baktığın zaman Fransa, İtalya, bir de Belçika'ydı değil mi?
1: Evet evet. Fransa, ha, İtalya sırasıyla sırasıyla bu cuma günü İtalya ile düzeltiyorum Fransa ile gelecek pazartesi günü İtalya ile ve sonrasında da Belçika ile deplasmanda oynayacağız. Yurt dışında oynayacağız.
0: Artık Türk milli takımı hani bu Amerika'daki Dünya Kupası'na giderken ki oynadığı futbolunu oynarsa, ne diyoruz ona biz? Kendi oyununu oynarsa, kendi oyununu ne kadar yansıtabilirse bana göre o derece başarılı olabilir. Bunu da oynamak zorunda. Bence bu maçların en önemli tarafı da bu. Fransa maçı çok büyük bir sınav olacak bence. Hem ilk maç, hem Fransa'nın kadrosuna baktığımız zaman Mbappe, Olize ki benim en beğendiğim futbolcu, sabah Edi'de oğlumla konuştuk. Bana hatta şunu söyledi, ben Olize'yi uzun zamandır takip ediyorum. Yeni değil yani. Sen gerçekten futboldan anlıyorsun. Olize'yi bana çok önceden söylemiştin. Anne dedi bana. Yani çok evet, beğendiğim de bir oyuncu. Aslında ben İstanbul'da da gelecektim. Maç için ama akredite de biraz geç kaldım. Çok da istemiştim inşallah diğer maçlara diyelim. Yani çok güçlü bir kadrosu var Fransa'nın. Yani Türkiye milli takımı teknik direktörü Montella'nın sahada nasıl bir oyun kurgusuyla çıkacağını tabii şu anda öngöremiyoruz ama hani biz Trabzonspor'da da çok söylüyoruz ya, geçiş hücumlarını çok iyi kullanması, top kaybından sonraki reaksiyonunu ve işte Fransa'nın o hızlı hücumlarına çok fazla geniş alan bırakmaması bana göre çok önemli. Ama Türkiye'de de biliyorsun artık çok genç, uluslararası seviyede de tecrübe kazanan bir oyuncu havuzu var. O yüzden hani tabii çok kolay hani Türkiye'de maçı kaybedecek diyemeyiz ama zor bir maç olacak. Bizim de
1: Nurgül, iyi günaydın. Sesin biraz derinden geldi son kısımda. Zor maç olacak
0: bizi toparlarken. Umarım iyi bir başlangıç yapar Türk milli takımı ve buradan da alnının akıyla çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Nurgül, günaydın. Bu arada dinleyicimiz bak orada şuraya takılmış. Beşiktaş Trabzonspor diyor. Fenerbahçe'yi yok sayıp Eyüp Spor kötüydü diyor.
0: Hayır demiş. Hayır. Bakın öyle şunu söyledim.
1: Eyüp çarpıtmayın.
0: Değil evet. Ama bakın işte evet, bazı ya şimdi her şeye de açıklık getirmek gibi
1: öyle durumda... olunca uzar tabii, çok haklısın. Yani her tabii şeye ki, açıklık yani, getirmek
0: zorunda. Eyüp evet son haftalarda kötü. Şimdi bakın o kadar çok örnek veriyoruz ki yani evet, 8 gol yiyen bir takımın iyi olduğunu bana kim iddia edebilir? Yani ben şimdi hemen şeye bakmak istiyorum. Vaktinizde çok almak istemiyorum ama.
1: Yok estağfurullah.
0: Maçlarına bakmak istiyorum. Eyüp'ün bugüne kadarki maçları kaç bitmiş. Hani Beşiktaş 1-0 mağlup. Antep'e 1-0 mağlup. Alanya'yı 2-1 yenmiş. Onu da hatırlıyorum o maç sanıyorum son dakikalarda. Çorum'a 3-0 yenilmiş. Rize'ye 2-0 yenilmiş. Ve gelmiş Fenerbahçe'den 8 tane yemiş. 1 tane galibiyeti, hiç beraberliği yok. Ve 5 tane mağlubiyeti var. Yani böyle bir takıma iyi diyebilir misiniz? Yani çok iyi bir Eyüp Spor diyebilir misiniz? Ya, yani üstelik de şeyi hatırlıyorum. 10 kişilik Çaykur Rizespor'a kendi sahasında 2-0 mağlup oldu. Onu da iyi hatırlıyorum. O maçı da izledim. Hani Fenerbahçe kötü demiyorum. Yani mutlaka Fenerbahçe'nin kadrosu da kötü değil. Eksikleri var. Fenerbahçe'de Trabzonspor gibi hani inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin de. Ben sadece Trabzonspor'daki teknik direktör değişikliğinin çok iyi geldiğini ifade etmek istiyorum. Çok iyi. Artık Trabzonspor kendisi gibi oynamaya başladı. Ama işte Fenerbahçe'de Trabzonspor'un yaşadığı o süreçten geçiyor şu anda. Yani İsmail Kartal'ın istifası, tekrar geri dönmesi, o Fatih Tekke ile aynı süreç. Ve bu süreç belki ilerisi için hani belki farklı senaryoları da beraberinde getirecek. Ama 8 gol yiyen bir takıma siz çok çok iyiydi, çok zorlu bir rakip karşısında Fenerbahçe çok iyiydi, 8 tane gol attı. Yani bu Trabzonspor da olsaydı 8-0 yenseydi Eyüp'ü, aynı şeyi söyleyecektim ben.
1: 4-4 yen Galatasaray ne kadar başarılı peki demiş, onu sormuş.
0: Yani yani dört yiyen Galatasaray ne kadar başarılı. Şimdi şeye döndük. Evet, yani Galatasaray şimdi şunu söyleyeyim hemen. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarım da var. Onlar da söylüyorlar. İşte hatta daha dün işte Osimhen olsaydı Trabzonspor'a 4 gol atacaktı. Bunu söyleyen spor yazarları da var. Ne yazık ki. Yani şunu söyleyeyim, olaysız, onaçusuz Trabzonspor kaç maça çıktı biliyor musunuz geçen sezon? Çıkarırım onun istatistiğini de çıkarırım ben size. Hiçbir zaman biz olay işte olsaydı ya da onaçı olsaydı Trabzonspor işte şu farkla kazanırdı demedik yani. Ben en azından kendim demedim. Çünkü ben gazeteci olarak şunu söyleyeceğim. Eğer 11 kişi sahaya çıkmışsa Galatasaray bana göre eksik değildir. Yani ona Osimhen'in olmaması Galatasaray mağlubiyetin en önemli sebebiydi. Yani ben bunu kabul etmiyorum. O zaman geçtiğimiz yılda Salah Trabzonspor'da yoktu. O yüzden Trabzonspor kupa maçında Galatasaray'a kaybetti. Yani böyle bir mantık yok yani. 11 kişiydi Galatasaray sahada. Yani eksik saymadım yani. Peki. Ya ben bunları kabul etmiyorum. Ya Galatasaray'da o günü hatta şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın bana göre en büyük maçı kaybetme sebeplerinden bir tanesi Okan Buruk'un benim kendi gözlemim sahadaki oyun kurgusuydu. Trabzonspor'u çok iyi analiz edememiş bana göre. Çünkü Trabzonspor kapanan savunmalara karşı çok zorlanan, çok sıkıntı yaşayan bir takım. Çok zorlanıyor. Eskisi gibi işte Bakasetas gibi o kilidi açabilen bir oyuncusu yok artık. Ya da işte Hamşik gibi bir oyuncusu yok orta sahada. Onun sıkıntısını çok yaşıyor. Zaman zaman şimdi işte biraz daha Fabinho'nun tam adapte olması, Melih'in de performansının bana göre giderek daha iyi olması Galatasaray karşısında Trabzonspor'u üstün kılan taraftı ki bana göre bir takımın en önemli yeri orta sahasıdır. Folcarelli'nin dönecek olmasıyla da çok çok daha iyi olacak. Ben şunu söylemiyorum, Konyaspor karşısında Trabzonspor Folcarelli'den yoksundu, Botagov'dan yoksundu. Bakın hiçbir yayında size dedim mi ben bunu? Hı-hı. Hani bu yüzden kaybetti, evet eksikleri saydım ama bu yüzden kaybetti demedim. 11 kişi çıkmışsa sahaya o takım eksik değildir. Ya ben bunu hiçbir şekilde yani kabul etmiyorum. Yarın Salah oynamasın. Salah yoktu da Trabzonspor o yüzden kaybetti. Ya ben bunu da kabul etmiyorum. Ama yine Eyüp Fenerbahçe maçına gir. Ben Fenerbahçe'nin kötü olduğu anlamını da söylemedim zaten. Eyüp Spor'un zaten lige çok kötü başladığını ve çok kötü devam ettiğini dediğim gibi Rize'de 10 kişilik kendi sahasında Rize'ye 10 kişilik Rize'ye 2-0 mağlup olduğunu da o maçı da izledim. Bu kadar kötü bir takım yani bu sezon hayal kırıklığı belki. Ama zaten Fenerbahçe'nin o günü de oyuncuları günündeydi. İşte Vedat Muriç, İrfan Can Kahveci, Greenwood hepsi de iyiydi. Evet izledim, o maçı da izledim ama yani bir yerden sonra kopuyor maç zaten. Evet. 8-0 belki 9-10 da olabilirdi. Hani evet. Bu Fenerbahçe tamam hemen yani öyle bir yargıda bulunmak için ifade etmedim ben bunu.
1: Peki. Ben de zaten dinleyicimizin yanlış anladığını düşünen taraftayım. Evet, orada evet, sorusuyla evet. Beraber
0: ben
1: ama
0: şunu söyleyeyim. Bakın bir maçta Trabzonspor Beşiktaş'la her zaman o örneği veririm. Trabzon'daki bir Rodaiga'nın olduğu, hadi o dönemki kadrodaki Rodaiga'nın olduğu dönemde 4-3'lük bir maç var. Belki de hatırladığımız hafızalara kazınan en güzel maçlardan bir tanesidir. O yüzden Beşiktaş maçlarını ben hep örnek veriyorum. 4-3 Trabzonspor mağlup oldu. Burada muhteşem bir maç oldu. Karşılıklı goller ve 90. dakikada Talişka'nın serbest vuruştu sanırım attığı golle 3-3'lük maçta 4-3 Beşiktaş galip geldi. Trabzonspor taraftarı o günü hem Beşiktaş hem Trabzonspor takımlarını alkışlayarak o stattan ayrıldılar. Yani benim vurgulamak istediğim bu. Trabzonspor Beşiktaş maçları hem gollü hem çekişmeli ve hem çok keyifli geçiyor. Hakkını da veriyorlar yani.
1: Bir diğer tarafta Nurgül abla, seni seven, takip eden bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum. Ablam iyi oynadınız. Yeni hocanız Rice'da da başarılı olursunuz inşallah demiş Hakan Güneş.
0: Kesinlikle hoca göndermiş. Dokunuşu. Yani
1: son
0: hocanın
1: olarak oraya değinelim. O zaman yavaş yavaş kapatalım.
0: Evet, Thomas Rice zaten Ertuğrul Doğan da söyledi canlı yayında, belki izlemişsinizdir. Çok hocaya teklifler götürdüler. Yabancı hoca özellikle, başkan da söyledi yabancı hoca düşünüyoruz diye. Ama herkes milli arayı sonrasını işaret etti. Yani Galatasaray maçına gelmek istemedi hocalar. Yani Trabzonspor'un teklifi götürdüğü hocalar. Thomas Rice çıktı. Ben bu maça Trabzonspor'un başında çıkarım dedi. O cesareti gösterdi ve o özgüvenle de takımla iki gün çalıştıktan sonra Galatasaray'ı da zaten tanıyordu. Ben kendisine de basın toplantısında onu sormuştum. Galatasaray'ı hani bu ligi de Galatasaray'da iyi tanıyorsunuz diye sormuştum. Kendisi de çok güzel yanıt verdi. Trabzonspor daha iyi hazırlanan, yani daha iyi motive olan taraftı. Galatasaray gerçekten oyuna kötü başladı. Ben yani 11 kişiyi rakip ceza sahasında gördüğüm zaman dedim yani bu Trabzonspor bu maçı kazanır dedim. İlk dakikalardan itibaren yani Okan Buruk o gün belki mental olarak çok iyi takımı hazırlayamadı. Belki Trabzonspor'u çok iyi analiz edemedi. Trabzonspor'un da biliyorsunuz inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. İşte içeride Gençlerbirliği'nin 5-0 yendi gitti. Konya'ya 1-0 mağlup oldu. Böyle bir grafikle ve hoca değişikliğiyle yani orada da Okan Hoca belki takımı çok iyi analiz etmemiş olabilir. O günü Trabzonspor günündeydi. Trabzonspor iyiydi. Daha çok istedi ve güzel bir galibiyet oldu. Kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman hakkı teslim etmeye çalışan yorum yapmak
1: buna
0: istiyorum.
1: Şahidim yani yıllardır. Bunu yıllardır Radyo Gol frekanslarında yaptığımız bağlantılarda şahidim. Nurgül Günaydın.
0: Yani mutlaka evet. Ben Trabzonspor muhabiriyim. Evet Trabzonsporluyum ama bu anlamda yorumculuğa geldiği zaman kesinlikle hani duygusallığı bir kenara bırakabiliyorum. Yani o konuda kendime de inanıyorum. Öyle olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben inancı da sağlam bir insanım. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyebilen bir insanım. Emin olun bundan.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben buna şahidim ve aynı zamanda imzamı da
0: çok
1: atarım altına.
0: Ediyorum.
1: Nurgül Günaydın.
0: Çok
1: nadide bir isim orada Trabzonspor'u konuştuğumuz ve aynı zamanda katılımın içinde böyle Radyo Gol'deki programlarımıza katılımın içinde ben ayrıca teşekkür edeyim. Gerek bu program gerek diğer programlarımız özelinde Nurgül Günaydın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam
1: sana, Trabzon'dan. Trabzon'dan da selamını gönderen bir dinleyicimiz var. Yavuz Bey'in mesajını görüyorum mesela. Bir diğer
0: Yavuz Bey'e selam olsun buradan da. Bu sene herkes Salah'ı izlemenin keyfine baksa. Valla ben öyle. Futbol severi olarak biraz söylüyorum. Öyle. Sadece Trabzonspor değil. Gerçekten Türk futbolunda hani düşünebiliyor musunuz? Yani ben Türkiye'nin her yerini çok seviyorum. Yeminle söylüyorum size hani derler ya. Deplasmanları çok seviyorum. Çünkü her deplasman farklı bir güzellik tanıyorsunuz. Gidemediğiniz yerlere bu vesileyle gidiyorsunuz. Ben İstanbul'a benim ailem de var orada yaşayan ama her gidişte farklı seviyorum ama Salah'ı her yere götürecek Trabzonspor, düşünebiliyor musunuz? Yani evet. Salah'ı Çorum'da izleyecek, Rize'de izleyecek, Samsun'da izleyecek. Herkes izleyecek.
1: Zaten,
0: bunun keyfine bakmak lazım. Yani eleştirmek değil de keyfine bakmak lazım. Türk futboluna armağandır bu yani. Sadece doğru. Trabzonspor burada bir vesiledir. Evet. Sayın Ertuğrul Doğan'a gerçekten çok teşekkür etmek gerekiyor. Türk futboluna böyle güzel bir futbolcu izledi. Ben Greenwood'u, ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçeli Gündoğdu'yu çok beğeniyorum. Karakter olarak. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'yü çok beğeniyorum. Fenerbahçe'den dediğim gibi hem Greenwood'u hem Gündoğdu'yu çok beğeniyorum. Ben oyuncu, karakterli oyuncuları da çok seviyorum. Keyifle izliyorum. Yani evde olduğum müddetçe maçları da hepsini takip etmeye çalışıyorum. Keyif alıyorum maçları izlemekten.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Nurgül Günaydın'a eklemek istediğim farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Galatasaray'ı atladık. Yani Galatasaray'dan hiçbir futbolcuyu sevmiyorum anlamına gelmiyor bu. Yani evet. Dediğim gibi Anadolu'daki bütün takımlardan da Galatasaray'dan da keyifle izlediğimiz Sané'yi çok beğeniyorum mesela. Onu da söyleyeyim hemen.
1: Bir taraftar mesajı, parantez açtırıyor insana işte. Biz basın mensuplarına.
0: Evet.
1: Yeri geliyor. Evet. Çok da böyle geriye dönük.
0: Evet.
1: Parantezlerimizi uzatasımız geliyor. Çünkü hakikaten evet. Öyle. Ben yani bir yerden örnek verirken bunu zaman zaman bir dinleyici mesajıyla ben de yaşıyorum Nurgül Günaydın.
0: Evet.
1: Maalesef bu durum böyle yani. Biraz biz basın mensupları için biraz zor bir durum bu durum. Yani niye oradan örnek vermedin? Niye böyle yapmadın? Niye o takım
0: yani,
1: örnek verdin
0: yani,
1: diye?
0: Kendimizi ifade
1: gidiyor.
0: Etmeye
1: haklısın.
0: Çalışıyoruz.
1: Doğru, çok haklı.
0: Ama emin ol herkes de bizim gibi yapmıyor. Biz yine iyi niyetimizle yapalım diyelim.
1: Evet,
0: güzellik kazansın, iyilik kazansın. Herkese
1: peki.
0: Çok selamlar.
1: Ağzına sağlık, selamlar. Sağ ol, var ol.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Ve hızlıca gelen mesajlara bakıyoruz. Mesajlarla ilerleyeceğiz dediğimiz noktada da zamanımızın az olduğunu görüyorum. Araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.
3: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Reklam bitti.
2: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsadaki durumu konuşacağız demiştik. Haliyle bir tepe taklak durum desek yeri midir Bora Yargıç? Doğru bir tabir mi? Sana sorayım. Hoş geldin.
6: Evet, doğru tabir. Yani sadece fonlar tepe taklak olmadı. Bu tabii borsayı da etkiledi. Borsayı etkilediği zaman direkt tabii ki spor hisselerine, halka açık 4 büyük spor kulübümüzün hisselerini ve hisse performanslarını da etkiledi.
1: Beşiktaş'ı da doğrudan etkiledi mesela son olay.
6: Tabii. Direkt yani, çünkü Beşiktaş'ın zaten direkt doğrudan ana sponsoru, forma sponsoru.
1: %30'luk zaten bir düşüş vardı bir haftada. Şu an durum ne? Mesela evet, onu da merak ediyoruz. Tüm detaylar sende. Sözü sana bıraktım Bora Yargıç. Futbol ekonomisti evet, Bora Yargıç bizlerle.
6: Evet, çok büyük bir kayıp yaşanıyor. Yani olağanüstü durumlar var. Tabii bu işin spora, futbola sirayet etmesi de çok olumsuz. Yani Türkiye'nin marka değeri açısından da olumsuz. Takımların marka değeri açısından da olumsuz. Yani bir tarafta bir portföy yönetim şirketi büyük bir kulübün doğrudan sponsoru, forma sponsoru. Sonra bu kulübün, bu portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyesi diğer bir halka açık spor şirketinin yönetim kurulu üyesi. Rektör yine kulübün eski yönetim kurulu üyesi. Yani birbiriyle çarpışık, tamamen bizim conflict of interest dediğimiz menfaat çatışmalarının tam göbeğinde olan tabii 450 binin üzerinde yatırımcıya oluyor. Olan aynı zamanda bu borsada spor hisselerini alan hissedarlara oluyor. Ve son gelişme, Galatasaray BIST 100'den örneğin düşmüş oluyor. Neden? Hisse performansı uzun süredir 1 TL'nin altında olduğu için bu aynı zamanda Galatasaray'ın yatırım algısını, yatırımcı algısını ve hisse performansını da etkiliyor. Ne yazık ki halka açık 4 büyük spor kulübümüzde spor endeksi zaten olumsuz gidiyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra bu iş daha da olumsuz bir hal aldı.
1: Tabii bu olumsuz hali konuşurken borsalardaki son durumu merak ediyorum kulüpler özelinde. Yani son gelişmeyi sormuştum onunla beraber. Bora Yargıç.
6: Şimdi Galatasaray'dan başlayalım. 4 Peki. yıl üstü şampiyon olan bir takım var. Şimdi yatırımcılar 4 yıl şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ne bir doğrudan katılan bir takımdan temettü bekler, gelir bekler, getiri bekler. Ne yazık ki Galatasaray'ın hisse performansına bakıyoruz. Bir yılda bırak kar getirmeyi, yatırımcısını neredeyse zarara uğratacak bir performans gösteriyor. Beşiktaş, yani 4 büyüklerin içinde en fazla zarar beyan eden, karlılık durumu en az olan, zaten mali durumu da 4 büyüklerin içinde aslında en negatif durum sergileyen takım Beşiktaş. Ama buna baktığımız zaman Beşiktaş'ın hisseleri özellikle sponsorundan kaynaklanan bu haftadaki gelişmeleriyle birlikte tamamen senin program başından dediğin gibi tepe taklak durumda yer alıyor. Fenerbahçe BIST 100'de kalan tek takım oldu, ama Fenerbahçe'nin Fener hisselerine baktığımız zaman da yine borsadaki diğer endekslere göre spor endeksinin çok düşük ve geride kalması nedeniyle Fenerbahçe'de ne yazık ki yatırımcısını güldüren, yatırımcısına gelir sağlayan, yatırımcısının olumlu beklenti içerisine sokan bir performans trend sergilemiyor. Ya bu durum özellikle son fon olayı bizim spor hisseleri üzerinde zaten negatif olan algıyı, yatırımcı algısını biraz daha negatif duruma çekmiş ve aynen fonlarda olduğu gibi borsa spor hisselerinde de bu negatif durum daha da derinleşerek devam etmiş durumda sevgili Berk.
1: Peki borsaya ilişkin, futbol ekonomisine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben bu son sancılı süreci konuştuğumuz bu yayında Bora Yargıç.
6: Şimdi dün çıktığım yayında sevgili Berk, dört büyük kulüplerimizin 322 milyon euro transfer harcaması yaptığını görüyoruz. Ya 322 milyon euro çok büyük bir para. Bu takımlarımızın mali yapılarına baktığımız zaman, bu takımlarımızın bilançolarını, gelir tablolarını incelediğimiz zaman bu kadar yüksek bonservis bedelli, bu kadar yüksek transfer ücretleri ödeyecek mali yapıları yok. Hepsi faaliyet zararında, ana faaliyetinden gelir elde edemeyen takımlar hüviyetinde. Peki böyle bir durum varken sen her sene dönem zararı, 3 ayda bir yayınlanan kap raporlarında dönem zararı beyan ederken bu futbolcuları, bu transfer bedellerini ödemek tamamen bundan sonra gelecek yönetimlere enkaz devretmek demektir. Çok büyük borç devretmek demektir. Bir kuşak, iki kuşak, üç kuşağa tamamen borç ve yükümlülük yüklemek demektir. Yani sadece sportif başarı için, sadece bir şampiyonluk için, Türkiye şampiyonluğu için bu kadar büyük, üstelik piyasanın bu kadar kırılgan, dövizin bu kadar belirsiz ve kur riskinin olduğu bir dönemde takımların bu kadar yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmaları mali tablolarını tabii ki olumsuz etkiliyor. 322 milyon euro transfer harcaması yapacak bu takımların ne mali tablosu var, ne bilançosu var, ne gelir tablosu var, ne de nakitleri var. Ben yazımda yazmıştım. Galatasaray güya dört büyük kulüp içerisinde kar açıklayan tek takım ama Galatasaray'da nakit yok. Diğer takımlarımızda da nakit yok. Üçünde de zarar var. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta da, Trabzon'da da. Peki
1: ticarette de nakit yok. Hadi futbolun dışına çıkalım. Ticarette de ben nereye uzansam, hangi röportajı, sokak röportajını, hangi esnafla yapılan röportajı dinlesem orada da nakit probleminden, iş insanlarında da nakit probleminden hep dert yanıldığını görüyorum şu süreçte. Ekonomi biraz böyle genel ekonomiye de girdik ama Bora Yargıç.
6: Evet doğru. Şimdi bu tamamen ülke ekonomisiyle ilgili bir durum sevgili Berk. Ücretlerde de sıkıntı var. Asgari ücretlerde de sıkıntı var. Hala biz bu sıkı para politikasının etkisini 3 yıldır yeni Maliye Bakanı'yla hala net olarak göremediğimiz için piyasada çok büyük bir daralma ve kısıtlanma var. Herkes bunu, yani bu yükü derinden taşıyor. Şimdi soru zaten bu 450 bin tane fon zede dediğimiz, hani bu şirketlere para yatırmış, getiri almış ama ana parasını bile geri alamayacak ya da hangi sürede alacağı belli olmayan bu fon zedeleri, bir de devlet garantisiyle bunun üstüne alınan vergilerle devlet garantisiyle ödeniyor olması bence işi daha da çözülmez, daha da sıkı ekonomik politikası haline getirecek. Bu durumlarda, bu durumda ne yazık ki ekonomimizin canlanması, canlı para girmesi, piyasanın açılması haricinde bu durgunluk ne yazık ki 2026'nın sonuna kadar devam ediyor. Borsa da bunun en iyi göstergesi sevgili Berk.
1: Peki. Bora Yargıç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman son kısımda. Böyle peki peki diyerek hep sona geldim. Çünkü süremi de yavaş yavaş aşıyorum.
6: Yok hayır, düzenli olarak zaten şey yapıyoruz. İzleyeceğiz, bakacağız. Yani üzülüyoruz. Şimdi bu hafta tabii milli ara var. Ama bu takımlarımızın bu kadar yüksek transfer bedelleri 322 milyon euroya tekabül eden ödemeler yapması takımların mali tablolarında daha büyük riskler taşıyor. Faiz riskini taşıyor, kur riskini taşıyor. Düşünebiliyor musun sevgili Berk? Bankalar Birliği'nden çıktı. Örneğin Galatasaray çıktı. Galatasaray'da çok yüksek finansman gideri var. Peki biz Bankalar Birliği'nden çıktık. Niye bu finansman giderini hala ödüyoruz? Çünkü Bankalar Birliği'nden çıkıyorsunuz, factoringle borçlanıyorsunuz. Bu finansman yükünü taşıdığınız sürece sizin mali tablolarınız iyileşmeyecek, sizin nakitiniz olmayacak. Ama buna rağmen futbolcu transfer edeceksiniz, hatalı futbolcu transfer edeceksiniz, yüksek bedelli bonservisli kur üzerinden futbolcu transfer edeceksiniz. Gelirlerinizin hepsi Türk lirası, giderleriniz tamamen döviz endeksli ise bu bilanço, bu bütçe hiçbir zaman denk olmayacak. Çünkü hiçbir zaman ayaklarını yorganlarına göre uzatan bir spor kulübü, spor anlayışı, liyakatlı bir finansal yönetim ne yazık ki futbol kulüplerimizde göremiyoruz diyerek kapatalım sevgili.
1: Peki. O zaman selamlarımı ileteyim. teşekkür edeyim burada bizi aydınlattığın için Bora Yargıç. Tabii aydınlattığın diyorum ama çok da aydınlanacak konular değil. Lakin bilmediğimizi, uzmanlık alanımız olmayan konulara da seninle konuştuğumuzu gördükçe böyle mutlu oluyorum. Sağ ol, var ol, ağzına sağlık Bora Yargıç.
6: Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar.
1: Selamlar, sağ ol, var ol. Bora Yargıç'la konuştuk. Futbol ekonomisti Bora Yargıç'tan bir de uzmanından dinle bölümümüz olur ya bizim. Hani ben şunu söylemeyi, şu konuyu, şu cümleyi kurmayı çok seviyorum ya. O konuda bilgi sahibi değilim. Bunu kurabilmek önemli ve işte böyle noktalarda da ya da o konuda yani bilgi sahibi olmayı bırak. Futbolda da çok bilgi sahibi yeri geldiğinde olamıyorsun bir konuda ama hani az çok bazı şeyleri uzmanlık kısmında bilmesen dahi yorumlayıp oradan yola çıkarak ya dur bir şunu konuşalım, dur bir şuraya gidelim yapıyoruz programlarda. Ayrı konu gazetecilikte zaten biraz öyledir ya gazetecilik, her şeyden 25'er gram bileceksin demişti bir meslek büyüğüm, kimdi bilmiyorum, adını şimdi belki anımsayamadım, özür dilerim ama ondan yani her şeyden azıcık bileceksin denilen noktada ekonomide eksik kaldığımız kısımlarda hani şu cümleyi kurmayı da bilmediğim şeyde de bilmiyorum o konuda eksiğim demeyi ben çok severim çünkü maalesef işi şuraya getireceğim, birçok noktada hayatta özel hayatınızda olsun, bakın özel hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun, futbolda olsun, işinizde olsun, bir diğer tarafta arkadaş ortamında olsun, hiç fark etmez. Bilmediğin şeye ya da burnunu sokmaman gereken şeye çok biliyormuşçasına burnunu soktuğun için birçok şeyi mahvedersin. O mahvetmenin sonrası da kaçınılmazdır. Tıpkı burada olduğu gibi problemi toparlayamazsın. Ve bence hani bu bilmiyorum demek çok önemli dedim ya, oradan yola çıkıyorum. Bilmiyorum demenin önemini bilmeyen insanlar yüzünden birçok noktada örneğin Türk futbolunun ekonomisinde buralardayız. Önü göremeyen transferler, önünü göremeyen harcamalar, yatırımlar sizi nerelere getiriyor? Kaldı ki bu hayatın her noktasına da çekip lap diye oturtabileceğiniz, yani o lap diye oturtabileceğiniz dediğim şeyde aklınıza bir yapboz parçası getirin. Tam da bu parça buranınmış deyip koyarsınız ya, oraya çok güzel oturur. Kapatır her yeri. İşte onun gibi bir örnek vermiş olayım. Lap diye oturtabileceğiniz, oraya yerine yerleştirebileceğiniz konulardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum dediğin yerde de uzmanına sor, bir uzmanıyla konuş dediğimiz birçok bağlantımız olur. Onlardan biri de ekonomi konusunda Bora Yargıç'laydı. Ben Berk Sayar. Sürçülisan ettiysek affola, kalp kırdıysak affola diyelim. 2 saatlik haber masasının da sonuna geldik. Haber masasının sonuna geldiğimiz noktada yarın saatler 16-18 arasını gösterdiğinde bir yıllık izin durumunun hemen öncesinde öyle aktarayım, öyle paylaşayım sizlerle. Yarın saatler 16-18 arasını gösterdiğinde sizlerle buluşacağız. Anadolu futbolu yapacağız. Erdem Övüç'le Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep VK'yı hem de Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i. Bir diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya'yla Samsun Sporu, Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Erzurum Spor'u konuşacağımız basın mensubuyla henüz iletişime geçemediğim için Erzurum Spor'u da konuşacağımızı şimdilik orada bir basın mensubunu anmadan aktarmış olayım 17.25'te. 17.35 saatlerinde Süheyl Gürsoy'la Bursa Spor'u, 1. Lig'e dönüyoruz bakın. İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u ki Bursa ve Kayseri 19 puanla 1. ve 2. sırayı paylaşıyorlar. Bu milli araya girilmeden önceki süreçte Şenol Çivicik'le 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor'u, aynı zamanda Beyaz Grup ve Kırmızı Grup olarak ayırdığımız her iki grupta da, 2. ligin her iki grubunda da ayrı ayrı liderlikleri olan Sakarya ve Elazığ'ı konuşacağız. Şenol Çivicik'le Sakaryaspor'u, Coşkun Kamaç'la Elazığ Spor'u konuşacağız. Yani yarın Anadolu'dan futbol günü. Öyle bir program olacak ki o programı radyo gol frekanslarında, gece tekrar yayınlarında da zaman zaman dinleme şansınız olacak. Anadolu'dan futbolu 6 haftalık, 7 haftalık, biraz erken başlayan, biraz geç başlayan süreçler haliyle orada da Süper Lig'den farklı olarak var, seyrediyor. Tüm buraları konuşacağımızı hatırlatayım. Tüm buraları değerlendireceğimizi hatırlatayım. İkincilik kırmızı grup Sakaryaspor lider bitirdi. İkincilik beyaz grupta bir diğer tarafta Elazığspor lider bitirdi. Orada oynanan maçlara baktığında tabii 3 haftalık bir süreç ön plana çıkıyor. Ama birinci lige baktığında yine Süper Lig gibi değil. Bir hafta erken başladığı için 8 haftalık bir süreç meydana çıkıyor. Öne çıkıyor. Tüm bunları değerlendireceğiz. Tüm buraları konuşacağız. Anadolu futbolunu konuşuyor olacağız. Yarın Anadolu futboluna 16-18 arasında doyacağız. Radyo Gol frekanslarında sadece 2 saatlik programdan bahsediyorum. Sabah saat 7'yi gösterdiğinde saat 10'a kadar süren Emre Tilev'le uyandırma servisinden bahsetmedim bile. Saatler 10-12 arasını gösterdiğinde Doğan Öncel'in taraftar kulübünden soru cevabından bahsetmedim bile. 12-14 arasında birebir de sokak futbolunda Cihan Dişli'den bahsetmedim. Bir diğer tarafta Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem, daha henüz bahsetmediğimiz programlardan bu tüm bunları sayarken aynı zamanda Göksel'in Çağrı Saraç'la yine aynı şekilde haber masasından henüz bahsetmedim. Bahsettiğimde yani ortalık bir Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş oluyor. Radyo Gol'de Anadolu Futbolu programını 16-18'e çıkartın, diğer programlara bakın, oradan başlayın, 16-18'e gelin, Anadolu Futbolu'nu dinleyin, Anadolu Futbolu'ndan haber masasına, haberleri dinlediğiniz bölüme doğru geçin. Şöyle biraz tanıtımını yapmış olalım yarının da. Yani günün milli takımı, günün gündemi, günün dört büyüklerinin gündemini konuştuğumuz o süreçte bir Anadolu futbol arası gibi düşünün orayı, naçizane. Orada da programlarımızı sizlerle, içeriklerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir Anadolu futbolu konuştuğumuz günümüz olacak. Yarın özelinde onu da aktarayım. Tüm değerli, kıymetli programlarımızın yanında böyle bir yarın özelinde programımızın olacağını da hatırlatmış olayım. Ben Berk Sayar, sürçülisan ettiysek affola dedik. Az sonra kim ne dedi formatımız ve diğer gün içerisinde gerçekleşen programlarımızın tekrarları sizlerle.

0: Altsayar'da haber masası sona erdi. Bir
1: gol de siz atın. Kim ne dedi?
2: 10 numarada bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Tek program yapabildik. O yüzden bütün maçları önümüzdeki geçtiğimiz haftayı burayı Türkiye dışını Ballon d'Or'u her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
3: Hoş bulduk. Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
2: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid, Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
3: Ben söyledim Atletico Madrid geçen hafta. Mourinho gider yani.
2: Çok kalmaz mı diyorsun?
3: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani. Benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek evet, şampiyon olur.
2: Çok formda hocam Barcelona. Nasıl geçiyor yani?
3: Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
2: Nasıl?
3: Abi Real Madrid başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani?
2: Real Madrid başkanının öyle kanacak bir adam tipi
3: ya
2: var mı
3: hocam? Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
2: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
3: Yani eskiye rağbet olsaydı.
2: Bit pazarına nur yağardı.
3: Yani.
2: Bu haftanın flash maçları tabii. Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
3: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmem veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
2: Değil tabii.
3: Ama skor fantastik.
2: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
3: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
2: Evet. İyi de çalışmış dersini.
3: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
2: Hocam şimdi hem Trabzon Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe Eyüp maçını konuşacağız. İstersen karışık konuşalım.
3: Döne gidelim bence.
2: Hangisinden başlayalım? Trabzon Galatasaray maçından.
3: Yani Trabzon Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Şu Galatasaray'ı İyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava. Onlar da dedim, geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu hafta.
2: Yenilirse havlu atar dedin.
3: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
2: Önemli bir kırılma.
3: Ama şimdi de ligi dengeledi.
2: Evet.
3: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
2: Yapamadı transferi.
3: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz, mesela biz de Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynuyor. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela, çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya, vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var, güçsüz mü, ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeylerde çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol, vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
2: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki, yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken, iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
3: Ve bu muymuş taktik?
2: Hocam bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
3: yani
2: sana.
3: Bak.

0: Rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
1: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak maçın ilk golünü kaçın dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım o öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
2: Taştan
1: amatör
2: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
1: Ya taştan yediğin gol de şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın stoperleri gönderiyorsun. Tabii. Tamam da arkayı da sağlam alman gerekiyor. Arkada iki tane yani en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
2: Arkayı sağlam alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
1: Evet.
2: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
1: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle iki stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
2: Diğer golle çok benzeriz zaten hocam.
1: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
2: Herkes Salah diyor muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok iyi itiraz eder misin bana?
1: Yok o da çok iyi oynadı. Çok bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Saviola.
2: Yani Saviola'yı biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
1: İşte devamlılık önemli. Evet, bak tabii. Hep sana söylüyorum. Devamlılık.
2: Geçen hafta
1: önemli.
2: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
1: Ya Konya maçını da seyrettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
2: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz
1: tabii,
2: yok.
1: Tabii, hakkını vermek
2: ama şimdi
1: lazım.
2: Şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu yani ön takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
1: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak
2: kim oynar acaba? Hiç kimse şimdi hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
1: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir deplasman değil.
2: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
1: Yani bak ben sana söylüyorum Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaeli Spor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için.
2: Rize?
1: Yani çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rize Spor belli bir seviyede gidiyor. Rize Spor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rize Spor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız lazım.
2: Hocam Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında Beşiktaş...
1: Onlar da hak ederek kazandı söyleyeyim sana.
2: Tabii.
1: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
2: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
1: %100 dönecekti. %100 o kaleci o hatayı yapmasa. Salih mi kaleci mi?
2: Bana göre Salih'in hocam.
1: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
2: önceki
1: ona?
2: Önceki golde de Salih'in hatası.
1: Tamam da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş ikinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
2: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar hatasız çıkar çok emin değilim yani. Ya takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de...
1: Yani Avrupa da... şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
2: Tabii.
1: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. Leo gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekiyor.
2: Okan Hoca'nın devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
1: İş işten geçmişti bence. İş işten geçmişti yani. O, çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim, ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir oyuncu olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Ya, net bu. Oynar, nerede oynar? İçeride zayıf takımla oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı, derbi maçında bence oynayamaz. Ya aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir daha.
2: Peki hocam, Galatasaray ile ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
1: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
2: Singo.
1: Evet, üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla. Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim, içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman, o zaman gerçekler ortaya çıkıyor.
2: Yani işte bir de tabii sizin ya bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Ahmetspor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen, yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu
1: bir
2: periyot başlıyor ki galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha
1: büyük. Peki o zaman ne olacak? Tabii. Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Tabii. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu maçlara?
2: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane oynadı.
1: Evet.
2: Katılıyorsunuz
1: evet.
2: Herhalde.
1: Çok iyi oynadı bence.
2: Ama işte bugün Ahmetspor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
1: fiziksel olarak
2: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan, bir ikinci Trossard'ın yok. Dolayısıyla rakip de böyle dişli bir rakip olunca 3 puan vermek kaçınılmaz oluyor. Hocam, Ahmet Beşiktaş maçına baktığın zaman maçın Ahmet tarafında kazanılmasının en büyük payı kime yazar?
1: Bence gene Orban. Çok iyi oynadı bence. Ya kaç, bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki. Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar. Hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor, güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela Kenan, o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok şey yap, savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
2: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nüber eleştiriliyor.
1: Niye?
2: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna, eleştiriye?
1: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin canlar. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?
2: Nereye atacak hocam?
1: Ya nereye atarsın? 2-1 olmuş maç candaş. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
2: Döner miydi hocam?
1: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1, o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Hele kırmızı kart 2-1 iken falan olsa Beşiktaş maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. Ya en azından berabere biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu evet, bozuk. Bana göre, sana daha önceki programlarda da söyledim, çok erken konuşmamak lazım. Lig çok uzun, uzun bir maraton. Bir sürü maç oynanacak, kim nereye gidecek, nasıl gidecek bunu bilemeyiz. Kadrolar dar, bak kadrolar dar.
2: Fenerbahçe'nin kadrosu sayı olarak aslında dar değil ama.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin kadrosunun hiç öyle katılmıyorum geniş falan olduğuna. Ben sana söyleyeyim.
2: Hocam Fenerbahçe 8 tane gol attı. Lukaku yine atamadı ya. Son 2 dakikada 2 tane gol pozisyonu var. Greenwood'un o altına girdiği topu normal vursa Greenwood atar, 9 olurdu o maç yani.
1: Hayır, şimdi hep anlatıyorum ya, şimdi Fenerbahçe Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir. Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu.
2: Evet, tabii.
1: İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir yenmesi, öyle oynamış, böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü iyi Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz. Yani büyük takımlar bu sene biraz büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Yani deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil.
2: Hocam şu anki yani 6. hafta itibariyle baktığın zaman Eyüpspor, Samsunspor ve Samsun için ben çok üzülüyorum. Yani Samsun geçen sene özellikle ligde çok hani kendi tarzı olan, kendi oyunu olan, kendi oyuncu karakterlerini kendi belirleyen bir takımken bu sene şu an küme düşme potasına girmiş. Yani 6. haftadan evet. Oyunuyla hiç umut vermeyen evet. Bir hale gelmiş.
1: Ben Erzurum Samsun maçını da seyrettim. O basın sözcüsü arkadaş takip ediyorsa programı iyi dinlesin.
2: Elektrik mühendisi. Ha işte. Adam elektrik mühendisi değilmiş bu arada.
1: Neymiş? İşte bilmiyorum. Ya Samsunspor basın sözcüsü işte iyi dinlesin bu programları. Ben ona sezon başında bir tespit yaptım. Samsunspor'un geçen senenin çok gerisinde olduğunu söyledim. Bu bir tespittir. Çok zor yani çok önemli bir şey değil. Tespittir bu. Ve o dedi ki işte biz Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum falan dedi. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline şimdi ciddiye alıyor musun? Bir de bu hafta bir daha konuş bakalım. Tespit yaptım ben. Eleştiri değildi o. Bak şimdi ciddiye almıştır muhtemelen.
2: Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 6 haftaki oyunları itibariyle sizce Ahmet'ten, deplasmandan puan çıkarabilirler mi?
1: Çıkarabilirler canlar. Belli olmaz. Bunlar büyük takım ya. Oyunun gidişatı, kırılma anları neler olacağı belli olmaz. Şimdi erken gol yiyorsun, ikinciyi yiyorsun. Beşiktaş'ın içi o yüzden zorlaştı. Birinciyi yedin, ikinciyi yedin. Habire karşı karşı, habire pozisyon vermeye başladın. Diğer takımlar belki böyle oynamayacak. Çok arkada açık verdin. Her hızlı ucumda pozisyona girdi rakip. Kim Galatasaray kadrosuna falan böyle giremezsin kolay kolay böyle gelip de şey pozisyon yani tam kadro olduğundan bahsediyorum. Bu kadrosu sıkıntılı. Galatasaray'da ben şeye de bakıyorum mesela. Şimdi Deniz mi oynasın, Barış mı oynasın? Ya bir tane iyi bir santrafor alsanıza. Osimhen'in arkasında bekleyecek yani. Doğru mu şimdi yani?
2: Öyle ya da böyle Icardi yani bir potansiyel tehlikeydir
1: rakipler. Yok ya ben artık Icardi'nin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
2: Hocam ama şu takımda olsa İş yapmaz mıydı hocam Galatasaray'da? Yapmaz. Şu ya. Yoklukta.
1: Ben yapacağını düşünmüyorum. Icardi artık futbolu bırakmış artık. Ya yoksa Galatasaray onda zaten kontrat yenilerdi. Onlar bizden daha iyi görüyorlar yani. Biz oyuncuları görmediğimiz ama ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Şu merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam oyunu oynamaya çalışıyorlar ama öne Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor. Arkada merkezde eksik kalıyorsun. Rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor. Ya karşında iyi bir takım varsa hatırla işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl ucuma bir pasta tık tık ucuma çıkıyorlar hemen hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leao çok savunmaya da yardım etmiyor. Yapamazsın ki baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor.
2: Ahmet neyi doğru yaptı hocam?
1: Vallahi Ahmet bence her şeyi doğru yaptı maçta. Her şeyi doğru yaptılar. İyi beklediler, basit oynadılar, hızlı ucum şanslarını çok iyi kullandılar, sürekli savunma arkasını oynadılar. Ya belirli bir taktik çalışma yapılmış. Yani biz hızlı ucum yapacağız savunma arkasına. Oyuncuları da ona yönelik. Bale işte o da hızlı ucuma çok uygun. Orban da hızlı ucuma uygun. O sağdan gelen Krasniç de hızlı. O da hızlı ucuma uygun. İkinci golü atan çocuk da iyi oyuncu. Diasaba diye bir oyuncu var mesela. Ya o da iyi oyuncu. O da iyi oyuncu. Ve stoperleri iyi. Agresif savunma yapıyorlar. Herkesi çok tehlikeli bir süreç bekliyor. Bak milli maç arasından sonra. Çok tehlikeli süreç bekliyor.
2: Özellikle Avrupa'da oynayan takımlarımız açısından değil mi?
1: Evet. Ya şu görüntü hiç hayırlı değil yani. Lig maçı, Avrupa maçı bu takımlar o maçları nasıl kaldıracak çok merak ediyorum. Hele kadro zafiyeti olanlar nasıl kaldıracak? Dün ben bakıyorum oyuna giren oyuncular mesela Beşiktaş'ta da giren oyuncular çok katkı yapacak oyuncular değil. Beşiktaş'ın da kadrosu var gibi görünüyor ama bence yok.
2: Raşit'sa girdi hocam yokluktan.
1: Ya, haftalardır oynamıyor zaten. Mesela bugün kurtarıcı diye giriyor.
2: Kurtarıcı diye girmiyor da hocam eldeki imkan yok o kadar yani. Ne? Kim girecek kurtarıcı? Trossard olsa Trossard giren de yok.
1: Yani işte. Valla bilemiyorum ben çok merak ediyorum milli maç arasından sonraki 1-1,5 aylık sürede oynanacak maçları kim nerelerde ne puanlar kaybedecek çok merak ediyorum. Ama yani bir karar vermek lazım Avrupa mı Türkiye mi hangi nerede az kadroyla oynamak lazım kimi dinlendirmek lazım.
2: Yani rotasyonu ona göre yapmak lazım.
1: Yani
2: esas konsantrasyon alanın fokusun lig şampiyonluysa rotasyonunu ana kadronu ligde kullanmalısın diyorsun.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacağımıza göre doğru mu? Ya Şampiyonlar Ligi tabii ki çok önemli ama kazanmayacağız orayı yani. Yarı finalde oynamayacağız. Doğru mu?

0: Yani
1: kulüpler için esas hedef Türkiye Ligi olmalı.
0: Yani, Türkiye Ligi şöyle derken mesela Beşiktaş için asıl hedef Türkiye Ligi olmalı. Trabzonspor için Türkiye Ligi olmalı. Çünkü Konfederasyon Kupası ben Konfederasyon Kupası'nda oynamak istemem. Ben antrenör olsam.
1: Konferans.
0: Ben Konferans Ligi'ni mesela hiç sevmiyorum ya. Adını bilmediğimiz takımlar oynuyorlar Candaş ya. Bana çok şey gelmiyor oraları ya. Avrupa'da başarı yani Konferans Ligi'nde ne başarılı olsan ne olacak yani. Tamam Avrupa'da oynamak önemli. Puan kazanıyorsun. Ülke puanı çarptırt diyorsun da. Sonuçta bu takımların hepsinin ana hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Finalde ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Döneceksin Türkiye Ligi. Doğru mu? Türkiye Ligi. Bitti. Tabii ki önemli. Şampiyonlar Ligi de oyna, onu da oyna. Ama bu teknik direktörler, bu rotasyonları, bu ayarlamaları en iyi ve doğru şekilde yapmaları lazım. Neden diyeceksin? Hepsini bir anda kaybedebilirler. Hepsini bir anda kaybedersin. Tabii. Ligi de kaybedersin. Yani ligi kaybettin mi zaten Avrupa'dan bir yerden sonra zaten döneceksin. Ligi de kaybettiğin zaman önünde bir şey kalmayacak.
1: Yani Beşiktaş için de Trabzon için de hatta ya tabii ki Galatasaray için de bu arada. Yani dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Buradaki şampiyonluk öyle ya da böyle camialarda bambaşka. Hele Beşiktaş'ta Trabzon'da bu sene olası bir şampiyonluk her iki camia için de çok önemli, çok kritik. Devre arası Beşiktaş'ın özellikle takviye yapması gereken mevkiler hangileri sizce?
0: Stoper ve kenar %100. Stoper ve kenar.
1: Kenar dediğiniz?
0: Sağ kenar, stoper, merkez orta saha 8 numara pozisyonu. Bak ben Junior'u böyle banka oynasın diye almadım hocam. Junior rotasyon oyuncusu. İyi de oynuyor. Tamam ama 80 maç Junior'la oynayamazsın. Oraya alternatif oyuncu lazım. Orkun'la 80 maç oynayamazsın. Marsilya maçında oynattın, burada oynatmayacaksın. Burada onun ona yakın bir tanesi olacak ki onu oynatacaksın.
1: Siz hep Agbadu için şey diyorsunuz. Agbadu'nun yanına iyi bir stoper koyduğunuzda Agbadu'nun oyundaki etkinliği iki kat artar.
0: Ya bugün maçı seyrettin mi? Ya Agbadu nasıl? Hiç hata yapıyor mu mesela? Hep doğru yerde. Paslar milimetrik. Hep ayağı.
1: Agbadu'nun da arada sakarlıkları var ama.
0: Ya kimin yok? Kimin yok?
1: Benim yok mu?
0: Sanchez'in yok mu Galatasaray'daki? Kaç tane atadan gol yediriyor?
1: Trabzon maçında
0: yok
1: hocam.
0: Yok mu? Hepsinin var.
1: Abdülkerim Sanchez, hele özellikle Abdülkerim Trabzon'un paylaşımını gördünüz mü?
0: Yok.
1: Salah koşuyor, Abdülkerim arkadan motosikletle geliyor hocam. Yetiş yetişebilirsen yazmışlar.
0: Ya anladın mı yani ne demek istediğimi? Herkes hata... Bak bir oyuncuyu hata yaptı diye cezalandıramazsın. Herkes
1: ben
0: hata yapabilir.
1: Hiç Beşiktaş'ın en iyi stoperi şu anda Agbadu. Hiç tartışmam ama Agbadu'da da yani siz söylediğiniz için daha da güçlü söyleyebiliyorum çünkü getiren sizsiniz.
0: Var var.
1: Yanında Agbadu'nun iyi bir stoper yoksa Agbadu da çok tehlikeli bir stoper haline gelebiliyor. Galatasaray'da Trabzon maçında özellikle Abdülkerim'in performansı çok eleştiriliyor. Bu düşüş. Sanchez'in de aslına bakarsanız.
0: Ama onlar zaten SOS veriyor.
1: Ne oldu Abdülkerim'e mesela?
0: Yandaş. 4 senedir şampiyon oluyorlar. Oynuyorlar. Normal yani yıpranması oyuncuların biraz. Onu işte yedeklemen gerekiyor. Sana ne diyorum bak. Singo sakat. Makat çok eleştiriyorlar ama Singo Türkiye'deki bak Agbatu ile beraber en iyi savunma oyuncusu ben sana söyleyeyim. En atletik en iyi savunma oyuncularından biri Singo.
1: Skriniar?
0: Yok. Yani o da iyi bir oyuncu ama bana sorarsan ben Singo'cu derim yani. Hmm. O da Skriniar'da kötü oyuncu değil ama tek hamleli. Açık alanda yakalandı mı yandı.
1: Abi.
0: Ya Abdülkerim açık alanda şimdi Salah'a top atıyorlar. Abdülkerim Salah'la sprinte çıkabilir mi? Çıkamaz. Onu öyle bırakmayacaksın. Zaten işte bu teknik direktörlük niye bu kadar önemli? Bunun için önemli. Onu orada açık alanda yakalattırmayacaksın. Yakalatırsan yanar.
1: Hocam Watsons'la haftanın en iyi takımını seçeceğiz. Ben size adayları söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor, Ahmetspor, Başakşehir ve Fenerbahçe.
0: Evet. Haftanın takımını mı?
1: Evet.
0: Haftanın takımı Trabzonspor canım. Tartışmasız ya bu konu kapalı zaten yani. Şimdi Trabzonspor, Galatasaray biliyorsun son herhalde ilk defa 4-0 mağlup olmuş son 4-5 senedir.
1: Evet tabii.
0: Yani Galatasaray'ı böyle bir ağır bir skorla yenmesi ve iyi oyunla yenmesi Trabzonspor haftanın takımı net.
1: Galatasaray'da bu farklı mağlubiyet milli takım sonrası için bir kırılma yaratabilir mi?
0: Yaratmaz bence hiçbir şey olmaz. Galatasaray'ın kadrosu geniş ve çok iyi kadrosu var Galatasaray'ın. Bir şey olmaz Galatasaray'a. Ya Galatasaray bu kadar kötü gidiyor diyoruz. 13 puanlı bir ilk ikinin içinde yani gene.
1: Peki
0: iyi gitti mi ne olacak? Bir de ona düşün.
1: Fenerbahçe tarihi bir farkla kazandı Eyüpspor karşısında. 8 gol attılar. Evet. Vedat Muriç 4 gol attı. Fenerbahçe'nin oyununu soracağım size ama yani Türkiye'de tabii futbolda hep yapılan bir hata var. Özellikle 3 büyük takımın taraftarları Eyüpspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasındaki makas çok büyük bir
0: çok
1: makas.
0: Büyük,
1: yani
0: çok büyük.
1: Bakma Beşiktaş 1-0 yendi Eyüpspor'u. 8-0 yenemedi ama 6. hafta itibariyle Eyüp artık bu şekilde devam ederse zaten birkaç hafta sonra havlu atmış olacak yani. Ya yani 10. haftaya da böyle girerlerse Eyüp yok diyeceğiz. Yani 8-0'lık bu oyun. Tarihi bir fark, Fenerbahçe'den psikolojik bir kırılma hiç şüphesiz. Ama bu oyun size Fenerbahçe bu sezonun şampiyon adayıdır dedirtiyor mu?
0: Yok. Hiç. Hiç öyle bir şey yok şu anda. Ya bu 8-0'lık spor mesela bir skor benim için yani çok önemli. Sadece moral açısından önemli. İşte hem camiaya takıma moral oldu, taraftara moral oldu, İsmail Hoca'ya moral oldu, o kadar. Bak yarın öbür gün oynanacak maçlarda yine Fenerbahçe'yi eleştirebiliriz. Eğer bu sistem değişmezse, bu anlayış değişmezse, yani Gaziantep maçında gördüğümüz Fenerbahçe'yi falan görürsek Beşiktaş maçında, yani Fenerbahçe işi çok zor. Ben zor görüyorum Fenerbahçe'nin işini.
1: Fenerbahçe'yi Ahmetspor deplasmanında, Trabzon deplasmanında düşünebiliyor musunuz?
0: Ya kazanabilir, bak kazanabilir oralarda da. Ben kazanıp kazanmasından bahsetmiyorum. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bunlar büyük camialar. Bunlar her yerde her maçı kazanabilirler. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Ama şu var. Görüntü iyi değil. Yani Fenerbahçe tarafındaki görüntü bana şunu mesela sor. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun mesela? De. Ben iyi görmüyorum abi. O takımın sahadaki kurulumunu iyi görmüyorum bir defa. Yani sahadaki oyuncuların pozisyonlarını, oyunu, oyunun şeklini, takım halinde gitgelleri falan ben iyi görmüyorum. Ya bugün Eyüp maçının benim için bir önemi yok. Sana geçen hafta demedim Fenerbahçe Eyüp maçı kazanır. Ya bu maçları herkes kazanır, böyle maçları 2-0, 3-0, 5-0 neyse işte kazanır. Ama bunlar hayaller. Gerçekler bunlar değil yani. Biz o yüzden bazen konuştuğumuz zaman mesela...
1: Gerçekler Trabzon deplasmanı, yani, Ahmet deplasmanı.
0: Aynen öyle yani. Gerçekler bu değil. Yarın Barcelona oynadığın zaman gerçekler orası. İşte gittin şeye, Sporting Lisbon'a, gerçekler orada. Ya gerçekler sert, zor maçlarda ortaya çıkar. Bunlar hayaller. Gidiyorsun işte kazanıyorsun 5-0. Vay efendim, herkesi şişiriyorsun. O şöyleydi, bu... Hayır abi, yok öyle bir şey yani. Hayaller o. Gerçekler, bak Ahmet maçına gittiğin zaman gerçekler. Trabzon'a gidiyorsun, gerçekler. Sporting'e gidiyorsun öyle. French Forest'a gidiyorsun, gerçekler. Anlatabiliyor muyum yani? Biz işin artısını da eksisini de çok seviyoruz abi. Çok fazla yapıyoruz ya. Bir maç kazanıyoruz, göklere çıkartıyoruz. Bir maç kaybediyor, yerin dibine sokuyoruz. Böyle bir şey değil futbol.
1: Milli ara sonrası hocam Fenerbahçe Rize deplasmanına gidiyor. Sonra Aston Villa deplasmanı var. Yani Fenerbahçe açısından...
0: Baba gerçekler Aston Villa deplasmanı işte.
1: Rize'de kolay değil hocam. Ya
0: kolay değil tabii. O maç da zor ama dediğim gibi yani ben şunu istiyorum. Yani takımı zor maçta görürsün. Zor maçta. Geçen sene Galatasaray mesela içeride nasıl oynadı Juventus'a, Liverpool'a? Çok zor maçlar oynadılar ama nasıl oynadılar? Savaştılar ve dişe dişe oynadılar. İşte böyle seviye buralara çıktığı zaman takımın gücünü görebilirsin. Bugün içeride oynadığın Eyüp maçıyla atıyorum oluyor. İşte daha 3. 4. haftada iki tane büyük takım hocası mı? Bir tanesi değişti, öteki de değişecekti neredeyse yani. Düşün, iki tane büyük takım hocası istifa etti Candaş. Daha 4 hafta olmadı. İklime bak. Ya futbol iklimine bak ya. Ve bu takımlar da milyonlarca euroluk transferler yapmış. 100-150 milyon, belki 200-250 milyonluk bütçeler var. Öyle paralar harcanmış. Daha 4. hafta iki takım hocası istifa ediyor. İklime bak Türkiye'deki. Türk futbolundaki. Sağlıklı değil ya. Bence sağlıklı değil.
1: Haftanın 11'ini yapalım mı hocam?
0: Yapalım.
1: Kaleye kimi koyuyorsunuz?
0: Yani son... Ahmet 10 kişi kaldıktan sonra Ahmet'in kalecisi 2-3 tane inanılmaz top çıkardı ya. Ahmet'in
1: Lafond.
0: Topları da oyuna falan çok iyi sokuyor. Yani Ahmet'in kalecisini koyabiliriz kaleye.
1: Kasımpaşa, Yaniotis. 5 kurtarışı var.
0: Vallahi ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
1: Lafont diyorsun.
0: Bir de çok güvenli duruyor kalede. Topları oyuna çok rahat sokuyor. Ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
1: Evet. Şey yapıyoruz. Stoper yapıyoruz.
0: Yapalım.
1: Emir Ortakay'a var. Savic var. Savic'in bu arada pozisyonu kırmızı kart mı sizce?
0: Kesin. %100 kırmızı kart bence. Topla hiç alakası yok. Direkt adama yapılan darbe. O yani sarı kartla geçiştirmemeleri lazımdı bence. Zaten maç 3-0'dı. Bir şey olmazdı yani. Onlar da 10 kişi kalabilirdi ama... O bu pozisyon, hakemlere bak, hakemlerle ilgili bir şey söyleyeyim sana, saçma sapan maç yönetiyorlar.
1: Korkunç.
0: Ya avantaj var, oynatmıyor sürekli 3 yılı boyunca. Ya bırak oynat, niye durduruyorsun sürekli oyunu? Sürekli oyunu durduruyorlar. Neyin peşindeler anlamıyorum.
1: Emir Ortakay'a var Kocaeli Spor'da. Konya Spor'dan Adil Demirbağ var hocam.
0: Ya olabilir, stoper bölgesinde.
1: Milli takıma da seçildi Adil. Trabzon Spor'dan yine Vivu var.
0: O da iyi oynadı bence.
1: Kimi alıyoruz hocam? Emir alıyor muyuz Kocaelispor'dan öncelikle?
0: Ya alalım, Türklerden de birilerini koyalım 11'e.
1: Adil.
0: Yani Adil.
1: Adil de... Emir tandemi yapmak ister misiniz hocam?
0: Yani ben Adil Emir tandemiyle oynamam da büyük bir ihtimalle.
1: Geçen haftanın en iyi 11'ini seçiyoruz. Yani bütün sezonu seçmiyoruz. Geçen haftaki performansları itibariyle.
0: Ya yok şaka.

0: yapıyorum yani. Yani çocuklar iyi oynadılarsa hakkını vermek lazım tabii ki.
1: Peki
0: Ama
1: aldık.
0: dinlemi.
1: Bekleri yapalım hocam.
0: Kesin Krasniç.
1: Sağ.
0: Tabii kesin.
1: Ahmet'in sağ
0: 100.
1: beki.
0: Evet.
1: Ader Conay var Alanyaspor'da. O da bir asist yaptı. Kazandılar maçı. Ama siz
0: Krasniç.
1: Krasniç'i seçtiniz. Solun kim alıyorsunuz?
0: Ya Mustafa da iyi oynadı maçta.
1: Trabzonspor'un
0: Eski
1: sol
0: Albaş da
1: beki
0: iyi
1: bir
0: oynadı.
1: asisti var. Oldukça da iyi bir maç çıkardı. Ortaya geldik herhalde.
0: Fabinho kesin.
1: Fabinho'yu böyle bir baştan koyalım. Hatta bu 11'i yazarken ilk onu yazalım yani tahtaya.
0: Evet, ya bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Mesela
1: Müthişti.
0: Konya maçında da. Konya maçta Trabzon'un iki pozisyonu var. İkisi de Fabinho.
1: Fabinho, evet.
0: Geç bir hafta önce.
1: Fabinho'nun yanına ne yazıyorsunuz hocam?
0: Fabinho'nun yanına Makuta'yı yazalım Almanya'dan.
1: Alanyaspor.
0: Evet.
1: Olur.
0: O da iyi oynadı bence.
1: Kanatlar Salah tabii sağ. 3 gol bir asist.
0: Ben kesin öbür tarafa şey diyorum. Saviola diyorum.
1: Saviola mı
0: Evet.
1: diyorsunuz?
0: Ben çok beğendim Saviola'yı söyleyeyim sana. Tam kenar oyuncusu böyle. Zaten ikinci attığı gol var ya o gol. Salah verdi ya tek vuruş yaptı. Şimdi o vuruşu yapan oyuncunun kötü oyuncu olma ihtimali hiç yok. Ya o vuruşu yapan oyuncu kötü oyuncu olamaz. Ve tam kenar oyuncusu. Birebiri çok seviyor, hızlı, kendine güvenli. Ben çok beğendim. Vallahi kim almışsa tebrik ederim.
1: Öne iki golcü istiyoruz hocam sizden. Şimdi işiniz zor. Siz Orban diyeceksiniz muhtemelen. Çok beğeniyorsunuz Ahmet'teki Gift Orban'ı.
0: Evet.
1: İyi de oynadı Beşiktaş maçında. Ama 4 gol atan Vedat Muriç ve 2 gol atan Başakşehir'den Şomurodov var. Hangi ikisini seçeceksiniz?
0: Valla ben Şamuradoğlu'la Orban diyorum.
1: Vedat Muriç'in hat-trick'i 4 golü.
0: Ben kime attığına bakarım. Sert bir maçta atsın iki tane üç tane. Onu seçelim. İki tane atsın seçelim. Dört de değil. Yani bu Eyüp maçı şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Eyüp maçı bize bir veri vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir veri vermiyor bize yani. Ya beni heyecanlandırmıyor, etkilemiyor. Yani bana Fenerbahçe Eyüp maçına gidelim mi desem ben gelmem söyleyeyim sana.
1: Hocam Ballon d'Or gündemi var Avrupa'da. En büyük adaylar Harry Kane, Kylian
0: Ya bu
1: Mbappe,
0: Harry Kane kaç yaşına geldi? Hala
1: Lamine
0: aday
1: Yamal
0: mı oluyor bu?
1: ve Rafinha. Hocam Harry Kane
0: Kim adaylar?
1: geçen seneki
0: Harry
1: performansıyla
0: Kane
1: olmaz mı
0: kim
1: hocam ya?
0: adaylar?
1: Bu cayır. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rafinha.
0: Mbappe alır ben işte. Bakmaya gerek yok buna çok.
1: Harry Kane demiş ki hocam kendim hakkında fazla konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Ancak 73 gole ulaşmanın ve bunun tarihi en yüksek ikinci rakamı olmasının kendi başına yeterince şey anlattığı doğru demiş. Futbol tarihin en iyi ilk kaç forvetinden biridir Harry Kane sizce?
0: Ya Harry Kane'den çok daha iyi oyuncular var Candaş.
1: İlk ona girmez mi sizde forvette?
0: Şimdi çok geriye dönüp bakmak lazım. Çok geriye dönüp
1: Siz bir
0: bakmak.
1: dönün, o arada size Lamine Yamal'ın açıklamasını söyleyeyim. Yamal da diyor ki İngiltere Dünya Kupası'nı kazansa bile Mbappe ile benim dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğumuzu söylerdim. Sonuçta doğrudan bir rekabetin içindeyiz. O Real Madrid'de, ben Barcelona'dayım ve kazanılan kupalar bakımından her alanda onu mağlup ettim demiş.
0: Kimi?
1: Mbappe'yi.
0: Yani yaşı daha çok genç. Bence bu konuşmalar da çok sağlıklı değil. Yani bu böyle bir cümle kurmaz ya. Böyle yani kaliteli bir insan böyle cümle kurmaz bence. Aklı başında olan, seviyesi yüksek olan bir insan böyle cümle kurmaz.
1: Ballon d'Or'u kime verirsin hocam?
0: Mbappe. Ben Mbappe'ye veririm.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gözümü kapar Messi'ye veririm ya. Atletico Madrid Real Madrid maçını konuşalım bitirirken hocam. Benim Atletico Madrid'im
0: Ama
1: kazandı.
0: Real Madrid benim Real Madrid'im değil yani.
1: Real Madrid de bizim hocam. Şimdi Arda oynuyor. Arda'nın
0: Yani
1: oynadığı
0: sizin
1: takım
0: olabilir,
1: bizim.
0: bizim değil yani.
1: Nasıl değil hocam?
0: Benim değil abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam ya.
1: Ben Arda'nın olduğu takımı başında kim
0: Sen
1: olsun
0: tut
1: tutarım.
0: abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam.
1: Zaten halinizin Mourinho'ya olan bu şeyinin sebebi nedir?
0: Ya adamın antrenörlüğü bitmiş. Yok antrenörlüğü falan. İşte oraya nasıl gittiğini onu da bilmiyorum. Çünkü ben biraz burada çalışırken ben içeriden biraz da ne yaptığını da biliyorum aslında anladın mı konuşurken biraz. Yani neler yaptığını da bildiğim için o antrenörlüğü bırakmış oraya da bir şekilde nasıl olduysa gitmiş ama çok uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Düşünmüyorum. İnşallah bizim çocuğa falan bir zarar vermesin bari orada. Tek derdim o yani başka bir şey
1: 2-1
0: değil.
1: yenildiler hocam Atletico Madrid'i.
0: Ya sana söyledim ben geçen hafta da onları Real Madrid şampiyon falan olamaz İspanya'da. Barcelona'yı geçemez yani. Hatta bak bu sene değil seneye de geçemez. Belki ondan sonraki sene de geçemez. Barcelona oturttu artık kadroyu.
1: Mourinho'nun hocam, sizin çok sevdiğiniz Mourinho'nun, onu çok etkileyen derbi üzerine bir demeci var. Diyor ki beni en çok şaşırtan hiç beklemediğim için Milan-Inter derbisiydi. Aralarında çok fazla nefret olduğu düşünüyordum ama aslında taraftarını arkadaşça ilişkiler içinde olduğunu görünce şaşırdım. Sokakta farklı takım formaları giyen bir kadınla erkeği ya da bir baba ile çocuğunu görebiliyordunuz. Portekiz'de bu mümkün değil. Türkiye'yi ise hiç söylemeyeyim demiş.
0: Bence Türkiye'yi hiç söylemesin. Türkiye'de onu söylemiyor zaten. Öyle bakmak lazım.
2: Türkiye söylüyor da onu hiç iyi söyleyen yok.
0: Ya bütün Fenerbahçe taraftarı nefret ediyor Mourinho'dan falan. Büyük şaşalarla, özel uçaklarla gel, onu yap, bunu yap, sonra tazminatı al git. Ne güzel iş Türkiye değil mi? Kebap. Özel uçaklarla gel, sonra giderken tazminatı al git. Büyük hoca diye gel, 10 bin kişi karşılasın, imza töreni yap, giderken hello baby, hiç kimse yok. Ne güzel iş değil mi?
2: Hello baby mi?
0: Hiç kimse yok yani, giderken bir bakıyor, ne sallıyor havalimanından. Hiç kimse yok.
1: Hocam milli takıma arasına giriyoruz. 25 Eylül Cuma Türkiye-Fransa maçı var İzmit'te. 28 Eylül Pazartesi Türkiye-İtalya Bursa'da. 2 Ekim'de Belçika ile oynayacağız deplasmanda. Son olarak da 5 Ekim'de İtalya-Türkiye maçı var. İtalya'da zor bir maç serisine giriyor milli takımımız. Milli takım aday kadrosu açıklandı.
0: Evet, bence birinci sınıf maçlar hepsi. Onu söyleyeyim öncelikle. Biraz bakalım seviyemizi göreceğiz bu maçlarda. Yani bizim için hani biz en üst ligde oynuyoruz şu anda. Seviyemizi de göreceğiz bu ligde. Yani bizim oyuncularımız, bizim kadromuz bu seviyede mi? Nasıl ne durumdayız biz? Onu göreceğimiz maçlar. Ben sorarsam şeyde Montella'da ilk defa böyle bir maçlar oynayacak. Bak göreve başladığından beri ilk defa böyle maçlar oynuyor. İlk defa.
1: Kenan ve Hakan Çalhanoğlu sakat bu arada milli takımımızda.
0: Kenan, Hakan önemli oyuncular. Onlar çok büyük sıkıntı bence. Yani bizim bu o maçlarda bu iki oyuncunun olmaması bizim işimiz biraz zor.
1: Milli takım maçları sonrasında da program yapacağız. 10 numarayı seyircilerimize söyleyelim ve yavaş yavaş programı bitirelim. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için. Üstünüzdeki tişörtünüze renk kattınız.
0: Ama özellikle renk önemli bir renk.
1: Sen, bu yeşil mi kahverengi mi hocam?
0: Yeşil.
1: Çok yakışmış size. Ne giysiniz çok yakışıyor.
0: Sen de başka bir şey giysen artık biraz. Her program aynı şey giyiyorsun çünkü.
1: İşte hocam ne yapalım. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşürüz. Hoşça kalın.
3: Kim ne dedi?

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gold'den Türkiye'de yine kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alan, evinde, iş yerinde, arabasında, molada, metrobüste ya da yollarda Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde sesimizin ulaştığı her yere ve herkese ben Çağatay Çıtlak sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Takvimlerin 22 Eylül çarşambayı gösterdiği tabii 2026 yılı içerisinde yine bildiğimiz İstanbul havasıyla sabah soğuk, yağmur. Biz öyle sabah çıkınca insanın battaniyeyi alıp evden çıkası gelirken bir anda da güneş açıyor ve hava ısınıyor. Dedik ki herhalde İstanbul'un hava durumu da futbol gündemini takip ediyor. Çünkü bizde gündem sabah başka, öğlen başka, akşamsa bambaşka. Bir takımın havası güneş gibi açılıyor, bir bakıyorsunuz bulutlar geliyor ama hava ne kadar değişirse değişsin. Bizim gündemimiz belli, adresimiz belli, o da 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yorumlar, mesajlar, ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız, futbol adına ne söylemek isterseniz fikir ve düşüncelerinizi bekliyorum. Tabii ki gündemdeki en önemli konu milli takım, milli maç arasına girdik. 22 günlükte anlaşılamayacak bir ara var. 4 büyük takımda 6'şar günlük izinler var. Bunların hepsini konuşacağız ama benim aslında merak ettiğim, eğer siz milli takım teknik direktörü olsaydınız, hepiniz için soruyorum. Yani adınız Vincenzo, soyadınız Radyo Gol dinleyicisi olsaydı Fransa maçına nasıl bir 11 ile çıkardınız? Lütfen bana bunu yazarsanız ben de yayında sizlerin mesajlarınızı

0: okumaya çalışacağım. Bugün sizlere bir soru sormuş olayım. Vincenzo Radyo Gol dinleyicisi olarak Fransa maçına, Cuma günü saat 21.45'teki maça nasıl bir 11 ile çıkardınız? Sizlerin görüş ve düşüncelerini merak ediyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 10.10'da nasıl bir 11 görmek istediğini lütfen benimle paylaşın istiyorum. Yine hiç zaman kaybetmeden çok önemli değerli spor yazarı dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımız ki ekranların yine en çok sevilen yüzlerinden bir tanesi, A-Spor yorumcularından ve yorumlarına da çok güvendiğim isimlerden Doktor Taner Karaman var. Taner Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son sohbetimiz gayet güzel, keyifli geçmişti Taner Karaman. Tabii önümüzde çok önemli bir karşılaşma var. Fransa milli takımını herhalde tartışmaya gerek yok ama bizi nasıl bir 3 maç bekliyor? Senin görüş ve düşüncelerini almak istiyorum sevgili Taner.
1: Evet, teşekkür ederim öncelikle güzel düşünceler için. Bugün çok güzel bir yayın olacak ve yayını şu anda canlı olarak ben de bir derslikte yapıyorum. Onu da buradan belirtmiş
0: olayım. Çok iyi, herkese selamlar olsun o zaman. Biz de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesine yayın yapıyoruz. Tüm arkadaşlara da selam olsun. İnteraktif oldu biraz.
1: Şu anda sporda Türk ve dünya basını dersindeyiz. Ben de arkadaşlara dedim ki güzel bir radyo yayını yapacağız. Siz de buna canlı olarak nasıl yapılıyor şahit olun dedim. Ve derste yayına bağlandım.
0: Muhteşem olmuş.
1: Şimdi milli maçlarla alakalı düşüncem şudur. Bir kere mutlaka bizim Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığımızı geride bırakmamız lazım. Yani farklı bir sayfa açmamız gerekiyor ve şu anda geçmişe dönerek kayıplar yaşamamak adına da mevcutu iyi değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ve gidişatımız da bence bu. Takımın ben motivasyonla ilgili problem yaşadığını düşünmüyorum. Ve Montella Hoca'nın da özellikle daha önce bu segmentteki, ki buna Fransa'da dahil olmak üzere takımlara karşı milli takımımızla birlikte iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. O yüzden de mevcut düzende biz geçmişi unutursak yine çok dolu tribünlere, çok iyi stadyumlarda iyi maçlar çıkartacağız. Mutlak kazanırız diyemiyorum. Zor rakipler gerçekten. Yani bu gruptaki rakiplerimiz gerçekten de çok zorlu rakipler. Ama rakiplerimizi zorlayıp galibiyeti de elde etme adına da önemli işler yapacağımız kanısındayım. Bunu da söylemiş olayım.
0: Şimdi tabii Dünya Kupası'na yaşanan bir hayal kırıklığı vardı sevgili Taner Karaman. Bunun sonrasında da rotamızı Uluslar Ligi'ne çevirdik ama orta sahada da özellikle bayağı bir eksiğimiz var. Orkun'un Cuma günkü Fransa maçında oynaması zor gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu da yok. Onun yokluğunda özellikle Orkun'un ve Hakan'ın olmaması hasebiyle sence orta sahada nasıl bir diziliş, nasıl bir rotasyon olur?
1: Şöyle, muhtemelen Can Uzun, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, ileride Batu Alper Yılmaz görürüz diye düşünüyorum. Yani arkalarında İsmail Yüksek'le Salih Özcan, daha geride Zeki Ozan, Abdülkerim ve Eren Elmalı muhtemelen göreceğimiz isimler olur diye düşünüyorum. Uğurcan da kalede olur diye tahmin ediyorum ama tabii ki son maç performanslarıyla alakalı eleştiriler olabilir. Onu göreceğiz. Buradan çok büyük bir sürpriz beklemiyorum ama orta sahadaki planım ben Kerem Arda ve Can Uzun olacağı kanısındayım. Arka tarafta da İsmail ile Salih Özcan olur. Burada Salih'in Arda'yla ve Can'la olan uyumu bir önemlidir. İki, Can'ın Barış Alper'le olan uyumu keza çok önemli olacak. Çünkü karşı tarafta Olise ile Doğan bizim karşımızda savunucu olacak. Yani burada özellikle Olise'ye karşı Zeki'nin temposu belirleyici olur. Bir diğer taraftan da Diouf'a karşı da Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle yani Fransa'nın soluyla bizim sağ ön oyuncumuz ya da sol ön oyuncularımızın iyi direnç göstermesi gerekiyor. Çünkü burada karşımızda 90 dakika boyunca durmayacak olan süratli ve temposunu yitirmeyen oyuncu grubuyla karşımızda olacaklar ve burada özellikle Upamecano'nun oyunu stoper attığında bizim Arda Güler'in size anlamında, yani biraz daha hacim anlamında, ki Arda da kendini bu anlamda çok geliştirdi. Bu kademelere geçişlerde, o arkaya atılan toplarda bizim tempomuzu yitirmememiz lazım ama her şeyin sonu yine de son adam pozisyonunda oynayacak olan muhtemelen Barış Alper gibi bir isme kalacak ama Mbappe'nin de karşı tarafta ilk 11'de beklendiğini de söyleyelim. Mbappe'ye karşı da eğer Abdülkerim Bardakçı ile Ozan Kabak'ın performansı fiziksel anlamda geri planda kalan bir oyun olursa, ki Abdülkerim'in Trabzonspor karşısındaki performansı Mbappe için bence bulunmaz bir nimet olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka Abdülkerim Bardakçı'nın o optimal seviyeye bu karşılaşmada gelmesi lazım. Çünkü hem Çerkin'i hem Mbappé'nin, Doğan'ın ve Olise'nin, o Fransa'nın muhtemel dörtlü ön hattının Abdülkerim ve Ozan üstüne oynayacağı çok ciddi oyunlar olacak ve karşılama oyununda yeterli kalabilmemiz için de Salih Özcan ve İsmail'in de geriye doğru bir çekilmeye ihtiyacı olabilir. Ama bu geriye çekilme bizim savunma yapmamız anlamına da gelmiyor. Kocaeli'de oynanacak maç. Yine Kocaeli'deki Gürcistan maçımızı hatırlayalım. Kapalı gişe bir maç bekliyoruz zaten. Ulusal bir kanal. Bütün Türkiye'nin çok yoğun ilgisiyle takip edeceği maçta da ben açıkçası Fransa'ya karşı bir puan çıkartacağımız kanısındayım.
0: Hı hı. İnşallah diyelim. Ben de eğer bir aksilik olmazsa maçı özellikle Kocaeli'de çok izlemek isteyen birisi olarak maça da gideceğim. Taner Karaman, şunu sormak istiyorum. Şimdi takvime baktım. Cuma pazartesi 4 tane maç var. Sen de bu konularla ilgili birçok araştırman olduğunu biliyorum. Bu 4 maçlık arka arkaya oluşan trafikte bize bir yararı olur mu yoksa dezavantaj mı olur arka arkaya 3 gün aralıklarla bu maçların oynanması?
1: Tabii 2 gün dinlenme, 3 gün arayla oynanan maçlar, hı-hı, rakipler Fransa gibi güçlü takımlar olduğu için bizim için zorlu olacak. Yani bunu kabul edelim. Çünkü karşımızda bekleyen takımlar değil, aksine bizi savunmaya iten, belki de bizi zorlayacak, mücadele gücümüzü yıpratıcı bir, yani çünkü Fransa'dan çıkacağız, İtalya oynayacağız. İtalya'dan çıkacağız, Belçika ile oynayacağız. Belçika'dan çıkacağız, yine İtalya ile oynayacağız. Bu kolay bir tempo değil. Ve bu tempoyu kaldırabilmek için de fiziksel kapasitemizin çok yukarıda olması lazım. Oyunu bir de bir sonraki maçı da, mesela Fransa şunu yapacak büyük ihtimal. Fransa'nın ilk hedefi bize karşı oyunu ilk yarıdan çözüp vites düşürmek olacak. Çünkü onlar da kısa süre sonra başka bir maça çıkacaklar. Bizim Fransa'ya karşı çok hızlı bir şekilde oyunu çözüp İkinci maça fiziksel anlamda daha dikkatli çıkma lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen 90 dakika boyunca yoğun bir fiziksel tempo ile oynayacağımız bir maç olacak. Bu da tabii İtalya maçında bize etkiler. Önemli olan sakatlıklar vermememiz, yaralanmalar yaşamamamız, ama Fransa, İtalya, Belçika, yine İtalya maçları, evet bu tempo bizi yorar. Dikkatli olmamız lazım ama fiziksel kapasite anlamında oyuncularımızın da kendilerine iyi bakması gerekiyor.
0: UEFA'ya, FIFA'ya bir sürü yenilikler geliyor sevgili Taner Karaman. Ve ben şimdi bugün bir araştırma yaptım. 2028 yılında Uluslar Ligi'nin formatı değişiyormuş. Yani önümüzdeki seneden itibaren daha çok maç yapılacak ve aynen lig statüsünde oynanacakmış. Bu konu için neler söylemek istersin?
1: Bu sağlıklı gelmiyor bana. Yani sporcu sağlığı açısından da bu denli azda müsabaka sağlıklı gelmiyor. FIFA ile UEFA arasında ciddi bir takvim çatışması da var. Milli maçlar, lig maçları, bunları sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bir yerden sonra artık takımlar rezerv ekip vurmaya başlayacaklar. Çünkü olmuyor. Yani bu tempo oyuncular için çok sağlıklı bir tempo değil. İsyan edenler var, hatırlayalım. Klopp bununla ilgili açıklama yapmıştı. Pep Guardiola yine bunu çok sağlıklı bulmadığını ifade etmişti. Elbette daha fazla maç, daha fazla yayın geliri, daha fazla sponsorluk geliri diye bakıyor UEFA'da, FIFA'da. Ama bir diğer taraftan da oyuncu sağlığı açısından da iyi olmadığı düşüncesindeyim yeni formatın.
0: Evet Taner Hocam, derstesin. Ben de çok fazla alıkoymak istemiyorum. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir yayın oldu. Fikir ve düşüncelerin için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler tüm Türkiye'ye. Kolaylıklar
0: diliyorum. Sağ ol. Evet, A-Spor yorumcusu sevgili Taner Karaman'la da bağlantımızı yaptık. Bir sürü spor yazarımız var sırada, hiç merak etmeyin, ama 0212 273 10'da özellikle sizlere bugün bir soru sordum. Siz Vincenzo Montella olsaydınız, cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan Türkiye-Fransa karşılaşması için nasıl bir 11'i sahaya sürerdiniz? Lütfen bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine yollayabilirsiniz. Ben bir yandan da çünkü Instagram'daki mesajlara da bakacağım. Oldukça yoğun. Çağatay Hoca adresine takip alan Alpay Uruk'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Volkan'a çok teşekkür ediyorum. Mahir 17'ye çok teşekkür ediyorum. Evren Çoban'a çok teşekkürler. Çiftçi Rüstem'e teşekkürler. Yayından sonra beni takip alan İbrahim Solmaz'a, Emre Üsküplü'ye de çok teşekkür ediyorum. Buradan da hemen aklımdayken notlarımı almışım zaten.

paylaşmış olayım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Ha, Ezgi Toper mesaj atmış. Ona da eğer dinliyorsa sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Onu da çünkü başsağlığı dilemiştik. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi yine dualarıyla bizleri yalnız bırakmamış. Hakan o gündür iyi yayınlar dileklerimle mesajını paylaşmış. Yine bir yandan da geliyor Abdullah Demir. Foşalı Abdullah Demir'e teşekkürler. Instagram'dan takibi alan isimleri hemen görüyorum ben. Coşkun Kosif'e çok teşekkürler. Biraz da 0212 273 10 10'da sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Gündemimiz çok yoğun. Son bilgileri, son haberleri her zaman olduğu gibi alacağız. Ama isimlerinizde lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Eren Bey diyor ki, hocam Montella'nın ayrılması yerli hoca yeni yapılanmaya fırsat turnuvası olacağını hiçbir katkısı olmayan milli takıma faydası olmayan müsabakalar katkı vermez. Yazık olduğu milli takımımıza görüşünü paylaşmış. Uzun bir mesaj var ama ben yine de okuyayım. Serdal Bey diyor ki, Çağatay hocam öncelikle ismim Serdal. İstanbul'dan şimdi milli takımın kadrosunu yapalım ama milli takımda hak edenler alındı mı acaba? Bir de ona bakmak lazım. Kendi kulüplerinde o kadar formsuzları doldurdular ki bir de sanki burası Muz Cumhuriyeti'ymiş gibi. Montella hoca deşarj olacak diye, iyi hissedecek diye kendi sevdiklerini kulübe alıyor. Böyle bir anlayış var mı? Dünyanın neresinde böyle bir şey var mı? Ve buna ses çıkarmayan da bir ülke ve bir federasyon var diye mesajını paylaşmış. Murat Coşkun Beyefendi diyor ki, ben taraftarlara, yorumculara uyku ilacı vermeye devam ederdim demiş. Hollanda'dan bir mesaj var. İsminize bakıyorum, Mustafa Hasan. Hollanda'da biber serasından selamlar hocam, iyi yayınlar. Ucu bucağı belli değil, boşuna zoom yapmayın demiş. Zaten yayındayım, zoom yapamıyorum ama Hollanda'ya sevgilerimi iletebilirim. İsimlerinizi lütfen yazın. Saadettin Bey, evet ben de WhatsApp'ta profillerinize bakmak zorunda kalmayayım. Uğurcan, Ferdi Ozan, Merih Zeki, İsmail Orkun, Arda, Barış, Yunus, Deniz. Orkun oynamasa Demir Ege 11'ini paylaşmış. Ercan Tekin, vallahi şey atıyorsunuz ama burada indirmesi, yayında bunlara bakmam biraz zaman alıyor. Fakat yolladığınız kadroya bakalım. Uğurcan, Barış Alper, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu ki Barış Alper'i sağ beke yazdınız. Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda ve Deniz Gül 11'i değişik bir 11 olmuş. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek olarak yazılması. İsimleriniz. Sezgin Bey diyor ki, kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, sol bek Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Salih, İsmail, Arda, Can Uzun, Barış, Deniz Gül. Gördüğüm kadarıyla hepinizde bir Deniz Gül var forvet olarak. Yani biz ya 85 milyonluk ülkede hakikaten hala inanamıyorum. Forvette biz nasıl bir tane forvet çıkaramıyoruz? Bir kişiyi oynatamıyoruz. Bunu bulamıyoruz. Altyapılarımızdan yetiştiremiyoruz. Neden acaba ya? 85 milyonluk ve futbola aşık bir ülkeyiz biz. Ama 4-6-0 oynuyoruz. Orhan Bey diyor ki, iyi yayınlarınız olsun. Çağatay Hocam haleti ruhiyeniz de iyi olsun inşallah demiş. Çok teşekkürler. Evet. Habertürk HT Spor'da yayınınız ne zaman demiş. Yarın sabah saat 9'u 20 geçe çay ve kahvelerinizle bekliyorum. Yarın sabah böyle HT Spor YouTube'da yorum yazanlara, beni yalnız bırakmayanları da bir kenara not ediyorum. Onlarla çünkü sonradan ayrı görüşeceğiz. Hocam Samet ve İrfan Can'ın neden kadroda olduğunu bir bilir kişi olarak anlatabilir mi konuğunuz demiş. Onların hepsini sorarız. Konuklarımız çok çok fazla. İsimlere bakıyorum. Diyor ki Çağatay Hocam, İstanbul'dan Şener Akgün. Dün akşam Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı vardı. Evet, ona da değineceğiz zaten, Cumhurbaşkanlık Kupası. Metro çıkışı polisimizin dikkati sayesinde maça giden bir taraftarın üzerinden kesici alet çıkması çok üzücü ve izah edilebilir bir durum değil. Hangi kupa giden bir candan daha değerli olabilir? Çok yazık demiş Şener Bey. Devam ediyoruz. Hocam hangi 11'i sürersek sürelim işimiz çok zor vallahi demiş. Necati İbrahim Kamış, katılıyorum yani.
sonuçta 1 milyar 550 milyon euroluk bir takımla oynayacaksınız ki yani hepinize sorsak Dünya Kupası'nda favoriniz kim diye muhakkak Fransa'yı sayarsınız. Ahmet Bey diyor ki Abdülkerim varsa maça çıkmazdım abi demiş. Evet, o da Abdülkerim Bardakçı fena takmış, onu da biliyorum. Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Arda, Aral, Barış, Deniz, Kenan Bey. Evet, sanki Kenan sakattı ya, oraya mı gitti aklınız diye düşündüm de isminiz Kenan'mış. Bu arada Orkun büyük bir ihtimalle oynamayacak, bize gelenler bilgiler doğrultusunda Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı görüyorum, onlara da biraz sonra geçeceğim. Şu mesajınızı anlamadım, ismim de yok, lütfen dinleyicimiz açıklama yapabilirse çok sevinirim. Selamlar Sayın Deniz Çoban'ın hikayesi çok ilginç değil mi, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. Ufuk Bey lütfen yazın, ben de buradan dinleyicilerimize paylaşayım. Volkan Bey diyor ki Can Uzun Arda ileride gibi. Heh, daha iyi oldu şimdi. Çünkü 11 dizilişi atmış dinleyicimiz. Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Salih, İsmail, Arda Güler, Kerem, Barış, Can Uzun. Can Uzun da forvete koydunuz herhalde. Yine bakıyorum Çağatay Hocam, benim 11'imde kalede İbrahim Hacı Osmanoğlu, defansa Halil Umut Meler'le başlayıp Yasin Kola kadar tüm hakemleri forvete de Ferhat Gündoğdu'yu koyardım demiş. Ziya Bey de bir ironi yapmış. İyi yayınlar dileklerimi paylaşan Fatih Mercan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bahtiyar Ekren. Peki. Ben sadece bir soru sormuştum ama her türlü fikre de bizim, eleştiriye de açığız. Ama sizlerden gelen ben hiçbir mesaja kayıtsız kalamam. Benim için bu bir işime olan saygıdır. Saadettin Bertu diye forvetimiz var. Doğru söylüyorsun hocam. Neden alınmıyor acaba? Transfer sezonu hep ismi geçerken milli takıma bile çağrılmıyor demişler. Abdülkerim Olise'yi, Mbappe'yi nasıl tutacak mantığım almıyor Çağatay abi demiş. İsminize bakıyorum, Serkan Karataş. Ben de bir yandan saate bakıyorum çünkü spor yazarlarımızın saatleri var. Onları da bekliyorlar. Mesajınızı okudum, merak etmeyin. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Yazılar var. Dün akşam en büyük kupa Fenerbahçe'nin oldu. İlk periyotta öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın kendisini yakalamasına izin vermedi sarı lacivertliler. Ekip sezonun ilk kupasında müzesine götürdü. Bunu da paylaşalım ve geçen yıl olduğu gibi yine Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi oldu. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Saate bakalım, vakit kaybetmeyelim çünkü WhatsApp'tan gelen, evet, Mehmet Emin Uluç da yazmış, ona da mesaj yazıyorum, o da çünkü yayınımıza katılacaktı. Eğer katılabilirse, şu an olduğu yerde yayladı çünkü büyük bir ihtimalle de telefonu çekmiyor, bir yandan da yazmış WhatsApp üzerinden ulaşmış. Nejat Yılmaz, Çağatay Hocam nasılsınız? Şu anda Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiyorum. Sizi dinlerken trafik bile sıkıntı olmuyor. Selamlar. Ne kadar güzel insanlarsınız. Çok teşekkürler. Sami Bedir Bey diyor ki Samet Akaydın'ın milli takımı alan bir milli takımdan hiçbir şey olmaz, saygılarımla demiş. Mehmet Aklık, gönlü kalbi dili güzel insan, iyi yayınlar diliyorum. Aydın'dan selamlar. İtfaiyeci Mehmet Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Şaban Kaydu diyor ki hocam merhaba, sorduğun soruya cevabım, ben Montella olsam bu maça kadro çıkarmazdım çünkü çoktan istifa etmiş olurdum demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Saate baktım çünkü saatte şöyle baktığımda 2 dakika sonra Ali Emre Dedeoğlu'nu aramam gerekiyor. Yayından önce de konuşmuştuk, hiç vakit kaybetmeden Ali Emre Dedeoğlu'nu da arayalım ve milli maçlarla ilgili
Onun da görüş ve düşüncelerini sizlere aktarmak istiyorum şu anda. Telefonun diğer ucunda. Her şeyi anlatan adam değil, bence her şeyi bilen adam olmalı Ali Emre Dedeoğlu. Çünkü

0: Yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ali Emre Dedeoğlu, tabii Cuma günkü maçla başlamak istiyorum. Türkiye-Fransa maçı. Fransa'yı konuşmaya bilmiyorum, hani çok gerek var mı, ama milli takım gözüyle baktığımızda sakatlıklarımız var. Orkun ve Hakan'ın olmayışı bizi ne kadar etkiler ve nasıl bir maç bekliyorsun? Öyle başlamak istiyorum senle.
0: Yani ikisinin de aslında sezona fena başlamamış olması, Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde kulüplerinde hani motive olarak başlamış olmaları. Hakan'ın özellikle ilk haftalarda attığı goller, oynadığı oyun. Orkun'un Beşiktaş'taki performansı, daha doğrusu takım halindeki performans ve motivasyonu milli takıma yararlı olabilirdi diye düşünebiliriz tabii ki, ama son Dünya Kupası'na da hayli yıpratılmış bir milli takım olduğunu da düşünürsek, bu Uluslar Kupası'nda biraz daha geçiş dönemine yönelik belki bir şeyler yapılabilir. Yani Hakan ve Orkun'dan vazgeçme anlamında söylemiyorum veya diğer oyunculardan değil. Ama işte yani yeni kadroya dahil olan isimleri, işte başta İlhan Fakılı gibi isimleri, ki hani şeyde oldu değil mi, eklemede yapıldı. Mustafa Eskiyilaş da dahil oldu. Evet. O da dahil oldu. O tarz isimleri de deneme anlamında fena olmayabilir. Ama burada tabii tek noksan taraf eskisi gibi C ligi, B ligi değil. A ligi gibi, hele bir de yani ölüm grubu gibi bir grupta oynayacak olmamız. Ben biraz daha pozitif bakıyorum bu işe. Hani sen de biliyorsun abi, biz yıllardır hazırlık maçları muhabbetinde hiç böyle konsantre olamayız. Yani iyi hazırlık maçlarımız olmadı bizim. Uluslar Ligi'de hazırlık maçlarının bu atmosferini yok etmek için resmiyete dökülmüş bir turnuva ya. Baktığın zaman biz onunla yine de hazırlık maçı formatı gibi oynadığımız için oynayacaksak, öleceksek böyle grupta ölelim. Böyle bir grupla oynayalım. Böyle bir grupla test edelim kendimizi. Bence daha mantıklı. Dünya Kupası elemelerinde de mesela İspanya'ya 6-0 yenilmemiz Konya'da bence bize güzel ders olmuştu sonraki maçlar için. Hoş, Dünya Kupası'na yansımadı, o ayrı konu. Tekrar dönbaşı olduk ama. Yani bu seviyelerde kendimizi test etmek, işte gelen futbolcuları, yeni gelen futbolcuları test etmek, oynatmak belki daha faydalı olur diye biraz polyanlacılık, biraz pozitif bakış açısıyla yaklaşayım.
1: Bizim için herhalde en önemli maç Belçika olur değil mi? Bize daha yakın olarak futbol karakteri anlamında söylüyorum Ali Emre Dedeoğlu.
0: Evet. Yani tabii şimdi isim olarak da öyle, bir de o altın jenerasyon dedikleri, ki hiç altın madalya kazanamamış jenerasyon da artık yavaş yavaş çekiliyor. Zaten yavaş yavaş değil, bayağı az kaldı, kimse kalmadı gibi neredeyse. Kurtuva da galiba izin istemişti çünkü en son. Baktığın zaman yavaş yavaş çekiliyor. Onlar da bir geçiş döneminde mesela. Bizim için güzel bir örnek onlar. Fambomel'i getirdiler takım başına. Üçü de teknik direktör değiştirdi bu arada, yani bir biz değiştirmedik.
1: Evet.
0: Çok, en çok baskı da bizde vardı herhalde. Hoş, İtalyanlarda da çok baskı vardı da. Mancini geldi, etti. Montella konusunu ayrı konuşuruz ama yani işimiz kolay değil. Fransa maçı, Zidane bir de onun için yeni bir meydan okuma. Zaten elindeki kadro dünya yıldızlarıyla dolu. Çok güçlü ve formda. İşte o lise yani acımıyor adam, gördüğü anda gönderiyor kaleye, vuruyor. Ya yani İspanya maçı gibi bir maç olmasın isterim tabii ki. Montella'dan tek beklentim o. Kadro olarak da bu geçiş dönemini, bu genç çocuklar, yeni çocukları da eklersek işin içine, bir görelim bakalım ne olacak. Bu seviyelerde ne yapıyoruz, bir daha bir test etmek lazım ki Montella'yı en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri de bu olsa gerek.
1: Ya şimdi Ali Emre Dedeoğlu, Uluslar Ligi'nin formatı da önümüzdeki sene değişiyormuş. Lig form, yani formasyonuna evet, göre oynanacak maçlar. Ya bu evet, birazcık hani saçma olmuyor mu? Lig de devam ediyor. İşte bir yandan başka şampiyonalar giriyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi. Evet. Yani bayağı yoğun bir trafik oluyor. Bu futbolu etkilemiyor mu? Sakatlıkları, sporcu yaralanmalarını, maç takvimi.
0: Ya şöyle, şimdi bu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası formatları biraz aslında dünya futbolunu etkiler vaziyete geldi. Aslında hani lig formatından kasıt yine şey gibi düşünelim, yani grup çekmeyecekler de fikstür çekecekler. Aslında yani biraz öyle bir mantıkla hareket ediyor. Aslında çok da hani pencereler yine devam edecek ki, zaten 3 haftaya çıkardılar artık araları hani tek 15 günde değil 3 haftada oynanacak 4 tane maç oynayacağız.

0: da genişlettiler araları. Yani dünya futbol sistemi artık kapitalist bir sistem. Ne kadar çok maç o kadar çok para. Her maç bir para gözüyle bakıldığı için UEFA ve FIFA tarafından, bütün konfederasyonlar tarafından çok da şaşırmıyorum. Futbolcular da bir şekilde adapte olmak zorunda ama daha geniş kadrolar gerekiyor tabii ki. Çok yoruluyorlar ama ona göre de para alıyorlar be abi. Yani
1: Tabii.
0: ne diyeyim? Yani şeydi ki senin benim gibi veya sokaktaki vatandaş gibi geçim konusuyla veya para kazanma konusuyla uğraşmıyor çoğu üst düzey futbolcular için konuşuyorum özellikle. Onlar da bunun hakkını vermek durumdalar ama bir abartı düzeyde tabii bir trafik var, futbol trafiği milli takımlara da yansıyacak gibi.
1: Evet. Ali Emre Dedeoğlu, şimdi sorular da geliyor. Nihat Bey diyor ki, Ali Emre Dedeoğlu'nu çok iyi takip ediyorum. Lütfen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da bizler için değerlendirebilir mi diye soru sormuş.
0: O çalışmadığımız yerden sordu ya.
1: En azından
0: Yani.
1: hani iyi başladı mı? Bundan sonrası nasıl gider? Ya da Galatasaray'ı nasıl görüyorsun? Yine aynı
0: Ya.
1: şekilde Fenerbahçe ile de devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Ya şöyle, şimdi 4 senelik bir şampiyonluk süreci birçok şeyin maalesef görmezden gelindiğini gösteriyor bize. Yani Avrupa takımlarında da bu örnekleri görmüşüzdür ama o geçiş sürecini yönetmek yine bir geçiş süreci dönemi ve onu yönetme konusunda Galatasaray çok enteresandır. Yani tıpkı ilk dörtlemeyi yaptığı dönemdeki gibi bir geçiş süreci yaşıyor. Yani yönetemiyor açıkçası. Eldeki kadronun son kullanma tarihini tam belirleyebilmiş değil gibi geliyor bana. Yani başta Davinson konusu. Yani Davinson 4 şampiyonluğun 3'ünde vardı. Yani bu ne demek? Bir 3 yaş daha aldı. Torreira baktığın zaman 4 şampiyonlukta da var. Bir 4 yaş daha yaşlandı. Yani bu konularda 4 sene önceki gibi performans beklemek, bu tarz futbolculardan yerlerini hazırlamamak, tamam U23 konusu, evet belki belini büktü Galatasaray'ın. Hatta birçok kulübün, İsmail Kartal da bu konuda şikayetçiydi Fenerbahçe'de. Fakat yani bu da değerlendirilebilirdi. Icardi konusu mesela bence iyi yönetildi Galatasaray tarafından, enteresan biçimde. Şu an baktığın zaman Icardi Galatasaray'da 10 milyon dolar, euro civarı bir para istiyordu. Galatasaray'ın teklifi 5'ti. Adam şu an 2,5-3'e bile bulamıyor. Yani kontratı yok, çünkü istediğini veren takım yok. O yüzden hani o 5 bile belki fazlaydı ama tabii Icardi ile ayrı bir gönül bağı olduğu için Galatasaray'ın o kadar teklif etti ama bence iyi yönetildi. Ama sonrası işte arka planı hazırlanmadı. Yani bu adamın belki de gideceği Ocak ayından beri belliydi. Osimhen'in arkası kim olacak? Şimdi ilk 2 sene Icardi olmazsa Galatasaray ne yapacak yorumları, şampiyon olundu. Sonraki 2 sene Osimhen olmasa ne olacak? Şimdi 2 tane piyango çektiniz, akşam pazarından buldunuz. Üçüncü olmayabilir. Yani ve Osimhen'in rekorla aldın şeyini, bonservisini. Velhasıl yani kadro da daraldı. Elde genç Batrakov, Niyaga var. Mesela hiç kullanmıyor hoca. Leslie'nin transferini bence iyi anlatamadılar. Ne olduğunu anında eleştirilerden etkilendiler. Ki futbolcu da etkilendi bence.
1: Singo zaten ortada yok. 20 maç kaçırmış.
0: Valla Singo ve Jakobs'un transferi, ikisi de Monaco'dan. Ve ikisinin de transferinde sağlık heyetinin %100 olumlu rapor vermediğini biliyorum. Bakın, olumsuz rapor verdi demiyorum. %100 olumlu rapor vermedi.
1: Nasıl oluyor peki?
0: Yani ucunun açık kaldığını biliyorum. Ama bir şekilde transfer edildi. Ama öyle ama böyle. Şimdi oradaki dinamikler biraz farklı olabiliyor. Ha, Jakobs'tan bir şekilde faydalandın ama Singo 30 milyon civarı bir para verdin. Ve yani büyük zarardasın. Büyük zarardasın. Velhasıl yani bu transfer süreçleri, ki şimdi şampiyon olunduğu için artık belki görünmüyor ama bu 4 senelik bölümde büyük de israf var. Bakma, Zahalar, Teteler, yani işte çok futbolcu sayarız gidip gelen. Omurga belki kaldı ama deneme de çok. Sol bek bir türlü tutturulamadı. Yani Angelinho'lar geldi, işte Kön geldi. vesaire giden bir sürü futbolcu gitti geldi. Ama yine de Galatasaray şampiyon oldu bir şekilde. Ha, bunda rakiplerin de payı var mı? Özellikle geçen sene var. Yani Galatasaray tamam kazandı etti şampiyon oldu ama rakiplerin de çok büyük payı var bunda geçen seneki performansta.
1: Evet.
0: Velhasıl yani Galatasaray için çok zor bir sezon bizi bekliyor. Hoca da eleştiriliyor. Hocanın eleştirilmesinin sebebi anlayışla karşılıyorum. Çünkü tamam 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Böyle nankörlük olur mu? Niye eleştiriyorsunuz diyenler de var. Hı hı. Bu arada Sayın Başkan da direkt kendi imzasıyla kulüp adına değil kendi adına yaptığı açıklamada hocanın arkasında olduğunu belirtti. Yapması gereken de bu. Ama Türkiye'de biliyorsun ben hocanın arkasındayım diyen her yönetimin muhakkak bir ucu açıklığı vardır.
1: Evet.
0: Yani çok güvenilir bir mesaj değil ama başkan özellikle kendi imzasıyla attığı için o bir farklı bir anlam ifade ediyor. Ama hocanın eleştirilmesindeki en büyük nokta tamam ligi domine ediyorsun, kazanıyorsun ama belki de tarihin en pahalı kadrolarıyla Avrupa'da Juventus'a gidiyorsun 5 atıyorsun ama Sporting'e yeniliyorsun mesela bu sene başında ya da işte Young Boys faciası yaşıyorsun Liverpool'u yeniyorsun 2 kere yani bir dengesizlik var işin içinde
1: büyük takımlara karşı da iyi oynayan bir Galatasaray izliyoruz.
0: Bayern'le bir tek iyi oynadın onun dışında var mı öyle aklında kalan?
1: Yani Atletico Madrid geldi aklıma, Juventus maçı, Liverpool maçı geldi.
0: Yani Juventus için orada bir senin üzerine gelen rakibe karşı kazanma durumun var. Evdesin ve kazanıyorsun. Bu arada hani taktiksel olarak eleştirmiyorum. Orada yapması gerekeni yapıyor ama senin atman gereken veya attıktan sonra mesela Sporting maçı en güzel örnektir. Bilmem katılır mısın? Attıktan sonra frene basmadı Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani yine pres yapmaya devam etti. Yine önde basmaya devam etti. Hop Sporting golü buldu. Ve çorap söküğü gibi geldi. Trabzon'da da öyle. İlk golü yedikten sonra yine önde basmaya devam etti. Pozisyon vermeye devam etti. Bu 4 sene içinde birçok maç var. Böyle işte mesela Konya'da bir maçı vardır. Darma duman olduğu, orta sahayı tamamen boşalttı. Yani hoca sonuç almayı biliyor. Derbileri kazanıyor. Tamam ama taraftarın beklentisi biraz daha farklı noktalarda. Bu kadar pahalı bir kadro, bu kadar iyi bir kadro. Osimhen'in varsa, Icardi'nin varsa, Torreira'nın varsa, o varsa, bu varsa, Leao varsa. İşte mesela Sporting'e bu kadar darma duman olmamak lazım. Liverpool burada iniyorsan orada çok rahat bir şekilde Arne Slot'u haklı çıkartmamak lazım. Yani 4 tane yememek lazım. Tamam Osimhen'in kolu kırıldı vesaire bir sürü şanssızlık var. O konularda camia ve taraftar bence biraz daha sürdürülebilirlik bekliyor. İstikrar bekliyor.
1: Evet.
0: Yani tek sıkımlık destanlar istemiyor. Yani Juventus'a 5 atıyorsan deplasmanda da bak ben 5 attımın haklı olduğunu göstermen gerekiyor. Yani ızdırap çekmemen gerekiyor orada. Gibi gibi. Yani Galatasaray bu sezon çok zor bir sezon bekliyor. Devre arası transfer dönemi bilmiyorum ne olur. Ama o zamana kadar çok su akacak. Hoca konusunda evet 4 senelik bir kredisi var. Ama Okan Hoca'nın da Başakşehir sonrası tabii yaşadıkları biraz daha farklı ailesel sebeplerden dolayı. Ama burada biraz daha sanki mental olarak yıprandığını, çok umduğu transferler olmadığı için biraz elinin dar olduğunu hissediyor gibi. Tabii ki elinden geleni yapacaktır. Futbolculuğu döneminde de hiç vazgeçmeyen bir futbolcuydu. Hocalık döneminde de ama eğer özellikle Barcelona maçı önemli. Hatırlarsın Fatih Terim'le bir Real Madrid maçı vardır arenada. 6 tane yediği ve sonra Beşiktaş'ı yendi ama Ünal Aysal'la anlaşmazlığından dolayı ayrılmıştı. Galatasaray'ın bu tarz reaksiyonları var. Barcelona maçı önemli. Oradaki reaksiyonu önemli. Eğer orada da hani reaksiyon anlamında takım halinde bir sıkıntı olursa hoca da bir noktadan sonra şey diyebilir. Hani artık benim verdiklerimi almıyor bu takım diyebilir.
1: Ercan Tekin diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Ali Emre Bey'e sorabilir misiniz? Sizce bu 4 maçta da yenilirsek herhangi bir istifa gelir mi?
0: İstifa olabilir, karşılıklı anlaşma olabilir, hoca diyebilir yani dediğim gibi az önce. Yani ben artık benim vermeye çalıştıklarımı takım almıyor veya ben aktaramıyorum diyebilir. Bunda da hakkı vardır bu arada hocanın, niye olmasın?
1: Evet.
0: Yani 4 sene görevini yapmış, yani geçiş dönemlerini yönetmek zordur. İşte takımları gençleştirmek hep aynı suyla yıkanılmaz yani. O yüzden Galatasaray şu an o dönemi iyi yönetemiyor.
1: İstanbul'dan Tolga Sertkaya, senin de uzmanlık alanından bir soru gelmiş. Dünkü Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol maçını kısa da olsa Ali Emre Dedeoğlu bir yorum yapabilir mi acaba? Saygılar demiş.
0: Beşiktaş ritim tutturamadı. Kötü başladı. Fenerbahçe de cezalandırdı. Bütün maçta yaklaştırmadı yanına. Tipik bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı izledik. Son 3 senedir Olimpiyeviç-Yasikeviç'üz karşılaşmalarının aynısını izledik. Hı hı. Fenerbahçe kadro kalitesini de konuşturdu. Beşiktaş kötü başlangıcının baskısını bir türlü atlatamadı. Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Yani hakkı olan bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'den Euroleague'de çok ümitliyim. Hı. Yine Final Four yapar diye düşünüyorum. Beşiktaş çok heyecanlı. Önemli olan atmosfer ve alınabilecek birkaç böyle bonus galibiyetler, yani beklenmedik galibiyetler olursa Beşiktaş keyif verir, ama Euroleague'de işi hiç kolay değil. Euroleague zaten zor bir arena. Eldeki şartlardan ötürü bence kurabilecekleri iyi kadroyu kurdular. Daha hala sponsor yok ortada. Ama Beşiktaş'ın işi de kolay değil.
1: Sevgili Ali Emre, son olarak da yine bir dinleyicimizin sorusu var. Yılmaz Bey diyor ki, Çağatay Hocam, konuğunuz Ali Emre Bey'e çok selam olsun. Acaba şu soruya cevap verirse çok mutlu oluruz. Teknik direktörün takıma yüzde kaç etkisi vardır?
0: Ya elinde joystick yok tabii ki. Hı hı. Konsol oyunu oynamıyorsun. Futbolcuların da kendi karakteristik özellikleri var. O karakterleri de yönetmek, planları iyi aktarabilmek önemli. Rakip etkisi de var tabii ki burada. Fakat günümüz teknolojisinde iyi analiz ve biraz Guardiola'cılık olacak ama küçük detayları en iyi işleyen takımlar her zaman bence galibiyet alabilir. Ki kaldı ki bak 10 yıllık Guardiola dönemi de bitti. Her sene adam şampiyon olurdu. Geçen sene artık olamadı ve bıraktı. O yüzden eskisi gibi Arsene Wenger, Alex Ferguson dönemleri yaşamayacağız. Benim için etkisi şöyle ben ayırıyorum. Kadro planlama, kadro kurma işin %60'ı bence. Antrene etme olayı artık yoğun maç trafiğinden dolayı hayli düşmüş vaziyette. %10-20. Taktisyenlik, takımı iyi hazırlama, maç içi hamleler ve geri kalanını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani %20, %30 en fazla.
1: Evet. Ekranların yakışıklısı Ali Emre Dedeoğlu, çok teşekkür ediyorum yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Size
1: hoşça kal.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.
1: ET Spor moderatörü, spiker, arkadaşımız, dostumuz Ali Emre Dedeoğlu'ndan da son yorumları aldık. Bayağı bir mesajlar da var. Onlara da bakıyorum. Instagram'a bakıyorum. Can Emreda, beni takip alan isimlerden. Bahtiyar Ekren'e teşekkür ediyorum. Özgür Güllü'ye teşekkür ediyorum. Coşkun Kosif'e etmiştim değil mi? En son burada kalmıştık. Abdullah Demir'e de çok teşekkürler Alpay Bey. Sizlere de gelen yine mesajlara bakalım. Çağatay Hocam, konuza %100 katılıyorum. Tespitleri tam da benim düşüncelerimle örtüşüyor. Şunu eklemek istiyorum naçizane. Okan Buruk kesinlikle bir B planı yok. Maalesef 4 senedir biz bunu sıklıkla da görüyoruz. A planı çok güzel işliyor. A planı işlemediği zaman takım batıyor. Bu kadar net biz bunu görüyoruz. Yani teşekkür demiş. Onun da görüş ve düşüncelerini buradan paylaşmış olalım. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de görüş ve düşüncelerinizi, hatta Fransa maçı öncesinde kafanızdaki 11'i yazabilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da sevgili gazeteci dostlarımdan aramaya devam ediyorum. Onlardan bir tanesi de NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar ve telefonun diğer ucunda Emin Çağlar, hoş geldin.
2: Çağlar Çıplak, merhaba.
1: Merhaba. Yani aslında şöyle başlamak istiyorum. Emin, yorumların %100 her zaman tutuyor. Çok da güzel tasvir ediyorsun. Takımları da çok iyi takip ediyorsun. Çok da önemli. Cuma akşamı 21.45'te Fransa maçımız var. Bu maça dair görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz lütfen?
2: Şimdi böyle bir giriş yapınca beklentiyi yükselttik. Yani ben gördüğümü, oradan anladığımı paylaşıyorum.

0: bundan sonra da böyle olur. Hani sonuç tutuyorsa ne mutlu benim adım, ama hiçbir zaman da sonuç vermiyordum. Sadece o süreci anlatıyoruz. Cuma akşamı yani Dünya Kupası'nın ardından ilk defa bir maça çıkacağız. Rakip Fransa. Zinedine Zidane bir takım başına gelmiş. Fransızların beklentisi çok çok yüksek. Onlar için Dünya Kupası yani hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hani hangimizin hayal kırıklığı daha büyük diye de sormak gerekiyor. Türkiye'nin mi, Fransa'nın mı diye. O yüzden yeni bir sayfa açma zamanı. Bu yeni sayfayı biz şu an açmaya çalışıyoruz ama baktığımızda biraz sıkıntılı gibiyiz. Neden? Oyuncularımızın sağlık durumları, sakatlık anlamında söylüyorum, biraz bizi zorlayacak gibi. Hakan kadroda değil, hani diyeceksiniz ki diyebilirler. Hakan nasıl bırakmıştı milli takımı? Hakan bir şekilde milli takımda etkisi var. Hakan'ın olmadığı bir milli takım. Orkun ayak parmağındaki, o ayak baş parmağındaki ağrı, sakatlık adını ne koyarsanız koyun etkiliyor. Marsilya maçında da biraz azdı performans geçmiş maçlar oranla. Diyarbakır maçında da aynı şekildeydi. Yani o deyince baş parmak deyince benim aklıma Arda Turan geliyor. Meşhur o Hollanda maçında o baş parmağının olduğu yeri, krampın orayı açmıştı, öyle oynamıştı. Kendisi anlatmıştı bu hikayeyi. Ya futbolcu için çok zor bir sakatlık. Onun üstüne yine kadrodaki diğer isimleri düşündüğümüzde biz ne kadar sağlıklı bir 11 ile sahada olacağız, bu beni düşündürüyor. Montella'nın vitrin maçı olacak, yeniden marka maçı olacak, kart viziti gösterme maçı olacak diye düşünüyorum Dünya Kupası'nın ardından. Olumlu sonuç tabii ki havayı yükseltecek, milli takımın havasını değiştirecek, ama olumsuz bir sonuç anlamında yeniden tartışmalara girer miyiz? Girilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi sonuç çok önemli olacak. Aklıma gelmesini istemem ama Dünya Kupası elemelerinde Konya'da, İspanya'dan 6-7'imiz maç geliyor. Çok aç, iştahlı bir Fransa olacak karşımızda. Hani biz o kadronun da biraz gerisinde olacağız. Bunu düşündüğümüzde yani çok zor bir maç bizi bekliyor. O maçtan en az hasarla, ne kadar az hasarla ayrılabilirsek önümüz daha açık olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada favorinin Fransa olduğunu söylemek de çok net bir şekilde gerekiyor. Yani tarafsız bakmalıyız bu işe. Duygularımız, kalbimiz farklı ama ağır bir Fransa favorisi olacak Kocaeli'de.
1: Evet. Şimdi tabii oynayacağımız 3 maçın da yeni teknik direktörleriyle çıkması Fransa, İtalya, Belçika için bize karşı da ayrı bir motivasyon olacak değil mi Emin Çağlar?
0: Mutlaka öyle olması gerekiyor. Yani hem onlar için bizim farklı durumumuz yani öyle olacaktır, ama bir takım yaptığı hataları aza indirmeye çalışacak, doğrularını arttırmaya çalışacak, sonrasında da oyuncu grubuna bakacak her şey. Tabii ki Montella'nın taktiği, esnekliği, oynattığı oyun, tercihleri etkili olacak ama nasıl her şey oyuncu grubunda bittiyse Dünya Kupası'nda yine öyle olacak. Teknik adamların o değişikliği, Fransa Zidane, İtalya son Avrupa şampiyonu oldular ama Dünya Kupası'na gidemeyen bir hocaydı Mancini. Bir daha göreve geldi. Belçika'da bir Hollandalı Mark Van Bommel görev aldı. Bunları düşündüğümüzde her taraf için zor maçlar, kritik maçlar ve vitrin maçları olacak. Uluslar A Ligi'nde ilk kez oynayacağız. En zorlu grup da bizde. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani İtalya, Fransa, Belçika'yı çekmek Dünya Kupası'nda mutlaka bir ölüm grubu olur ya. UEFA Uluslar Ligi ölüm grubundayız. Milli takıma başarılar.
1: Evet.
0: Fransa maçında.
1: O zaman bizim herhalde rakibimiz, bu kadar ciddi rakipler varken gözümüze kestireceğimiz rakip Belçika olmalı değil mi? Biraz daha bize yakın ve bu maçtan iyi sonuçlar almamız lazım. İki karşılaşma yapacağız Emin Çağlar.
0: Belçika mı İtalya mı diye hani milli takım takip edenler, Uluslar Ligi'ne bakanlar sorabilir. Ben İtalya'nın artık o böyle dibe doğru gidişini bir durduracağını düşünüyorum. Ben
1: son
0: de o yüzden.
1: Dünya Kupası'na katılmamıştı değil mi Emin?
0: Üst üste 3 Dünya Kupası'na katılamadı. Tarihinde bir ilk. 18, 22, 26.
1: Ben 2 diye biliyordum çünkü. Teşekkür ederim.

0: %3 dediğim gibi yani o kadar zor bir dönemden geçiyorlar ki Mancini öncesinde Maldini milli takıma danışmanlık yapıyordu. Pirlo gelmişti ama sonrasında onun kişisel sponsorlarından ortaya çıkan durum İtalya'yı zorladı. Maldini istifa etti. Yani gerçekten hem saha içinde hem saha dışında bir kriz yönetimiyle de karşı karşıya İtalya. Ama Mancini tecrübesiyle burada bir gövde gösterisi yapacaktır. O yüzden Belçika'yı seçmek normal gibi geliyor ama bu grupta yani 3 veya 4 oluruz. Bunu kabul etmek gerekiyor. 2020'ye giderken Fransa'dan dünya şampiyonuydu o zaman. 4 puan almıştık. Neden olmasın? Muazzam olur. İtalya karşısında başarabilir miyiz? Yani milli takımını açıkçası Montella'nın milli takımını Dünya Kupası'ndan sonra görmek gerekiyor. O ilk 45 dakika ya da 90 dakika Fransa maçı bize İtalya ve Belçika maçlarının da yolunu net bir şekilde çizecektir diye düşünüyorum. Belçika ile playoff mücadelesi veririz. Üçüncülük, dördüncülük olur orası.
1: Evet. Uluslar Ligi'nin 2028'de formatı da değişiyormuş Emin. Şimdi o da lig formasyonunda oynanacakmış. Yani birazcık maç trafikleri artık birbirine girmedi mi? Yani çok sağlıklı bir şey mi?
0: Girmişti zaten hani bence artık çıkmasa girdi.
1: Bir de bu girince ben yani.
0: Bu arada ben o yani işte UEFA onu detaylandıracak biliyoruz ama gerçekten ya şu Uluslar Ligi format en azından şimdiki formattan bence daha heyecanlı olacak. Onu kabul ediyorum ama maç sayısının yaratacağı tahribatı düşünmek gerçekten çok zor. Oyuncular, kulüpler, herkes şikayetçi ama UEFA Money Talks diyor. FIFA Money Talks diyor. Oyuncular da demek ki yani bireysel çıkışlar dışında toplu bir isyan görmediğimiz için Türkiye'de veya Avrupa'da yeni bir rahmetli Metin Kurt'u görmediğimiz için biz de bunu izlemeye devam edeceğiz.
1: Yine nokta atışı yorumlarınla bizleri aydınlattın. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Başarıların daim olsun. Her zaman da
0: hep beraber
1: yanındayız. Bizden ne
0: aynı şekilde çağlar açtık.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a da bağlandıktan sonra yine bakalım telefonumuzu aldıktan sonra sizlerden gelen yorumlara devam edelim. Hakan Bey, yazdığınız yorumcunun bende telefonu yok. Sizde varsa yollarsanız, benimle paylaşırsanız ya da tanıdığınız birinde varsa ben tabii ki arar ve yayına da almak isterim. Savaş Çiftçi diyor ki, kalede Uğurcan, defansa Abdülkerim olursa hezimet yaşarız. Şunu söylemeden geçemeyeceğim hocam. Ben 3 senedir top oynamıyorum. Bu halimle bile Abdülkerim'i sahada geçerim yorumu yapmış. Bakalım gözden kaçırdığımız herhangi bir mesaj var mı diye. Burada yok. 0212 273 10-10'daki mesajlara bakalım. Buradan da gelen yorumlara bakalım. Behzat Ataç'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan isimlerinizi lütfen yine rica edeceğim. Metin Bey, Kartal'a çok yakın bir zamanda geleceğim. Çünkü Kartal'da bir hazırlık maçı yapacağız. Onun sonrasında da Master'larda ligimiz başlayacak. O yüzden her hafta Kartal Stadı'nda maçımız olacak. Ama yani gelmeyi, maçımı izlemeyi bir kere daha düşünün bence. Orta sahada oynuyoruz ama yine de siz bence bir kere daha bu konuyu düşünün. Evet, 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca dedik. Yavaş yavaş bir araya gideceğiz ama gazetelere de göz atalım. Ve milli takımın maç programını bir kere daha sizlerle paylaşalım. Çünkü dinleyicilerimiz tarafından da soruluyor ki burada Bahattin Bey sormuş. Cuma akşamı saat 21.45'te şu hatırlatmayı yapalım. Bütün maçlar bu 4 maçta 21.45'te oynanacak. 25 Eylül Cuma saat 21.45 Türkiye Fransa biliyorsunuz Kocaeli'de oynanacak. 28 Eylül Pazartesi 21.45'te Türkiye İtalya Bursa'da oynanacak. 2 Ekim Cuma Türkiye deplasmanda Belçika ile karşılaşacak ve son deplasman maçı da 5 Ekim Pazartesi İtalya-Türkiye arasında olacak. Bana da sormuşlar hangi maça gideceksiniz diye, gitme ihtimaliniz var mı diye. Ben hem Cuma hem de Pazartesi Kocaeli ve Bursa'da Allah nasip ederse A milli futbol takımımızın Fransa ve İtalya maçlarını da stat'tan canlı olarak izleyeceğim.
2: İş lastiğinden cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate de girdik. Yine sizlerin mesajları maşallah diyelim. Faruk Bey diyor ki Abdullah Ercan'ı yayın alma şansın var mı demişler. Abdullah Ercan'la geçen hafta zaten konuştuk. Hani tekrara düşmemek adına ayda bir genelde spor yorumcularımızı, gazeteci dostlarımızı alıyoruz. Bir yandan da mesajlarınızı okuyorum da. Faruk Bey demiş ki sorum ülkemizde golcü yetişmeme nedeni nelerdir, saygılar demiş. Valla dinleyicilerimiz aslında bu konuyu da cevaplarsa çok mutlu olurum. Size göre biz neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Neden 85 milyonluk, senelerdir hep böyle 85 milyon diyoruz ama bence daha fazlayız. 100 milyona yakınızdır. Neden acaba bir tane futbolcu yetişmiyor? Ben de çok merak ediyorum. Aslında bu sistem olayı, altyapı olayı, işte antrenör olayı, ya o kadar çok nedeni var ki bu işin. Diyor ki bu Uluslar Ligi yani bize ne katkısı var veyahut ülkelere ne katkısı var? Amaç sadece FIFA'nın, UEFA'nın para kazanması mı ya da kendi arzularını, isteklerini gerçekleştirmek istemeleri mi demiş. Yılmaz Bey de doğru yoldan konuya yaklaşmış. İsimlerinize bakıyorum da ben gerçekten hani zorlanıyorum. Bu arada vakit geçiyor sizlerin WhatsApp profilinde. Bazılarında isminiz var, bazılarında yok. Çağatay Hocam kolay gelsin. Göktuğ Gökhan ben. Hezimet yaşamayız bu maçlarda çünkü defansımız çok yavaş ve formsuz yorumu yapmış. Çağatay Hocam geç kaldım ama geldim, dinlemedeyiz. Bayram ben Arnavutköy'den. Bayram Bey size bir saat ceza yazdım ona göre. Merhaba diyor. Fransa maçına 5-4-1 formasyonunda çıkarız bence. 3 stoper, 4'lü orta saha, 1 forvet, o da Kerem olur yorumu yapmış. Mustafa Bey harika güneş gözlükleriyle, karizmatik bir resimle kendisini de gördüm. Golcü oynatmıyor ki hocamız, yetişenleri de değerlendirmiyoruz demiş. Saadettin Bey o da yorumunu paylaşmış. Bir çıkartma gelmiş bakalım. Oo harika. Bugün kalbimiz gelmemişti. Kalpten vurdunuz beni. Teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben. Bence Fransa karşısında berabere bitiririz. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Vallahi çok güzel sonuç olur. Uğur Bey. Yılmaz Vural isteği var ama Yılmaz Vural'ı ben programa girmeden aradım. Yılmaz Hocam cevap vermedi. Yoğunluğundan dolayı olabilir. Ama geri dönerse tabii ki Yılmaz Vural'ı da alırız. Zaten son telefonumuz bir saat falan sürmüştü hatırlarsanız. Johnson kim o? Teşekkür etmem lazım Metin Bey ya. Vallahi. Çağatay Hocam gördün mü? Ben takıntılı değilim sadece Abdülkerim'e demişler. Evet doğru söylüyorsun. Çağatay Hocam 85 milyonu geçtik çok şükür demişler. Bu istatistik için teşekkür ediyorum. Kim paylaşmış? Aykut Bey kaçmışız? 18. sırada 87.946.432. Almanya'ya geçmişiz yani. 83.491.000'de Almanya. Oo çok değişik rakamlar. Vay vay vay. Bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Merhaba abi, iyi yayınlar.

0: Forvet yetişmeme sebebi eğitmenler para aldığı için yardımcı oluyor, aileler, yetenekler ölüyor bu durumda demiş Oğuz Kayaalp. Yine devam ediyoruz. Adamcılık, torpil işleri olduğu sürece forvet falan çıkmaz hocam yorumu yapmış Mestan Bey. Golcü arıyorsanız direkt Hakan Çağrı Balta derim demiş Remzi Kaya. bu da bizim Mustafa demiş. Namlı Bey de paylaşmış. Fotoğraflar da geliyor. Çok hoşuma gidiyor sizlerden fotoğraf gelince hem yayını dinlerken. Oh oh oh. Güller gelsin güller. Kırklareli Spor'da altyapıda oynarken Galatasaray seçmelerine gittiğinde orada 15 dakika süre verip sadece ailelerin çocuklarına öncelik veren ve diğer çocukları kullanan Galatasaray yöneticilerine bir futbol geleneğine sahip olduğumuzdan altyapıdan oyuncu çıkaramıyor demiş Recep Tayyip Çevik adlı dinleyicimiz. Devam ediyoruz. Yenal Bey, resimden tanıdım. Çağatay Hocam, futbolcu yetişiyor ama altyapılarda küçük yaşta torpile takılıyor demiş. Ya aslında yani 12-14 yaşa kadar belki torpile takılabilir ama ondan sonra zaten futbolcu kendini de belli eder. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Yasin Bey yine evet yazmış. Hakkını yemeyelim. Selamlar hocam. Fransa Strasbourg'dan Yasin ben. Bence bizim genetiğimizde pardon düzelttim. Uzun boylu geniş omuzlu olmuyor. Hep boylar aynı. O yüzden orta saha yetişiyor. Bir Bosnalı olarak bir Slovakya, bir Kosovalı, bir Danimarka değiliz. Adamların genetiği iri. O yüzden forvet yetişmiyor yorumu yapmış. Bakıyorum hepsine. Mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Teşekkürler. Harikasınız. Çağatay Hocam, mazotta %100 geçtik ama nüfusta bilemedim. O da güzelmiş Tamer Bey, teşekkürler. İyi yayınlar. Bazı yenilgiler hayırlı olacaktır. Fransa ve İtalya maçları da böyle olacaktır. Montella ve Hacı Osmanoğlu'ndan kurtulmak için demiş İzmir'den Hasan Bey de böyle bir yorum yapmış. Abdülkerim'e haksızlık etmeyelim. Bence şu an 11 seviyesinde değil ama artık milli takım kadromuz için iyi bir yedek olabilir yorumu yapmış. Oo, harika. Yurt dışından Yasin Bey'den çalışırken sizi dinliyorum mesajları, fotoğrafları var. Hepsine bakacağım ama saatimizi de geçirmememiz lazım. O yüzden bir yandan da spor yazarı, spor yorumcuları arkadaşlarımıza bağlanmamız da gerekiyor. Yayın öncesinde konuştuk, sözleştik ve telefonun diğer ucunda da Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıçiçek var. Şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucunda. Hasan Sarıçiçek, hoş geldin Radyo Gol'e, Dört Büyük Gündem programımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Hasan abi. Neler yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat?
1: Yani sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Uluslar Kupası A kategorisi maçlarına odaklanmış durumdayız. Daha önce iki kez biz karşılaşıp son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası öncesi birisinde 2-0 yendiğimiz 2019 revanşında da bir berabere kaldığımız Fransa'ya karşı bu defa ne yapacağız sorusuyla meşgulüz, öyle söyleyelim. Tabii kazanarak başlamak istiyoruz çünkü bu kupa bizim için önemli, daha doğrusu Uluslar Kupası bizim için önemli. Çünkü orada kalmak fevkalade güzel bir gelişme olacak. Ama son Dünya Kupası'nda oraya giderken büyük umutlar taşıyıp sonrasında hayal kırıklığıyla bir gol dahi atamadan dönmüş olmamızın getirdiği bir moral bozukluğu, güven kaybı da söz konusu. Yeniden Fransa'ya, Dünya Şampiyonu veya Dünya Kupası'nda final oynamış ve Fransa'ya karşı ki biraz farklılık var biliyorsunuz. Bu defa Deschamps değil.
0: Zidane olacak. Evet.
1: Zidane var.
0: Aslında üç takımın da teknik direktörü yeni sevgili Hasan Sarıçiçek.
1: Yani
0: ilk maçında bize karşı oynayacaklar.
1: Aynen aslında birbirlerini çok iyi tanıyan iki teknik adam diyelim. Yani futbolculuk dönemleri biliyorsunuz İtalya'da beraber karşılaştıkları, Roma'nın son şampiyon olduğu dönemde Montella'nın golünün olması, geriye dönüp baktığınızda birbirlerini iyi tanıyan iki futbol adamının teknik direktör kategorisinde karşılaştığı bir dönem diyeceğiz. Ama Fransa her şeyden önce kabul etmek gerekir ki kültür olarak bu tür turnuvalara çok katılan tecrübeli bir ekip olarak bizden farklı bir boyutta. Ama biz daha önce yendik, bu defa da yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Yeter ki biz A milli takım gibi oynayalım. O rasyonel dediğimiz tepki ortaya koyan futbol karakterimizi bu maçta da sergileyebilirim.
0: Evet. Hasan Sarıçiçek, peki Belçika, İtalya ve Fransa maçlarında herhalde dişimize göre Belçika ve biraz da İtalya mı diyebiliriz?
1: İtalya'yı daha öne taşıyabiliriz bu manada. Deriz ki oradan mutlaka kazanarak çıkacağımız bir karşılaşma olur. Belçika biraz daha hırslı ve onlar da yeniden yapılanan genç ve dinamik bir ekip. Ama burada esas olan bu gruplara, bu turnuvaya nasıl başladığın ya da başlayacağın. Önemli olan bizim Kocaeli'deki 35 bin kişinin önünde oynayacağımız karşılaşmayı alnımızın akıyla başarıp çıkmak. Yani kaybedersek dünyanın sonu mu olur? Olmaması gerekir ama maalesef bizde öyle bir sosyal medya ağı var ki anında ki bu takıma çok şey katmış kaptan Hakan Çağanoğlu'nu bile öyle ağır eleştirilerle neredeyse ağlama noktasına getiren bir yapı da var. Ki bunu kendi içimizde otokritik olarak eleştirisini yapmamız gereken bir hadise. O açıdan biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilelim. Onları iyi motive edelim. Bugün yapılan eleştirilerden bir tanesi A milli takımımız kapılarını niye açmıyor? Taraftara, medya 3 gündür kamptalar ve 3 gündür o iletişim bağı bir türlü kurulamıyor gibi eleştiriler var. Aslında bu eleştiriler gazetecilerin haber alma haklarını ya da boy oynası oldukları gerçeğini sordukları, soracakları sorularla milli takım oyuncularına hem eksiklerini görme anlamında bir fırsat hem de güçlü yanlarını öne çıkarmak adına, cesaretlendirmek adına büyük bir fırsat olduğunu düşünecek olursak önemli bir hadise. Ama gel gör ki maalesef bizde çok aşırı korumacı bir yönetim zihniyeti var. Ve işte buradaki mesela bakıyorsunuz Fransa, şimdi Fransa'daki kampına bakıyorsunuz yani öyle koruma zırhları vesaire filan yok, tam tersine bir iple çevrilmiş bir alan var, kırmızı alan var, oraya kadar yanaşıyor futbolcusuyla, teknik adamıyla sohbet neredeyse edecek bir yakınlık bağ kuruyor ve 12. oyuncu gücü dediğimiz güçten büyük destek alıyor. Bizde ise bu güç maalesef sağlanabilmiş değil. Bu önemli eksikliğimiz ki bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan Sayın Mecnun Otyakmaz Beyefendi Sivasspor'da başkanken iletişime inanılmaz bir önem verirdi. Sivasspor'un kamplarında gazetecilerle röportaj yapılmasına imkan tanırdı. Niye? Çünkü o röportaj hem o takımın bilinirliğinin artırılması, marka değerinin öne çıkarılması, futbolcuların gözden uzak olmadıklarını ve onların mesela Roberto Carlos gibi bir ismi getirmişti. Doğru mesajları verebilmekti. Burada seçici olması gereken yönetim ya da iyi idare etmesi gereken iletişimi, iyi kurgulaması gereken kesimler sadece akreditasyon bağıyla bütün medyayı sınırlandırmak yerine medyada sonuç alacak isimlere imkan tanıyarak milli takımın performansına katkı yapacak yolu açması gerekir. Burada büyük bir eksiklik var. Bunun belki düzenlenmesi noktasında bir ışık tutabiliriz. Eleştiri değildir. Bu sadece bir tespitten ibarettir. Bunun sağlanması mutlaka gerekli. Çünkü biz bunu 2002 Dünya Kupası'na giderken orada finalleri oynarken Şenol Güneş ve Can Çobanoğlu döneminde, Haluk Ulusoy Başkan'ın döneminde çok rahatlıkla işletildiğini gördük. Çok da faydasını gördük. Giderken A milli takımımızla ilgili beklentiler yani ne favori ne plase ne de sürpriz yapabilecek nitelikteydi. Ama oraya gittiğimizde dünyayı hayrete bırakan dünya üçüncülüğü gibi önemli bir sonuçla geri döndük. Yani bütün bunların doğru bir yönetim anlayışı, doğru bir organizasyon yapısı ve basınla olan iletişimi güçlü kılmaktan geçtiğini buradan ifade eder.
0: Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Hasan Sarıçiçek'e göre Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı, moral bozukluğu, futbolcular ya da teknik heyeti bu maç öncesinde ne kadar sirayet eder? Ya da tamamen unutmuşlar mıdır bu kadar süre geçtikten sonra? Ya da bunu bir motivasyon kaynağı olarak alıp biz burada evet başarısız olduk ama bir hani Voltran gibi olmuşlar mıdır Hasan abi?
1: Öyle olmasını gönülden arzu ederim. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı, biz önümüzdeki maçlara bakalım diye bir teori vardır. Yani Sepp Piontek A milli takımın ilk kurgusunu yapan kişidir sistematik anlamda. Onun şöyle bir sözü vardı: biz eğer yaşadığımız kayıplardan ders çıkaramıyorsak, yaptığımız hatalardan ders çıkaramıyorsak sonrasını doğru kurgulayamıyoruz demektir bu derdi. Onun için dün günde kaldı. Bize bugünü daha canlı tutacak, daha az heyecan getirecek hikayeleri öne çıkaralım derdi. Ben çok kendisiyle sohbet etmiştim. Benim şansım oydu. Fatih Terim Hoca'yı da bir başka, yani Futbol Federasyonu'nun o günkü yönetimi içerisinde bulunan başka mı yöneticiler bir yabancı getirmeyi düşünürken, hayır, hiç dünyadan yabancı bir teknik aramaya gerek yok. Burada bu işi benden çok daha iyi yapacak, yabancı bir hocadan daha iyi yapacak Fatih Terim ve Rasim Kara hazır duruyor demişti. Yani bunu içerideki bir teknik adamdan böyle bir özveriyi asla duyamazsınız. Bugüne kadar da hiç gösteren olmadı. Mustafa Denizli döneminde yine inanılmaz bir güçlü iletişim vardı. Yani o takımı ezbere sayabilirdiniz. Şenol Hoca'nın dönemini zaten söyledim. 2002 Dünya Kupası'na giden takıma da baktığınız zaman bugün milli takımımızın geldiği noktayı oradan anlayabilirsiniz. Ve Okan Buruk Hoca'nın işte Galatasaray'ı son 4 yıl şampiyon yapıp hala bu ligde iddialı bir konumda, dominant bir konumda bulundurmasının sebebi o günkü atılan temellerin sağlam olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan şu anda milli takımı eleştirmek yapıcıysa doğru, ama değilse sırf vuralım bakalım diyorsanız olmaz. 2000 son Dünya Kupası'ndaki o hayal kırıklığı maalesef ders alınması gereken bir olay, ama o geride kaldı. Hı hı. Biz yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Bu hikayenin de Fransa gibi daha önce iki kez puan ve şöyle söyleyeyim, yenilmediğimiz bir takıma karşı vereceğimiz bu mücadele. Zidane ne kadar büyük ve de dengeli futbolun, kontrollü futbolun öne çıkan ismi olursa olsun, dünya yıldızı olursa olsun, şuna inanalım ki teknik adam düzeyinde bizim hocamız Montella da Zidane kadar büyük şöhreti olmasa da onun kadar değerli bir teknik adamdır. Bugün bana gelen sorulardan bir tanesi, Mbappe mi yoksa Arda Güler mi diye bir soru geliyor. Hı hı. Yani bu sorulara da gülüyorum. Diyorum ki ya, yani ikisi de farklı bir yıldız, ikisi de çok değerli bir yıldız. Mbappe'nin tecrübesi daha fazla, ama Arda Güler'in heyecanı, ateşi, bir takımı ateşlemesi çok daha kıymetli. Bugün bütün dünya ondan eğer söz ediyorsa, övgüyle söz ediyorsa, hı hı, demek ki biz kendi yeteneklerimizi, kendi yıldızlarımızı yetiştirebiliyoruz. Bu ülkenin böyle büyük bir potansiyeli var. İşin bu noktasında hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani hani bizim çocuklar işte yurt dışından geliyor diyor, lejyoner gibi değerlendirmeler bulunuyor. Hayır, biz o lejyonerlerimiz var. Onlar bu ülkenin zenginliği. Ama bu ülkenin kendi içinden yetişip yurt dışında gidip o Arda Güler gibi, Zeki gibi oynayan oyuncularımız da var. Hakan Çapanoğlu gibi. Hı hı. Onlara da bakmak lazım. Dolayısıyla biz sahip olduğumuz zenginliğin ve değerlerin kıymetini bilirsek baş edemeyeceğimiz takımlar yok. Ama Dünya Kupası'na giderken olduğu gibi, yani henüz daha o tecrübeyi ki 24 yıl aradan sonra gittiğim bir turnuvada bir yenisini koymamışken 2002'den sonra, hı hı, işte burada Dünya Kupası finali oynarız, yarı final oynarız, çeyrek final oynarız gibi beklentileri ve çıtayı yükseltmenin bir anlamı yok. Gerçekçi olmak lazım. İdealizmin bir yere kadar kredisi var, ama sahaya çıktığın zaman o kredinin altını dolduramıyorsan kaybediyorsun demektir.
0: Evet. Sorular geliyor sevgili Hasan Sarıçiçek. Onlardan bir tanesi, müsaaden olursa okumak istiyorum çünkü bayağı bir soru var. Şöyle bir isimleri de okuyalım. Emin Bey, Sadık, Hüseyin, Emrah, Uygar ve Celalettin Bey demiş ki, bir de Yılmaz Bey. Çağatay Hocam selamlar. Konuğunuz Hasan Sarıççı'ya de saygılarımızı iletiyoruz. Biz şu takım, bu takım zayıf veya kuvvetli diye seçeceğimize desek ki ya bize kim gelirse gelsin fark etmez. Biz çıkar oynarız, yeneriz ve birinci oluruz. Bu mantıkla niye hareket etmiyoruz diyor.
1: Soru güzel, heyecanlı ama biraz önce izah ettiğimi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması lazım. Neyi hak ettik? Nereye kadar geldik? Ve kredimiz nereye kadar, bunu bilmemiz lazım. Gerçeklerle yüzleşmezsek, hı hı, evet, bir iki saman alevi gibi gelen başarılarla yol aldığımızı zannederiz. Ama daha güçlü rakiplerle eşleştiğimizde bir anda bakarız ki o reaksiyon futbolu bitmiş. Hı hı. Bir maçta o enerji tükenmiş. Devamında gelen maçlarla hayal kırıklığı yaşarız. O açıdan biz üst üste koyarak, yani Avusturya maçında ya da Paraguay maçındaki o kayıplardan çıkardığımız derslerle çok daha iyi olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bu soruyu şöyle de açayım ben isterseniz. Bana yine okuyucularımdan gelen bir şey. Eğer biz bu grupta ola ki playoff'a kalamazsak Montella gider mi? Hı-hı. Ben de kendilerine şunu söyledim. Yani daha gitmeden, daha sahaya çıkmadan hocaya süre biçen bir anlayış bana göre doğru bir anlayış değil. Kusura bakmayın dedim. Niye? Çünkü biz bu hocayla büyük projelere ve büyük hedeflere adayız. Dolayısıyla beklentimiz o yönde gelişerek büyüyeceğiz. Ama siz bir iki başta kırılma yaşandı diye hemen hocaya ömür biçerseniz, o zaman sizin hayalinizde, projenizde hikaye demektir. Yani hep böyle hoca değiştirerek, hı-hı, federasyon değiştirerek, milli takım oyuncularını, kaptanını değiştirerek yol alacağımızı sanırız ve sistemi kuramayız. Oysa bize lazım olan şey nedir? Sistemi doğru kurmak ve sistemin yıldızlarını kendi içimizden yetiştirebilmektir. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar yapılanmasından sorumlu bölümün, hı-hı, en azından yabancı oyuncu statüsünü belirlerken neye göre belirleyeceğini önceden planlaması gerekir. Ona göre bir yerli yabancı dengesi kurulması gerekir. Hocayla ilgili, Montella ile ilgili gelen bir eleştiri de şu. Niye 4-6-0 oynatıyor? Ya senin elinde dünya çapında forvetin var da sen mi oynatmıyorsun? Yani mevcutlar içerisinde hoca en iyi olanla yola çıkmaya çalışıyor ve yarışırken bu takımı geliştirmeye, güçlendirmeye uğraşıyor. Bunu takdir etmek varken, hayır, iki maç kaybederse Fransa yenilir, ardından bir maç daha yenilirse gitmesi gerekir. Nasıl olsa o da birinin yerine geldi gibi sakat bir anlayış var maalesef.
0: Evet. Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıççiçek, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarını, düşüncelerini bizimle paylaştığımız için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Telefonu da alalım, bakalım kimler mesaj yazmış, kimler takip almış. Savaş Çiftçi: abi, teknik direktörü yabancı oyuncuları lejyoner olan bir Türk milli takımının başarılı olma şansı yok. Bu benim fikrim. Başarı, milli duyguları sonuna kadar yaşamak. O sahaya çıktığın zaman ona bu ruh yok maalesef bizim takımımızda demiş. Devam ediyoruz. Bayram Özdemir: Çağatay Hocam, önceki yıllarda futbol yavaş oynanıyordu. Bir futbolcu kendini golcü olarak kabul ettirebiliyordu. Şu an futbol tüm dünyada çok hızlı oynandığı için tüm kulüplerde zaten stoperlere çok önem veriliyor haliyle. Bu hızlı futbolda topu 3 direk arasına geçirmekte zor oluyor. Ondan dolayı golcü az yetişiyor yorumu yapmış. Enver Kılıç çok güzel mesaj yollamış. Hayırlı yayınlar, yeneriz, korkmayın Fransa'yı demiş. İnşallah. Hakan Ogündür: hocam sen yoksa ben de yok. Canın sağ olsun, sevgiler. Tamam. Ümit Özat için konuşuyoruz değil mi? Tamam, şimdi o anlaşıldı. Nejat Yılmaz: milli maça gidersen stat'tan resim at hocam demiş. Tabii ki Nejat Bey. Atacağım zaten, paylaşımımı yapacağım. Yarın sabah da 9:20 geçe HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. O paylaşımda program biter bitmez yapmam lazım. İyi ki hatırlattınız. Kendin gibi yorumcular bağlıyorsun. Allah razı olsun yorum yapmış Bayram Olcay. Çok teşekkürler. Harika mesajlar. Yine motivasyonumuz en üst noktada. Gelen Instagram'dan takip isteklerine: Erkan Cebeci'ye teşekkürler. Fulis 29. Bahtiyar Ekren, sizin tüm mesajlarını okudum. Başımızın üstünde yeriniz var Bahtiyar Bey. Hepsini merak etmeyin. Hem kafama not alırım, hem önümdeki kağıtlarıma not alırım. Sizlerden gelen her şey benim başımın üstündedir. Yine devam ediyoruz. Hangi mesaja bakacağımı şaşırdım, inanın. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hakan Bey diyor ki, Radyo Gol'ü çok seviyorum, sizi de. Adeta hayat kaynağım. Ben şöyle düşünüyorum. Bence Galatasaray yine herkesi yanıltacak. En yakın zamanda toparlanıp yine en güçlü aday olacak. Zaten Okan Buruk'un antrenman sisteminden midir, nedendir bilmiyorum ama gittiği her takımda sezon başlarında inişli çıkışlı performans sergiliyor. Ama sonunda da hep başarılı oluyor. Barcelona karşısında yine herkesi yanıltacak diyorum demiş. Saygılarını iletmiş. Biz de saygılarımızı iletelim. Evet, Ahmet Bey defans çok kötü demiş. Haklı. Çağatay Hocam, Mbappe'yi Arda Güler'i bilmem ama Kocaeli'de olsam Zidane'dan bir imza alınır be demiş. bakacağız. Önce biz maça bir imzamızı atalım da inşallah hayırlısıyla. Ya tabii çok mesaj var. Bir yandan her yere de yetişmeye çalışıyorum. Mehmet Emin Uluç da inşallah telefonuna ulaşırım. Aslında bir denesem mi diyorum ama bir deneyelim ya. Mehmet Emin Uluç. Şu anda o da haber yazıyor. Belki ulaşırız. Hem Türkiye Gazetesi'nden, hem A-Spor efendim yorumcusu, hem yakışıklı, aradığınız her şey var Mehmet Emin Uluç'ta. Mehmet Emin Uluç'ta mı görüşüyoruz?
2: Buyurun benim.
0: İyi günler. Önümüzde 4 tane maç var. Bu maçla ilgili yorum sipariş etmiştik. Alabilir miyiz?
2: Hangi maçlar? Türkiye'nin Fransa maçı. Mağlup oluruz.
0: Ne kadar netsin ya Mehmet Emin Uluç. Pazartesi Türkiye İtalya
2: beraberlik.
0: 2 Ekim Cuma Belçika Türkiye
2: deplasmanda beraberlik.
0: İtalya Türkiye 5 Ekim Pazartesi
2: yine beraberlik.
0: Mehmet Emin Uluç, peki 3 takımın da teknik direktörlerinin yeni olması bu maçları çok etkiler mi psikolojik anlamda, futbolcu gözüyle, motivasyon anlamında? Ya,
2: mutlaka etkileyecektir. Yani kazanırlarsa olumlu, kaybederlerse olumsuz yorumları yapacağız herhalde ama herhalde bizi burada en çok ilgilendiren, daha doğrusu herkesin dikkatini en çok çeken Zidane'lı Fransa olacak. Açılış maçı bize denk geldi. Bu arada tabii biz hangi milli takımı izleyeceğiz onu da merak ediyorum. Yani şimdi İspanya deplasmanındaki Türkiye oynayacaksa o zaman başka bir şey söylerim. Ama Amerika'daki Türkiye'yi izleyeceksek o zaman konuşmayalım yani. Hayal kırıklığı yaşayacağız diyebilirim.
0: Hangisi daha yakın? Yani şu durumda kadroyu da gördün. Vincenzo Montella'nın tercih ettiği futbolcuları da gördün. Orkun ve Hakan büyük bir ihtimalle olmayacak.
2: Evet. Yani hangisi daha yakın? Bunu aslında futbolcular karar veriyor. Bu hocanın tercihi değil. Bizim öngörebileceğimiz şey değil, oyuncuların o anki ruh haliyle ilgili bir şey. Yani Arda Güler yeteneklerini bir anda kaybetmiyor ya da efendim Mustafa Eskiyeliş'e bir anda özel veriler yüklenmiyor. Yani bu oyuncuların potansiyelleri var ama o anki ruh halleriyle ilgili, takımın bütünüyle ilgili, yakalanan havayla ilgili bir durum söz konusu. Zaten motivasyonu sürekli yüksekte tuttuğunuzda dünya yıldızı oluyorsunuz. İnişler çıkışlar olduğunda başka bir hikaye anlatıyoruz. Hı hı. İşte yani belki de dünyada 20 bilemedin 30 tane futbolcu sayılır. Çok ekstra özel isimler, işte Cristiano Ronaldo'ydu, Haaland'dı, Messi'ydi, Mbappe gibi 30 tane futbolcu sayılır. Bununla şimdi futbolcular 3 aşağı 5 yukarı aynı kulvardaki isimler. Hı hı. Ama işte biz ne izledik biz bu hafta? Ahmet deplasmanında kaybeden Beşiktaş izledik değil mi?
0: Evet.
2: Ahmet'in takım değerine bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Hangi Beşiktaş? Marsilya'ya 4 atan Beşiktaş oynasaydı başka bir şey söylerdik. Yani bu takımın ruhuyla ilgili, yakalanan havayla ilgili, kenetlenmeyle ilgili. Biz çok anormal performanslar yaşamış, izlemiş, bize bunları yaşatmış bir milli takımımız var. Ama büyük hayal kırıklıkları yaşanan da milli takımımız var. İnşallah çocuklarımız hem kendi performanslarını zirvesine olurlar, hem takım kenetlenmesi yaşarlar. Biz de keyifli maçları izleriz. Ama buna rağmen özellikle Fransa maçı çok zor bir maç. Fakat Fransa maçı çok zor bir maç derken bizim İspanya karşısında oynadığımız futbolu da gördük. Onu yapıyorsak bunu da yapabiliriz düşüncesindeyim.
0: Evet. Şimdi dakika bir, gol bir. Mehmet Emin Uluç, seninle bağlantıya geçtim. Sedat, Sacit, Tarık, Fahrettin, Barış, Enver, Yaşar, Ercan.

0: inanmıyorum. İsmail Hoca'ya inanmıyorum. Futbolcuların da inandığını düşünmüyorum. Şu anda Aziz Başkan, bu arada İsmail Hoca'nın da kendisine inandığını düşünmüyorum. Hı hı. Eğer kendisine inandığını, yani şöyle söyleyeyim bakın. İsmail Kartal bu göreve nasıl talip oldu? Hangi şartlarda talip oldu? Ya ben bu konuda sabaha kadar konuşabilirim ama kısa ve öz hatırlatmalar yapayım size istiyorsanız. İsmail Kartal dedi ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu yerde ben buradayım dedi. Geldi göreve, ona tevdi edilen görevi kabul etti. Sonra İsmail Kartal nereye gitti?
1: Nereye?
0: Küstüm oynamıyorum diye gitti.
1: Evet.
0: Ya arkadaş, hani Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı vardı?
1: Eve gitti.
0: Hani Fenerbahçe çok kıymetliydi. Hani Fenerbahçe çok önemli. Sen nereye gittin abi? Kime küstün? Neye küstün? Neye kırıldın? Ve İsmail Kartal'ın istifa ettiğini televizyon ekranlarından duydu futbolcuları. Canlı yayın esnasında duydular.
1: Aziz Yıldırım da dahil.
0: Seni, Aziz Yıldırım başka bir hikaye. Aziz Yıldırım başkan. Aziz Yıldırım'ı sen sallayamazsın. Hani toz bile alamazsın Aziz Yıldırım'ın üstüne, öyle söyleyeyim. Ama futbolcuların lideri pozisyonda. Yani futbolcuların inanmadığı bir hoca var bence şu anda. Camianın da çok ciddi hayal kırıklığı yaşadığı bir hoca var. Ben İsmail Kartal'ın bu takımda şampiyon olabileceğine inanmıyorum.
1: Yani 8-0'lık bir maçı da o zaman.
0: Abi 38-0 olsun, kimi yendin gözünü seveyim Çağatay. İyi mi yendin ya?
1: Evet. Bu bir referans olmamalı diyorsun sen de.
0: Yani bir şey mi okuyacağız? Aa, 8-0 Eyüp yendi. Gençler Birliği'nde 2-1 yenildin. O takımda İsmail Kartal'ın takımı değil miydi?
1: Mehmet Emin'in yani Üçbey'e soran...
0: Yani ben skorlar üzerinden yorum yapamam.
1: İsmail evet. Kartal hocayı ne zaman gönderir? Kaç hafta bitiyor? Çok sorular geliyor.
0: Ya, o konuda ben bir yorum yapamam. İsmail Kartal'ı gönderecek isim ben değilim. Hı. Ama Fenerbahçe'nin önüne çok sıkı bir fikstür gelecek. Şöyle ki söyleyeyim. Hemen bir kontrol edeyim. Rize deplasmanına dönüyor. Rize deplasmanı Aston Villa içeride. Alanya, Slavia Prag. Sonra başlıyor abi. Galatasaray, Göztepe, Liverpool şeklinde. Yani Fenerbahçe'nin kolay maçı yok. Yani İsmail Hoca'nın bu kafayla çok uzun süre bu takımla beraber kalabileceğine inanmıyorum. Ha, İsmail Hoca kalırsa da Fenerbahçe'nin yukarılarda kalabileceğini düşünüyorum.
1: Doğan Bey diyor ki Çağatay Hocam çok merak ediyorum. Mehmet Emin Bey Lukaku ile ilgili lütfen yorum yapar mı?
0: Keşke gelmeseydi. Keşke biz onu güzel golcü Lukaku olarak hatırlasaydık. Ben Fenerbahçe'nin bu konuda doğru bir transfer yaptığına inanmıyorum. Hı hı. Hatta birçok kulübümüzün transfer politikasını da eleştirebilirim. Amespor Orban diye bir tane çocuk buluyor, getiriyor. Onun maliyetine bakıyorsun.
1: 500 bin
0: onun
1: euro.
0: Performansını,
1: kiralama bedeli.
0: Onun performansına bakıyorsun. Yani ben Lukaku'nun kariyerini tartışamayız. Yani deli derler adama. Ama Fenerbahçe'nin bu Lukaku'ya ihtiyacı var mıydı dersen, yok abi kusura bakmasın kimse. Yani ben tercih etmezdim. Şu anda da oyuncu özel program uygulanıyor işte. Ondan sonra form tutması falan filan. Ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Form tutacak ya bu adam.
1: Evet.
0: Hani iyi olacak ya, toparlayacak ya, eski Lukaku olacak ya. Süper. Ne zaman olacak? 6 maç oynandı şu an ligde. Sadece ligde 6 maç bitti gitti. 18 puanlık bir pasta vardı orada. Fenerbahçe pastanın çok ciddi kayıplar yaşadı. Sonra sezon bitiyor, ne oluyor? Bir puanla şampiyonluğu kaçırdık. İki puanla şampiyonluğu kaçırdık. Abi burada ilk puanları kaybetmeyeceksin. Yani şey diyorlar ya, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş genelde böyle ifadeler var. Biz yetiştirecek futbolcu alamayız falan. Bizim ona mesaimiz yok. Mesaimiz yok veya vaktimiz yok falan. Tamam, yetiştirecek futbolcu alamıyorsunuz da artık köylemiş futbolcuları da almaya vaktiniz yok diye düşünüyorum ben. Ben Lukaku transferini doğru bulmuyorum.
1: Evet. Mehmet Emin Uluç, yazını da yazıyorsun. Bu arada bu yoğunluğunda bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Kolay ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dilerim. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin. İyi günler.
1: Türkiye Gazetesi'nden ve A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç'u da aldıktan sonra bir yandan da Cem Yılmaz'dan mesaj gelmiş. Ona bakıyordum. Tamam Cemciğim, öyle yapalım. Dediğin gibi yapalım. Beni dinliyorsan sana da sevgiler olsun. Serdal Kalaycı, ona da bağlanacağız. Şu anda HT Spor yorumcusu, gazeteci, o da yıllarını veren bir isim. Ama Serdal, telefonu açman lazım. Bak, bu kadar övgü dolu sözlerden Alo. Sonra Alo. Telefonu açman lazım Serdal ki.
2: Hocam açtım.
1: Tamam.
2: Bana mı söylüyorsun?

0: soracağım.
1: Evet evet. Belki duymamazlıktan gelmişsindir. Özellikle açmayıp da.
0: Yok, bir şöyle bir anda bir kalabalığın içinde kaldım, oradan kaçtım hocam.
1: Nasılsın Serdar Kalaycı'yım?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayının ne zaman, önce onun bilgisini alalım.
0: Yarın gece, sonra cumartesi falan. Bu hafta biraz yoğunuz hocam.
1: Ha, o zaman görüşeceğiz.
0: Yarın gece yarısındayız.
1: Ben sabah biliyorsun. Sabah şekeri hocam. Modunda.
0: Güne seninle başlayacağız hocam. Geceyi ben kapatacağım. Tamam. Gece yarısı modunda da ben varım.
1: Tamam. Gece de izleyeceğim seni. Serdar Kalaycı tabii.
0: Sabah aynı şekilde.
1: Gündemdeki en önemli konu tabii iki gün sonra oynayacağımız.
0: Evet.
1: 21:45 Türkiye Fransa Kocaeli'de oynanacak karşılaşma. Bu maça dair de biliyorum söyleyecek çok şeyin var. Dünya evet, kupasında yaşanan bir hayal kırıklığı var, moral bozukluğu var. Bundan sonraki süreç acaba Vincenzo Montella. Neyse. acaba Vincenzo Italiano'dan birazcık örnek almış mıdır futbol anlamında? İkisi de Vincenzo ya. Hani bir buçuk ay Vincenzo Italiano'yu konuştuk. Belki bundan sonra da Vincenzo Montella'yı konuşur muyuz? Benim böyle şeylerim meşhurdur.
0: Çok çok fazlasıyla hocam. Güzel tebessüm ettiriyorsun bizi. Ağzına sağlık vallahi. Ağzına fikrine sağlık. Hocam şöyle şunu keşke bütün teknik adamlarımız da o büyük o heyecanı hep görüyor olsan. Tabii hani takımlarıyla devam eden teknik adamlar mutlaka kendi işlerini bilirler mutlaka da. Yani böyle hep İtalyan etkisini başından beri konuşuyoruz geldiğinden bu yana. Vincenzo Montella, İtalyan hoca isim geliyor tabii direkt. Montella herhalde aslında bu, özellikle Dünya Kupası'nda verilen tepkiler aslında yani onları oraya uğurlarken o oluşan beklenti, onun karşılığının verilmesi gerçekten milli takımımız arkasında o kadar büyük bir böyle inanç oluşturdu ki bunu performanslarla oluşturdular. Gençliklerine güvendik, yeteneklerine çok güvendik ama maalesef işte teknik anlamda o tarz kapalı takımlara karşı çok da aslında mesafe alamamışız, bunu gördük. Evet, biz burada playoff oynarken hem Romanya aynı zamanda Kosova'ya karşı kapanarak oynayıp çıkışlarla gol arayacaklarını biliyorduk. Özellikle Romanya maçı böyle çok sıkışık geçti ama çözdük birer golle. Tabii hocamız Montella Avustralya'yı, Paraguay'ı herhalde onların seviyesinde düşünmüş. Gerçekten çok derin blok, çok sert oyunları vardı. Karşı koyamadık. Yani o çözüm üretemedik, açamadık. Hep hocamızın ağzında pelesenk olmuştu ya. Ben de unutmadım hocam, bak şimdi hiçbir yere bakmadan söylüyorum. 62 şut attık toplam. Böyle bulamadık. 62 aklımda kaldı çünkü Montella hocamız da söyleyip durdu. Ama işte mesele o şut atmak değildi maalesef. Yani o şutun doğru yerden vurulmasıydı. Doğru yerden vuramadık. Vurduklarımız ya üstte gitti ya bloklandı. Arkamızda atılan toplarda da geç kaldık. İşte o golü yiyince dağıldık gittik. Son maça bir şey kalmadı. İki maçta eğlendik. Şimdi aslında bizim için dünkü yayında da, önceki günkü yayında da, evet dündü kafam, bugün bu hafta biraz yoğunuz, böyle kafam gidiyor. Dünkü yayında da böyle çok vurguladım Neyse Spor'da. Ya bizim için bundan sonraki en büyük hedef 2028 Avrupa Şampiyonası. Bunu unutmamamız lazım. Tabii ki Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde kalıcı olmamız şart. Ya biz buranın takımı olmalıyız. Barındırdığımız kalite itibariyle A Ligi'nde olmalıyız. Bunda hepimiz hemfikiriz galiba. Burada bulunmak için elbette sonuç almamız gerekiyor. Elbette tabii ki grubumuzda Fransa, İtalya, Belçika çok güçlü takımlar var. Ancak sonuç olarak burada kalabiliriz. Aynı zamanda da 2028 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek bir dönüşümün, değişimin başlaması da gerekiyor. Çünkü bu takımın artık yenilenmesi lazım. Bir dönem yaşadık. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme dönemi, Dünya Kupası elemeleri, Dünya Kupası ile beraber bence o dönem kapandı. Yavaş yavaş artık takımdaki bazı mevkilerin sahibinin değişmesi gerekiyor. Yani bence başlangıç olmalı ama Montella hocamız bu başlangıcı ne kadar sert müdahaleyle yapar, inan onu kestiremiyoruz. Montella hocamızın ne kadar cesur davranacağına bağlı. Yani ben çünkü artık mesela Fransa'nın o olağanüstü hızını biz Dünya Kupası'nda gördük. Özellikle milli takımımız elendikten sonra Dünya Kupası'ndan, mesela biz Fransa yarı finalde elenene kadar İspanya karşısında ya Fransa maçını iple çekiyorduk. Neden? Yani kim durduracak bu takımı diyorduk. O kadar hızlı, güzel oynuyorlardı ki, o futbolun güzel örneklerini veriyorlardı ki, yani kadrolarında bu bugün işte o Dünya Kupası'nda izlediğimiz çok önemli oyuncular yine Kocaeli'de milli takımımızın karşısına çıkacak. Olağanüstü hızlı bir takım. Onların o hızına karşı nasıl önlem alabileceğiz? Onların hızına karşı hızlı oynayabilecek miyiz? Şunu vurguluyorum hocam hep. Katılırsın sen de bence. Hani Fransa'da kendi oyununu oynayıp açık oyun oynayan bir takım olduğu için biz oynayacak alanlar bulacağız. Yeter ki korkmayalım, yeter ki cesur oynayalım. Bence Can Uzun'un kadroya dahil edilmesi doğrudan gerekiyor. Arda merkezli bir oyun kurmamız gerekiyor. Orkun olmayacak büyük ihtimalle.
1: Evet, yani son gelen bilgiler öyleydi. Zaten sana yani evet, Orkun yokluğunda yerine kimleri bekliyorsun? Böyle söyleyeyim yani, ya da forvette kim olur ayrıca?
0: Evet, şu oyun orta sahaya önce söyleyeyim beklentimi. Aslında bugün bunun üzerine biraz çalışıyordum. Yani biraz baktım kendi hani takımlarındaki performanslarına da baktım. Salih mutlaka orada olacak. Onu biliyoruz ki zaten Beşiktaş'taki performansıyla da yani sezona başlamış ama yani böyle ben
1: son haftada... maç hariç değil mi?
0: Ya tabii son maç mutlaka bütün takım halinde düşünmek lazım. Son maç doğru. Son maçta vardı hataları ciddi ama Salih milli forma bir de çok farklı bir etki yaratıyor hocam. Bunu da unutmayalım. Yani Salih orada mutlaka olacak. Orayı zaten hak eden bir oyuncu. Yanında her ne kadar çok fazla şans bulamasa da hani, ama Fenerbahçe'de hala ben milli takımdaki performansını çok beğendim. İsmail'i bekliyorum açıkçası. İsmail ile Salih o ortada dörtlü savunmanın önünde olur. Arda merkezli olur. Kesinlikle ben artık hocam Deniz Gül'ü Santrfor'da görmek istiyorum. Yani orada palyatif günlük bir çözüm. Kerem önde olmamalı. Kerem'i de biz kullanmalıyız yeri geldiğinde ama Kerem sonradan Fenerbahçe'de nasıl oynuyorsa sol kulvarda oynayıp o içe kat etmeleriyle görmeliyiz. Sağda tabii Barış her ne kadar hani böyle Galatasaray'daki performansıyla da bu 6 haftalık periyotta çok fark yaratmış bir Barış göremesek de yine de bu maçlara hazır diri bir oyuncu olabilir. Yani Arda merkezli forvetin arkasında önünde Deniz Gül, solda Can Uzun'u koyabiliriz. Onun içe kat edişleri, Arda'ya yakın oynaması Fransa karşısında bizi tehlikeli kılabilir düşüncesindeyim. Yani savunmada yine Abdülkerim Melih yapar düşüncesindeyim ama Abdülkerim yerine Emirhan pek tebiki olabilir. Ferdi sol bekte olabilir. Yani orada sağda zaten Mert Müldürümüz sakatlandı. Zeki'nin durumu nedir çok bilmiyorum açıkçası. Orada biraz şeyim ona bakamadım. Şunu vurgulayayım hocam. Biraz böyle artık Montella hocamızın bence cesur kararlar alması gerekiyor. Ki aslında cesur karar alamasa ya bu cesaretsizlik bence çok daha farklı tartışmaları gündeme getirebilir Montella adına. Ama o cesareti gösterdiğinde o herkesin beklediği o genç dinamik isimleri sahaya sürdüğünde ya bir şeyleri kaybetsek bile kimse kızmaz. Çünkü değişim için cesaret gösterdi deriz. Ve ya ben mesela bunu savunuyorum. Şu anda bu söylediklerim şeklinde milli takımımız sahaya çıktığı zaman ortada bir sıkıntısı varsa Montella'yı eleştirmem. Neden? Ha nasıl eleştiririm? Belki yanlış oyunu okuyamadı devamında. Oyunun devamında bir şeylere çözüm bulamazsak sahaya çıktı yaptığı değişiklikler üzerinden belki eleştirecek nokta ararım, bulmaya çalışırım ama artık cesur oynamamız lazım çünkü rakip Fransa. Biz bu 3 maçı da aman yenilmeyelim düşüncesiyle böyle geride kabul eden bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarsak bir kere baştan kaybederiz. Cesur oynamamız lazım, genç oyuncularımıza güvenmemiz lazım. Tabii ki Fransa çok hızlı bir takım, kontrol etmeye çalışıp zaten hep vurgulamaya çalıştım açık oynayan bir takım. Bizim oyuncularımız da hızlı oyunu seven bir takıma sahibiz. Hızlı oyuncularımızın hızıyla aslında milli takımımız anlamını buluyor. Çok güzel geçişler yakalayabiliriz karşısında. Evet. Üç farklı sınav. Zaten üç farklı takım. İtalya karşısında da bu kez orta saha dengesi ve o topsuz alana yapılacak koşular çok önemli olacak. Aslında bence Fransa maçından daha kilit bir maç olacak İtalya maçı. İtalya'nın oyun karakterinden dolayı. Evet. Bursa'daki maç da onun ardından gelecek. Tabii sonraki Belçika maçı bu biraz daha bizim merkezdeki savunmamızı sınayacak bir maç olacak. Çünkü merkezden çok gelecekler. Farklı senaryolara karşı farklı sınavlar vereceğiz. Dolayısıyla Montella hocamızın elindeki 29-30 kişilik kadro Mustafa Eskeliler de dahil edildi. 30 kişilik ekip hocam bu 3-4 maçta da kullanılmak zorunda. Zaten oyuncularımızın çoğu ligde yoğun tempodan geliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani üst üste bu 11 günde 4 maç temposunu hem sakatlık anlamında ne kadar çıkarabilirler. Dolayısıyla elindeki kadroyu komple kullanmak zorunda. Yani orta sahada Fransa maçında koyduğu ikiliyi İtalya maçında da oynatabilir ama sonraki maça belki zor oynatır. Orada rotasyonu iyi ayarlaması lazım. İyi dengelenmesi gereken bir maç. Değişimin başlaması gereken bir maç. Benim aslında tek düşündüğüm evet. bu. Milli takımımızda bir değişim başlaması gerekiyor. O maçta maalesef Fransa maçı

0: keşke biraz daha rahat bir maç olsaydı, bizim adımıza çok çok daha önemli olabilirdi sevgili, diye düşünüyorum.
1: Sevgili Serdal, burada tabii bir de esrica edeceğim senden, çünkü
0: çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah. Gelen sorular 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Arka arkaya geliyor sen de bağlandıktan sonra. Çok soru var. Ayhan Bey diyor ki İsmail Salih iyi süpürücü olur. Bence rakibe pres yapıp basan ve topu takıma kazandıran, yani kısacası rakibi ısırır. Bu sayede Arda oyunu rahat bir şekilde sahaya yansıtır. Benim tahminim ve görüşüm bu demiş. Serdal abiye de saygılarımı sevgilerimi iletir misin demiş.
0: Benden de saygılar sevgiler. Aynı düşüncedeyim, baskın bir şekilde. Evet. Yani o iki oyuncu orayı kurtarır. Enteresan hocam. Arda'ya da rahatlık verir. Arda'ya da rahatlık verir.
1: Bilmiyorum bu soruyu nasıl yanıtlayacaksın sevgili Serdal Karaycı.
0: Evet, dinliyorum hocam.
1: Challenge gibi olmuş. Yılmaz Bey diyor ki Serdal kardeşime de selam olsun. Gerçekten severek dinliyoruz. Acaba kendisi mi yakışıklı, ben mi yakışıklıyım demiş. İlk önce bana bir cevap verirse sevinirim. Sonra da milli takımımız grubunda kaç puan toplayabilir? Sevgiler, saygılar kendisine.
0: Yani puan hesabı aslında yani böyle yapmadım açıkça, onu söyleyeyim. Yani şuradan ne alırız, buradan ne alırız diye. Bunun sebebini de açıkça söyleyeyim. Normalde hemen ilk yaptığımız iştir bu bizim, böyle grubumuzu gördüğümüzde. Nasıl başlayacağımızı çok merak ediyorum hocam. Yani Fransa maçı bizim için, Fransa maçıyla başlangıç İtalya'ya etkileyecek. İtalya'daki mücadelemiz, bir sonraki Belçika'ya, sonra diğer İtalya maçı.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Nasıl, ya ben aslında ilk maçtan sonra bunu yapmak istiyorum.
1: Fransa
0: desem,
1: keşke
0: böyle,
1: en son maç olsaydı o zaman.
0: Yani abi aslında hani burada İtalya'da hani Fransa'dan şöyle daha zayıf küçük veya Belçika şu kadar zayıf küçük gerçekten diyemiyoruz. Çünkü 3 farklı takım, yani bizim 3 farklı oyun anlayışına karşı kendimizi hem deneyeceğimiz, sınayacağımız, o seviyeyi göreceğimiz bir şey oldu bize. Bir kombinasyon oldu. Yani isteseniz arasanız böyle denk getiremezsiniz. Çok güzel denk geldi. Aslında bizim bu fırsatı kullanabilirsek dönüşümümüz için de çok çok önemli. 3 farklı ülke futboluna karşı sınav vereceğiz. Yani bu inanılmaz bir şey. Ama tabii zorluk derecesi de çok yüksek. Ama A Ligi'nde de yapacak bir şey yok. Yani bu seviyelerde olmak için, bu seviyedeki maçları iyi oynamak, buralardan bir şeyler çıkarmak lazım. Bizim Avrupalı çok oyuncumuz var. Bugün işte hani tek tek saymayacağım şimdi ama bugün hafta sonu geldiğinde oradan oraya gezdiren futbolcularımız var bizim. Dolayısıyla artık bir şeyleri daha iyi, daha net göstermemiz gerekiyor. Bizim Avrupa Şampiyonası'na 2028'de çok güçlü gitmemiz gerekiyor bence. Çünkü şu anki mevcuttaki oyuncuların belki de en top olacakları şampiyon olacak bu Avrupa Şampiyonası. Puan hesabını Fransa'dan sonra yapacağım. Böyle sıyrılayım bu sorudan diyebilirim.
1: Yakışıklılıktan sıyrılamadın ama neyse.
0: Hocam onu ne desek biliyorum ki.
1: Karizma. Serdal diye yazılır, karizma diye okunur. Yine dinleyicilerimizden gelen yorumlar var. Fransa'dan alacağımız bir puan bizi diri tutar ve İtalya karşısında umudu yüksek bir takım görebiliriz Serdal Bey demişler.
0: Katılırım, kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım. Bir de, yani galibiyet mükemmel olur tabii ki ama karşımızdaki Fransa, yani bütün oyuncuları olacak, Dembele'si olacak, Doué'si olacak, Mbappé'si olacak, Olise. Yani Barcola'sı olacak, Olise'si olacak ya, sayarken bile şey yapıyoruz. Hepsi olacak çünkü maçta. Evet. Yani bir puan inanılmaz güzel olur. Moralimizi böyle direkt tavana vurdurur, öyle başlatır bizi.
1: Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım değil mi Serdal Kalaycı? Yani Fransa ve İtalya gibi hani fizikli ve atletik oyunculardan kurulu bir takım. Ona karşı
0: fazlasıyla,
1: da bir takım
0: fazlasıyla
1: çıkarmak, doğru 11 çıkarmak, doğru 11'i tercih etmek gerekir, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten hani Fransa'nın olağanüstü hızı, zaten o Dünya Kupası'nda izlediğimiz Fransa, onlar gibi hızlı olmamız lazım. Yani en azından hani o bireysel kalite farkını sahada o akşam hızımızla onlara denk olursak ya, gerçekten bizim için çok bir artı olur. Rakibi de şaşırtmış oluruz. Yani bu biraz rakibe göre oyun oynamak gerektiği tarafındayım ben her zaman. Tabii ki bir takımın kendi oyun anlayışının olması, onu taviz vermeyip sahaya yansıtabiliyor olması harika bir şey, muazzam bir şey. Ama bu seviye de çok önemli bir seviye. Bu seviyeleri yakalamak da kolay değil. Biz bence belli bir seviyeye gelmiş ama o seviyede biraz duraksamış bir takım gibi görünüyoruz. İyi bir seviyeye geldik ama durduk. Bunun sebebi de aslında şimdi böyle zaman geçtikçe, bir takım tecrübeler edindikçe takımımız muhasebesini yapabiliyoruz. Nedir bu bence? Neden duraksadık? Belli yerlerdeki isimleri değiştirmemiz gerekirken değiştirmedik. Yani belki bu takımı o şey vardır ya, yani aynı alışmışlık, aidiyet, o ezberler kaybolmaması adına. Bunu biraz çok fazla abarttık galiba. Birkaç oyuncuyu zaman zaman daha çok süreler vererek, mesela şimdi bu maça belki hazır edebilirdi Montelli hocamız. Ama ben yine Can Uzun'dur, Deniz Gül'dür, Arın'ın daha uzun süreler vererek takıma dahil edilmesidir. Çok sırıtacağını da sanmıyorum açıkçası. Yani çünkü hani Aral artık Türkiye'de oynamaya başladı. Hani Can Uzun'un performansını da daha önce tabii milli takımda biraz sürelerde olsa tecrübe ettik. Dolayısıyla hani çok da sırıtacaklarını sanmıyorum. Takıma dahil edildiklerinde süreçte aksa sürecek gibi geliyor bana.
1: Evet Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: En sona bıraktım. Astrolist olarak Serdal Kalaycı'yı en sona bırakayım dedim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel yayında bana da yer vermiş olman benim için gurur verici. Dinleyicilerine de çok selamlar, sevgiler. İnşallah güzel bir millet maç akşamı izleriz. O gece inşallah mutlu oluruz.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek üzere.
0: Saygılar sunarım.
1: Bize paylaştığın için saygılar bizden. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, artık son mesajlara da bakalım. Programı da kapatıyoruz. İsimlerinizle beraber yine WhatsApp'a giriyoruz. Erdoğan Bey diyor ki, bir puan falan çok zor. Hayal kurmayalım Dünya Kupası'nda. Amerika garantilemeseydi puansız döneceklerdi. Fransa bizim rakibimiz değil futbolda demiş. Yunus Baldir'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan bakalım. Orhan Bey de demiş ki, hocam milli takım kadrom kalede Uğurcan, sol bek Ferdi, stoperler Abdülkerim, Ozan, sağ bek Zeki, ortada İsmail, Arda, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper, Yılmaz 11'ini paylaşmış. Yine bakıyoruz buradan. Zaten Serdal Kalaycı'yla da sizlerin sorularını iletmiştim. Instagram'a bakalım. Instagram'ımızı açalım. Ünal Ayhan'a teşekkürler. Yine Instagram Çağatay Hoca adresine takibe alan Mustafa Bey herhalde. Soyadı CMZGL ama tabii soyadı çıkmadığı için ancak öyle okuyabildim. Erkan Cebeci'ye de çok teşekkür ediyorum. Bakalım yarın 09.15'te bekliyoruz demişler. Evet, hatırlattığınız için teşekkürler. Yarın sabah saat 9.20 geçe Habertürk ekranlarında, yani HT Spor'da canlı yayında olacağım. Eğer sizler de HT Spor'da YouTube'da chat'e yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Onun arkasında da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de de saat 14'te sizlerle birlikte. Adresimiz burası. Oğuzhan Bey yazı yazmasak da dinlemedeyiz, seviliyorsun, sizler de öyle. Çok çok teşekkürler. Bizden ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen, gönüllerini bizlere açan tüm dinleyenlerimize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Şöyle derin bir nefes alalım dışarıda. İstanbul'un o serin havası. Biraz böyle kimine göre kasvetli, kimine göre de sevdikleri bir hava. Ama biz sen, stüdyodayız.
5: Sen?
4: Ben çok seviyorum.
5: Ben de çok seviyorum. Ben de yani gayet...
4: bu havaların adamıyım yani.
5: Ben de çok seviyorum bu havaları. Özellikle sıcaklardan sonra çok iyi geliyor. Ama tabii... Güneşli havayı çok sevenler var. Onlar da bu tarz havalardan bayağı bir şey oluyorlar. Şikayetçi oluyorlar. Tabii. Ama ben neyse, sen ikimiz de sevdiğimize göre enerjimiz yüksek diyebiliriz.
4: Hangi yani. Ayda doğdun abi sen?
5: Kasım.
4: Ha, ben de Mart. Yani herhalde aşağı yukarı aynı şey mi oldu? Ona inanıyor musun öyle şeylere bilmiyorum da.
5: Abi.
4: Bir enerjimi alıyor falan diyorlar bu havalar. Benim bana tam tersi enerji veriyor.
5: Ben de öyle yani, severim bu mevsimleri, severim yani.
4: Evet, mevsimleri seviyoruz ama abi neyle başlayalım? Milli takım aday kadrosu açıklandı. Konuşuruz milli takımı ama ben seninle özellikle hafta sonu oynanan karşılaşmalarla alakalı olarak konuşmak istiyorum ve haftanın maçı yani Trabzonspor Galatasaray ile başlamak istiyorum. Çok konuşuluyor, Galatasaray'ın yeni transferlerden verim alamadığı, gol ve asist katkısı yapamadığı söyleniyor.
5: Ve... Doğru mu?
4: Doğru.
5: Bence doğru.
4: Yok zaten.
5: Ya şöyle düşünelim. Ya Galatasaray'ın aslında biz bir seneyi geçirdik değil mi? Yani hani bir seneyi açtık. Yani her hafta Galatasaray ile ilgili hep şu konuda şikayet ediyorduk Okan Hoca'dan. Ya evet, yani bu takımın şampiyon olması kıymetli, potansiyeli yüksek oyuncuları idare etmek değerli. Ama bir teknik direktör dokunuşunu arıyoruz. Yani Okan Hoca'nın da kendi teknik direktörlük kariyeri açısından bir dokunuşa ihtiyacı var. Yani sadece oyuncu kalitesi üzerinden oyun okunursa Okan Hoca'ya bu işin faydası olmaz gelecek adına, antrenörlük kariyeri açısından. Ve bu sistem bir yerde tıkanır diyorduk değil mi? Sanki bu sene tıkandı. Şöyle tıkandı. Şimdi ilk başladığı dönemi hatırlayalım. Muslera, İşte Icardi, Mertens, ki Muslera bir önceki dönemden geliyordu. İşte Barış Alper bir önceki dönemden geliyordu. Ama Okan Hoca ile beraber gelenler, özellikle Mertens, Icardi, Abdülkerim, değil mi? Bunun Torreira, bunlar çok o organizasyonun en güçlü parçalarıydı. Ama Galatasaray her dönem sonra yani yeni oyuncu organizasyona katma konusunda hep bir oyuncu buldu. İşte tıkandı Sanchez'le. Orayı güçlendirdi. İşte Nelson'un sallandığı dönemde. İşte Sara geldi orta sahaya. İki yönlü oynama konusunda bir zenginlik kattı. Ya Icardi'den sonra ne olur dendi. Osimhen diye bir oyuncu aldı. O başka bir yere götürdü.
4: Belki de bir şey halletti Jakobs'la.
5: Şalay geldi, Jakobs geldi. Yani sürekli Galatasaray dışarıdan her sene ama bir ama iki oyuncudan katkı aldı. Ama bu sene evet şey bir kere net yani onu kabul etmeleri lazım. İdarecilerin bu anlamda bence öz eleştiri yapması lazım. Yani sezonun en erken şampiyonluğunu ilan etmiş, en oynama tekrarı fazla olan oyuncusu, teknik direktörü, hepsi elinde olan bir camianın bir kere bu işi çok kısa sürede halletmesi gerekiyordu. Ya bir iki oyuncuyu anlarım, hani son günü bekledik çünkü işte atıyorum başka bir yerde bulamayan, istediği cazip teklifi bulamayan, işte fırsat transferi adı altında, çünkü Galatasaray bunu çok yaptı, Icardi de yaptı, Osimhen de yaptı, benzer oyuncuyu kovalamayı anlarım ama özellikle 3-4 oyuncu, işte neydi, alternatif stoper konusunda yani bu oyuncuları yenileyebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın değil mi? Çünkü Abdülkerim'le ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörümüz vardı. Yani yavaşlıyor, düşmeye başladı, ya bir alarm veriyor, buraya biri gelmesi lazım konusu. Sizin bunu çok da erken hallediyor olmanız gerekiyordu, halledemediniz. Orta sahada bir opsiyona ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Leslie'yi getirdiler, halledemediler. 10 numara pozisyonda Galatasaray'ın acil bir oyuncuya ihtiyacı var dendi. Batrakov'u getirdiler, halledemedi. Osimhen'in arkasında Galatasaray'ın bir oyuncuya ihtiyacı var dediler ki bence burada gelecek adına yine en ümitli olduğum oyuncu Deniz. Yani Deniz eğer bir sistem oturtulursa, yani mesela Batrakov'dan çok ümitsizim, Leslie'den çok ümitsizim, Leao'nun davranışından çok ümitsizim. Ama Deniz'den ümitliyim yani.
4: Davranıştan kastın?
5: Yani Leao'nun beden dili.
4: Benimsememiş mi?
5: Evet yani bu çünkü hep şey diyoruz ya Cihan, ya oyuncuları buraya yetenekleri getiriyor. Yani bu kadar parayı verme sebebimiz ne? Yeteneklerine veriyoruz parayı. Burada belirleyici olan davranışları oluyor. Bu Leao'nun davranışı beni biraz şey bir karamsarlığa itti. Yani çok erken diye de yorumlanabilir. Bu benim öngörüm. Yani ben onun beden dilinden buradaki maçta da stadyumda canlı da izledim. Mesela hayran oldum şeye, oyunculuk yeteneklerine. Yani müthiş bir oyuncu. Ya yani topa dokunuşu, ya bayıldım oyuncuya. Ama içinde de bir vurdum duymaz şeyi de barındırıyor. Bu Sané'nin, Ziyech'in böyle insanları çok huzursuz eden bir beden dilinde, ben öyle yorumladım.
4: Amiyane tabiyle patlamaya hazır bomba mı diyorsun? Ya çok iyi olacak ya da...
5: Ya çok, evet, çok ince bir ortası çizgi. Yok ya, ortalama olmayacak gibi gözüküyor yani. İşte bu da Galatasaray'ın hiç işine gelecek bir durum değil. Çünkü hani oyuncuları saydık ya, her sene bir oyuncu katılıyor. Mesela Galatasaray 3 oyuncu da beklentinin altında kaldı. Bu kurtarabilirdi Galatasaraylı idarecileri. Leao performansı. Çünkü Osimhen diğerlerinin bıraktığı yerden çıtayı yukarı çıkartarak devam etti. Değil mi? Osimhen ciddi anlamda Galatasaray'ın idarecisini de teknik direktörünü de o süreçte kurtardı. Leao acaba öyle bir performans sergileyecek mi? Hepimizin kafasında soru işareti, beklenti buydu. Ama Trabzon'da...
4: Ben hala bir ümidim var ama mesela ilk stadyuma geldiğinde böyle bir garip yürüyordu Leao. Belinde bir problem mi var bu arkadaşın diye gerçek anlamda sordum yanımdakilere. Şimdi izlediğim

0: Yaşlarda da en ufak bir dokunuşta yere falan düşüyor ki gerçi bu sağlık kontrollerinde falan ortaya çıkabilir bir şey ama yani bir değişik yürüyor böyle hani bir, i̇şte bir sakatlık biraz, yaşarsın bir şey olur yani.
1: İşte ben onu biraz şeye bağladım, niyete bağladım hani niyette yanlış anlaşılmasın. Mesela biz bu yorumu yapıyoruz ya, niyet derken ne, yok niyet şudur ya, oyuncu oynamak istemiyor var yani. İşte Van Persie'yi de getirdiler Fenerbahçe'ye değil mi? Ya var mı o ayarda, o klasta bir oyuncu? Ya alamadılar yani. Çünkü yok, oyuncunun buradaki durumdan, havadan, arkadaşından, stadyumdan, zeminden, kültürden ya, giremiyorlar işin içine bir türlü. Çok başka bir kültürden geliyorlar çünkü, davranıştan. O yüzden onda yani öyle bir şey gördüm. Yani gelecek adına huzursuz edici bir davranış gördüm. Yani Okan Buruk da bu anlamda ilk defa bir şey deneyecek. Yani bu oyuncu gelsin çözsün olmadı. Şu an en azından kısa vadede olmadı. İşte Galatasaray'ın bir teknik direktör dokunuşuna en çok ihtiyacı olduğu sezon. Şimdi bu kadar Osimhen'e mahkum olmanın bedelini ödüyor Galatasaray. Mesela hoca bunun normal olduğunu söyledi. Asla normal bir durum değildir. Bir takım, evet, bir oyuncudan okunur güçlü oyun ama oyuncuya mahkum olmaz. Bak, oyuncudan okumak başka bir şey, oyuncuya mahkum olmak başka bir şey. Sen mahkum oldun. Mahkum oldun, mahkum etti seni. Şimdi öyle olunca koyamadın yerine, oyun da yok. Hadi gel şeyden devam edelim, oyun planından devam edelim.
0: Ben şunu da ekleyeyim arada, yani ben Leao alınacağına hani 20 milyon verilip en azından Napoli'deki Noah Lang'ın alınması tarafındaydım. Hani en azından dedim,
1: biliyorsun 3 hani, aşağı 5
0: yukarı. Biliyorsun, oyun katkı sağlıyor vesaire. Hani gamsız olduğunu zaten Leao'nun biliyorduk ama topla, senin de söylediğin gibi muhteşem. Hani bir müthiş gün bir oyuncu. Müthiş performans verir. Diğer gün hiç
1: görünmeyebilir. Oradan şu kurtarabilir onu. Bilmiyorum, onlardaki hani bizde abi kardeşlik müessesesi biliyorsun.
0: Osimhen olayı falan mı?
1: Osimhen'de bilmiyorum onların nasıl şeyleri. Hmm. Onlarda da o kültür var mı abi kardeş? Olabilir yani. Sen başka bir ülkeden gelmişindir. Ben de çok güçlüyümdür. Sen şahane bir oyuncusundur ama niyetin, pek oynama niyetin yoktur. Belki ben sana dokunabilirim. Yani seni ayağa kaldırma. Bunu doğru olduğu için söylemiyorum. Bu asla doğru bir şey değildir. Bizde geçerli bir davranıştır. Normalde bu bahsettiğimin teknik direktörün ortadan kaldırması lazım. Oyun planının onu harekete geçirmesi yani lazım.
0: Osimhen Vlahovic'in yaşında falan olsa belki diyeceğim de, ikisi de 27 yaşında.
1: Yaştan dolayı demiyorum ben.
0: Saygı.
1: Saygı yani. Hmm, şimdi olabilir. Ben senden küçüğümdür ama senin... Şey, büyüğümdür ama senin oyunculuk özelliklerin benim çok önümde de saygı duyarım yani. Hani Messi gibi düşün. Messi 20'li yaşlarında 35 yaşındaki oyuncu saygı duyuyordu. Lider olarak onu kabul ediyordu yani. O yüzden belki oradan öyle bir dokunuşla, yani en azından, çünkü futbolculukla ilgili bir sorun yok. Bu tamamen mental durumdan bahsediyoruz. Şimdi şeye gelelim. Ya oyun planına gelelim. Trabzonspor'la oynuyorsunuz. Şimdi Trabzonspor tarafıyla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Aslında oradan da Fatih Tekke'ye ve bütün yerli teknik direktörlere mesaj olsun yani. İyi oyuncu teknik direktör kovdurmaz. Bak, bunu size kim söylüyorsa inanmayın, yok öyle bir şey. Yanlış analiz. Fatih Tekke zaten bir önceki sene de 1-4 başarı, birinci başarı, yok öyle bir şey. Bir teknik direktör birincilikle dördüncülük başarı demez yani. Trabzonspor arası istesen beşinci olamıyorsun zaten. 30 senede 3 defa beşinci olmuşsun. Nasıl ben dördüncülüğü başarı kabul edeyim? O kadar önemli oyuncular bir araya geliyorsa... Sen oradan teknik direktör olarak ne çıkartabilirsin? Nasıl idare edebilirim? Bak, ne dedin? Okan Buruk kilo aldım dedi. Şahane bir şey söyledi. Sen zayıfladım dedin. Ben de olsa ben de alırım. Bak, aldı, verdi sana aynısını. Demek ki öyle olmuyormuş işte. Sergen Yalçın niye bugün bütün söyledikleriyle antrenörle çelişti? Çünkü o ifadeler kullanılmaz yani. Antrenör o ifadeyi kullanmaz yani. Yorumcu kullanabilir. Yorumcunun öyle bir derdi yok ki. Şimdi ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben antrenör değilim ki. Ki ona rağmen... Ya ben bile antrenörlük yapmayı düşünmememe rağmen antrenörlere saygısızlık yapmama adına, o işin ne kadar zor olduğunu bildiğim için şey demiyorum, tahtaya kalkıp burası çok kolay, bunu buraya çek, bunu öyle değil yani. O öyle şeyle olmuyor, tahtaya kalkıp bilmiyorsun onu yani, o kadar keskin ifade kullanmaman lazım. Şimdi Fatih Tekke'nin bunlar bizi kovdurur dediği oyuncu grubu Thomas Reis'in eline geçti ve çok küçük dokunuşlarla, mesela işte Ju Franklinho değil mi, o daha şeye uygun bir oyuncuydu. Galatasaray savunmasını dağıtmaya uygun bir oyuncuydu. Şey çok önemlidir. Teknik direktör analizi, davranış çok önemlidir. Eldeki oyunculara göre oynama. Şimdi Lucescu dönemini hatırlar mısın sen?
0: Hatırlıyorum tabii canım.
1: Bak, Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çeyrek final oynattığı dönem. Ben ondan sonra Galatasaray'a transfer oldum. Hasan Şaş'la kalıyordum. Ya Hasan abi şey demişti. Arkasında bir Brezilyalı bir oyuncu oynuyordu. Şimdi adını unuttum. Neyse diyordu ki, bak vallahi billahi diyordu, şuradan 5 metreye top atacak yeteneği yok bu oyuncunun diyordu. Ama Perezlerle Victor

0: Victoria'ydı herhalde. Victoria'larla Lucescu acayip bir Galatasaray işte. Emre Aşık vardı hatırla stoperleri. Şahane bir takım ortaya çıkardı. Eldeki oyuncularla bir oyun oynamaya çalıştı. Ve şahane bir oyun çıktı. Ve iki dönem o zaman şöyleydi Cihan hatırla. Şampiyonlar Ligi'nden bir tur atlıyorsun sonra bir daha bir gruba gidiyorsun. İki grup üst üste oynanıyordu. Ya orada yanlış hatırlamıyorsam çeyrek falan oynattı Galatasaray Lucescu. Çünkü hani oyuncu kalitesi evet değerlidir ama eldeki oyunculara göre oyunu inşa etmek de çok değerlidir. Mesela şey Onur Rice başlangıçta yaptı. Yani Onaçu'yla orada Salah beraber oynama konusunda oyun bir tıkandı. O çok kısa sürede. Avantajı şuydu. Daha önce Galatasaray'ı tanıyordu. Yakın tarihte buradaydı. Trabzonspor'un oyuncular analizini çok kısa sürede ya kimle en hızlı oyuna gidebilirim? Saviola, Salah, Franklinho şahane üçlü. Yani
1: set çizecek kadar bile vakti olmamıştır hocanın.
0: Yok mümkün değil. Zaten o, bu hala Fatih Tekke takımı bu arada. Yani bu takım Fatih Tekke takımı. Bu Rice takımına 4 ile 6 haftadan sonra geçmeye başlayacak tam anlamıyla. Bu Fatih Tekke takımına dışarıdan dokunuş yaptı. Ya Onaçu'yla dedi bu hızlı oyun oynama konusu. Çünkü Galatasaray'la ilgili analiz nedir? Hepimizin. Ya biz hiç Galatasaray'la ilgili bir şey bilmesek şunu söyleriz. Öne geldiğinde arkada ciddi boşluklar yaşıyor Galatasaray savunma arkasında. Bitti.
1: Hep önde zaten. Tamam. Öne geldiği değil. Orta sahaya yani, kadar geliyor.
0: Evet ya topun arkasına da geçemiyor. Tamam ben o zaman Saviola, Salah, Ju. 3 tane savunmayı da baskıda zorlayabilecek, hataya zorlayabilecek ki golde öyle buldular değil mi? Yani Sanchez evet bireysel hata ama onu hataya zorluyor sonuçta bir oyuncu da yani. Şimdi bu analiz onlar adına değerliydi. Şimdi bir teknik direktör Trabzonspor tarafından eldeki oyunculardan maksimum verim alma adına bir plan yapmış ve plan onun adına şansı da yanında olmuş, kusursuza yakın işlemiş. Biraz da Galatasaray yardımcı olmuş. Nasıl yardımcı olmuş? Şimdi senin elinde Sané, Deniz ve Leao var. Ön tarafta üçlüden bahsediyoruz. Şimdi senin en güçlü olduğun yanına herkesin en sevdiği ve ikna olduğu, kabul ettiği önde baskı. Kimle yapıyordun sen onu? Deniz'in yerine Osimhen vardı. Sané'nin yerine Barış vardı. Leao'nun yerine Yunus vardı. Arkalarında da Mertens vardı. Ya da Sara vardı. Şimdi bu bahsettiğin dört oyuncuyu zaten Cem bağlasan durmuyor bunlar zaten. Hani hayır ben istemiyorum desen o durmuyor, gidiyor. Şimdi onlarla anlaşılabilir bir durum. Onunla gidersin önde baskıya. Ama bu saydığım Sané, Deniz, Leao ile yapamazsın. İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Mecburdun ikinci bölgede bu takımı karşılamaya. Ama orada da bir eksiğin ortaya çıkıyor. Sen topun arkasına geçtiğinde de savunamıyorsun. Geçtiğimiz sezonlardaki durum. Şimdi bunun biz neyle anlatacağız? Kimin üzerinden anlatacağız? Teknik direktör üzerinden anlatacağız. Bak ben Galatasaray'da kısa bir dönem bulundum, deneyimledim. Hacıydı teknik direktör. Savunma ben sağ bek oynuyordum. İşte savunma dörtlü karşımızda hücum attı.
1: Kim var? Song'la falan mı oynadı?
0: Song, Thomas.
1: Orhan Ak mıydı?
0: Bülent Korkmaz, Orhan Ak, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Sabri. Evet. Bizim ekip bu savunma ekibi. 4-4-2'ye ayrılıyoruz. Karşılıyoruz sürekli. Önümüzde de iki önlü bir. İşte Conceição, Volkan Arslan, Ayhan Akman.
1: Söylediğim Brezilya'da Conceição olabilir mi? Topa vurmayı bilmeye dedi.
0: Değil, yok.
1: Değil mi?
0: Conceição şeyli o.
1: Belki de aklına gelmemiş.
0: Yok, Victoria olması lazım. Ya.
1: Bakarız ona.
0: Bakacağız ona şimdi. Tamam. Şimdi biz 6 kişi karşılıyoruz rakip takımı. Önümüzde de 2 tane orta saha oyuncusu. İşte 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray. Bak vallahi billahi artık sıkılıyorduk. Her gün 40 dakika 45 dakika topun arkasına geçip Hacı bunu çalıştırıyordu. Şimdi Hacı bilmiyor mu yani? Şimdi Hacı'den yani deneyim anlamında var mıdır daha iyisi? Barcelona, Real Madrid değil mi? Çünkü o şunu çok iyi biliyor. Önce takım savunmasını halletmem lazım diyor. Bu takım savunması da şöyle olmuyor. Şimdi Hacı şey diyemez mi? Ya siz ne diyorsunuz ya şimdi Bülent Korkmaz, Thomas Song, Ergün Pembe, Hakan Ünsal, Ayhan Akman, Conceição, Volkan. Ya ben bunlara mı öğreteceğim? Değil mi yani normalde ne dersin? Baba sen burada oynuyorsun, sen burada oynuyorsun. Topun yok. Artık otomatikleşmesi lazım. Önündeki oyuncu, yanındaki oyuncu değil mi tekrarı? Bu da işte parça şeyden nedir o bütüne gidiyor ya parçadan bütüne gidecek yani. Şimdi ondan sonra bir tane daha koyuyorsun önüne üçlü bloğu sonra santrafora kadar bu sefer takım halinde savunmaya başlıyorsun. Artık sıkılıyorduk diyorum sana ya. Şimdi bunu çalıştırıyordu her gün çalıştırıyordu anca böyle ortaya çıkar. Ben Galatasaray'ın savunma konusunda pek çalış,

0: çalıştığını ya da iyi çalıştığına inanmıyorum. Çünkü Galatasaray topun arkasına geçtiğinde de savunamıyor. Öne çıktığında zaten hiç savunamıyor. Şimdi bunu biz neyden okuyacağız? Şimdi Okan Hoca üzerinden okuduğumuzda kızıyorlar. Kimden okuyacağız mesela? Veli abiden mi okuyalım? Malzeme sorumlusu Veli abiye mi kızalım? Ya da kime kızalım burada mesela? Kim bunun sorumlusu? Teknik direktör eksik çalıştırıyor. Hatta kendi Juventus Galatasaray maçında İstanbul'daki maç önü toplantıda arkadaşımızın sorduğu bir soruya savunma ile ilgili şöyle dedi. Türkiye'de savunma yapma ihtiyacı duymuyoruz. Rakiplerimiz biz yani o kadar oyunu domine ediyoruz ki duymuyoruz. İşte duyman lazım. Senin hazırlığın olması lazım. Duymuyorsun diye hani şey gibi düşün şimdi. Meteoroloji diyor ki 4 saat yağmur yok. Ama 4 saatten sonra yağmur çok şiddetli olacak. Araban da yok. Alırsın şemsiyeyi değil mi? Yani 4 saat yağmayacak diye de şemsiyesiz çıkmazsın. Alayım baba dersin. Belli olmaz bu. Bulut daha hızlı gelir. Bir şey olur. Yani öyle değil mi?
1: Önlemini alırsın bir şey.
0: Alırsın. Diye. Şimdi sen rakip seni zorlamıyor diye sen savunma... Olmaz abi. Bak bir tanesi geldi zorladı. Diğeri katkı sağlamadı. Bir anda ligin en fazla gol yiyen takımı olmuş. 60 sene olmuş herhalde Galatasaray. 60 sene sonra en fazla gol yediği 6 hafta olmuş Galatasaray'da. Korkunç bir istatistik biliyor musun? Bak korkunç bir istatistik. Hazırlık maçlarını söylemiyorum bile. Orası da 2-3-2-3 gidiyordu. Şimdi tesadüf olabilir mi bu? Acaba teknik anlamda bir eksiklik olabilir mi? Oradan hemen çok kısa bir yere daha bağlayayım. Bu Okan Buruk eleştirim tamamen işin teknik tarafıyla alakalı. Ama kaybedilen maçtan sonra ya da bundan sonra da kaybedebilir Galatasaray. Asla Okan Buruk'un gitmesine de doğru bulmam yani. Hiçbir zaman da böyle bir şey söylemedim. Okan Hoca gitsin ifadesini hiç söylemedim. Şimdi öyle söyleyen ben Okan Buruk eleştirim hep şu. Daha iyisi yapılabilir. Bu takıma teknik direktör dokunması gerekiyordu. Onun üzerinden okudum. Yoksa ben de biliyorum Okan Buruk gittikten sonra bir hazırlığı yok. Hazırlığın olmadığı bir şey yapma zaten.
1: Dursun Özbey'in hızlı bir reaksiyon aldığını inanıyor musun? Hemen maçın ardından hemen bir açıklama yaptı işte hocamızın arkasındayız.
0: Çok gereksiz. Çok gereksiz. Hatta bu açıklamalar çok tehlikeli. Bak o açıklamaların tamamında evet diyorsun. Yani ben Türkiye'de arkasındayız deyip de oradan uzun soluklu bir iş çıktığını görmedim yani. Gelecek adına bu da Okan Buruk'la Galatasaray'ın sezonu tamamlama konusunda çok büyük soru işareti barındırıyor içinde. Geldi o. Hiç gerek yok. Tesise gitmişler. Gitmeyin. Sen yabancı futbolcusun. Senin kültüründe bu kadar fazla kulüp başkanı tesiste yok. Hele hele 4-0'dan sonra gördüğünde bir problemin olduğunu hissedersin orada değil mi? Başkan gelmiş. Olağanüstü bir durum var burada. Yok demiyorum ama gitmeyin. Hoca ile çağır ofisinde otur. Yap değerlen. Tesiste bir kulübün başkanı ne işi var? Ben onu da anlamıyorum yani. Bu tesis bu kadar böyle yani oyuncularında, teknik direktöründe, idarecilerinde çok zaman geçireceği bir yer değil ya. Yani bu tesis iyi bir şey değil yani.
1: Kemerburgaz güzel ya.
0: Ya güzel de dışarı çık orada şey var, şahane yer var.
1: Kafeler var diyorsun.
0: Ha, reklama girmesin, acayip şeyler var. Yani oralara git, orada zaman geçir. O golf mofi oynamaya gittikleri yer var. Bak vallahi oraya ben gittim oraya. Şahane git orada kafede otur. Tesiste geçireceğin zamandan daha değerli orası. Tesiste geçir, çalış. Eyvallah ama hayat sadece şey değil ki. Atilla Hoca'yı dinledim. Arda Turan'la ilgili bir şeyler anlatmış. Ya birini öveceğiz diye falan iyice kontrolden çıkıyoruz yani. 13-14 saat analiz yapıyor diyor ya. 13-14 saat analiz yapan birinin yani sağlıklı olma şansı yok ki. Gitti o analiz yani. Bir de bu çok okumak falan hani böyle iyi bir şeymiş gibi anlatıyor. Zaten bütün hikaye şey değil mi? Hani bilgiyle alakalı da kafanın içine giren değil ki. Kafanın için dışarı çıkandır değil mi bilgi? Şimdi hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz değil mi? Öğreniyoruz aslında baktığın zaman. Ama nerede değerli? Onu kullanabiliyorsan kıymetli. Biliyor musun? Biliyorum. Ya evet duymuştum. Aa evet öyle bir şey vardı. Sonuç yok, kafada kalmamış. E onun bana bir faydası yok ki. 14 saat tesiste kalırsan hiçbir faydası yok. Arda'nın da öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum da. Bence biraz hani biz seviyoruz ya. Övebildiğimiz kadar övmüş. Ya yapmayalım yani. O yüzden ben bu Okan Buruk, Dursun Özbek, işte bu Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durumu. Ha bak yine Galatasaray oyun olarak bak Cihan. Yine Fenerbahçe'nin önünde bak. 8-0 yenmiş Fenerbahçe'nin Galatasaray oyunu olarak, oyun şeyi olarak, coşkusu olarak önünde. Bak bana göre önünde.
1: Ona yani da geleceğim. Senin attığın bir tweet var işte 8-0'lık Fenerbahçe galibiyetimi, 3-2'lik Beşiktaş mağlubiyetimi. Ona da geleceğim ama gelmeden önce bir Singo'yu soracağım. Yani bu çocuk Eylül sonunda gelecekti.

0: kötü haber geldi. Oynayamayacağına dair bilgi geldi. Yani Gökhan Zan var. Sen benden daha iyi tanırsın.
1: Takım arkadaşı.
0: Yani Gökhan abi de sürekli sakatlanırdı. Hatta hep maçları böyle tribünden izlerdi. Bir ara tribünden bile sakatlanmıştı, hatırlayacaksın. Yani Singo da buna mı döndü? Buna mı evrildi yani?
1: Şimdi arşiv çok güzel bir şey. Yani bu olumlu olumsuz fark etmez. Bizim için özellikle, yorumcular için yani. Şu karşımıza çıkıyor söylediklerimiz. Şimdi Singo geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Hani arşiv kıymetli şu. Bugün şöyle demiştim, böyle demiştim bizim en sevdiğimiz şeydir biliyorsun yani, hani olumlu. Ama arşiv böyle olmaz. Arşiv olacak abi bir şey söylerken. Ben arkadaşa demiştim. Kim abi arkadaş kim? Belge nerede? Yani öyle olması lazım. Eğer iddialı bir şey söylüyorsak yani, hani öngörebiliyorsak bazı şeyler. Şimdi Singo ile ilgili benim bak hiç oyuncunun yeteneğine falan bakmana gerek yok. Sadece sakatlık geçmişine bak. Ya bu adam uyluk, tendon. Abi sürekli sakatlanmış. Yani hangi akıl, hangi futbol aklı, hangi planlama bunun bu kadar sakatlık sorunu yaşamış bir oyuncunun burada aynı sorun yaşamayacağına ikna oldu. Kim ikna etti sizi? Bak Singo eğer Galatasaray'da sakatlanmasaydı bugün şöyle tepki verirdim. Çok şaşırıyorum, Singo sakatlanmıyor. Mesela Ake'de biraz şaşkınım yani, hani bu kadar uzun süre oynaması enteresan. Yani o da gelecek adına bilmiyorum, iyi bir şey mi kötü bir şey yani, birden de o sorun, çünkü bu kadar oynama sakatlık sorunu yaşamış, bu kadar oynama ritmi yok. Şimdi Singo dediğin oyuncu bu kadar sakatlık sorunu yaşamış. Ya nasıl gittiniz o paraları verdiniz? Bak oyunculuk yeteneğini söylemiyorum, iyi bir oyuncu. Ama sakat ya. Şimdi Gökhan Zan'dan verdin örnek. Şahane bir oyuncu Gökhan Zan. Ama ben Gökhan'dan faydalanamayacağım ki, nasıl alayım Gökhan'ı yani? Çok iyi oyuncu ama yani yola çıkamam abi. Nerede patlayacağı belli değil. Singo da böyle bir oyuncuydu. Ya şu an niye şaşırıyorlar ki Singo'da mesela? Bence oynarsa Singo şaşırması lazım Galatasaraylıların. Mesela 6 maç üst üste oynarsa Galatasaraylıların vay be Singo 6 maç üst üste bizde demesi lazım. Yine idareci, teknik direktör, scouting, kimse, hepsinin eksik planlamasıyla alakalı, yanlış planlamasıyla alakalı bir durum. Olur mu böyle şey ya?
0: Evet, bilgiler de geliyor tabii. Bu sezon 41 dakika forma giydi deniyor ama zaten bu sezon yeni başladı. Toplam geldi, sezonlara baksan daha vahim bir sonuç çıkabilir. Şimdi abi senin bu arada az önce söylediğim Brezilyalı ile ilgili sürekli mesaj atıyorlar. Batista diyen var. Capon zaten değil diye düşünüyorum.
1: Solbek Victoria olması lazım. Dur hemen gireceğim, söyleyeceğim ya yani.
0: Ya bakarız ona. Ben de bakacağım. 2001 sezonunda elbet çıkar. Değil mi o dönemde?
1: 2000-2001 olması lazım.
0: Ona bakarız. Senin şöyle bir tweet'in var İbrahim abi. Yani sosyal medyada. Tekrar tabii girip çıkarız Galatasaray'a, diğer takımlara vesaire. Diyorsun ki 8-0 kazanan Fenerbahçe mi, 3-2 kaybeden Beşiktaş mı diye sormuşsun. Hangisi oyun ve teknik direktör oyunu açısından geleceğe daha fazla vaat ediyor? Ben skoru değil oyuna bakarım. O gün izlediğim Beşiktaş'ı daha iyi görmüşsün Fenerbahçe'yi oranla ve İsmail Kartal'la ilgili diyorsun ki istifa ederek kadronun önünü açması gerekir demişsin. Çok iddialı bir söz olmuş ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum.
1: Ya şöyle şimdi
0: istifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsun?
1: Bak Okan Hoca ile ilgili asla bu ifadeyi kullanmam yani. Ama İsmail Hoca ile ilgili kullanırım. Çünkü İsmail Hoca'nın bir kere hani teknik tarafını da bir yere bırakacağım. Çünkü idari anlamda davranış çok belirleyici oluyor ya Cihan. Yani şimdi sürekli problemi dışarıda arayan bir teknik direktöre ben teslim etmem. Gelişimi hiçbir şey teslim etmem yani. Çünkü o problemi sürekli dışarıda aradığı için yine aramaya devam edecek. Yani aramaya devam edecek. Şimdi sen son basın toplantısını dinledikten sonra bir Fenerbahçeli taraftar olsan ya rahatsız olmaz mısın yani? Şimdi ne dedi İsmail Hoca buraya gelirken? İlk basın toplantısını hatırlayalım. İlk basın toplantısında ne dedi? Ben dedi şampiyon yaptım dedi. 99 puanla çalındı dedi.
0: Evet, basın toplantısında ilk
1: basın toplantısından kastı. Yani anladım. Televizyona
0: Fenerbahçe. Çetin'le beraber çıktı.
1: Oğuz Uce'yle çıktı.
0: Cihan abi, Cihan Kamer falan.
1: Victoria bu arada oyuncunun ismi.
0: Evet, Victoria'ymış yazıyor Victoria. Dinleyenlerimiz. Hatta diyor hata yapıp maçı birbirine getirmişti. Gitti. Bir de adamlardan dayak yedim demiş dinleyenimiz. Roma maçında herhalde maçtaydı.
1: O Roma maçında. Kavgalı, o dönem.
0: Bu katlı maç evet.
1: O dönem.
0: Muazzam.
1: Şimdi ya şöyle düşünelim.
0: Kavgada yoktun demişler bu arada. Neredeydin diye sormuşlar sana da. O dönem sen
1: ben, yok, ben Adana Spor'daydım.
0: O dönem Adana'daydım. 2005'te geldi İbrahim abi. 2004. 2004 ya da.
1: 2004'te gelmişim. Ya şöyle şimdi Cihan. ya bir insan düşün. Yani şu yani kendi hayatımızdan örnek verirsek hani sanki herkes kendi işi üzerinden değerlendirirse daha anlaşılır olur. Mesela sen buradasın değil mi Cihan? Ya da işte biz beraberiz burada. Bir şeyi halledememişiz. Problemi ortadan kaldıramamışız. Yani sürekli bir eksiklik var burada. Ve günün sonunda biz bütün problemi dışarıda arıyoruz. İşte mikrofonda arıyoruz, işte binada arıyoruz, işte ablada arıyoruz. Ya, her yerde bulabiliriz yani kendi adımıza problemi dışarıda arama adına. Ve aslında o işin öyle olmadığını da bir başkası da bize gösteriyor. Mesela bizim yerimize başka biri geliyor, o işin aslında böyle olmadığını başka bir kanalda bize gösteriyor sürekli yani. Ama biz direniyoruz yani sürekli dışarıda arıyoruz. Neyse biz bir ara veriyoruz yani ortadan kayboluyoruz bu işle ilgili. Sonra tekrar bizi buraya davet ediyorlar. Diyorlar ki ya siz hani iki sene dışarıdaydınız hani bir gelin çünkü... Hani zaman geçiyor, insan değişiyor, hani fikirleri değişiyor. Bak bir ne olmuş acaba? Biz buraya bir oturuyoruz. İlk gün bizim dışımızda başka bir kanallarda da bu iş gayet sağlıklı halledilebiliyor işte. Neyse yani problemi dışarıda arama adına. Sonra ilk gün biz buraya geliyoruz diyoruz ki yine aynı düşünce devam ediyor bizde. Ya biz aslında o gün çok iyiydik, o dönem şahaneydik, müthiştik ama öyle olmadığımızı da bak ortaya çıkaracak da bir sürü şey var. Konunun bizle bir alakası yok. Biz zaten şampiyonuz. Ama işte siz burada idareci olarak, patron olarak neyse çok eksik kaldınız diyoruz. Çünkü o gün 99 puanla şampiyon oldum demenin mesajı nedir abi? Yani ben oldum. 99 puan çalındıysa puanlar kim çaldırıyor bunu? İdareciler çaldırır yani. Çünkü
0: ya sahip ben, çıkmıyor ya da.
1: Sahip çıkamadın abi diyor. Ben diyor idare ettim. Teknik anlamda ben bir takımın şampiyon olabilmesi için her şey. Yani İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal'da hiçbir eksiklik yok. Bak geçmiş düşünceden bahsediyorum. Daha yeni buraya geldim. Hadi dedik ki tamam ilk gün heyecanı. Unutamamış da 99 puanı. Yani biri mesela orada dürtmesi lazım. Hani 99 oldun eyvallah da öteki de 102 aldı hani. Hani... Çalmayla falan anlatırsan öteki de der ki ben 100 küsura daha fazla alacaktım öteki de onu çaldı neyse. Geldin şimdi sen Gençler Birliği maçı ilk lig maçın bak o düşünce ilk lig maçında kaybettiği maçtan sonra ve rotasyon konusunda da sağlıksız bir rotasyondan sonra kaybediyor. Kaybettiği maçtan sonra diyor ki oyuncu ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Yani Akey'di herhalde. Genduzi'ye verdi, Genduzi kaptırdı, Fenerbahçe gol yedi ve basın toplantısında söyledi ya ne yapabilirim diyor burada ayağındaki topu rakibe verdi. Şimdi yani konunun benimle bir ilgisi yok diyor, bak yine problemi dışarıda arıyor. Devamında da diyor ki penaltımız vardı verilmedi. Yani mesaj yine dışarıya şu: arkadaşlar antrenör olarak hiçbir problem yok, ekip şahane, analiz şahane, oyuncular hata yaptı, MHK yakamızı bırakmıyor. Devam ediyor sonra. Bak, adım adım git. Yani anlamaya çalışıyoruz. Konya maçı. Maç bitiyor. 4-2'lik galibiyetten sonra oyuncularımız taktiklerimizi kusursuz sahaya yansıttı. Yani bu ne demek? Taktikler yani bizim analizimiz. Biz tam harfiyen çizdik attılar golü. Geldim Beşiktaş maçına. Bence yani tarihinin en kötü derbi performansı olabilir Fenerbahçe'nin yani. O en kötü gittiği dönemlerde bile bu kadar özellikle ikinci yarısını mahkum oynadığı bir oyun hatırlamıyorum ben Fenerbahçe'nin.
0: Lukaku ile çıktığı için pişman olmuş mudur o maçı İsmail Kartal? Değil mi Lukaku 11?
1: Bence İsmail Kartal hiçbir şey için pişman olmaz. Pişman olabilmen için bir öz eleştiri yapman lazım. Acaba bende bir eksiklik var mı demen lazım. Ben İsmail Kartal'dan bir kere öz eleştiri duymadım ki. Yani. Ben hiç
0: yanlışlık olmasın. Yok Muriç ile çıkmış.
1: Yok Muriç ile de değişikliğe gittiğiyle ilgili soruyorsun zannettim. Şimdi bu kadar problemi dışarıda arayan bir yönetici, idareci davranışından ne bekliyorsun? Mesela Lazio maçı, Roma maçı oynadı Fenerbahçe değil mi? Beşiktaş maçından sonra. İstifa etti hoca. Ya istifa etti, inanabiliyor musun yani? Ha, niye istifa etti hoca? O gün anlamadık. 50 tane şey söylendi. Antep maçı beraberliği sonra. Bir de ya siz lidersiniz, ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. Ben burada... Ağzımdan bir daha asla geri dönmemek üzere gidiyorum dediğim an, buraya oturduğum an geçmiş olsun. Bütün inandırıcılığımı kaybederim bundan sonra. Sonra ben sana ne söylersem sen dersin ki geç abi. Aynı şeyi daha önce de duyduk senden. Bak bir daha öyle bir şey söylersem kaybederim bir hani karşımdaki insana karşı inan. Ben bir kişiden değil senden sorayım.

0: bir sürü oyuncudan, taraftardan sorumlu. Gittin, geri geldin. Antep beraberliğinden sonra tuttun, dedin ki bana su şişesi attılar dedin. İnanılmaz bir şey yani. Doğru olduğu için söylemiyorum asla, kimse yani dışarıdan asla böyle bir davranış olmasın da. Onun sana olduğunu da bilmiyorsun bu arada. Belki de adam Romalı oyuncuya attı onu yani. Hani kimseye atmasın, yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın da. Sen niye üzerine alındın yani? Belki de oraya dördüncü hakem attı, belki de kızdı yani hani. Sen niye üzerine alındın böyle bir durumu? Niye kendine tepki olarak? Demek ki aslında bilinç altında da başarısız olduğunu da biliyorsun aslında. Ama bir türlü kendinle yüzleşemiyorsun. Gelişim de oradan başlar ya. Öz eleştiri. Eleştiri de o kadar kötü bir şey değildir yani. İnsan öz eleştirisini yaparsa gelişir. Gelişim oradan başlar yani. Hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Yani dışarıda problemi arayabilirsin. O dünyanın en basit şeyi, en kolay şeyidir. Ama onun sana hiçbir faydası olmaz yani. Bir olay olur. Dersin ki ya burada bu kadar, bu böyle, o beni şöyle yaptı, bu beni arkamdan vurdu, burada bu basit, bunu ama faydası olmaz. Bence yapmasınlar yani.
1: Yani sen bu 8-0'ı inandırıcılığının olmadığını mı düşünüyorsun? Yani şey midir
0: 8-0'a bu 8-0'a niye geldim biliyor musun? Bak,
1: orada Pirus zaferi gibi midir? Hani kazanıyor Romalılara karşı ama en iyi generallerini falan kaybediyor. Yani burada kazandı ama artık çok mu geç Fenerbahçe için?
0: Çok geçti. Yani şundan dolayı diyorum. Bak, oyunu hiç anlatmadım ben. Çünkü oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Oyunu yönetecek, oyuncuyu yönetecek kişiden bahsediyorum. Ben yani idari davranıştan bahsediyorum. Bu davranışa ben nasıl şimdi diyeyim ki ya, bu kadar bak bahsettiğim şeyleri yapmış biri. Şimdi nasıl diyeyim ben sana ya, alacak bu oyunu, oyuncuyu yukarı götürecek. Ve 8-0'lık maçtan sonra daha problemli şey geliyor. Esas o tweet'i atmama sebep olan söz geliyor. Ya sen biliyorsun değil mi şu an? Eğer Fenerbahçe ligi 3 puan geride bitirirse, İsmail Hoca'nın yeni bir sloganı var. Biliyorsun değil mi? 4 puan gitti, 1 al, ben 1 puanla şampiyonum diyecek. Bu 4 puanımı çaldılar diyecek. O şu an koydu hoca 4 puan. Yani İsmail Kartal'a göre onun evinde oturduğunda puan cetvelinde İsmail Kartal 4 puanla önde. Yani şu an kaç puan var? 3 puan bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a göre 1 puan önde. Yani evinde muhtemelen puan cetvelinde İsmail Hoca 1 puan önde gidiyor. Yani o çalınan 4 puanın, özür dilerim, 4 puanın çalındığını düşünüyor ve bunun tamamen idari anlamda, yani teknik şey anlamında.
1: Neyden o 4 puan? Gençlerbirliği beraberliği, Antep galibiydi.
0: Bilmiyorum, 4 puan dedi. Ben o 4 puanı çıkartamadım.
1: Gençlerbirliği
0: yani.
1: 2-1 kaybetti. Bir de Antep'le berabere kaldı.
0: Ya belki de Beşiktaş maçına 1 puan koydu. Hani diyor penaltımız vardı, oradan mağlup olmazdı.
1: Onu bilemiyoruz.
0: Bilmiyorum. Ben hocanın sözüyle 4 puan diyor, gitti diyor. Yani 4 puan gitmiş. Şimdi hoca sezonu eğer 3 puan geride bitirirse Fenerbahçe, hoca şöyle eve gelecek ailesiyle bir araya geldiğinde, yine şampiyon yaptım diyecek. 99-1 yani hocaya göre Fenerbahçe kariyerinde ikinci şampiyonluğu olacak. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim et. Ben etmem. Sen Fenerbahçeli olarak ediyorsan et. Yoksa ben oyunu asla değersizleştirmiyorum. 8-0, mahalleden çocukları da getirsen 8-0 bir kolay iş değildir yani. Hani o anlamda ben yani sağlıklı bir teknik direktör davranışı görsem oyun üzerinden anlatayım, ama oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Çünkü şunu çok iyi biliyorum. 2 haftaya bakar Fenerbahçe'nin oyunun yine Beşiktaş maçına benzer hale gelmesi, Antep maçına benzer hale gelmesi. 2 maça bakar. Şimdi sen bir kapı açtın İsmail Kartal olarak. Dedin ki oyunculara, bak şu kapıyı açıyorum ben. Biz burada mücadelemizi verelim. Ama bu MHK, federasyon, bak bunlar bizim üzerimize oynuyor. Enerjisi biten, gücü biten, bir şeylerini yapamayacağını anlayan oyuncu ne yapacak biliyor musun? Şu kapıdan çıkacak dışarı, diyecek ki konunun bizle bir ilgisi yok diyecek. Burada Fenerbahçe'ye karşı bu ülkede büyük bir operasyon var diyecek. Yani bunun kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye faydası yok.
1: Zaten çok baskı yok mu İbrahim abi üstüne? Biraz Yıldırım'la çalışıyorsun. Zaten başlı başına bir baskı. İki, yani 12 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bunun baskısı var. 3, verdiğin her demeç, konuştuğun her cümle artık göze batıyor. İnsanlar sosyal medyada bununla ilgili şeyler söylüyor. 4, hap kullanıyorum diyorsun. Ya dayanamıyorum artık diyorsun.
0: Ya zaten
1: ya bu kere baskıda ne kadar sağlıklı devam ettirebilir ki hocam bunu?
0: Bizim ihtiyacımız olan bir kere yani sakin zihine ihtiyacımız var yani. Kulüplerinde hepimizin ihtiyacı var yani. Sakinliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki insanlar yeterince gergin zaten, toplum değil mi? Dışarı yani tribünde insanlar, onlar bir de sağlıklı düşünemiyorlar. Onların bütün derdi kazanmak.

0: Erin'le. Şimdi ya maçtan sonra şöyle bir ifade kullandı. Bence mesela Fenerbahçe'nin iletişimci konusunda ciddi problem var. Kim iletişimcisi Fenerbahçe'de? Yani bence problem var. Şöyle problem var. Mesela İsmail Hoca maç sonu dedi ki Avrupa'da dedi, bak Avrupa'da dedi, acaba dedi teknik direktörlerin başına geliyor mu böyle hakem hataları? Değil mi? Böyle bir ifade kullandı. Bence geliyor. %100 geliyor da hani Manchester United Everton maçı mıydı? City maçı mıydı? Neyse izlesin bak, verilen golü izlesin. Burada böyle bir karar verilse bırak Türkiye yıkılır ortalık yani, bak orada. Çünkü onların şöyle, bizi onlardan ayıran temel fark ne biliyor musun? Onlar insana güveniyorlar. Hata yaptı diyor. Yani tıpkı futbolcunun, tıpkı teknik direktörün, tıpkı idarecinin hata yaptığı gibi hakem de hata yapar diyor. Onlar önce insana güveniyorlar. Onlarla bizim aramızdaki temel fark bu İsmail hocam derim mesela, iletişimci olsam. Yani hocam bir onlar niyet okumuyor. Mesela sen niyet okuyorsun. Sen niyet okuyorsun. En tehlikeli şeydir. Serdar Adalı da yaptı aynı şeyi. Niyet okuyor. Hakem diyor dengelemek için. O senin düşüncen. Sen niyet okuyorsun. Niye bir başkası adına yorum yapıyorsun? O da gelir hakem olarak futbolcuların boş kaleye kaçırdığı ya da kırmızı kart gördüğü pozisyonda onlar niyet okursa ne olacak? Nasıl çıkacağız işin içinden yani? Öyle olur mu niyet okumayla yani? Biz diyebiliyor muyuz mesela şu an? Niyet okuyabiliyor muyuz? Kocaeli sporlu futbolcu boş kaleye topu bilerek dışarı attı çünkü arkasında başka işler var desek gittik değil mi?
1: Yok canım, onu o zaman Genduzi'ye de diyelim, derbide kaçırdı.
0: Boş, ha Genduzi, pardon, Genduzi mesela. Kaç, değil mi yani şimdi? Onun o zaman Antep maçı Genduzi boş kaleye
1: Antep'te pardon.
0: attı, çünkü niye mesela biz bu ifadeyi onlara kullanamıyoruz? Doğrusu zaten kullanmamak da. Sen nasıl kullanıyorsun idareci olarak bunların kafasının arkasında başka bir şey olduğunu? Biliyorsan eyvallah, gidersin savcılığa. Neyse bu işin şeyi. Onu
1: söylersin, evet.
0: Görüntüleyen yapmanın zararları.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden iletişimci olsam orada hemen itiraz ederim Cihan. Derim ki hocam bak, bu iletişimde bir sorundur. Hemen biri bize bununla çıkar. Devam et. Dedi ya Avrupa'da mesela böyle bir şey. Hadi buraya gelelim, Türkiye'ye gelelim. Italiano dediğin adam İtalya'dan geldi. Bak İtalya'dan. Yani senin Avrupa'da böyle hakem hataları yok dediğin ülkeden buraya gelen bir teknik direktör var. Ve senin hakemden şikayetçi olduğundan fazla hakem hatalarına maruz kalmış biri var. Duydun mu sen İtalyano'dan bir kere hakem hakkında İsmail Kartal'ın söylediği ya da Okan Buruk'un söylediği ya da Fatih Tekke'nin söylediği gibi bir tane yorum duydun mu?
1: Yok, 2 hafta önce özellikle sordular. O da işini yaptı dedi.
0: Bak
1: özellikle
0: Alanya maçı,
1: sokmaya
0: bak
1: çalışıyorlar
0: Alanya
1: ama.
0: maçı,
1: Hocaya da sokmaya
0: bak
1: çalışıyorlar.
0: Alanya, ya sen ne diyorsun? Girsin diye her şeyi yapıyorlar. Alanya maçı ne dedi? Evet, kırmızı karttı ama biz önce kendi sorunumuzu halledeceğiz. Erzurum maçı böyle. Bu maç bana göre de Vlahovic'in pozisyonu penaltı. Ne dedi? Hakem bu maçın önüne geçemez dedi. Hakem kararı dedi. Niye? Çünkü diyor ki 2-0 diyor. Burada benim adıma diyor 2-0 geriye düştüm. Benim eksikliğim bu diyor. Ben bu 2-0'ı diyor halletmem lazım. Niye İtalyano bunu söylüyor? İsmail hocam mesela diyorsun ya Avrupa'da böyle bir şey. Ya Avrupa'da olmadığını düşün. Her şey kusursuz. Avrupa'dan buraya getirdiğimiz senin dediğin duruma maruz kalıyor. Senin gibi hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Ve onun takımı şu an kadro kalitesi olarak senden siyahla beyaz kadar aşağıda olmasına rağmen geldi seni burada yendi. Fiziksel olarak da ezdi. Bak fiziksel olarak ezdi seni. O seni kadar şikayet etmiyor. İletişimciyi şu an İsmail Kartal, yani sen İsmail Kartal'sın, ben iletişimciyim. Devam ediyoruz yani.
1: Ha, Mustafa abisin, tamam.
0: Mustafa abim kim?
1: Mustafa, soyadını unuttum.
0: Ha, ben Mustafa beyim. Hocam bak sen böyle dedin. Bak o adam
1: Mustafa
0: geldi.
1: Sapmaz, Mustafa sapmaz.
0: Mustafa sapmaz abi. Dedim ki hocam bak,
1: eski yorumcu zaten ha.
0: Böyle böyle bir durum oldu. Bak ama öyle değilmiş. Şimdi biz niye böyle açıklama yaptık şimdi? Yani çıkarsa bir tane arkadaşımız bize böyle cevap verirse biz ne anlatacağız? Mesela İtalyano bak adam hiç şikayet etmiyor. Acaba bizde problem olur mu? Ya da siz işin teknik tarafıyla ilgilenin hocam. Siz teknik taraftan yorum yapın. Saha dışı ile ilgili Aziz Bey var, idareciler var, hakem. Onlar hakemlerle ilgili bir şey söyler. Bak hocam biz eğer sahanın dışına çıkarsak bu oyuncuları bir daha sahanın içine sokamayız. Bak İtalyan oyuncuların sahanın dışına çıkmasına müsaade etmiyor. Bak kulüp başkanını çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor Serdar Adalı. Çıkarmıyor İtalyano. Çünkü İtalyana biliyor, kapıyı açtığı an çıkacak oyuncular. Bir daha sokamaz içeri kimseyi. Niye böyle bakmıyorsunuz sürekli herkesin düşmanı? Ya o kadar da teknik anlamda donanımınız var ki hocam.

0: acayip de bir donanımınız var. Bütün ülkede delirmiş vaziyette. Yani biz İsmail Kartal'ın başarısız olması için çırpınıyoruz şu an ya. Düşünebiliyor musun bizi? Çırpınıyorum abi ben yani. İsmail Kartal şampiyon olsa ben uyuyamam yani. Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Yerli düşmanlığı olarak düşünebiliyorlar.
0: Ama beni yerli teknik direktörün davranışı ikna etmesi lazım. Niye ben İtalyano'ya, eğer sözüm ona sizin anlattığınız gibi düşmansam, niye İtalyano'ya düşman değilim? Niye Thomas Reis'a düşman değilim? Ya da neden Stoylov'a düşman değilim?
1: Yani mesela o Ahmet maçında da mesela Salih'le Nübel'in hataları bireysel çok hata oldu. Ya hoca denedi, 2-0'dan sonra çabaladı. Belki Poku ile başlaması hataydı ki onu da aşağı yukarı kabul etti. Ya bu kadar kötü olacağını düşünemez herhalde.
0: Düşünemez ya, bir teknik direktör değiştirdi, müdahale
1: denedi,
0: etti.
1: Denedi, müdahaleleri var.
0: Bak o şeyi çok iyi biliyor analiz. Mesela niye biz Ahmet'in hocası ile ilgili bir şey demiyoruz? Niye demiyorum ben mesela? Mesela Metin Diyadin'e kızıyorum. Niye kızıyorum Metin Diyadin'e? Metin Diyadin bana dedi ki, bu fikstür hoca kovdurur arkadaş dedi. Bak Metin Diyadin bana bunu dedi. Ya ben kimden öğreneceğim abi futbolu? Ben teknik direktörlerden öğreneceğim. Ben Metin Diyadin'i dinledim. Futbol oynamamış, futbolu çok seven biri olarak, Gençler Birliği taraftarı olarak fikstüre baktım. Hoca da dedi ki bu fikstür hoca kovdurur. Eyvallah. Ahmet de Diyarbakır'da yaşıyorum. Ahmet taraftarıyım. Fikstüre baktım, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ilk 6 hafta. Yani Gençler Birliği aynı fikstür. Abi baktım benim teknik direktörüm hiçbir şey kovdurur movdurur demiyor. Bak iki tane, biri yerli biri yabancı. Ama o düşünce, niye mesela Ahmet'in hocası bunu demiyor? Çünkü Ahmet'in hocası önce diyor fiziksel durum, planlama diyor. Kadro planlaması, fiziksel durum, oyuncu tercihi, analiz. Bütün kafayı oraya yormuş. Metin Diyadin hazırlıyor. Bizim, kusura bakmasınlar, yani Türk antrenörlerin en çok sevdiği şey bahanelerin arkasına sığınmak. Yani Metin Diyadin'in verdiği mesaj şu: olası bir başarısızlıkta baba konunun benimle bir ilgisi yok, haksız rekabeti olan takımlarla denk geldim. O da denk geldi. Şimdi ben kimden okuyacağım oyunu? Ben Ahmet'in teknik direktörünün peşinden gideyim, Metin Diyadin'in mi? Biri fikstür hoca kovdurur dedi bu fikstür, diğeri lider oldu bu fikstürle. Şimdi sonra yerli hocalara çok ağır eleştiri yapıyorsun. Yerli hocalar bir şey anlatmıyor ki bana. Yabancı anlattığı için, ben var ya bak federasyon şey olsam, kulüp başkanı, yerli hocada sınır getirir. Mesela yerli hocalar yabancıda sınırsız olsun diyor ya. Mesela ben yerli antrenör sınırı getiririm.
1: Yıllık mı?
0: Yıllık sınır getiririm. Yerli antrenörlere mesela bir tane takım çalıştırma izni veririm yerli antrenörlere.
1: Yok artık ya.
0: İkinci yok. Abi çünkü gelişemiyorsunuz ki. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Oradan gidiyorsun öteki tarafa mesela. Teknik direktör tercih ederken o da ayrı bir konu mesela. Özhan Pulat. Mesela Özhan Pulat niye tercih edildi? Eyüp'ün hocası niye oldu?
1: Evet, Özhan abi Beşiktaş Hatay'a 7 atarken de yardımcıymış.
0: Şimdi mesela niye Özhan Pulat niye şeyin hocası oldu? Hatay'da yapamamış ya hoca.
1: Bakayım bak, kariyerine.
0: Özhan. Bak kariyerine mesela. Özhan Pulat hangi kariyerle Eyüpspor'un teknik direktörü oldu? Hatay'da da yapamamış. Ciddi yapamamış Hatay'da yani.
1: Ondan önce Adana Spor.
0: Orada da olmamış.
1: Ondan önce Ankara Gücü yardımcı.
0: Şimdi ben yardımcıları geç. Teknik tamam. Direktör.
1: Teknik direktör.
0: Adana olur. Olmamış. Hatay olmamış.
1: Kastamonu var bir de. Orada da yok. Çok az maçı var zaten. İki maç. Hoca kovulunca yerine bak.
0: Abi şimdi. Yani peki bana bunu lütfen söyle. Bak adım gibi eminim. Eminim. Bak söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Eyüpspor yabancı bir teknik direktör getirsin. Şu izlediğin Eyüpspor oynadığı oyundan çok daha güçlü oyun oynayacak. Bak asla da şey duymayacaksın yabancı teknik direktörden maç sonunda. 4,5 milyon euroya bu takımı kurduk demeyecek yabancı teknik direktör. Ya Özhan Hoca'nın ilk söylediği şey 4,5 milyon, yani ne diyeceğiz abi yani? 4,5 milyona takım kuruyorsan Fenerbahçe 8 tane atabilir mi yani? Normalleştirecek miyiz onu yani? Yani 4,5 milyona kurulan 8 yer abi. Böyle mi kabul edeceğiz biz bunu? Gitmeyin. Gitmeyin ya. Ya tam anlamıyla gelişin ya aşağıdan başlayın, yazık günah. Bak vallahi üzülüyorum, alt liglerde çok iyi teknik direktörler var. Bak vallahi var, billahi var, görüyorum, izliyorum. Bak Bandırma'nın hocası Ertuğrul Hoca, izledim Bandırma Spor Sarıyer maçında, şahane bir teknik direktör olabilir. Ama onun talihsizliği ne biliyor musun? Diğerleri kadar ya çevresi yok ya da diğerleri kadar futbolculuk geçmişi yok, tanınmıyor. Şimdi biz öz eleştiri yapan, oyunu anlatan, oyuncuyu geliştiren insanları sırf diğerleri kadar futbolculuk geçmişi olmadığı ya da diğerleri kadar çevresi olmadığı için göremiyoruz. Getir sınır getir yerli oyuncu, yerli hoca sınırı getir mesela, şeyler istiyor. Yerli teknik direktörler ne diyor? Yabancı da sınırsız olsun diyorlar, değil mi? Niye yabancı teknik direktör istemiyorlar onlar? Ki bak, ben sana kaç tane örnek verdim. Sen şimdi kulüp başkanısın. Sana bu örneği verdim. Yerli mi getirirsin, yabancı mı getirirsin? Çünkü yabancıya bakıyorsun, şikayet etmiyor. Yerli fikstürden şikayet ediyor. Yerli harcanan paradan şikayet ediyor. Lan bakıyorsun, yabancı hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Yabancı oyuncuyu da geliştiriyor. Ya bak, Beşiktaş tarafına gelince söyleyeceğim de çok kısa. Ahmet Spor'da Çorlu Spor'dan oyuncu var. Üçüncü ligden oyuncu var.
1: Vardır abi. Yani geçen sene
0: var mı?
1: Beyoğlu Yeniçer senin takım işte. Yani ya bak, Fenerbahçe'de Efe İnanç oynadı.
0: Efe İnanç yıllardır orada bir şey yapıyor. Kocaeli kimse görmek istemiyor Efe İnanç'ı. Ben inanamıyorum mesela. Nasıl görmüyorlar ya?
1: Ufuk İskender hocam orada mı acaba?
0: Ufuk hocam orada olmaz mı ya? Ufuk hocam orada. Ya onun bağlı. Da Ufuk hocam ya, onun deneyimi, bilgisi, birikimi, işte başkanla olan iletişimi, İskender başkan orada şahane yönetiyorlar. Şimdi biz ya niye bunları görmüyoruz? Sürekli yapamayan insanların peşinden gidiyoruz. Ve ikna olduğumuz konu ne biliyor musun? Fatih Tekke çok iyi futbolcu. Metin Diyadin çok iyi futbolcu. Ne yapalım abi yani? İyi futbolcu zamanında, eyvallah, hala da saygı duyuyoruz futbolculuklarına. Şahane futbolcu.
1: Tabii canım.
0: Ama kötü antrenörler şu an yani. Şu an kötü yönetiyorlar yani.
1: Burak Yılmaz'la baktığında iyi futbolcu.
0: Aynı şeyi Burak Yılmaz için. Şu an kötü yönetiyorlar. Bak, kötü antrenörler demeyeyim, haksızlık olur. Kötü yönetiyorlar şu an. Kötü antrenörlük yapıyorlar. Sürekli bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Öz eleştiri yapmıyorlar. Şimdi abi neyin peşinden gideceğim ben yani? Şimdi böyle deyince sen yerli antrenörlere karşı bir yap, çünkü yabancı benim ufkumu açıyor. Yabancı benim başka bir yerden oyuna bakmamı sağlıyor. Yabancı benim Çorlu Spor'dan alıyor bir çocuğu Süper Lig'de oynatıyor. O Çorlu'daki var ya bak, şu an Çorlu Spor'da oynayan çocukların %90'ı motive oluyor, biliyor musun? O gitti biz de gideriz diyor. Muhammed gitti biz de gideriz diyor. Çünkü birileri görüyor demek ki diyor. Eskiden öyle diyeceğim bak, benim futbolculuğumda 90'ların ortalarında her sene 3. Lig'den 2. Lig'den oyuncular Süper Lig'e gidip Süper Lig'de direkt oynuyorlardı.
1: Onun hayaliyle o çocuklar da.
0: Çünkü ne oluyor, sen gidiyorsun ya. Sen gittin Gazi Osman Paşa'dan Gençler Birliği'ne.
1: Barış geldi mesela Keçiören'den Galatasaray'a.
0: İşte ümitleniyorum ben de. Geldi diyorum bak, o geldi. Son 5-6 sene bak yok oldular, kaybettiler onu. Yabancı. Ya hala ikinciliklerde 100 yaşına gelmiş şeyleri izliyoruz ya. Yabancıları izliyoruz. Bir bakıyorum adam 15 sene önce gelmiş, geze geze dolanıyor yani. Abi bırakın artık ya, o bölgeden, o coğrafyalardan onun yerine bir adam çıkartamıyorsanız yazık size ya. Bu tembelliğe itiyor. Ben gitmem. Ben bu kadar bana oyunu yanlış anlatan buradaki. Bak alt ligler mesela Efe İnanç için demem.
1: Allah'tan 3. ligde yabancı yasak değil mi? Yoksa orayı da doldururlar.
0: Doldurur ya. Orada sen de ne diyorsun ya? Affeder mi orayı yani, yabancı olsun? Çünkü en kolaydır ya. Yani ben geliştiremiyorum demiyor da oyuncu yok diyor. Mesela Okan Buruk diyor ki Türkiye'de oyuncu yok. Türkiye'de oyuncu olmaz mı ya? Türkiye'de oyuncu var. Türkiye'de oyuncuyu geliştirecek antrenör yok. Yabancı geliştiriyor. Ya şu İtalyano'nun falan performansını neyle anlatacaksın ya? Şu İtalyano'nun elindeki Agbadu, Jalo, Emiran. Bak Süper Lig'de şu 3 takımın da antrenmanına koymazsın 3'ünü yani şu anki performanslarıyla. Adam yarışıyor. Duydun mu hiç stoper eksikliğin var dediğini ya? Ben Okan Buruk'tan 500 kere duydum oyuncu eksikliğini. Ben Fatih Tekke'den 500 kere duydum. İsmail Kartal'dan zaten her şeyi duyuyorum. Bak bunlardan duymuyorum. Duymuyorum yani. Ben Yakirovic'ten Kayserispor'a giderken hiç duymadım. Duymadım yani. Şimdi Morientes miydi? Morientes miydi o şeye gelen, Bodrum'a gelen Mourinho'nun yardımcısı? Şimdi unuttum adını. O da düştü denilen Bodrum'a geldi. Bak tek kelime etmedi. Şahane gitti Bodrum.
1: Ama üst düzey yabancılar yaptı ya abi. Mourinho'lar, Jesus'lar falan. Onlar...
0: Üst düzey yabancıyı getiriyorsun.
1: Çünkü aklına sen mi giriyorsun bunu?
0: Evet, üst düzey. Sen şimdi Jose Mourinho'yu getirdin. Jose Mourinho'ya dedin ki bak ben burada olduğum sürece bura şampiyon olamayacak dedin. Ne yapacak Mourinho, şey mi diyecek? Aa olmaz, hırs yapıyorum sana rağmen ben. Ya Mourinho. Ne diyor Mourinho? Bak o gün söyledim. Mourinho bilgisayarı ekrana koyduğunda Fenerbahçeliler ortalığı yıkıyordu. Bakın bu adam buradan gittikten sonra o zaman dinleyin neler dediğini. Değil mi? Fenerbahçe ile ilgili bir açın okuyun bak, ligle ve Fenerbahçe ile ilgili neler söylüyor.
1: Evet, dinleyenlerimizden inanılmaz mesajlar var. İstersen bir onlara bakalım. Geç bile kaldık. Normalde 50 geçe bakıyorduk söz verdiğimiz üzere ama birazcık geç kaldık. İbrahim abi demiş, iş alakın, yorumun gerçekten harika. Ama sen evlenme, evlenirsen yenge 2 ayda soluğu mahkemede alır. Çok geçimsizsin abi. Niye beğenmiyorsun demiş. Ona gülüyorum diyor Mehmet Acı. İbrahim Yavuz'u çok beğeniyorum ama yorumları da o kadar doğru ki, düşünce yapısıyla takımlarımızın ve futbolcumuzun başına yöneticiler gelirse 10 gömlek yukarı çıkar futbolumuz diyor. Uğur Hoca ne gibi hatalar yaptı ki 2 iç saha maçında yenilgi aldı Çorum, ona göre demiş.
0: Ya şöyle, şimdi o çok keskin bir değişime gitti. Şimdi ya kaç tane oyuncusu kaldı Çorum'un bir önceki seneden
1: çıkarken değil mi?
0: Baksana, normal yani. O bence Uğur Hoca'nın da çok talep ettiği bir şey değil. İşte orada bence onun problemini yaşıyor. Ki oyun olarak ben kötü olduğunu düşünmüyorum yani. Bir Kasımpaşa maçını izledim. Her maçını izlemedim, haksızlık etmeyeyim. Mağlup oldu ama çok beğendim Çorum'u o gün.
1: 7 puanı var şu anda.
0: Çok iyi oynadı o gün mesela. Ama kolay değil yani. Şimdi baştan bir takım inşa ediyorsun yani. O da deneyim kazanıyor. Ben eminim Uğur Uçar bundan 5 sene sonra bugünkü düşüncesinin dışına çıkacak. Farklı şeyler anlatacak. Çünkü görüyor, her gün bir şey öğreniyor. Hani sistemde öğreniyor, oyuncu tercihinde öğreniyor, idarede öğreniyor, öğreniyor yani. Ha, niyeti öğrenmekse, pardon. Yani ben onun öyle olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Uğur Uçar'a güvendiğim davranışlarını, öz eleştirisini yaptığı için Uğur Uçar bende özel bir teknik direktör. Mesela Uğur Uçar için niye ben demiyorum mesela Uğur, yani Uğur Uçar'la da beraber oynadım. Selçuk Şahin'le de oynadım. Volkan Demirel'le de aynı takımda oynadım. Şimdi niye Volkan Demirel? Okan Buruk'la da bir dönem aynı menajerle çalışıyordum. Yani çok fazla denk geliyordum. Niye benim bir düşmanlığım olabilir mi yani? Hani? Yok, ben teknik bir şey yapayım. Bu düşünce gelişmez diyorum ama Uğur Uçar düşüncesi gelişir. Uğur Uçar gibi antrenörün sayısını çoğalt. Çoğalt yani, çünkü kurtuluşun o.
1: Mirza Mora istemiş. Ha, şeyi söyleyeyim. Mora'nın yardımcısını söylemiş. Teşekkür edelim. Cihan yerli hoca ister, yabancıdan reylik alamaz diyor. Bir saat geçti, Göztepe'nin G'sine örnek vermedin hocam. Küme düşme hattında diye mi diyor.
0: Yo, verdim ya, nasıl vermedim.
1: Sana salvo yapmış.
0: Yo, verdim. Hocayı söyledim ya, Göztepe'yi. Stoylov dedim ya. Hiç bak, Göztepe için hatta ne dedim sana? İşler ne kadar kötü giderse gitsin, küme de düşse onlar planlamasının dışına çıkmayacak. Yenilediler mi hocayla sözleşme? O ilgilenmez ki. Göztepe'nin derdi şey değil ki. Plansız bir şekilde kulübü borçlandıralım, hedefe oynayalım. Öyle değil ki. Onlar günün sonunda kazanacaklar. Ve kazanıyorlar da zaten. Gelir gider dengesi, değil mi? Sen şimdi alışmışsın. Kulübü, mesela Adana Demir'e alışmışsın sen. Adana Demir düşüncesi senin için önemli. Ne oldu şimdi? Adana Demir Spor taraftarı hangisini talep ederdi? O gün Balotelli'leri mi talep ederdi? Keşke hiç o işe girmesek. Adana'nın, ki Adana'da var ya, futbolcu konusunda da madendir yani. Acayip yetenekli oyuncular çıkmıştır Adana'dan.
1: Şu duruma
0: yani
1: düşeceğini bilse istemezdi.
0: Kendine bak, oynuyorsun evladınla şimdi 3. ligde.
1: Yine puan cezası.
0: Yine başında da yine Adanalı Volkan abi var. Volkan Öztürk, Volkan Öztürk var.
1: 21 puanları silindi.
0: Volkan Bekiroğlu var. Bak ama başında yine evladım var. Bak yine kaldınız kendi kendinize, ki bence en değerli. Adanalılar gitsin baksınlar işte şu an Adana'da. Balotelli'nin peşinden gideceğini. Balotelli bak sana kaybettirir. Yoksa planın. Bilmiyor mu Göztepe'li idareciler o isimde birilerini oraya getirmeye? Ama kaybeder, batar, biliyor. O yüzden benim için Göztepe sonuncu da olsa hiç hala o örneği veririm. Verdim biraz önce çünkü. Bak orayı kaçırmışsın Stoylov'u.
1: Hollanda'dan dinleyenimiz David yazmış. Bence problem tam olarak burada başlıyor diyor. Hocam, her şeye rağmen başarıyorsunuz, nasıl güçlü kalıyorsunuz tarzında İsmail Kartal'a soru soruldu. 8 attınız, belki de 10 atmadınız diye eleştirileceksiniz diye soru gitti hocaya. Çünkü demiş. Ahmet abi sordu onu.
0: Tamam,
1: Ahmet Konay
0: bak
1: sordu bizim radyodan. Hatta da radyo gol şeyiyle sordu.
0: Evet.
1: 8-0 kazanmış olabilirsin ama skor başka, sahadaki oyun başka. Takım gerçekten güçlü bir oyun oynamıyorsa basının görevi hocayı rahatlatmak ya da yüceltmek değil. Bunu açık ve net bir şekilde
0: bence
1: sormak.
0: Bence şahane tespit de, şahane. Yani benzer yorumu yapmıştım ben de. Şimdi Ahmet Konancı'nınki soru değil zaten. Yani Ahmet Konancı orada soru sormuyor zaten. Yani onda da bir anormallik yok. Ahmet Konanç öyle de düşünebilir. Çünkü teknik bir tespit başka bir şeydir. O genel bir tespitte bulunuyor. Ahmet Konanç'ın oyunu 8-0'dan okumasında bir anormallik yok ki. Çünkü Ahmet Konanç teknik anlamda bir lisansa sahip ya da bunun eğitimini almış biri değil ki. Ve bir gazeteci olarak 8-0'dan oyunu okumasında bir anormallik yok. Bir gazeteci olarak o baskıyı hocanın idare etmesiyle ilgili desteklemesinde hiçbir anormallik yok. Doğru bulduğum için söylemiyorum. Benim orada itirazım şu.
1: Ya geçen Okan Buruk'a yapılan şeyle aynı işte. Aynı, başarısını hiç, saymıştı hatırlıyorsun.
0: Hiçbir farkı yok ya, hiçbir farkı yok yani. Bizde biraz da bilmiyorum, Ahmet Konacı tenzih ediyorum, onun için söylemiyorum. İlişkileri iyi oldukları antrenörlere soramıyorlar. Biraz onların yanında olmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki %100 aynı fikirdeyim. Skor üzerinden okursan şahane. Şahane ise sık çıkartırım sana. Ama skor belirleyici olmuyor. Oyun belirleyici oluyor. Davranış belirleyici oluyor. Niye İsmail Kartal davranışlarını geldiği günden bugüne kadar anlatmaya çalıştım? Çünkü o belirleyici olacak. Keşke 8-0 belirleyici olsa. Ama olmuyor maalesef. Şu an Fenerbahçe oyun anlamında Galatasaray'ın gerisinde, Beşiktaş'ın gerisinde, Trabzon'un gerisinde. Şimdi ne diyeyim yani, ben son 8-0 üzerinden, skor üzerinden değerlendirip, ki Fenerbahçe kadro kalitesi olarak da birçoğunun önünde. Bana göre bu oyunculardan, yani bugün Fenerbahçe Lukaku'dan verim alamıyorsa bunun temel sorumlusu teknik direktördür, planlamadır. Ya sen Lukaku'yu bir ayı geçmiş buraya gelmiş değil mi? Ne yaptı abi? Lukaku'nun ben mesela çok merak ediyorum. Muhtemelen de gitti değil mi Belçika milli takımına? Mesela Belçika milli takıma gittiyse teknik direktörü direkt şunu söyleyecek Lukaku'ya. Abi biz seni daha iyi bırakmıştık diyecek yani. Hani bir test yapsalar Lukaku'ya. Hani İstanbul'da yemeğiyle falan, şey, Türkiye'de yemeğiyle kebabıyla meşhur yani ülke. Muhtemelen diyecek ki sen kaptırmışsın kendini kebaba falan. Muhtemelen antrenman da yapmıyorsunuz siz. Geri gitmişsin diyecek yani. Şimdi Lukaku bir adım ileri gidemediyse ne yapalım biz şimdi? Kimden okuyacağız bunu yani? Onu da mı malzeme sorumlusu abilerimizden okuyacağız yani? Ya da şeyden mi, Aziz Bey'den mi okuyacağız yani? Siz antren ediyorsunuz. Eğer şöyle bir durum varsa ona da itirazım var. Eğer çıkıp biz teknik direktör olarak, ya Lukaku zaten geçen sene oynamamıştı, çok da benim talep, abi istifa edin. Bak bugün İsmail Kartal olarak ya istifa et, bu bahsettiğin sorunlu gördüğün durumları halledemiyorsan, bu şey de bunun içinde, meake de. Yani şunu dersin, arkadaş ben teknik olarak her şeyi yapıyorum, idareciler puanlarımızı çaldırıyor. Ben kendi adıma düşeni geçtiğimiz sezonlarda yaptım, olmadı. Bu sezonda benzer sorun olacak. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı gibi hissediyorum kendimi. Camianın önünü açıyorum. Belki antrenör olarak hakemleri de yenecek birileri gelir. Vardır abi yani. Türkiye'de hakemleri de yenecek birileri vardır muhakkak yani. Ben öyle bakarım olaya yani. Bunun bana bir faydası olmaz. Bak, 2-0'dan 5-2'ye kazandıkları Rize maçından sonra burada Tedesco davranışını eleştirmiştim. 2-0'dan kazanılan Alanya maçından sonra Tedesco davranışını eleştirmiştim. Hatta siz beni pet şişesiyle su attırdığına ikna ettiniz burada. Bak ne yorumlar geldi değil mi? Hayır, hoca yaptı. Ben de dedim ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İrfan 25 sordu. Hoca ne dedi? Hayır. Abi bizde şöyle bir durum var, bir de bak o da çok önemli Cihan. Bu sosyal medya özellikle bir teknik analiz yapan arkadaşlarımızla kaynıyor, çok kalabalık. Mesela bir oyun izliyorum, diyor ki Trabzon Galatasaray oyunu, Thomas Reis Okan Hoca'yı mat etti diyor. Bak bir oyun çizmiş, atılan gollerin anlattığı şeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Yorum yazdım zaten o sayfaya. Ya dedim tamam çok güzel de senin anlattığınla oynanan oyun hiç alakası yok. Hani acayip şeyler buluyorlar. Mesela Lyon maçında İsmail Kartal şey demiş, Talişka 10 numara pozisyonda ya, Talişka orada duruyormuş 10 numara pozisyonda, takım savunmasına Vedat Muriç oraya geliyormuş, rakibin kafası karışıyormuş Talişka'nın oraya Vedat Muriç gelince, sonra Vedat Muriç öne gidiyormuş, Talişka ceza sahasında bir koşu yapmış golden önce, Lyon savunması allak bullak olmuş. Hayatında ilk defa çünkü orta sahadan ceza sahasına koşan bir oyuncu görmüş Lyonlular. Bu acayip bir teknik şey ve hoca Fonseca'yı mat etti diyor. Ya yapmayın abi lütfen, bak yani biliyorum diye bunu anlatıyorsunuz. Hatta yani muhtemelen sizi orada gördükleri için insanlar, ulan oradaysa teknik anlamda donanımı vardır diyor. Öteki de soru da soramıyor. Hani bizde sorulması gerek. Mesela ben sana bir şey anlatıyorum değil mi? Mesela bu böyle olmaz diyorum. Sen bana ne diyorsun? Neden diyorsun değil mi?
1: Tabii ki meraktan sorarım. Neden diyorsun? Bilmediğimden sorarım. Öyle öğrenmek istediğimden sorarım.
0: Yok, benim için aslında çok faydalı bir şey yapıyorsun. Şimdi ben öyle sallarım, yoksa bana neden demezsen ben de o arkadaş gibi onu oraya attı, bunu buraya çekti derim. Değil mi? Yani altını doldurmam lazım ben bir şey söylerken. Onun altını dolduracağı hiçbir şey yok. Karşıdaki ona neden diye sormadığı için o yazıyor, çiziyor. Üçte oraya kaldı. Hep bu şeyin zararları. Bu Arteta'lar, Guardiola'ların bu ülkeyi zehirlediği, bu kardeşlerimiz, özellikle genç kardeşlerimizi zehirlediği konu.
1: Her şey o tahtaların çıkmasıyla başladı.
0: Mesela bir yorum dinliyorum. Diyor ki mesela, bak şimdi bir yorum dinliyorum. Diyor ki, ben diyor bu antrenörün diyor teknik anlamda diyor faydalı olacağına inanıyorum diyor. Görüyorum diyor. Mesela nasıl görüyorsun? Mesela merak ediyorum. Antrenör değilsin. Futbolcu değilsin. Teknik anlamda bunun eğitimini almamışsın. Mesela bak, futbolcu olmayabilirsin yani. Hiç oynamamışsındır. Bir teknik gözün vardır, bak buna inanırım. Ama bunun eğitimini almadan o yorumu yapamazsın. Sen referans olamazsın. Mesela sen bu hocanın gelişimi olacak. Bu alamazsın ki. Bak sana Talişka ile ilgili bir şey anlatayım.
1: Reklamdan sonra anlat bence. Reklama gitmemiş zaten. Böyle şey. Talişka'yı böldüm. Ama dün yani yayında ben yokken ilginç şeyler olmuş. Bir dinleyenimiz ağzından öpmek istiyorum diye mesaj mı attı?
0: Öyle bir şey yazmış.
1: Okudu mu Çağatay hocam?
0: Çağatay hocam da okudu. Ben de yani bir şey diyemedim.
1: Yanlış olmuştur o. Yani gözlerinden öpüyorum demek işi demiştir. Sen de cevap verememişsin de ona istinaden şu an vermek istiyor mu diye sorular var. Sen de diyor canım ne cevap verecek? Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle saat başını falan da geçirmişiz. Bir anda saate bir baktım, 1.15 olmuş. İbrahim abi de kesmek durumunda kaldım. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Tam bir Talişka dedi. Orada kaldık.
0: Hemen sezon başı bu yabancı sınırından dolayı Talişka Semedo tartışması yapılıyor değil mi? Yani bu kadar gol atmış oyuncudan nasıl vazgeçiyorsunuz? Semedo'dan vazgeçin.
1: Geçilebilirdi. Daha çok öyle söylüyorlar.
0: Biz de burada yani bir planlamanın, bir kadro planlamanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir fikrimizi dile getiriyorduk. Yani kadro planlamaları nasıl yapılır? İşte hangi bölgede kaç oyuncun var ya da bir oyuncun kaç pozisyon oynayabiliyor? Şimdi Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda Mert Müldür'le Semedo var değil mi? Şimdi eğer Semedo'dan vazgeçip Talişka'da kalırsan o tarafı tamamen Mert Müldür'e teslim edecektin. Mert Müldür'ün dışında var mı Fenerbahçe'nin başka bir opsiyonu?
1: Şu an
0: Mimović.
1: Yok gibi gözüküyor.
0: Mimović var.
1: Oynamadı daha.
0: Hiç oynamamış bir oyuncuya da herhalde çıkmazsın yola değil mi yani? Şimdi o günde itiraz ettiğim konu, ama insanlar direniyorlar yani. Hatta bunu futbol oynamış insanların böyle anlatması da beni üzüyor. Şöyle üzüyor. Şimdi o popülist bir yaklaşım. Talişka'nın arkasından gidersen, çünkü bana bir çok sevdiğim bir hocam ilk yorumculuğa başladığında bir tavsiyede bulundu. Yani Türkiye'de dedi insanların seni sevmesini istiyorsan şeye bak dedi, sosyal medyaya bak dedi yayına girmeden önce. En çok neyi destekliyorsa taraftar aynı yorumu yaptı. Onun peşinden git dedi. Çok sevilirsin dedi. Ya ben de bunu yapamayacağımı, çünkü yaparsam kendimle çelişeceğimi bildiğim için, yani kendi düşüncem ya da altını doldurabileceğim bir şey olması lazım. İnanmadığım bir şeyi söyleyemem yani. Şimdi o günde Talişka'nın evet skora katkısı değerli olabilir, ama itiraz ettiğim konu planlama öyle yapılmaz. Şimdi Talişka'nın olduğu yerde sistemde değişime gidersin. Asensio ile oynarsın. İrfan'la oynuyorsun değil mi? Yani en azından bir koç opsiyonu üretebilirsin ya da sistemde o anlamda değişime gidip orta sahayı da üçleyebilirsin. Yapabilirsin yani. Bu da seninle alakalı, teknik direktörle alakalı bir durum. Ama bek pozisyonu öyle değil. Yani koca sezonu Mert'e teslim edemezsin demiştim. Ne oldu şimdi? Sakatlandı mı Mert? Ne yapacaktı Fenerbahçe bugün Talişka takımda kalıp Semedo gitmiş olsaydı? Bak, aynı yorumu yapan, ortalığı yıkan arkadaşlar bugün yönetime ne diyecekti biliyor musun? Ya Semedo varken Talişka mı kalırdı? Şey gitti, ne o? Mert sakatlandı. Şimdi biz Mimović'le mi oynayacağız? Yani lütfen.
1: Ameliyatsız geçici çözüm. 6 hafta, ameliyat olursa 6 ay. Oldu galiba değil mi ameliyat?
0: Oldu ameliyat. Oldu, şimdi yani lütfen bir şey söylerken biz, ya bizim, yani ben kendi adıma konuşuyorum. Herkes kendi söylediği kendisini bağlar yani. Ben teknik bir şey anlatmaya çalışıyorum kendi deneyimlerinden, ama bu şöyle de bir iddiam yok yani. Benim her söylediğim doğru falan da böyle bir şey, öyle de şey değilim yani. Hani akli dengemi falan yitirmedim yani. Ben kendi deneyimlerim üzerinden, yani 15 sene profesyonel futbol oynamışım. Yani 3. Lig'de şampiyonluk yaşamışım, 2. Lig'de şampiyonluk yaşamışım. Süper Lig'de Galatasaray'ı görmüşüm. Yani görmüşüm orayı yani. Evet. İstediğim gibi, hayal ettiğim gibi olmamış ama görmüşüm orayı. Kayseri Spor'u görmüşüm, Ankara Gücü'yü görmüşüm, Diyarbakır'ı görmüşüm. Doğusundan batısından bir sürü teknik direktöre temas etmişim. Yerli yabancı. Sonra bu işin antrenörlük tarafında bulunmuşum. Yani işin antrenör tarafında bu işler nasıl idare ediliyor deneyimlemişim. Sonra gitmişim menajerlik yapmışım. Çok iyi bir, yani FIFA menajerinin yanında zaman geçirmişim. Çok iyi bir FIFA menajeri. Kulüpler nasıl planlama yapıyor? Oyuncu ilişkileri nasıl oluyor? Sonra şimdi bu tarafına gelmişim. Şimdi bütün deneyimlerimi harmanlayıp bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak, menajer gözüyle bakmaya çalışıyorum. Antrenör gözüyle bakmaya çalışıyorum. Oyuncu gözüyle bakmaya çalışıyorum. Şimdi oyunun bu kadar farklı taraflarını deneyimlemiş biri bir şey anlatıyor. Ve sen illa bir takım üzerinden vurmaya çalışıyorsun. O gün iddiam benim tamamen teknik ve kadro planlamasıydı. Yani doğru olanı oydu. O gün yerden yere vurduğunuz, Aziz Yıldırım ya da Oğuz Çetin kimse doğrusunu yaptı. Kadro planlaması öyle olur. Ve oyunda bir şekilde seni, bak, eğer oradan vursaydın yakmıştı seni şu an bek pozisyonunda. Yani idareci tarafına da mesaj olsun. Taraftar işi bilmez. Taraftarın isteği bitmez. Sonsuzdur onların isteği. O bilmiyor ki, bütçe bilmez. Kendi parasını yönetmiyor ki. Mesela taraftara göre şey var mı? Ne diyor mesela? Ben muhasebeci değilim diyor, değil mi? Ya ona mesela orada şeyi soracaksın. Sen harcayabiliyor musun kendin mesela? Ben yapamıyorum. Bak, benim kredi kartım birkaç aydır şeyim yani. Direniyorum ama yani. Hani almak istediğim çok şey var. Alamıyorum. Bekliyorum yani, değil mi? Ben de bilirim yani, bir borçta yapabilirim yani, ne olacak ya?
1: Limit arttırırsan.
0: Limitimi arttırırım, açarım orayı. Ama yapmıyorum değil mi?
1: Bir yerde patlayacaksın.
0: Şimdi ben bunu yapmıyorsam nasıl ben Galatasaray kulübüne diyeyim ki 3 tane stoper al, problem değil, 100 milyon euro borçlandır kulübü. O kulüp benim kulübüm ya, taraftar olarak, ya da Fenerbahçe. Bence bu taraftan bakalım, bunun faydası var. Yani size kadro planlaması ile ilgili, hele hele sahanın içinden gelen biri bir şey anlatıyorsa, bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bazı abilerimiz, arkadaşlarımız net bir taraf oldukları için ve o bana çok popüler bir hocamın anlattığı, kalabalık neyi kabul ettiyse onun peşinden git. Onların %90'ı yüksek ihtimal o dili kullanıyor. Yani bakıyor Twitter'a, Talişka yıkılıyor ortalık. En kolay değildir. Talişka gönderilir mi? Arkana ciddi bir kalabalık alırsın. Sorun ona direnebilmek, ama anlatacaksın, altını doldurarak direneceksin. Ben o gün bunu anlatmaya çalıştım ve bugün tam anlamıyla Fenerbahçe bu sorunu yaşıyor ya.
1: Evet, yani beklerin yerli olması, yabancı kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana hala mantıklı geliyor. O zaman diyor Göztepe'den Arda konuşuluyordu demiş. Alınsaydı evet olabilirdi.
0: Ona bir itirazım yok ya.
1: Alamadı hiç.
0: Yani şu an elden bahsediyorum. Ya o öyle yaparsak, o öyle olursa böyle. Arda Kurtulan nereden gitti? Ona bak esas sen. Arda Okan Kurtulan nereden gitti? Senin evladın, gözünün önünde kaçırdın çocuğu ya. Bir sürü maçını da izledim altyapıda. Şahane bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Yine şimdi ben Göztepe diyorsun. Ben Göztepe küme düşse de sonsuz teşekkür ediyorum Göztepe'li teknik direktöre de, idareci de. Gözümüzün önündeki Arda Okan Kurtulan'ı kaybediyorduk. Onlar hayata döndürdüler. Şimdi Göztepe küme mi düşmüş oluyor? Yoksa sana bir çocuk mu kazandırmış oluyor? Bak, Olaytan'ı da oradan aldın. Nasıl? Hani senin hayattaki kazanmayla kaybetmeyle ilgili düşüncen ne? Bana göre o kazanıyor. Küme de düşse kazanıyor. Olaytan'ı veriyor, Arda'yı veriyor. Geçmişte o Leipzig'e verdikleri santrafor var. Gelir gider dengesinde, artı eksi de kârdalar. Nasıl o kaybetmiş oluyor? Hayatla örneklendirelim. Ben kredi kartımın limitini kullanmışım. Cebimde, kasamda para var. Ama sen gitmişsin Çeşme'de, şahane yerlerde gezmişsin. Döndün. Şey yapmış, nedir o, bütün kartların bloke olmuş. Hangimiz kazandık? O an sen kazanmış gibi gözüküyordun Çeşme'deyken. Ama kaybettin.
1: Evet, milli takıma da çağrılmadı Arda. Hani belki denenebilirdi. Performansı da fena değildi.
0: Ama Arda'nın şöyle bir durumu vardı. Şimdi onu tam bilmemiz lazım. Eğer, çünkü o Makedonya mı, Arnavutluk milli takımında aile kökeni oradan olduğu için, Ümit milli takımda oynadı orada. A milli takımda galiba oynamadığı için orayı seçme durumu var. Bence şahane bir şey tespit ettin. Yani önemli bir şeyden bahsediyorsun.
1: Arnavutluk'ta oynamış da yani.
0: U21'de oynadı. A oynamadı. O zaman Montella'ya da ciddi bir eleştiri olsun yani. Hani Arda Okan Kurtulan'ın amil takıma davet edilmemesi korkunç bir şey yani. Şu kadroya davet edilmemesi korkunç bir şey. Yani.
1: En azından kurtarırdık Arnavutluk'ta.
0: Ya bir kere gelecek anlamında
1: yine bizi seçecektir zaten de, ama garanti.
0: Ama sen şimdi çocuğu şurada teşvik dışlar etmen sana gerekiyor ya, yani şurada şimdi sen ya Bartu falan milli takıma davet edilip Arda Okan Kurtulan davet edilmiyorsa, Samet Akaydın'ın davet edildiği yerde, bu ayıptır. Bak bu Samet Akaydın konusu da bence ciddi bir kriz yani.
1: Artık ayıp bak, ediyorlar sanki.
0: Şeye de ayıp edersin. O Ümit Milli Takım'daki çocuklara da ayıp edersin yani. Kırılır o çocuğun ya, şevki kırılır yani. Neye göre Ümit, yani şimdi Samet Akaydın şu an neye göre A Milli Takım oyuncusu oldu yani? Yazık değil mi Arda Okan Kurtulan'a? Yazık değil mi

0: mesela orada Göztepe'de Efe diye, Ege diye bir çocuk vardı herhalde. Mesela o da başladı 19 yaşında. Ya geleceği onun üzerine inşa et. O tarz çocuklar üzerine inşa et. Samet üzerine neyi inşa ediyorsun ya? Mesela Melik Kabasakal'ın üzerine neyi inşa ediyorsun? 30 yaşına gelmiş Melik'ten ne olacak? Hayatında maksimum çağrılacağı budur yani. Yok mu bu ülkede genç oyuncu ya?
1: İlk kez çağrılmış zaten.
0: Ama olmaz olur mu Melik?
1: Melik, Adil, Okan Kocuk.
0: Ya işte Adil olur mu? Adil'le İlhan gelecek inşa edilir mi yani? Amil takım Adil olur mu? Adil Demirbağ. Amil takımdan bahsediyoruz ya. Amil takım kadrosuna bak. Samet Akaydın, Adil Demirbağ. Nereden nereye gittik?
1: Forma giymemişti herhalde. Okan bir kere daha çağrılmıştı. Adil Demirbağ.
0: Yani... Yani ben Adil Demirbağ'la falan ya amil takımdan bahsediyorsunuz abi yani ne yapıyorsunuz yani bu nasıl oldu bu amil takım bu kadar kısa sürede?
1: Girelim mi mesela kadroya? Beşiktaş'ı bugün çok konuşamadık ama döneriz Beşiktaş'a. Mesela şimdi bakıyorsun 4 kaleci var. Altay, Muhammed, Okan, Uğurcan. Defans'ta da Abdülkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdi, Merih, Ozan, Samet, Zeki. Orta saha Bartu, Demir Ege, İsmail, Melik Kabasakal, Orkun, Salih. Santrafor olarak da Aral, Arda Güler. Gerçi bunlar da aslında orta saha ama böyle açıklanıyor. Barış Alper, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
0: İrfan Can Kahveci hala amil takıma hangi gerekçeyle davet ediliyor? Ya bir değişime gitmeniz gerekiyor ya. Bu Montella'yı mesela ben çok hani ben de beğenen biri olarak bu kadro planlaması ve hani kadro değişimi konusunda çok eksik kaldı. Ya İrfan, Samet kaldı. Ya yapmayın artık daha yani birilerini bulun o çoğu. Ya bu Lucescu bak bu Lucescu ikinci liglerden topladı Çağlar'ları, Zekiler'i getirdi buraya ya. Ya hiç mahcup olmuyor musunuz? Gerçekten diyorum ya. Buldu Lucescu yaş ortalamasını Lucescu düşürdü. O Çağlar'ların, Zekiler'in olduğu dönemi o yaptı. Tabii. Altınordu'dan falan çağırdı çocukları yani. Ama normal bak ben Serkan abiye söyledim onu yardımcısına Serkan Damla'ya. Montella'nın. Ya abi ne işiniz var şeyde ya Kocaeli stadında Kocaeli Galatasaray maçı. İşte Rams Park'ta Galatasaray bilmem ne. Kadıköy'de Fenerbahçe Eyüp. Ne kimi izlemeye gidiyorsunuz ha? Ya gitsenize Anadolu'ya nedir Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa. Git doğuya git batıya git Mardin'e git. Git abi Maraş'a git her yere git. Tarasanıza ya orada var sizin gözünüz bak. Senin göremediğini diğer bir göz görebilir. Üçüncülükte bir oyuncu vardır. İkincilikte bir oyuncu vardır. Bu Allah amil takımda birinci oyuncu yap demiyorum. Ama değişimi anca böyle halledebilirsin. İnsanları şöyle ikna edersin. Evet İrfan Can'dan artık işte verim alma konusunda oynama ritmi konusunda sorun yaşıyoruz. Ama değişime gidiyoruz. İşte Vedat İnce Efe mesela hep aklıma gelir. Nereden geldi Vedat İnce Efe? Karabük'ten geldi ikincilikten. Böyle böyle değişime gidersin. Hazırlarsın oyuncuları. Arda Okan'la gelecek inşa edersin. Samet'le gelecek inşa edilmez. Adil'le gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Ben çok problemli olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Hiç yani asla kabul etmem şeyi. Ya oyuncu yok. Var. Var abi bu Aral Şimşir dediğin oyuncuyu falan görmedin ya işte. İlhan Fakıllı'yı görmedin ya. Şeyde İlhan'a gelmezse Beşiktaş'a yok görmüyorsunuz işte yok oyuncu oynamamış bak.
1: Baktım Lucescu dönemine de işte Merih'i, Çağlar'ı, Kaan'ı, Cengiz'i ve Zeki'yi o.
0: Yani şimdi olur mu yani şimdi bu tesadüf olabilir mi?
1: Şimdi eleştiriyoruz Kaan'ı falan ama oynadığı dönemlerde.
0: Tabii o dönem için ya milli takımda.
1: Cengiz de yine ama
0: hepsi maksimum ben Çağlar da şu an ama o dönem için Çağlar, tabii, Zeki.
1: Dönem için.
0: Maksimum verim aldık ama o yaptı o devrimi. Gitti yaş ortalamasını düşürdü. Hem de ne oyuncular vardı onları çağırmadı.
1: Tabii Gökhan'a şeyi falan.
0: Ya Gökhanlar, Canerler, Burak Yılmazlardan geldi o takım oraya. Ya aldığı riske bakar mısın yani? Ama hepimizi ikna etti değil mi sonunda yani? Şimdi sen Allah aşkına mesela ben şimdi Fransa ile oynayacak amil takım. Şimdi burada neyi konuşacaksın ki sen Meli üzerinden? Bir de mil takım biraz da hani... Hazırlıyorsun ya genç yaştaki oyuncuları da şey çok belirleyici olur. Yani Arda Güler'in mil takım sayısını yukarı ne kadar çıkartırsan o kadar iyidir genç yaşta. Çünkü bunlar sana geldiğinde gencecik oyuncular minimum 30 kez milli olmuş oluyorlar organizasyonlara, dünya kupalarına, Avrupa şampiyonlarına gittiğinde. Sen şimdi nereye gidiyorsun şampiyonaya bu oyuncularla yani? Ki öyle bir sistem yakaladın ki gitmen için elinden gelen her şeyi yapıyor yani.
1: Evet, Mbappe'de olmayabilirmiş. Fransa maçında bir soğuk algınlığı var. Milli takım kulüp takımı değil ki. O anda kim en iyiyse onu oynatmak varken.
0: Yok yok hiç.
1: Neden gençleri hazırlamakla uğraşsın ki? Gençler kulübünde hazırlanır öyle.
0: Hazırlamış Lucescu ya işte. Lucescu da aynı şeyi söyleyebilirdi. Yani nasıl ya, milli takım bireyi hazırlama yerinden bahsetmiyorum. Tabii ki milli takımda bir hazırlanma yeridir ya, jenerasyon nasıl değişime uğrayacak yani? Hırvatlar bunu nasıl yapıyor? Girin bakın Hırvatlar nasıl yapmışlar o işi yani. Onlarda da Modrić'ler, o Pulisic'ler bilmem neler, onlar da geldi 40 yaşına yenilediler ama ufak ufak yenilediler. Aldılar 19 yaşında oyuncuyu Zagreb'ten attılar onun içine.
1: Ya bir yanda Modrić'i kesmiyor diyor.
0: Kesmiyor, atıyor, hazırlıyor. Ben sana demiyorum git komple değiş ama başta hazırla. Ama Samet değil o hazırlık. Adil Demirbağ değil, Melih değil. Yani şu orta sahada Melih kadar oynayacak bu ülkede Türk pasaportu olan gezegende oyuncu yoksa yazık. Vallahi yazık yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizin mesajları da var. Onlara da bakıyoruz. İbrahim Bey'e göre Fenerbahçe oyun olarak ne demiş? Eyüp'ten de diyor. Gülcük atmış. Herhalde biraz ironi yapıyor. Devam edelim. Zevkle dinliyoruz ama Türk futbolunun etkisiyle diyor. Tamam peki. Aldım onu. Hüseyin sağ ol, selam olsun. İbrahim abi dinleyince patronun yanına gidip sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum deyip çıkıp gidesim var demiş. İbrahim abinin sert yorumlarını seviyoruz. Bağcılardan selam diye bir mesaj var. Beklerin yerli olması, kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana mantıklı geliyor demiş. Aynı az önceki mesaja benzer bir mesaj, hı hı, var. Mbappe sakat mıymış, ağzını öpeyim Cihan diyor. Bu ağız öpmeler sıkıntı arkadaşlar. Fransa ile genç yaştaki oyuncularla mı oynayalım? Daha mı iyi olur yani? Ne demek?
0: Yok şeyle oynayalım. Tamam o zaman değiştiriyorum. Fransa'ya karşı Adil ile Samet çift stoper. Onların önünde de Melih ile oynayın.
1: Kalede Okan olsun.
0: Kalede de Okan ile oyna. Ne diyeyim abi ya? Niye direniyor bir top? Ben anlamıyorum ki yani. Ben diyorum ki senin kardeşin evladın var bu ülkede diyorum. Sen diyorsun ki yok 30 yaşında Melih ile oyna. Hayatında milli takıma davet edilmemiş bir oyuncuyla oyna diyorsun. Ya iyi oyna, tamam Melih ile oyna o zaman ya. Ya bir şey diyor muyum Barış Alper'e mesela? Bak formsuz diyorlar değil mi? Şimdi Barış Alper varsa çağırırlar abi. Bir şey diyor muyum Barış Alper'e? Hala Abdülkerim Bardakçı'ya bir şey diyor muyum? Olur.
1: Kerem'e de demedin. Formsuz bayağı.
0: Kerem'e mesela der miyim yani?
1: Bayağıdır formsuz.
0: Ne olursa olsun bunların uluslararası deneyim var. Bunları anlarım. Ama bunların yerine birilerini hazırla. Ama Samet değil, Melih değil diyorum. Hala diyor ki şeyle mi oynayacak diyor. 19 yaşında. Bizde mesela şöyle bir sorun var. Bak şimdi bir arkadaşımız mesaj atmış. Bak Cihan. Yani gerçekten hani ya Eyüp diyor. Bak Eyüp diyor. Şimdi ben Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Bir de Beşiktaş Eyüp'le, bir de bu Türkçe yazı da acayip yani, yani okumakta da zorlanıyor.
1: Araçta
0: yani
1: falan yazdıkları için artık ben şöyle.
0: Ya bakalım Eyüp Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Ben Eyüp Ahmet'i yenemez mi dedim. Tam tersi değil mi yani, Eyüp'ün yabancı bir teknik direktör gelsin bundan çok daha iyi olacak demedim mi yani. Yani benim ağzımdan Eyüp Ahmet'i yenemez diye bir şey çıktı mı ya da Ahmet nasıl yani, bence şöyle oluyor. Bir şeye karar veriyor. Dinlese de karşındakini, onun cevabı hazır yani. Devamında diyor ki bir de Beşiktaş'ta Eyüp'le oynadı. Ne oldu o maç? Mesela ben anlayamadım yani. Hani Beşiktaş 8-0 yenemedi diye Beşiktaş'ın oyunu Fenerbahçe'den kötü mü yani?
1: Zor yendi demek istiyor yani.
0: Yani
1: Eyüp.
0: Şimdi ona
1: Beşiktaş
0: bakarsan
1: Eyüp'ü bir zor yendi.
0: Tamam o zaman demiş. Ona bakarsan sen de gençler birine kaybetti. Şimdi nereden okuyacağız bunu? Yine İsmail Kartal düşüncesinden zehirlediği arkadaşlarımızdan, abilerimizden biri biliyorsun değil mi? Diyor ya İsmail Kartal mesela, örnek veriyor. Biz onu yendik diyor. Tamam da sen de buna yenildin. Nasıl şimdi? Öyle örnek olur mu yani?
1: Bizdeki bu kıstas çok kötü ya.
0: Yani. Ya öyle örnek olur mu yani? O da gitti Beşiktaş'ta gitti. Senin Eyüp'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta geldi seni 2-1 yendi ve bayağı üstün ikinci yarı oyunda yendi. Şimdi ne anlattık biz? O da Eyüp'ü zor yendi. Mesela gençler bile de şey desin, küme düşerse de ben yendim abi Fener desin ya. Fenerbahçe'yi yendim desin ya. Böyle oluyor mu futbolda yani? Böyle kıyas olur mu? Bizim yendiğimiz Lyon Fransa'da ikinci, Beşiktaş'ın yendiği sonuncu. Yani şimdi sen ondan daha mı iyi takım oluyorsun? O da geldi seni yendi ya şeyde. Kendi sahanda Beşiktaş. Hani kriter olması gerekmiyor mu? Ben bir anlayamadım ya. Yani.
1: Melih'le, Adil'le, Samet'le demiyoruz hocam. Ozan'la, Merih'le oynayalım diyoruz. Demir Ege'yle oynayalım diyoruz. Onlar da kadroda demiş. İbrahimovic Fransa maçı için bir 11 yapabilir mi diyor.
0: Yani yok zaten, yani bir 11'im. Çaresizlikten yapacağın 11 belli işte. Ben

0: Bir kez de Abdülkerim'le şey mi? Meri herhalde öyle gözüküyor değil mi? Başka Zeki sağ bek, Ferdi sol bek. Onların önünde Orkun oynayacak mı bilmiyorum.
1: Ozan Kabağı falan da belki
0: oynayacak. Ya Orkun, Salih, Arda, Barış, Kerem, ki bence Kerem solda, Deniz önde başlaması daha sağlıklı gibi gözüküyor. İşte bizim söylediğimiz kadroyu da Aspor yazmış zaten yani.
1: Bence Uğurcan'ı kaleye koyar zaten.
0: Uğurcan net. Meri, Abdülkerim.
1: Bence de. Zeki.
0: Zeki, Ferdi.
1: Aynen.
0: Orkun, ha şey de var orada, özür dilerim. İsmail de var aslında, hani Salih.
1: Bence
0: Orkun. Üçlü orta saha, hani direnci daha yüksek tutma düşüncesi de olabilir. Ama bu sefer kenardan birinden vazgeçmek zorunda kalacak. O da biraz. Çünkü rakip güçlü bir rakiple oynayacaksın. Hani tamam, becerisi yüksek oyuncuları oynat ama topa sahip olmazsan çok eksik kalırsın o becerisi yüksek oyuncularla.
1: Bence
0: orada.
1: Orkun İsmail yapar orada. Salih'i de mi yapar diyorsun? Zannetmiyorum.
0: Yani evet, Salih biraz zayıf kalır o dediğin orta sahaya. Yani Orkun, ne olursa olsun İsmail ofansif, daha dirençli olur yani.
1: Orkun ofansif, İsmail defansif.
0: Bir de Salih çok yıprandı yani, değil mi? Salih hiç şey yapmadığı kadar, çok uzun zamandır oynamadığı kadar üst üste maç oynadı.
1: Kanatları sence kimi koyar? Açık açık. Hani Barış var.
0: Ya bence Barış bu maç için en uygun oyuncu. Mesela ya, bana göre.
1: İlhan sürprizini görür müyüz diğer kanatta? İlhan yani, Bakalı'yı. Zannetmiyorum
0: olabilir ama zor. Ben Kerem önde, Deniz en mantıklı oyun tercihi gibi geliyor bana yani. En azından onlara hem uluslararası deneyim hem bunlara direnebilme açısından. Çünkü çok güçlü bir takımla oynayacaksın yani.
1: Bence yine Kerem'i ileride serbest oynatacak. Montella değiştirmiyor ya kolay kolay. Yani
0: ya zaten Montella'nın mesela Deniz'in bence en problemli tarafı bu. Yani çok bazı konularda inatçı, çok değişime kapalı bir teknik direktör yani mesela. İşte Samet tercihi de mesela, bazı oyunculardaki mesela Çağlar tercihi de öyleydi yani.
1: İbrahim kardeşime sonuna kadar katılıyorum. Önümüzdeki yıllarda milli takımın stoper mevkisini oluşturacak kişiler Emin Bayram vesaire, bunları niye çağırmıyor? Adil'in, Samet'in, Melih'in ne işi var demiş.
0: İnanılmaz yani, mesela Adil Demirbağ.
1: En azından kadroda kalsınlar, tecrübe etsinler, oynatmasa bile diyor.
0: Yani %100 aynı fikirdeyim ya, yaşasın oyuncu orayı, geleceği ben kimle inşa edeceğim yani.
1: Sol bekte Hakkı olsa Mbappe'yi tutar mıydı demiş. Vallahi Mirza biraz böyle espri yapmış ama tutmuştu hatırlıyorsan. Hasan Ali Kaldırım. Hatta mevki değiştirmişti Mbappe. Diğer kanata geçmişti.
0: O gün uygundu yani. Evet, o gün her zaman olmuyor yani. Bak Hasan Ali nerede?
1: Biraz daha gençti yani. Tabii o zaman Mbappe.
0: Öyle tabii. Şimdi bir daha... de ya Adil Demirbağ da 29 yaşındaymış bu arada. Ya inanabiliyor musun ya? Ya sen mesela bu kadro açıklanırken yardımcısı olsan şuna itiraz etmez misin? Biz Adil Demirbağ'la neyi inşa edeceğiz mesela? Adil Demirbağ biz bir turnuvaya götürebilir miyiz abi?
1: Ederim abi yani, şikayet ederim.
0: İnanılmaz ya yani.
1: Okan Kocuk da çok iyi bir çocuk. Evet yani Galatasaray döneminde hatırlıyorum. Ama mesela neden artık milli takım? Dört kaleci.
0: Yani ben, inanılmaz bir şey ya. Niye göre davet ediyorsunuz yani?
1: Kalecilere çok takılmıyoruz ama bence takılmamız lazım.
0: Net yani, o çok eksiklik.
1: Ne demiş... İbrahim Bey, sizi büyük bir saygıyla dinlerim ama öyle bir kadro yaptınız ki 3 maçta 10 gol yemiş bir kaleciyi ve yine aynı stoperi 11'e koymak nedir diyor. Öyle yapacak Montella diyor yani, aslında bizim ya düşüncemiz abi, o değil.
0: Ya yok, düşüncemizi de geçelim, düşüncemiz de olsun. Kim bana bak, bizde şeyde de öyledir yani, mesela Meaki gitsin falan, kim gelsin abi? Sürekli birilerini gönderiyorsunuz, hiçbir planınız yok. Benim itirazım şu, kim gelsin onu hazırla. Bunlar şu an başka iyisi, daha iyisi olmadığı için bunlarla oynayacaksın mecbur. Bunlar en iyisi olduğu için söylemiyorum. Şu an elde bunlar var. Ve benim itirazım şu, Adil Demirbağ olmaz gelecek adına inşa.
1: Mesela şu an Emirhan formda. Emirhan'la Ozan yapar mı sence? Yapmayacak.
0: Yapmaz. Nasıl yapsın bu maçta? Burada yani. Uluslararası deneyim ya. Aynı Emirhan oynamadı mı Karadağ maçında, deplasmanda 3 tane yemedi mi, evet. Türkiye'ye? Yani dağıldı çocuk, 45'te çıktı oyundan. Bak, uluslararası deneyim çok bambaşka bir şeydir yani. Milli takımlarda oynamak başka bir şeydir. Başka bir şey ister. Başka bir meziyet ister. Şimdi o 3 maçta 10 gol yemiş. Öteki, ne yapacaksın? Kimi oynatacaksın? Oynat bakalım yani. Tamam, siz bir şey söyleyin. Biz de ikna olun. Bana de ki Adil Demirbağ, Samet Akaydın ikilisi oynasın. Peki. Ne diyeyim?
1: Altay veya Muhammed mi kaleye olacak? Yani şu an en formda Uğurcan gözüküyor. Evet,
0: Altay
1: oynuyor ama
0: yerde. Yani. Altay'ın son durumu ne yani?
1: Selta'ya gitti herhalde. Selta.
0: Yani oynuyor mu? Bir oynama ritmi var mı? Bilmiyorum yani. Yani şeye bir şey demezdim, Fransa'daki Berke'ye bir şey demezdim.
1: Onu da almazlar artık.
0: Hayır, onu almıyor, onun sorunu belli. Ona

0: Eyvallah. Yok ya şimdi Berke de yok yani. Şimdi Uğurcan'la oynuyor.
1: Ayın kaleci seçilmişti ama.
0: Berke olsa bu yorumu yapsam kızar. Der ki ya Berke formdayken eyvallah. Şimdi kim bana bul ya. Yani Zeki'nin yerine kim oynatacağız? Ferdi'nin yerine Eren'i nasıl oynatalım şu an yani? Eren'in durumu ortada yani. Kendi kulübünde oynama ritmi yok.
1: Bartu'yu zaten hiç
0: alacağını ya Bartu mil takımda şu an yani. Fenerbahçe'si tartışılan oyuncu amil takıma gitti. Bak şeyde bir iktir biliyor musun bu yani? Hani Fenerbahçe üçlü rotasyonunda olmayan bir oyuncu amil takıma davet ediliyor.
1: Kaan Ayhan da öyleydi ama almamış mesela. Kaan Ayhan da genelde rotasyonda tartışılıyordu ama en azından oynuyordu Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Kaan'ı şöyle anlayabilirim. Şimdi birkaç opsiyon önemlidir. Stoper, sağ bek, orta saha. Alırım öyle oyuncuyu. Çünkü sıkıştığımda üç bölgeyi birden o an halledebilecek. Bu değerlidir.
1: Bu sefer almamış.
0: Şimdi Bartu ne oynatacaksın orta sahanın dışında? Bilmiyorum yani. Hani onu nasıl milli takım oyuncu seçiyorlar gerçekten bilemiyorum yani.
1: İbrahim Bey, bizim yerli antrenörlerimiz bahane üretiyor. 5 tane basın toplantısını üst üste dinledim. Soruların %90'ı aynı. Hocam bugün ne yaptınız da galip geldiniz? Ya da mağlup olduklarında bugün neyi yapamadınız? Hocam hakem banko soru zaten. Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'ya kimse şunu sormuyor demiş. Bu yeni gelen futbolcular niye gelişmiyor? Yeni gelen transferler kadroya niye adapte olamıyor diye bir soru daha duymadım.
0: Tabii, aynen öyle, şahane. Mesela bir tane şöyle soru duymadık. Hocam Galatasaray'da 5. sezonunuz, genç oyuncuların hiçbirinde bir gelişim görmedik. Acaba hani neyle anlatabilirsiniz bunu? Ya da hocam Leslie mesela bu organizasyon için şu an çok kıymetli bir oyuncu. Sorun yaşadığınız bir bölge. Neden olmuyor? Mesela Batrakov bu kadar oynama ritmi olan hazır bir oyuncu nasıl oldu da sizde hala bu oyunun içerisine atamıyorsunuz? Çok eksiğiniz olmasına rağmen. Yok. Hocam vallahi yani şaşkınız. Şaşkınız nasıl bu kadar baskılara direnç gösteriyorsunuz? O da önüme bakıyorum diyor. O da memnun oluyor. bakın önünüze de size bir faydası olmayacak bence yani.
1: Aleykümselam. Seni ekrandan da takip ediyoruz ama radyonun verdiği keyif başka demiş dinleyenimiz. Kasımpaşa maçında alınacak puan kaybı ve Barcelona maçında alınacak kötü futbolla veya ağır bir yenilgiyle Okan Hoca'nın sonu gelir mi diye bir soru gelmiş. Okan Hoca'nın sonunun geleceğini düşünüyor musun İbrahim abi? Bu iki maçta da kötü sonuç gelirse.
0: Gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Okan Hoca'nın sezon sonuna kadar orada kalma bence hakkıdır yani. Bak ona şeyim olmaz yani, şey demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın, bir başarısızlığın peşinden git demiyorum. Ama hakkıdır yani, hani benim evet teknik anlamda eleştirim kabul ediyorum ama sonuçta 4 tane şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Başarısız da olabilir 5. sınıfı. Yani Galatasaray'ın taraftarının da idarecisinin de hocasıyla eğer öyle bir durum olacaksa da hocanın rızasıyla vedalaşması lazım yani. O önünü açar eyvallah, bir şey demem.
1: Kadroyu yazıyorum demiş Uğurcan. Ozan Kabak, Emirhan, Ferdi, Zeki, Orkun, Salih önlerinde, Arda sol açık, İlhan sağ açık, Barış forvet, Deniz Gül demiş. Vallahi Orkun'la Salih'i aynı anda orta sahada oynatırsa
0: çok yani
1: bence
0: an...
1: hani Orkun'a eyvallah ama bence İsmail Salih yerine
0: çok
1: ya.
0: Zor.
1: Hele Fransa'ya karşı mahvedebilirler. İbrahim Hoca'ya göre Fenerbahçe hiçbir zaman iyi olamayacak herhalde. Şu Galatasaray'ı bile Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor diyor. Trabzonspor'un darmadağın ettiği bir maçtan sonra bile bunu söylüyor
0: sen
1: demiş.
0: Sen bir maçta bak. Sen bak sen Trabzon Galatasaray maçına bakıyorsun. Fenerbahçe Eyüp maçına bakıyorsun. Bir maç üzerinden yor. Evet tamam ama o işte işine yaramayacak. Yani direndiğin konu o. Tek maç üzerinden konuşmuyorum ben.
1: Gaziantep Fenerbahçe maçına da bak diyorsun.
0: Ona da bak. Beşiktaş'a bak. Gençlere bak. Derbiye bak. Galatasaray'ın bütününe bak. Bak Galatasaray evet çok eksik oyunları ama Galatasaray'ın enerjisi, tutkusu, oynama alışkanlığı hala senin önünde yani. Şimdi bunu ben nasıl... Şimdi Osimhen Galatasaray'a geldiğinde aynı yorumu yapamayacaksın. Gelecek sonuçta oyuncu oraya değil mi? Yani bir tanesinden katkı alırsa zaten yine Galatasaray çok başka bir yere gidecek yani.
1: İbrahim Yavuz eski bir futbolcu olarak demiş, bu kiloda bir oyuncunun fotoğraf atmış, Diasaba'dan bahsediyor, verimliliğini yorumlayabilir mi? Tamam performansı şu an iyi ama nasıl koşabilir bu kiloda biri?
0: Ya ben de zaten çok enteresan geliyor bana yani, aslında fiziksel görüntüsüyle yaptığı işler arasında hakikaten ciddi fark var ya, enteresan. Bazılarının öyle bir hani şey derler, hani kalın oyuncu derler. O öyle bir oyuncu ama şahane işler yapıyor.
1: Semih'e de öyle diyorduk da, Semih Kılıçsoy, o da biraz kalın oyuncu
0: evet
1: gibi.
0: Ama onun tabii o eksikliğini yaşamıyor. Semih başka eksiklikler yaşıyor. Yani mental eksiklikler yaşıyor diye düşünüyorum. Bak kimse geliştiremiyor Semih'i. Direniyor Semih teknik anlamda gelişmeme konusunda. Yani hemen hemen herkesi kullanmak isteyen birine karşı da direniyor. Yani İtalyano da senden faydalanamıyorsa sende demek ki genel olarak bir şey var. Yani mental bir eksiklik var. Yani Semih'i çok kısa sürede alt liglerde görebiliriz bu davranışıyla.
1: Diyaz abi senin yaptığını yapıyor olabilir. Yani çok koşmak değil, verimli koşuyordur belki. Hani sürekli çok koşmaktan adam, ziyade.
0: Zaten çok koşmak öyle anlatıldığı kadar iyi bir şey değil. Yanlış koşuyor. Yani çok koşan adam.
1: Pozisyonunu falan iyi alıyor.
0: Tabii şimdi sen hep şeyle ilgileniyorsun. Koşu mesafesi, koşu mesafesi. Ya tamam koşu mesafesi de ama belirleyici olan doğru koşu değil mi? Yani 11 koşarsın, diğeri 13 koşar. O 2 kilometrenin tamamı yanlıştır. Değil mi? Yani o mesafe yanlıştır. Belirleyici olan doğru koşudur. Bir de şey belirler işte o sprint. Atacağım bir sprint sana gol attırır ya da golü engeller. Biz oraya çok bakmıyoruz yani.
1: Beşiktaş kimi yendi? Marsilya. Fenerbahçe kimi eledi? Lyon. Bunlar nerenin takımı? Fransa. Biz bu adamlarla futbola Fransız kalmışlar diye dalga geçtik. Ama işin sonunu hiç düşünmedik. Acısını bizden çıkarırlar mı abi diyor milli takımdan demiş.
0: Hiç ilgilenmezler. Onlar farkında bile değillerdir o senin bahsettiğin şeyin.
1: Hani orada oynayan oyuncular olsaydı mesela milli takımda orada oynayan oyunculardan birkaç olsa hani belki şey yapardı tamamdır. Ne bileyim yani.
0: Seni kim yendi? Hani o bahsettiğin takımları da Türklerin az olduğu bir takım yendi. Kaç tane Türk vardı o gün sahada Fenerbahçe'de? Kaleci Türk değil, stoperler Türk değil, bekler Türk değil, savunma dörtlüsü Türk, orta ikili Türk değil. Önde kim var abi Türk? Bir tek Oğuz vardı.
1: Beşiktaş'ta 3 kişi var.
0: Emirhan, Beşiktaş'ta 3.
1: Salih, Orkun. Ha, İlhan'ı da ekleyelim. 4. Sonradan girip çıkanlar vardı.
0: Yani 22 kişide 4 kişinin olduğu olay da öyle olmamış yani hani.
1: Fenerbahçe'de kaç kişi varmış? Yani o da evet.
0: Oğuz'un dışında göremiyorum. Kerem mi Oğuz? Başka yok mu? Ya o gün de şey yoktu. Kerem yoktu.
1: İsmail var. Evet.
0: 2 oyuncu yani Fenerbahçe'de. 2 tane yerli oyuncu var.
1: Oğuz da sonradan girmiş. Evet Kerem.
0: Yok ki yani hani söylediğine uymuyor o şey.
1: Şöyle devam edelim. Bu arada tribünde büyümüş Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi yazdıklarımdan dolayı beni aforoz edebilirler demiş. Ne yazmışsın ki? Hollanda'dan selamlar. Daha yazacak mısınız? Yaz çünkü bir şey yok üst tarafta. Hakikaten kendine uygun bir şekilde soru sordu İsmail Kartal'a demiş bir yorumcu hakkında.
0: Bak bir tane
1: bir şey yazmamışsınız niye aforoz etsinler anlayamadım ya da yeni mi yazıyor? Evet buyurun.
0: Abimiz yazmış bana da mesaj şimdi okuyayım onu da. Diyor ki çok beğenerek takip ettiğim bir arkadaştın ama sen de bu düzene ayak uydurmaya çalışıyorsun. Çok değiştin ve değişiyorsun İbrahim kardeşim. Mesela
1: eski sevgilimden gelen mesaj çok değişti.
0: Çok değişti. Niye değişti? Mesela abi ne yani merak ediyorum. Bunu yani eyvallah. Eğer bana faydası olacak bir eleştiri ise kabul edeyim mesela. Değiştiğin konu ne mesela abi?
1: Onu da yazarsa değil mi mesela?
0: Evet orada bana bir faydası.
1: İstişare edelim değiştin karşılıklı.
0: Onu çok söylüyorlar işte aynen öyle. Yani ayrılıyor. Çok de ne? Değiştin diyor. Ne ama değişimi söyle bana diyorsun. Yok cevabı. Hani düzen mesela ne? Onu da yazsın mesela. Ben hangi düzene ayak uydurdum? Mesela bir düzenden kastınız ne? Kim mesela? Ben Göztepe'li miyim? Bir düzeni Göztepe mi kuruyor? Bilmiyorum. Ya da yabancı antrenörlerin kurduğu bir düzen var. Ben o düzenin içerisinde miyim yani?
1: Her şey elde edene kadar mıydı İbrahim Ağzı? Neyse bir sor gözünü seveyim diye. Neden Galatasaray'da bir resmi maça bile çıkmadan kovulmuş diyor.
0: Kovulma ha. Yok ya. Niye kovulma?
1: Sana söylemiş.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Galatasaray'a 21 yaşında geldim.
1: Yani şimdi Galatasaray'a gelmiş olman...
0: Yok şimdi şöyle ya işte anlatalım. Bu bir kere kovulma... Olayı kovulma şöyle olur futbolda.
1: Sana çok sinirlenmiş bilerek.
0: Evet, evet ya sıkıntı değil. Kovulma şöyle olur anlatayım. Hani disiplin suçu işlersin ya da başka bir şey işlersin. Kovulursun kulüpten yani. Kovulma öyle bir şeydir. Ben Galatasaray'a 21 yaşında Adana Spor'dan geldim. 240 bin euro yetiştirme bedeli Gazi Osman Paşa'dan gelmiştim. Adana Spor ve Gazi Osman Paşa'ya 240 bin euro yetiştirme bedeli ödedi Galatasaray. Ben Galatasaray'a geldiğimde çocukluğumda iyi Galatasaraylıydım.
1: Kaçta? 21.
0: Ümit Mil takımda da neredeyse kadronun tamamı büyük takıma transfer olmuştu. Yani işte Volkan Demirel, Servet Çetin, İbrahim Toraman, işte Kemal Aslan, Hamit Altıntop, aklına kim geliyorsa. Benim de normal olarak işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş opsiyonum vardı. Trabzon'da vardı. Ben Galatasaraylı olduğum için o dönem hani tribünde de çok zaman geçirmiş biri olarak o duyguyu o insanlara, yani ben 92 yılında tribündeydim, işte 93'te tribündeydim. O duyguda o sahanın içinde olan birine temas etmek istedim. O gün sahada olan birine, hatta gittim onunla da konuştum. Attığı gol için konuşmuştum, yani ilk imza attığım gün yanına gittim konuştum. Benim öyle bir duygum vardı. Ama ben

0: arkada tutup oynatması lazımdı. Orta sahada Conceição, Real Madrid'den gelmiş Volkan Arslan uçuyor. Ayhan Akman, ki Ayhan Akman da dışarıdaydı. İşte Petre Buratu'yu da söylemiyorum. Petre de vardı orta sahada. Romanya'dan gelmişlerdi. Yani benim Galatasaray'da kendime Sabri oynuyordu işte sağ bekte. Benim kendime bir alan bulmayla ilgili sıkıntım vardı. Diğer hadise, ben de kendimi test etmiştim. Oralarda oynamak tek başına futbolculuk yeteneğiyle alakalı bir durum da değildir. Psikolojiyi de idare edeceksin, yaşantını idare edeceksin. Ben idare edemedim. Ben 21 yaşında Etiler'de kafe açtım.
1: Erik Gerets'e denk geldin mi sen?
0: Geldim. Erik Gerets zaten benim için, yani ben eğer hacı değil de Erik Gerets dönemi gelmiş olsaydım başka bir şey olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben kiralık Kayseri Spor'a gittim. Kayseri Spor'dan döndüm. Erdal Keser'di tercüman Erik Gerets'in yardımcısı. Ve ben sürekli hani takasta kullanılan oyuncu olarak adım geçiyordu sezon başı. Sonra bir Erik Gerets'le 9 gün İstanbul'da kamp yaptık. 9 gün. 9 günün sonunda Erik Gerets beni yanına çağırdı. Dedi ki ben seni kampa götürmek istiyorum. Orada görmek istiyorum dedi. Ama dedi senin durumun ne dedi, hani gitmekle ilgili. Yo dedim, benim hiç gitmeyle ilgili bir durum yok ama beni kiralıkta işte Gaziantep'ten o zaman İlhan'ı almak istiyorlardı. Birkaç oyuncu transferinde kullanmak istiyorlar dedim. Hollanda'ya gittik kampa. Hollanda'daki hazırlık maçlarının sonunda döndük. Erik Gerets, Ragıp gelmişti, hatırlar mısın? Orta Sakaryaspor'dan. Çok sezonun en flash oyuncusuydu. Ragıp abiyi kamp sonunda gönderdi Erik Gerets. Düşünmüyorum dedi. Bak, o senin en flash oyuncusuydu. Beni tuttu o kadronun içinde Erik Gerets. Çok da iyi başlamıştım. Yani benim adıma da şahane bir kamp dönemi geçmişti. Ama sezon başı oyuncuların paraları ödeniyor ya, peşinatları. Benim peşinatım ödenmemişti. Ben de 21 yaşında, 22 yaşında bir çocuk olarak, yani aslında şimdiki aklım olsa asla öyle davranmam. Ankara Gücü'de rahmetli Cemal Aydın arıyordu beni. İşte ben de başkanım tamam geliyorum, paramı ödemediler, tamam geliyorum, siz benim bonservisimi alın dedim. Onlar kulüple görüştüler. Erik Gerets'in de sabah haberi olmuştu. Hatta yanına gittiğimde teşekkür etmek için. Çünkü Erik Gerets benim hayatımda gördüğüm, tanıdığım en kaliteli, bak, hem teknik direktör hem insan.
1: Forma şansı verecekti sana.
0: Abi bak, hem insan. Çünkü bana giderken şey dedi, rekabete mi girmek istemedin gibi bir şey söyledi. Yani ya ben, beni düşünmüyorlar dedim. Çünkü paramı da ödemiyorlar. Bir önceki senede çünkü Raşit abi, Raşit Altun o zaman Fanatik'teydi. Ona bir röportajım vardı. Hacı ile ilgili kiralık giderken şey demiştim. Keşke Hacı'nın karakterini tanımasaydım. Keşke futbolcu Hacı olarak benim hafızamda kalsaydı.
1: Biliyorum
0: demiştim.
1: Yer yerinden oynadı. Evet, yani. Bir topa tuttular.
0: Bir teknik direktör için bir futbolcunun yoktur herhalde öyle bir şey ya. Benimki de böyle. Çünkü Raşit abi de bak, sağ olsun beni çok uyardı. Bak İbo, bunu, bu bayağı bir problem olur başına. Yok abi ben yaz dedim yani. O kadar öfkeliydim çünkü. Yani günün sonunda kovulmak değil. Oynayamadın, yetersiz görüldün, gönderildin.
1: Kafe açtım dedin, yarım kaldın, onu da merak ettim. He,
0: işte o dönem mesela o yaşta bir çocuk.
1: Ben biliyorum da.
0: Etiler'de kafe açıyor. Bak Etiler'de kafe açtım diyorum size.
1: Birinin yani. Gazıyla.
0: Evet abi. Birilerinin. Yo, bir abimiz de aslında, onların da planı neydi? Ya işte bir yer açarız, senin de futbol sonrası hayatın boyunca bir gelirin olur. Böyle bu bir düşünceyle, ama öyle olmuyor işte, planladığın gibi olmuyor.
1: Ümit benim, Karan'ın gece kulübü gibi.
0: Tabii Ümit abiyle, Ümit abi en çok Ümit abiyi gördüğümüz dönemler. Yani yaşantı olarak benim yaşantım da çok sağlıksızdı. Kafedeyim bütün gün, işte gece çok geç saatlere kadar dışarıda geziyorum. Şimdiki gibi de değildi yani. Şimdi beslenme nedir bilmiyorum, dinlenme nedir bilmiyorum. Bir de kadroda olmadıkça daha da salıyorum.
1: Yaş da genç, Galatasaray'da yaş da genç, oynuyorsun.
0: Galatasaray'dasın, ekonomik durumun iyi, iyi bir araban var. Hani ben onu çok fazla sorunlu yaşadım yani.
1: Zor o yaşta, gerçekten çok zor yani. O parayı yönetmek.
0: Şimdi benim anlattığım konu, hayatın hiçbir alanında böyle bir şey yaşamamış biri bununla ilgili eleştiri yapıyor. Mesela bana ne yazmış bir tanesi biliyor musun? Ya... Tavşanlı Leeds'te oynamış adam futbol yorumluyor yazmış. Bak şimdi.
1: Tavşanlı iyi takımdır bak, o dönem ama.
0: Ne oldu? Tabii ben TFF'de oynadım da, çok iyi döneminde. Onu da bırak. Ya aslında o saygısızlık bana da değil. Bak Tavşanlı'ya, bak Tavşanlı da gitsinler, yolu düşenler Kütahya'dan uğrasınlar. Şahane bir yer. Bak şahane bir yer. Ve ben oraya gittiğimde gördüm. Acayip bir aidiyet var biliyor musun? Acayip bir taraftarcılık kültürü var yani. Hani taraftar kültürü var orada. Ya bildiğin bir taraftar kültürü var. Deplasmana her maça gelen giden, o camiaya aidiyeti olan insanlar var. Bölgesel amatörde de aynı kalabalık peşinden gidiyor. Yani sen o saygısızlığı bana yapmıyorsun ki, o camiaya yapıyorsun.

0: Yani ben Adana Spor'da da oynadım, Ankara Gücü'nde de oynadım, Kayseri Spor'da da oynadım, evet Tavşanlı'da da oynadım, Şanlıurfa'da da oynadım. Yani futbolcunun oynadığı kulüpler üzerinden onu aşağılamaya çalışmak ona değil ki, o camiaya saygısızlık. Sen Şanlıurfa Spor'a saygısızlık yapıyorsun, bana yapmıyorsun ki. Yani bir de şeyi de anlamıyorum, biz yorumcuyuz, bizi buraya top sektirtmiyorlar bize burada mesela, hani şeye bakmıyorlar bizim mesela, çalım atıyor muyuz atmıyor muyuz. Biz bir oyun izliyoruz, o oyunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani yorumculuk böyle bir şey. İnsanlar herhalde yorumculuğu futbolculukla karıştırıyorlar.
1: Yorumculuk
0: yani
1: da bence çok zor bir şey mesela. Ben nice yerli çok iyi futbol oynayan isimler var şimdi. O iki kelimeyi bir araya getirebilmek.
0: Anlatamıyor. Şimdi yok mu onun donanımı?
1: Biliyor aslında.
0: Var yani, hepimizden iyi biliyor. İyi yerlerde oynamış ama ifade edemiyor. Şimdi ona da kızıyorsun. Bu kadar oynamışsın anlatamıyorsun diyorsun. Az oynamış anlatmaya çalışana da kızıyorsun.
1: Ya Fırat hocam ilk yayını radyo golde yaptı. Yerden yere vurdular Fırat hocama. Şimdi, ama Melih abiyle o yaşta.
0: Ama
1: diksiyon dersi aldı.
0: Gelişiyor değil mi yani?
1: Ve şimdi müthiş yani.
0: Şahane de sunum yapıyor değil mi?
1: Bildiği şeyi anlatamıyordu hocam sen.
0: Şimdi bu ne demek, bilmiyor mu demek? Yok, o dönem çünkü bambaşka platformlar bunlar yani. Hani sahanın içi, sahanın dışı, aynı şey antrenörlükte geçiyor. Bir de şöyle bir şey dedi, şöyle bir eleştiri de alıyoruz. Diyor ki çok biliyorsan antrenör ol. Bu da enteresan bir şey. Ya insan, herkes hayatında bir yer belirliyor, yön belirliyor. Ya ben buradan devam etmek istiyorum. Yani bu şey mi oluyor? Suç mu oluyor yani? Bir de mesela benim teknik anlamda yeterli ve yetersiz olduğumu yorumlayabilmen için senin de teknik anlamda bir donanımın olması gerekmiyor mu? Hani mesela bir eğitimle ilgili değil mi? Mesela Sergen Hoca şey diyor ya, sallıyor ya adama, ne diyor, makine elektrik mühendisi mi diyor, makine mühendisi mi diyor bir Samsunlu bir yönetici abiye. Ya düşünebiliyor musun, eleştirdiği adamın geçtiği eğitimi, yani hani küçümsediğin eğitimi, ama makine mühendisi o diyor, elektrik mi, ama elektrik mühendisi dedi yani.
1: Biz okuduğumuz yani herkes makine mühendisi olmak isterdi o dönem.
0: Düşünebiliyor musun, bak makine mühendisini Sergen Hoca hani şey yapıyor ve arkasından bir kalabalık gidiyor. Şey demesi gerekirken, hocam sen bir dur ya. Yani adamın eğit, yani hiçbir yerden yapma da birine. Ya mühendis bir adamı diyorsun ki, ya o mühendis, bırak diyorsun onu. Ve arkada bir kalabalık da ikna oluyor. Ya bu kadar eğitimden geçmiş yani insanı nereden vurmaya çalışıyorsun? Bizim şey bu, kültür bu maalesef yani.
1: İbrahim abi, güzel
0: çok
1: oldu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi bugün son bölümde böyle seninle ilgili şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Anormal futbol anılarını anlatırdın ama bu sefer futbolculuk sırasındaki ticaret işlerini.
0: Daha var ticaret anılarım. Bir dahaki programlarda
1: dönerci falan denedin mi?
0: Tekstil var. Tekstil tarafına da gireriz
1: ama
0: yani.
1: Tekstilde iyi para vardır aslında o dönem. Şimdi biraz tekstilciler zor
0: abi,
1: durumda.
0: Abi o niyetle girdik ama o niyetle girdik ama hiç alamadık.
1: Valla bu arada tekstildekiler çok zor durumda. Benim çok yakın çevremde var. Ya birçoğu kapatıyor dükkanları.
0: Maliyetler artıyor.
1: Özellikle bu ayakkabıcılar falan, ayakkabı makinelerini mesela 1 milyonluk 2 milyonluk makineleri böyle 200-300 bin liraya ikinci elcilere veriyorlar. Hatta bunları parçalattırıp kiloyla hurdacılara satan bile varmış. O kadar sektör üretimde sıkıntı yaşıyorlar yani.
0: Her yer zor yani. Teşekkür ederim.
1: İbrahim Yavuz, çok keyifliydim.
0: Sağ ol. Dinleyenler, yazan, mesaj atan, destek veren, eleştirenlere de aynı şekilde.
1: Seni nerede göreceğiz? Milli maçlarda var mısın ekranlarda?
0: Milli maçlarda yarın A-Spor'da olacağım. Saat 18'de ve 20'de sahada olacağız. Röportajlar sonrası sahada olacağız.
1: Süper.
0: Maç günü de 14 ile 15 arası Cem Hocam'la, Cem Pamiroğlu ile maç önünde yine sahada olacağız.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sosyal medya İbrahim Yavuz, takip edebilirsiniz. Beni de Cihan Dişli'ye de takip ederseniz memnun olurum. Görüşürüz, hoşça kalın. Az sonra Çağatay Çıtlak burada olacak.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte değerlendireceğiz. Erhan Alveroğlu ile Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hemen ardından Ferhat Kızıltaş Galatasaray'ı konuşmak üzere bizlerle olacak. Trabzonspor tarafına da Aytekin Akay ile bakacağımız bir parantez olacak. 3 konu başlığında, 3 konu başlığı ile ilerleyeceğimiz bir gün olacak esasında. Erhan Alveroğlu, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İstanbul'da biraz gri bir hava. Genellikle böyle kiminin pek sevmediği, kimininse ya bugün dinlenilir, bugün evden çıkılmaz, bugün uyunur, bugün işte kitap okunur, bugün şuraya gidilir, sessiz sedasız işte etraf izlenir ve işte kendi kendince içe kapanık bir gün geçirilir gibi yorumladığı ya da işte bugün çıkılır gezilir işte dediği, ama ağırlık olarak biraz böyle agresifliği hatırlatan bir gün esasında. Ama bir o kadar da Türk futbol medyasına bakıyoruz ya da medyadaki, futbol medyasındaki, spor medyasındaki, kamuoyumuzdaki gündeme konulara bakıyoruz. Bir o kadar da sakin bir gün esasında.
1: Yani İstanbul, evet. Öyle bir şehir ki Berk, güneşinde ayrı hayaller kurabildiğin, yağmurunda başka bir atmosferi yaşadığın, bulutluyken de o az evvel bahsettiğim bugün kitap okuyayım, hiçbir şey yapmayayım diyebileceğin birçok imkanı sunan bir şehir. Mükemmel bir şehirde yaşıyoruz. Ama bence şu maçların olmadığı süreçlerde o bizleri, sporla ilgili insanları bu duyguya sokuyor İstanbul. Bulutlu da olduğunda tamamen ne yapacağız biz bugün? İçimize de kapandık.
0: Maç diye olduğunda hatırlamıyoruz bile diyorsun bulutu, güneşi.
1: Evet, hiç. Bambaşka şeyler düşünüp
0: muhtemelen oradan bağladım ben buraya konuyu. Muhtemelen ben,
1: evet,
0: de öyle.
1: Öyle
0: oradan
1: bağladım. Öyle, evet. Bağladım bence de.
0: Muhtemelen, çünkü maç olduğunda işte İstanbul'da futbola elverişli bir hava dersin mesela, değil mi? Ne sıcak ne soğuk. Böyle tam ortası bir şey. Böyle çok da soğuğu hissettirmeyen. Gerçi hoş bugün yani bir tık böyle soğuğu hisseder gibi ilk defa olduk bir 4-5 ay sonra belki de, ama olsun, güzel serinlikler onlar. Bir diğer tarafta ama karanlık hava bunu da düşündürüyor. Bir de böyle arada gelen giden havaları pek sevmiyorum galiba, ben onu anladım. Çünkü sıcak desen sıcak değil, soğuk desen soğuk değil. İşte giydiğin şeyle yeri geliyor, hızlı bir yürüyüşte tempoyla bir yere yetişmeye çalıştığında ya da ne bileyim yürüyüş esnasında ufacık bir güneş açtığında bir yerden parçalı bulutlu hava seni yakaladığında seni terletiyor, bunaltıyor. Ya da gölgeye denk geldiğinde, uzun süre gölgede kalman gereken bir yerdesin mesela, dışarıda arkadaş ortamında, orada seni üşütüyor. Öyle havalar, herhalde bu havaları da çok sevmiyorum. Belki de oradan havaya bağlayarak biraz da olumsuz kısmıyla girdim. Ama güzel tarafından bakıp tabi uzun süredir böyle bir serinliği yaşamadığımızı da hatırlayarak iyi kısmıyla toparlayayım ben konuyu.
1: İyi yaptın. Şöyle, netlik seviyorsun bence.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet.
1: Ya sıcak olsun ya soğuk olsun diyorsun.
0: Tabii canım.
1: Bu havalar bana göre değil diyorsun, ama kimisi de işte tam tersi böyle ılıman havayı seviyor. Bugün açıkçası sabah ciddi bir yağmur yağdı. Ben de günlük oğlum okula bıraktıktan sonra sabahları böyle bir 6-7 kilometre yürüyüş planım oluyor. Hep yapıyorum da, erken bırakıp yürüyüp öyle güne başlıyorum. Ben de yağmurda bile, hani bugün yağsa da yağmurluğumu giydim yürüdüm sitenin içinde. İstanbul'un hani yağmuru da güneşi de güzel deyip futbola geçelim artık.
0: Yağmurluk geçen yıl Fenerium'da satılan mı?
1: Evet. Aynen. Evet.
0: Nasıl tahmin ettim Erhan Alveroğlu?
1: Aynen öyle, o yağmurluk.
0: Peki, evet. Bana da bir yerden hediye geldi o geçen yıl özelinde. Onunla beraber. Yo, hediye gelmedi ya. Biz hep beraber arkadaşlarla toplanıp mı aldık, ama giymedim tabii. Öyle bir noktada. Hala bugün işte onu hatırladım, böyle bir yağmurlu hava gelince. O da bugün yok artık. Nereye gitti? Karmaşada bir ara kayboldu mu yoksa attık mı yanlışlıkla bilmeden, bilmiyorum, ama yağmurlu hava olunca da böyle bir herkese yağmurluğu görünce onu hatırladım. Fenerium'da öyle bir yağmurluk furyası vardı. Kupadan
1: furyası
0: sonra
1: vardı, evet.
0: Evet, kupadan sonra
1: güzeldi de herkes o yağmurluktan aldı. Ama o kupada dağıtılan yağmurluk değil benimkisi. Ben daha böyle hani mont gibi olan yağmurluktan bahsetmiş. Şimdi anladım demek istedim.
0: Ha, peki,
1: o
0: evet.
1: Yağmurluktan
0: sonrasında sattı, çünkü Fenerium'larda satılmaya da başladı ya o yağmurluk. Ondan bahsetmeye
1: çalışıyorum. Satıldı, evet. Şeyde, statta o yağmurlukla ilgili açıkçası bir dağıtım olmuştu ve evet. Fenerbahçe taraftarının çok beğendiği bir şey olmuştu. Özellikle o Galatasaray tarafına verilen o ince yağmurlukların Fenerbahçelileri çok daha iyi hissettirdiğini, hafızada kaldığını söyleyerek hatırlamasını yapmış olalım.
0: Hiç de sevmem öyle yağmurlukları bu arada. O da mesela terletir yağmurun altında seni. Bir tarafta evet, ıslanmayayım derken diğer tarafta onun içerisinde terletir. Çünkü çok da böyle uzun kullanımlı yapılmaz onlar. Uzun kullanımlı, uzun ömürlü olmaz o tarz. Böyle tek kullanımlık gibi. O da insan vücudunu düşünerek tasarlanan bir şey değildir mesela. Ya işte rahat etsin, terlemesin, terlesin gibi durumu. Neyse, tekstile girdik. Bir tekstil uzmanlığımız kalmıştı.
1: Ona da, kalmıştı.
0: Evet, o kalmıştı. Yayında ona da girmiş olduk. O yüzden çok da mesela o bahsettiğim yağmurlukla da çok işim olmadı diyeyim. Ama yani yaz kış şu çok güzel. Kısa kolluyla gezip üzerine bir hırkanı çekebildin mi? Ya da işte yeri geldiğinde seni terletmiyorsa parkanı çekebildiğinde, çok soğuk bir hava olsa dahi kısa kollunun üzerine, en güzel şey de bu gibi görüyorum. Havalardan sulardan girdik. Fenerbahçe gündemine milli arada buralardan giriyoruz. Buralarla böyle bir kavruluyoruz. Gündemi kavurup oraya doğru gidiyoruz. Geçiyoruz. Oraya geçeceğim şimdi Erhan Alveroğlu'yla. Gevezeliğim tutmasın yine benim. Ama Fenerbahçe'de bir mali kongre bekleniyor. Kongre öncesinde son süreç ne? Yakından takip ediyorsun camiayı, Erhan Alveroğlu. Sözü sana bırakayım.
1: Berk'cim, açıkçası Fenerbahçe'de pazar günü kritik bir genel kurul gerçekleştirilecek. Son dönemin en kritik genel kurullarından biri bu. Biliyorsun, önden hatırlatmasını yapayım. Bir evvelki dönem eleştiriyle birlikte bunu söyleyeyim ki aslında bunun hem haber hem yorum değeri olsun. Bir evvelki bu genel mali genel kurulda şöyle bir hata yapılmıştı. Sayın Aziz Yıldırım o zaman başkan değildi. Çıkıp demişti ki şu maddeleri onaylamayın, Fenerbahçe'nin geleceğini bir yıllık yönetime teslim etmeyin demişti. Onaylanmamıştı. Ondan sonra bir genel kurul daha yapıldı. Belli bir süre geçtikten sonra o maddelere onay çıktı. Ama geçen sürede Fenerbahçe UEFA'dan ceza yedi. 7 milyon euro gibi, tam miktarını tam hatırlamıyorum. Bir ceza aldı transfer bütçe dengesi sebebiyle. İşte o böyle bir zarar vermişti Fenerbahçe'ye. Şimdi de yine benzer bir süreçteyiz. Çok kritik bir genel kurul. Aziz Yıldırım bazı yetkiler için üyelerin karşısına çıkıyor. Yönetimiyle birlikte alanlarında uzman olduğunu düşündüğü yöneticilerine de açıklamalar yaptıracak. Mali olarak, gayrimenkul olarak birçok konuda ilgili yöneticiler açıklama yapacak ve yetki isteyecekler. Bunu, yetkileri ne için isteyecekler? Stadyumun kapasitesinin arttırılışıyla ilgili istenecek yetki. Ali Koç döneminde faaliyetleri durdurulan kolejin tekrar aktif hale, faal hale getirmesiyle ilgili yetki istenecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz Yüksek Divan Kurulu'nda KOL 1907 diye bir projeden bahsedilmişti. Onun için bir yetki istenecek yine Fenerbahçe üyelerinden. Üniversiteyle ilgili bazı problemler var. Üniversitenin tekrar geri kazanılması için bir yetki istenmesi var. Maltepe'deki taşınmazlarla ilgili bazı planlamalar var. Onun için yetki istenecek. Can Bartut tesislerinin mülkiyetinin hazinede olan kısmıyla ilgili bir alım yapmak istiyor Fenerbahçe yönetimi. O hazinede olan kısmı satın almak için bir yetki istenecek. Ciddi bir meblağ da isteniyor. Hani neredeyse 200 milyon euroları bulabilecek şeyler, rakamlar telaffuz ediliyor ama tabii ki orta yol bulunur diye düşünüyorum. Kenan Evren Lisesi'nin tarihi bir müzeye dönüştürülme isteği var Fenerbahçe'de. O konuda görüşülecek.
0: Özellikle Kenan Evren Lisesi arazisi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Orada bir işte Fenerbahçe'ye katkıda bulunabilecek ve Fenerbahçeli taraftarların maç günlerinde özellikle yuva haline getirebileceği ya da çok tercih edeceği, örneğin Rams Park'ın yanındaki vadi gibi düşünelim, oradaki alışveriş merkezi gibi düşünelim. O tarz şeyler düşünüldüğü çok konuşuluyordu ama onlara onay mı çıkmıyor, ne oluyor? Orayı da merak ediyorum.
1: Ya şöyle, orada bir evvelki yönetim orada bir hastane projesiyle ilgili çalışması vardı. Ama olmadı. Görev sürelerinin sonuna gelindi. Gerçekleştiremediler. Şu anda nasıl bir şey yapılacak inan ben de bilmiyorum. Ama bir şey geliştirilecek. Milli Piyango yapılması planlanıyor. İzinler alınıp 120. yıl özel bir milli piyango yapılacak. Buradan da mali maddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor Fenerbahçe yönetime. Bu da önemli bir şey çünkü bu izinsiz yapılmıyor. Ve Fenerbahçe gayrimenkul yatırım ortaklığı kapsamındaki yatırımların halka arzı için yetki istenme durum var. Yani çok kapsamlı. Bazı üyelerin evet, bazı üyelerin hayır diyeceği bir noktada şeyler olacak. Şimdi geçtiğimiz sezon bahsettik, eleştirdik işte Az Yıldırım ve onun destekçilerinin hayır dediği maddeler belli noktada Fenerbahçe'ye olumsuz yansıdı. Şimdi de aynı şekilde bu sefer muhalefet buradaki bazı maddeleri, oynanacak bazı maddelerin geçmesine onay vermek istemiyor. Ama ben mali genel kurullarda genelde hani daha az üye geldiğini biliyoruz. Bu daha az üyenin gelişiyle birlikte bu izinlerin çıkacağına inanıyorum. Hani normal genel kurulda belki o ilk konuşmalar, oylamalar esnasında belki statta o 10 bine 7-8-10 bine yakın kişi oluyor ama mali genel kurulda ben hani 3-4 bin kişilik bir azirun eşliğinde bunlar da genelde yönetimlerin destekçilerinin olduğu ağırlıklı olarak bir genel kurullar oluyor. Orada bu maddelerin hepsini geçeceğini düşünüyorum ama itirazların olacağını da söyleyelim. Çünkü sosyal medyada da takip edebiliyorsan orada da şimdi ben bu konuda bazı konularda itirazlar yapılıyor ve bu noktada bir ayrışma söz konusu. Diğer taraftan Fenerbahçe'de mali genel kurula katılacak isimler kimler olacak? Şöyle söyleyeyim, Saadettin Saran'ın katılmayacağı konusunda bir bilgi aldım ben açıkçası. Ama devamında Ali Koç'la ilgili bunu söyleyemem. Fakat şunu söyleyebilirim.
0: Şu da çok dikkat çekici. Bu arada şu da çok dikkat çekici. Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran'la andığımız bir 20 yıllık süreç var değil mi? Son 20 yıldaki 3 başkan bu 3 başkan. Ve diğer tarafta Aziz Yıldırım seçilmedi, kaybetti. Sonraki mali kurula katılmadı. Bildiğim kadarıyla Ali Koç da kaybettikten sonra sonraki mali kurula katılmamıştı. Katılmayan tarafta, yanlış mı hatırlıyorum Saadettin Saran seçildiğinde?
1: Evet, doğru, doğru.
0: Saadettin Saran da aynı şekilde katılmıyor. Bu bir gelenek haline gelmemeli derim. Eleştirimi küçücük araya sıkıştırırım. Sözü tekrar sana bırakırım Erhan Alyaroğlu.
1: Çok doğru. Çok doğru bir eleştiri. Az evvel benim işte maddeleri oynamayalım dediklerine yaptığım eleştirinin bir benzeri. Çünkü burada bu mali genel kurulda Aziz Yıldırım'ın bazı geçmiş yapılan harcamalarla ilgili önemli noktalarda ciddi eleştiriler yapacağını istihbaratında bulunduk. Bu da önemli. O anlamda şunu söylüyordum ben de tam. Hem Ali Koç hem de Saadettin Saran yönetiminin önemli isimlerinin katılacağı ve eğer bir cevap hakkı doğarsa oluşturulacak suçlamalara cevap vereceği bir mali genel kurul bekliyorum ben açıkçası. Çünkü bir evvel Yüksek Divan Kurulu'nda da yine Saadettin Saran dönemi harcamalarıyla ilgili bir eleştiri yapılacağına dair bilgi vardı. Ve o bilginin karşılığında Saadettin Saran'ın yöneticilerinin orada hazır ve kendi dosyalarını hazırlamış şekilde geldiğini ama öyle bir suçlama olmayınca da hiç o işlere girmediğini biliyoruz ama bu sefer bir takım açıklamalar yapılacak diye bekliyorum ben açıkçası. Yani Ali Koç ve Saadettin Saran olmasa da onun işte mesela kimi diyebiliriz, Hulusi Belcü olacaktır Ali Koç adına, birkaç isim daha olacaktır. Burak Kızılan olur genel sekreter çünkü. Ertan Torunoğulları olur. Burçin Gözlüklü olur Sayın Saadettin Saran adına da. Yani bu orada öyle bir gündem, öyle bir karşılıklı bilgi alışverişi ya da tartışma kürsü üzerinde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe'de Lukaku gündemi var. Lukaku bu arayı nasıl geçiriyor? Lukaku 6 haftada Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Kaldı ki Eyüp maçında olur denilen dahi olmadı Lukaku özelinde. Hatta öyle hatırlıyorum ki şimdi Eyüp maçı Lukaku bir araya geldiğinde 8-0'lık maç. Lukaku bir pozisyonda ayakta kalamıyor. Benim görüşüm, benim yorumlamam böyle. Ayakta kalamıyor, yere düşüyor, penaltı bekliyor ki kaldı ki hiçbir şey yok. Rakipten, Eyüp Sporlu evet. oyuncudan tek bir müdahale yok. Sadece becerememesini biraz da oraya sığdırarak öyle yorumlamıştım o an. Hakemden penaltı beklediğini resmen eliyle, koluyla, beden diliyle gösteriyordu. Böyle bir Lukaku izledik. Son haftada dahi, yani o rahat geçtiğini söylediğimiz Eyüp maçında dahi. Sen Lukaku gündemi için neler söylersin Fenerbahçe'de?
1: Şimdi Lukaku ile ilgili
0: yanlış öncelikle... anlaşılmasın, iyi giden birçok şey var ama Lukaku gündemini de öne çıkartıyorum. Mesela Galatasaray'da da 5 oyuncuyu sayarım transferde. Karşısına 0 asist, 0 gol yazıyorsun. Gol katkısı yok ya. Hatta yani bir çırpıda onu aktarırım da sana. Deniz Gül 4 maçta oynadı. Gol yok, asist yok. Leo aynı şekilde 4 maçta görev aldı. Gol yok, asist yok. Barış Alper 7 maç. Sané 7 ya da 8 maçta oynadı diye hatırlıyorum. Genel toplamda. Oralarda da gol, asist katkısı yok. Osimhen yoksa gol de yok dediğimiz bir taraf var. Yani buradan bu konu da yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'de buraya göre çok daha iyi bir tablo var. Ama Lukaku özelinde de konuşmamız gereken bir şey var diye düşünüyorum. Söz sende.
1: Şimdi Lukaku gündeminde, Lukaku şu anda takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalar yapıyor diye biliyorum. Tabii ki günün tamamını değil ama belli bir süreçte bireysel çalışmalar yapıyor. Lukaku'nun geldiği zaman hatırlarsanız bir çelişkili bir açıklamalar olmuştu. Neydi? Sayın İsmail Kartal ve Sayın Oğuz Çetin... Lukaku'nun, hatta Cihan Kamer sormuştu. Lukaku'nun ne kadar zamanda ilk 11 oynayacağını öngörüyorsunuz diye İsmail Hoca ile konuştuk demişti. Oğuz Hoca yaklaşık 6 hafta sonra ancak Lukaku'nun kendine o istenen performansa gelebileceğini söylemişti. Aslında burada da haklı olduğunu biraz da gördük. Öyle değil mi? Yani yapılan ortalara, atılan ara paslarına ya da oynanan oyuna baktığınızda Lukaku'nun henüz hazır olmadığını net bir şekilde Fenerbahçeliler görüyor. Bunu söylemek de ayıp değil. Tabii ki eleştiri yapılmalı, doğru eleştiri büyütür diye yorumlayabilirim. Burada tabii ben şurada bir eleştiri yapıyorum. Lukaku'nun özeli haricinde Fenerbahçe'nin Lukaku'yu alma süreci. Hatta şimdi şu anda yapılan gündemle işte Lukaku'yu kim aldı, niye aldı, yok Lukaku'yu o istedi, Talişka'yı bu istemedi gitti. Sevgili Berk, aslında insanları kandırmak imkansız, onu söyleyeyim. Yani mesela geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal Talişka'yı kendisi gönderdi diye bir haber çıktı. Şimdi bunu söylemek eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü İsmail Kartal Lukaku benim için özür dilerim, Talişka benim için çok önemli, gözümün içine bakıyor, en çok verim aldığım oyuncu dedi ama sonrasında çıkan haber İsmail Kartal yolladı Talişka'yı, bu doğru değildi mesela. Şimdi Lukaku konusunda, Lukaku'nun da İsmail Kartal Lukaku'yu istedi diye bu sefer haberler var. Şimdi bu da doğru değil. İsmail Kartal'ın önüne sunulan oyunculardan Lukaku da bir tanesiydi. Ama yönetimin alma refleksi Lukaku üzerinde gelişti. İsmail Kartal da tamam dedi, yok deme şansı yok buna. Burada yaşanan sorun, Fenerbahçe yönetiminin daha iyi oyuncu seçenekleri varken Lukaku'yu tercih etmesi. Bunun mali boyutu olabilir. Bunun oyuncuların gelmek isteyip istememeyle ilgili durumu olabilir. Birçok etkeni katabiliriz. Yönetimi suçlamıyorum. Ama diğer taraftan baktığınızda Lukaku'nun bonservisi ya da işte yıllık ücreti, maliyeti diyelim biz toparlayıp, maliyetiyle işte diğer taraftan Beşiktaş'ı aldığı Vlahovic'in maliyeti arasında uçurum bir fark yok. Hani belki Vlahovic daha maliyetli, evet. Ama Vlahovic'i 2 sene iyi performans gösterip bonservisle gönderebilme şansınız olabilirdi. Lukaku'da bu şans yok. Oyuncu 33 yaşında. 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Performansı beğenilmiyor. Zaten Lukaku aslında kaçırdığı golleri birçok kez Fenerbahçe'ye gelmeden evvel edit olarak izlemişizdir değil mi? Evet. Lukaku'nun böyle bir durumu var. Atamama durumu var. Bazı golcüler atamaz ama en olmadık topları da gol yaparlar. Bu noktada Lukaku hazır olduktan sonra Vedat'tan formayı alabilecek bir sürece girer mi? Bundan emin değilim. Ben bugün bir tweet attım. Hatta gazetede de bunu haber yaptık. Lukaku'nun Vedat Muriç'in Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Vedat Muriç'in bu önemli oyuncu olduğu verisini istatistiklerle paylaştık. Dedim işte 6 hafta 6 gol. En son Ener Valencia 7 gol atmıştı. Diğer taraftan baktığınızda az evvel ahlaktan bahsettik. Vedat spor ahlakı ve kişisel bakım süreçleri, yani kişisel kendine bakım, hani sakatlanmama ya da sakatlıktan çabuk dönme, kendine özen gösterme konusunda da önemli bir oyuncu. Süper Lig'deki en önemli isimlerden Vedat. Şimdi bakıyorsunuz, Vedat'ın bir sene evvel, gelmeden evvel İspanya Ligi'nde gol krallığı sırasında ikinciydi, öyle değil mi? Dönüp bakalım, Vlahovic gelmeden evvel sakatlık problemi, oynayamama problemi, kulüple ilgili sorunlar yaşaması, kadro dışı kaldığı süreçler oldu. Yani son sezonu iyi geçmedi. Osimhen'e dönüyorsunuz. Örneklerle gitmek istiyorum. Osimhen'in de gelmeden evvelki sezonu biliyorsunuz, Arap Yarımadası'na gidecekti. Kadro dışındaydı. Satmak istiyordu takımın. Vedat da diğerlerinden farklı kılınan şey, onu farklı kılan şey, Vedat'ın hazır gelmesi. Orada çok önemli maçlar oynayıp, çok önemli goller atıp, Real Madrid'e attığı golleri hatırlayın. Gelip burada aynı performansı sürdürmesi oldu. Talihsiz değil, sakatlandı ama sakatlıktan döndükten sonra evet Eyüp maçında 4 gol attı ama hani çok önemli işler yaptığını, takımın da mesela Antep maçında Vedat oynamadı, Lukaku'yla başladı Fenerbahçe, berbat bir haldeydi. Vedat girdikten sonra daha çok topa sahip oldu, daha çok baskı yaptı ama sonuç alamadı. Şuraya bağlayacağım. Vedat'ın Fenerbahçe için önemi çok büyük. Lukaku'ya nasıl bağladın dersen Erhan abi bunu dersen şöyle bağlayacağım. Hı hı. Lukaku'yu sorduk. Lukaku bu performansla Vedat'ı kesebilecek bir forma ulaşacağına ben inanmıyorum. Çok zor yani. Mümkün değil gibi gözüküyor. Ama milli arayı çok iyi geçirir. Ondan sonra yani şöyle düşün, ilk maçı Fenerbahçe'nin Rize Spor'la, ardından Aston Villa. Sence Rize Spor ve Aston Villa maçlarında İsmail Kartal Vedat'la mı başlamayı tercih eder, Lukaku'yla mı? Vedat'la başlamayı tercih edeceğini düşünüyorum ben.
0: Böyle bir Vedat'ın yanında Lukaku'nun çok iyi dönmesi dahi, yine en azından şöyle bir Ekim'in sonuna, Kasım'ın başına kadar Vedat'ın formayı bırakmayacağını konuşturacak bize. Öyle görüyorum ben.
1: Öyle görünüyor. Ya da işte Rize ya da Aston Villa ya da evet, ligdeki maçlarda son 15-20 dakika, yarım saat artık ne kadar dersek, Lukaku süre alacak, orada kendini gösterecek. Ya da Allah korusun herhangi bir sakatlık olursa ilk 11'e gelecek gibi bir süreçler oluyor ama şuna bağlıyoruz. Fenerbahçe yanlış forvet seçimi yaptı bence. Temelde anlatmak istediğim buydu. Peki. Siz Vedat'ı planlamada ikinci forvet olarak düşünüyordu aslında Fenerbahçe. Çünkü ilgilenilen oyuncular Gyurassi'ydi. Çünkü ilgilenilen oyunculardan biri Vlahovic'ti. Birçok isim vardı. O anlamda hazır olmayan bir Lukaku'nun gelmesi dezavantaj oldu Fenerbahçe'ye.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda, Erhan Alveroğlu, Fenerbahçe gündemine ilişkin.
1: Son kısımda şöyle bir şey ekleyebiliriz sevgili Berk. Fenerbahçe için çok önemli bir mali genel kurul var. Ben bir hem Fenerbahçe kongre üyesi hem de bir gazeteci olarak Fenerbahçelilere bu genel kurula gidip iyi bir yöneticilerin dinlemesini öneririm. Evet ya da hayır kararları tamamen onlarındır. Ama Fenerbahçe'nin geleceğinde üye olup geleceğine katkı vermek isteyen üyelerinde gidip dinleyip bir karar verip Fenerbahçe için iyi olan şeye, evet iyi olmayan şeye hayır demeleri gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra da artık milli havaya da yavaş yavaş giriyoruz. Bu Fenerbahçe gündemini çıkarttıktan sonra bir 10 gün milli takım gündemiyle olacağız. Bugünden söyleyeyim, orası da çok şeye gebe gibi gözüküyor.
0: Peki, bekleyeceğiz, göreceğiz, orayı da konuşacağız çokça. Erhan Alveroğlu, teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunayım. Sağ ol abi. Erhan Alveroğlu ile Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe gündemine ilişkin tüm detayları ondan aldık. Onunla değerlendirdik. Galatasaray gündemine geçeceğiz. Galatasaray tarafını konuşacağız. Ferhat Kızıltaş'a ulaşmaya çalışacağım. İlerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Hatta belki şimdi bir diğer tarafta sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Sizlerden gelen mesajlarda da Peki Galatasaray'da Ferhat Kızıltaş'a ulaştık. Ferhat Kızıltaş bizlerle. Mesajları az sonra okuyacağım. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Biraz böyle futbola geçişimiz uzun sürünce, havadan sudan konuşunca, abi 15 dakikaya evde olacağım, futbola geçin artık demiş dinleyicimiz mesela, Orhan Beyaz. O güldürmüş bizi, ona selamlar. Delfin Yunuslanel'in mesajı var, ona selamlar. Ve Ferhat Kızıltaş bizlerle. Ferhat Kızıltaş hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk. Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemini senden alalım isterim. Biraz orada az önce de Fenerbahçe'yi konuşurken de verdiğim bir özet vardı, dinleyicilerimiz hatırlar. Barış Alper'in, Leao'nun, Sané'nin, aynı şekilde Galatasaray'da birçok ismin yeni transferinden geçen yıldan bugüne Galatasaray'da forma giyen ve Galatasaray'da artık bilinen isimlerden, ön plana çıkan, gol katkısıyla bilinen isimlerden çok da bir katkı alamayarak girdiği bir milli ara süreci var, 6 haftalık süreçte. Sen Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Okan Buruk gündemini nasıl görüyorsun? Ve Galatasaray'da milli ara nasıl geçecek? Söz sende Ferhat Kızıltaş.
2: Yani tabii ki son Trabzonspor maçı camiada bir kırılganlık yaşandı. Ama ligin en az 6. haftası. Bugün Galatasaray averajda Amespor'un ardından 2. sırada. Yani öyle son 2 sezonda 6'da 6 yapan Galatasaray bu defa onu yapamadı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Lig'de şu anda Galatasaray yine avantajlı bir konumda. Ama tabii ki Beşiktaş'ın bir galibiyeti olsaydı Amespor deplasmanında, puan farkıyla Galatasaray geriye düşecekti. Bu daha farklı bir tartışmayı beraberinde getirebilirdi. Ama şu an bakıldığında Galatasaray'ın çok ciddi sorunları var mı? Yani evet, kadro olarak ilk 6 haftada kanat oyuncudan çok fazla katkı alamadı. Yunus Akgün'ün şu ana kadar bir golü var o noktada sadece. Leroy Sané, Rafael Leao, o da yavaş yavaş artık forma şansı bulmaya başladı. Biraz orada zamana ihtiyacın olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Trabzonspor karşısında Galatasaray 4 isabetli şutta 4-0 kaybetti. Yani burada ciddi sorunlarına konuşulması gerekebilir. Milli arada Okan Hoca tabii ki bu eksikleri görecektir. Ama büyük bir eleştirinin yapılması doğru mu Okan Hoca'ya? Yani şu an bakıldığında bir eksik var. Evet, oyunda problemler var. Osimhen'in olmadığı senaryolarda Deniz Gül, evet bir önceki maçta performansını beğendim, gayet iyiydi. Ama Osimhen'le eşdeğer bir santrafor mu? Kesinlikle değil. Ama iyi niyetiyle mücadele edebileceğini orada gösterdi. Osimhen'in olmadığı senaryolarda doğrudan ilk 11 çıkabileceğini de gösterdi. Ama bu tarz zorluk derecesi yüksek maçlarda bir anda mesela Rafael Leao, Sané, Deniz üçlüsü, yani çok az idmanda bile beraber oynamışlardır. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylesine zorlu bir Trabzonspor deplasmasında bir de Muhammed Salah gibi bir farklı bir faktörün de devreye girdiği maçta Galatasaray bence hak ettiği bir mağlubiyeti aldı. Trabzonspor da hakkıyla kazandı. Ama şu an bakıldığında milli takım arasında tabii ki oyuncuların çoğunluğu yine milli takımlara gidiyorlar. Bir arada çalışma şansınız çok az. Yani gözden çıkarılan veya daha çok yedek kulübesinde kalan isimler üzerinde bir çalışma olabiliyor ama çok da verimli geçtiğini söyleyemeyiz. Yani sonuçta kadronun çoğunluğu milli takımlardı. Bugün Galatasaray'da zaten çok fazla oyuncu gönderdi milli takıma. Yani bu haftalarda tabii ki bir hazırlık, yani ilk 11 seviyesinin dışındaki isimlerle geçiyor, doğru. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona maçı yapacak, ilk önündeki maç. Öncesinde bir Kasımpaşa maçı. Aralarda 4 günlük bir süre var. İkisiyle de içeride oynayacak. Yani stadında zemini biliyorsun bakıma alındı. Çim serme işlemi artık yavaş yavaş başladı. Zemin oturacak. Ya bu da bir isim tercih bu arada, onu söyleyebilirim. Böylesine zor iki maç öncesi zemini değiştiriyorsunuz. Çok iyi bir şekilde bakım yapmanız gerekecek. Herhangi bir soru işaretinin olmaması gerekir böylesine maçlar öncesi. Ama yani klasik, evet oyunda bir sorun var. Çok büyütülmesi gerekiyor mu? Yani Galatasaray'ın bir teknik direktör değişimine girecek kadar bir sorunu var mı? Bence yok. Yani en büyük sorun, her zaman söylüyorum, son iki dönemde, son iki sezonda Galatasaray'ın bir futbol aklı olmaması transfer sezonunda kendini ortaya çıkarıyor. Bu sorunlar çok belirgin oluyor. Geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın daha profesyonel bir yapı içerisinde bir transfer serüveni geçirmesi gerekir. Çünkü biraz daha işinizi şansa bıraktığınızda veya fırsat transferini bıraktığınızda her zaman ilk avantajınızı, ilk tutturma oranınızı maalesef yakalayamıyorsunuz. Yani bununla Galatasaray problemini şu ana kadar yaşamış durumda.
0: Devam edeceğiz. Mesajlarla da devam edeceğiz ama Galatasaray'da tabii bununla beraber konuşulan büyük bir Okan Buruk gündemi var. Yaklaşık bir yıldır haksız yere konuşulduğunu düşündüğüm Okan Buruk gündemi bu dönemde çok da net seslerle konuşuluyor camiada. Yani Okan Buruk gitmeli mi? Okan Buruk gitmeli. Okan Buruk gitmeli mi ve gitmeli? Ayrı ayrı. Hem soru acaba'ya dönüşen soru görüşü, hem de diğer tarafta net görüş gitmeli diyenler. Burada bir problem yaratıyor gibi duruyor sanki bu süreçte. Ama ben öyle düşünen tarafta değilim. Biraz haksızlık edildiğini düşünen taraftayım. Sen yani... camiayı nasıl

0: okudun son günlerde. Bu konuyu biraz daha deşelim, aşalım isterim.
1: Yani yönetimin bir açıklaması oldu. Ben hatırlamıyorum. Yani daha önce teknik direktör yönelik bir açıklama olduğunu bu kadar.
0: Evet.
1: Çünkü 5. sezonuna giriyor. 4 sene şampiyon olmuş. 5. sezonunda Fatih Terim bile 96-2000'de şampiyon yaptığında o sezon devam etmedi. Sonrasında biliyorsun Fiorentina ve Milan serüvenleri olmuştu. Okan Hoca 5. sezonda takımda. Zordur yani 5 sene üstte şampiyonluk hedeflemek, aynı motivasyonda kalmak, aynı istek varlığı göstermek. Bunun eşi benzeri yok. Hele ki bir yıl içerisinde başarısız olduğunda çok sirkülasyon yaşanan bir Süper Lig'de bunun oluşması inanılmaz güç. Okan Hoca bunu başarmaya çalışıyor. Evet, Okan Hoca'nın da hataları var. Biz de eleştiriyoruz. Bence Lisbon deplasmanında iyi bir devre geçiren Leroy Sané kaçırdığı gol sonrası oluşan tepkinin akabinde Kocaelispor maçına yedek kulübesine başlıyorsa bence bu yanlış bir karar. Ben bunu eleştirdim. Aynı Sané Kocaeli maçında oynamıyor. Sonra Trabzonspor deplasmanında zorlu bir deplasmanda. Evet, bu maçlar için alındı, doğru. Ama Rafael Leao aynı anda 11'de oynaması bence riskli bir karardı. Yani birbirini tanımayan bu kadar süre içerisinde çok az idman yapmış oyuncu topuyla Trabzonspor deplasmanına çıkıyorsunuz. Daha sonrasında bu skora yansıyor performans. Şu an bakıldığında evet hoca belki çok yönetimi kollayan açıklamalar yapmış olabilir. Transfer döneminde daha dominant bir karakter olsa, daha sert olsa yönetimi transfer konusu uyarabilir ama yani Okan Hoca da bu konuda şu ana kadar yönetimde çok sorun yaşamadı. Tek suçlu Okan Buruk mu? Yani Galatasaray'ın hali hazırda çok büyük bir sorunu var mı? Yani Lisbon'a kaybetmek dünyanın sonu değil. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in de deplasmanda kaybetti Sporting Lisbon'a. Lisbon dediğin takım 120 milyon euroya yakın bir harcama yapmış bu sene. 200 milyon euroya yakında bir satış yapmış. Kadrosunda işte Trincao'suna kadar tut. Önemli satışlar yapmış. Real Betis'ten aldığı 18 milyon euro'luk Altimira ile orta sahada oynuyor. Luis Suarez'in bugün piyasa değeri 80 milyon euro. Yani transfer yapan, yerini kolaylıkla dolduran ve bunu yaparken de kâr eden bir takıma karşı oynuyorsunuz ve deplasmanda kaybettiğinizde, lig dönüşünde de işte Trabzonspor'a kaybettiğinizde inanılmaz bir köklü tartışma yaşanıyor ve birçok değişimin beklenmesi isteniyor. Ya bu maalesef yanlış ama iyi bir doğru kurgu olmazsa, profesyonel bir yapı oluşmazsa 2 sene içerisinde, ki Galatasaray'ın ilk 2 sezonu bence çok iyi ama son 2 sezonu fazlasıyla tartışmayı beraberinde getiriyor. Özellikle ligde geçen sene Fenerbahçe'nin bireysel hataları olmasaydı transferde Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali bence biraz daha düşüktü. Yani inanılmaz puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. Galatasaray geçen sene acı çeke çeke şampiyon oldu. Şampiyon olamazsa bu sene ne başkanı kalırdı ne hocası açıkçası. Ama şampiyon oldu ve yine aynı hatalar yapılıyor. Transferin son dönemlerinde şu transfer yapmaya çalışıyorsunuz. Sol stoper yetişmiyor, son günlerde geliyor. Lisbon deplasmanında sol bekle çıkıyorsunuz ki bence çok iyi maç çıkardı. Orta sahada sayısal olarak fazlalık var ama niteliğe gelince kimden yaralanabiliyorsunuz? Bugün İlkay Gündoğan nerede? Kaan Ayhan nerede? Lemina sakat dönecek. Singo sakat dönecek. Yani kadro sayısal olarak bazı yerlerde fazla ama Okan Hoca'ya verdiğiniz kadroda nitelik sorunu bence çok tartışılıyor.
0: Maalesef öyle. Bu arada gelen mesajlar da var Galatasaray'da. Bu milyarı nasıl değerlendirilecek diyor mesela dinleyicimiz.
1: Bir hazırlık maçı yapılması bekleniyor. O da yakın zamanda açıklanacak. Ya İstanbul takım ya da bir Avrupa takımının İstanbul'a gelmesi durumu var. Başka bir sahada ya da Kemerburgaz'da da olabilir bu. Hani öyle bir durum var. Konuşuluyor bunun üzerinde şu an.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır Ferhat Kızıltay? Son kısımda onu sorayım. Biraz sakin bir gündem tabii.
1: Evet. Yani gözler Kasımpaşa Barcelona maçında.
0: Peki.
1: Zor maçlar Galatasaray için.
0: Peki.
1: Sadece oraya yönelik
0: yani,
1: çalışmaması.
0: Tabii, Trabzonspor maçının hemen ardından olsaydı nasıl bir havada geçecekti? O da ayrı bir konu olurdu hakikaten. 3 haftalık bir sürecin olması. Kasımpaşa, namalup Kasımpaşa mesela.
1: Evet, kaldı ki yani evet. Geçen senenin akabinde daha genç bir takım kurdu. Benediciler çok iyi bir santrofor. İtalya Ligi'nden bilinen bir oyuncuydu zaten. Geçen sene kiralandı.
0: Doğru.
1: Bu sene bonservis alındı. İyi bir ekip var gerçekten. Hayro Dönemiş'in sakatlığı da geçti. Geçen sene abi sakatlık yaşamıştı. İyi bir ekip. Umarım onlar da başarılı olurlar. Zor bir deplasmana çıkacaklar. Ama tabii ki Emre Belezor'un bu sezonki performansı şu ana kadar ilk hafta bence gayet umut verici Kasımpaşa açısından.
0: Peki. Fenerbahçeli olarak konuğunuza sormak istiyorum demiş. Düzeltiyorum. Konuğunuza katılıyorum demiş. Ben Galatasaraylı olsam Fenerbahçe camiasının geneline, eski topçusu, yorumcusu, mevcut futbolcusu, yönetimi, herkese sonsuz şükranlarımı sunardım diyor.
1: Yani şampiyon olduğunuzda bunlar çok gelinmiyor, bu sorunlar. Ama şampiyon olduk olamadığınızda birçok sorun ortaya çıkıyor. Ben çok şaşırmıyorum. Yani skorları ise başarılısın, değilse başarılı olamıyorsun.
0: Peki. Ferhat Kızıltaş, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
1: Çok teşekkür ederim ben de.
0: Selamlar. Sağ ol, var ol. TV Spor'dan Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ı değerlendirdik. Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Fenerbahçe kısmında Erhan Alveroğlu'nun anlatacağı çok şey vardı. Orada biraz daha uzun konuşmuş olduk. Dedik diğer tarafta gelen mesajları hızlıca okuyarak araya gideyim. Sevgili Berk'i, yayınlar her zamanki gibi ilgiyle dinliyoruz. Oğlumla antrenmana giderken demiş. Eyüp Spor antrenmanına gidiyorlar. Ve Aras'a selamlar. Aras bizi dinliyor şu anda. Eyüp Spor antrenmanına gidiyor ve daimi dinleyenlerimizden. O da tıpkı babası Yavuz Özgül gibi. Yavuz Özgül ve Aras Özgül bizlerle birlikte. U11'de miydi? U12'ye geçmiştir. Geçen yıl U11'i konuşuyorduk. Bu yıl U12 diyor muyuz artık? Doğru mu hatırlıyorum? İyi mi hafızam bu konuda? Aras'ın spor okulu konusunda, Aras'ın takımı konusunda, spor okulunu geçtim artık, takımı konusunda, maçları konusunda, biraz da fikstürü konusunda iyi olmak gerekiyor Aras'ın herhalde. Yavuz Bey, fikstür konusunda da bize lütfen mesajlarınızı atın. Aras'ın bugün maçı var deyin. Radyo Gol ailesinin bir parçası Aras. Çok önemli bir parçası. Radyo Gol ailesinin futbolcusu, hatta öyle söyleyelim. Bugün Radyo Gol ailesi olarak Aras'ı Radyo Gol ailesinin futbolcusu olarak hemen hızlıca ilan ediyoruz ve bonservisi de Radyo Gol'de mi diyelim, hatta yok o kadar da demeyelim, tamam, peki Aras, orada rahat ol ve başarılar seninle olsun Aras, selamlarımızı iletelim esprinin bir yanında. Ferhat Bey demiş, Yavuz Bey mesajına şöyle devam ediyor. Ferhat Bey gerçekten son zamanların en başarılı Galatasaray muhabirlerinden, kendisini kutluyorum demiş. Ah bir de erken okusaydım, Ferhat duysaydı bunları, böyle güzel olurdu onun içinde. Ayrıca kitabımı geçtiğimiz günlerde almıştı Yavuz Bey, ona değinmiş. Kitabınızı da şimdilik kayınvalideme kaptırdım demiş, ama bitirince ben de okumaya başlayacağım demiş. Güzel, çok sevindim, sağ olun, var olun. Sevgilerini iletmiş, bizden de sevgiler ve saygılar olsun Yavuz Özgül'e, daimi dinleyenlerimize, sağ olsun. Abi medyadaki iki yüzlülük gerçekten çok öfkelendiriyor beni demiş. Beşiktaş Eyüp'ü 1-0 yendi, zar zor yendi. Eyüp bir kişi eksikti. Beşiktaş'a övgüler dizildi. Aynı Fenerbahçe, aynı takıma 8 attı. Medyada neler konuşuluyor demiş. Değersizleştiriliyor demiş. Bu açıdan bakmamıştım. Tevhid Bey der ki, Fenerbahçe'ye acıyorum. 14 senedir şampiyonluk yok demiş. Halen yağmurluk alıp giymek, gezmek, ne başarısı olmayan takımın peşinden gitmem demiş. En azından ürün almam demiş. Ya o yağmurluk, ben mi yanlış hatırlıyorum? Süper Kupa'da ne oldu da yağmurluk alındı? Son Süper Kupa'yı bir hatırlayın lütfen ya. Yağmurluk Fenerbahçe'de kolay kolay gündem olmadı yani, öyle birden yağmurluk gündemine oturmadık, onu konuşur olmadık yani Süper Kupa'da. Orada da onun bir hikayesi vardı, yok değildi, onu hatırlatalım. Kolay gelsin, iyi yayınlar, Trabzonspor taraftarı Metin ben, güzel insan, kolaylıklar diliyorum demiş. Metin Bey diyor ki, Trabzonlular burada diyor, unutma diyor, Trabzonspor bağlantında vardı diyor, bak hatırlatırım onu diyor. Aytekin Akay bizlerle olacak az sonra. Kaldığımız yerden Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Biz aradayken 3-4 dakikalık bir ara verdik aşağı yukarı, şöyle bir hemen bakayım, 57 geçe girmişiz araya, hatta 55 geçe girmişiz araya, 6 dakika sürmüş aşağı yukarı, 5-6 dakika. Peki 5-6 dakika boyunca Berk arada ne yaptı diye soracak olursanız, ne çay aldı, ne kahve aldı, ne bir su aldı, ne yerinden kalktı, bilgisayarın başında, mikrofonun başında, telefonun başında çaresizce bekledi. Aytekin Akay aradı. Aytekin Akay uzun uğraşlar sonrasında telefonu açtı. Aytekin abi hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi ben bunları niye anlatıyorum abi? 2001 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Aytekin Akay. 2001 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu İrfan 25 ile sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı, İletişim Fakültesinden gazeteciliğe adım atmadan önce öğrenciler, arkadaşlar abi. Abi orada sizin o 2001 mezunlarında öyle bir şey var ki, İrfan abi de sen de bana böyle can çekiştiriyorsunuz abi yayınlarda. 3 dakika 5 dakika sizi aramakla geçiyor ve son anda ulaşıyoruz, bazen de ulaşamıyoruz abi size. Siz abi çok yoğun bir jenerasyon olarak gazetecilik piyasasına abi hızlı bir giriş yaptınız. Öyle gördüm ben o yıllardan sonra. Biz tabii çocuktuk o zamanlar, 5-6 yaşlarında.
2: O yıllarda da öyleydik.
0: Evet.
2: Hocalar da bize ulaşamazdı.
0: Neden abi?
2: Ya biz sürekli şey kovalıyorduk. Dışarıda işi
0: buraya,
2: kovalıyorduk.
0: Buraya yani nereden mesela... geliyorum? Buraya nereden geliyorum? Buraya Aytekin Akay'a ulaşamadık. Biraz zor ulaştım Aytekin abiye. Yine dedim Aytekin abi, yayında anons ettik. Bak işte sözümü çiğnemiş olacağım. Özür dileyerek gireceğiz yayına vesaire dedim kendimce. Ama Aytekin abiye neyse ki ulaştık. İşin esprisi tabii. Ama iki insanda, iki güzel güzide meslek büyüğümde bunu yaşamak. Hani biraz da böyle sınıf arkadaşı olduğunuzu da hatırlayınca o yılı sorgulattı bana abi. 2001 mezunlarında ne var acaba diye böyle bir oralara gittim.
2: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de var. Bir de evet. İrfan Giresunlu, ben Trabzonlu. Bu sahil hattında da bir problem var demek ki.
0: Abi problem var diyemem ya. Bu problem değil yani. Bu biraz abi bizim... böyle yani ya işte sallayın dünyayı, uykusu gelsin havası biraz.
2: İrfan Fenerbahçeli, ben Trabzonsporlu, hiç kavga etmedik. Diyorsun. Çok da güzel futbol, çok da kampüste çok
0: abi,
2: güzel futbol.
0: Abi 2001 mezunuydunuz değil mi? 2001'de yani tanışıyorsunuz. Evet, aranız evet. İyi oluyor aşağı yukarı.
2: Çok güzel de futbol
0: konuşuyor. Abi o kavga etmedik olayı, tartışmadık olayı 2001'e 10 yıl daha ekle. Başlamıştır 10 yıl sonrasında. 2011 yılında başlamıştır. Başladı mı?
2: Yok, biz yine kavga etmeyiz. Biz birbirimizi görünce çok da güzel futbol konuşuruz. Fener'i, o Trabzon'u, ben Fener'i güzel eleştiririz yani.
0: Peki. Zaten etmeyelim de abi bir tarafta. Evet. Ama Trabzonspor'u gevezeliğimi abi bir kenara bırakacağım. Milli arayı Trabzonspor nasıl değerlendiriyor? Söz sende Aytekin Akay. Taka gazetesinden Aytekin Akay. Kıymetli meslek büyüğüm bizlerle. Söz sende abi.
2: Şimdi bildiğiniz gibi 4-0'ın şeyi devam ediyor, yankıları. Bir diğeri de Muhammed Salah'ın çıktığı yaylaya ziyaretler devam ediyor. Muhtemelen yani bir ay sonra orada bir iki metre kar olur.
0: Abi kar o yayladaki taşı çaldılar haberi yapıldı da o herhalde yalan habermiş, doğru mu?
2: Yok, çalamazlar.
0: Oturduğu taş var yaylada.
2: Orada hiçbir Trabzonlu, hiçbir işte Gümüşhane'ye de yakın orası. Oradan hiç kimse bir tane çakıl taşı bile vermez. O yayla artık koruma altında. Diyorsun, oradaki peki. Şu an yaylacılar hala var orada. Yani yaylada kalanlar var. Yaylada evi olanların bir kısmı hala orada devam ediyor. Çünkü çok havalar soğumadığı için bir kısım yaylacılar yaylalarda kalmaya devam ediyor. Bu arada giden gelen de olunca, tabii giden gelen de oluyor. Onun için oradan şu anda şenlik, stadyum gibi Akyazı kadar bir 40 bin kişi gidip gelmese de tabii 4-0'dan sonra bu yayla muhabbeti işi farklı bir boyuta getirdi. Aslında işin şeyini biliyor musunuz? Dinleyicilerimiz de bilmiyor. Ben söyleyeyim isterseniz. Siz de öğrenmiş olursunuz.
0: Tabii.
2: Muhammed Salah yaylaya falan gideyim özel bir şey söylemedi. Şoförü dedi ki gel seni bir gezdireyim. Tamamen onunla başladı iş. Tabii. Şoför de aldı onu, çıktı Maçka'dan yukarı Cami Boğazı, Kurt Boğazı. Öyle devam etti. Orada da hadi bir de bir fotoğraf çekelim. Hadi seninle bir paylaş oldu. Tamamen spontane gelişen, kulübün herhangi bir aksiyonunun olmadığı, tamamen şoförün, Muhammed Salah'ın şoförünün organize ettiği bir olay bu. Bu tamamen öyle. İnanın böyle yani.
0: Yani diyorsun
2: Muhammed
0: ki nereden
2: Salah da
0: nereye?
2: Görünce hoşuna gitti. Tabii hep şehirde kalıyordu. Arabalar, trafik, Trabzon'da az İstanbul kadar, en az İstanbul kadar trafiği olan bir yer. Arabalar, trafik, o da orayı görünce çok şaşırdı, çok sevdi tabii ki. Sonuçta adam Londra'da yaşamış, İngiltere'de yaşamış, Mısır'da çoğu ömrü şeyde geçmiş, Mısır dışında geçmiş. Türkiye'ye geldi, Trabzon'a geldi, İstanbul'u biliyor zaten, gelmiş gitmiş. Ama bence ilk kez öyle bir yayla deneyimi yaşadı, ilk kez öyle bir ortamla karşı karşıya geldi. Milli arada aslında sportif açıdan bakarsak tabii Trabzon'un bu arayı iyi değerlendirmesi lazım. Nasıl? Sakatların geri dönmesi anlamında. Muhtemelen Folcarelli ve Malinovski geri dönecek. Bu hem hocanın işini zorlaştıracak ama bir yanda da takımın kurgusu anlamında katkı sağlayacaktır. Folcarelli'nin olduğu planda Folcarelli oynar zaten. Trabzon'daki yeni teknik ekipte, Rays yönetimindeki teknik ekipte bu anlamda Folcarelli'yi oraya monte edecektir. Çünkü Fabinho da bu arada, Fabinho'nun Galatasaray maçındaki performansını hepimiz izledik, gördük. Özellikle atak kesmede, top kazanmada. Şimdi tabii şunu da bilmesi lazım dinleyicilerimizin. Sadece top kesmek de mesele değil, bu topu da iyi kullanmak lazım. Malinovski kesicilik anlamında, top çalma anlamında belki de sizle eğer konuşursak sezon sonunda lider bile olabilir yani. Çok yaşına göre çok çok enerjik, çok güçlü. Biraz daha fiziği güçlenirse görüyorsun işte 30 yaşından 30-35 yaş arasında yani futbolunun kariyer sonunu yaşıyor aslında yani. Bu bir bakıma şey olacak onun için. Yani hobi gibi bir transferi yaptı. Belki evde gidip yatacaktı, ayaklarını denize sokacaktı. Deniz kenarında güneşlenecekti ama böyle bir teklif gelince ne oldu? Çok hem bir transfer yaptı. Yani 30 yaşında işte 30-35 aralığındaki Salah, Fabinho gibi oyunculara bakarsanız bunlar işte Avrupa'da oynadılar, İngiltere'de üst düzey takımlarda oynadılar ve de fizikleri, o güçleri hala var. Yani futbolu bıraksalar bir sene hiç ayaklarına top değmese, bir sene sonra gelip Türkiye'de işte herhangi bir takımda başlasalar yani sanki yeni başlamış gibi bizim ülkemizdeki işte 2 ay 3 ay fizik kondisyon kültür fizik hareketleri yapan, fizik kondisyon yükleyen oyuncular gibi olurlar. Niye? Çünkü çok iyi bir antrenman altyapısı var. Bakın konumuz bu değil ama Türkiye'de ben her takımın antrenmanını hemen hemen izlemiş biriyim. Hepsi birbirine benzeyen antrenmanlar. Hocadan hocaya değişen antrenmanlar izledim mi? İzledim. Evet ama aşağı yukarı benzer antrenmanlar. Antrenmanın dakikası saat önemi değil. Bizim oyuncularımızın fizik güçleri çok düşük. Her anlamda Avrupa'da milli takım seviyesinde de Avrupa kupalarında da bunu çok rahat görebiliyoruz. Onun için sabah da bakın alıyor tazı gibi gidiyor. Yetişemiyor 3-4 kişi. Fabinho geliyor duvar gibi tosluyorlar. Top çalıyor. Çok fazla koşu yapıyor. Yani o 5'e 2'ler niye yapılır? Dinleyicilerimiz de artık futbolu birebir yaşayan insanlar, eskiden eskisi gibi değil, o 5'e 2'ler o seriliği, koşup performansını, sağa sola koşma, yani arkanıza bakmadan, sağınıza solunuza bakmadan futbol oynayanlar bunu pas atmanız lazım. 5'e 2'ler de öyledir. Bu anlamda Fabinho'daki fizik gücü Salah'ın aynı şekilde aldığı topu bak yani normalde Abdülkadir'in ona yetişmesi lazımdı Galatasaray'da. Ama yetişemedi. Çok basit. Ona yetişmek zor değil normalde. Yani benim gençlik halim olsa ben de yetişirdim ona. Ama ne yaptı? Aldı koptu gitti. Gol yaptı. Şeyde. İki gol dedi. Öyle oldu. Şimdi bu anlamda bu arada Salah'ta tabii izin günlerini Trabzon'da değil başka bir yerde değerli. İngiltere'de mi Mısır'da mı onu tam bilmiyorum. Ama en son Mısır'dan bir fotoğraf paylaştı. Yayladan sonra Mısır fotoğrafı paylaştı. Trabzon'da bu ara dönemde Folcarelli'nin dönmesi ilk günden, evet. Folcarelli döndükten sonra Malinovski de döner. Biraz daha da zenginleşir kadro. Tabii Melih son maçtaki enerjisiyle takıma da çok büyük katkı verdi. Görünmez kahramanlardan da. Hani benim tercih ettiğim bir oyuncu değil işin doğrusu. Hani Trabzon gibi şampiyonu oynayan takımlardan Melih birkaç oyuncu daha sayabilirim. Yani bunlar alternatif oyuncu gibi düşünürüm. Evet takımda olsunlar ama Melih gördük ki Melih beklentilerinde çok çok üzerinde çıktı. Özellikle Galatasaray maçında. Şimdi tabii milyar 19 gün Kocaeli'de Cuma günü maç var. Sonra işte diğer maçta oynanacak milli maçta milletler ligi oynanacak. Bu maçları da böyle dikkatlice izleyeceğiz. Tabii 20 günlük bir yarı yıl arası gibi oldu aslında. Bakın tabii bu futbolu planlayanlar nasıl planlıyor bilmiyorum ama 20 günlük bir futbol liglere 20 günlük bir ara veriliyor. Bu bildiğimiz Ocak tatili gibi bir şey, Ocak arası gibi bir şey oldu. Bu anlamda iki ara yaşamış olacak aslında futbolcular. bu biraz kopuşa neden olabilir. O arayı inşallah hem Trabzon hem diğer kulüplerdeki teknik adamlar o aradaki o kopukluğu antrenmanlarla gidermiş olurlar. Milli maçtan sonra Trabzonspor'un maçlardan sonra Trabzonspor tabi Samsun deplasmanında ve Beşiktaş'ta içeride oynayacak. Bence çok önemli iki maç. O iki maçtan 6 puan çıkardığı da, takdirde de Trabzonspor'un önü bence çok açık.
0: Peki Batakov'u sormuşlar. Ben sorularla ilerleyeyim.
2: Batakov devam ediyor. Batakov bence yarın sonuna kadar dönmez.
0: Antrenmanlara yani, milli arada başlayacak denildi ama sorar mısın? Teşekkürler demiş Mitim.
2: Yok. Antrenmanlara ama milli aradan sonra dönecek ama bu arada Batakov'un dönmesi ben ilk yarının sonunu bulacağını düşünüyorum. Bu da şu

0: çağrılıyor. Bu bir şeyden sebep çağrılıyor yani. Bunlar kimse Samet'in kaşına gözüne hasta değil. Onun için Samet'i Trabzonspor değerlendirmiyor, yanlış yapıyor. Trabzon Thomas Reis inşallah bu şeyi kırar. Milyaradan sonra Samet'i o bölgeye monte eder. Savic'in ağırlığından şikayetimiz var. Ağırlığı, adam kaçırması, zaman zaman işte kırmızı kartlardan kurtulması, Galatasaray maçında kırmızı kart olabilirdi o pozisyon mesela. O pozisyon yaptığı hareket çok tehlikeli bir hareketti. Sahneki ayağı kendini kurtarmasa ayağı ortadan, bilekten kırılabilirdi, Allah korusun. Hiç kimse yaşamasın bunu. Rakibiz, hiç kimseyle düşman da değiliz. O anlamda Savic'in böyle dengesiz hareketleri oluyor, takım kaptanı vesaire. Ama ben hep söylediğim bir şey var, Trabzon'a gelen hoca Savic'le böyle bir mesafe araya koyacak. Şundan dolayı diyorum, hem yaşlı hem geriden oyun kurmada zorlanıyoruz. Yani çok seri bir adam var yanında, çok atik bir adam var, pırpır bir adam var, Vivo. Yanında Savic, yani Vivo'ya yakın bir adam lazım Trabzon'a. Peki. Stoper'de ben onun için Samet'in değerlendirilmesini istiyorum Savic'in yerine.
1: Peki, bu arada yayla dedik, yaylayı konuştuk Aytekin Akay seninle. Bu arada programı da biraz uzatmış oldum, o yüzden yavaş yavaş toparlayacağım. Yani geçen yıl Fatih Tekke'yi konuşurduk böyle büyük maçlardan sonra. Mesela bir Galatasaray galibiyeti sonrasında soluğu yayla daldı, yaylaya çıktı hemen diye konuştuk, seninle hatırlar mısın? Kader ki bu sezonda yine yaylayı konuşuyoruz, Muhammed Salah'la konuşuyoruz. Yine önemli bir maçta, yine bir Galatasaray maçında. Doğru mu hatırlıyorum? Fatih Tekke yaylaya çıktı diye çok konuştuk mesela Galatasaray maçından sonra.
0: Fatih Tekke'yi bırak, o hiç yayladan inmez. Ne demiştik?
1: Doğru diyorsun.
0: Tek futbolun içinde olmasaydım çoban olmak isterdim. Ya şimdi futbol o kadar stresli bir alan ki, sen de bunu radyocu olarak yaşıyorsun, biz gazeteci olarak yaşıyoruz. İşte haber atlatma, haber yapma, içeriden haber alma, röportaj yapma. Bu işin stresi diğer mesleklerde de hepsi var. Yani hekim de, tıp doktoru da rahat değil, o da stresli, avukat da öyle, mühendis de, mimar da, her sektörde bu stres var. Tabii futbol çok göz önünde. Yani bir hafta insanlar sizi konuşuyor, bir hafta bugün herhangi bir bakan, herhangi bir milletvekili, üst düzey bürokrat konuşulmuyor ama havalanla yurt dışından diyelim ki çok üst düzey bir devlet adamı geldiği zaman kimse canlı yayın yapmıyor, geldi deyip haberleri geçiyor. Ama herhangi bir futbolcu geldiği zaman bütün kameralar havalimanında. Bu anlamda futbol çok göz önünde. Bunda doğal bir stresi oluyor. Eğer stresle bulunan insanlar ne yapıyor? Kendilerini yukarıya atıyorlar. Tabii Avrupalılar gibi yaşamıyor bizimkiler. Çok duygusal olduğu için Türkiye'de her şey duygu üzerinde. Avrupalı maç bitiyor, alıyor çantasını, evine gidiyor, restorana gidiyor. Yanında 50 kişi doluşmuyor fotoğraf çektirmek için. Ama Türkiye'de siz Trabzon'da salan yürüyemez yani. Uzun sokakta yürüyemez. Maraş Caddesi'nde yürüyemez. Kunduracılar'da yürüyemez. Gazi Paşa Caddesi'nde yürüyemez. Çömlekçi'de, Diğermenderi'de yürüyemez. Akyazı'da, Beşirli'de, Salacık'ta, Söğütlü'de yürüyemez yani. Çıksın ben köfte yemeye gidiyorum desin Akçabat'a. Bütün nereye? Bak, Akçabat'a herhangi bir köfteciye gitsin, artık herkes o köfteciye gider, söyleyeyim. Sürmene'de herhangi bir pideciye gitsin, artık herkes o pideciye gider. Yani o derece oldu yani. Bundan sonra diyelim ki İstanbul'a gelir, senin yayınına çıktı, artık evet, herkes, bütün Trabzonlar senin yayını dinlemeye başlar. Hatta senin de şeyin maslağa gelip yayının önünde orası kalabalık olur yani. Yüzlerce kişi oraya toplanır, söyleyeyim yani.
1: Peki. Aytekin Akay, ben son kısımda bir mesaj var, onunla bitireceğim. Biraz da böyle sohbeti yumuşatmak adına belki Aytekin Bey'e bir şey sormak istiyorum demiş dinleyicimiz. Normalde zamanımız yetmeyecekti ama şöyle hızlıca mesaja bakayım, hızlıca okuyayım. Aslen Kastamonu, doğma büyüme Zonguldaklıyım. Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Hepsi çok insanlar, çok iyi insanlar ama aynı zamanda çok sinirli, asabi insanlar. Bizim Kastamonu bölgesi de öyle. Lakin Trabzon'dan 200 kilometre ileriye git, Artvin bölgesine. İnsanı hiç sinirli değil, gayet sakin. Bunun sebebini sorar mısın? Ben çok merak ediyorum. Trabzonlu Aytekin Akay'a sormak istiyorum, ona güveniyorum demiş. Özcan Yağcı'nın mesajı, bir Fenerbahçe.
0: Özcan Bey'e selam, sevgiler, saygılar. Şöyle, bu sinirlilik biraz da şeyle ilgili. Yani o sahil bantı sinirlidir de yukarılara doğru çıktı mı, iç bölgelere doğru, o sinir azalır. Artvin içeride, yukarıda, sahilde değil biliyorsunuz. Ama sahil bandı dalgalı olur. Karadeniz gibi olur ama dalga birden siner. Yani bugün

0: dalgalı, yarın kuzu gibi olur. O sinir de anlık sinirdir. Kötü niyeti yoktur bu sinirin. O arkadaşımızın dediği, Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Onlar özellikle madende çalışmak için 70'lerde 80'lerde çok büyük Almanya'ya göç gibi Zonguldak'a da göç olmuştur Trabzon'dan. Hem Zonguldak'a hem Sakarya'ya hem Kocaeli'ne o akısta çok Trabzon, Yüzce'de, Bolu'da çok Trabzonlu var. O sinir dediğim gibi biraz da o Karadeniz dalgası gibi anlık gelir ve geçer. Ama sürekli bir sinir olmaz. Kötü niyet hiç olmaz. Bu anlamda peki, Karadeniz'in her yeri güzel yani.
1: Abi merak konusuydu. Dinleyicimiz çokça yazmıştı. Ona da hemen böyle araya iliştirelim istedim.
0: Evet. Özcan Bey'e selamlar.
1: Özcan Bey'e selamlar. Aytekin abide de o siniri hiç görmedik mesela. Aytekin abi, zaman zaman ben seninle yaptığımız bağlantılarda kaşıyorum Trabzonspor Fenerbahçe konularını biraz. Oralara giriyoruz, oralara çıkıyoruz ama orada da mesela seni sinir edemiyoruz. Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da fark etmeksizin. Aytekin abide de bir o kadar. Mesela Aytekin abi Artvinli olabilir, öyle söyleyeyim ben yani.
0: Yok yok, ben 20 sene önce tam tersiydim de. Evet. Şimdi futbol sektörüne girdik ya.
1: Evet.
0: Bütün renklerde arkadaş dostumuz oldu artık, tamam mı? Biz birbirimize oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, beraber geziyoruz. O aşamaları çok geçtik. Profesyonel taraftarlığa terfi ettik yani.
1: Dünyalar Tatlısı da bir oğlu var. Ömer Faruk, yanlış hatırlamıyorsam adını.
0: Ömer.
1: Ömer, evet. Yani orada Aytekin abi ondan sonra da bir değişmiş olabilir yani senin sinir durumu.
0: Doğru. Ömer'e ben hep şunu diyorum yani. Bütün, önce Türkiye'yi diyorum, milli takım. Önce bizim takımımız her zaman.
1: Önce Türk'üz, evet.
0: Evet, önce milli takımdayız. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun, Bursa ondan sonra gelir. Biz önce Türkiye'deyiz.
1: Önce milli takımımız.
0: Önce milli takımdayız. Önce bizim milli takımımız milli takım.
1: Ya tabii Türkiye'liyiz kavramını da orada hani milli takım özelinde. Fenerbahçeli, Trabzonspor,
0: evet,
1: Tabii
0: kelime olarak hani, değil.
1: O yeni yapıştırılmaya çalışılan o kavrama hani çok da ben açıkçası
0: zararlı değil. Aynen. Milli takım, evet, anlamında. Önce
1: yanlış Ayyıldız. Anlaşılmasın yani burada programda da. O yüzden düzelteyim.
0: Önce Ayyıldız.
1: Önce Ayyıldız. Milli takım. Önce şimdi, Türkiye milli takımı demek istiyorum.
0: Ben ona önce Türkiye forması aldım.
1: Peki. Ne güzel.
0: Önce Türkiye.
1: Ama çok da yakışmış abi Trabzon forması. Sadece orada giden bir isim var. Trabzonspor'dan giden bir isim var hemen formanın arkasında. Galiba onu sildireceksiniz yakın zamanda.
0: O yok, yeni forma. Salah forması şimdi.
1: Evet, Salah forması geliyor. Zaten Salah'ı da andırıyor, bak söyleyeyim abi sana. O gün söylemiştim. Saçlarıyla, kıvırcık saçlarıyla maşallah diyelim ona da.
0: Küçükçekmece'de oynuyor. İstanbul Trabzonspor var Küçükçekmece'de.
1: Evet.
0: Orada altyapıda oynuyor. Aynı zamanda Cennet Barbaros Spor Kulübü var. Orada da futbol okulunda. Yani futbola yakın zaten şey yani, hayatı futbol diyeyim sana.
1: Yani diyorsun ki yarın öbür gün konuşacağız.
0: Ama inan kendi oldu. Bizi izleyerek oldu.
1: Peki. O zaman inşallah yarın öbür gün güzel yerlerde de göreceğiz futbolda, i̇nşallah, futbolumuzda, inşallah. Türk futbolunda. Ağzına sağlık Aytekin Akay. Selamlar o zaman.
0: Bizden selam, sevgi, selamlar, ve saygı saygılar. Olsun. Dinleyicilerimize hürmetler, saygılar size.
1: Sağ ol, var ol. Aytekin Akay ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca bağlantımızı da bu şekilde yapmış olduk ve bir diğer tarafta gelen mesajlara bakacağız. Gelen mesajları şöyle bir kontrol edeceğiz. Emrullah Gül bize bir teknik müdürümüz ne yapıyor? Video yolluyor. O videoda da kitabımızı yolluyor. Peki, Kazım Karabekir'i kızından dinledim kitabımız. Ne ara, nereden buldu? Çünkü bu kitap da şu an basımda değil herhangi bir yerde ama bir ortak tanıdığımıza, imzaladığımız bir tanıdığımıza orada onun masasından görerek alarak oradan bir video çekip göndermiş. Peki ben de acaba yayınla ilgili problem mi var dedim. Teknik müdürümüzden Emrullah Gül'den bir video mesaj gelince acaba ne oldu diyorum. Bir baktım oraya da. Gevezeliğim son 10 dakikada tuttu. Onun için affınıza sığınayım. Zamanımız yok diye buraya kadar geldik ama bir gevezelikten de kopmadık. Efendim bu 16 yayınlarında genellikle bu gevezeliğin tutma kısmı yani biraz da kim ne dedi saatinden çalıyor olmanın rahatlığı, öyle söyleyeyim. Onun için ayrıca özürümü dileyerek biraz da kim ne dedi saatinden 5-10 dakika çaldık ya, oralarda o gevezelikle Salah'ın işte o poz verdiği taşın sosyal medyada çalındığına ilişkin iddialarından tutun Fatih Tekke ile Salah'ın yaylaya çıkması, işte Aytekin Akay'ın kıymetli oğlunun işte oynadığı futbol takımı ile alakalı, formasının arkasında yazan yanlış isimden tutun farklı farklı nokta

0: kapılara kadar detaylandırdığımız, gevezeliğimin de tuttuğu birçok konu oldu. Onun için özür dileyim kafa şişirdiysek. Ve programın da sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, normalde 1 saat 10 dakika sonra, 1 saat sonra yapıyorduk ama bir 50 dakika sonra, hatta 45 dakika sonra aşağı yukarı sizlerle birlikte olacağız. 18.10-18.05 civarında yeniden haber masasında buluşacağız. Haber masasında da önemli konuları tekrar işliyor olacağız sizlerle birlikte. Orayı hatırlatayım. Haber masasında İrfan 25 bizlerle olacak. Metin Karabaş bizlerle olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşacağız. Emre Eren'le Beşiktaş'ı, Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u, Bora Yargıç'la da futbolun ekonomisini konuşacağız. Borsa son günlerde, son olaylarda malumunuz çok da iyi bir noktada değildi ya. O nasıl etkiledi Türk futbolunu? Nasıl etkiliyor Türk futbolunu? Kulüplerin borsadaki durumunu özellikle, yatırımcıya özellikle nasıl etkiliyor? Tüm bunları şöyle bir masaya yatırdığımız programımız olacak. Bora Yargıç'la da futbol ekonomisti. Bu arada yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Küçük bir aramız olacak. Benim küçük bir aram olacak. Radyoda yıllık izin durumunu çok da değerlendiremediğimiz süreç vardı. Milli araya denk gelen, böyle bir sürece denk gelen bölümde aşağı yukarı bir haftaya yakın süreçtik. Parantez ve haber masasında ben belki seyir sizlerle olamayacağım ama yarın araya çıkmadan önce, o izne çıkmadan önceki bölümde Anadolu'dan futbol bölümü yapacağız. Anadolu futbolunu konuştuğumuz bir bölüm olacak. 16.05'te Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u yarın. 16.15'te Ercan Yıldırım'la Alanya Spor'u. 16.20'de Selim Denizalp'le Rize Spor'u. 16.25'te Mustafa Tekeli hem Gaziantep'i hem Diyarbakır Ahmet Spor'u. Hem 16.35'te Konya Spor'u Fatih Şeker'le konuşurken Ömer Can Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız aynı saatlerde. Yakın, birbirine yakın saatlerde takiben, o saatleri takip ederek Selçuk Kaya ile Samsun'u, Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi, yine aynı şekilde Çorum ve Erzurum ayrı ayrı orada basın mensuplarından meslektaşlarımızla konuşuyor olacağız. Süha Gürsoy ile 1. Lige'de bakacağız. Bu saydığım tüm takımlar Süper Lig özelinde konuşacağımız Anadolu takımlarıydı. Bir diğer tarafta Suha Gürsoy ile 1. Lig'e, İlyas Kaplan'la yine 1. Lig'e, 19'ar puanla 1. Lig'i paylaşan, ki averaj farkıyla Kayseri Spor'un bir tık önde olduğu, öyle hatırlıyorum. 1. Lig'de 1. Lig'i paylaşarak milli araya girdiğimiz Suha Gürsoy ile Bursa Spor'u, İlyas Kaplan'la da Kayseri Spor'u konuşacağız. Yine aynı şekilde 2. Lig'e döndüğümde, beyaz grup, kırmızı grup dediğimde, iki ayrı grupta birinde Elazığ Spor'u yine kıymetli bir isimle konuşacağız. Diğer tarafta da Tatangaları, Sakarya Spor'u Şenol Çivicik'le konuşacağız. Yarın 16-18 arasında 2 saat uzun uzadıya bir programımız olacak efendim. Onu hatırlatayım. Ve bu uzun uzadıya dediğimiz programımızda Anadolu futboluna doyacağız. Birincilik özelinde ligin zirvesindeki iki takımı. Diğer tarafta ikincilikte de aynı şekilde ligin zirvesindeki iki ayrı grupta iki takımı konuşurken haliyle lige de değiniyor olacağız tabii ama en önemlisi Süper Lig özelinde de tüm Anadolu kulüplerini konuşuyor olacağımız Mustafa Teke ile iki ayrı kulübü, Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor'u, her ikisini de değerlendiriyor olacağız diyelim. Ve yarının anonsunu da bu şekilde yaptıktan sonra saatler 18.10'u gösterinceye dek hoşçakalın diyeceğim. Az sonra Kim Ne Dedi formatımız sizlerle olacak. Saatler 18.10'u gösterdiğinde tekrardan görüşeceğiz. Kim Ne Dedi formatında Kafa Sports'ta Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın yanıtladı. Az sonra içerik sizlerle buluşacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 23 Eylül. Doğru mudur? 23 Eylül. Çarşamba günündeyiz, haftanın tam ortasında ve günün orta saati.

saatlerine doğru 2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Katılım sağlarsanız mutlu oluruz. WhatsApp üzerinden bugün telefon alamıyoruz. Onu bir kere söyleyeyim. Teknik bir arızadan dolayı kaynaklanıyor. Ama WhatsApp üzerinden mesajlardan devam edeceğiz. Milli bir araya giriyoruz. Tabii bu milli aranın bize kazandırabilecekleri, getirecekleri, biraz takımların iyi gidişatı, ligin keyif vermesinden mütevellit aslında şeye bağlandı konu ister istemez. Ne gerek var bu Uluslar Ligi'ne şeklinde yorumlandı ki Dünya Kupası'nda yaşanan bir hayal kırıklığı sonrasında aslında yeni bir rota belirlendi. Ne kadar sürüyor? İşte rota oluşturuldu. İyi yolculuklar diler falan diye başlıyor ya navigasyonda. Orada 3 haftalık bir zaman gözüküyor. İşte 3 hafta gösteriyor süre diye. Alternatif güzergahlar 2 saate 2 haftaya falan inme gibi bir durum yok. Her yol 3 haftayı gösteriyor. Ve burada amili takımda belli sıkıntıların olduğu aşikar. İşte orta saha oyuncularının birçoğunun olmaması, işte ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü'nün cuma günkü Fransa maçında oynamasının çok zor olduğu, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda müthiş bir form yakalayan Orkun'un da olmaması, Vincenzo Montella'yı kara kara düşündürüyor. Salih Özcan'ın yanında İsmail Yüksek formaya en yakın isimmiş gibi düşünülebilir. Bartu Elmas, Demir Ege ve Melih Kabasakal diğer alternatifler olarak akla geliyor ama bir de karşında Fransa gibi bir gerçek var. Film gibi ama gerçek diyor. Mesela bunu söyleyen kim? İlk rakibimiz Fransa'nın kaptanı Mbappe söylüyor. Orada çünkü bir Zidane heyecanı yaşanıyor. Yıldız futbolcu beni 13 ya da 14 yaşındayken Real Madrid'in antrenmanına götürmüştü. Şimdi o benim milli takımımın teknik direktörü. Sanki bir film gibi ama her şey gerçek ve en üst düzeyde yorumunu yapıyor. Kendim için bir tarafa, bu maçta onun için oynayacağım demesi, bir atar gider durumu söz konusu Mbappe'den. Daha önce de oynanmıştı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın kanat değiştirmek zorunda bıraktığı bir Mbappe gerçeği vardı. Ama bilmiyorum. Bu sefer işler biraz daha farklı tabii. Milli takım üzerinden yorum yapabiliriz. Takımlarımızın bu gidişatıyla milli ara sonrasındaki ritim bozuklukları mıdır? Yoksa işte sakatlıkların yerine gelmesi, takımın tam oturması falan diye. Çünkü her takımda neredeyse 5-6 günlük izinler verildi. İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyunculara 6 gün izin verdi. Milli aradan dolayı yayıncı kuruluş spikerleri tatile çıkmaya başladı. Öbür taraftan herkes bir plan program içerisine girdi. Spor programlarında ne konuşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz telaşı başladı. Her gün 3 hafta boyunca milli takım nereye kadar konuşabiliriz? 3-5 tane böyle enteresan haber çıkartmak lazım. Başkanla yönetici, yöneticiyle teknik adam, teknik adamla oyuncu arasında 3-5 problem haberi çıkabilir. Böyle bir uydurma söz konusu olabilir. O balon haberlerin ağırlıklı olarak gündemi oluşturabileceğini ve yorabileceğini tahmin ediyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Biz de böyle şeylere zaten hastayız. Çok da seviyoruz. Hani havaların bir anda böyle soğuması, ülke genelinde birçok yerde yağmurun yağması, bir anda bu iklim değişikliği, bizde de o değişikliğe gidecek mi diye düşündürürken gitmez. Biz kaosla beslenmeye devam ederiz. Soğuturuz yani hava gibi her şeyi bir anda difrize kaldırırız, seneye tekrar kullanırız. Çünkü bildim bileli aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani 1989-90 sezonundan 86-87 sezonundan bahsettiğimiz konularda, o penaltıyı verseydi, orada offside'ı çalsaydı, vay efendim hakem o hatayı yapmasaydı, biz şampiyon olurduk tartışmaları nasıl günümüze kadar yansıdıysa, bugün de aynı şeyleri yıllar sonrasında, yıl 2045, hatırlıyor musun 2006-2007 sezonunda falan deyip devam edip o pozisyonları hatırlayacağız, devam edeceğiz yani. Geçmişle yaşamayı
asla ve asla unutmayacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz yani. Şimdi takımlar üzerinden de bir sürü haber var. Spor sayfalarında açtık. İnternet portallarında, haber portallarında, spor kanallarında, televizyonlarda ne konuşuluyor? Şöyle bir üzerinden geçeceğiz. İyi yanları, kötü yanları var. Hemen anında bu zamana kadar yapılan transferlerin mali değerleri son 2 yıldır, 3 yıldır. Eldeki kadroların yeterliliği ya da bundan sonraki süreçte ara transfer döneminde bir takviyeye ihtiyaç var mı söylemleri, menajerlerin tekrar birkaç futbolcuyu parlatma çabaları falan. Hazırsanız başlıyoruz kısmına geliyoruz yani. Sanki hep söylediğim gibi 2 gündür devam ediyorum. O fragman bitmiş, yeni bir filmin artık vizyona girmesini sağlıyoruz, onu bekliyoruz yani. Şimdi ne üzerinden devam edeyim? Bazı futbolcuların sakatlıkları dedik. Bununla ilgili olarak birkaç tane detay var. Mesela Beşiktaş'ta bir Vlahovic sakatlığı var. Yeni form yakalamaya başlamıştı. Dušan Vlahovic Sırbistan milli takımından affını istedi. Sağ arka adalesinde ağrıları bulunan yıldız golcünün teknik direktörü Veliko Panovic'e durumunu bildirince kadrodan çıkarıldı. Vlahovic İstanbul'da kalıp kulübün sağlık ekibi kontrolünde tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdüreceği ifade ediliyor. Hedefi işte Kocaeli Spor maçına yetiştirilmek, yani ligin başlangıcında ilk maçta forma şansı bulması sağlanacak. Ki bu arada sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Ames Spor maçlarında oynamayan Trossard'ın da Belçika milli takımından çıkarılması beklendiği bilgisi geldi. Beşiktaş'ta aslında bu süreç hem oyuncularını milli takıma gönderme endişesini ortadan kaldırıyor. Orkun'un da biliyorsunuz öyle bir durumu söz konusu. Hep buna mı denk gel diye dönebilir. Onun altından bir şeyler çıkartmak veya aramak mutlaka birilerinin ekmeğine yağ sürme durumu olacaktır. Ama burada takımların milli takıma gönderdikleri oyuncular üzerinden gidersek, işte kimi 17, kimi 16, kimi 11, kimi 13 futbolcusunu yabancıları yerli olmak üzere milli takıma yollamış durumda. Ama kendi ülkelerinden ya da bir önceki takımlarından bizim ülkemize gelmiş olan futbolcuların bir araştırması yapılmış. Dört büyüklerin son 5 yılda yurt dışından yaptıkları o transferlerde hangi takımlara ne kadar para kazandırdıkları gündeme gelmiş. Galatasaray'ın Napoli'yi, Beşiktaş'ın Benfica'yı, Fenerbahçe'nin Marsilya'yı zengin ettiği bir dönemi yaşamışız son 5 yılda. Napoli 83 milyon euro ile birinci sırada. Yani Galatasaray Napoli'ye kazandığı paranın neredeyse hepsini vermiş gibi gözüküyor. Benfica'ya 78.5 milyon euro vermişiz. Marsilya'ya 60.63 milyon euro vermişiz. Yani Galatasaray'a işte Osimhen'i 75 milyon euroya satıp Lang'ı 2 milyon euroya kiralayan Napoli'nin Lukaku'yu da 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye satarak kasasını doldurduğunu hep beraber artık hesaplaya hesaplaya muhasebeci olduk. İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan Getson'la başlayan Orkun var, Mario var. 48 milyon euroya alırken Fenerbahçe'nin 22,5 milyona, işte Kerem Aktürkoğlu'nu Trabzon'un da 7 milyon euroya Kabral'ı getirdiğini de unutmayalım. İşte Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder var, Luan Perez var, Bartu Elmaz var, Mason Greenwood var. Onlar için 60.63 milyon euro bonservis ödediği bir Marsilya var. Ki Beşiktaş'ta Amir Mourinho için 5 milyon euro vermişti oraya. Yani Napoli'ye 83, Benfica'ya 78-80 civarı, Marsilya'ya 60-61 civarı milyon eurolardan bahsediyorum tabii. Yani 60-61 deyince öyle kolay bir telaffuzmuş gibi gözüküyor. Orada milyon euro, yani milyonu ekleyince zaten şişiyor. Bir de euroyu arkasına yapıştırınca bendeki matematik error veriyor yani. Ama bitti mi? Bitmedi. Bu şehir hatlarında satış yapan
abiler vardı. Yeni nesil çok bilmez böyle vapurlarda mapurlarda. Elimde görmüş olduğunuz bu kalem takımı sadece 10 lira. Yanında bir de bu yapıştırma seti, bitti mi bitmedi. Bu etiketler ve aynı zamanda selobantlar falan deyip arka arkaya böyle kırtasiye malzemelerinin neredeyse yarısını çıkartabileceğin bir kalem alırsan yanında 10 tane daha hediye verilecek şeyler çıkıyordu. Bu

makası da veriyoruz, bu tırnak makası falan diye böyle bir sürü şey çıkar diye. Şimdi menajerler de öyle zaten. Bir tane futbolcu istiyorsun. O futbolcuyu veririm ama yanında bir de bu deyip 2-3 tane daha isim öneriyor sana. Elinde bulunanları da bir pazarlama. Hani balanana polen hediyesi gibi düşün yani. Öyle şeyler hediye ediliyor. Hediye de edilmiyor da arası. Parasıyla veriliyor da daha işte ucuza geliyormuş gibi. Normalde bunu tek başına almak istesen 5 lira, bununla alırsan 7,5 lira falan gibi oluyor yani. Tabii 2022-23 sezonundan itibaren başlanmış bu dört büyüklerin son 5 yılda yurt dışından yaptıkları transferleri, harcadıkları paralarla ilgili. Böyle bir sayfa var ki önümde, hani Excel tablosu gibi. İşte Galatasaray'ın işte Zaniolo'ları, Torreira'ları, işte Mustafa Muhammed'lerden Mitzöller'e, Oliveira'lardan Dubois'lara, Rose'lardan Seferovic'lere, Kaan Ayhan'lara kadar ki süreci var. Bir sene sonrasında İşte Paris Saint Germain'den Icardi gelmişti, Davinson Sanchez'in Tottenham'dan alındığını falan listeliyor. Kerem Demirbay gelmiş Leverkusen'den, Derek Köhn gelmiş Hanover'den, Kaan Ayhan Sassuolo'dan gelmiş, Tete gelmiş Shakhtar Donetsk'ten, Angelinho var Leipzig'den, Bakambu gelmiş En Nasır'dan, Vinicius var Fulham'dan, Halil Dervişoğlu Brentford'dan alınmış. Yani o sezonda 2023-24 sezonunda da inanılmaz transferler yapılmış ama bunların bir de karşılığı var. Yani 22-23, 23-24, 24-25'lerde işte Sara geliyor, Yelert geliyor, Koestalar geliyor, Şalayiler geliyor, Moratalar geliyor, Lemina geliyor, Frankowski geliyor, Jakobs geliyor falan. Vay, geliyor da geliyor yani. Sonra Osimhen'in alındığı yıl Napoli'den Singo geliyor, Lens'ten Frankowski bir daha geliyor. Kasapia'dan Naga geliyor. Sasha Boye Bayern Münih'ten geliyor. Nolan geliyor Napoli'den. Sonra bu sezon işte Leao, Batrakov, Deniz Gül, Oguchu, Bichuba Leipzig'ten gelen oyuncular gibi bir sürü isim saydık. Neredeyse hani 5 yıla bu kadar yabancı gerekli mi sorusunu sorduran isimler saydık. Tabii vaktiniz varsa ben daha Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon üzerinden gideceğim ama işte Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu sonrasında, o şampiyon olduktan bir sonraki sezonda Fernandez'i, Rozier'i, Muleka'yı, Kole'yi aldığı, işte Sampdoria'dan, Standard Liège'den, Sporting'den ve Benfica'dan transferleri yapmaya başladığı yıllardı. Sonra Muçi geldi Legia Varşova'dan, Norwich City'den Rashica geldi, CSKA Moskova'dan Zainadinov geldi, West Ham'dan Masuaku'yu, Lens'ten Onana'yı, işte Musrati'yi Braga'dan, Joe Worrell'ı Nottingham Forest'tan alındığını hatırlatayım. Nerede kim bili bu adamlar diye soruluyor işte. El Musrati'nin, Arroyo'nun, Immobile'nin, Alan Ricardo'nun, Udokai'nin geldiği yıllar 2024-25'e denk geliyor. Agbadu, Abraham, Oh, Ndidi, Chenry, Taylan Bulut, Murillo, Udokai, Jalo, Elbilal Ture, Rıdvan, Joao Mario, Jota Silva ve Orkun Kökçü 2025-26 sezonundaki o inanılmaz transferlerin yapıldığı sezon. Ve en sonda işte Trossard, Kuattara, Nübel, İlhan Fakırlı, Poku ve Miretti transferleri gerçekleşmiş. Kimi kiralık olarak geliyor, kimi bonservisle geliyor. Oradan da işte Fenerbahçe'ye geçiyorum. İşte Osterwolde'lerin, Rossi'lerin, Perez'lerin, Pedro'ların, Bruma'ların, Batshuayi'lerin, Lincoln'lerin, Araoğlu'ların, ondan sonra Henrique'lerin geldiği sezon 2022-23. 23-24'te Szymanski, Cengiz, Fred, Bekao, Livakovic, Mert, Henrique, Gustavo Henrique, Bartu Elmaz, Çağlar, Omar Fayet ve Kurunic geliyor Milan'dan o sezon. 2024-25'te Sevilla'dan En-Nesyri, Aston Villa'dan Diego Carlos, Atletico Madrid'den Çağlar alınıyor, El Ahli'den Elin Maximen geliyor, Kızıl Yıldız'dan Mimović, Milan'dan Kurunic, Fiorentina'dan da Amrabat alınıyor. 2025-26'da Lazio, Benfica,

Salzburg, Fiorentina, City, Gent, Paris Saint-Germain ve Angers takımlarında Şerif, Şikrinyar, Asensio, Archie Brown, Ederson, Amrabat, Nene, Kerem, Genduzi alınıyor ve bu sezonda Greenwood'la, Muriç'le, Opong'la, Ake'yle, Lukaku'yla iş tamamlanıyor sezon olarak. Trabzon'da fena değil. Trezeguet'lerin, Maxi Gomez'lerin, Bardi'lerin, Bartra'ların, Lahtimilerin, Yusuf'un Lille'den geldiği sezon kiralık olarak ya da neyse satın alınmayla beraber başlıyor tabi. 2022-23 sezonu transfer harekatı. Sonra Mendy, Orsic, Onaçu, Teklic, Benkovic, Mert Aydın geliyor Schalke'den. Zubkov, Sikan, Çam, Maleiro, Serdar Saatçi, Banza, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Bagatov, Draguş, Okay ve Folcarelli geliyor 24-25 sezonunda. Ulay, Augusto Onaçu, Envayvu, Onayibbe ve Bucari ile beraber Lavic ile Pina alınıyor. Sonra Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir yapılan transferler, bir de Salah gerçeği var. O da 2026-27 sezonuyla alakalı olarak aklımıza geliyor. İşte Midtjylland'den de Francolino da var. Onu da ekleyelim ama inanılmaz yani, hani son 5 yılda 4 büyüklere ihraç ettikleri oyunculardan en fazla para kazanan kulüplere bakarsak işte Napoli, Benfica, Marsilya, Milan, Roma kısa günün kârı deyip Allah bereket versin diyerek işi bitirmiş olan takımlar yani. İnanılmaz bir para harcama durumu. Tabii burada şöyle bir gerçek var. Bunlar sadece bu sezon, yani o kadar transfer yapıldıktan sonra seneye işte takım yaşlandı. İşte Galatasaray'ın Sara'nın yerine, Torreira'nın yerine, belki Lemina'nın yerine, işte Kaan'ın yerine, İlkay'ın yerine, arka arkaya sayıyorsun, devam ediyorsun. Bak Singo'nun yerine falan bir sürü, belki Osimhen'i elden çıkartma durumu çıkacak. Onların yerine yeni oyuncular bulunma ihtimali falan, bir sürü zorluk yaşanacak. Batroko belki gönderilecek. Ondan sonra işte Oguchu gidecek. Ondan sonra Bichuba belki ayrılacak. Singo işte dediğim gibi, Ennaga belki işte, yani zor bir süreç bekliyor aslında bizi. Biz tekrar uluslar gibisin, milli aradan bir kurtulalım, tekrar başlayalım falan gibi de, bu fon olayı falan var ya son dönemlerde, böyle gazetelerin birinci sayfalarına çok fazla bakmıyordum. İşte en son yaşananlarla ilgili olarak böyle çok parası fonda olan, bankalarda böyle büyük büyük meblağları bulunan biri değilim. Öyle çok da merak eden biri değilim. Ben evde tutmayı seviyorum falan diye böyle devam. Öyle altın maltın yatırım matırım hep hanım üzerinden devam eder ama yuvayı dişi kuş yapar mantığıyla böyle küçük küçük yatırımlar elbette yapılıyor. Ama şimdi bakıyorum diğer taraftan, işte portföy firmaları fonla ilgili olarak bu soruşturma kapsamında belli yatırım firmalarının başkanları falan filan, hani hayatlarının değişimine bakıyorum. Yattan önce bir özel uçak alınmış, işte onun sonrasında 5000 özel jeti, Bombardier Global 5000 özel jetini 19,5 milyon dolara satın almışlar. Onun sonrasında Man Adası sicilinden çıkarılmış, Türkiye'ye yeni tescili alınmış. TCYRZ tescili alınmış. Ondan sonra jetle ilk yolculuklar Umre'ye yapılmış. Ondan sonra fotoğraflar paylaşılmış. İşte çok şükür gittik geldik, sonrasında Rabbim bizi vatansız, devleti bayraksız ve ezansız bırakmasın paylaşımlarının ardından yatlar alınmış, tatiller, bir yerlere oteller moteller falan filan, yeni arabalar, inanılmaz rakamlı arabalar. Yalnız bu arada araba da değil onlar, hani şu an trafikte yanındaki ya da senin kullandığınla
hani eş değer olabilecek şeyler değil bunlar ya. Orada da böyle hani inanılmaz paralar harcanmış falan diyoruz ya, burada aynı paralardan bahsediyoruz. 830 milyarlık talandan bir hafta sonra gelen bir açıklama var. Mesela bir tane konu var, böyle şeyleri okudum bu fonla alakalı. Hani fanfiri film fon gibi düşün yani, hani böyle bir firma ismi düşün. Orada böyle bir şey olmuş gibi düşün yani, hani bu fon da borsa vurgunu sonrasında piyasada güven bunalımının hala devam ettiği bu süreç içerisinde özel bir bankada 8 kişilik bir fon var, bir yatırımcı var içlerinden, tek seferde hesabından 45 milyar lira çekmiş ve ortadan kaybolmuş. Bu gizemli milyarderin kimliği merak konusu falan diye. Yani bunu SPK'lar, bunu MASAK bilmem ne falan, bunu ne bileyim hani ekonomiden içişlerine, içişlerinden ne bileyim hani bunu hani bir sürü şey incelemiyor mu, bilmiyor mu falan diye. Böyle gazetelerde sürekli olarak kim bu 45 milyar lirasını bir günde çeken, bu haberi alan falan gibi yorumlamış böyle. İnanılmaz hani böyle. Ya demin sürekli böyle paradan falan bahsediyoruz ya, sürekli insanların iş yerlerinde ya da toplu taşımada, hani bunu bulunduğunuz ortamda, dışarıda arkadaş toplantılarında falan da konuşuyoruz böyle, hani çok varmış gibi, hani ne yaptın sen fondaki parayı falan diye. Hani senin para, işte fondaki para dediğin, en son 100 bin lira koymuştum, işte 45 bin lira vermişti ona 2 ayda, 145'ti, ben 45'e çektim, 100'ü tutuyordum, oradan sonrasında işte şeytan dürttü, onu da çek dedi, onu da çektim falan gibi. Hani bahsettiğim para 100-145, 200-250, hadi olsun 400-450, ya abartıyorum 600-700, 1 milyon falan diyelim hani. Ya 1 milyon falan diye. Adam bir günde 45 milyar TL çekmiş. Hani 45 milyar TL. Hani milyon falan da değil. 45 milyon. 45 milyon nedir ya, 45 milyon? Cihangir'de Boğaz manzaralı evi alamazsın falan. Hani öyle şeyler çıkıyor bazen. Ya bir yalı malı falan. Hani birinci katını alırsın ancak onun. 45 milyon dediğin nedir ya? 45 milyarlardan falan bahsediyoruz. İnanılmaz paralar değil mi ya? Ya 45 milyar ne kadar euro yapıyor Doğancım falan dersen, işte onun da hesabı ortada yani. O kadar matematik bende yok yani. Bende 1 milyondan sonra yok. O kadar şey yapmıyorum yani. En korkak milyarder diye geçiyormuş. Hani biri böyle şey yaptığı zaman, o 45 milyar TL'yi aldı çıktı gitti diyen kişinin kim olduğu biliniyor da. Yalnız bir tane fon yöneticisinin serbest bırakıldığı, ondan sonra hep konuşuluyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Tabii bunun bir karşılığı var mı? Burada ona geçiyor, konuşuluyor. Ama bu karşılık konusu, işte futbolcularla ben bunu biraz kıyaslamaya çalışıyorum. İşte Beşiktaş'ta bu kadar harcanan paranın bir karşılığı var mı? İşte en çok para Orkun'dan memnuniyetsizlik duyan Beşiktaş'ta parmak kaldırsın deyince, parmağımı keserim hani, ne kaldırması Allah korusun, ben kaldırmazsam başkası kaldırır belki deyip parmağı alayım bari hiç olmazsa falan diye düşünür yani. Öbür taraftan işte Greenwood'dan ne bileyim rahatsız olan bir Fenerbahçeli var mı, işte Asensio bilmem ne falan gibi sayarsın, Kante'ye Mante'ye o kadar para verildi, o memnuniyetsizlik tartışılabilir. Diğer taraftan 22 milyon euro karşılığında bir para, hemen karşımda bir haber var mesela, Galatasaray'da Leao ve Sané üzüntüsü yaşanıyor diye çıkmış ki, ben hani bunun bir üzüntü olduğunu falan düşünmüyorum da, hani Leao'nun daha bir şey verip vermeme konusunu gündeme getirmesi şeydir ya. Hani dur, daha çok erken kısmındayım ben. Hani Sané konusunda evet, Kesper gibi, ona öyle söyledik ya. Tam bir Kesper gibi yani.

sevimli hayalet gibi. Çünkü hiç ummadık yerde bir çıkıyor abi, işte bu adamın kalitesi falan deniliyor. Öbür taraftan bir bakıyorsun işte Leao abi al soldan bir gidiyor. Adamın gidişine hasta oldum falan gibi. İlk iki maçta falan böyle şeyler söyleniyor ama abi üçüncüyü olmayınca yani iyi yaptığın şeyler bir anda o kötü yaptıklarınla beraber siliniyor zaten yani. Büyük beklentiler olunca karşılığı da olmuyor.

boyunca ister istemez hani böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Maalesef. Bu arada şeyi çözmeye çalışıyorum, bakıyorum da bir şeyler burada teknik bir arıza vardı ya, onu halletmeye çalışıyorum diye bir taraftan da onunla da uğraşıyorum da. Tabii yani hayırlısı diyebileceğimiz bir durum. Hep beraber bakacağız. Bu arada Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertler 9. kez kupayı müzesine götürdü. TRT 1 ekranlarından yayınlanmıştı dün gece. Seyrettim maçı da. Pota'nın en büyük kupası üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez Fenerbahçe'nin oldu ki baştan bu yapılandırdıkları kadrolarıyla sahaya çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş hızlı geçiş oyunları ve kaos basketboluyla rakibinin direncini erken kırmak istedi, ikisi birlikte oyun anlamında söylüyorum. Ve tabii burada biraz koç hamlesini, burada biraz yeni oyuncunun kendini gösterme isteğini çok fazla takip ettik. İşte Sertaç'ın, Tucker'ın, Shields'in, işte Baldwin'in, işte Melli'nin, Melih'in, Onur Alp'in, Clyburn'in falan Fenerbahçe'deki oyunu. İşte Forrest'ı eklersin, K'ye eklersin ama Beşiktaş'ta da işte Dotson'la başlayan, Wilbekin'le, işte Omurui ile, Zizic çok enteresan bir oyuncu. Bu sene çok can yakar ama büyük maçlarda o hızlı hücumlarda geri dönüşü nasıl olur onu bilmiyorum. Novel, Furkan'ın performansı, işte Gabriel gibi, Metecan gibi, Berk gibi isimlerin, Jeffries gibi isimlerin neler katabileceğini biraz izlemek gerekiyor. Tabii iki tane kurt hoca var. Jasika Vicius hazırlık dönemini iyi geçirmiş, bir kere bunu anlayabiliyoruz. Alimpievic eski iyilerini yenilerle uyuma sokup hırslı savunmanın ve o mücadelenin ve inancın ne kadar değerli olduğunu aslında gösterdi ama rakibi oynatmayın oyunundan çok kendi oyununu oynamaya çalışsaydı kısmına geliyor. Yani daha iyi mi biliyorsun Alimpievic'ten falan diyen de çıkabilir. Biraz o deneme yanılmaya döndü. Hani burada çünkü bir Euroleague heyecanı yaşayacak her iki takımda. Yıllar sonrasında Beşiktaş da Euroleague heyecanı yaşayacak. O yüzden buradaki maç biraz sadece fragman gibiydi. O yüzden lige bir başlangıç gibiydi. Bir takımı tanıma fırsatıydı. O yüzden burada en önemli detaylardan bir tanesi bu. Oyuncuları seyirciyle, seyirciyi oyuncuyla, oyuncuyu takım arkadaşlarıyla buluşturma organizasyonuydu. Ve herkesin bir mesajı vardı aslında. Beşiktaş'ta ruh her zamanki gibi muhteşem ama Fenerbahçe karşısında maalesef o ruh biraz geri planda kaldı. Hani fiziken sahada olup ruhu maalesef o yansıtamama sıkıntısı yaşandı. Fenerbahçe farkı bir ara 21 sayıya kadar falan çıkardı işte. O esnada zaten koptu. Novel'in, işte Baldwin'in arka arka sayıları gelince Shields de MVP seçildi, maçın en iyi adamı. O da çok kıymetliydi. Bunlar önemli şeyler. Bunlar alınan başarılar. Ve diğer taraftan sonrasında Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde 7 sporcumuzun rakiplerini yendiğini, ringde 7 madalyanın artık garanti olduğunu söyleyebiliriz. Hatice Akbaş'ı, Buğsenaz Sürmeneli'yi, Nurselen Yalgetteki'yi, Büşra Işıldar'ı, Semih Gümüş'ü, Samet Gümüş'ü ve Emrah Yaşar'ı tebrik etmek lazım. Adlarını yarı finale yazdırdılar. Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda millilerimiz çok güzel işler yapıyorlar ama İşte biz de böyle gazetelerde küçük kutucuklar, radyolarda 2-3 anonsçuklar, işte televizyonda 3-5 tane görüntücüklerle bu olayları kapatıyoruz. Orada bir emek var, orada bir hedef var ve bir sonuç var madalyalarla beraber ama

bizi de çok da ilgilendirmiyor yani hani. Aa, öyle miymiş falan deyip tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ne oldu ya Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un falan diyerek. En küçük yani bir antrenmanda yaşanan küçük bir futbolcu sakatlığı ya da teknik adamın bir açıklamasından bir kelimeyi seçip bütün haftaya yaymakla, işte altın madalya Avrupa boks şampiyonasında 7 tane gümüş 9 tane altın aldık falan desem, bravo tebrik ediyoruz zaten o konularda hiçbir şüphemiz yok canım çocuklardan diyerek oraya geçip oradan sonra Orkun'un sakatlığı ne olmuş diyerek 2 hafta bunu konuşabiliyoruz yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Bir de demiyor ki hani böyle şeyim var ya, arkadaşlar o kadar mesai yaptık, biriniz de nereye gidiyorsun demiyor ya, Allah sizi bildiği gibi yapsın deyip gemiden atlamıyor mu Şafak Sezer'in? Öyle düşün yanım gibi. Bir de demiyor ki şunlardan bahset diye. O da olmuyor yani. Bakayım kimler ne demiş. Biraz ona bakalım. Gelen mesajlara şöyle bir göz gezdirelim. Günaydın Doğan, kaçırdığımız bir şey var. Fenerbahçe basketbol olarak şu anda Avrupa'nın en iyi 4 takımından biri. Yani Beşiktaş'ın çok büyük ölçü değil. Bence Beşiktaş'ın bütçesi Fenerbahçe'nin yüzde kaçı, biraz oraya bakmak lazım diyor. Ya burada zaten hani Beşiktaş'ın ruhu dediğimiz konu, elindeki kısıtlı imkanlarla ligde neler yaptığını, onun sonrasında Avrupa'da nasıl başarılar yakaladığını, hoca dokunuşunun bir takıma nasıl yansıması gerektiğini falan zaten gördük. Burada Fenerbahçe ile aynı kulvara koymak gibi değil. Burada zaten iki takımın başarılarından dolayı zaten Cumhurbaşkanlığı kupasını oynama hakkını elde ettiğini söyledik. Burada kısıtlı bir kadroyla beraber, diğer taraftan işte elindeki kadroyu sürprizlerle beraber başarıya taşımaya çalışan koçlardan bahsediyoruz yani. Yani şimdi burada Jessica Vicius'u Beşiktaş'a, Olimpiyeviç'i Fenerbahçe'ye koyarsak biri başarısız biri başarılı mı olacak yani? İki hocanın da ne kadar kıymetli olduğunu söylüyorum yani. Basketbol maalesef Avrupa'da pastadan %3 pay alıyor. 40 milyon yatırım yapan bir takım doğrudan Avrupa şampiyon adayı. Küçümsemiyorum kesinlikle ama çok küçük diyor yani. Milli maçlar bize yine zulüm olacak, zira ATV'de yayınlanacakmış diye duydum demiş. Ha, yayıncı kuruluştan kaynaklı olarak mı söylüyorsun? Yani ona çok katılmam ya, orada bir emek var sonuçta. Ve beğenmiyorum diyebilirsin de zulüm olma durumu. Hani çekim kalitesinden bilmem nesinden bir şüphemiz yok. Anlatım tarzından dolayı belki farklı bir tarz. Ha, kimi mesela Yalçın abiyi çok beğenir, örnek veriyorum. İşte Fofana deyişi falan çok taklit edilir biliyorsun. Kimi işte Özkan'ın maç anlatışı, işte kimi Ali Ferah Pot sever, kimi Murat'tan hoşlanır, Yener Soy'dan falan. Başka öyle isimler çıkıyor ki mesela Tugay Kosova, son dönemlerde işte büyük maçlarda sesini duyuyorum kardeşim. Emeğine sağlık. Güzel işler yapıyorlar falan. Ama abi bir eskiler gibi değil. Yani hakemler de öyle ya, şimdi yeni bir jenerasyon maç anlatımı ama bir eskiler vardı işte. Nerede abi işte İlker Yasinler, işte Ercan Tanerler, Melih Şendiller, işte ne bileyim hani Ümit Aktanlar, Sabri Uganlar falan gibi öyle yorumlanıyor. Hepsinin de öyle bir şeyi var. Şimdi biraz sonra şey gelir. Abi bir işte Ercan Taner taklidi yapsana. İşte bir Ümit Aktan maç anlatımı. İşte bir Ertem Şener durumu falan filan. Bunlar zaman zaman programlarda falan yapıyoruz yani. Konuşuyoruz. İşte Ertem Şener'in betimlemeleri var ya, öyle bir yükseldi ki işte paratoner takmak lazım. Hani o yükselişi ben İstanbul'da en büyük kulede görmedim falan deyip, oksijen bile azaldı öyle yükseldi falan diye. Ki bu futbolcunun 7 kardeş olduğunu biliyor musunuz? Ortancasının kız olduğunu, diğerlerinin tamamının erkek olduğunu, küçük bir kasabada annesinin futbola izin vermediğini, babasının gizli gizli onu en yakın kasabadaki futbol okuluna götürdüğünü, oradan hocasının elinden tutup bir büyük kulübe gönderdiğini falan diye, annesi terzi, babası assuba emeklisi falan deyip böyle bütün pik. Ertem Şener'in o anlatımını biliyorsun yani onu. Güzel şeylerdi yani. Sen yetkili bir abiye benziyorsun abi, o yüzden sana söylüyoruz demiş. Eyvallah. Melih Şendir'i severiz demiş. Hastasıyız, ayrı konu.
Doğan abi, bir yayıncı olarak sana akıl vermek haddimize değil ama senin bahsettiğin mevzu üzerine şunu söyleyebilirim. Sizin radyonuzda olan kim ne dedi kısmında sürekli olarak yayınlanan yerde en azından siz de bir eskiden TRT'deki gibi bir ajans geçebilirsiniz. Kickboks, atletizm, karate, tekvando, güreş, bu branşlarda alınan şampiyonluklar, sakatlıklar, turnuvaya katılacak sporcuların ismini radyoda duyurarak önünü onura edebilirsiniz. En azından 5 dakikalık kısa bir bilgilendirme gibi düşünelim. Yayının olmadığı saatlerde ne güzel olur demiş. Harika bir tavsiye. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim yönetime. Doğan, sen Doğan Yıldız'ı bilir misin? 1980'li yıllarda İlker Yasin'le birlikte benim ikinci favorimdi. Radyodan maçlar başlamadan Fenerbahçe'nin maçını inşallah ikisinden birini anlatır diye dua ettiğim isimlerden biriydi. Doğan Yıldız. Maç anlatımında TRT'de yıllardır. Kerem Önceller gibi mi? Hı? Aslında Doğan Yıldız'ı ben daha çok branş olarak dövüş sporları ile ilgili olarak biliyorum. Hatta eski bir sporcu ve antrenör. Hani maç anlatımı konusunda spiker olarak Doğan Yıldız'ı çok hatırlamıyorum ama adı Doğan diye de şey değil yani. Seksenli yıllarda falandır o büyük bir ihtimalle anlatım. Değil mi? Bu neymiş? Rüştü her yerini öpüyorumu da ekleseydin arkasına cillop olacaktı diye devam etmiş. Bak, Müjdat da Hünkar mutlu diyor benim için maç anlatımı konusunda diyor. Doğan abim, sezon başlayınca Ömer Fikre Şen'le arada bir bağlantı yaparız demiştin. Var mı bir gelişme demiş. Yaparız arkadaşlar. Önümüzde daha çok uzun şeyler var yani. Eskiden Radyo Klas'ta Yavuz Seçkin'le İsmail Baki Tuncer İlker Yasin'in taklidini yapardı, hatırlıyor musun abi deyip. Ya hatırlamam mı canım, en yakın arkadaşlarım ikisi de yani. Zaten 80'li yıllar diye söylemiştim diyor. İlker Yasin'le birlikte diye. Evet. Doğru pardon. Doğan abi, Oğuz Altay abi artık konuk olmuyor mu telefon bağlantısı? Pazartesi günleri alıyoruz arkadaşlar. Pazartesi günleri alıyoruz. Sadece 3 bağlantı yapıyoruz zaten. Salı ve Perşembe de işte İrfan var. Ahmet Konanç var. Ve Oğuz Altay var zaten program içerisinde. Yok abi, Leao hep böyleydi ki bek takibi yapmaz, geriye hiç yardım etmez. Ön tarafta üretim anlamında son 2 senede büyük çöküş içerisinde olduğu için bu sezonda durumunu ben olumsuz görenlerdenim zaten demiş. Günaydın sevgili Öncel. Sizce geçen bir hafta geçmiş midir yoksa taze midir diye sorsam şuraya geleceğim. Ertuğrul Doğan Galatasaray Trabzon maçı öncesi genç hakemler için ben onları gerekirse laboratuvara sokarım demesi, ya inanılmaz bir yorumdu ya. Yani maçları inceleme altına alıyorlar, bunları kim inceliyorsa, denetliyorsa, bunlar biz deney miyiz biz falan filan derken, madem öyle bir şey varsa o zaman ben onları bir laboratuvara sokarım deyip böyle bir açıklama yapmıştı Ertuğrul Doğan. Ben dedim ki hani ya, en sonda bir başkandan hani olayın kimyasının bozulmasından sonra oraya döndü yani, biyolog gibi bir kimyager gibi falan müdahaleler başladı yani. Şimdi bu genç hakem üzerindeki etki nasıl bir şey acaba, hani Allah Trabzon başkanı bir laboratuvara sokacak, ne yapacak acaba falan diye. Ki ondan sonra bana göre mutlaka bir etki bırakmıştır diyor dinleyenimiz. İki kırmızı kartlık pozisyonda da birini es geçti. Ardından Okan Hoca'nın bu karara çıldırması üzerine kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Röportaj veremediği için yayıncı kuruluşun muhabirinin neden atıldığınız gibi soru sorması üzerine derdini anlatan hocaya linç kampanyası başlatıldı. Hocaya ve muhabire ikisine de başlatıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi sayfalarından açıklama yaptı. Hele ki o Beşiktaş tam bir yancılık yapmaktadır. Maç sonu Ertuğrul Doğan'ın bu hakeme
Çok uzunmuş mesaj. Bakayım. Bu hakemlere gözlük gerekiyor demesi vesaire vesaire. Amerika'dan Galatasaraylı yöneticilere açıklama yapan 3 büyük kulübün federasyon başkanı sus pus. Çok büyük operasyon çekiliyor ve biz Galatasaray camiası akıllı olanlar bunların farkında tabii. Buna rağmen bu federasyon başkanı zamanında 2 şampiyonluğumuz var ve o kupalar kulübe kargo aracılığıyla gönderiliyor. Bu sene biz olamadığımız durumda o kupa rakiplere helikopterle gönderilir. Çok uzun oldu yazım. Okunmayacağını tahmin etmekle beraber içimde kalmasın isterim, saygılar abi diye yazmış. Seni de nasıl yanıltmışım ama. Utandırmışım biraz. Bütün bunlara rağmen Trabzonspor hakkıyla bizi yendi. Bunu da söylemek bana düşer diyor. Galatasaray'ın hani bu kırmızı kartlar bilmem neler, hakemi, teknik adamı atılmasaydı, o öyle olmasaydı falan bunlar olmayacaktı diyor. Sonrasında işte bir gerçek var. İşte bu minibüsle, otobüsle, bilmem neyle yollanan kupaların eğer başka bir şampiyon çıkarsa helikopterle, dronlarla falan gelecek olmasının tahminleri falan yapılıyor. İşte Amerika'daki bir yönetici konuşunca işte bir anda gündeme bomba etkisi yaratan açıklamalarıyla federasyon başkanı bu arada nerede? Hani Ferhat, Allah razı olsun, beni de unutturdun falana mı döndü konu yani? Yalnız Ferhat Gündoğdu ve federasyon arasında inanılmaz bir sıkıntı var arkadaşlar yani. Hani benim biraz daha fazla kulağıma duyumlar geliyor olabilir sizden ama sizin de hakkını vermem gerekiyor. Yani siz de mesela böyle yazdığınız mesajlarda böyle böyle diyorlar, duyduk Doğan abi deyip ya birinden, böyle dijital platformdan, bir YouTuber'dan ya da bir yorumcudan falan duyuyorsunuz. Sanki kendiniz duymuş gibi bana anlatıyorsunuz. Biz de boş değiliz mesajları geliyor çünkü sürekli. Federasyonda var bizim de tanıdıklarımız, biz de bir Tahir Kum olmasak falan falan kısmına geliyor konu ama. Bağlantı alamıyorum bugün arkadaşlar ya. Bilgisayarda yani teknik anlamda bir sorun var telefon attığında. O yüzden ben de baktım. Emre Tirev de bugün biraz sinirliydi diyor. O da belki telefon alamadığı için olabilir. Çünkü sistem kapatılmış, gidilmiş. Ondan sonra çözmeye çalıştım ama bulamadım yani. Yapamadım. Yani kırmızı mı mavi kabloyu mu keseyim derken galiba ben maviyi kestim. Hani kırmızı diye söylemişler de mavi patladı burası yani, büyük ihtimal öyle bir şey oldu. Geliyor geliyor mesajlar, geliyor. Okuyorum vallahi mesajları ya. Ya burada şimdi Galatasaraylıların yazmış olduğu bu mesaj geneline bakıldığında ben şu gerçeği düşünenlerden biri olarak bu yorumumu yaptığımda hemen bir yancı, ondan sonra senin de ne olduğun belli ol diye falan döndü. Yani 4 sene şampiyon olmuş ve bu kadar zorluklara rağmen şampiyon olan bir camia değil aslında Galatasaray. Yani yaşadığı zorlukları düşündüğünde kendi içinde oyuncularıyla, ne bileyim hani belki işte Avrupa dönüşlerinde falan yaşadığı ritmik sıkıntılarla falandır yani. Ama hani Fenerbahçe'nin dile getirdiği, Beşiktaş'ın anlattığı işte 3-4 yıllık, 5 yıllık bu süreç içerisindeki hakem ve federasyonla ilgili problemleri bugün Galatasaray çok fazla dile getiriyor gibi gözüküyor. Hani vay falan gibi yorumlamayın arkadaşlar yani. Zamanında işte benim başkanım ya. Şimdi stratejik anlamda müthiş bir sistem ilerleyişi var. Yani stratejik olarak müthiş bir ilerleyiş var. Yani ligin başında ilk federasyonu daha hiçbir şey yokken suçlayarak bir yarışa başlayan bir Galatasaray yönetimi var ki bunu işte ben gene de bunu söylemiş olayım. Bu var demiyoruz tabii ki ama yine de böyle bir sıkıntı olursa bunun takipçisiyiz diyerek önce bir olayı ilk biz söyledik kısmına getirebiliyor. Hani burada bir yönetim başarısıdır bu. Bu arkadaşlar zamanında bunu belki Aziz Başkan'ın yaptığı dönemleri de hatırlıyoruz. Çünkü bu biraz tecrübe gerektiren bir şeydir. Bu biraz aslında sistematik olarak ilerlemenin artılarıdır. Hani biz bu yarışa başlıyoruz. Olumsuzluklarla başlayayım ben. İşler kötü giderse biz demiştik deyip de elini kuvvetlendirme olayı da olabilir. Onu söyleyeyim ya. Şimdi burada Galatasaray'ın hakemlerle ilgili konuşma kısmında elinde eğer 3 maçtır Osimhen olsaydı ve farklı skorlarla gitseydi böyle konuları açma ihtimali olacak mıydı? Çok olmayacaktı yani.
burada iyi giden bir Beşiktaş 3-5 hafta Avrupa'da şu bu falan derken bir Alanya kazası hakemlerden yüzünden olunca, Ahmet'in iyi oyunundan sonra ben şimdi hakem üzerinden mi gideyim? Yani Ahmet'in başarısını, Beşiktaş'ın o günkü ruh halini ve sonrasında oyuna adapte oluşunun çok geç olmasını falan konuşmayayım mı yani? Burada Ahmet'i de ezip geçeyim mi yani? Bana yakışmayacağı için bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe'nin yani Antep maçında bir şey yapamayıp Eyüp maçında 8 tane gol attıktan sonra tamam ya bitti artık bundan sonra kepenkleri indirin, şampiyon belli, ikinci kim olacak falan moduna mı gireyim yani? Ya en küçük bir sıkıntıda 4 yıl şampiyon olmuş bir teknik adamın 2 maç üst üste, örnek veriyorum Trabzon mağlubiyetinden sonra işte Kasımpaşa sıkıntısı, ardından bir de Barcelona yenilgisi olursa Okan Buruk'un koltukta kalabilme ihtimalini kaç kişi görüyor acaba? Mesela öyle bir sıkıntı olduğu aşikar ki bugün

Ya ben kimi gördüysem o Okan Hoca'nın arkasındayız. Öyle gifler falan yapılmış, paylaşımlar yapılıyor. Öyle reelsler falan, storyler falan paylaşılıyor sosyal medya üzerinden yani. Ya hakemi yıkma konusunu zaten bu tecrübesizlikleriyle, bu beceriksizlikleriyle, bu algılarla, bu korkularıyla, bu yönlendirmeleriyle, bu kulisleriyle daha ne söyleyeyim ya? Zaten bu hakemlerin bir şey yapamayacağını, bir şey yapmaya çalışanın bile elinde patladığı bu dönemi kötü geçirdiklerini biliyoruz. Biz iyi olanları da beğenmiyorduk ki bir öncesini, o yüzden arıyoruz. Bazı şeyleri kaybettikten sonra değeri anlaşılır kısmına gelmiyor mu? Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, öbür taraftan ne bileyim hani Deniz Ateş Bitneller falanlar, Bülent Yıldırımlar falan yani. Şampiyonlukları çalmışlar onlar bunlar derken, hiç olmazsa onlar gene iyi yönetim bu kadar değillerdi denmiyor mu yani? Ama işte süreç arkadaşlar, yani burada takım üzerinden incelenmesi lazım. Ya senin orta sahanda artık sürekli 3 tane 6 numarayla oynanır mı sorusu sorulmuyor mu Fenerbahçe'de? Abi Kante, Genduzi, İsmail ikisi, üçü de 6. Sana bir 8 lazım falan denmiyor mu? 8-0'lık galibiyetten sonra 8 unutuldu mu? En çok bu 8 konuşuldu. Hani bir 8 konuşuyordunuz daha önce. 8 lazım, 8 lazım diyordunuz. 8 oldu gol olarak. Kesmedi. 10 olurdu da falana döndü konu. Osimhen olsa aynı şeyler konuşulacak mı? Hala da dilimizde, çünkü en güçlü kozumuz cebimizde duruyor. Abi Osimhen olmayınca Galatasaray Deniz'le de, ondan sonra işte Bitşuba'yla da Batrokov oynaması gerekiyordu. Ya Batrokov oynayınca beğenmiyoruz ki. Hani Galatasaraylıların birçoğu adına konuşuyorum. İşte Fenerbahçe'de işte abi Greenwood falan, abi ayrı konu. Antep maçında Greenwood yoktu, kurtaramadı seni. Hani öyle bir isim ki o kadar böyle anlatılıyor ki Antep maçında çıkacak, seni kurtaracak. Bir yerde çıkacak, bir tane atacaksın, yemeyeceksin, bitireceksin. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllara bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Geçen Ali Naci onun istatistiğini veriyordu sosyal medyada. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Bak diyor, bu sezon 83 gol atmış, 13 gol yemiş. Fenerbahçe 90 gol atmış, 33 gol yemiş. Ne kadar az gol yersen o kadar şampiyon olma ihtimalin yükseliyor. Senin defansın kötü diyor işte. Son 6 haftaya baktığımızda işte burada. Galatasaray'ın Davinson'daki eski performansın, Abdülkerim Bardakçı'nın artık hani fiziken sahada olmasının ve arkaya atılan toplardaki zaaflarını falan konuşunca, ya buradaki sıkıntı, sen hala da Şalay gibi devşirme bir sağ bekle, işte sol bek üzerinden hala da bir istikrar yakalayamadığı sana kısmına geliyor. Ama Galatasaraylı bunu konuşmuyor ki, federasyon demeye başladı, hakem demeye başladı, bizim hoca üzerinden oyunlar oynanmaya başladı diyor. Takımdaki hataları gör diye Fenerbahçe'ye 3 yıldır söylüyoruz burada, hataların büyüktür yapıdan diye. Galatasaraylı o zaman ne oldu? Şimdi mesela bir mesaj geldi, en son mesaj. Formda bir Barça'ya yenildi diye kimse kovulmaz abim diye yazmış mesela. Barça bardağı taşıran son damla olur. Benim bahsettiğim konu o değil. Okan Buruk'un Emre Belezoğlu kıyasında istatistik anlamında daha önde olduğunu kanıtlamaya gerek var mı maçlarda? Kaç Emre Belezoğlu galibiyete alınmış Okan Buruk karşısında acaba? Önünde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bu ligin, belki inanmayacaksınız ama belki bilmiyorsunuz, belki söylediğim için farkındasınızdır ya da siz görmüşsünüzdür, mağlup olmayan tek takım 6 haftada Kasımpaşa. İlk mağlubiyetini Rams Park'ta alabilme ihtimali %80 o zaman bu istatistiğe göre. Ama bir Emre Belezoğlu galibiyeti gelirse bu kadar acaba tartışılan ve bak bu Okan'la olmayacak ya falan gibi yorumlar yapılan dönem içerisinde arkadan bir de çok farklı bir Barcelona mağlubiyeti olursa ne olur? İşte o zaman hocam son maça bakacağız bir artık kısmına mı gelir, yoksa karar mı verilir? Ya da Okan Hoca şey diyebilir mi? Hani bir İsmail Kartal reaksiyonu gösterir mi? Ben istifa ediyorum gibi bir şey. Daha takıma falan deyip böyle bir şey bırakır mı? Ha ben size söyleyeyim yani. Bak Fatih Tekke'nin ya da Okan Hoca'nın

bundan sonraki durumu bence bir şey daha hazırlıklı olalım. Milli takım. Ben öyle görüyorum. Yani Fatih Terim ya da Şenol Güneş gibi isimleri artık milli takıma ben birilerinin getirebileceğini, o gücün kaldığını düşünmüyorum. Ya da o istek bile olsa ya bir hayır denebilme durumu olabilir. Ben bundan sonraki süreçte milli takıma Abdullah Avcı çok zor bir ihtimal düşünmem bir, ama Fatih Tekke ya da Okan Buruk'un, Okan Buruk %70, Fatih Tekke %30 kıvamındadır. Bundan sonraki süreçte milli takım için söyleyeyim aklıma gelenler. Eğer bir yabancı düşünülmezse bir daha. Sergen Yalçın bir ihtimal, o da çok düşük, %5 %10'larda falan kalır. Ama ben şunu da hatırlatmak isterim. Önünde bir Fransa maçım var cuma günü. Fransa'dan sonra İtalya ile oynuyorsun. İtalya'dan sonra Belçika ile oynuyorsun. Düşün, Fransa'dan 4 yedin, İtalya'dan 3 yedin, Belçika'dan 5 yedin. Montella koltuğunda olur mu? Ya da ne bileyim, üçünü de kaybettin. Çünkü kadro yetersizdi. Orkun yoktu, Hakan yoktu, falandı filandı gibi bir şey olur. Var. Bir sürü çocuklar var, gençler var. Bu Abdülkerim'le olmaz, Emirhan'ı koy. Öbür tarafta olmaz, bunu koy falan deyip alternatifler var. Ferdin var sol bekte. Kaleci, abi kaleci tartışı. Uğurcan'dan kimse şüphe duymuyordu. Şimdi Uğurcan'ın yerine milli takıma Altay. Ne Altay abi, Berke geri gel. Berke geri gelsine döndü. Yani Berke'nin neden gittiğini, ya 11'e girmedim diye ben hatırlıyorum bu işi yaptığım için. Hani bu işi yapmayanlar ama takip edenler de var. Onlar da şey diyorlar mesela. Hiç kadroya bile girmediği için gece saat 3'lerde sabaha karşı 5'lerde falan ayrılmış. Kimseye bir şey söylemeden diye. Ne? Yani arkadaşlar, burada frekans var. Bir ileri alma durumunuz var. Orada Radyo Spor var, Lig Radyo var, A Spor var. Geçebilirsin. Devam et arkadaş. Ticari bekleme yapma diyebilirsin. Ama hani beni susturmaya çalışman şey, yani hani ya da konuşmamın gidişatın rotasını belirlemen çok hadsizce bir şey yani kardeşim. O yüzden onu geçelim. Ben böyle şeylere takılmam da değer verdiğim için söylüyorum yani. Alternatiflerim var. Beğenmediğin oyuncunun yerine de var. Hani yap. Cimer'e mi şikayet ediyorsun? Nereye diyorsan et ya. Hani şey değil yani. Çok da biliyorsun ya, ona şey yapıyorsun ya. Ya ne kadar böyle bir, hani bu kadar eleştiri konusunda. Ben burada Okan, bak eleştirebileceğim konulardan bir tanesi şöyle olur. 4 sene şampiyon olmuş bir teknik adam bence istediği transferi yaptırabilmeli. Onu söyleyeyim yani. Italiano'nun, Önder Özen'in ve belki Orkun'un istediği transferler oldu mu? İsmail Hoca transfer yaptırabildi mi? Böyle bir yönetime. Elindekileri tutabildi mi? Onu geç, hani yaptırabildi mi bunu? Okan Hoca bunu yaptırmalıydı. Ben bu oyuncuları bunu istiyorum diye öyle bir açıklama yapar ki yönetim o kadar zor durumda bırakır ki. Çünkü stratejik konuşmaları seven, nerede ne konuşması gerektiğini bilen, konuyu farklı yerlere çekebilme özelliğine sahip olan biri değil mi Okan Hoca? Bunu yapamaz mıydı yani? Hocasını ya da başkanını zor duruma sokmak değil ki bu. Bu oyuncuları istiyoruz, ilgileniyoruz deyip ya da iki tane üç tane muhabir aracılığıyla bu konuyu parlatabilirdi. Bir şey yapabilirdi yani. Çünkü yönetim birkaç kere Okan Hoca'yı herkesin önüne attı. Ya o hoca istemedi ki diye şeyler geldi. Bu kadro bana yeter denildi. O devre arası transferler o zaman yapılmıştı. Geçen sezon için. Hiçbir şekilde olayı hakeme bağlamam, yıkmam. Aydın Cingöz'ün söylemiş olduğu gibi ben tamamen olayın gündem değiştirme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca aslında gerçekten saha dışında çok zeki ve çok akıllı ama bu işi sahada göremedik. Gördüysek de bir ikidir. Üçüncüsü kesinlikle olmamıştır diye yazmış bir dinleyici. Bazı konularda özellikle futbolcu değişimlerinde çıkardığı 11'de bazı futbolcuları aşırı ısrar etmesi, yani olmuyorsa olmuyordur. Oynamak istemiyorsa oynamasın. Bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. Yeni aldığı oyunculara oynatmaması, niye aldın oynatmayacaksan diye sorulur. Bundan sonra ben de Okan Buruk artık Galatasaray'da bir şey yapabileceğini sanmıyorum demiş. Abi bence o Montella koltuğa hiç oturmamalıydı zaten demiş.

o motorla diye yazmış da ben de Montella diye, o herhalde kendi kendine yazdı. Edis, Dünya Kupası'nda istifa etmeyen Montella sizce Uluslar Ligi'nde bu üç deve yenilirse istifa eder mi? Sanmıyorum edeceğini, değil mi? Ya istifa zaten bizde çok görülebilen bir şey değil. Hani abi İsmail Kartal diyeceksin. Ya görülmedi işte yani. Denendi ama olmadı yani. Bence. Şimdi milli takım oyuncuları yeniden bir kamp dönemine girdi. Ya bu arada Kocaeli yerel medyasını takip ediyorum. Yakın arkadaşlarım olduğu için çoğu. Ben de Tanık diye bir gazetede yazıyorum ara ara. Şey üzerine, abi işte yazı göndersene, yazı göndersene falan diye. Burada anlattıklarımı yazıyorum gerçi. Hani o yüzden Kocaeli Tanık diye bir internet gazetesi. Kardeşlerimiz çıkarmışlar. İşte hem siyaset yapıyorlar, spor yapıyorlar, bilmem ne. İşte İzmit'ten de Ulusal'da da görev almış 3-5 kişiyi de işte yazar olarak eklediler. Bana da işte teklifte bulundu abi, dedi hani bütçemiz yok, bizi de biraz tanıtım, inşallah kazanınca beraber falan. Öyle bir beklentim. Haftada bir yazı neden göndermeyelim dedik. Ona da böyle bir yazıyoruz. Orada yerel medyayı zaten ben yakından takip ederim. Hala da en yakın arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım ve ailem orada yaşıyor. Kocaeli, İzmit'te. Orada mesela şimdi Baş İskele diye bir yer var. Yeni gelişim. Bu deprem sonrası, 99 depremi sonrasında sahil şeridinin üst kesimlerinde kalan bir yerleşim bölgesi ve oralara çok fazla yatırım yapıldı. Hani zenginler dediğimiz, biraz gelir seviyesi yüksek olan ya da şu an işte belli partilerden dolayı statü yakalamış insanların tercih ettiği kendi siteleri oldu. Hepsi müteahhit olduğu için parayı bulanların. Hani sporda da zaten yöneticilerin %95'i müteahhit zaten. Hepsi inşaat sektörüyle ilgileniyor ama bir tane tuğla çakmışlıkları yok yani spora falan. Hiçbir şey yok. Hani o kadar inşaatçı olmalarına rağmen, hani demirler eskidi artık. Radyan temel mi yapsak, şunun altına bir değiştirsek mi falan deyip bir kentsel dönüşüme mi soksak diye düşünmüyor kimse yani. Hep üzerine bir kat çıkma, bir kat çıkma, bir kat çıkma ya da bir şeyler daha yapıp da oradan ne kadar ben kazanırım, Türk sporunu boş ver yıllardır kazanamamış, şimdi mi kazanacak, ben kazanayım falan diye düşünen yöneticilerden geçilmiyor zaten. Öyle kulüp başkanlarına da bakın, en azından bir site yapmışlıkları vardır yani ya da bir ortaklıkları vardır inşaat sektörüyle. Ama bir tuğla koyamamışlardır hala, onu da söyleyeyim bir daha hani. Orada mesela yerel medyada Kocaeli'de de şey var. İşte Bahçecik'te iki gün sonra kim geliyor? Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından Zidane. İşte şu an dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olarak gösterilen Mbappe. İşte Mbappe falan filan. Hani böyle Fransa milli takımında kim varsa Bahçecik'te kalacak 3 gün boyunca diye. Geniş güvenlik önlemleri alınmış. Bahçecik'te şöyle söyleyeyim size, nasıl anlatayım. İzmit Körfezi'ni düşünün. Körfez kısmının ucu burnundan döndükten sonra karşı şeride, yani İstanbul istikametinden Hereke, Kirazlıyalı, işte ondan sonra Yarımca, öyle Tütün Çiftlik bilmem ne falan deyip öyle gelip İzmit merkeze girip merkezden dönüp işte Yuvacık, Başiskele, işte ondan sonra Gölcük, Halıdere, Değirmendere falan o taraflara, Karamüsel'e kadar o gidiş sürecinde başlangıçtaki yerlerden bir tanesi. Zaten orada işte en fazla Kocaeli'de kaç tane var? 3 tane ya da 2 tane ya da 3 tane falan vardır. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerden 5 yıldızlı 2 tane otel vardır. Orada konaklayacaklar. Otel tamamen kapatılmış durumda bu arada. Fransa milli takımı için ve milli takım nerede kalacak falan. Orada bir tane otel ayarlandı. İyi bir otel, güzel bir otel falan. Ama işte otellerin altında böyle şeyler falan var, böyle eğer şehir dışında değilse alışveriş merkezleri var, kafeteryalar var falan, onlar ne yapacak acaba? Hani iki tane oyuncu görür müyüz hesabıyla gelip orada takılanlar da çıkacaktır. Bir imzalatabilir miyiz, bir fotoğraf çektirebilir miyiz gibi bir beklentiye girenler de olacaktır. Şimdi yerel medyada şey yapıyorlar, Zidane Bahçecik'e geliyor, işte oradan hemen anında otele şeyler bırakılmış. Tanıtımlar, yatırım amaçlı villalar, siteler falan diye. Hani Fransa kendini site yapar orada, hani öyle hani bir tane villa satar mıyız diyen de çıkabilir orada. Gelmişken elimizdeki bu abi, limandan parfüm var elimizde diyen arkadaşlar trafikte falan var ya. Mbappe'ye bu parfümü vermeye geldi. Yani bu saatlerden takmaz mıydı? Ya yerel tarafta öyle bir şey var. Çünkü

0: güzellik var yani. Zidane geliyor, Mbappe geliyor. Kante ile Gündüz'ü gider mi acaba ya? He? Milli takım oyuncularıyla, teknik adamıyla görüşmeye mörüşmeye. Yapar mı acaba böyle bir şey? Fransa milli takımı. Bak size birkaç tane detay ayrıntı vereyim. Kimler aday kadroya girmiş Fransa'da? Fransa'nın kalecisini bilen var mı arkadaşlar? Boutez mi geçer kaleye? Maignan mı geçer kaleye? Maignan falan geçer diye tahmin ediyorum. Upamecano, Konate, Kalulu, ondan sonra Kunde, Kone, Kamavinga, Diouf, Rabiot, ondan sonra Barcola, Olise, Désiré Doué, Dembele, Mbappe. Ne yapacağız? Bak şimdi oyuncuların değerlerine 100 milyon, 200 milyon, 120, 170, 90, 90, 90, 30, 50, 60, 60, 32, 45, 50, 70, 75, 80, 85, 28. Kaleci bu, üçüncü kaleci Boutez. Komo'nun kalecisi değil mi? Komo'nun kalecisi. He. 31 yaşında gerçi. Zaten kalecileri Milan, Toulouse ve şeyin Komo'nun kalecileri. İşte Liverpool'dan mı, Chelsea'den mi, Real Madrid'den mi, Juventus'tan mı, Bournemouth'tan mı, Barcelona'dan mı? Hani nereden oyuncu ararsanız milli takımda var zaten. Yani kaç tane Fransız var derseniz Fransa milli takımında? Yani çok az. 3 tane falan Fransız olabilir diye tahmin ediyorum yani. Hepsi asıllı. Yani bir şey asıllı. Oyuncular çoğunlukla. Ne demiş? Şimdi onlar düşünsün. Kocaeli'ye geldiler deyip. Selam Doğan abi. Telefon alsana da dinleyenler özüne dönüş yapsa uyku modunda radyo bilgin olsun demiş Sivaslı. Abi işte her dakika bu anonsu yapmak zorundayım herhalde. Telefon hattında bir sıkıntı var. O yüzden Mbappe'yi falan bilmem de Zidane'dan da bir imza alınmaz mı be demiş. Heh, suyundan da koy. Arka arkaya devam et. Oyuncuların değerlerini okuyunca demiş. Sen kadroyu sayınca ben burada oley oley falan diye saydım diyor. Abi yayınlar, bazen televizyon programını izliyorum da senin yüz ifadene bakıyorum. Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu ya da ne, Ali Naci falan konuşurken ben buraya nereden düştüm der gibi bakıyorsun demiş. Bungalov ayarlamışlar mı diye yazmış. Ya bungalovlar o tarafta yok arkadaşlar. Bungalovlar Sapanca, Maşukiye taraflarında ağırlıklı olarak. Daha göl manzaralı olan yerlere. Ama Batuhan Kola helal olsun. Bu hakem tarihe geçti. Okan Buruk'u kırmızı kartla attı. Bu inanılmaz bir şey. Atabilen hiç olmamıştı. Sahi nasıl oldu ya? Ben bir daha düşün. Batuhan Kola vallahi helal olsun falan yaz. Doğan abi bir şey sormak istiyorum. Transferi kim yapar öncelikle? Bu konuda senin düşünceni alayım abi. Mesela biz Galatasaray'da transfer sezonu başladığından beri bir oyuncu ismi ortaya atıyor. Başkan çok beğenmiş ama harikaymış. Uçuyormuş, kaçıyormuş denildi. Sonra bir oyuncu ismi daha atıldı ortaya. Okan Hoca izlemiş, çok beğenmiş denildi. Yine bir oyuncu daha atıldı ortaya. Abdullah Bey Dursun Bey'e fikir vermiş. Çok iyi bir oyuncu. Kaçırmayalım demiş denildi. Ya bunlar hep söylendi abi. Ben bunları uydurmuyorum. Yani korkuyorum aslında. Şunu da diyecekler. Evet arkadaşlar, divan kuruluna sunduk. Değerli Hazirun alalım, diğer arkadaşlar el kaldırsın. Almayalım diyenler el kaldırsın gibi olacak diye korkuyorum. Yani biz bence buradan bazı şeyleri kaybediyoruz. Kaybettik diye düşünüyorum demiş. Yordu beni mesaj. Fransa'da hiç yerli yok galiba demiş. Hep çakma. Afrika karması mı saydın az önce diye soruyorum demiş. Doğan abi, sezon başında da federasyonla alakalı durumlar vardı. Ben sana o zaman da mesaj yazmıştım. Federasyona birisini gönderelim, bir kapıya vursun Uğur Dündar gibi. Sezon öncesinde de hiç ses yoktu, sezon sonunda da hiç ses yok. Hiç mi fark etmiyorsunuz abi, içeride olmayabilirler. Gidip bakmak lazım demiş. Galatasaray bu işleri çok iyi yapıyor. Galatasaray hakemler kötü diye bildiri yayınladığında karşısındaki 17 kulüp hakemleri savunmuştu. Sonra o 17 kulüp hakemler kötü dediğinde Galatasaray 8 Mart'taki hakemleri savunmuştu. Ayrıca Galatasaray'a kimse zorluk çıkartamaz abi. Galatasaray'a kendi içinde zorluk çıkarırlar ve bu zorluklardan da güçlenerek çıkar. Yani diğer kulüpler Galatasaray'ın yaptıklarını yapamadıkları için zaten bu çekememezlik vücut ya da onlar mevcut ya da nasıl yapıyor biz yapamıyoruz düşüncesi hep mevcut abi diye yazmış. Abi Emre gibi kendi numaranı versene, oradan alalım, yayına bağlanalım demiş. Onun bir hata olduğunu düşünenlerdenim. Bazen var böyle, birkaç dinleyiciyle dışarıda görüştüğümüzde, tabii ne demek falan diyeyim, birebir görüştüğümüzde telefon numaramı verdiğim, sürekli fikir soruyorlar. Abi ne diyorsun bu konuda, böyle böyle bir şey olmuş falan deyip öyle sürekli bir danışma gibi oluyor böyle hat. Hani 153, 122, 112, 186 alo masal gibi ve sürekli aranıp şey olabilir mi ya da WhatsApp'tan, abi müsait misin bir şey soracağım diyor. Buyur kardeşim yaz diyorum, arasam olmaz mı diyor mesela, hani bir sesini duyayım diyor falan. Hani yarın yayındayım, radyodan duyabilirsin falan diyorum mesela. Buradan daha güzel geliyor sesin diyor mesela hani. Yani o yüzden şeye dönüyor abi, bir forma, bir şey. Sonra borç isteyen çıkıyor. Bak onu söyleyeyim net. Abi biraz sıkışık bir durumdayız da sende de varsa eğer cuma söz yatırırım abi deyip böyle perşembe günü, çarşamba günü telefon edip böyle hiç tanımadığım dışarıda zaten yazmışım böyle Enver dinleyici diye, işte Mehmet dinleyici diye yanına yazmışım falan. Hani şey diye yazmam lazım, açma falan diye yazmam lazım. Hani böyle bir telefon çalıyor, senin telefon çalıyor, ne yazıyor, açma yazıyor, açma o zaman diye. Var öyle kaydedilenler bazen telefonda, bende hiç yok, açık konuşayım net olayım da, açma diye ben gördüm ama birkaç da açma diye öyle kaydetmiş. Ya niye kaydediyorsun o zaman? Kaydediyor ki belli olsun, bu numara neydi ya falan demesin, o tufaya düşmesin diye. Abi reklam gelmedi mi ya diye yazmış. Geldi. Ona bile karışıyor bak, dinleyiciye bak ya. Reklam gelmedi mi diyor ya. İnanamıyorum ya. Bana dedi, bana. Reklam yok mu diyor. Sanki genel yayın yönetmenim gibi. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Radyo Gol'e hoş geldiniz. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatine çok az bir süre kaldı. Milli mücadele içinde şunu söyleyebilirim. Hemen aktarayım. Önümüzdeki maçlarla ilgili olarak şurada bir geri sayım yapmışlar. Federasyonun sitesi de uzun bir aradan sonra renklendi. Böyle hızlı hızlı şeyler de yapılıyor. 2 gün 10 saat 19 dakika kaldı milli mücadeleye. Uluslar Ligi için Fransa maçına ve aday kadroyla alakalı olarak da hemen bütün detayları paylaşalım. İşte Altay Bayındır'ın, Muhammed Şengezer'in, Okan Koçuk'un ve Uğurcan Çakır'ın kaleci adayları arasında yer aldığını, defans hattında Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Samet'in milli takıma çağrılmasının artık bir şaka olduğunu falan düşünüyorum. Ya hiç mi yok? Var yani. İyi günler. Simit var mı? Mesela simitçiye gidiyorsun. Abi 10 dakikası var. Hiç mi yok diye soru sorarlar ya mesela. Hani defans hattında kim var? Abi Samet var. Ya başka kimse yok mu diye sorar. Ya Trabzonlu bile sorabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani Samet mi diye. Hani bunu Rize'de oynarken de Rizeli de sorabilirdi bunu. Konya'da, Konyalı da sorabilir. Hani herkes sorabilir, anladın mı? Samet. Anlam veremediğim şeylere dönüşebiliyor. Şimdi burada federasyon başkanı çıkıp Samet'in ne kadar iyi bir abilik yaptığını falan, ya abiye falan ihtiyaç yok arkadaşlar. Yani bu liderlik, miderlik falanlık filanlık kısmı artık geçmiş durumda. Ya bunu en iyi anlatanlardan bir tanesi Orkun Kökçü'nün galiba biraz milli takımı da hedef alarak yapmış olduğu bir açıklamaydı. Geçenlerde yapmıştı bir açıklamayı. Biz takımda kaptanlık olarak ben şunu düşünmüyorum. Öyle soyunma odasına inip de esip gürleyip hakaretler, bağırışlar, ses tonunu yükselterek arkadaşları gaza getirme gibi bir durumumuz yok. Burada herkes herkesten fikir alıyor. Benim bazen düşünemediğimi başkaları dile getirebiliyor. Başkasının fikirleri bazen hocaya çok daha kıymetli olabiliyor falan. Böyle şeyler var yani. Bunlar anlatılıyor. Anlatabiliyor muyum? Orada da bir mesajım var acaba. Daha önceki teknik adamlara mı, daha önceki kaptanlara mı söyleniyor bu mesaj? Ya da yaşadıklarıyla alakalı mı? Orası da tartışılıyor. Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, orta sahadaki oyuncularımız. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'de forvet hattımızda yer alan oyuncular. Bu arada Mustafa Eski Hellaç da katıldı. Zaten ilk kadroya alınmamasından sonra hani ya şimdi defans hattı olarak düşündüğünde Eren'i de Ferdi'yi de, bu arada Eren, Ferdi, Mustafa, Rıdvan diyebilirdik değil mi? Sol bek anlamında. Mesela Rıdvan yok. Eren var, Ferdi var. Mustafa niye yok? Trabzon'daki en iyi performanslardan bir tanesiydi. Sağda Zeki. Başka bir düşünce olur mu? Oraya Mert Müldür sakatlığından dolayı ameliyat oldu. O yüzden yok zaten kısmına gelebiliriz. Başka sağ bek yok mu? Ya. Sıkıntılı bir milli takım var. Yani bazen Montella için şey diyorduk ya, en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor diye söylüyorduk. Deniz'in dünkü antrenmana sakatlıklara geçen Deniz'in, Muhammed'in ve Yunus'un katıldığını söyleyelim. Muhammed kimdi derseniz, Başakşehir'in kalecisinden bahsediyorum, bir sakatlığı vardı. Başka Muhammed yok zaten milli takımda. Orkun Kökçü'nün de ağrılarının devam ettiği söyleniyor. Yer almadığı o ayak parmağındaki çatlaktan kaynaklanıyor. Oynamama ihtimali var. Eğer olursa nasıl bir orta saha organizasyonu yapılacak kısmına geliyor konu. Demir Ege Tıknaz mı, İsmail Yüksek mi oraya çekilir? Salih Özcan banko oynayacak gibi gözüküyor. Çünkü Hakan Çalhanoğlu da yok. Gördüğünüz gibi oraya Bartu Elmas eklenebilir. İsmail Yüksek konulabilir. Melih Kabasakal, o Demir Ege Tıknaz ön tarafa konabilir. Önlerine Arda'yı kanatta mı oynatır, yoksa bir 8-10 pozisyonla mı sokar? Sol açıktan işte İlhan Fakılı mı, Aral Şimşir mi, Yunus mu, Oğuz mu, belki oraya Kerem mi, Kerem'in yanına Barış mı falan gibi sağlı sollu olarak düşünebilirsiniz kanatlara. Deniz'i forvet hattında düşünür mü, yoksa 4-2-3-1 mi yapar, 4-6-0 şeklinde mi olur? Biraz sıkıntılı bir aslında süreç. Yani oyun anlamında zaten Fransa milli takımının daha önceki maçlarına falan bakıyorsun. İşte en son İngiltere ile oynadığı maç üzerinden ya da Fransa üzerinden gidersek kadroda ağırlıklı olarak bir değişime, işte Zidane gider mi,
1: İşte Maignan kalede olur. İşte Gusto, Konate, Lokroix ve Hernandez şeklinde bir, yani 4-1-2-3 şeklinde bir dizilişi söz konusu Fransa'nın da. Olise, Mbappe ve Doué gibi bir hattı kolay kolay bozmayacaktır diye düşünüyorum. Rabiot, Emery, Cherki mi olur? Tartışılır. Alternatifleri elbette var. Hani Zidane'ın bu konuda elinin daha güçlü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani işimiz gerçekten çok zor. Bir tane mesaj vardı. Az önce o mesaj çok iyiydi. Beşiktaş kimi yendi? Marsilya'yı. Fenerbahçe kimi eledi? Olympique Lyon'u. Bunlar nerenin takımı? Fransa. Biz bu adamlarla futbola Fransız kalmışlar tarzında dalga falan geçtik mi? Geçtik. İşin sonunu hiç düşündük mü? Düşünmedik. Bunların acısını bizden milli takım olarak mı çıkarırlar? Bilmiyorum abi diye düşünmüş. Milli takımda Orkun zaten yedek kalır diye geçiyor ama milli takımdaki bir gelişme var. Mesela TikTok çekmiyorlar, bir görüntü vermiyorlar aralarında. Dur daha otele geçmediler falan diyen de çıkıyor. Bak hemen böyle oralara konuyu çekmeye çalışan arkadaşlarımız da var aramızda. Sağ olsunlar hiç boş durmuyorlar. Çağlar olmayınca balkonda oturan da olmaz abi falan gibi yorumlar yapılıyor. Akılda bunlar kalıyor. Ya başka var mı? Milli takımla ilgili gazetelere yansıyan bir haber yok. Ama şunu da unutmadan hemen geçeyim. Trendyol birincilik kulüplerinden Bandırma Spor'da forma giyen Tolga Kalender'in vefatı derin bir üzüntüyle öğrenilmiş durumda. Ailesine sabırlar diliyorum. Camiasına geçmiş olsun. Başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Gerçekten üzüntülü haberler. Genç yaşta bu arkadaşların aramızdan ayrılmış olması. Kuvayi Milliye Spor'da başlamış kariyeri. Tolga Kalender'in Beykoz'da, İstanbul Başakşehir'de, Adana'da, Demirspor'da forma şansı bulmuş. Sonra Bandırma Spor'da oynarken işte forma giyen, birincilik kulüplerinden Bandırma Spor'da forma giyen Tolga'nın vefatı derin bir üzüntü yaratmış oldu. Bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığında defnedileceği bilgisi de var. Tabii Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta dediğim gibi Bandırma Spor Kulübü olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi de eklemiş olalım. Milli takımda da işte hazırlıklar kısmına bir gelelim. Federasyon sitesinde ne yazdığına da şöyle bir bakalım. Uluslar Ligi A grubu birinci gruptaki ilk maçımızda Kocaeli'de Fransa ile 25 Eylül Cuma günü karşı karşıya geleceğiz. A milli takımımız hazırlıklarına Federasyon Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam ediyor. Montella yönetimindeki antrenman geçtiğimiz ay geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Federasyon Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebu Bekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlıyor. Daha sonra Türk Hava Yolları antrenman sahasına gelen oyuncular burada pas ve taktik çalışmaları yapıyor. Son bölümde ise taktik oyun oynanıyor. Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular, göreve yeni başlayan antrenörler için A milli takıma özgün neşeli bir kutlama gerçekleştiriliyor. Dün yapılan antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz da hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer, Yunus Akgün bugünkü çalışmada ise takımdaki yerini almışlar. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü bugün de antrenmana çıkmamış. A milli takımın başkan vekilleri federasyonun Mecnun Otayakmaz ve Fuat Göktaş'la federasyon baş danışmanı Yunus Yerkel'de antrenmanı izleyenler arasında olmuş. Saat 17'de bugün basına kapalı bir antrenman daha yapılacak ve Fransa maçı için, ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak olan A milliler 2 Ekim'de de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Mustafa Eskiyelaç'ın da kadroya dahil edildiğini hatırlatmış olalım. Hayırlısı olsun diyelim. Nasıl bir sistem ve diziliş olur? Orası büyük bir muamma, tartışma konusu. Bakalım ne yapacağız. Ya Allah aşkına ayrıntıya gir. Bu maçlar ne zaman olacak? 4 maç sonrası bir de malum kanalda yayınlanacak. Ortada maçı anlatacak kimse yok ki. Orada da ne yapalım diye yapmış. Ayrıntıya gir kısmı. Hani şu mesajı bana yazacağına Google'a yazsaydın bunun cevabını zaten alırdın ya. Bütün cevapları benden beklemek nedir onu da bilemedim. Ben vereyim, gene de verdik zaten. Cuma günü oynanacak olan maç var. Ardından da 28'inde Bursa'da. Abi 28'i hangi güne geliyor onu da söyle bari falan gibi, hani o da çıkabilir, o da pazartesiye geliyor. 28'inde pazartesi, 5'inde oynanacak maç. 5'i ne zaman abi falan. 5'i de pazartesi. İkisinde de maç var ama bu arada. Abi 5'i pazartesiye geliyorsa ikisi kaçına geliyor acaba falan. O da cumaya geliyor. Cuma günü falan. Bence bu dönemde yaşanan sakatlıkların ve milli takımdan affını isteyen futbolcuların büyük bir kısmının sebebi verilen uzun ara. Önceden milli aralar 10 gün civarında olduğu için kulüpler futbolculara böyle uzun izinler veremiyordu. Şimdi yaklaşık 20 günlük bir ara olunca kulüpler milli takıma gitmeyen oyuncularına bir haftaya yakın izin verebiliyor. Bana göre bazı futbolcular da bu izinden faydalanabilmek için ya milli takımdan af istiyor ya da ufak sakatlıklarına gerekçe gösteriyor. Türk ya da yabancı fark etmiyor. Bence durum bu. Çoğunun da aynı. Öyle değil mi demiş. Bu maçlar rövanşlı mı abi? O yüzden mi İtalya ile iki maç yapıyoruz? Evet. Arkadaşlar grup aşaması maçları var. İki maç üzerinden oynanıyor. Sonrasında da Kasım ayında da Belçika buraya gelecek. Biz Fransa'ya gideceğiz. Abi bu maçların gününü söyledin ama saatini söylemedin diyenler. Bütün maçlar 21.45'te başlayacak arkadaşlar. Hava nasıl olacak diye sorarsanız maç günü. İyi. Yağmur yok birçoğunda ama... Sonrası ne olur bilmiyorum. Tahmini olarak hava kapalı, derece olarak merak ederseniz 17 ila 21 derece aralarında olacağı tahmin ediliyor. Abi 17 mi 21 mi, arada 4 var falan deyip hani öyle şey çıkarsanız. Zeminle ilgili bilgi vereyim. Eğer fişkiyeler açılmazsa mükemmel zeminler var. Hem Bursa'da hem Kocaeli'de. Hakemi soracak olan kimse var mı arkadaşlar? Xavier yönetiyor. Felix Xavier. Alman hakem geliyor. Maçlar ATV'de yayınlanacak. Kim anlatır? Büyük ihtimalle Ömer anlatmaz diye tahmin ediyorum. Emre Tilev Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlatıyor. Cüneyt abi anlatır büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Geliyor gelmekte olan stattaki çim uzunluğu hakkında bilgi var mı diye yazmışlar. Olması gerektiği gibi. Maç sonuçları nasıl olur diye bir soru geldi. Onu da söyleyeyim. Tahmin bile edemiyorum. Yani fikir yürütmek konusunda herkesin çuvallayabileceği. Hani burada kaç kişi abi bak görürsün bizim milli takım eksiklerle şey olacak. Fransa'dan puan alacağız. Maç berabere bitecek diyenler. Var mı aramızda? Ya da şöyle söyleyeyim, geleceğiz diyen biri var mı? Abi sonuçları tam olarak söylersen ona göre kupon yapacağız diyen. Bu maçta hakem olacak mı abi diye sormuşlar. Var. Felix Xavier yönetecek dedim, Alman hakem. Hatta şu an açıklandı hakemde. O bilgiyi de aktarayım. Bilet var mı abi diye soranlar var. Güzel, güzel. Kocaeli stadı yeni stat kapasite anlamında 35 bin kapasiteli diye hatırlıyorum ben. Hani Kocaeli İzmit İsmet Paşa stadının 12 bin 13 bin civarında olduğu yıllardan sonra yeni stat Kocaeli stadı Turka Kocaeli Stadyumu diye geçiyor. Ali Kahya mevkiinde kalıyor. Kocaeli'nin biraz dışında Sakarya'ya doğru gidişte hemen üst Marmara, Kuzey Marmara'dan gidersen biraz daha aşağıda, normal otobandan gidersen hemen sağında kalıyor Ali Kahya bölgesinde. Fabrikaların hemen yanında, yan tarafında iki tane araba, bir tane de tekstil fabrikası var. Dijital skorboardu var stadın, doğal çim. Onun sonrasında 1 Eylül 2018'de 8 sene önce açıldı stat. Alper Aksoy mimarlığında yapıldı. 160 milyon Türk lirasına mal oldu. Ama ana müteahhit Öztaş İnşaat tarafından yapıldı. Kocaeli Spor kullanıyor. Başka hiçbir takım bu stadı milli takımlar haricinde kullanmadı ama açık. Halı saha maçı gibi kiralamak isterseniz 9-10 fiyatı ile 10-11 fiyatı farklı değil. Hani ne anlatayım ben daha, o kadar çok bilgi istiyorsunuz ki ya. İnternet çok çekmiyor statta. İrfan 25'in en büyük şikayeti bu. Doğan abi, geçen gün merak ettim, baktım Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 yendiği maçtan sonra Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Almanya'daki Hoffenheim maçı için uçak biletleri inanılmaz derecede son o hafta bazında artış gösteriyor, kontrol edebilirsin. Öncesinde stabil rakamlar varken o dönemde nasıl uçmuşsa uçaktan önce bilet uçmuş, hani öyle söyleyeyim size. Emrah Mahan bir mesaj yollamış. 80 kapasiteli herkes Kuzey Marmara'da malum sebepler diye yazmış. Yurt dışından bir mesaj var. Hangi Fransız kanalı veriyor maçı, onu biliyor musunuz demiş. Onu bilmiyorum. Ray Fransız kanalı mıydı ya? Fransız televizyon kanalı. Aklınıza geliyor mu? Ulusal Fransız kanalları. Arte diye bir kanal vardı galiba. Evet, hatırlamıyorum diğerlerini. France diye devlet kanalları var ama çok bilindik bir Fransız kanalı çok hatırlayamadım yani. Bizim kadar şey değil yani. Rai İtalyan değil miydi ya? Rai İtalyan'dı ya. Rai. Doğru. Sen nasılsın abi? Biraz o konuda bilgi versene diye yazmış. Ya biraz böyle bir hafif kırgınlık var vücutta bu hava değişiminden dolayı. Ondan dolayı. Yoksa iyiyim ya, maşallahım var yani. Monde var abi. Monde 5. Hatırlıyorum eskiden diye yazmış. Başka bir şey yok. Sorular hep bu yönde abi. Tamam. G'ye bağlanmış program. Artık bitmeye yaklaşmışız yani. Maça röplü şambur giyerek çıkıma maçta iyi bir kompozisyon yapabilir miyiz diye. Hani atraksiyon olur mu diye yazmışlar Fransızca kelimeler. Ya sansasyon bir skor da söz konusu olabilir ve acitasyon da yaşanabilir bence. Onu da söyleyeyim yani. Bu neymiş? Uf, çok mesaj var ya. Abi bayılıyorum size ya. Böyle şeyler yakalandığında, hani olay G'ye bağlandığında, oh tam benlik konu diyerek. Abi hakem VAR'a gidecek mi? Bir bilgin var mı acaba demiş. VAR yok bu arada. Yalandan belki hani orada bir solitari mi açar gidip öyle başka bir şey mi yapar ama pozisyon. Ya VAR'a gidecek mi diye sorulmuş güzel ya. Abi Fransa'yı yeneceğiz ama İtalya ile berabere kalırız diye Maçın bilet fiyatları hakkında bilgin var mı? Aa, merak ettim. Türkiye Fransa maç bilet fiyatları yazdım. Biri yapay zekaya sorabilir mi lütfen? Bu konuyla alakalı olarak 4000 lira civarında falan diye hatırlıyorum ama bu konuda tabii önce şeye girmek gerekiyor. Sisteme girmek gerekiyor. Bakayım. Cuma günü oynanacak batı alt orta bloklar 3000 lira. Doğu alt orta bloklar 2750 lira. Batı alt köşe bloklar 2500 lira. En ucuz bilet 1000 lira. Güney üst, kuzey üst ve güney altla kuzey altlar, güney ve kuzeyler 1000 lira. Doğu, batı, onlar 2000 lira ve 3000 liraya kadar gidiyor. 4000 lira civarında bilet yokmuş. En pahalı bilet 3000 lira. Diğerleri 2750, 2502, 502, 502. Köşe bloklarda biraz 2000 lira. Hani şeylerden, kale arkalarından sonra. Bilet fiyatları da buymuş arkadaşlar. Bursa'daki maçın fiyatları ile onu daha sonra konuşuruz. Daha Bursa'ya var. Daha Kocaeli'den geç Bursa, oradan ondan sonra devam. Orada şey yok yani. Başka detay yok arkadaşlar. Bütün buradan yayınları bulabilirsin deyip abi öyle korsan yayıncılık bilmem ne falan beni yapmayın ha. Ali Okancı gelecek abi, Uluslar Ligi'nde maç anlatacak diye biliyorum demiş. Aa, Ali Okancı, evet, Uluslar Ligi'nde maç anlatacak diye hatırlıyorum ben de. Fransız kanallarını Yakup Çınar'a sorsan. Çok ince görmüş. Semih Saygıner mi yazmış mesajı? Anca o ince görebilir böyle ya. Ya yapma yapma Halil Sefaköy'den, yapma. Ramazan Çelebi, Emre'yle bugün biraz sinirli sanırım. Radyonun kadrolu Beşiktaşlısını yayından kovdu. Eleştiri gelince kendini de kovdu demiş. Dodo, bizim nesil hangi kanal, Avrupa kanallarını iyi bilir diye yazmış. Abi araştırdım. TF1 Art Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacakmış. TF1 kanalı ve TF1 Plus dijital platformundan yayınlayacakmış Fransa maçları demiş. Abi sapakta kaldım. Sağdan mı soldan mı bilgi versene demiş. Stada gideceğiz diye yazmış. Sağdan. Sapakta kaldıysan artık o sapaktan, ta Sapanca'dan girmen gerekir oraya. Hep sağdan gireceksin de. Bu arada soldan giriş otobanda bulamazsınız arkadaşlar. Hani soldan içeri giriş olmaz zaten. Sağdan giriş olur. E5'ten de şeyden de. E5'ten soldan giriş olur E5'ten. Şehir içine doğru, şehir merkezine doğru bir giriş yapılır. Bir cep yapılır, oradan girilir yani. Ama otobanda soldan giriş olmaz zaten yani. Soru saçma. Ferhat Gündoğdu maça gelecek mi? Ona göre ben de geleceğim demiş. Güzel. Fransa ile uğraşacağım ama Ferhat Gündoğdu ile uğraşayım diye. Evden izlemek çok doğru değil mi demiş. Yani bakacağız. Maça gidiyor musun abi? İnşallah kısmetse. Ama biletli. Öyle akreditasyon değil yani. Onu da yapacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Yarın kısmetse İrfan'la 25'te beraber biraz genel anlamda hem bu zamanki süreci hem de bundan sonraki süreci konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi de eksik olmasın.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye'de yine kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında yerini alan evinde, iş yerinde, arabasında, molada, metrobüste ya da yollarda Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde sesimizin ulaştığı her yere ve herkese ben Çağatay Çıtlak sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Takvimlerin 22 Eylül çarşambayı gösterdiği tabii 2026 yılı içerisinde yine bildiğimiz İstanbul havasıyla sabah soğuk, yağmur. Biz öyle sabah çıkınca insanın battaniyeyi alıp evden çıkası gelirken bir anda da güneş açıyor ve hava ısınıyor. Dedik ki herhalde İstanbul'un hava durumu da futbol gündemini takip ediyor. Çünkü bizde gündem sabah başka, öğlen başka, akşamsa bambaşka. Bir takımın havası güneş gibi açılıyor, bir bakıyorsunuz bulutlar geliyor ama hava ne kadar değişirse değişsin, bizim gündemimiz belli, adresimiz belli, o da 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde yorumlar, mesajlar, ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız, futbol adına ne söylemek isterseniz fikir ve düşüncelerinizi bekliyorum. Tabii ki gündemdeki en önemli konu milli takım, milli maç arasına girdik. 22 günlük de anlaşılamayacak bir ara var. 4 büyük takımda 6'şar günlük izinler var. Bunların hepsini konuşacağız ama benim aslında merak ettiğim, eğer siz milli takım teknik direktörü olsaydınız, hepiniz için soruyorum, yani adınız Vincenzo, soyadınız Radyo Gol dinleyicisi olsaydı Fransa maçına nasıl bir 11 ile çıkardınız? Lütfen bana bunu yazarsanız ben de yayında sizlerin mesajlarını okumaya çalışacağım. Bugün sizlere bir soru sormuş olayım. Vincenzo, Radyo Gol dinleyicisi olarak Fransa maçına, Cuma günü saat 21.45'teki maça nasıl bir 11 ile çıkardınız? Sizlerin görüş ve düşüncelerini merak ediyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212-273-1010'da nasıl bir 11 görmek istediğini lütfen benimle paylaşın istiyorum. Yine hiç zaman kaybetmeden çok önemli, değerli spor yazarı dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımız ki ekranların yine en çok sevilen yüzlerinden bir tanesi, A Spor yorumcularından ve yorumlarına da çok güvendiğim isimlerden Doktor Taner Karaman var. Taner Hocam, hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son sohbetimiz gayet güzel, keyifli geçmişti Taner Karaman. Tabii önümüzde çok önemli bir karşılaşma var. Fransa milli takımını herhalde tartışmaya gerek yok ama bizi nasıl bir 3 maç bekliyor? Senin görüş ve düşüncelerini almak istiyorum sevgili Taner.
1: Evet, teşekkür ederim öncelikle güzel düşünceler için. Bugün çok güzel bir yayın olacak ve yayını şu anda canlı olarak ben de bir derslikte yapıyorum. Onu da buradan belirtmiş
0: olayım. Çok iyi, herkese selamlar olsun o zaman. Biz de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesine yayın yapıyoruz. Tüm arkadaşlara da selam olsun. İnteraktif oldu biraz.
1: Şu anda sporda Türk ve dünya basını dersindeyiz. Ben de arkadaşlara dedim ki güzel bir radyo yayını yapacağız. Siz de buna canlı olarak nasıl yapılıyor şahit olun dedim. Ve derste yayına bağlandım.
0: Muhteşem olmuş.
1: Milli maçlarla alakalı düşüncem şudur. Bir kere mutlaka bizim Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığımızı geride bırakmamız lazım. Yani farklı bir sayfa açmamız gerekiyor ve şu anda geçmişe dönerek kayıplar yaşamamak adına da mevcutu iyi değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ve gidişatımız da bence bu. Takımın ben motivasyonla ilgili problem yaşadığını düşünmüyorum. Ve Montella Hoca'nın da özellikle daha önce bu segmentteki, ki buna Fransa'da dahil olmak üzere, takımlara karşı milli takımımızla birlikte iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. O yüzden de mevcut düzende biz geçmişi unutursak yine çok dolu tribünlere, çok iyi stadyumlarda iyi maçlar çıkartacağız. Mutlak kazanırız diyemiyorum. Zor rakipler gerçekten. Yani bu gruptaki rakiplerimiz gerçekten de çok zorlu rakipler. Ama rakiplerimizi zorlayıp galibiyeti de elde etme adına da önemli işler yapacağımız kanısındayım. Bunu da söylemiş olayım. Hı hı.
0: Şimdi tabii Dünya Kupası'nda yaşanan bir hayal kırıklığı vardı sevgili Taner Karaman. Bunun sonrasında da rotamızı Uluslar Ligi'ne çevirdik ama orta sahada da özellikle bayağı bir eksiğimiz var. Orkun'un Cuma günkü Fransa maçında oynaması zor gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu da yok. Onun yokluğunda özellikle Orkun'un ve Hakan'ın olmaması hasebiyle Sence orta sahada nasıl bir diziliş, nasıl bir rotasyon olur?
1: Şöyle, muhtemelen Can Uzun, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, ileride Batu Şelper Yılmaz görürüz diye düşünüyorum. Yani arkalarında İsmail Yüksek'le Salih Özcan, daha geride Zeki Ozan, Abdülkerim ve Eren Elmalı. Muhtemelen göreceğimiz isimler olur diye düşünüyorum. Uğurcan da kalede olur diye tahmin ediyorum ama tabii ki son maç performanslarıyla alakalı eleştiriler olabilir. Onu göreceğiz. Buradan çok büyük bir sürpriz beklemiyorum ama orta sahadaki planın ben Kerem Arda ve Can Uzun olacağı kanısındayım. Arka tarafta da İsmail ile Salih Özcan olur. Burada Salih'in Arda'yla ve Can'la olan uyumu bir önemlidir. İki, Can'ın Barış Alper'le olan uyumu keza çok önemli olacak. Çünkü karşı tarafta Orise ile Doğan bizim karşımızda savunucu olacak. Yani burada özellikle Olise'ye karşı Zeki'nin temposu belirleyici olur. Bir diğer taraftan da Diouf'a karşı da Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle yani Fransa'nın soluyla bizim sağ ön oyuncumuz ya da sol ön oyuncularımızın iyi direnç göstermesi gerekiyor. Çünkü burada karşımızda 90 dakika boyunca durmayacak olan süratli ve temposunu yitirmeyen oyuncu grubuyla karşımızda olacaklar ve burada özellikle Upamecano'nun oyunu stoper hattında bizim Arda Güler'in size anlamında yani biraz daha hacim anlamında ki Arda da kendini bu anlamda çok geliştirdi. Bu kademelere geçişlerde o arkaya atılan toplarda bizim tempomuzu yitirmememiz lazım ama her şeyin sonu yine de son adam pozisyonunda oynayacak olan muhtemelen Barış Alper gibi bir isme kalacak ama Mbappe'nin de karşı tarafta ilk 11'de beklendiğini de söyleyelim. Mbappe'ye karşı da eğer Abdülkerim Bardakçı ile Ozan Kabak'ın performansı fiziksel anlamda geri planda kalan bir oyun olursa ki Abdülkerim'in Trabzonspor karşısındaki performansı Mbappe için bence bulunmaz bir nimet olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka Abdülkerim Bardakçı'nın o optimal seviyeye bu karşılaşmada gelmesi lazım. Çünkü hem Çerkin'e hem Mbappe'nin, Doğan'ın ve Olise'nin o Fransa'nın muhtemel dörtlü ön hattının Abdülkerim ve Ozan üstüne oynayacağı çok ciddi oyunlar olacak ve karşılama oyununda yeterli kalabilmemiz için de Salih Özcan'la İsmail'in de geriye doğru bir çekilme ihtiyacı olabilir ama bu geriye çekilme bizim savunma yapmamız anlamına da gelmiyor. Kocaeli'de oynanacak maç. Yine Kocaeli'deki Gürcistan maçımızı hatırlayalım. Kapalı işe bir maç bekliyoruz zaten. Ulusal bir kanal. Bütün Türkiye'nin çok yoğun ilgisiyle takip edeceği maçta da ben açıkçası Fransa'ya karşı bir puan çıkartacağımız kanısındayım.
0: İnşallah diyelim. Ben de eğer bir aksilik olmazsa maçı özellikle Kocaeli'de çok izlemek isteyen birisi olarak maça da gideceğim. Taner Karaman, şunu sormak istiyorum. Şimdi takvime baktım. Cuma pazartesi 4 tane maç var. Sen de bu konularla ilgili birçok araştırman olduğunu biliyorum. Bu 4 maçlık arka arkaya oluşan trafikte bize bir yararı olur mu yoksa dezavantaj mı olur arka arkaya 3 gün aralıklarla bu maçların oynanması?
1: Tabii 2 gün dinlenme, 3 gün arayla oynanan maçlar, rakipler Fransa gibi güçlü takımlar olduğu için bizim için zorlu olacak. Yani bunu kabul edelim. Çünkü karşımızda bekleyen takımlar değil, aksine bizi savunmaya iten belki de bizi zorlayacak mücadele gücümüzü yıpratıcı bir yani. Çünkü Fransa'dan çıkacağız, İtalya oynayacağız. İtalya'dan çıkacağız, Belçika ile oynayacağız. Belçika'dan çıkacağız, yine İtalya ile oynayacağız. Kolay bir tempo değil. Ve bu tempoyu kaldırabilmek için de fiziksel kapasitemizin çok yukarıda olması lazım. Oyunu bir de bir sonraki maçı da mesela Fransa şunu yapacak büyük ihtimal. Fransa'nın ilk hedefi bize karşı oyunu ilk yarıdan çözüp vites düşürmek olacak. Çünkü onlar da kısa süre sonra başka bir maça çıkacaklar. Bizim Fransa'ya karşı çok hızlı bir şekilde oyunu çözüp İkinci maça fiziksel anlamda daha dikkatli çıkma lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen 90 dakika boyunca yoğun bir fiziksel tempo ile oynayacağımız bir maç olacak. Bu da tabii İtalya maçında bize etkiler. Önemli olan sakatlıklar vermememiz, yaralanmalar yaşamamamız ama Fransa, İtalya, Belçika yine İtalya maçları. Evet, bu tempo bizi yorar. Dikkatli olmamız lazım ama fiziksel kapasite anlamında oyuncularımızın da kendilerine iyi bakması gerekiyor.
0: UEFA'ya, FIFA'ya bir sürü yenilikler geliyor sevgili Taner Karaman ve ben şimdi bugün bir araştırma yaptım. 2028 yılında Uluslar Ligi'nin formatı değişiyormuş. Yani önümüzdeki seneden itibaren daha çok maç yapılacak ve aynen lig statüsünde oynanacakmış. Bu konu için neler söylemek istersin?
1: Artık bu sağlıklı gelmiyor bana. Yani sporcu sağlığı açısından da bu denli fazla müsabaka sağlıklı gelmiyor. FIFA ile UEFA arasında ciddi bir takvim çatışması da var. milli maçlar, lig maçları, bunları sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bir yerden sonra artık takımlar rezerv ekip vurmaya başlayacaklar. Çünkü olmuyor. Yani bu tempo oyuncular için çok sağlıklı bir tempo değil. İsteyen edenler var, hatırlayalım. Klopp bununla ilgili açıklama yapmıştı. Pep Guardiola yine bunu çok sağlıklı bulmadığını ifade etmişti. Elbette daha fazla maç, daha fazla yayın geliri, daha fazla sponsorluk geliri diye bakıyor UEFA'da, FIFA'da. Ama bir diğer taraftan da oyuncu sağlığı açısından da iyi olmadığı düşüncesindeyim yeni formatı.
0: Evet, Taner Hocam derstesin. Ben de çok fazla alıkoymak istemiyorum. Yayınımız